0: söyleyerek ve aynı zamanda da çok büyük ölçüde de hata yaptığıyla özür dileyen milletinden, partisinden kim olabilir ki bu?
1: İlçe başkanının yaptığı hatadan dolayı özür dilemez
0: herhalde. Değil, evet.

0: belge mi sunacak diye beklerken daha farklısı ama bence daha vahim bir şey söyledi.
1: Daha ağır bir şey söyledi.
0: İçimizde FETÖ'cü ajanlar vardı ve benim koynumdaydılar.
1: Adeta
0: onlar bunlar diyor yani. Ben onu anladım. Bunlar diyor onu.
2: Ya biraz daha açsak hani Mossad ve CIA operasyonuna maruz kaldım diyor aslında.
0: Evet. Ya
2: FETÖ dedin mi ki?
0: Öyle diyor.
2: Ya Mossad ve CIA operasyonuna maruz kaldım.
0: Şimdi çok ilginç. Tutuyor bu gidiyor. Teori dergisine yazı yolluyor. Orada da Amerikan eleştirisi var.
1: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla çıkıyor. Ama o yazmış peki. Ondan sonra aynı hafta Özgür Özel de Newsweek'e yolluyor. Şimdi nerede yayınlandığından çok içinde ne yazdığı önemli. Newsweek'e yolluyor, tamam yollayabilirsin, herkes yollayabilir. Ama yazdığın yazıya bakıyoruz. Şimdi senin bu söylediğin cümleyle falan hiçbir ilişkisi yok ki. Ayrıca İsrail, Amerika niye senden rahatsız olsun ya? Neye itiraz ettin ki? Ya dedik ya işte Hamas'a başla dedin zaten terörist. En okkalı şey bu.
1: Yani Cumhurbaşkanı ona Kuvayi Milliye dedi ya.
0: Dediği halde sen buna böyle dedin. Bunu. Ya Hamas Filistin demektir kardeşim. Sen nerede yaşıyorsun ya? Ben böyle bir yazı yazmıştım yani. Biraz ağır oldu belki ama. Abbas İsrail'dir. Hamas Filistin'dir.
1: Evet.
0: Filistin odur. Başka bir yer yok ki Filistin. Orayı da öldürmek için sonuna kadar uğraştılar. Hala vazgeçilmedi ama onlar da hala direniyor. Evet. Yani o İbrahim anlaşmaları, normalleşmeler falan neydi? Filistin davasının kökünü kazımaktı. Ona tek direnen orada Hamas'tı. Hamas denilen de sonuçta halkın kendisidir ya. Şimdi sen buna terörist dedin. Evet. Sen İsrail'le niye sorunun olsun? Keşke olsa.
1: Peki bu sözü niye söylüyor? Şimdi, nasıl işte ben altını ben neyle dolduracak hocam? Yani nasıl doldurabilir?
0: Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu son çıkışlarından yine söylüyorum bir denge bozulması görüyorum. Zaten bir
1: her iki tarafta
0: bir düşünce tutarlı olan bir adam değil ki bu. Kimdir mesela? Özgür Özel neyi savunur? Ekonomi politiği nedir? Jeopolitik açılımları nasıl sıralar bize? Dünyaya bakışı nedir? Uluslararası ortam denilen şeyden nasıl rahatsız olur, nasıl katkı sağlar? Ya İsrail'e nasıl bakar? Suriye'de neler oldu? Neler dedi? Yani o açıdan yani bunu böyle söylenmiş olması biraz onun etkisi olduğu kanaatinde. Biraz da bilmediğimiz şeyler var. Öyle ya ki o bilmediğimiz şeyleri Kemal Bey bir ucundan ortaya koydu. Ama ben öyle manşet bırak. Suçlama cümlesi gibi kalsın. Etiketle. Peşindeyim.
1: Kıymetli hocam.
0: Asla olmaz. Devam edecek onun altı dolmalı.
1: Seçimlerden önce Jeremy Rifkin'le görüşmüşlerdi. Evet. Ve yani seçim çalışmalarının en önemli şahsiyeti olarak adeta prezent ettiler. Şimdi Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin Tom Barak'ın peşinden gitmekle itham ediyor. Nasıl olacak peki bu iş? Yani oradaydı da beraberlerdi. Şimdi nasıl oluyor bu iş?
0: Yani işte onu diyorum ya. Yani bir
1: tutarsızlık yok mu burada?
0: Çok açık. Ya bu adam değil miydi İngiliz İç Partisi'ne ki sonuçta başbakan da adam. Yani İngiltere Devleti'ni o anda o temsil ediyor.
1: Evet.
0: Bizi terk etmeyin ne olur dedi ya. Terk edilmiş duygusuna kaptırdınız bizi. Niye? Ne yapmışlar adamlar? Senin belediyelerle ilgili, belediye başkanıyla ilgili bir soruşturma sürecinde sana destek olmamışlar. Bununla bu cümleyi kurabildin. Kimin önünde kurdun? Bu milletin önünde kurdun.
1: Kemal Bey de bu konuyla alakalı açıklama
0: yaptı.
1: Tabii
0: onu da dedi. Kemal Bey de bunun üstüne gittikçe gidiyor.
1: Evet.
0: Eşeliyor, yeni şeyler söylüyor. Tabii 13 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından duymadığım şeyler duydum. En son bu grup toplantısı adıyla genel merkezde yaptığı konuşmada. Mesela saydım 3 kere emperyalizm dedi. 13 yıl boyunca 3 tane sayamamıştım.
1: Bir hayırlı gelişme var.
0: Yani. Evet tabii. Hiç şey değil yani. Bizim inancımızda tövbe kapısı kapanmaz. Ama şöyle altı dolsun, ülkeye yararı olsun, bütün bunları biraz daha açın. Çok ihtiyacımız var buna. Şu damarı bir kurutalım. Nasıl olur senin partinde bu kadar ajan kümelendi de ne oldular? Öyle ya, öyle ya şimdi çok etkinler. Ne yapalım seyirci mi kalalım? Çok
2: Baykal'ı devirme sürecinde bunlar ne yaptılar? Ne kadar etkindiler?
0: Hangi süreçte?
2: Baykal'ı devirme sürecinde.
0: Tabii.
2: Oradan sarsın mesela tabii. Filmi oradan anlatsın.
0: Tabii. Yani bu helalleşmeyi geniş tut. Sen de içindesin. Birçok yerde özneydin.

0: Onları da bize bir yani kesin kabul edeceğiz. Helalleşeceğiz, kesin evet. Özrünü kabul edeceğiz.
1: Yaşar Hacı Salihoğlu evet. Hoca evet. Açık çek veriyor evet, Kemal Kılıçdaroğlu. Yani,
2: çünkü çok uğraştık. Evet. Yani son 10-15 yıldır hocam, bu ülke neler çekerken.
3: Hocam siz etkin pişmanlık ifadesi istiyorsunuz.
0: Yani. Büyük büyük mücadele verirken hep yalnız bıraktınız bizi. Evet. Cesaretlendirdiniz ülkenin hasımlarının o piyonlarını. Sen kazanacaksın diye gözümüzün içine biletlerini sokuyorlar dönüp geleceğiz diye.
1: Evet, Fethullahçı ya. Teröristler.
4: Evet.
0: Açık dolayısıyla açık. Çok üzdünüz bizi. Bizi çok Emre yoruyordunuz.
1: Uslular.
0: Yapmayın diyorduk. Abdullah ben ona öyle bir yazı yazmıştım. 3 tane video çek. Oy da veririz sana ya merak etme diyordum. Ama 3 oy, şöyle 3 videoyu şunun için çekeceksin. Kaset çekiyordu ya. Birincisi şu FETÖ'cülere diyeceksin. Ne oluyor ya? Niye heyecanlanıyorsunuz ben seçiliyorum diye?
1: Siz kimsiniz?
0: Evet. Değil mi? Geldiğiniz gün Türk yargısının önüne çıkacaksınız. Haberiniz olsun. Size şimdiden bunu söylüyorum. Bilin. İkincisi ne oluyor? Bu dağdaki kandildekiler adam falan. Ya niye heyecanlanıyorsunuz ben olacağım diye? Sonuçta emperyalizmin maşasısınız ve dolayısıyla bu mücadeleyi yapacağım. Üçüncüsü de asıl ağababalarına. O zaman hatırlıyor musunuz? Batı'nın anlı şanlı dergilerinde kapak yapılıyordu. The Economist'teydi. Kemal Kılıçdaroğlu. Duyuyorum ve görüyorum ki beni aday ilan etmişsiniz. Ne oluyor size? Ben bu toprakların bağımsızlığı için canımı veririm. Benden bir şey beklemeyin. Gelirsiniz, buraya yatırım yaparsınız ama bu ülkenin kaynağını, değerlerini alıp götüremezsiniz. Buna izin verme. Böyle bir cümle ya, iki tane cümle, iki kaset, üç kaset.
1: Evet, çok ağır şeyler istemişsiniz
0: ama hocam, şimdi gerçekten. Şimdi
4: şu anda iyi gidiyor.
0: Evet. Kesin iyi gidiyor ve evet. Cesaretlendiriyorum, tebrik evet. ediyorum, mutluyum ama daha fazlasını istiyorum.
1: Evet.
3: Yetmez ama evet.
1: Evet. Bu hocam böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet. konuşmasından siz de böyle etkilendiniz mi? Gerçekten ben çok şaşırdım açıkçası. Beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi de şu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu bir politika değişikliğine gitmiş olabilir. Bunun için uzun süredir bunun gündemini almış da olabilir. Onu bilmiyoruz tabii. Evet. Öyle söylüyorlar. 3 yıldır dış politika konusunda çalışıyordu falan diyorlar. Yani yakındakiler ama. Şimdi 3 yıldır Cumhuriyet Halk Partili yani son 1 yıl için Ekrem İmamoğlu tutuklandığı günden beri Cumhuriyet Halk Partisi kapı kapı geziyor, meydan meydan dolaşıyor ve diyor ki bu bütün operasyonlar siyasidir.
4: Evet.
1: Bugün Cumhuriyet Halk Partili Silivri Belediye Başkanı da gözaltına alındı. Oraya da bir operasyon yapıldı. Gün geçmiyor ki yeni bir belediye, yeni bir yolsuzluk, yeni bir irtikap, rüşvet çıkmasın. CHP sürekli şunu söyledi. Özgür Özelli CHP. Efendim bunlar siyasi meselelerdir. Hukukla alakası yoktur.
4: Evet.
1: Biz iktidar yürüyüşüne çıkmıştık. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktı. Bizim önümüzü kesmek için yaptılar. CHP seçmeninden de bu söylemi itiraz eden hiçbir şey duymamıştık. Hı hı. Ama ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde çıkıp kürsüye konuştuğunda karşısında binlerce CHP seçmeni vardı. Ve o CHP seçmeni yani şimdi ifade edeceğim ama orada ifade edildiği için söylüyorum. Evet. Elbette ki bu tırnak içerisinde ifadeler. Evet. Hırsız özgür, FETÖ'cü özgür diye evet. slogan attılar.
0: Evet.
1: Yani artık bu algının yıkıldığına ve CHP seçmeninin de artık bu algıya teslim olmadığını bir işaret olarak okuyabilir miyiz bunu?
4: Şimdi Murat Bey, tabii ki yargı anlamında çok hareketli bir yıllar, yani son yıllarda çok hareketli bir süreç yaşıyoruz. Tabii suçlu mahkemede genelde suçunu zaten itiraf etmez, inkar eder ve etrafındakileri de bu inkara sonuna kadar inandırmaya çalışır. Hatta daha akıllı olmayan bazı suçlular avukatlarını bile kandırmaya çalışırlar. Yani avukatı da inandırmak ister ki o yalana, avukat da onu öyle savunsun isterler. Yani şimdi bu öyle suçlu...
1: Kandırılan avukat da çok yani.
4: Bilemiyorum yani. Yani vardır illaki. Yani avukatı da yalan söyler. O şekilde inansın beni savunsun diye. Ama sana iyi bir haberim var. Davanı kazandık. Bak
1: öyle
4: şimdi.
0: Canlı yayında söyleyeyim.
4: Canlı yayında söyleyeyim.
1: Ekrem İmamoğlu açmıştı.
0: Öyle mi?
4: Evet. İmamoğlu açmıştı Murat abiye. Onu
0: tazminat davası mıydı?
4: Evet. Evet.
3: Ne dedin ki?
4: Bir tweetinden dolayı açmıştı ama biz onun savunmasını gerçekleştirdik. İlk derece mahkemesinden zaten kazanmıştık. Bir sınavda da 10 anda hayırlı
3: ne
4: olsun.
3: Ne dedin de kazandın hani ben de diyeyim. Suç değilmiş meğer.
4: şeyle ilgiliydi. Bir hizmetin aksamasıyla ilgili Murat abinin bir tweetine açmışlardı davayı. Kazandık çok şükür kesin olarak yani. Bunu da duyurmuş olalım. Hayırlı olsun. Yani hukuki mücadelelerimiz de devam ediyor ve zaferde de sonuçlanıyor çok şükür. Haklı olan her zaman alnının akıyla mahkemeden çıkıyor. Bunu,
5: yok,
4: bunun için söyledim.
5: Yani burada avukatı da şey yapmamak
1: avukatımız
5: lazım.
1: Tabii, avukatımız tabii. Sayesinde de oldu. Yani,
5: ama tabii avukat faktörünü de yani göz ardı etmemek lazım.
1: Hem, yani öyle bir suçlu hem güçlülerdi ki evet. Yani müsaade var mı söyleyeyim
4: tabii
1: mi?
4: Tabii söyleyebilirsin.
1: Yani Gazze ile alakalı yapılan ilk büyük miting esnasında Beyazıt Meydanı'ndan Sultanahmet'e kadar yapılan o ilk büyük yürüyüş, Gazze soykırımı başladığı ilk büyük eylem esnasında metro tramvay hatlarını geldiler yeni şeyde Yusufpaşa istasyonunda durdurdular.
4: Evet.
1: Ve binlerce insan yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
4: Ve kimin durdurduğunu bilmeyerek bir tweet attım.
1: Evet, ben de dedim ki yani böyle bir günde duruyordu? Siz Beyazıt'a gidecek olan bütün vasıtaları, yollar kapalı zaten. Hı-hı. Tek vasıta kalmış, onu da kapatıyorsunuz. Bu nasıl bir iştir dedim. Daha
4: valilik
1: sonra,
4: kararı içerisindeymiş, belediye zaten artık nasıl yapıyorsa orada bir süreç var. Evet. Tabii bunu senin bilmen beklenmediği için.
1: Onlar
4: tabii
1: dediler ki,
4: evet.
1: Yani biz... Hı-hı. Biz dediler...
5: Hayır canım, bu dava konusu değil ki, bir açıklama konusu yani sadece.
1: Biz dediler biz kendimizden yapmadık. Valilik bu konuyla ilgili karar aldı. Halbuki valiliğin almış olduğu kararı bile eylem başladıktan sonra duyurdular. Yani önce kapatıp milleti mağdur edip bir de tam orada esnada bütün Laleli ve Aksaray hattı biliyorsunuz inşaat halindeydi.
4: Evet.
1: İnsanlar çoluk çocuk taşların, kumların, inşaatların üzerine atlayarak meydana gitmeye kalktı. Bunu dava konusu haline getirdiler ve mahkemede...
4: İncinmişler.
1: Mahkemede bunun anlamsız bir dava oldu.
5: Evet, evet yani bunu.
1: Yani,
3: bir açıklama konusudur bu ya.
1: Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi incindik. Bizim...
4: Manevi bir tazminat istiyoruz dedi.
1: Şahsı manevimize hakarette bulunuldu şeklinde.
4: Evet.
1: Alınıp öyle bir şey yapmıştı.
4: Ama mahkeme bizi haklı buldu. Evet, burada bir güzel bir çalışma yaptık çok şükür. Yani zaten olan ortadaydı. Çok güzel ifade ettiniz siz de. Dolayısıyla orada sen de kendinle gittiğin için bizzat bu olayın mağduruydun. Yani tramvaydan indirilen yolculardan bir tanesiydin ve bir gazeteci hassasiyetiyle bu neden böyle oluyor diye bir
3: Filistin eylemi olur da Murat feryat gitmez mi? Yani?
4: Evet, bir Filistin eylemiydi zaten. Ama mahkemede orada İBB'nin incineceği bir şey yok dedi. O yüzden kendi incinecekleri diğer süreçlere bakarlarsa aslında çok daha iyi olur. Çünkü başından beri bunu yapmaya çalıştılar Murat Bey. Yani o kadar büyük operasyonlar yapıldı. Yani bir şehrin, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı tutuklandı. Şimdi bu sizce herhangi bir ülkede, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni geçelim. Yani binlerce hakim savcı yetiştirmiş, hukuk insanları yetiştirmiş, mahkemeleri, adliyeleri olan, yani kaim bir hukuk devleti olma iddiasında olan bir Türkiye Cumhuriyeti'ni geçelim. Herhangi bir ülkede Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutuklandığı bir vakada, hukuki bir vaka diye konuşalım bunu. Yani öyle boş bir delille ya da herhangi bir ispatlanamayan bir şeyle elinde hiçbir şey olmadan sadece siyasi bir takım sahiplerle bunu yapabilir misiniz ya? Madem öyle, o zaman CHP'li seçmen ne yapardı? Giderdi o cezaevinin kapısına, gerekirse oraya milyonlarca insan toplayarak verin bizim belediye başkanımız deyip çekip alırdı değil mi?
1: Herhalde 2400 yıla yargılanmazdı zaten.
4: Yani herhalde böyle olmazdı. Şimdi başından beri İBB'deki yani İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin bütün söylenler bunun bir siyasi dava olduğuna ilişkin de hayır. Bir sürü hukukçu orada toplanmış, başsavcısı, hakimi bilmem nesi hepsi toplanmış, avukatı toplanmış. Böyle bir dava süreci yürütülüyor. Bir tek akıllı bu CHP'deki algı yönetmeye çalışan bir takım iletişimciler mi yani? Hayır. Bütün iddianameler ortaya çıktı. Yani dolayısıyla ortada büyük suç iddiaları var. Kayıp bir sürü para var. Hani kendilerinin dediği gibi 128 milyar dolar nerede dediler. Sayın Bakanımızı töhmet altına bıraktılar. O da bugün aklandı görüyorsunuz. Yani ilahi adaletin tecelli ettiği bir gün herhalde bugün.
1: Evet.
4: Hem sizinkisi hem Sayın Berat Albayrak Bakanımızınki netleşmiş oldu. Alnınızın akıyla çıkmış
1: oldu. O konuya
4: oldunuz.
1: Geliyordum. İsterseniz oraya girelim.
4: Oraya da gelebiliriz tabii ki ama şunu ifade edelim. Bu davaların itibarsızlaştırılması siyasi olarak yapıldığının insanlara kandırılmaya çalıştığı bir dönemi geride bıraktık. Yani eğer gerçekten vatandaş bu davaların siyasi olduğunu düşünseydi, yani Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayıydı da efendim önünü kapatmak için davalar açıldı. Ya kardeşim bir tane açarsın, iki tane açarsın. Bir tane iddianamede bir iddian olur, bir iki tane iddian olur. Yani binlerce sayfalık iddianame nasıl olabilir ki yani? Hani bu kadar aklımız alabiliyor mu? Siyasi olarak göstererek bu davalar itibarsızlaştırmaya çalışıldı. Hayır, çok net bir şekilde bunun hukuki gerekçeleri, somut delillere dayanarak, MASAK raporlarına, incelemelere dayanarak açılan bu davalar söz konusu ve adil bir yargılama yapılması için de

0: gösteriliyor şu an Silivri'de. İnşallah suçsuzsa Sayın İmamoğlu alnının akıyla o da çıkar. İnşallah o da şey olur ama suçluysa da bütün Türkiye'nin hakkını yediği için tabii ki cezasını alacak. Masumiyet karinesi var şu evrede, tutuklu bulunuyor, herhangi bir hüküm yok kendisiyle ilgili, bunu da ifade edelim. Ama elbette biz de tabii ki adaletin yerini bulmasını isteriz. Yani 5 suçu varsa 5'i ortaya çıksın. 10 tane suçta isnat ediliyor olabilir, ona yöneltiliyor olabilir ama 5'i suçtur gerçekten. Yani bunlar da ortaya çıkacak. Hani sütten çıkmış ak kaşık değildir.
1: Muhakkak
0: savunması sürekli var. Kendilerini tabii savunma hakkı tanınacak. Yani yargı
1: sonuçta bu iddia.
0: Bir yargılama yapılacak. Evet, aynen öyle. Hakim savcılarımızı da itibarsızlaştıracak. Oradaki mahkemelerimizde verilen kararların da değeri düşürülmeye çalışılıyor. Hayır. Bakın bu yargı herkese lazım. O yüzden bağımsız mahkemelerimizin verdiği kararları bir takım siyasi operasyonlarla gölgeye düşürüp vatandaşı kandırmaya çalışmak çok beyhude bir çaba. Bakın görüyorsunuz yine kendi genel başkanları çıktı. Yani öyle bir geri dönüşü oldu ki kendisi de bugün bunları ifade ediyor. Yani gerçekten varsa bunlar da ayıklanılacak diyor Sayın Kılıçdaroğlu tarafından da. Çünkü bence bu kadarını belki o da tahmin etmiyordu. Yani bu kadar şeyin olabileceğini. Dolayısıyla bugün CHP seçmeni tarafından da bu davaların siyasi değil gerçekten bir hukuk davası, yargı davası, yani yargılamaya ilişkin bir takım delillere dayanıldığı ortaya çıkmış durumda. Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında orada bulunan seçmen CHP'liler de, yani CHP'nin bizzat bunlar teşkilatından değil de örgütünden diyelim, onlar örgüt diyor. Örgütünde çalışan, ter döken, belki de kapı kapı dolaşıp o isteyen, Sayın Özel'e de o isteyen insanlar. Yani bu algının artık değişmeye başlaması yine belki bugün hocamın ifade ettiği gibi iyi giden şeylerden bir tanesi. Ama bunun ikna edici olabilmesi için tabii bunun devam etmesi ve sonuçlanması gerekiyor bu tavrın ve bu duruşun. Gelelim Sayın Bakan'a açılan davaya ilişkin bir söyleyelim, evet, mi? Konuşalım mı?
1: Tabii 2020 yılında Cumhuriyet Halk, evet, Partisi bir kampanya dönüştürmüştü. Evet. 128 milyar dolar çalındı devlet hazinesinden. Berat Albayrak eliyle bu hırsızlık ya da devletin zarar uğratılması diyelim, evet, hazinenin boşaltılması şeklinde gerçekleşti. O kadar inandılar, o kadar inandılar ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin binasını astılar. 128 evet, milyar dolar, evet, nerede diye. Evet.
0: Onların çok böyle sevdikleri bir gazeteci vardı, hatırlıyor musunuz? Bir sunumda şey diyordu, büyük bir yalan atın. Evet. Ve işte bekleyin, daha büyük bir yalan atın, görün falan diyordu. Aynı
1: Göbels o taktiklerini anlatıyor.
0: Aynen o taktikleri uygulayarak ondan akıl aldılar herhalde. Büyük bir yalan attılar, bir iftira kampanyası düzenlediler ve gerçekten bir itibar suikastine yeltendiler. Peki niye, yani Sayın Berat Albayrak niye bu kadar böyle bir iftiraya maruz kaldı, niye bu kadar hedef alındı diye birazcık o günleri hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Sayın Bakan'ın göreve geldiği süreçler zaten dünya ekonomisinin krizde olduğu, COVID-19 muydu?
1: Hemen öncesiydi.
0: COVID-19'un hemen öncesiydi. Dolayısıyla aslında Türkiye'de de bir takım hareketli zamanların yaşadığı bir süreçti. Bakın Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarının yapıldığı, yani özellikle Trump'ın Türkiye'nin ekonomisini bitireceğim dediği bir 2018-2019 dönemi vardı. Kesinlikle Rahip Brunson krizi vardı. Arka planda acayip derecede bir kurs saldırıları vardı. Hatırlayın, yani o derece bir sabah akşam farklı bir takım operasyonlara maruz kaldığımız bir süreç vardı. Küresel bir işsizlik süreci, ekonomik bir daralma gibi bir takım şeyler vardı bu süreçte. Ama Sayın Bakan'ın geldiği dönemde enflasyon tek haneli rakamlara düşürüldü. Yani bu %25'ten %8'e düşürülen bir enflasyondan bahsediyoruz. Ve o dönemde özellikle bitirilmek istenen, yani aslında bu ekonomik bir darbe. Yani Brunson krizi gibi işte diğer bütün hepsinin hedefi Türkiye'de ekonomik bir takım daralmaya gidilmesini amaçlamaktı. Ama Sayın Bakan bu dönemde %25 olan Türkiye enflasyonu %8'e düşürdü. Tek haneli bir rakama düşürdü. Yani 57 milyar dolar cari açık kapatıldı Murat Bey. Şimdi dolayısıyla meyve veren ağaç taşlanır misali Sayın Bakan'a dönük bir takım böyle karalama kampanyaları, efendim bir takım şeyler, iftiralar atıldı. O dönem hatırlayın, yani Maliye Bakanlığı döneminde yapılan, özellikle işte esnafa yapılan destekler, KDV oranlarının düşürülmesi, Merkez Bankası'ndaki o düzelmeler, bunların hepsini bir kenara bırakın. Aynı zamanda kendisinin bir de Enerji Bakanlığı süreci var. Enerji Bakanlığı sürecinde Türkiye çok değişik bir vizyona getirdi. Yerli ve milli enerji politikasını geliştirdi. Bir yeşil kitap vizyonu ortaya koydu. Bunların hepsinin çok iyi aslında anlatılması, tekrar düşünülmesi gerekiyor. Çünkü bugün bazı hususlarda edindiğimiz, mesela bu savaşta daha dik durabiliyorsak, yani İran-ABD krizinde kendimize daha güvenli bir şekilde duruyorsak, ki İran-ABD krizinin en büyük şeyi neydi, sebebi? Yani bu kadar dünyanın krize girmesindeki en büyük sebebi neydi? Enerji krizi yaşandı, yakıt krizi yaşandı, petrol krizi yaşandı.

0: Ama bugünleri önceden okuyabilen Sayın Bakan'ın döneminden biliyorsunuz Mavi Vatan stratejisiyle doğalgaz keşifleri yapıldı. Karadeniz'de doğalgaz keşifleri yapıldı. Fatih, Kanuni, Yavuz sondaj gemileri Mavi Vatan'a katıldı. Yani büyük bir enerji politikası yapıldı. Dolayısıyla güneş enerjisiyle ilişkin Türkiye'de çok büyük atılımlar yapıldı.
1: Savaşların temel gerekçelerinden biri çünkü enerji. Enerjiyle alakalı ülkenizin enerjisini millileştirmek istiyorsanız siz yani savaşa muhatap olursunuz. Mümkünse yıkılırsınız. Yani şöyle ki mesela Saddam Hüseyin'in devrilmesindeki en temel gerekçelerden bir tanesi petrolün dolardan euroya dönüştürmeyle ilgili almış olduğu karar olduğu ifade ediliyor.
0: Hemen hedef oluyor işte.
1: Bu bile yani.
0: Kesin. Evet. Tam olarak böyle ve inanın enerji dönemi yani Enerji Bakanlığı döneminde yapılan şeylerin meyvelerini bugün dahi biz topluyoruz. Ben Gabar'da Şırnak'a kadar gittim. O petrol kuyularını bizatihi yerinde ziyaret ettim. 100 milyar metreküp oradan petrol keşfi yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Elbette Türkiye'nin bağımsızlığı, tam bağımsızlığı için gereken bütün mali ve enerji kaynaklarının yerli ve millileştirilmesi tabii ki bir hedefe sebep olacaktı. Yani
1: peki,
0: bu kadar Türkiye için yapılan
1: şeyde. Tuba Hocam, siz bir hukukçusunuz. Şimdi basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Herhangi bir siyasi figürün bir defa sehven ağzından çıkmış bir şeyden bahsetmiyoruz.
0: Evet.
1: 128 milyar dolar nerede diye bir yalan atıldı.
0: Kampanya
1: kayıp
0: yapıldı
1: var dedi.
0: Yani.
1: Bu kampanya oldu. Üzerine 6 yıl geçti.
0: Evet.
1: Şu anda bile hala bazen sosyal medyada görüyorum. Bir şeyler konuşulurken 128 milyar dolar nerede çaldınız diye tweet atmaya devam ediyorlar. Ya bu kadar büyük bir kampanyaya dönüştürüldüğünde bunun cezası, cezai müeydesi biraz daha ağır olması gerekmez miydi? Yani 40 bin lira bir manevi tazminatla
0: yani
1: geçiştirilebilecek
0: bir şey. Yani bunun bir sembolik şey olarak düşünmek lazım. Sayın Bakan'ın avukatı bir kişilik haklarından ihlal gerekçesiyle bir başvuru yapmış. Asya Hukuk Mahkemesi'ne dava açmış ve bu davayı 40 bin lira isteyen olur muhtemelen.
1: Ama hocam siz bile herhalde 30 defa konuşmuşsunuzdur değil mi? Televizyon ekranında 128 milyar dolar.
2: İlhan Kesici bile itiraz etti.
0: Evet, o bile
2: CHP
0: itiraz etti.
2: CHP milletvekili
0: aynen
2: kimliğiyle saçmalamayın arkadaşlar böyle bir
0: Merkez
2: para
0: Bankası'nda
2: buharlaşmaz,
0: yazıyor.
2: Yok olmaz, siz manyak mısınız, şizofren misiniz dedi, adam yani.
1: Evet. Yani gündemini almamış olan kimse yoktu herhalde.
3: Tabii, ayrıca bu kendilerinin uydurduğu bir hesaplama, nasıl hesapladıkları da belli değil. Merkez Bankası'nın Bankası'nın bütün şeyi açık.
1: Evet.
3: Yani bilançoları her şey açık. Dediği gibi İlhan Bey de ona atıf yapıyordu. Ya açıp bakın diyordu yani orada öyle bir şey yok.
1: Peki bu kadar büyük bir yalan söylediğinizde bunun, yani bunun... Yani Türkiye yetkiliyorsunuz,
3: öyle bir kitle, öyle bir kitle ürettiler ki onu da
2: kitle
3: teslim edemedi.
2: Evet.
3: O kitle her şeye inanmaya hazır. Ya hep öyle derdim. Şunun şu tarafı beyaz değil mi? Şu kupa ne renk diye soruyor. Soruyor sana. Bunu bana kim soruyor? Ben soruyorum. Ha sen soruyorsan siyah.
0: Kim soruyor ona göre?
3: Tabii. Yani mesele yani hakikat değil. Neyin gerçek olduğu önemli değil. Neye inandırıldığı önemli. İşin tekniği bu. Bunu yerleştirdiler.
4: Post-truth çağı falan diyorlar ya.
3: Dolayısıyla bu işin kolay yanı, en konforlu yanı, en kestirme yanı, en zahmetsiz, sözüm ona propaganda tekniği. Olur mu yani? Açık yalan söylüyorsun ya. Yani en ufak bir haysiyet, bir erdem, bir ahlak hiç mi durdurmaz seni? Hiç önemi yok. Şu işte bile öyle değil mi? Özgür Özel ve ekibinin başardığı şey şu oldu. Bu tabii onun üzerine bina ettiler. O kitle buna hazırdı zaten. Ya biz seçim kazanıyorduk ne güzel. Onu da bir kutsadılar. Yani o oran hiç değişmezmiş gibi. Sabitlediler. Kalıplara bastılar o oranı. Kutsal bir şey dokunulmaz. Dolayısıyla biz oradan şimdi iktidara gidiyoruz. Kim ne yanlış yaparsa yapsın sakın görmeyin. Öyle bir şey yok. Yanlış manlış değil o. Hırsızlık nereden çıktı? Yolsuzluk olur mu öyle şey? Bunları sorgulamıyor. Gidiyoruz hazır. İktidara gidiyoruz. Olmuyor bak gidemedi. Yani
4: o İsrail açıdan engelledi hocam.
3: Tabii. Ama yani bu da öyleydi. Bu 128 bin. Yani çırpınıyorsun. Yok o yine getirip bir yerden. Hani var ya o bir makas şeyi vardır. Adamı atar şeye inatlaşır. Yapma bunu diye. Yani. İlla kesecek seni. Nasıl? Denizin dibinden uzatır, makası uzatır yine. İnatla onu söyleyecek sana. Çünkü en kestirme yolu buradan sonuca gitmeye çalışıyor. Ama işte yargı kararı. Yani niye yargı kararıyla olsun ki yani? Niye olsun ki yani? Niye çırpınalım
1: neden ki? Neden siyasette böyle büyük yalanlar?
3: Yani.
0: büyük bir algı yaratıldı ve hala buna inananlar var. Şimdi mesela o kampanya sürecinde buna maruz kalıp inanan ve buna göre hareket eden, düşünce dünyası buna göre şekillenen gençler, bakalım bu aklanma kararını duydu mu mesela? Bunları daha çok konuşmamız gerekiyor o yüzden. Onlar nasıl o 128 milyar dolar nerede yalanını nasıl büyük büyük konuştuysa, biz de bunun bir yalan olduğunu, bir iftira olduğunu çok açık ve net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Esas mesele bu anlamda teşekkür ediyoruz yani. Çok net bir şekilde. O zaman şimdi bu, o günkü bir siyasi lideri biz bugün koruyamazsak hukuk yoluyla, yargı yoluyla, o zaman hukuka nasıl güveneceğiz? Ya da ilerleyen süreçte nasıl bir siyasi aktör Türkiye'ye çıkabilecek, çıkıp da bir şekilde bir şey yapabilecek? Senin hitap ettiğin kitle
2: sorguluyor.
0: Evet.
2: Mantıksız bulduğu ama zaman itiraz ediyor.
0: Evet.
2: Yani körü körüne peşine takılmıyor. Senin öyle bir zorluğun var. Hocamın bahsettiği kitle acayip. Şimdi bu mesela Özgür Özel'in hani benim önümü İsrail kesti. İsrail beni istemiyordu. İsrail'in istemediği adam.
0: Yani evet.
2: Ya bak ben sana birkaç da örnekle
3: Özgür
2: daha
3: Özel
2: bunu çeşitlerden
3: benden değil başladım. Özgür Özel söyledi bana.
1: Özgür hocam üstünüze kalabilir
2: yani. Bak bir şey daha söyleyeyim. Bak çok tuhaf gelecek. O hani Özgür Özel diyor ya. Yani benim önümü İsrail kesti. Ben İsrail'in istemediği bir adam olduğum için engellendim.
1: Öyle diyor.
2: Bir müddet sonra Özgür Özel bile inanacak bu söze.
0: Evet.
1: İsrail'in bölgede planladığı düzene uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmiş kendisi.
2: Bak ben şimdi bunu çeşitlendireyim. Daha nelere inanacaklar?
3: Mesela neydi o senaryo ve buna nasıl bir rol söylediler de bu reddetti?
2: Anlatıyorum hocam. Şimdi bak yani, bütün planın detaylarını anlatıyorum.
3: Yani buna ihtiyacımız bu kitleye, var. Bunu vermek istiyoruz.
2: Bak yani. Özgür Özel İmamoğlu kitlesinin yani inanmaya hazır olduğu doneleri, yani Özgür Özel'in
1: akıllarına gelmediyse akıllarına getireyim diyor.
2: Tabii tabii, ben şimdi projeyi söylüyorum. Propagandayı, doneleri veriyorum. 48 saat içerisinde tamamı bunlara inanmaya başlar. Özkan Yalım aslında Siyonizm'le savaşırken yakalandı. Adamı engellemeseler ortada Siyonist bırakmayacaktı. Muhittin Böcek Batı Şeria'ya cephane taşıyordu. Şoförü yanlışlıkla arabayı Manisa'ya sürdü. Veli Ağbaba Gazze'de yaşanan bu dram, bu katliamlar dolayısıyla o kadar büyük ciddi acı çekiyor ki adam Şaribül Leyli ve Nehar geziyor. Bu acıdan hep mahzun. Hep mahzun, hep üzgün. Ali Mahir Başarır duyduğumuza göre bizim fırtına obüslerimiz var böyle 45-50 kiloluk büyük topları fırlatıyor yani. Çok yıkıcı bizim müthiş fırtına obüslerimiz var.
1: Büyük toplar.
2: Büyük topları fırlatan. Ali Mahir Başarır demiş ki beni fırtına obüslerine top olarak yerleştirin, Tel Aviv'e fırlatın. O da şehit olmak istemiş. Ama İsrail, zor tutmuşlar.
1: Evet. İsrail'de
2: şimdi
1: bu çok
2: bu
1: ürkütmüş.
2: Şimdi bu pavyonlarda bu para alışverişleri var ya delegelerin. O işlem aslında Mossad'ı şaşırtmak için yapılmış. Gazze'ye gönderilecek para yardımlarını sırf Mossad'ın gözünden kaçırmak için pavyonlarda yapmışlar o alışverişi.
0: Pavyonlarda mı?
2: Hayır, saklamak için.
0: Tamam yani, aynı şey o zaman diyorsun.
2: Oyuna getiriyorlar.
3: Yani bence bu çok güzel bir köşe yazısı olur.
2: Yazdım, yarınki köşe yazdım.
3: Aa, bak.
2: Yahu ya arkadaş deli misiniz, manyak mısınız, bizi aptal yerine mi koyuyorsunuz, bir laf söylüyorsun, İsrail önümü kesti, ben İsrail'in istemediği adam olduğum için beni engellediler filan. Ya senin kadroyu saydık işte. Ya biz 30 senedir değil mi yani kendimiz 51 yaşındayız Murat. Hani 15-16 yaşımızdan itibaren bu memlekette Filistin için, İsrail karşıtı, Siyonizm karşıtı. Yani herhangi bir rüzgar estiyse, bir yaprak kıpıldadıysa herhalde haberimiz olmuştur değil mi?
1: Elbette.
2: Ya ben bunların bir tanesine hiçbirinde rastlamadım ya.
1: Aksi şeylerde rastladık.
2: Ya bir tanesine rastlamadım. Rastladın mı Murat?
1: Yok, aleyhin İsrail'i savunan çok şeyine rastladım.
2: Denk geldin mi herhangi bir yerde?
3: Şimdi o zaman niye Kemal Kılıçdaroğlu'na kızıyorlar böyle konuşuyor diye? Bir de niye kızıyorlar biliyor musun? Erdoğan gibi konuşuyor.
2: Ha şunu da tenzih ederim ama eski şimdi, solcular, anti-emperyalist, kuvayi milliyeci.
3: Erkan bir dakika bak.
2: Şimdi. Onların Filistin davasına desteğini de hatırlatalım.
3: Kemal Kılıçdaroğlu madem öyle tam konuşuruz cümlelerini söyleyelim. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Türkiye Cumhuriyetlerinde de Türkiye olmalı. Osmanlı coğrafyasında da Türkiye olmalı. Akdeniz coğrafyasında da Türkiye olmalı. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Şimdi bu sözlerden dolayı ve buna benzer sözlerden dolayı Erdoğan'ın tıpkısı, onun gibi konuşmaya başladı. Sarayın o şusu busu gibi yakışıksız laflarla saldırıyorlar adama. Şimdi senin söylediğin şey, yani senden İsrail korkmuş.
1: Bunu da sordular kendisine Özgür Özel'e. Hayır efendim, yurtta sulh, cihanda sulh olmalı. Biz misak-ı milli sınırlarına sadık bir partiyiz.
3: Ona mesela o zaman İsrail ona ses çıkarmaz. Buna ses çıkarır. Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu sözlere. Yani şimdi bizim yani
1: sınırlarımızda kalırız yani, diyelim mi laf edecek?
3: İsrail nedir, Amerika nedir? Yeniden mi anlatacağız bu zata? Yani nedir, nasıl davranır, yani pozisyon nedir? Kimi sever, kimi sevmez? Hangi davranışa yakın durur, hangisini zıtlaşır? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu böyle diyor diye eleştiriyorsun onu. Yanlış konuşuyor. Erdoğan gibi konuşuyor. Doğru. Erdoğan gibi konuşunca sevmiyorlar işte. Hı hı. Erdoğan'ı sevmedikleri gibi. Sen de ben böyle konuşmam diyorsun ama İsrail'in ben oyunlarını bozarım diye benden uzak durdular. Yok, kesinlikle bizi indirmez.
2: Endaze kaydı hocam iyice yani. Şiraze kaydı.
1: Tabii. Ya burada patolojik bir sorun var diyorsunuz.
3: Çok açık. Ya yani Murat, bu nasıl bir refleks? O an aklına geldi o. Biz seçim kazandık diye üstümüze geldiler falan deyince. Bir dahasını söyleyeyim. O anda aklına Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri, FETÖ bir şey geldi bence. Ha, bir de oraya bir şey sıkıştırayım. Dedik ya, kitle nasıl olsa hazır birçok şeye. Şimdi onu da bir parça ağızlarına dolarım. Öylelikle bir süre idare ederim. Başka bir izah yok. Zerre doğru değil. Yani ve ciddiyetsiz. Son derece ciddiyetsiz. Çok ciddiyetsiz. Sen nasıl devlet yöneteceksin ya? Bana bu cümleyi nasıl kurarsın ya? Sen böyle bir palavrayı nasıl sıkarsın bana? Ya bir fikri namus önemli ya. Ya yani dedi ya, anti-emperyalist olmak vesaire.
2: Ya, ya bu memleketi solcular öyleydi ya, evet eskiden.
3: Ya, yani böyle bir şey olabilir mi? Hep nasıl Amerikan dalga geçmektir ya? Dalga geçiyor adam. Fikirle geçiyor, anlayışla geçiyor, inançla geçiyor. Yani bir fikri namus bu ya. Bu cümleyi nasıl kurarsın ya? Bu kadar kolay yani. Amerika, İsrail senin bütün oyunlarını sen bozduğun için seni istememiş. Ya buna inanacağız, ya buna inanmayacağız da bunu ben senden nasıl duyarım?
1: Bu kadarı da olmaz.
3: Yani.
2: Olay tek
3: ve sen siyasetçi olacaksın.
2: Olay tek ve duble olay.
3: Sen her şeyi söylersin o zaman.
2: Bak, bir tek CHP var, bir de duble CHP var. Ha. Hocam onu biliyor musunuz?
3: Ne o?
2: Bir tek CHP var, bir de duble CHP var.
3: Öyle mi, onu bilmiyorum.
2: Tek CHP, tek genel başkan. Ha. Duble CHP, duble genel başkan. Efendim? Şimdi bu duble genel başkancılar Özgür Özel tarafı. Ha, tek tamam. Genel başkancılar Kılıçdaroğlu tarafı.
1: Serkan Fıçıcı'nın inanılmaz tespitleriyle bir araya gitmemiz lazım efendim. Kısa bir ara, şimdi esas meseleye saat başta boşalım. Sen ayrılmayın.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes-Benz CLA 220 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnatec'le işin doğrusu, Dacia ailesinin tanıtıldığı lansmandan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ayla Aydemir. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.
2: Esas mesele kaldığı yer.

0: Yerden devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu konuşuyorduk ki Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Edirne'de bir konuşma yaptı. CHP dövüş kulübü gibi dedi. Bir dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanımızı, konuşmaya devam edelim.
1: Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
0: Yaşar Hocam, Cumhurbaşkanımız diyor ki dövüş kulübü gibi ama bir de Atatürk'ün maskeleme konusunda son derece önemli konulardan birisi sanırım. Bugün Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyon yürütüldü. Silivri Belediye Başkanı sosyal medya hesabından arkasında kocaman bir Atatürk posterinin olduğu yerde bir fotoğraf paylaştı. Ve orada da yine kendisine yönelik operasyonun aslında Atatürk'ün CHP'sinin yapılmış olduğunu iddia eden bir gönderide bulundu. Yani sürekli olarak Atatürk'ü dillerine doluyor olmaları nasıl değerlendirmek lazım?
2: Bu da işin bir başka kullandıkları tekniği. Hani aradan önce söyledik ya, olmayanı varmış gibi, var olanı yokmuş gibi gösterebilmek. Neyin gerçek olduğu değil, neye inandırıldığı önemlidir kitlenin deyip buna ilişkin her türlü bu konuda hamleye, reflekse hiç geri durmadan yapabilmek. Bunun bir parçası da Atatürk. Yani her türlü melaneti yapınız. Her konuda bir şekilde karşılaştığınız bir şer güçlüğüne karşı onu bir siper olarak kullandınız. Mesela onu da gerçekten ona bağlı olmadığınız, sevmediğiniz anlamına da gelir. Hiç o yönüyle de bakmıyorlar meseleye.
0: Nasıl bir kullanım şeklidir bu?
2: Yani o sadece kullanım için geçerli. İşi nedir, özü nedir, niye vardır, niçin kurulmuştur, varlığı neydi, o neydi? Bu yok. Mesela o zatlara sorsanız onunla ilgili herhangi bir tarihi bir şey de anlatamaz. Yani bu kadar açık gibi. O açıdan yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında yani onların üzerindeki bunu bir yük gibi de görüyorum. Bu yükten de kurtulmaları lazım. Bence tarihi dönemini kapadı bitti falan. Gidin ne yapıyorsanız yapın. Sosyal demokrat mı oluyorsunuz, sosyalist mi oluyorsunuz, sol liberal mi oluyorsunuz, ne oluyorsanız.
0: Ama her türlü günahı örtmek için 103 yıllık siyasi partiyiz.
2: Sürekli bunu
0: Atatürk'ün kurduğu partiyiz.
2: Atatürk'ün kurduğu, Türkiye'nin kurduğu parti falan. Böyle ileri cümleler de var. Türkiye niye CHP kurmuş olsun ya? Tamam, kuruluşundan bugüne gelen bir tarihi geçmiş var. İnkar edecek halimiz yok. Ama sonuç itibariyle...
0: Sevgili hocam, ben bunu da anlamıyorum. Yayınlarda da bazen söylüyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi 1992'de kurulmuş bir parti. 80 darbesinde pek çok parti kapatıldı.
3: Kapandı
0: gibi.
3: O da kapanmıştı.
0: O parti de kapatılmıştı. Sonra tekrar 90'lı yıllarda kuruldu. Hani biz Cumhuriyet Halk Partisi deyince aklımıza neden 103 yıl önce kurmuş olan Halk Fırkası geliyor? Eğer öyle bir şey haksa, o zaman mesela Kazım Karabekir'in, Fevzi Çakmak'ın kurduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın mirasçısı kim?
2: Evet.
0: Hani birisi de çıksa dese ki biz onun mirasçısıyız, biz de 103 yıllık partiyiz dese ne diyecekler?
2: Yani çok açık. O yüzden tamamlamıştır o. O değildir. Değildir de oradan sürekli nemalanmaya, oradan maskeleme aslında. İşin özümüzü değil, etiketleme bu. Yani gardırop Atatürkçülüğü denmişti bir ara. Güzel bir sözdü.
0: HSK kararnamesi yayınlandı. 4608 hakim ve savcının yeni görev yerleri belli oldu. Bugün pek çok atamalar gerçekleşmişti. Bir kez daha duyuralım. HSK kararnamesi yayınlandı ve 4608 hakim ve savcının yeni görev yerleri de belli olmuş oldu. Bütün yeni atanan savcılarımız ve hakimlerimize de başarılar diliyoruz.
3: Evet, hayırlı olsun hepsine.
4: Hayırlı olsun.
0: Adalet mekanizması içerisinde son derece önemli bir işlev yürütüyorlar ve bu konuda da adalet meselesi belki de tam olarak buraya gelmek istiyordum. Yani...
2: Böyle bir ciddi bir dinamizm var, biliyor musunuz? Evet. Onu hissediyoruz.
0: Tam olarak onu söyleyecektim. Şimdi
2: sanki bu bir fazdı. Yani sözünüzü unutmayın.
0: Buyurun lütfen.

0: Tabii üzerinden silindir geçti. Kolay değil. 4000-5000'e yakın hakim savcı FETÖ iltisakı nedeniyle sistem dışına çıkartılmak zorundaydılar. Yani egemen olmuştular sistemi adeta. Oradan tekrar ayağa kalkacak. Ve gecesini gündüze katarak çalışan o hakimler, savcılar, kiminin zamanı yetmedi, kiminin vakti yetti, gücü azaldı. Bir şey gerekiyordu. Yine bir silkiniş gerekiyordu. Gerekiyor. Sanki bu
1: böyle bir
0: evrenin içine girdik.
1: Evet, şimdi tam da bu noktaya getirmek istiyordum. Çünkü evet. Adalet Bakanımız Akın Gürlek Adalet Bakanlığı'na getirildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi kıyamet koparttı. Mecliste yemin etmesini engellemek için pek çok şey yaptı. Kavga çıktı. Evet, çok ciddi bir kavga çıktı. Ve Akın Gürlek bu kavgaların içerisinde görevine başladığı günden beri son derece önemli şeyler olduğunu görüyoruz. Bazı dosyaları indirdi. Gülistan Doku meselesinde olduğu gibi. 6 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayet olduğunu düşündüğümüz Gülistan Doku meselesinin faillerinden kim olursa olsun devam edeceğiz dedi ve eski Tunceli valisi bu soruşturma kapsamında tutuklandı.
0: Evet.
1: Burada çok net bir tavır sergiledik. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız dedi. Peşinden yine önemli büyük bir iş adamımız kadınlarımızla alakalı kötü bir fıkra anlattı. Bu konuyla alakalı da onun Türkiye'nin en büyük sermaye sahibi olmasına dikkat ekmeksizin yine böyle bir açıklama yaptı. Kişilerin makamı, mevki, statüsüne bakmaksızın yargı ne gerekiyorsa onu yapar dedi. Soruşturma açtı. Bugün çok daha başka bir şey oldu ve halkın cebine göz dikmiş olan ve piyasayı adeta tröst gibi hareket ederek elinde beyaz et fiyatlarını bir noktaya çıkarttıkları, fahiş fiyatlar getirdikleri iddiasıyla Türkiye'nin en büyük 13 beyaz et firmasının başlarının operasyon yürütüldü ve çok sayı 32 kişi gözaltına alındı. Ve bu firmaların başlarına da denetim kayyumu ifade böyle. Denetim kayyumu atandı ve bunların kar zarar ilişkileri ne kadar fahiş fiyat olup olmadıkları incelenecek. Bu firmalarda Türkiye'nin önemli sermaye sahiplerinden ve siyaset içerisinde de hem iktidar kanadı hem muhalefet kanadı son derece önemli figürler aynı zamanda. Tabii. Onları da dikkate almayan bir yaklaşım içerisinde. Şimdi AK Parti iktidarına içeriden de yöneltilen eleştirilerin başında şu geliyordu. Adalet duygusuyla alakalı zedelendiğini düşünüyoruz. Güçlülere dokunulmuyor. Güçsüzlere hemen işlem yapılıyor. Fakirler, vatandaş mağdur yargı önüne hemen çıkartılıyor. Tabii. Ama zenginlere, sanayicisine, büyük iş adamına ya da arkası güçlü, kalın olana, ensesi kalın olana dokunulmuyor şeklinde bir algı var.
0: Tabii.
1: Şimdi bu algıyı adeta yıkar gibi devam ediyor Adalet Bakanı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok doğru, çok yerinde buluyorum. Sonuna kadar destekliyorum. Arzuladığımız, istediğimiz nokta budur. Yine az önce söylediğim gibi makul belki bir dönem zorluklar yaşadı yargı mensupları. Az sayıda insanla, çok sayıda dosyalar. Yani kolay değil, 4000'in üstünde hakim savcı. Sonuç itibariyle FETÖ iltisaklısıydı ve yeniden ayağa kalkması gerekiyordu kurumlar. Canhıraç çalıştılar ama şimdi artık bir atılım dönemine ihtiyaç vardı. O zihinlerdeki yargıya ilişkin olumsuzlukları da ortadan kaldırıp gerçeği ile buluşturabilecek hamlelere ihtiyaç vardı. Valla Sayın Bakan bu konuda fevkalade iyi gidiyor.
1: Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın medyayı da takip ediyorum. Evet. Son operasyonlarla ilgili. Onlar da destek adet en azından köstek olmayan nesnel haberler vermeye başladılar.
0: Yani buna nedenlenebilir ki? Yani gerçekten ayrımcı bir davranış gösterdiği çok açık değil mi? Yani verdiğiniz örnekler her şeyi çok net ortaya koyuyor. Kim kayrılabiliyor bu noktada o zaman? Yani şöyle bir düşünün bütün bunlardan sonra ve sayıcı artacağı kanaatindeyim. Şöyle bir şey oluşabilir mi? Falanca galiba kayrılır, onun üstü örtülür, ona hiç dokunulmaz. Bu cümle kolay sarf edilemeyecek artık. Çok kolay sarf ediliyordu. Ama yok, ama bak şu örnek var, ama bak şu oldu demeye başlayacaksınız ki oluyor işte. Umut ediyor ve diliyoruz ki bu konuda yeni bu atama kararnameleriyle müthiş bir yargı ordusu, yargı, adalet. Yani esas her şeyin esası adalet.
1: Adalet.
0: Adalet.
1: Yani, bu konuda çok iyi bir sınav veriyor. Yani
0: evet,
1: onu göre
0: iyi
1: görüyoruz.
0: Gidiyor. Dolayısıyla şimdi hep gözler üzeri böyle kapanmış, tam aydınlanmamış ya da kamu vicdanını tam o konuda tatmin etmemiş.

0: takım böyle davalar vardı. Onlara da el atılacağı konusunda bir beklenti de oluşmaya
1: Beklenti
0: başladı.
1: var.
0: Tahmin ediyorum onlara da sırayla hepsine el atılacak. Bundan sonrası için de hiç kimse hiçbir şekilde kayrılmadan, hani güçlünün hukuku denir diye, böyle bir şey olamaz bu topraklarda. Yani bu topraklarda olamaz.
1: Hukukun gücünü
0: Hukuk
1: tadacaklar.
0: tadacaklar. Bu çok açık.
1: Tuba Hocam bir yandan sürekli sanırım hakimler, savcılar atama görünce herhalde arkadaşlar ne
2: Evet, ben
1: durumdadır?
2: kararnameye
1: Acaba
2: bakıyordum. Hayır,
1: kararnamede
2: yakalandım.
1: tanıdığım kişiler var mı diye listeye
2: Evet,
1: bakıyorsun anladığım
2: ama çok hızlı
1: kadarıyla. Heyecan
2: geçti.
1: içerisinde hukukçu
2: Gerçekten ben
1: olunca
2: de
1: böyle elbette.
2: evet, vallahi öyle oldu. Merak ettiklerim, ettiğim var. Ona bakıyorum da bulamadım çok şey. Hemen de aratamadım. Neyse, duyarız.
1: Yani 4000 küsur olduğu için
2: Tabii, evet.
1: listeyi.
2: Aynen.
1: Hocam aynı soruyu sana da sormak istiyorum. Adalet Bakanı'nın Akın Gürley'in böyle müthiş bir çıkışı var. Yani hiç kimse iltimas edilmeyecek, kimsenin gözünün içine bakılmayacak. Nereye olursa olsun devam edilecek şekilde bir tutum var. Ve bu tutumu da en kritik noktalarda gösteriyor. Adaletten şaşılmayacak diye
2: Evet.
1: ortaya koyuyor. Bugün yapılan operasyon, elbette Adalet Bakanımızın yürüttüğü bir operasyon değil ama savcılarımızın yürütmüş olduğu bu operasyonun arkasında Adalet Bakanımız da açık ve net bir şekilde durdu. Sonuç itibariyle yargı kendi karar verecektir ama bu
2: Evet.
1: konuda yargı mensuplarının üzerinde hiçbir baskının olmadığını çok net görüyoruz. Yani burada şimdi Türkiye'nin önemli kuruluşlarından bahsediyoruz. Büyük firmalarından bahsediyoruz. İçerisinde bazı firmaların sahipleri siyasette etkin olan isimler. Buna rağmen iktidar kanadındaymış, muhalefet kanadındaymış diye bakmaksızın operasyon elbette ki şu anda itham ediyor falan da değiliz ama sonuç itibariyle savcılık bu konuyla alakalı mahkeme kararıyla başlarına bir denetim kayyımı atanmış durumda.
2: Evet.
1: Bu konuda adalet duygumuzun yeniden böyle yerine gelebilmesi için önemli bir eşikte olduğumuzu düşünüyor musunuz?
2: Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü son yıllarda evet adalet uygulamalarında çeşitli ilerlemeler, mesafeler kat ettik. İşte uzlaştırma prosedürünün arabuluculuk müessesesinin getirilmesi, işte yargı süreçlerinin kısaltılması için hedef sürelerin verilmesi, hakim savcı eğitimlerinin genişletilmesi, hakim savcı yardımcılığının getirilerek özellikle kürsüye çıkmadan önce birazcık daha deneyim kazanmalarını sağlamaları gibi pek çok adliye de adaletin tesisi için daha yani yerinde ve hızlı karar alınabilmesi için çeşitli iyileştirmeler elbette yapıldı. Ama bunun bir yandan da vatandaşın evet tamam bir haber bekliyordum da ben de onu aldım. Şimdi rahat rahat konuşabilirim.
1: Hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun. Evet gerçekten bütün görev yerlerine gidenlere hayırlı olsun. Adaletin tesisinde bu bir takım ilerlemeler, adımlar kat ettiğimiz çok doğru ama elbette kamuoyunu rahatsız eden ve hala çözülemeyen ya da efendim bir takım sıkıntıları olan davalar vardı. Faili meçhuller, dosyalar kapatılan ama şimdi görüyoruz ki siz ne kadar sistemi iyileştirirseniz iyileştirin bazı içinden de bir takım yani çürük meyveler çıkabiliyor. Bu teşbih de hata olmaz, bunu bir teşbih olarak kullanıyorum. Dolayısıyla yani bu yargı süreçlerini fesada uğratan bir takım maalesef ünvanlı kişiler de söz konusu oldu. En önemlisi Gülistan Doku davasında tabii
1: evet.
2: iddialar ama bunlar yani sonuçta muhtemelen gerçeklerde bunlar olarak neticelenecek dosya. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın göreve geldiği günden itibaren bu tarz dosyaları özellikle raftan indirip talimat vererek bunların tekrar gündeme gelmesini, araştırılmasını sağlayıp bu özellikle kadın cinayetleri hususundaki gösterdiği hassasiyet bence çok çok önemli. Yani hiçbir ünvana başka bir şeye bakmadan sonuç olarak bir şeyin neticelenmesi vatandaşın nezdinde de adalete olan güveni bir kere daha tazelemiş oldu. Yani evet bu koltuklar gelip geçici, herkes bir göreve geliyor ama orada iz bırakabilmek, bir imza atabilmek, hoş bir sada bırakabilmek de çok önemli. Dolayısıyla Sayın Bakan geldiği ilk andan itibaren vatandaşın bağrını yakan, canını sıkan, onu üzüntüye sebep olan bir takım dosyaları çıkartıp yani bu ülkede kadınlar yalnız değil, bu ülkede mazlumlar yalnız değil mesajını adalet yoluyla vermiş oldu. Sonuçta hakkın yerini bulması çok önemli insanlar için. Vatandaşın yargıya güveni çok önemli. Bakın hep yargı bağımsızlığını ve yargıya olan güveni konuşuyoruz ama böyle bir takım örneklerle de bu güveni pekiştirmek gerekiyor. O yüzden yani bu soruşturmaların derinleştirilmesi, neticelendirilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Yeni atanan, yeni görev yerlerine geçecek bütün hakim savcılarımıza da hayırlı olsun dileyim.
1: Teşekkürler. Serkan Hocam, şimdi bugün bu operasyonlar başlayınca sosyal medyada, kamuoyunda bazı şeyler, işte efendim devlet böyle kadarına müdahale edebilir mi? Çalışan büyük şirketlere niye böyle denetim kayyım denen bir şey atıyorsunuz falan gibi şeyler de konuşuldu. Ama Osmanlı devrinden beri Türk Devleti'nin böyle bir aslında piyasaya müdahale ederek orada fiyatı belirleme, fahiş fiyatları engelleme gibi pek çok müessesi var. Aslında Lonca Teşkilatı bunlardan birisiydi. Gedik Teşkilatı onlardan birisiydi. Özellikle Gedik Teşkilatı yani üretim yapma ve mal satma hakkının tekelinde bulunduran bir imtiyaz belgesi. Bu sistemle belirli işi sadece belge sahibi yani gedikli olan kişiler yapabiliyordu. Yani o ehil olmayan kişiler bunları yapamıyordu.
3: Ebu Suud Efendi'nin bu husustaki uygulamalarını bir açıp okusunlar yani.
1: Evet. Şimdi son günlerde özellikle 2020 seçimleri öncesinden beri başlayan Türkiye şeyde piyasada çok ciddi bir hareketlilik var. Aynı mal bazı yerde 3 lira, bazı yerlerde 13 lira. Vatandaş devletin buna müdahale etmesi gerektiğini ifade ediyor. Şimdi açık ve net bir şekilde Adalet Bakanlığı müdahalesine başlamış oldu. Daha önce işte Tarım Bakanlığı ya da diğer bakanlıklar denetim yapıyorlardı. Şu anda Adalet Bakanlığı apaçık bir şekilde meseleye el koymuş durumda. Nasıl bir yaklaşım içerisinde şu anda Adalet Bakanlığı?
3: Yani ben bunu aslında devletin, yani Adalet Bakanlığı olarak da demeyelim ama devletimizin tamamıyla ticaret ahlakıyla çözülmesi gereken bu meseleye müdahale etmek zorunda kalmasından çok mutlu olduğunu falan düşünmüyorum. Yani bunca işimiz gücümüz var.
1: Keşke bu noktaya gelmesin.
3: Terör örgütleriyle uğraşıyoruz, çetelerle uğraşıyoruz, Türkiye'nin iç ve dış güvenliğiyle uğraşıyoruz. Yani işi gücü bırakacağız, vatandaşın mutfağını yangın yerine çeviren bu ahlaksızlarla da mı uğraşacağız yani? Bunların da mı peşine? Bununla da mı biz uğraşacağız? Yani maalesef olmaması gereken bir şey. Ya yani bunu piyasanın kendi içerisinde, kendi kurallarıyla çözmesi gereken meseleler. Ya bizim meslek odalarımız niye var? Hani ne işe yarıyorlar ayrıca? Ne yapıyorlar? Sendikalar, meslek odaları, örgütler, efendim çok güzel binaları var, makamları var, makam araçları var. Her yerde sempozyumlar, paneller, toplantılar, geziler.
2: Ya evet, büyük
3: çok
2: bütçeler.
3: Yani keyifleri gıcır. Ya bir elinizi taşın altına koyun ya, her şeyle de devletin memuru uğraşacak. Devletin memuru tutacak, piliç fiyatlarıyla uğraşacak yani. Artık ne yapsın? Adalet mekanizması da ne yapsın artık? Milletin de gırtlağına kadar gelmiş. İnsanlar burnundan soluyor. Ya arkadaş, mangal sezonu enflasyonu diye bir şey olabilir mi ya? Ya şu tavuk fiyatlarıyla ilgili duydum.
1: 139'dan 550'ye nasıl gelebilir?
2: 550 mi?
1: Evet.
0: Ne kadar sonra gelmiş?
1: 1 Ocak'ta 139 lira olan tavuk kanat şu anda 550 lira.
3: Ya sordum, nedir bu dedim. Dediler ki abi mangal sezonu açıldı. Ya millet alacak çoluğunu çocuğunu.
2: Nedir ya?
3: Arabaya işte mangalını kömürünü koyacak. Sayfiye bir yerde, bir dere kenarında yeşil bir yerde oturacak, bir oksijen alacak. Bir keyif yapacak. Sen bunu fırsata çeviriyorsun. Sen nasıl bir ahlaksızsın yani? Nus ile uslanmayanın durumu bu. Ya şimdi tabii bu hukuki uygulamalar, yani yargı mekanizmasının son zamanlarda attığı, kimilerine göre aşırı, kimilerine göre cesur, kimilerine göre gerekli. Bu adımları da, ya mesela faili meçhul cinayetlerle ilgili, faili meçhullerle ilgili dosyaların yeniden açılması, bunların bir bir çözülüyor olması, bunların üzerine kararlılıkla gidiliyor olması. Bir taraftan bakıyorsun, özellikle uyuşturucuyla mücadele noktasında onun çocuğuymuş, bunun bilmem nesiymiş, oranın patronuymuş, buranın yakınıymış denilmeksizin her yere girilmesi ve yapılması gereken neyse bir hakkın yapılıyor olması. Şimdi kara parayla mücadele. sanal bahis, sanal kumar dediğimiz bir hastalık artık el kadar çocukların şeyine düşmüş, düzeyine düşmüş. Bundan dolayı intiharlar, büyük borç krizleri, yani acayip acayip şeyler, meseleler ya. Bunlarla ilgili çok sert ve net tedbirler alınması gerekiyor. Şimdi yine ben bir büyük fotoğraf girişiminde bulunayım. Hani yine bir desinler yine büyük fotoğrafı gördü diye. Ya şimdi bakın, Türk kırmızısı diye bir şey vardı. Türk kırmızısı. Kırmızının o tonu sadece bizde vardı, Osmanlı'da. Bursa'daki o tekstil atölyelerimizde o rengi tutturabiliyordu bizim ustalarımız.
1: İznik Çinlilerinde olan renk.
3: İngiltere'nin bayrağındaki kırmızı var ya, Türk kırmızısıdır o. Bizden çaldılar onu, aldılar. Bu Türk kırmızısı o kadar kıymetliydi ki Avrupa'dan ajanlar gönderdiler bizim Bursa'daki imalathanelerimize, tekstil atölyelerimize. O kırmızının formülünü çalmak için. Bir kadın ajan, bu kırmızının formülünü bilen bir tekstil, Osmanlı tekstil ustasının yanına yanaştırıldı. Adam buna aşık oldu. Kadın formülü çaldı. Avrupa'ya götürürken Osmanlı istihbaratı, Türk istihbaratı meseleyi tespit etti. Mesele sultana kadar çıkarıldı. Sultan ferman verdi. Tüm Osmanlı büyükelçiliklerinin, konsolosluklarının, o dönem işte sefaretlerinin kapılarına kırmızının formülü bila bedel fi sebilillah asıldı. Herkese açıldı. Yani sadece bir iki devletin eline geçmesin. Onlar imtiyazlı olmasın. Biz bunu herkese veriyoruz dendi. Şimdi bak, bir oyun bozuldu burada. Şimdi devlet aklı dediğimiz bir şey var. Bir kırmızı. Ama o zaman için çok kıymetli bir şey bu. Bu film yapılması gereken bir şey. Bununla ilgili akademik çalışmalar
1: öyle
3: var.
1: Öyle, Serkan Fıçı'nın söyleyişi ilginç gelebilir ama Lale de aynı şey.
3: Bunun bilimsel makaleleri çalışıldı. Edirne'de Trakya Üniversitesi'nin bununla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Çok basit meseleler gibi görünüyor ama
1: çok
3: değil
1: temel
3: bunlar. Mesela. Çok, bu tarihin ilk sanayi endüstriyel casusluk meselesidir. Yani tarihe geçmiş bir hadisedir. Ya şimdi bakın, kritik dönemlerimizi hatırlayalım. Türkiye'nin büyük badireler atlattığı, büyük eşikleri aştığı dönemlerde iç karışıklık, sokak olayları, destabilizasyon diyebileceğimiz bir sürü kargaşa, karmaşa, kaos, faaliyetler. Bunların içerisinde belli tipleri görürüz hep. Belli kesimleri görürüz, böyle tam kadro. Tamam mı? Mesela FETÖ bir dönem şantaj ve tehdit tuzağı diye bir mekanizma oluşturdu. Bu eline düşürdüğü, kucağına düşürdüğü pek çok figürü kendi amaçları doğrultusunda kullandı. Öyle zamanlar oldu ki biz baktık, dedik ya bu adamın, bu kadının, bu insanın FETÖ'yle ne işi olabilir? Şaşkınlık içerisinde izledik. O FETÖ'nün dümen suyuna gittiler, onların propagandasını yaptılar. O kaotik çabaların içerisinde bilfiil yer aldılar. Dedik ya nasıl olabilir bu? Olmayacak bir iş. İşte olmayacak işleri en olmayacak kişilere yaptırmak için, tamam mı? Böyle bir takım mekanizmalar çalıştırırlar her zaman. Bunlar istihbarat oyunlarıdır. Bunlar hep olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Ben bir şey görüyorum, hissediyorum. Bir bilgi sahibi değilim. Ama birilerinin elinde Türkiye'ye karşı oyuncak olarak kullanılabilecek ne varsa ne yoksa devlet, gerek yargısıyla, gerek istihbaratıyla, gerek işte içişleri mensuplarıyla ciddi bir, ne diyelim, kontrol altına alma çabası içerisinde. Çünkü başta da anlatmaya çalıştım. Yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz tehditleri bizim şimdiden görüp bu tehditleri sadece dış kaynaklı, dışarıdan içeriye olarak, dışarıdan içeriye doğru olacağını varsaydığımızda hata yapmış olacağız. Bence devlet bunu görüyor. İçeride çıkartılabilecek hadiselere karşı da şimdiden bence Türk kırmızısının formülünü herkese gösteriyor ki zamanı geldiğinde bize karşı kullanılamayacak hale gelsin. Yani çok da açık söylemek istemiyorum.
1: Evet, bazı aforizmalarla ifade ettin ama
3: bazı aforizmalarla ifade etmek istiyorum ama işte o günler geldiğinde, o zor

0: günler geldiğinde belli sebeplerden dolayı belli çevrelerin eline düşmüş, o şantaj ve tehdit tuzağına düşmüş kişileri Türkiye'ye karşı kullanamayacaklar bu sefer.
1: Evet.
0: Yani bu, bakın,

0: aslında önemli konulardan bir tanesi Yaşar Hocam. İstanbul Erkek Lisesi'nde geçtiğimiz hafta mezuniyet töreninde Milli Eğitim Müdürümüz Mücahit Yentürk'ün de olduğu esnada orada bir protesto gösterisi düzenlendi. Öğrenciler sırtlarını müdürün konuşması esnasında döndüler ve bu bir hafta boyunca konuşuldu. Bu konu niçin bir protestoya dönüştü? Bu kadar önemli bir lise, Türkiye'nin en önemli lisesi diyebiliriz. Yani elbette ki hepsi önemli ama Türkiye'de LGS sınavında en fazla başarı gösteren 500 tam puan almış. Türkiye'nin zirve öğrencileri diyebileceğimiz 150 öğrencisinin her sene girebildiği bir lise olduğu için bunu konuşuyoruz. Böyle bir lisede böyle bir protesto yapıldı. Bu protestonun arka planında ne olduğunu konuşuyorduk. Ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin de bu konuyla alakalı konuştu bugün. Okul idaresi, burası bizim bir okulumuz, devlet okulumuz. Okul idaresiyle Almanlarla aramızda bir program sözleşmemiz var, bir ilişkimiz var. Ve biz bazı konularda hukuki tartışmalar yaşıyoruz ve bu konularla ilgili tedbir almak durumundayız. Aldığımız tedbirler sebebiyle yöneticilerimizin bu şekilde bir protestoya maruz kalmasından da hiçbir şekilde doğru bulmadık ve bunu da yargıya taşıyacağız dedi. Bugün Milli Eğitim Bakanımız Türk Medya Dijital içerik üreticilerimizden ve TÜDİAVUZ bu konuyla alakalı işin arka planına dair kısa bir çalışma yaptı. Bir onu izleyelim, ondan sonra bu konuyu konuşalım. Evet.
1: İstanbul Erkek Lisesi'nde neler oluyor? Biliyorsunuz son günlerde hiyerarşi adlı bir öğrenci yapılanmasının dindar öğrencilere yönelik zorbalıkları ve çeşitli mahremiyet iddiaları gündeme gelmişti. Hemen ardından okul mezuniyet töreninde müdüre sırt dönülerek yapılan protestoların odağı oldu. Peki size bu köklü kurumun içinde dev bir ticari çarkın döndüğünü söylesek? Evet, olayların tam merkezinde İstanbul Erkek Lisesi Vakfı var. Amacı hayır işi adı altında maddi destek sağlamak olan bu vakıf aslında bünyesindeki özel okullarla devasa bir ticari işletmeye dönüşmüş durumda. Üstelik vakfa ait özel bir ilkokul doğrudan devlet okulunun kendi bahçesinde konumlanıyor ve devletin imkanları üzerinden para kazanılıyor. Daha da garibi bu yapı mezuniyet törenlerini bile Alman konsolosluğunda yapacak kadar Alman devletiyle doğrudan ilişki içinde. Vakıf yöneticilerinin okulun Alman bölümüyle kurduğu yakın temaslar ise uzun süredir tartışma konusu. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? İddialara göre süreç 1950'lerde başlıyor ve okulun yapmış olduğu anlaşmayla birlikte öğrenciler mezun olduklarında abitur diploması sayesinde Almanya'da istedikleri üniversiteye sınavsız girebileceklerdi. İşte mezuniyet protestolarının arka planında da aslında bu olay yatıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu uygulamanın öğrencilerin sadece yarısını kapsamasına dair bir çalışma başlatınca Alman Büyükelçiliği telaşa kapılıyor. Dışişleri Bakanlığı'na varan görüşmeler yapıp sistemin aynen devam etmesini istiyorlar. Kısaca okulda Türk öğrencilerine yönelik bir devşirme sisteminin varlığından söz ediyorum. Kendi devletimizin imkanlarıyla para kazanan bir vakfın öğrenci yetiştirip Almanların hizmetine sunduğu bir yapıda. Bu mesele daha çok su kaldırır ama bu denli derin bir yapılanmanın arkasında sizce daha neler var?
0: Yaşar Hocam, o kadar çok yani bu protestonun arka planında o kadar çok şey olduğunu keşfetmiş durumdayız ki aslında gazeteciler çalıştıkça altından tabii başka şeyler çıkıyor. Burası dediğim gibi Türkiye'nin en eski ve en önemli devlet liselerinden birisi. En başarılı öğrencilerimizin gittiği bir lise. Burada 1997'de tam da 28 Şubat darbesinin hemen peşinden bir anlaşma yapıyorlar. Abitur anlaşması. Alman hükümetinin dünyanın farklı yerlerinde 140 tane okulu var. Bunların tamamı özel lise. Tamamı. Ve özel oraya paranızla gidiyorsunuz, paranızı veriyorsunuz. Oradan mezun olursanız onların içinden birkaç tane öğrenciyi seçip Almanya'da istediğiniz üniversiteye girme hakkı veriyor. Fakat sadece Türkiye'ye mahsus olarak devlet lisesinde ve tamamına, öğrencilerin tamamına bu diplomayı veriyorlar. Ve bunu organize eden burada bir Alman temsilci de var, Thomas Frey diye. Ve Milli Eğitim Bakanlığımızda bütün öğrencilerimiz neden Almanya'ya gidiyor? Bir kısmını Türkiye'deki okullarımızda, yani Türkiye'nin çok iyi üniversiteleri var. Bu üniversitelerde de eğitim almasını istiyoruz şeklinde söyleyince bir anda kıyamet kopuyor. Konulardan bir tanesi bu, abitur. Yani kendi elimizle yetiştirdiğimiz, devletin imkanlarıyla yetiştirdiğimiz, devletin öğretmenleriyle yetiştirdiğimiz ve yüksek burslarla takviye ettiğimiz öğrencilerimizi kendi ellerimizle götürüp Alman hükümetine teslim ediyoruz. Buna itiraz ettiğinizde de siz Atatürk'e düşman mısınız diye tuhaf bir gerekçe ortaya çıkıyor. Ne dersiniz?
2: Evet, yine bir garabetle yine boğuşuyoruz. Bunlar her biri az önce hani yargıdaki eksiği, gediği tamam.

0: olmamalıyız, sonuna kadar orada ayrımsız bir mücadeleye girişmeliyiz diyoruz ya, eğitim alanında da o kadar çok geçmişten kalan eksikler var ki onları tamamlamak durumdayız. Yani Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Hoca bu konuya ilk el atanlardandır. Bu misyoner okulları.
1: Evet.
0: Bunların Fransız amaçları okulları. Belli tabii. Devşirme. Çok açık. Yani
1: Sevgili hocam, Atatürk döneminde aynı konu gündeme geliyor. Evet. Bir gecede 38 Fransız okulu da kapatıyor. Tabii. Ya o haçları indirirsiniz, ya bu tabii müfredatı Türkiye'ye bağlarsınız, ya da kapatıyor. Tabii. Kapat olmuyoruz deyince bir gecede hepsini tabii kapatıyor.
0: Hepsini kapatıyor.
1: Atatürk bu karar yani.
0: Tabii. Az önce konuştuk ya. Yani o istismarını yaptıkları döneme ait de yeterince bilgileri yoktur. Bu açıdan bu tamamen bir yani bunun üzerine mutlaka gidilmeli. Ben inanıyorum Yusuf Hoca'nın üstüne gidecektir. Bu böyle bırakılamaz. Yapılan şey affedilemez. Yani düşünün ki iki ülke arasında bir anlaşmayla var. Türk-Alman Üniversitesi var. Japonlarla bir üniversitemiz var. İşbirlikleriyle kurulabilir. Ama oranın işleyişini, idaresini, müdürünü işlemez hale getirebilmek için örgütlenmiş bir mekanizma haline dönüştürüyorsanız yani nedir o? O yetim kurumu olmaktan da çıkıyor aslında. Yani çok zeki çocuklar, biz bunlardan yararlanalım. Bu kadar işin meselesi bu denli saf da değil. Benliğini, varlığını, bu toprakla olan hiçbir bağını kabul etmeyecek ki seni ödüllendirsin. Yani ondan soyutlayabilmek için. İşte o yüzden devşirme, o yüzden kimliğini elinden alacak. Yani bir ülkenin geleceğinden ürkülüyorsa iki şeyiyle oynanır. Biri gençliğidir. Diğeri de elbette onun geçmişindeki biriktirdiklerini bozabilme becerisidir.
1: Tarihi birikimini.
0: Tarihi birikim. Gençliğe de iki şey aşılanmaya çalışıyor. O tarihi birikimden kopartmak, bir de özgüvenini elinden alalım. Kendine olan güvenini ortadan kaldırabilmek. Hep başkalarından bir şey bekleyebilmek ve ona sığınabilmek. Devşirilmiş unsurların ortaya çıkaracağı ürün budur. Kendisiyle, toprağıyla, geçmişiyle, birikimiyle, inancıyla, değerleriyle övünmekten korkar, utanır hale gelmek. Tarih inişli çıkışlıdır. Sürekli hep iyi şeyler olmayabilir. Ama o kadar da çok iyi şeylerden övüneceğin hususlar var ki hep baskılanır o. Ne denir? Yani bununla ilgili özellikle tarihe ilişkin işte bu bir anlamda onun o benliğine taşıyabilme yeteneğini elinden almak üzere baskılanmış ve utanır hale gelir. Tarihle ilgili bir şey söylememek ister.
1: Adeta
0: geçmişine ait bir şey söylememek ister. Yani hamaset, tırnak içindeki evet, kilit kavramı, kullanılan evet kavram. Hamaset yapma.
1: Hamaset yapma.
0: Çocuk da korkar yani. Yani ne yaptık ya, yanlış bir şey yaptık galiba. İçi doludur, birikimi vardır, tarihte karşılığı vardır ve yapılmıştır. Ona o yap hamaset. Bununla övünmeyeceksin de neyle övüneceksin? Şimdi İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olanları bunlarla buluşturacaksın, bu istediklerimizi. Biz benlikli olsunlar diyoruz. Bu toprağın değerlerini bilsinler. Geleceğine güvenle bakacağımız bir gençliğin, o neslin birer neferleri olsunlar. Almanların elin değdiği bir yerde... Bu Almanlar meselesi değil. Bu uluslararası sahne bir av sahasıdır. Bir güç bilek mücadelesidir. Bir güç meselesidir. Bir güç gücünü ayakta tutabilmek için muhtemel rakiplerini tespit eder. Vaktinden önce onların güçlenip önünü kesmesi için elinden gelen her yolu dener. Bütün alanlara girer. Bu alanda bu böyle bir alandır.
1: Şimdi Yaşar Hocam, burada başka bir şeyle de karşılaştı arkadaşlarımız bu konuya eğildiklerinde. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı diye bir vakıf var. Evet. Bu vakıf görünürde elbette ki öğrencilere burs sağlamak için, onların eğitim kalitelerini artırmak için çalışan bir hayır vakfı. Hayır amacıyla kurulmuş bir vakıf. Fakat bu sonuç itibariyle bir ticari teşebbüs. Liseleri var, ilkokulu var, anaokulu var ve bunların tamamı özel okul.

0: Yüksek paralarla girebiliyorsunuz. Fakat İstanbul Erkek Lisesi Eğitimi Vakfı'nın özel lisesinin mezuniyet töreni Alman konsolosluğunda yapılıyor. Biraz tabii tuhaf değil mi?
1: Tuhaf ama aynı zamanda da kurulan denklem bunun için kurulmuş. Tesadüfi bir şey yok. Varlık nedeni bu.
0: Varlık nedeni.
1: Evet. Buna seyirci kalınamaz işte.
0: Kalınamaz.
1: Ben bir şey daha söyleyeyim. Evet. Hadi burada bir Almanya'nın eli değmiş vesaire. Eşimden dolayı bildiğim çok şey var. Bir proje okulunun okul müdürüdür. Bulunduğu okulda da adını vermeyeceğim tabiatıyla büyük mücadele verdi. Bu vakıf meselesi özellikle çekiciliği olan, iyi, bulunduğu konumuyla, lokasyonuyla ilgi çeken okulların vakıfları. O vakıflara el atılıyor. Adeta ele geçiriliyor. 3-5 örnek olduğu için biraz genelleyici konuşabilirim. Ve bir süre sonra okulun içinde akran zorbalıklarıyla, onlar da kullanılarak
0: burada da aynı şey oluyor.
1: Örgütlenmeler başlıyor. Lise öğrencileri Boğaziçi eylemlerine götürülüyor. Gezi olaylarında en ön safta yer alıyor. Devletin okulunda pankartlar hazırlanıyor. Karanlıktan aydınlığa. Sınıflarda propagandalar yapılıyor. Türkiye'ye, Türkiye'yi yönetenlere, Türkiye'nin birikimleriyle yabancılaştırmak için her yol deneniyor. Adeta düşmanlaştırılıyor. Devletin okulunda, devletin maaş verdiği, atadığı öğretmeni, devletin öğretmeni. Üniversitede fikri genişlik vardır, derinlik vardır ama siz bir parti siyaseti, bir kötüleme, bir iktidar, muhalefet vesairesi bunlar konuşulamaz. Öyle şey olur mu? Bunlar yapılıyor. Dokunduğunuz an feryat başlıyor. Sosyal medya hesapları elinde okulun. Bir sabah uyanıyorsunuz. Kızlı erkekli geziye soruşturma açan gerici müdür. Damgasını yiyorsunuz. Kız okulu. Şey belli, yönetmenlik belli. 16 tane, 20 tane kaç öğrenciyle gideceksen isimleri verilecek idareye. Onlar bilinecek. Nereye gittiğin için gidildiği tespit edilecek. Onay verilecek. Ama öyle yapılmıyor. Geçmişte karma olmuş. Mezunlardan çağrılıyor çünkü örgütlenme yapılacak. Bir kısım öğrencilere sahip çıkılmamış. Orada bırakılmış. Anneleri babaları aramış.
0: Eylemlere götürülmüşler. Ve buna itiraz ettiğinde gerici müdür oluyor.
1: Gerici müdür oluyorsunuz. Evet. O yüzden bu Yılmaz Savaşçıların işidir.
0: Evet.
1: Sevgili Murat'cığım. Herkesin bulunduğu kurumda. Kimse kimseye bu işi havale etmesin. Herkes bulunduğu kurumda bir Yılmaz Savaşçı ruhuyla bu ülke için, bu topraklar için, bu millet için uğraşacak. Çünkü çok yerden saldırı altındayız. Evlatlarımızı korumak zorundayız.
0: Bunu bir hoca olarak, evet, Türkiye'nin, İstanbul'un önemli, evet, üniversitelerinden bir tanesinin rektörü olarak, evet, söylüyorsunuz. Aynı zamanda, evet, bir baba olarak söylüyorsunuz. O açıdan son derece kıymetliydi Yaşar Hocam söyledikleriniz.
1: Mesela bir küçük şey söyleyip bırakayım. LGBT diye bir örgütlenme modeli var. Liseler ve üniversitelerde özel örgütlenerek yürütüyor bunu. Yani bu işin bir de bir başka boyut.
0: Evet.
1: Bunlar birbirini de besliyor.
0: Yani evet, burada
1: yatay örgütlenmeler şeklinde değişiyor.
0: Yani yine İstanbul Erkek Sesi Müdürümüz Hikmet Konar bu tarz bir etkinliğe de müsaade etmediği için protestoların gerekçelerinden bir tanesi de bu LGBT ile alakalı bir etkinliğe müsaade etmiyoruz.
1: Daha öncesinde de benzer, evet, bir şey olmuştu biliyorum.
0: Şimdi Tuğba Hocam, burada başka bir şey daha var. Biraz önce bu vakıftan bahsettik. Protestoların arkasında olduğu ifade edilen, iddia edilen vakıf. Özel işletme, özel bir ticari teşebbüsü var. Yani özel okul olarak işletiliyor. Fakat ilginç bir şey var. Okul, özel anaokulu İstanbul Erkek Lisesi'nin bahçesinde. Yani, evet, devlet lisesinin bahçesinde bir para kazanan bir ticari teşebbüsü var. Ve orada devletin imkanlarını kullanarak zamanında buna işte bilmiyorum kaç yıllığına verildiyse oraya, hı hı, o bina, orası arazi ona tahsil edilmiş. Orada bir bina yapmış. Orada para kazanıyor. Ve bunun hayır hizmeti.

0: olduğunu iddia ediyor. Halbuki bu bir ticari işletme. Türkiye belki de İstanbul'un en pahalı ilkokul, ilk öğretim okullarından bir tanesi. Çünkü mezuniyet töreni Alman konsolosluğunda yapacak kadar üst düzey bir çalışma yürütüyor. Nasıl yapılabilir? Yani devletimizin kendi imkanları kullanılarak devletin bahçesinde, lisesinin bahçesinde bir özel şirket nasıl iş
1: yani
0: yapabilir?
1: Bu, şimdi bu liselerin durumu gerçekten ben de bir bu liselerin birinden mezun olan birisi olarak, okuyan birisi olarak oradan içeriden de bunu deneyimlediğim için de ifade edebilirim. Ben hele benim okuduğum dönemde özellikle çok açık ve net söyleyebilirim ki bu verilen zihni süreçler, zihniyet yapısı ile alakalı olarak bir işgal altında olduğunu ifade etmek lazım. Yani çok üzücü. Çünkü lise çağları çocukların tam kişisel benliklerin oturduğu, işte dünya görüşlerinin, ülkelerine olan görüşlerinin oturmaya başladığı, şekillenmeye başladığı dönemler ve ergenlik dönemi de olduğu için biraz agresif de oldukları bir süreç. Yani en çok protesto etmeyi sevdikleri bir dönem. Ve zannediyorum hocamın ifade ettiği gibi bir takım öğretmenlerin de zihniyetleri bu şekilde olduğu için acayip derecede bir zihin yıkaması olduğunu ifade etmem lazım.
0: Bu hocam okulun yarısı Türk öğretmen, yarısı yaklaşık evet. 30 tane Alman öğretmen var ve Alman devlet tarafından gönderiliyor. Evet. Paralarını da onlar veriyor. Geri kalan maaşları Türkiye'den alıyorlar. Fakat ben tabii bu esnada öğrencilerle çeşitli mülakatlar yapıldı. İsimlerini vermek istemediler ama biz bu protesto gösterisine katılmasaydık abitur diplomasını alamayız diye tehdit de şantaj da yapıldı. Zaten değil. Siz yani şöyle bir şey, çocuklar bütün eğitim programı evet. Almanca olduğu için Türkiye'deki üniversite sınavlarına hazırlanmıyorlar haliyle.
1: Evet.
0: Çünkü girmeyecekler, Türkiye'deki sınavlara girmeyecekleri için.
1: Zaten direkt gidiyorlar. Yani, evet.
0: O diplomayı da alamazlarsa boşta kalacaklar ve diyor ki tehdit ediliyoruz. Eğer biz orada sırtımız dönmeseydik müdürümüze. Evet. Çünkü bazı öğrenciler de ertesi gün gidip müdürden özür dileyerek bu meseleyi izah etmişler kendisine.
1: Yani Murat Bey düşünsenize Türkiye'de bazı okullarda ifade ettiğiniz gibi Alman öğretmenler, Almanya'dan maaş alan öğretmenler eğitim veriyor. Bazı Fransız liselerinde rahibeler eğitim veriyor. Bakın rahibeler bu Beyoğlu'ndaki Fransız liselerine gidin. Rahibeler eğitim veriyor. Bahçede rahibeler geziyor. Bizimse imam hatiplerin önü kapatılıyor. Katsayı problemine maruz kalıyorlar.
0: Aynı
1: dönemde. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bakın imam hatiplerin, meslek liselerinin, imam hatipleri özellemeyelim, meslek liselerinin diyelim. Türkiye'nin en büyük ara eleman açığını oluşturdukları süreçte meslek liselerinin üniversiteye giriş imtihanlarında katsayı problemiyle karşılaştırılarak önleri kesiliyor. Bu çocukların üniversite okuması engelleniyor. Ama benim vatanımda yani şehidimizin kanlarıyla sulanmış ve bir hakkın fethettiğimiz bu topraklarda yabancı misyoner eğitim resmi bir şekilde verilebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani aslında bugün bunların birazcık hortlamasının sebebi de başlarına ne geldiğinin farkındalar. Sayın Yusuf Tekin Bakanımızın yerli ve milli duruşu, yani pek çok anlamda bir eğitimde bir değişim, bir başkaldırı ortaya koyması eğitim politikasında bugün onları korkuttuğu için böyle işte bir takım şeylerle gündeme geliyorlar. Yani oradaki çocukların kimisini diploma vaadiyle, yani diploma sebebiyle, kimisini dışlayarak, bakın yani ben 450 kişilik okuldaki tek tesettürlü öğrenciydim. Ve beni gören arkadaşlarım hepsi pırlanta gibi iyi bir liseyi kazanmış, Türkiye'nin en iyi liselerinden bir tanesini kazanıp oraya gelmiş, çok iyi yetiştirilmiş çocuklardı. Ama beni görenler çoğu, birkaç tanesi özellikle ne diyordu biliyor musunuz? Ya Tuba biz sadece başörtülü temizlikçiler başörtü takar zannediyorduk seni görene kadar diyorlardı bana. Yani oradaki içerideki zihniyet yapısı bu. Ben o zaman İstanbul'daki bütün imam hatip liselerine birinci olarak gelebiliyordum. Benim bir hocam vardı Erdoğan Hoca, buradan ellerinden öpüyorum yani selamlar olsun. Dedi ki böyle çalışkan çocuklarımız Anadolu sesine gitsin diye beni imam hatipe göndertmedi. Oraya yazdırdı beni, oraya gönderdi ve karşılaştı.
0: O sayede üniversitesine kazandı.
1: O sayede üniversitesine kastayıyla karşılaşmadan gelebildim. Ve karşılaştığı manzara bu. Yani inanabilir misiniz? Dolayısıyla içeride üretilmek istenen zihniyet bu. Verilen eğitim şu. Ya çocuklar işte burası Türkiye. Ya ben düşünüyorum şimdi Murat abi. İyi ki böyle bir okulda yetişerek ülkeme düşman olmamışım diyorum. Gerçekten. Çünkü size yemin ediyorum her gün mutlaka bir öğretmenimizden. Ya arkadaşlar işte burası Türkiye yani böyle oluyor işte. Burada herkes makarna yiyor falan diye büyütüldük yani lisede. Düşünebiliyor musunuz? İşte Peygamber Efendimiz'e türlü hakaretlerin edildiği, işte dini şeylerin aşağılandığı, alay edildiği bir şeydi. Ama çok üzülüyorum yani çok buna hiç pes etmedim. Belki mücadeleci bir ruh kazandım o lise eğitimi sayesinde. ne kadar mücadele et.

0: etmek gereken o tertemiz liseli çocukların zihinleri işgal altına alındığını orada gördüm. O yüzden eğitim politikası çok önemli. Efendim çeşitli vakıf okulları adı altında devletin imkanlarının kullanılmasının önüne geçirmesi lazım. Yasal prosedürü iyice incelemek lazım. Yani bir vakıf okulusun, devletin mülkünün bahçesinde sen orada eğitim veriyorsun ve para kazanıyorsun. Peki orayı kiralıyor musun? Yani ne yapıyorsun? Bunun açıklamaya muhtacız, bunun hukuki değerlendirmesini yapmak için. Dolayısıyla evet bir okul ama milli bir eğitim verilmiyor. Evet. Milli eğitim verebilecek bir müdür geliyor, öğrencilerin de yaptığına bak.
1: Evet. Öğrencileri onu yaptırıyorlar.
0: Yaptıranlara bak, evet.
1: Serkan Hocam, 2 dakikam kaldı mı? Buyur.
2: 1311 yer Tunus. Papa'nın emriyle ilk kez bir okul açılıyor. Doğu dillerini ve kültürlerini araştırma enstitüsü. Misyoner, ajan yetiştirip bizim coğrafyamızda okullar açacaklar, eğitim kurumları oluşturacaklar ve bizim yerli milli kültürümüzden bizim çocuklarımızı koparıp kendilerine mal edecekler. Yıl 1888, Amerikan Tarsus Koleji'nin kuruluş tarihi. Okulun ilk adı St. Paul College. 1878 İzmir Amerikan Koleji. Yani daha 1900'e gelmeden, Anadolu işgal edilmeden, bu kültürel anlamda eğitim faaliyeti adı altında bunlar, yani neydi o örgütün adı çok meşhur? Board, American Board. Neydi? Board of American Mission. Evet, Board of American Mission. Yani o örgüt vasıtasıyla, bir de İngiliz örgütü vardı aynı tarihlerde, CMS. Kısaltması CMS diye hatırlıyorum. Bütün Osmanlı coğrafyasında, ya doğudan batıya kadar, Arap Gir dahil, ya Van dahil, Türkiye'nin her yerinde okullar, yetimhaneler, yurtlar falanlar filanlar. Nasıl bir örgütlenme yapıldı da sonra bu topraklar işgale açık hale getirildi? Buradan bakmak lazım mesele. Yoksa sadece bir tane okulda şu olmuş bu olmuş değil.
3: İşte sadece bir okul değil sevgili Serkan. Söylüyorum. Çok ciddi bir şey bu. Sizi kutluyorum. Bunu gündeme getiriyorsunuz. Takipçisi olalım hep beraber. Ben Sayın Bakan'a çok güveniyorum. Bu konuda bu zaviyeden bakıyor ve bu hassasiyette davranıyor. Onu da yalnız bırakmamak lazım. Yine söylüyorum. Herkes kurumunda bir Yılmaz Savaşçı ruhuyla savaşacak.
1: Evet.
3: Bu sadece bu bir şekliyle bir misyonerliğin elinin değdiği okullarda değil bu. Yine söylüyorum. İstanbul'un en iyi okullarında.
1: Evet.
3: Ve onların bir takım vakıfları var. Onlar üzerinde. Biz bunu ayrıca yaşadık. Ama o mücadeleyi veren kazanıyor. Vakfı da, okulu da Türk bayrağını oraya dikmeyi başardı eşim. O mücadeleyi verdi. Dolayısıyla bu son derece önemli bir şey. Evlatlarımız ellerinde.
1: Yaşar Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok kıymetliydi. Son sözleriniz de çok önemliydi. Altın gibiydi Serkan Hocam, Tuba Hocam. Çok teşekkür ederim. Efendim esas mesele burada nihayet eriyor. Çok önemli. Son noktada da son derece önemli. Türk milli eğitimiyle alakalı çok kritik bir noktayı konuştuk. Ve bu konunun sürekli takipçisi olacağız. Gündemimizde olmaya devam edecek. Çünkü bu bizim açımızdan milli güvenlik meselesi, gençliğimizin mukadderatıyla alakalı bir mesele. Ve bu konuda dik durdukları için başta Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin olmak üzere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür'e ve Okul Müdürümüz Hikmet Konar'a bu dik duruşlarından dolayı da bir kez daha teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz kendilerini. Efendim haftaya görüşmek üzere. Hayırlı geceler.

0: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, Anadolu Rüyası kurucusu ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz'le koreograf Seyit Ömer. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
2: Yüzyılı deviren Cumhuriyet Halk Partisi tek partiden bugüne hangi krizleri ne zaman niçin yaşadı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine dair anlatısına göre ne zaman ne oldu? Belkıs Kılıçkaya soruyor. Profesör Doktor Ahmet Demirel yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Nadiren de olsa yaptığımız bir şeyi yapacağız bu akşam. Konuğumuzun hayatı ve tanıklıkları üzerinden Türkiye tarihini konuşacağız. Türkiye tarihi deyince, daha doğrusu Türkiye okuması deyince tabiatıyla darbeler ve işte geçen hafta 66. yılını idrak ettiğimiz, hala da aslında geçmemiş olan 27 Mayıs'ı ama diğerlerini de konuşacağız. Çok değerli hocamızla konuğumuz Hasan Nuri Yaşar. Hoş geldiniz. Şimdi sizin hayatınızdan, hayatınız üzerinden deyince bir yarım asırlık Türkiye siyasi tarihi herhalde doğuşunuzdan itibaren söz konusu. Aslında bu tarih, ben de aynı tarihlerden geçtiğim için bizim dönemimizde biz depolitize olmuş gençlik diye tavsip edilirdik. Solcu büyüklerimiz tarafından üniversitede aşağılanırdık. Ben de mesela onun biraz kompleksi bile vardı. Hiç işte hapis yatmadık, hiçbir şey yaşamadık gibi görürdük. Aslında içindeyken çok şey yaşamışız. Onu insan biraz daha zaman geçince ona ayılıyor. Ama sanki siz ilk günden beri daha idraklı gibi gözüküyorsunuz anlattığınıza göre bana. Buyurun, böyle dersem, böyle başlarsam, siz ne zaman kendinizi Türkiye'de siyasi hayatın içinde, yönetimin, işte darbelerin vesairenin, yani bütün bunları hissetme yaşınız kaç?
1: Aslında tabii maruz kaldığımız şeyi soruyorsunuz siz.
0: Evet.
1: Şimdi maruz kaldığını
0: idrak etmek de bir şey yani.
1: Yok, kesinlikle ama neye maruz kaldığımızı da bir anlatmak istiyorum ben.
0: Buyurun.
1: Yani biz neye maruz
0: kaldık? Çok şeye maruz kaldığımızı bazen ileriki yıllarda idrak edebiliyoruz. Bazen hiç idrak etmeden öyle de biliyoruz.
1: Yani maruz kaldığım şeyin adı 27 Mayıs, bu kesin. O isim olarak hiç tereddüt yok. 27 Mayıs'a maruz kaldık.
0: Yani hala 27
1: Mayıs'a maruz kalmış durumdayız.
0: Nasıl maruz kaldığınızı?
1: Şimdi 27 Mayıs'ın
0: fark
1: ülkemizde ettiniz. Ne yapmak
0: istediği konusunda...
1: Çünkü
0: yaşınız yetmiyor 27 Mayıs'a.
1: Efendim?
0: Yaşınız yetmiyor. Ne zaman anladınız?
1: Evet, mesela o zaten. Yani 27, yaşadığımız şeylerin 27 Mayıs'ın sonuçlarından bir maruz kalmaktan ibaret olduğunu tabii en kolay

0: İstanbul Hukuk Fakültesi'nde farkına vardım. Yani düşün ki 80 darbesi olmuş. Hani kısaca buradan geriye gideceğim. Darbe sonunda da 82 anayasası, yani biz 82 girişti. Sonuçta ben girdikten kısa bir süre sonra anayasa kabul edildi yani. 12 Eylül anayasası denilen şey. Bugünkü. Ve ama hocalarımız onu varsaymıyorlardı. Onlar bize 1961 anayasasını 27 Mayıs anlatmaya devam ettiler. Yani 1982 anayasasının kabulü de onları kesmedi.
1: Yani 82 onun zaten rötuşu gibi galiba, değil mi? Asıl olan 27 Mayıs darbesi.
0: Tabii şey, yani anayasası. Şimdi şöyle bir versiyon değişikliği oldu anayasada. Yani 1961 anayasasının getirdiği, 1961 anayasası Türkiye'yi 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin soktuğu kapitalist sistemin Amerikancı versiyonuna, yani Avrupa'da versiyonluydu, Amerikancı versiyonuna sokmuştu bizi. Ve bunun da ülkemizin üzerinde bir takım etkileri olmuştu. Bir defa en başında ülkemiz Amerika'nın sömürüsünü açık hale getirilmişti. Çünkü sanayisizleştirilmişti. İşte yani uçak fabrikasından sonra soba borusu üretmeye başlayan bir fabrika düşünün yani. Değil mi? Kapatıyor fabrikayı, soba borusu ürettiriyorlar yani. Bu 1947'de Marshall yardımıyla başlayan süreç 1961'de 60 darbesiyle, 27 Mayıs 60 darbesiyle bir takım getirileriyle birlikte Türkiye'nin geleceğini etkilemeye başladı. İkincisi, bak bunları söylemem lazım. Bir, Türkiye'nin sanayisileştirilmesi. İkincisi, Türkiye'nin ordusuyla tıpkı Mondros Mütarekesi'nin silahsızlandırma koşulunun yeniden gündeme getirilmesi gibi bütün varlığıyla Amerika'ya ve NATO'ya bağlayarak getirilmesi. Nitekim 1963'te Kıbrıs'a müdahale yapılacağı zaman Türkiye'nin çıkarma gemisinin olmadığı ortaya çıktı yani. Kıbrıs'a çıkarma yapamadı. Hava araçlarının da yeterli olmadığı çıktı. Hem deniz araçları yeterli değil, hem hava araçları yeterli ve 1963 çıkarması yapılamadı. Bütün bunların hepsi 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İnönü yönetiminde ülkeyi Amerika'nın kucağına atmasıyla gerçekleşen bir şey. Bu kucaktan çıkma, yani Türkiye'yi yeniden sanayileştirme ve sanayileştirme aşamasına devam etme fikrinin Menderes'le birlikte güçlenmesi Menderes'in idamına yol açtı. Yani 1927 Mayıs dediğim şey odur. Onun için Türkiye'nin yoksulluğu, sanayileşmesi, ondan sonra ideolojik tercihlerinin belli yönde olması, o hapishaneye girip girme meselelerinin tümü, hepsi bu süreçlerin bir parçası olarak geldi. Dolayısıyla biz gençliğimizin bir noktasına kadar rastgele yaşadığımız zannettiğim şeylerin aslında onun sonucu olduğunu Hukuk Fakültesi'nde karşılaştığımız şeyle gördük.
1: Peki deminki
0: yani bunlar böyle sistematik olarak belki baştan sonra bir programda olacak bir mesele değil ama buradan bir başlamak gerekiyordu bence.
1: Bu bahis...
0: Artı bir tane daha var.
1: Buyurun.
0: Onu da bitireyim.
1: Bir soru daha.
0: Bu bize 1949'da ilk İslam ülkesi olarak, ilk İslam ülkesi ve 44. ülke olarak İsrail'in tanınmasına götürdü. Yani bu bir paket olarak bize sunuldu. Marshall yardımını alıyorsun, ülkeni sanayisizleştiriyorsun, askeri malzeme olarak tamamıyla şeye bağlanıyorsun ve Orta Doğu'da İsrail için tehlike olmayacak bir ülke haline gelmenin son koşulu olarak da İsrail'i tanıyorsun. Böylece İslam ülkeleri içerisinde ilk ülke olarak sistemin göbeğine oturuyorsun.
1: Şimdi sözde...
0: Ondan sonra da bir daha bu coğrafyada
1: çıkmıyorsun.
0: İsrail'e veya benzer ülkeleri bir tehlike oluşturamayacak bir rutinle hayatını ilerletiyorsun.
1: O kalıp üzerinden. O kalıp. Sözde içtiğimiz gibi sesli düşünerek bir program yapmayı önermiştiniz siz. Ben de şimdi sesli düşünerek, belki seyircilerimiz de düşünecekler ve başka şeyler de söyleyecekler. Bu sizin okumanız ve bizim okumamız.
0: Öyle.
1: İkinci, şunu sormak istiyorum. Şimdi 27 Mayıs bahsinde çizdiğiniz o tabloya bakınca bir de şöyle sorulamaz mı ki soruyorum. Bir yandan da aslında çok partili siyasi hayatın revanşı 27 Mayıs. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir daha iktidar olamayacağını anlaması, ilk seçimde olmasa bile çok partili siyasi hayatta ikinci seçimden itibaren. İkincisi Kemalizm ve fabrika ayarları. Çünkü onları da görüyoruz. Üçüncüsü baktığımızda işte bir aydınlar ve statü

0: birileri var. O da elden gitmiş gözüküyor. Ve bunların hepsi bir paket halinde. Hiç Amerika'yı düşünmeden de, yani o tarafa bakmadan da, Türkiye'nin kendi ayarları içerisinde de bir refleks olduğu yorumu yapılamaz mı? Birinci sorun bu. İkincisi de Amerika Birleşik Devletleri, çünkü Soğuk Savaş, bir de Sovyetler Birliği var ve komşumuz. O da ciddi bir tehlike. Başka seçeneği var mıydı Türkiye'nin?
1: Ben bu ikinci sorudan bahsedeyim. Bence bu çok önemli bir şey. Şimdi şöyle düşünelim. Esad Suriye'de bu karmaşa sürerken en yoğun zamanlarında Amerika Birleşik Devletleri birdenbire Suriye'den çekilmeye karar verdi. İnsanlar bunların üzerinde çok durmuyorlar ama benim hiç aklımdan çıkmadı. Bence çok hayati önemi haiz olaylar oldu. Birdenbire Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekildi. Fakat çekilirken yeri, orayı NATO ortağı Türkiye vermedi. En büyük düşmanı olan Rusya'ya teslim etti çıktı yani. Belki de Rusya da bizi Amerika'ya teslim etmiştir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika ile Rusya'nın arasındaki ilişkileri...
0: Yani onu Kıbrıs'ta da
1: görüyoruz. Rusya ile Avrupa'nın arasındaki ilişkiler gibi anlamamak lazım. Amerika ilişkilerini Avrupa'yı da aşan herkesin üzerinde bir biçimde yönetiyor. Yani Rusya ile bir ilişki kurmak istiyorsa orada İngiltere'yi harcaması, İngiltere'ye bırakalım da yani diğer ülkelere harcamaması için bir neden yok. Pat diye harcayabilir yani. Onun için bizimle ilgili olan mesele de yani bize anlatılan şey, Rusya işte Boğazları Kars'ı istediği için böyle bir şey oldu. Acaba öyle mi oldu? Yoksa Türkiye'nin tek başına kalıp müstakil bir program çizmesinin ikisi birlikte istemeyip bunu Rusya'nın bir şeyle, operasyonla Amerika'ya doğru itilmemize mi yol açtı yani?
0: Düşünmeye değer bir sorun.
1: Yani öyle bir şey. Evet. Üzerinde düşünmek lazım. Diyoruz ya bugünkü konumuz hep ilginç düşünmek üzerine olsun. Bizden daha farklı, daha ilginç düşünen insanlar olacaktır. Evet. Yani. Dolayısıyla bizim Suriye'de de öyle oldu. Yani Suriye'de normalde 4 numaralı karayolunun efendim üst tarafını Rusya'ya veriyor yani. Türkiye vermiş olması gerekirdi. Rusya'nın ne işi var orada yani? Nitekim Rusya daha sonra Kurdi'ye kaçtı gitti. Ve bambaşka şeyler oldu yani. Ama her ikisinde de gördük ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tercihi Rusya'dan yana oldu. Dolayısıyla Rusya'nın tercihinin de bizimle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden yana olmama ihtimali olma ihtimali düşünmek lazım yani.
0: Evet, düşünelim. Birinci soru.
1: Statik düşünmemek lazım.
0: İlk soru.
1: Pardon, ilki bir
0: daha. Yani işte şey, tek çok partili siyasi hayat,
1: ona gelince,
0: revanş, Kemalizm, refleksleri.
1: Bir defa Kemalist meseleyi, yani Kemalizm meselesini ikiye ayırarak incelemek lazım. 1947'ye kadar olan Kemalizm de 1947'den sonra Kemalizm bambaşka bir şey. 1947'ye kadar Kemalizm daha egemenlikçi, daha nasıl söyleyeyim, yerel bir şey. Nitekim fabrikalar öyle kuruluyor yani. Uçak fabrikaları kuruluyor, silah fabrikaları kuruluyor, bir takım fabrikalar kuruluyor. Yani Türkiye'nin Avrupa içerisinde, Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği değil de Avrupa'nın etrafında kendisine özgü, onlar kadar etkin olmasa da bir kalkınma yolu bulma şeyi var gibi görünüyor. Ama 1947'de bütün bunların tümünün üzerine ölü toprağı oluyor ve bambaşka bir Kemalizm. Bu artık Amerikancı Kemalizm artık. Yani 1947'de Türkiye'de Kemalizm artık Amerikancı oluyor. Ve zaten Amerika hem NATO yoluyla Türk ordusunu...
0: Çünkü ister istemez bir de Amerika'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra palazlandı.
1: Hem de Türkiye'nin elitlerini Amerika'ya bursla götürüp hepsini Amerika'ya dolaştırıp gezdirip master, doktora yaptırtıp geri getiriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki elitler de öyle zaten. Yani artık herkes Amerikancı olmuş sistemde.
0: Kimler mesela?
1: Yani mesela şu anda bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin başında bulunan Coşkun, Alev Coşkun da Amerika'ya götürülüp gezdirilmiş, eğitilmiş insanlardan bir tanesi. Ama ona sorarsanız tabii herkes onu solcu olarak biliyor yani. Netice itibariyle
0: ulusal
1: o onun gibi işte yani. İlhan Selçuk da öyle. Oradan dönüp geliyor, güzel Amerikalı diye kitap yazıyor yani. Yani biz bir dönem kuşağın tamamıyla Amerika tarafından eğitilip Türkiye'nin şartlarında uygun bir pozisyona yerleştirildiğini bilmiyoruz. Bu tıpkı anayasalar gibi. Şöyle düşünelim. Hiçbir zaman iktidarlar, yani yasama, yürütme, yargı diyoruz ya, ve güç odakları hiçbir zaman anayasaların belirttiği yerlerde bulunmazlar. Biz öyle zannederiz yani. O görüntünün arkasında başka başka güçler olur. Ve bunu en iyi de anayasayı yazanlar bilirler yani. Bu öyle zannedildiği gibi, sistemde gösterildiği gibi işlemez. Sistemin diğer güçleri de böyledir. Yani biz onları gördüğümüz gibi, biz

0: Şimdi bakıyoruz Saati Yayın'da bizi yansıtıldığı kadar bir basın var. Zaten ben çok olağanüstü bir entelektüel tartışma olmuyor ki basında yani. Nasıl hepimize bir şey öğretiliyor. Biz de öğretilenin peşinde gidiyoruz yani. Çok yıllar sonra insan yanıldığını anlayabiliyor veyahut da yanıltıldığını anlayabiliyor her neyse yani.
1: O profili tarif eder misiniz?
0: Hatta ben kendim diyorum ya, size de söyledim. Yani biz yıllarca Ergün Gözü rahmetlinin yüzünden Cumhuriyet gazetesini komünist bir gazete zannediyorduk yani. Resmen onun Amerikancılığını örten bir şey oldu. Propaganda oldu yani yapılan şey. Maalesef öyle yani.
1: Biraz açın bari. Anekdot var mı zihninizde Ergun Gözü'nün zaviyesinden?
0: Çok Ergun Bey. Aralarında müthiş kavgalar olurdu yani şeyle, Uğur Mumcu'yla, İlhan Selçuk'la vesaire falan. Ben hep bunun üzerinden giderdi. Bir Pravda görevi verilirdi şeye. Eğer ama o Cumhuriyet Gazetesi bir Pravda ise o Rus Pravdası değildi ya. Olsa olsa bir Washington Pravdası olması gerekirdi. Ama böyle bir meseleye bakacak bir ortam yoktu. Çünkü Türkiye'deki tartışmanın gerçek boyutlarını kimse bilmiyordu.
1: Peki yani o profilin muhayyilesi hakkında ne söylersiniz? Yani işte İlhan Selçuk dediniz, döndü şu kitabı yazdı, Alev Coşkun. Ve ismini saymadığımız yani aslında iki çeşit Amerikancı gibi oluyor. Bir Rus Pravdalıyım, Pravda varmış gibi Amerikancı. Bir de harbi Amerikancı mı?
0: Hayır efendim, normalde bir neoliberal Amerikancılar var. Yani sol liberaller var, sol Amerikancılar var. Cumhuriyet gazetesi gibi Obama ve
1: ama
0: etrafında.
1: Ama kendisini Amerikancı diye tarif
0: ediyor. Bir de Cumhuriyetçilerin karşılığı olan Türkiye'de Amerikancılar var. Orada nasıl iki grup çatışıyorsa burada iki Amerikancı grup çatışıyor. Türkiye kendi sesini bulmaya çalıştı. Bütün bunların için bu ses bulunamasın diye uzun bir maceranın içerisinden geçtik. Hepimiz yaşlandık yani. Türkiye şu anda o sesi bulmaya yavaş yavaş yani insanın kendi dioptik bir sesi vardır insanın. Yani iyi kulağı olanlar duyarlar. Her malzemenin, her nesnenin bir sesi vardır. O sesi duyabilmek için uygun koşulların oluşabilmesi. Türkiye'nin şu anda o sesi yavaş yavaş toplumun bütün kesimleri tarafından duyuluyor. Onun için Türkiye dünya çapında bu ses alınıyor yani. Bu ses alındığı için zaten dünya Türkiye'nin varlığı olağanüstü biçimde hissedilmeye başladı. Bir ses var burada yani.
1: Ama bahsettiğiniz şey...
0: Başkasının sesi değil bu ses. Kendi sesi yani.
1: Şimdi Osmanlı Devleti'nin o son iki asrında Cumhuriyet'e gelene kadar... Hani işte İslam terakkiye mani midir değil midir tartışmaları yapılıyor. Büyük ölçüde manidir diye kanaat getiriyorlar ki işte Cumhuriyet İslam'la makası açıyor mesafesini. Ve burada karşımıza çıkan şey aslında yani biraz daha üstünden gitmek istiyorum. Amerika değil Batı. Yani o Batı önce sonra Amerika oluyor. Ondan önce de
0: ama bu dediğimiz tarihlerde
1: Avrupa'daki Batı yani biz onun gibi olmaya çalışıyoruz. Ve onunla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Razıyız yani. Değil mi? Bizim üzerimize egemenlik kurmasına da razıyız retoriğimize rağmen. O yer değiştiriyor, sonra Amerika oluyor.
0: Evet. Yani şöyle düşünelim.
1: Yani şimdi Amerikancı deyince belki başka bir şey başka çağrışımlar yapabilir.
0: Yani şöyle söyleyelim, bu Amerikancılık derken bu bilinçli olarak ben Amerikancı olayım denen bir şey değil. Yani Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadelesi'nin bitiminde bir egemen devlet olarak ortaya çıktığında dünyanın en büyük gücünün İngiltere olduğu varsayılıyordu hala. Dolayısıyla Türkiye'nin koşulları kazanan devletler üzerinden yürüyordu. Yani İngiltere, işte Fransa ve Avrupa'nın diyelim ki o günkü güçleri bakımından da. Fakat 1945 savaşı yani o Cumhuriyet'in kuruluşundan Mustafa Kemal'in vefatından sonra çok sonra meydana gelmiş. Yani artık şartlar değişmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda aslında İngiltere'nin ölü bir imparatorluk olduğu, gerçekte Osmanlı devletiyle birlikte yok olduğu anlaşılıyor. Yani bu tamam. Geç anlaşılmış ama
1: işte,
0: anlaşılıyor yani.
1: Kabaca
0: bunun yerine Amerika'nın aldığı ortaya çıkıyor.
1: Evet. Kabaca aslında Cumhuriyet'ten itibaren ama dediğim gibi Osmanlı'nın son zamanlarından itibaren başlayan o tartışma, bitmeyen tartışma zaten tercih edilmiş bir Batı şeyi var. Yani orada İngiltere, zamanında İngiltere, sonra o yer değiştiriyor, Amerika Birleşik Devletleri oluyor.
0: Ha, ben kültürel bakımdan söylemiyorum, bu sizin dediğiniz. Bu kültürel
1: yani
0: tartışmaya girmedim
1: Batı
0: daha ben.
1: Şeyi
0: oraya
1: midir?
0: Geleceğim. Gelmememi müsaade
1: pardon, edin. Orada bir de soruyu sorayım sonra size bırakayım. Tercihimiz seküler Batı. O çok açık değil mi? Yasalarımız, anayasamız her yerimizde var. İkincisi, bunu şunu mu söylüyorsunuz? Yani bunu zaten buna razı olarak gidenler var. Bir de razı ve manipüle edilerek yani manipüle edilerek, gönüllü manipüle edilenler diyeyim.
0: Efendim birinci bölümde.
1: Bir de istemeyerek yapanlar mı var?
0: Yani nasıl? 1947'ye kadar veya 45'e kadar diyelim. Hatta 40 diyelim. 40'a kadar Türkiye isterse yani kaçırılmış olan bilimsel ve teknolojik gelişmeyi yakalayabileceği inancına sahip bir grup insan tarafından yönetiliyordu kısmen. Ve bu insanlar yurt dışına insanlar gönderdiler. Öğrenciler gönderildi vesaire falan. Bu işte yurt dışından bir takım profesörler getirildi. Akademik çalışmalar hep bu. Yani biz de Avrupa'daki nispeten bizimle coğrafi olarak, nüfus olarak yakın ülkelere yaklaşacak bir çabayla, bir takım çabayla buraya gidebiliriz düşüncesi var toplumda. Toplumun büyük bir kısmı belki kendi derdinde ama yine de böyle bir şey var. Onun için hep şey düşünülüyor, tartışılıyor. İşte Tanzimat'tan kalan tartışma. Ahlakını alalım da almayalım da teknolojisini alalım. İşte Japonlar şöyle yaptı, Japonlar böyle yaptı. Bu genel tartışma. Aslında Japonların da her şeyi alıp aldığı ortaya çıktı da. Hani o zaman insanlar onu da
1: biliyorlar. Hala kimilerinin yani zihninde öyle değil.
0: Hala almadığını zannediyorlar vesaire. Her şeyi almış Japon. Güney Kore'de alabileceği hiçbir şey kalmamış. Öyle o durumdalar yani. Fakat 1945'ten sonra mesele tamamıyla değişiyor. 1945 ve 47'den sonra biz olmayız düşüncesi orada ortaya çıkıyor. Yani Amerika ile ilişkiler, Amerikan hegemonyasının olağanüstü güçlü. Yani bir savaş, Türkiye savaşı girmiş değil yani. Ama savaştan sonra sadece bizim üzerimize değil, bütün Avrupa'nın üzerine muazzam bir biçimde çökmesi ve çullanması sebebiyle insanlar bundan sonra Türkiye'ye burada ancak bir lütuf biçiminde bir yol olursa ilerleyebileceği fikri yerleştirilmeye çalışıyor Türk insanının, Türk aydınının, Türk entelektüelinin kafasına. 1961 Anayasası da tam da bunun şeyi, kullanma kılavuzu zaten. 61 Anayasası bu kullanma kılavuzudur işte.
1: Nasıl ki?
0: Yani bu 61 Anayasası Türkiye'nin uğraştığı konular bakımından, yani meşgul edildiği konular bakımından hiçbir yere gidemeyeceğini gösteren bir iştir. Bir metindir. Yani bu mesele 1961 Anayasası'nın Türkiye'de hiçbir teknolojik gelişmeyi, hiçbir bilimsel gelişmeyi, hiçbir modernleşmeyi, yani bilim ve sanayi bakımından modernleşmeyi dert edinmeyen kitlelerin eline bırakıyor Türkiye'yi. Yani öyle ki düşünün ki Necmettin Erbakan'ın sanayi politikaları Türkiye'de gülünç olarak niteleniyor yani. Ben buna şahit oldum. Biz de çocukluğumda Erbakan Hoca'nın ağır sanayi hamlelerinin bütün Türkiye tarafından gülünç bulundurma propagandasının bir parçası olarak Cumhuriyetinden, oradaki işte Hürriyetinden bütün gazeteler bunun bir şeyiydi. Versiyonu. Bugün Türkiye'de deniliyor ki
1: evet, ben de şahit olmuştum. Gümüşmotor
0: tarladan
1: pamuk toplamak.
0: Tayyip Erdoğan Necmettin Erbakan'ın söylediği her şeyi yaptı. Yani onların o gün gülünç bulduğu şey. Hatta bir örneği de var, onu da ben size söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Rahmetli Özal herkesin evinde bir bilgisayar olacak dediği zaman, bir küçük bilgisayar, bilgisayar olduğu zaman, Cumhuriyet Gazetesi'nde Yalçın Pekşen, sadece bununla dalga geçmek için kocaman bir yazı yazdı. Kocaman bir yazı yazdı. Yani adamdaki özgüvene bak yani. Adam zır cahil, cahilin dibi yani. Bir dünyadan haberi yok. Özal bir biçimde dünyada olan şeyi görmüş. Olacak şeyi görmüş yani. Bugün cebimizdeki cep telefonlarını görmüş adam. Adam onu görmediği gibi oturuyor. Kendisini dinleyecek olacağım bir sürü zevzeye sanki bir şey biliyormuş gibi okuyup evlerinde gülecek bir konu veriyor onlara. Ben onlar da bundan hiç şüphelenmiyorlar. Demiyorlar ki ya acaba koca koca Cumhurbaşkanı acaba dediği doğru olabilir mi diye bir şüphe de taşımıyorlar. İşte benim söylediğim bu kullanma kılavuzu 27 Mayıs.
1: Peki ama kullanma kılavuzuna gelmeden yani 27 Mayıs Menderes ilk, yani Türkiye'de şimdi geri dönüp baktığımızda o zamanın Amerikancısı diye tavsiye ediliyor değil mi? Yani Amerikancı bir görüş diye tavsiye ediliyor. Halbuki Menderes döneminde Türkiye'de pek çok hamle yapılıyor ekonomi ve sanayide. Hatta Cemil Koçak'ın kitabında okudum herhalde. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu

0: Görüyor, görmezlikten geliyor. Hatta kör olmuş gibi galiba ifadesi Cemil Hoca'nın. Hiçbir zaman da itiraf etmiyor.
1: Şimdi de öyle.
0: O 10 yıl siyaset bilimcilerce de çok ele alınmamış. Yani Menderes hükümeti bir tek darbeyle ele alınıyor. Yaptıkları, yani ne iş yapmıştı onları çok fazla işlememişler. Şunu sormak istiyorum. O zaman onu nereye koyuyorsunuz? Yani bir taraftan da neredeyse Erbakan yokken Türkiye'de Amerikancı diye tavsif edilen siyasi zümre iş yapardı. Cumhuriyet Halk Partisi de Amerikancı diye tavsif edilmezdi. Batıcı galiba, bilmiyorum. Yani daha muğlak. O da hiç iş yapmaz olarak bilinirdi. Şimdi siz bakın, iş yapma, hani sanayi kalkınma, Amerika Birleşik Devletleri o Türkiye'ye çizdiği kalıp onun dışına çıkmasın, böyle bir iradesi, isteği var. Bunu, bu konuda da herhalde Türkiye'de herkesin bir inancı vardır. Yani böyle bir tarafı var tabii bu işin.
1: Efendim şöyle düşünelim. Türkiye'deki iktidarların yani iktidara geliş ve kalışlarında, yani her ülkenin olduğu gibi, biz bunu Avrupa'da yaşadık sizinle yani. Orada da Fransa'da Macron'un gelişi, Fransızlar mı seçti de Macron geldi yani. Her zaman ülkelerde büyük kararlar alınırken uluslararası güçlerin buna bir etkisi oluyor. Menderes'inkinde de...
0: Yani Fransızlar mecburen seçtiler çünkü başka adam yoktu.
1: Yani
0: seçebilecekleri.
1: Öyle organize edilir. Başka adam olmadı ortaya çıkar. O aslında başka türlü organize edilir. Başka türlü çıkar ortaya. Yani Menderes'in 1946'da çok partili sisteme geçireceksiniz dediği zaman Amerika Birleşik Devletleri seçim mi, Menderes ve arkadaşlarının, yani kurulacak ikinci partinin kazanacağını bilmiyor muydu? Biliyordu yani. Herkes CHP'den bıkmış yani. Kim kursa partiyi kazanacak. Menderes'in buradaki...
0: Onu Demokrat Parti'ye gelmeden görüyoruz. Serbest görüyoruz fırkada yani. Görüyoruz
1: Demokrat Parti
0: zaten.
1: Kurulduğu zaman bunu yapıyor. Demokrat Parti kurulup da Cumhuriyet Halk Partisi gibi davransa, yani Türkiye'nin sanayisi değiştirilmesine vesaire gibi konulara doğru devam etse, başına belki bir şey gelmeyecekti. Ama Menderes bu Amerika'nın bu açtığı yoldan, Türkiye'de açtığı yoldan bir de kendisinin öyle ya da böyle Amerika ile ilişkilerinin bu bağlamda işte NATO,
0: Kore
1: gibi konularda istifade ederek Türkiye'ye Amerikan sanayisinden bir şey aktarmaya çalışıyor adam. Yani adam sonuç itibariyle ülkesinde bir katkı olsun istiyor. Şimdi bu ilişkilerden yararlanıp hiçbir şey yapmazsınız. Sadece iktidarda kalırsınız, yaparsınız, hayatınızı tamamlarsınız. Bir de vicdani bir sorumluluk hissedersiniz. Dersiniz ki ya benim ilişkilerim iyi, bari hiç olmazsa buradan bir istifade edeyim de ülkeme kalıcı, beni de ileride hatırlatacak eserler bırakayım dersiniz. Bunu Amerika ile yapmaya çalışırsınız. Amerika engeller, Menderes'in yaptığı gibi kararlısınız. Rusya ile yapmaya çalışırsınız. Alüminyum fabrikalarında, demirçilik fabrikalarında olduğu gibi. Ama bu Türkiye'nin 1947'de Amerika Birleşik Devletleri'ne demin söylediğim sanayisileştirme örtülü taahhüdünün tam ihlal olduğu için Menderes'in başına o gelenler geldi yani. Yani Cumhuriyet Halk Partiler bugün Menderes'i yok efendim şöyle böyle falan eleştiriyorlar. Bunlar hiç cahilliklerin sebebiyle olan bir şey. Netice itibariyle Menderes'in başına gelen şeyler de Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir araçtır yani. Kullanmış insanlar bunlar yani. Bunlar Menderes'in ne yaptığından haberli bugün bile yok. Söyleseniz 3 tane fabrika yapıp yapmadığını sayamazlar yani. Bu Amerika'nın Menderes'e karşı, yani Türkiye'nin, aslında Amerika'nın demek biraz karışık bu, Siyonist sistemin Türkiye'ye biçtiği rolden bir sekme olması, bir çıkma olması sebebi. Siyonist sistem
0: bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi
1: Savaşı'ndan sonra kuruldu bütün dünyada.
0: Ve İsmet Paşa da 27 evet. Mayıs'ı
1: İsmet Paşa da bu gerçekle yüzleşti sonra.
0: Dergilerinde Metin Toker'in aktardıklarından da herkesin sevinçle
1: tabii ki
0: karşıladığını
1: yani. Ama onlar,
0: biliyoruz.
1: O da sonra karşılaşıyor.
0: Yani hani Amerika Birleşik Devletleri'nin o zaman muradıyla içeridekilerin muradı aynıymış gözüküyor.
1: Efendim kısa vadeli düşünme biçimi. Sonuçta 1963'te İnönü Amerika'ya gidip Johnson mektubunu yediğinde hatırlayacaksınız. Kıbrıs'ta da çıkarma gemisi olmadığı için çıkarma yapamıyor zaten.
0: Tamam. Asabı bozuluyor.
1: Evet, bu hissi o zaman farkına varıyor yapılan işlerin sonuçları. Diyeceksiniz ki şimdi onlar saf olduğu için mi sonradan farkına vardılar? Hayır. O bir kendi çıkarlarına olan bir şeydi. Şimdi o zaman bambaşka bir çıkar ortaya çıktı.

0: Ama iki çıkar uyumlu olmadığı için sistem açık verdi yani.
1: Bir şey daha soracağım Hasan Bey. Çok aynı
0: ben
1: yerde tepinmiş olmayayım inşallah. Akis dergisi deyince aklıma geldi. Şimdi Akis dergilerini Cemil Koçağan Vakıfbank'tan.
0: Cemil Hoca'yı da burada saygıyla analım yani.
1: Çalışması gerçekten var. Ben de bu vesileyle çıkan ciltleri büyük ölçüde okudum. Akis dergilerine baktığımızda 150 bin tirajı olan bir dergi ve Türkiye'nin her yerinde okunan bir dergi. Yani bugün 150 bin satan dergi yok herhalde. Parayla gidip alıyor insanlar Türkiye'nin her köşesinde. Fakat Akis dergisi Türkiye'nin her köşesine elektrik gitmesinden rahatsız mesela. Her köşesine yol yapılmasından rahatsız, bayağı açık açık söylüyor. Sonra 27 Mayıs sabahı ülkenin çok sevinçli olduğunu göstermek için Ankara'da bazı semtlerden bahsediyor sadece. Sanki ülkenin başka bir tarafı yokmuş gibi. Bu bir şey gösteriyor. Temsil değeri yüksek bir görüş. Onlar neden istemiyorlar?
0: Halk vatandaş ayrımının devamı.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri kalkınmayalım istiyor. İçeride neden böyle bir şey var? Ona paralel mi istemiyorlar, yoksa başka bir motivasyonları mı var? Çünkü istenmediği çok açık. Yani bunu ben uydurmuyorum, yorumlamıyorum. İsteyen web sayfası var Akis dergilerinin. Oradan girip bakabilir İnönü Vakfı'nın sitesinde.
0: Şimdi bu sorduğunuz soru gerçekten kritik bir soru, ama şöyle bir tarafı da var. Şimdi Türkiye mesela bunları yaparken Akis dergisinin yazdıklarından daha sonra gerçekleşen ve Süleyman Demirel tarafından da sürdürülen enerji şeyi, barajlar kralı değil mi Demirel? Hı hı. Baraj yapıyor. Türkiye'nin birçok barajları. Mesela bu barajlar yapılıyor. İnanılmaz. Türkiye'nin nüfusu da çok küçük. Fakat Türkiye elektrik vermiyorlar. Yani Akis dergisinin dediği devam ediyor yani. Akis dergisinin yapılmasını istiyor. Bunlar da yapıp vermiyorlar vatandaşa. Bakın bu yapıp verme meselesini kim sağladı? Turgut Özal 12 Eylül'den sonra Başbakanlık Müsteşarı olduğu dönemde Türkiye elektrik verdi. Yani bu barajlardan üretilen elektrikler nereye gidiyordu? Türk sanayisini doğrudan bedavadan finanse ediyorlardı. Elektrik şey veriyorlardı. Yani bir burjuva ve kapitalist bir sermaye sınıfı yaratmanlık için ülkenin enerjisi gidiyordu. Onlar da bir şey ortaya çıkarmıyorlardı. Yani Nietzsche'de bir ajente sistemiyle çalışıyorlardı. Yani. Özal'la 1982'de Özal büyük ölçüde Türkiye'de elektriği dağıttı. Ve bütün köylere, Karadeniz köylerine, ben bizzat kendim gördüm Gümüşhane'nin dağlarında insanlar elektrik direklerini kamyonlarla taşıyorlardı. Bir an önce gidelim de evimize elektrik gelsin, televizyon gelsin. Hep bütün orada oluyor yani. Bakın bu Turgut Özal'a kadar. Bu yine kullanma kılavuzuyla ilgili bir şey. Mesela bu kullanma kılavuzunun uygulayıcılarından bir tanesi de sizinle konuşmuştuk. Devlet Planlama Teşkilatı.
1: Evet. Mesela o da işte 27 Mayıs'ın
0: bu elektriğin bütün Türkiye'ye yayılmasının.
1: Çok da tartışılmış bir şey.
0: Tabii. Yaratıcıya katma değeri
1: olmasamıyor yani. De acaba sınırlı sorumlu mu olsak, tamamen mi sorumlu olsak, bir daha Menderes gibi bir adam gelirse nasıl tutarız?
0: Evet.
1: Planlaması değil mi?
0: Yani ben onu hep şey yorumluyorum öyle. İnsanlar buna itiraz edebilirler. Biz sadece burada dediğimiz gibi ekstrem tartışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin Devlet Planlama Teşkilatı dediğimiz yer, planlama teşkilatı. Türkiye'nin kalkınmamasını planlama teşkilatı. Yani. Tabii, kalkınmamasını geciktirme.
1: Sabote etme.
0: Yani geciktirme en azından bir biçimde yönlendirme şeyi. Ama bu netice itibariyle burada uzun bir süre aldı yani. Onu da ortadan kaldıran bizzat oranın en son en ünlü başkanı Özal oldu yani. Özal kurumun içerisini görünce orada çalışıp edindiği intiba, bir de zeki bir bürokrat. DPT'nin en büyük şeyi o oldu yani. DPT'yi Türk tarihinden neredeyse silecek olan o meşruiyeti yaratan Özal oldu yani. Bunu da söyleyeyim. Peki, o da ilginçtir yani. Ve Hasan Celal Güzel.
1: İronik bir şey.
0: Yani ilginçtir.
1: Peki
0: yani.
1: Iyice netleştirmek için sorayım o zaman. DPT'yi de dahil ederek soruyorum. Bir taraftan da Türkiye'de bugün de baktığımızda aslında işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin krizinde, birkaç zaman önce de baktığımızda daima gördüğümüz bir şey var. Bir de bir statü kaybı tedirginliği var ülkemizde.

Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana. Demin söyledim, 27 Mayıs'ta da var etkisi. Bu elektriğin her tarafa gitmesinde, yolların her yere gitmesi,

0: bunun bebeğin vesaire falan filan, ama Bağcılar'da işte Ümraniye'de şurada burada ne yaşanıyormuş kimsenin umurunda değil. Bu onlarda tabii ki bir statü farklılığı yaratıyor yani.
1: Evet.
0: Gurur duyuyorlar, insan bunlar yani. Bunu ben bir sürü şeye benzetiyorum. Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları romanında Orhan Pamuk şöyle anlatıyor. O çok beni rahatsız eden bir şeydir yani. Hatta tiksinti uyandırıyor bende. İşte adam gidiyor kardeşinin yanında. Babası. Kardeş de ölüm döşeğinde bir emekli asker. Şöyle söylüyor yani, yanlış söylemeyeyim. Bak o ölüyor, ben yaşayacağım. Bak ne mutlu ki ben yaşayacağım falan. Yani kardeşin ölümünden kendisinin yaşama mutluluğuna ilişkin sebepler çıkarıyor adam yani. Korkunç bir şey. Normalde bir insan düşünür mü böyle bir şey? Yani kardeşine üzülür yani. O ölüyor, ben yaşayacağım. O yoksul oluyor, ben zengin olacağım. O şöyle olacak. Böyle böyle bir adam anlatıyor Cevdet Bey ve oğullarında Orhan Pamuk yani. Korkunç bir adam yani, o yaşayan adam yani. Yani adama üzüldüğü falan yok. Adamın çocuklarına veya varsa bir şeyin üzülmüyor yani. Ama hep böyle başkalarının acılarından eğer kendisinde yoksa oradan bir şey çıkarıyor. Bu tam söylediğiniz şeyi anlatıyor yani. Yani kenar mahalleye bakarak kendisinin ne kadar zengin, ne kadar müreffeh, ne kadar işte çağdaş, ne kadar bilmem ne falan filan gibi bir şeyler çıkarıyor. Şimdi bunun böyle olduğunu nereden anlıyoruz?
1: Bir de tabii egemenlik anlıyoruz? Sorunu var galiba.
0: Bakın nereden
1: yani
0: anlıyoruz?
1: Yani egemen oluyorsunuz.
0: Gidiyor Avrupa'da, bu adamlar gidiyorlar Avrupa'ya. Biz de gittik. Türkiye'nin kalkınmadığı döneminde yaşadık orada yani. Hepimiz Avrupa'da yollara, sokaklara, metrolara ağız açık, ayran budalası gibi bakan bu adamlardan tekrarı gibi devam ettik oralarda. Bugün Türkiye'den giden insanlar ne Paris'te metroya bakmıyorlar. İstanbul'da metronun kralı var yani. Her şey aşağı yukarı oradakinde ve bir kısmından da daha iyi noktaya gelmiş,
1: evet,
0: durumda.
1: Ciddi
0: dolayısıyla
1: bir metropol oldu.
0: Şimdi bunlar mesela, bu insanlar, demin söylediğim insanlar bundan da rahatsız oluyorlar. Çünkü gidip oraları görme hakkı sadece onlara aitti. Gelip burada hava atıyorlardı insanlara, gördük. Paris'te şöyle yemek yedik, orada bir şey yaptık. Café de Lepe'de bir kahve içtim işte, ne bileyim. Şurada bilmem şunu yaptım. İşte Londra'da bir...
1: Yani araya gideceğiz galiba ama netice itibariyle demokratize olmasından rahatsız oluyorlar diyorsunuz.
0: Yani bu bence bir...
1: Her şeyin ulaşılabilir, herkes tarafından ulaşılabilir.
0: Olması, eşitlenme duygusundan hoşlanmıyorlar bundan.
1: İşte böyle
0: bir... Bu birazcık da haksızca ele geçirilmiş bir iktidarın başka sürdürülme şansı olmamasına kaynaklanan bir çaresizlik de bence. Yani.
1: Ama bu refleks var. Yani bu refleksle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye biçtiği elbise beraber çakıştı ve işledi galiba diye sorayım. Araya mı gidelim? Gitmeyelim mi? İki cümle daha edebilirim.
0: Yani bunlar kendilerinin bu Amerika ile olan ilişkilerden elde edecekleri ayrıcalıkların sürdürülmesinin peşindeler bunlar. Bunlar bundan Türkiye'nin de bir ayrıcalık yaşaması gerektiği kanaatinde değiller yani. Bunu ısrarla takip etmek.
1: İşte
0: yani
1: bu batıydı. Batı'da son, Batı sonra Amerika oldu.
0: Evet ama bu şey yani, buradaki Batı dediğimiz değişmedi. Sonuçta
1: i̇şte
0: o yeni
1: istiyorum.
0: Amerika sadece şöyle oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle atom bombasının, Japonya atılmasının dünyada yarattığı dehşet sebebiyle bütün millette, insanlarda bir korku şeye hakim oldu. Bunu attıranlar, çünkü neticede Amerika'da bir başkan değişikliği yaparak bunu yaptırdılar. Yani birinci başkan öldü nasılsa ikincisini getirdiler ve ona imza. Birincisini yaptırtamamışlardı bunu yani. Bunu yaptırtan kimseler sisteme hakim oldular. Ona biz işte CEO kapitalist sistem diyoruz yani. Siyonist kapitalizm. Bu nekrokapitalizm yani. İnsanların kemiklerinden, ölülerin kemiklerinden bile yararlanma ve fayda sağlama kapitalizmi diyoruz buna. Bizi 1980'de dünya o faza girdi yani. Biz o fazla üniversiteye girdik.
1: Peki üniversitede kalın. Aradan döndükten sonra 27 Mayıs'ı üniversitede nasıl idrak ettiniz?
0: Evet.
1: Oradan devam edelim. Küçük bir ara.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Evet, şimdi... Ah, buyurun, siz ilacınızı alın, ben de sorumu sorayım. Müsaadenizle bu sizi araya gitmeden önce üniversitede idare hukuku hocasısınız. Bu arada seyircilerimizi hatırlatalım. Tam da yerindesiniz yani. Orada 27 Mayıs'ı idrak etmenizden önce bir önceki konumuza dair bir şey daha aklıma takıldı. Onu da sormak istiyorum yine aynı minvalde. Şimdi İslam terakkiye mani midir tartışması iki asır yapılıyor ve dedim ki terakkiye mani olduğu hükmü veriliyor. Büyük ölçüde onun şeyini görüyoruz. Fakat orada asıl yola çıkma meselesi terakkiyken sonra terakki unutuluyor diye düşünüyorum şahsen. Yani onun bir hükmü kalmıyor. İşte onlar gibi olacağız. Olunca da tabiatıyla zaten biz de iyi bir şey yapacağız gibi bir kanaatleri olduğu düşüncesindeyim. Belki de yanılıyorum, bilmiyorum. Ya da sizin dediğiniz gibi. Siz nasıl bakıyorsunuz? Çünkü terakki aslında ilerleme kaygısı. Gerçi siz diyorsunuz ki Cumhuriyet'in başında bir sürü bir girişimde bulunuldu, fabrika kuruldu, şu yapıldı, bu yapıldı. Ama öyle çok da yani bakınca mesela Almanya'ya dümdüz olmuş, Almanya'dan neler çıktı. O mukayeseye göre onunla da ilgili çok motivasyon gözükmüyor.
1: Şimdi o...
0: Yani terakki kimsenin umurunda değil mi?
1: Şöyle...
0: Yani, mesele İslam mıymış yani?
1: Yani Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde tabii bizim anladığımız anlamda işte İngiltere,
0: yani o
1: Fransa...
0: O elbiseden kurtulunca İslam elbisesinden
1: Almanya'nın,
0: artık terakkinin olup olmaması da çok mühim. Değil mi?
1: Yani olabilir öyle ama ben şöyle düşünüyorum yani bu tartışmaların hepsinin yönlendirilmiş tartışmalar olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar toplumun ve entelektüellerin üzerinde çok düşünüp de şöyle düşünelim bakın ben size basit bir şey söyleyeyim. İkinci Meşrutiyet'in ilanının arkasından İngiliz Büyükelçisi'nin arabasına kendisini at yerine koşan John Tupler var. Tevfikret'in adamları bunlar yani. Meşhur Tevfikret'in adamları bunlar. Kendisi İngiliz Büyükelçisi'nin arabasında kendilerini koşuyorlar.
0: Evet.
1: Bunların inancına göre İngiltere'de büyük bir ifade özgürlüğü var. İngiltere'de falan filan hepsi bir yalan. O dönemden eserleri açık bakın İngiltere'de. İngiliz'de birçok eser İngiltere'de yayınlanamıyor. İnsanlar 10-15 yıl sonra yayınlıyorlar. Ben şimdi başka bir şey söyleyeyim size. İngiltere 1909'da ifade özgürlüğü için o kadar büyük bir ülkeymiş. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Yani o günkü John Türkler öyle inanıyorlardı. Bugün Amerika'da bir John Türk hareketi var. İki tane Türk biliyoruz. Hasan Abi diye, Hasan Piker, bir de Cenk Uygur diye, bir de Ermeni bir Ana Kasparyan diye. Üç kişi bunlar. Bir yeni John Türklük diye bir hareket yürütüyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde.
0: Adı da John Türk.
1: Adı da John Türk. Ve bu iki John Türk ifade özgürlüğünü fazla kullandığı için İngiltere'ye sokulmadılar. Bakın 100 yıl önce İngiltere'de ifade özgürlüğünün her şey olduğuna inanan John Türklerden 100 yıl sonra, 130 yıl sonra diyelim veya 120 yıl sonra iki tane Amerikalı John Türk, adı da John Türk bunların yani, organizasyonun adı da John Türk, fazla eleştirdikleri için İsrail'i, bizimkiler de Abdülhamit'i fazla eleştirdikleri için mağdur duruma düştüklerini söylüyorlardı. İngiltere'ye giremediler. İngiltere bundan ifade özgürlüğünü başlarına çarpıp attı ve güle güle de John Türkler dedi. Bunlar İngiliz Büyükelçisi'nin arabasına koşulmak için gitmiyorlardı. İngiltere'ye ifade özgürlüğüne saygı duy demeye Oxford'da konuşma yapmaya gidiyorlardı.
0: Şimdi
1: aradaki farkı gördünüz mü? Meselelerin ne kadar yalancıktan ve gerçekten o demin söylediğimiz bir grup azınlık nasıl söyleyeyim zengin azınlığın kendi kafasında oluşturduğu dünyanın siyasete yansımasının ibaret olduğunu gösteriyor. Şimdi Türk Umumi Türk tarihi yazıldılar. 1920'li yıllarda değil mi hazırlandı ve şey Cumhuriyet'in ilanından sonra Türk tarihi için bir içinde Zeki Velidi Togan'ın da olduğu çok büyük bir orada mesela şey diyor. O kitapta. Ben aslında onu görünceye kadar bu İslam terakki meselesini ben de birazcık entelektüel olarak tartışalım falan diye düşünüyordum ama onu gördükten sonra vazgeçtim. Hiç üzerinde düşünmeye değmeyen saçma bir görüş. Niye saçma bir görüş? Çünkü o kitabın Latin harflerine geçişle ilgili olan gerekçesinde denildiğine göre, nitekim Çinliler de o kötü yazıları yüzünden asla bilim ve teknolojide gelişemeyeceklermiş. Bakın, bize İslam Çinlilere de yazıları engel olacakmış. Bugün Çinliler o yazıyla neler yapıyorlar? Ben hiçbir şey söylemeye gerek yok.
0: Şimdi yani bizimki, o yazı konusunda daha ne kadar, çok propagandaya dönüşmüşlerse,
1: o yazı konusunda
0: İsmet Paşa
1: kadar
0: onu açıkça söylüyor zaten. He. Harflerle ilgili.
1: Yani pozisyonu. Harfler de böyle üzerinde düşünülmüş, derin konuşulmuş konular değil. Önceden programlanmış ve büyük ölçüde Batı'da İslamcılıkla ilgili kitaplar hakkında, daha İslamcılık diye bir şey yokken, bugünkü anlamda İslamcılık değil. 19. yüzyılın ikinci yarısında yayılmakta olan, yazılmakta olan İslamcılık, İslamizm isimli kitapların tümünde öne sürülmüş görüşlerin tümünü alıp Türkiye'de hiç tartışmadan, tartışmaya fırsat vermeden uygulamışlar. Mesela 1950'li yıllarda şöyle bir şey, İslam medeniyetinin geri kalması diye bir sempozyum yapılmış. Bu sempozyumun bende Fransızcası var.
0: 1920'lerde.
1: Yok, 50'lerde. Çok kapsamlı bir şey, İslam dünyası ile ilgili. Çok kapsamlı bir şey, sempozyum. Yani benim kütüphanemdeki en değerli kitaplardan bir tanesi, onu söyleyeyim. Fransızcasını Fransa'da öğrenciyken tesadüfen aldım yani.
0: Ben de fotokopisini rica edeyim. Nerede olur yapılmış?
1: Mesela onu o kitapta şöyle söylüyor konuşmacılar, Müslüman konuşmacılara. Yahu diyorlar, siz böyle öğlen namazı, ikindi namazı ne zaman çalışmaya fırsat bulacaksınız ki, zengin şey yapacaksınız, memleketiniz gelişsin diyorlar. Yani bu bile insanların önüne sorun olarak gelmiş. Yani insanların...
0: Bunu ben Giscard d'Estaing'den
1: işittim. Yaz var orada. Orada bilimsel akademik şey de söylüyorlar onu. Yani.
0: Ha, sonra da işitiliyor. Ama bunu Türkiye'de de söyleyen Türkler de var.
1: İş, ama onlardan öğreniyorlar bunlar yani hepsi. Çünkü kendi yaşamlarında bunun engel olmadığı görüyorlar herkes zaten. Bu böyle bir kesinti yok yani. Bu teneffüs gibi bir şey yani. İki dersin arasında 10 dakikalık teneffüs verince bilim yeryüzünden kaçıp gidiyor mu yani? Başka bir şey olmuyor mu yani? Yani bunu bir Polonyalı akademisyen orada bir bilimsel bildirinin içerisinde söylüyor. O bilimsel bildirinin içerisinde söylendiği için dolayısıyla yayılıyor. Bizim kültürümüzün şey parçası oluyor. Onu okuyanlar, onu izleyenler vesaire onu bir gerekçe olarak hemen yükleniyorlar. Ya bu ne saçma bir şeydir demiyorlar. Yani Çinlilerin yazısına, Çinliler zavallılar, perişan olacaklar, bir daha medeniyet göremeyecekler diye itiraz edip oturup makale yazmış insanlar ya bunu. Umut Çukper'in içinde yazıyorlar yani bunu. Yani İnsan utanmaz mı yani böyle bir şey yazmaya? Yani? Sen Çinlilerin hangisiyle konuşmuşsun da adamların böyle bir iddiası var mıymış? Bu yazıyı bilimsel ilerleme için bir engel görülüyor. Hayır, o karar kendileri veriyorlar, kendileri söylüyorlar yani. Bu güç meselesi yani.
0: Peki şeye katılıyor musunuz? Terakki çok da kimsenin
1: umurunda
0: olmuyor.
1: Ya maddi bir hayatı tabii ki yani bir yaşam tarzı bakımından
0: yani oraya para gerekir ama zaten biraz para var.
1: Başka yani ülkenin kaynakları kendi yaşam tarzlarını finanse etmeye yeterli olması onlar için yeterli.
0: Terakki motivasyonu yok gözüküyor.
1: Zayıf yani. Tabii ki içinde
0: Nuri Demirağ.
1: Mutlaka içinde olanlar vardır. Nuri Demirağ var, Nuri Killigil var.
0: O oralarda hatırlıyoruz böyle.
1: Çok sayıda insan var. Ama yani, onlara yine bir destek verilmesi eğilimi oluyor. O dönemde Kaşgarlı Mahmut tercüme ediliyor değil mi? Divan-ı Lügat-ı Türk. Yani bir takım bir hareketlilikler var ama sonuç itibariyle gücün kullanılmasında bu yoğunlaşma sağlanamıyor. Yani bir Almanya'nın kalkınması, bir netice itibariyle mesela İngilizler şöyle söylüyorlar Almanlar için. Bunu Türkiye'de çok az insan biliyordur yani. 1830'lu yıllarda sanayi devrimi başladığı zaman bu Alman köylüleri İngiltere'de ikişer üçer yıl geçirdiler. Meğer bizim makineleri kopyalıyorlarmış. Alman köylüleri diyor yani Almanları küçümsüyor, onları köylü millet olarak görüyor. Sık sık İngiltere'ye gelip İngiltere'de 2-3 yıl geçiriyorlardı. Meğer makineleri kopyalıyorlanmış diyor. 1830'lu yıllarda olan bir şey.

0: Türkiye'den kaç kişi gelip de makinelerle?
1: Bir de ikisinin de kalkınma şeyi farklı. Birisi finans üzerinden kalkınıyor.
0: Yok, sanayi devrimini ilk gerçekleştiren makine devrimini İngilizler.
1: Evet, ama şeyi de yani sömürgeleşme, parayla ilgili
0: o
1: onların para çok buluşları var.
0: Diyor ki, onlar diyor makine yapmayı bilmiyorlardı diyor. Biz bunları makine yaptık. Geldik makineleri kopyaladılar. Ve o kadar yüksek bir direnç ve şeyle, istikrar ve sabırla çalıştılar ki artık makineleri bizimkinden daha iyi. Ama ilk halleri böyleydi diyor. Yani Bavire'den köylüler geldi, atölyeleri gezdiler. Meğer aynı Çinlilerin, Amerikalıların, Japonların, işte Amerikalıların makinelerini kopyalaması gibi. Aynısını Almanlar, İngiltere'de yapmışlar zaten yani.
1: Neyse, bir motivasyonları vardı demek istiyorsunuz.
0: Bir motivasyonlar
1: olduğunu
0: gösteriyor. Bizde o
1: bizde
0: motivasyon
1: yoktu
0: yok
1: diyorsunuz.
0: Yani. Bununla ilgili şey var. Şevket Süreyya Aydemir'in Cumhuriyet döneminin anıtımına adadığı suyu arayan adam, işte ebedi şef, milli şef vesaire kitaplarının içerisinde Almanya'dan özellikle makinelerin getirilmesine ilişkin teklifinin İnönü hükümeti döneminde reddedildiğini, kabul edilmediğini kendisi anlatıyor zaten yani. Öyle bir kaygılar olmamış. O Şevki Süreyya bunu önerenlerin içerisinde olduğunu
1: için
0: söylüyor.
1: Yazmış.
0: Yani, evet. Dolayısıyla bunlar hep yaşanmış yani.
1: Peki gelelim üniversiteye. 27 Mayıs'ı nasıl idrak ettiniz?
0: Yani 27 Mayıs, biz 82 darbe olmuştu. Tabii.
1: Yani tabii, 12 Eylül, 12 Eylül
0: darbe
1: darbesi.
0: Olmuş.
1: Evet.
0: 80'de oldu darbe. Biz 2 yıl sonra geldik hukuk fakültesine. Anayasa da 2 yıl sonra oldu. İşte 12 Eylül'de biz girdiğimiz zaman
1: bari 12 Eylül'ü de söyleyin.
0: Referanduma. Hı?
1: Yani 12 Eylül darbesini
0: 12 Eylül 1980'de
1: nasıl
0: Türkiye
1: yaşadınız?
0: Şimdi şöyle bir şey, o zaman ben size söylediğim bambaşka bir şeyi kısa bir geçeyim, sonra buraya gelelim. Türkiye 1970'ten sonra bir sağ sol çatışmasına girdi. Türkiye'nin sağcı olan, yani bu daha sonra Ülkücü Hareketi ve Milli Görüş Hareketi'ni oluşturacak sağdaki insanların bulunduğu bir şey, ama daha çok ülkücülerin diyelim. Karşıda da sol gruplar var. İki grup solcular. Bir kısmı Lenist olanlar. Bunlar yoksul Anadolu çocukları. Bir de zenginlerin oldukça Sünni İslam'la tanışmasınlar diye bir istasyon görevi gördükleri Maoculuk diye bir zenginler için bir ayrı bir akım var. İki Marksizm var. Bir Lenist Maksim var. Bir Maocu Maksim var.
1: Yoksullar, çok özür dilerim. Bu çok ilginç bir şey. Bu Sünni Müslüman gençler İslam yerine Maoizmle yola devam etsin. Mao daha mı çekici bir şey? Niye Maoculuk?
0: Hayır, öyle değil. Bu insanlar Türkiye'nin kaymak tabakasının burjuva çocukları bunlar. Ama Türkiye esas itibariyle Sünni Türklerin yoğunlukta olduğu, yani kurucu unsur olduğu Türkler. Bu insanlarla kaynaşıp bu insanlarla bütünleşmesinin önüne bir perde koymak istiyorlar. Ta ki bunların liberal yaşları gelinceye kadar.
1: Kimler?
0: Bir çağları var. Belli bir çağda liberal oluyor bunlar yani. Bunun geçiş yolu Maoculuk. Bütün Maocular şu anda liberal hepsi yani.
1: Ama Maocuları da Türkiye'de birileri icat etmedi. Var Mao.
0: Ama bu şey işte.
1: Sonra Maoculuk bize kimler tarafından getiriliyor? Yani ne demek istiyorsunuz onu anlamaya çalışıyorum.
0: Türkiye'de bir sol liberalizmin belli ölçülerde yükseltilebilmesi için Türkiye'nin
1: yani solun liberaline
0: sol içerisinden evet bir grubun fazla Marksizmin pratiğine fazla bulaşmadan, hiç kimsenin de haberi olmadığı bir ülkenin ideolojisi hakkında yazılmış veyahut da belki de hiç yazılmamış 3-5 kişinin, 5-6 kişinin veya bilemedim 10 kişinin sürekli konuşmalarından, örgütlemelerinden oluşan bir gençlik var yani.
1: Yani Türkiye'de kontrollü diyorsunuz.
0: Hepsi Robert Kolej mezunu, Galatasaraylı falan filan kolejlerden mezun. Bunlar Anadolu'da gidiyorlar, geziyorlar vesaire, ama işte şeye gidiyorlar, sonra BK'ya gidiyorlar, sağda solda hep başka şeyler yapıyorlar. Bunların hiç başına bir iş gelmiyor. Bunlar sadece geçici olarak park edilmişler Maoculuğa. İleride liberal olmak üzere bekliyorlar. Bunu yapan adamlar bunu biliyorlar. Bunlar bilmiyor bunu.
1: Ama mesela biliyor. Fransa'da da var Maocular, Troçkistler var.
0: Şey işte, bunlara Bobo diyorlar işte.
1: Ay şöyle. Yani Fransa'dakileri kimi tutmak için? Yani.
0: Onlar da aynı. Onlar da yine Rusya'ya yakın ya. Yani Rusya'ya yakın elitlerin Rusya'ya yakın bir
1: için.
0: İdeolojiyi kaptırmaması için onları Maoculukla paketliyorlar. Mesela 1968 olaylarını yaratan öncülerin kimi Maocudur? Hiçbir şey değildir. Leninist değildir. Türkiye'deki öncüler de Maocudur.
1: Bir de okur yazar oluyor Maocular.
0: Yani bugün Türkiye'de 68 kuşağı falan deyip oraya

0: kendisini bağlamak isteyenler değil de gerçekten 8 kuşağının içerisinde orada, Paris'te, Berlin'de, şurada burada orada var olmuş insanların tümü Mao'cudur.
1: Kesinlikle öyle mi bilmiyorum. Sadece izlenimi.
0: Benim tanıdıklarım hepsi
1: Mao'cu. Mao'cular aynı zamanda okuryazar, Türk solunun içinde galiba tek okuryazar olanlar onlar.
0: Ama onun sebebi dediğim gibi onlar zaten ayrıcalıklı bir sınıftan geliyorlar. Zaten okuma yazması olan, o günkü anlamda okuma yazması olan ailelerden geldikleri için yabancı dilleri var ve yabancı dil öğrenmesini kolaylaştırılan yolları var. Hemen bütün yollar açık oldukları için dolayısıyla onlar otomatik olarak solun yani okuryazar takımını oluşturuyorlar bunlar.
1: Falan.
0: Ama bu okuryazarlık onları sonra sol liberal hale getiriyor yani aslında. Amerika'da olsalar Obama'nın yanında çalışacaklardı.
1: Demokrat olacak.
0: Evet, demokrat olacaklardı yani. Sol demokrat. Onlar da solcu yani içinde. Evet. Komünist değiller. Bunlar asla komünist değiller yani. Bu anlamda söylüyorum.
1: Peki bunlar aynı zamanda Kemalist mi?
0: Bunlar Türkiye'de zorunlu olarak Kemalistler.
1: Her zaman. Yani köken
0: olarak. Zorunlu olarak Kemalistler. Yani zorunlu derken kendi ideolojilerinin toplumun geri kalanının karşısında bir alıcısı olmadığı için. Yani onu pazarlama imkanı yok yani insanlara. Ne anlayacaksın? Türkiye'de liberalizm pazarlamanın bir faydası yok yani. Mao'culuğun da bir şey yok. Burada iki egemen ideoloji var. Bir,
1: yani içten Kemalist değiller öyle mi? Bence içten de biraz Kemalistler.
0: Yani sanki. Ben onu söylememek için.
1: Yani onun içinde doğmuşlar zaten. Evet. Çok fazla onunla itişiyor da değiller. Bu hep baktığımızda
0: ama bu zorunluluktan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de onların hayat tarzının bir garantisi olarak Kemalizmi kendi yaşam tarzlarıyla ilişkilendirmeseler onu olmayabilirler yani.
1: Tamam ama işte zurnanın zırt dediği yer orası yaşam yani, tarzı. Evet,
0: bunu da bu yaşam tarzında bu yoksul kitlelerden elde edilen gelirle azınlık olarak eskiden kendilerini finanse ettiriyorlardı yani. Aslında en baştaki sorunuzun bir cevabı da bu yani. Hı.
1: 12 Eylül.
0: Şimdi 12 Eylül'e gelindiği zaman tabii neticede
1: sağ sol çatışması var dediniz.
0: 1961 Anayasası'nın Türkiye'de kurduğu
1: çatışması bürokratik, derken bir sürü
0: sivil ve askeri bürokratik vesayet düzeninin ayakta kalabilmesi için ortaya çıkarılmış çatışmalardan ibaretti 1980'e götürülen ideolojik çatışmalar. Yani büyük kavgalar ve ideolojik kavgalar, terör olayları aslında temel olarak bugün de bu geriye bakıldığı zaman başka bir türlü bir teşhis olabileceğini zannetmiyorum. Bunlar Türkiye'deki vesayet düzeninin ayakta kalmasını, onu güçlendiren ve ona ihtiyaç duyulmasına yol açan, ona her gün daha fazla ihtiyaç duyulmasına yol açan çatışmalardı, organize çatışmalardı. Nitekim 1980 darbesi olduğu zaman toplum bütündür, oh ne iyi oldu, kurtulduk dedi. Aslında kurtulduk diye bir şey yok. Yani işte bitim tamamlanmış, yepyeni bir devletin eline düşmüştük.
1: Ya vesayet dışarıdan yönetmeyi de kolay hale getirdi.
0: Askeri bir diktatörlüğe oh diyerek geçtik. Şeyi henüz yetmediği için yani siyasi ve sivil askeri örtülü diktatörlük yetersiz kalınca geçilen bir ikinci aşama oldu. Doğrudan doğruya geçildi ona yani. Ama bunun başka nedenleri var. Yani bu böyle sadece terörle ilgili değil.
1: Şimdi bu sizin baktığınız zaviyeden gidince ben de şunu düşündüm. Vesayet sistemi aynı zamanda merkezileştirdiği için dışarıdan yönetimi de kolay hale getiriyor. Bir tane adamla muhatap oluyorsun. Öyle mi?
0: Bir adamla muhatap oluyorsun ama o adamı yönlendiren bürokratik güçlerin iplerinin senin elinde olması lazım. O olmaz yoksa. Çünkü adam kaçabilir. Birdenbire halk kahramanı hissi doğabilir adamda yani. Hmm. Birdenbire heyecanlanabilir. Kendisinden olduğunu zannedebilir vesaire vesaire birçok tehlike var bunun içerisinde. Dolayısıyla bürokrasinin iplerini yani yüksek yargının ipini.
1: Dolayısıyla 27 Mayıs komuta aslında yani 27 Mayıs'tan sonra bugüne kadar hala bir yerlerimizde var mı kurduğu sistem?
0: Şimdi
1: 82'de zaten var.
0: Şöyle söyleyeyim. 1961 Anayasası Türkiye'de ilk defa kuvvetler ayrılığı rejimini getiren bir anayasadır. Yani kuvvetler ayrılığı dediğimiz rejim 61 Anayasası ile gelmiş. Ama bu işin bu paragraf sadece bir görüntüdür. Aslında kuvvetler dediğimiz 3 kuvvet yaratmamış. Bu 3 kuvvetin güçlerini daha başka yerlere dağıtarak aslında 3 kuvvetini değil yani yasama yürütme yargı değil. Yürütmenin içerisinde sivil bürokrasi, askeri bürokrasi yargının içerisinde Anayasa Mahkemesi diye bütün kuvvetleri, yani siyasal güçleri toplumdan kaçırarak değişik yerlere dağıtmış. Yani ortada şunu, yani ne bir yürütme var ne bir şey var yani.
1: Şunu söylüyorsunuz, siyasi erki değil dış politikayı belirleme yahut işte ülkenin ne bileyim işte eskiden
0: hiçbir Kürt meselesi falan
1: onları belirleme olmadığı gibi sanayileşme, iktisadi kalkınma filan bunlarda bile yetkinliğini sınırlayıcı, kısıtlayıcı bir anayasa.
0: Tabii ki yani bir defa toplumun taleplerini yani topluma dayalı bir iktidarı engelleyen bir anayasa olduğu gibi hasbelkader ortaya çıkmış bir iktidarı da onun güçlerinin önemli bir kısmını elinden alarak zaten onu da sönükleştirmiş bir şey. Onun için bir üniversite rektörü, bir cumhurbaşkanına denk olduğunu düşünüyor yani. O kadar ya, gerçi bunu ben kendim yaşıyorum yani. Yani bir rektör, hatta bir öğretim üyesi, bir anabilim dalı başkanı, ertesi günü cumhurbaşkanını eleştirdiğinde yani bir yurttaş, bir akademisyen olarak eleştirmiyor. Bürokrasinin, anlı şu anda üniversitenin,
1: eşit antite
0: muhalif tabii mi? Üniversitenin yani anayasada kendisine cumhurbaşkanına kadar karşı güç verilmiş bir özel üniversitenin mensubu olarak saldırısını yapıyor yani. Öyle bir anayasal şey var, sistem var şeyde. Yani bu üniversite özellikleriyle ilgili bir mesele değil. Üniversite özellikliği bambaşka bir şey. Bu ciddi olarak anayasada konumlandırılmış, toplumsal talebe dayanan iktidara ateş etme mevzileri bunlar.
1: Yani böylece vesayetin yani ayaklarını anlatıyorsunuz
0: aynen
1: şu an.
0: Aynen öyle yani. Bu olduğu için biz 1980'de hukuk fakültesine geldiğimiz zaman bu 82 Anayasası'nın bu üniversite özelliğine veyahut da diğer bürokratik güçlere biraz şey vurarak, tırpanlayarak Türkiye'de bir ekonomik dönüşüm, ama dediğim gibi nekrokapitalizm diye bir kapitalizm, yeni bir neoliberal bir düzen kurmak istiyorlar. O zaman üniversitede hakim olan güçler tabii birdenbire boşlukta kaldılar. Yani 1961 Anayasası sonlara Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na kafa tutma hakkı vermişti. Burada birdenbire ehemmiyetsiz hale geldiler. Tabii onlar bu ehemmiyetsizliği kabul etmelerine imkan yok. Dolayısıyla kürsülerde ders anlatırken sürekli 1960'a dönüyoruz. 27 Mayıs anlatılıyor. Ondan sonra işte 61 Anayasası anlatılıyor. Bir türlü 82 Anayasası'na gelinemiyor. Gelindiği zaman da ya zaten bu herhalde ilk fırsatta bunu kaldıracağız. Üniversitenin şey yaptığı 1982 Anayasası'nın kabulünden o aralarda aşağı yukarı birçok öğretim üyesi de üniversiteden atılmıştı. 1402'lik olmuşlardı. Mesela orada da ben onu hissettim. Bu 1402'likler geriye döndüler sonra bürokratik, yargı bürokrasinin müdahalesiyle.
1: 1402'likler hatırladığım kadarıyla ya İslamcı diye tırnak ya içinde İslamcı, ya solcu ya Mao'cu, diye tavsif ediliyordu.
0: Yani işte işleri karışmış. O olaylara bir biçimde bulaşmış. Yani İslamcı dediğim birkaç kişi. Mesela bizde Servet Armağan vardı. Atılma sebebi anayasa kitabının üzerine hicri yıl yazmış olması. Hüseyin Atemi bir anayasa çevirmesi
1: 1402'lik
0: vardı.
1: Olmuştu.
0: İşte Bülent Taner vardı bizim kürsüden. O eski bir Mao'cu tütün tarlasında mı yakalanmış öyle bir şey falan diyorlardı. Vesaire vesaire yani. Ama şöyle bir şey diyeceğim.
1: Ama bir taraftan da mesela Bülent Taner sistemle niye sistem onu atmış? İnsanın anlayamayacağı bir isim.
0: Yani şöyle bir şey. Oradaki ilginç olan şudur. 1402'lik olup işte bu gelince Askeri Yüksek İdare Mahkemesi bu yolu açtı o zaman. Gelince geldiği ilk söylediği şeyi hatırlıyorum ben. Şimdi tabii vefat etti gitti. Hani bir şey de söylemek istemiyorum, yine toprağı bol olsun. İlk şeyi şuydu kararı. Biz yokken burada alınan, buraya alınan bütün öğretim üyelerini atacağız buradan. Siz kimsiniz yani? 27 Mayıs anayasacıların ekibi. Bizim idare hukuk profesörümüz 27 Mayıs'ın komisyonunda çalışmış. Ondan sonra anayasa profesörü. Herkes çalışmış orada da. Herkes aynı zamanda 27 Mayıs döneminde ya asistan ya doçent ya yardım doçent vesaire falan filan. Dolayısıyla herkes o anayasanın aynı zamanda şeyi sahiplerinden sayıyorlar kendiler. Yani başka türlü görüş bildirmeye imkan yok. Hatta öğrenciler olarak biz hocanın ideolojik görüşüne göre kullandığımız kelimeleri de değiştiriyorduk yani. Mesela işte kanıt, ispat, delil diyeceğine kanıt diyorsun. Mesela öğrenciler öyle şeyler yayarlar yani. Bu hoca fazla...
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: İşte bu 1961 Anayasası'ndan çok fazla şey, onun için oraya uğranan bir şey. İşte 1961 Anayasası'nda daha özgürlükçü bir rejim vardı falan. Yani özgürlükçü rejim dedikleri. Netice itibariyle biz katillerden özgürlük öğreniyoruz yani. Adam Menderes asmış. Sadece asmakla kalmamış. Oh olmuşsun diyor. İyi olmuş diyor. Hala diyor ama öte yandan bana başlıyor.
1: Hatta ifade diyor ki bak bunun fotoğrafını anlatmaya koyuyorum. Bir yani. Daha böyle bir adam olmaya özenirsen iki kere düşün. Ve bu fotoğrafa da, bak diyor.
0: Bunu da ifade özgürlüğü yüzü içinde anlatıyor bunu. Yani bana ifade özgürlüğünün ne kadar değerli olduğunu anlatırken ertesi günü dönüyor. Menderes'in ölümünü kutluyor adam yani.
1: Şimdi 27 Mayıs tabii bir de Hürriyet ve Anayasa Bayramı. Güzel değil mi adı?
0: Evet, onu kaldırdı maskeleri.
1: 82'de kalktı. Kaldırdı.
0: Ben size bir an anlatayım da güldüreyim.
1: Müsaadenizle bunu da söyleyeyim. Siz anıyı üzerine anlatın. Belki örtüşür de. Bunu da yine Cemil Hoca'dan not etmiştim, söylemişti. Hürriyet, Hüseyin Cahit Yalçın demiş ki Hürriyet bu ülkede 5 kez Hürriyet'in geldiğini duydum. Hiç geri alındığını duymadım demiş. Bir de hem gazeteci hem de uzun yaşamış biri olduğu için çok güzel bir cümle. Evet.
0: Evet, o da enteresan bir adam yani. Size, ama güzel bir söz yerini bulmuş yani.
1: Şimdi siz de Hürriyet derken
0: geliyor, hiç geri alınmıyor. Niye sürekli geliyor geri alınmadığına göre?
1: Hürriyet dediğiniz için.
0: Evet, maalesef öyle yani.
1: Hep ama diyoruz zaten.
0: Onu. Yani yargıyla ilgili olarak da şöyle bir şey anlatıyorum. Kendi aslında bunu sanki daha önceden bir yerde paylaştım da. Şimdi master sınavına girip kazandım. Kazanmışım yani, liste yazmışlar. İşte Nuri Yaşar hocaya başvur diye. Gittim bölüm başkanına, dedi ki İdari Hukuk Profesörü Lütfi Duran Hoca dedi, sizi bekliyor dedi. Yazınızı okuyamamış dedi yani. Ve herhalde öyle bir şey. Lütfi Duran da anayasada çalışmış 1961 anayasasında. Çok sert böyle bir endişeli ve endişelendiğimiz bir hocamız yani. Neyse ben gittim onunla. O da evladım dedi, gel otur. Bak bayağı yumuşak. Otur dedi. Ya kağıdını okuyamadık dedi. Şu kağıdını bir okuyalım da. Oku da sen bir not verelim dedi. Ben de şaşırdım yani normalde. İyi ki okuyamadık diye. Sıfır basıp geçebilirlermiş yani. Yapmamış onu yani. Çağırdı asistanını, oturdu. Ben de kağıdımı okudum.
1: Niye o, okuyamamışlar onu anlamadım.
0: Çok benim yazılarım okunmaz yani. Bu şuradaki yazıydı, siz okuyamazsınız yani. Hmm. Neyse okudular da, aa bak dedi, ben size söylemiştim bu kağıt dolu diye. Bana geçen not verdiler. Ben master'a öyle başladım. Çıkarken de bana söyledi ki, çünkü idare hukuk sorusu cevaplanmışım. İdare hukuk asistanlık sınavı açılacak. Başvuruyordu bana. Beni tanımıyor hoca yani. Ben sadece onu görmüş. Ben de çok teşekkür ettim ilk defa. Duydum asistan olunabileceğini, benim bir, ben o zaman normalde öyle bir şey hayalimde yok yani. Biz bir an önce fakülteyi bitirelim de bakalım ne olacak düşünüyoruz. Neyse çıktım oradan, sonra Lütfü Hoca şey yapıncaya kadar kadro açılmadı. Kadro açılmadı, neyse o emekli olunca yeni Sait Güran diye, o da şimdi vefat etti, bir hoca geçti. Kadro açıldı, gittim kendisine, ayaklarım masaya dayamış böyle yukarı, dedi ki seni dedi buraya alamayız. Bize bir dedi büyük bir kefil getirmen gerekir. Ne kefil dedim hocam ya. Ben kendim fakülteden mezun olmuştum. Sınava gireceğim. Kazanırsam olur, kazanmasam. Ben saf saf söylüyorum. Olmaz dedi yani. Kemalist olduğunu ispat edeceksin dedi yani.
1: Ha, açık açık.
0: Buna da dedi her şahit yetmez dedi. Çok yüksek bir şahit ya. İsim de söyledi. Onların dedi şahitliği kabul değil dedi yani.
1: Aa çok güzel.
0: Ben de çıktım gittim. Sonra girdim sınava girdim.
1: İsim söyledi.
0: Tabii tabii. Sınava girdim.
1: Peki pardon. Siz o ismi tanımıyor olabilirsiniz yani. Kemalist olabilirsiniz. Yok
0: tanıdığım biliyor. Biliyor beni. Tanıdığım biliyor. Ha. Biliyor biliyor. Onlar olmaz diyor yani. Demek ki onlar daha önce bunun istemediği insanlar referans olmuşlar yani. Hmm. Neyse neticede ben dedim ki hiç kimseyi tanımıyorum. Çıktım da gittim ben. Sonra sınava girdim. Sınavda yabancı sınavda. O zaman da Fransız kültürü bitirmişim yani. Epeyce bir yol almışım. 30 almışım. Açıklandı 30. Ben de kabul etmedim tabii. Ne yapayım diye düşünürken rahmetli İlhan Özay hocamız var. Gün Işığında Yönetim diye bir kitabı vardı. İdari hukuk profesörü. O zaman doçent. Ona gittim. O da benim zaten master'da ders aldım hocamız. Dedim hocam böyle böyle. Yani 30 almadım. Bence şu kağıda bir bakabilir miyiz dedim. Sait olmadığı dönemde kağıdı çıkarttı. Baktı bu kağıt dedi 70 ya da 80 alır dedi. Bu kağıda dedi 30 vermiş. Fakat dedi ben dedi anlayamadım. Sait Fransızca bilmez ki nasıl okudu bu kağıdı dedi yani. Bakın adam benim kağıdımı Fransızca bilmeden okuyor. Bilenlere de göstermiyor. Beni bırakmak için 30 veriyor. Bu benden Kemalist şey isteyen, liyakat, ehliyet sahibi arkadaşımız yani. Ben de hocam dedim ki o zaman dava açayım. İlhan Bey bana dedi ki bakın bugünkü yargıçlara da bunu duymalarını rica ediyorum. Yani insanlar konuşurken boş konuşmayalım. Hayır efendim dedi, evladım dedi, sakın dava açma dedi. Bunların dediğinin karşısında dedi hiçbir yargıç karar veremez. İdare mahkemesinde. Verdiği gün orada kalamaz dedi yani.
1: Bir de 30 iyice tahkim olur.
0: Tabii yani adamlar o arada İstanbul Hukuk Fakültesi'nin kürsündeki bu

0: 27 Mayıs'lar. İdare mahkemelerine de dava açmamıza izin vermediler.
1: Siz de okuldan atarlar belki.
0: Bir de dava açarsın, bu her tarafa yayar senin, daha her tezde davalık ol bunu. Hiçbir kürsüye giremezsin diye. Korkumuzdan dava açamadık yani. O kadar yani. Bugün idare mahkemesinde bir öğretim üyesinin kağıdına karşı öğrenciler her türlü dava açabilirler. Kimsenin aklına bir şey gelmiyor yani. O gün ben hukuk fakültesi mezunu olarak kendi haksız yere bırakıldığım sınavın haksız sonucuna itiraz edemedim. İlk tecrübeniz. Etme hakkımı elimden aldı bu.
1: İlk tecrübeniz.
0: Evet, ilk tecrübem var tabii. Ama ben tabii yorgun olmayan bir insanımdır yani. Yenilgilerimi hep zafere çevirmişimdir. Sonra Anayasa Kürsüsü'nden teklif geldi. Anayasa Kürsüsü'ne gittim yani. Sonra başıma başka şeyler geldi. Ama hep bu süreçte bu zorlukların tümünü çıkaran insanlar, daha sonra Fransa'ya gitmemize yol açan insanlar, haksız yere bizi bir takım sıkıntılara sokan insanlar, bizim yorulma şeyi olmadığı için neticede Fransa'ya gittik, döndük geldik yani. Bütün yollardan da geçtik. Hepsi, bundan istisnası hepsi 27 Mayıs'ı insanlardı yani. Yani bunlar tükendikçe üniversiteler rahatladı. Bunlar hem söylemde bir tekel kurmuşlardı, kadrolarda tekelleri var, söylemde tekelleri var. İnanılmaz yani. Yani varoluş imkanı vermiyorlardı üniversitelerde kimseye. Aynı zamanda yargıda da ki örneğe görülüyor, orada da kimseye vermiyorlardı. Hasta şunu da söyleyeyim. Niye sağım solum 28 Şubat 27 Mayıs dedim bunu efendim? 1960 darbesinden sonra Menderes aleyhinde yalancı şahitlik yapan bütün yargıçlar, hukuk fakültesi öğrencilerinin tümü Türkiye'de Yargıtay üyesi, daire başkanı, Yargıtay başkanı, Danıştay başkanı olmuştur bu ülkede. Anayasa Mahkemesi üyesi olmuştur.
1: Yani vize
0: yalancı
1: gibi,
0: şahit bunlar yani.
1: Vize gibi bir şey miydi,
0: evet,
1: yalancı şahit?
0: Evet, bunlar Menderes'in aleyhine görülen davalarda yalancı şahitlik yapan insanların baksınlar. Sonra da gelsinler şeye, Türkiye'deki Yargıtay ve Danıştay daire başkanlarına, hatta başkanlarının bir kısmına, Anayasa Mahkemesi'ne görecekler ki bunlar Menderes'in orada bir grup halinde davranmışlar. Daha sonra bu grup kendisini Türk yargısının tamamıyla üzerine bir parazit gibi sarmış. Ve bunlar nihayet en 1900 yani 2010'lu yıllarda ancak belki temizlenebildiler yani. Yani nihayet emekli olup gittiler. Başlarına da bir şey gelmedi yani. Bunun da bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani genç insan araştırmacılar bunlara bakmalılar yani. Kim bu adamlar? Niçin Yargıtay Başkanı olmuşlar? Yargıtay Başkanı olmak için bir niteliklerim varmış. Yoksa Menderes ve arkadaşlar aleyhinde yalan şahitlik mi yapmışlar?
1: Evet. Peki siz 12 Eylül'ü Gümüşhane'de öğrendiniz değil mi?
0: Evet, lisedeydim.
1: Ne var 12 Eylül'den zihninizde? Bizim şey var, ülkemizde biyografi, otobiyografi, evet, nehir söyleşisi, hatırat ne yazık ki çok az.
0: Evet, ben bunları ama yazdım hepsini.
1: Bazen yani bir gün bir araştırmacı herhalde bir şeylere bakarken bir hatırattan bir cümleyle yol alabilir,
0: evet,
1: halbuki.
0: Aynen öyle. Şimdi benim babam Milli Selamet Partili bir adam. Biz de gençiz yani, genç olunca da bir insan Milli Selamet Partisi'ne onun dediği gibi devam
1: ne
0: etmiyor
1: ne ifade
0: yani
1: ediyor o zaman Milli Selamet Partisi?
0: Milli Selamet Partisi o dönemde benim için,
1: yani sizin
0: babamın kafasında ve benim kafamda bana söylediği kadarıyla Türkiye'nin endüstriyel sanayileşmesi anlamına geliyor.
1: Terakki.
0: Evet, bir de terakki bölümü, bir de işte toplumsal ahlakın. Hı. O zamanki bir takım, demek babamın belki rahatsız olduğu bir takım şeyler vardı. Çok aydın bir insandı. Babam bana Dostoyevski'nin romanlarını bırakmış adamdır yani. Benimle babamı İnsancıklar romanını babamla birlikte okuduk yani. Böyle bir adam yani. Suç ve Ceza'yı da babamla birlikte okuduk. Böyle bir kütüphanesi olan bir adam. Böyle bir şeye kapılmış.
1: Kalkınma,
0: sanayileşme. Kalkınmasının yolunun artık bu yoldan geçeceğini, bütün yollar denendi. Yol bu yol. Bu olacak diye düşünüyor. Bize de söylüyor. Biz de tabii genciz, çocuğuz. Kafamız tam basmıyor. O zaman böyle bir anahtarı var Milli Selamet Partisi'nin vesaire falan.
1: Başka kimler var? Demirel var, Ecevit var.
0: İşte Ecevit var, Demirel var, Türkeş var.
1: Var.
0: Ama MHP'liler Erbakan'a çok yükleniyorlar. Ona yeşil komünist diyorlar. O zaman kandırmışlar onların bir kısım insanları. Komünizm tartışmasına
1: Gümüşhane'de
0: sokuyorlar.
1: Mi?
0: Evet, Gümüşhane'de de. Başka yerde duyuyorum ben yani. Ortaokulda bile duyuyordum. İşte zaten Ecevit T'yi alıyor. Demirel bilmem ne yapıyor vesaire falan filan. Böyle bir şey. Babam da beni yönlendirdi. Ben de matematik zekası olan bir insanım. Lisede hem fen bölümünden hem de matematik bölümünden mezun oldum zaten. Böyle yürüyorum. Dolayısıyla mühendis olacağım ve ülkenin kurtulmasına yardımcı olacağım. Babamın benden beklediği bu yani. Fakat o arada darbe olunca...
1: Çünkü Erbakan ve arkadaşları mühendis.
0: Tabii hepsi mühendis. Yani fabrika kuracağız, insanları çalıştıracağız. Böyle bir şeyimiz var. Evimizde böyle konuşuluyor yani. Babamın bütün hayali böyle. Komşunun çocuğuna iş vereceğim, ona bir faydam sağlayacağım. Çocukları okuyacak. İşte dedim, genç kızlara bir sürü bir şey. Böyle düşünen adam yani. Toplumsal düşünen, çok sosyal bir adam. Neyse darbe olunca bir baktım bütün mühendisler kayboldu. Bir de o zaman müteahhitler para kazanıyorlar, böyle kulüplerde oturuyorlar akşama kadar. Yiyorlar, içiyorlar vesaire falan. İtibarlı insanlar.
1: Gümüşhanede.
0: Her yerde öyledir. Belki bizim orada da öyle. Aa, darbe oldu. Bunların hepsi kayboldu. Hiçbirisi yok ortalıkta. Hepsi köşelere sindiler. Acaba askeri bizi alacak mı? Acaba işte bizim bir suçumuzu bilirler mi? Veya işte ihaleleri incelerler mi? Vesaire falan filan. Duyuyorum ben kahve köşelerinde. İkinin biri de polis önümüzü kesiyor. Kimlik çıkar diyor. Gümüşhan'ın 10 bin nüfusu var. Herkes birbirini tanır yani. Yani bizim gibi Gümüşhane'de doğmuş büyümüş insanların tanınmamasına imkan yok yani. Polis de üzerimizde bir zulüm şey yapıyor.
1: Polis de Gümüşhane'nin polisi yani.
0: Yok yani Gümüşhane'nin polisi ama Gümüşhane'li değil yani.
1: Dışarıdan da atıyorlar
0: dışarıdan,
1: mı? Tabii,
0: dışarıdan hep gelir. Ama onlar da askerliğinden yani darbeyle
1: çok iş yapıyorum.
0: Hayır
1: darbeyle birlikte yeni
0: diye.
1: Gelen adamlar var mı?
0: Çok iş yaparım diye de sürekli şey halindeler. Huzursuz yani genç insanlar. Biz hiç ben hayatımda Gümüşhane'de hiç suç işlemlerini duymadan yetiştim yani. Hiç suç işlem yani ne hırsızlık. Ne başka bir şey olmaz yani öyle bir şey ama biz en fazla bürokrasi tarafından darbeden sonra taciz edilmeye başladık.
1: Yani birden şüpheli hale mi geldiniz?
0: Herkes şüpheli hale geldi yani. Üstüne üstlük de adamın tanıdığı insanlar şüpheli hale geldi. Her gün oturup konuştu adamlar bunlar. Neyse neticede bir baktım sadece gariban avukatlar işte adliyelere gidiyorlar. İşte savcılığa gidiyorlar ya bizim komşunun oğlunu almışsınız acaba nerede falan filan diye. Yani onlardan başka, o iki tane gariban, iki üç tane gariban avukattan başka kimsenin sokaklarda gidip bürokrasiye bir soru sorabilme imkanı yok. Dedim ki ben demek ki hukukçu olmam lazım. O çocuk aklımla mühendis olmaktan vazgeçtim ve hukukçu olmaya karar verdim. Üniversite sınavına kadar bunu babamdan gizledim. İstanbul Hukuk Fakültesini birinci tercih olarak yazdım. Geriye de babamın yazmamı istediği şeyleri asla zaten sıralama mümkün değildi. Yani geriye düşün ki İstanbul Hukuk yazıyorsun, arkasına İTÜ yazıyorsun, arkasına ODTÜ yazıyorsun yani. Birinci tercihim, tek bir tercihim var yani. Sınavlar açıklandı, İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım. Birinci tercihime girdim. Babam tabii anladı durumu. Ve vefatına kadar bana küs gitti. Yani kırgın şey yapamadık gitti. Tabii, barışamadık yani. Yani konuştuk ama konu buraya yer geldiğinde beni bir ona ve onun ideallerine ihanet etmiş olarak gördü beni. Ama bence... Bugün yaşasaydı öyle düşünmezdi. Çünkü ondan sonra Türkiye'ye çok ağır koşullarda çok büyük hizmetler ettim. Bilinen bilinmeyen çok sayıda insanın, mağdur insanın, başörtülü davalarının tümünün organizasyonunu yaptım.
1: Yani o Gümüşhane'de polisi...
0: 28 Şubat'a sonuna kadar direnen, hiç korkmadan üniversiteyken direndim yani.
1: Nereye kayboldu diye aradı komşu çocukları sizin için yol haritası oldu. Ve evet. Ondan sonra siz mi aradınız?
0: Ondan sonra... Ben kendim tabii onları buldum. Kimisine başka türlü yani birçok yol açtık. Türkiye'nin üniversitelerden atılan tıp fakültelerinden, hukuk fakültelerinden, diğer fakültelerinden açılmış o zavallı kız çocukları. Ondan sonra İmam Hatip Lisesi oldukları için kolaylıkla fakülteden dışlanmaya çalışan insanlar. Ben İmam Hatip Lisesi mezunu değilim, normal lise mezunuyum. Büyük mücadeleler verdik. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla da böyle bir mücadele sonucunda tanıştım. 1998'de odur budur da birlikteyiz.
1: Ararken mi yine?
0: Yani ben insan hakları konusunu master yaparak Fransa'dan Türkiye'ye dönmüş birisi olarak 28 Şubat'ın kucağına böyle bir birikimle düştüm. Bizim camiada bunu bilen hiç kimse yoktu benden başka.
1: Çok ilginç. Dolayısıyla, şimdi siz Fransa'ya giderken yani. 12 Eylül'ü ve idrak ettiniz 27 Mayıs'ı geride bırakıp
0: 28
1: gidiyorsunuz.
0: 28 Şubat'ı idrak ettik.
1: 90'larda...
0: Evet,
1: 90'larda da Fransa bugünkü Fransa değildi tabii. Daha iyi bir Fransa'ydı.
0: Kısmen daha iyiydi. Kamu hizmetleri üzerinde olağanüstü büyük tartışmalar vardı. İşte sosyal güvenlik kurumundan açığı, özelleştirme, İngiltere'de olmuş özelleştirmeden etkileniyorlardı. Acaba biz de mi yapsak yapmasak vesaire falan.
1: Avrupa Birliği
0: diye.
1: Daha böyle şeydi, kucaklayıcı.
0: Avrupa Birliği topluluktan birliğe doğru gitmeye çalışıyor.
1: Çoğulcu falan bir şey
0: var. Ben master
1: şey
0: yaptığım vardı. Mesela Avrupa Topluluğu Enstitüsü var yanımızda hemen. İşte master yaptığım üniversitenin hemen yanında. Orada... Çok sayıda öğrenci var yani. Müthiş bir Avrupa Birliği'nin hazırlık süreci yapılıyor. Yani bütün ülkelerden onlarca, on binlerce öğrenci şeylerde böyle enstitülerde Avrupa Birliği'ne hazırlık yapıyor.
1: Peki Müslüman Türk öğrencisiniz. Hocalar nezdindeki itibarınız ve
0: ben
1: çevreniz?
0: Ben Fransa'da şunu söyleyeyim size. Fransa'da Türkiye'de hayatımda görmediğim kadar büyük bir itibar içerisinde okumuşum. Birisi.
1: Türkiye'de görmediğim.
0: Asla yani. Türkiye'de görmediğim kadar büyük bir hüsnü kabul gördüm. Müthiş saygı duyuldu bana. Arkadaşlarım, hocalarım tarafından. İnanamadım yani öyle bir şeye. Ben Türkiye'de kendi hocalarımdan canımı zor kurtarmıştım Fransa'ya düştüğümde. Adamlar Fransız devrimi adımına bana zulmediyorlardı. Ben Fransa'ya gittim. İnsanlar bana çok iyi muamele ettiler. Müthiş oldu yani. Bu da çok şeydir yani. Paradoksaldır. Zaman zaman düşünürüm üzerimde. Yani Türkiye'deki bir grup Frankofon bana müthiş zulmetti Türkiye'de ve üniversiteden ayrılmama yol açtılar. Ben Fransa'ya gittim. Hani Fransa'nın kalbine gittim. Adamlar Frankofon değil, gerçek Fransızlar. Gerçek Fransızlardan büyük saygı gördüm. Üniversitelerinde çocuklarım orada doğdu. Bir çocuğum gitti orada, birisi orada doğdu. Eşimle, ailemle 5 sene hiç sorunsuz yaşadım. Ve şunu da söyleyeyim. Yani hepsinde bütün eğitimimi de kendim finanse ettim. Yani zannetmesin ki insanlar Fransa bana kucak açtı da burs verdi. İşte bilmem ne falan, öyle bir şey de yok yani. Hepsini kendim yapmışım. Kimseye bir en ufak bir borcum yok.
1: İçeriden dışarı.
0: Ama müthiş dostluklarım oluştu. Üniversitelerinde hatta ilk birincisi şeyde derslerde ders notu tutmakta zorlanıyorum çünkü daha zaten alışkanlıklarım yeni yeni oluşuyor. Yıl sonunda fakülte bitti. Sözlü sınavlara gireceğiz. Eve geldim. Eşim dedi ki Patrik geldi dedi. Patrik diye bir arkadaşımız var. Çok sevimli. Dünevil diye bir şeyden geliyor. Oturmuşlar bundan benden habersiz. Bütün derslerindeki tuttukları notları temize çekmişler. Beni okuyabilecek biçimde. Fransızca olarak ama güzel yani şey gibi. Tiyatro yazısı gibi. Hatta bir kısmı da bir Japon arkadaşımızın da şeyi vardı. Bilgisayarı vardı. O bilgisayarda yazmış. 8 dersin notlarını bir paket üzerinde bir hediye paketleri birlikte benim eve bırakmışlar. Ben onlardan çalışarak sözlü sınavlarımı geçtim. Tezimi yazdım. Öyle mezun oldum yani. Ben burada bakıyorum da benim dersimde öğrenciler birbirlerine ders notu bile vermiyorlar. Şaşılacak bir mesele yani.
1: Geldiniz 28 Şubat.
0: Geldim 28 Şubat. Evet, maalesef 28 Şubat'tan bir gün önce Türkiye'ye döndüm. Bir gün önce.
1: Bir fikriniz var mıydı? Hiçbir 28 Şubat yani. Gibi hiçbir bir şey olacağını. Yani.
0: O zaman izleyemiyordum. Çok yoğun biçimde doktora programına
1: herhalde izleyemediğiniz
0: dahildim.
1: İçin. Çünkü izleyince yani, cümleler,
0: az izliyormuşum yani.
1: Konuşmalar hep aynı Türkiye'de. Aynı yani, şekilde gelişiyor. Nedense, yani televizyon ekranlarını açtığında da.
0: Yani bir şeyler olabileceğini tabii şüpheleniyorsun. Sonuçta bu konucu gelmiş. Bir yani şey yapacaklar
1: camiler,
0: yani. Yapacaklar
1: camiler
0: bir şey
1: silah
0: de.
1: Deposu oldu. Ben bunu kulaklarımla duymuştum böyle ana haber bülteninde. Camiler silah deposu.
0: Evet. Yani onları söylüyorlar. Ama yine de böyle bir hükümetin yani bir askeri kalkışma olmaksızın veya bir şey bana şey geldi yani o dediğimiz yani toplumda iktidarı bölerek dağıttıkları bütün örgütleri aynı anda harekete geçirerek milli iradeyi bastırma eğitimleri eskiden beri olduğu için pratikleri bizim tecrübesizliğimize geldi, onu anlayamadık ama neyse ertesi günü gelir gelmez şey oldu, 28 Şubat oldu, eyvah dedik nasıl da gelmişiz, denk düşmüşüz ama o da bir nasipmiş. Burada Türkiye'de bize çok büyük ihtiyaç oldu, ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi'ne davet edilmiştim, Marmara Üniversitesi'ne geçtim yani. Oraya da beni rektörün özel getirdiğini söylediler. Hayır, kesinlikle ilgisi yok. Kürsünün bana daveti, beni tanıdığı için daha önce davet ettiler, geldim. Ve ben oradayken de Türkiye'de o dönemin başörtülü ve üniversiteden atılan büyük haksızlıklara maruz kalan insanların davalarında onlara yardımcı oldum. İşte çekinmedim. Eşimle önemli görevler yüklendi, yaptı. Birçok Danıştay kararlarını, Fransız Danıştay'ın o temel başörtüyle ilgili kararını ben çevirdim Türkçe'ye. Yayınladık. Yaptık epey bir şey. Sonra onun arkasından o işler devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımızla tanıştık. Bir tesadüf eseri. Bir evinde o zaman parti kurma dönemi vardı. Oraya katılan grupların bir tanesini beni de davet etmişlerdi. O da lütfedip beni davet ettiler. Ben de öyle Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışmış oldum. Tabii onun da hapishaneden çıkmış. Türkiye'nin büyük dönüşüm geçireceğini. 28 Şubat'ın geldiğini fark etmedim ama Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışınca Türkiye'nin çok büyük bir dönüşüm geçireceğini derhal anladım desem yanlış olmaz yani. Şimdi, çok büyük bir dönüşüm geçirecek Türkiye, anlaşılıyordu yani.
1: biz konuşurken hep Türkiye'de başörtüsü mevzusu diyoruz da. Evet. Başörtüsü tabii

0: göründüğü için teşhisi kolay filan. Ama mesele başına bağladığın örtü değil. O İslam'la ilgili en önemli simge ve tartışma. Yani yoksa Türkiye'de 5 vakit namaz, o demin söylediğiniz yabancıların namaz kılıyorsanız işte 1950'lerde hani demiş ya adam, nasıl gelişeceksiniz, ilerleyeceksiniz. onunki bile gene daha iyi, o gelişme, ilerleme. Bu gözüne işte kulağına, yani hepsine şey, sıkıntı veren bir şeydi. Bundan dolayı da Türkiye'de işinden gücünden olan bir sürü insan vardı. Yani
1: İslam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden atılan çok sayıda öğretim üyesinin davalarının dilekçelerini yazdım.
0: Yani cuma namazı bile sorundu Türkiye'de.
1: Ekmelettin İhsanoğlu'nun kurduğu İslam bilimleri veya İslam bilimleri diye zannediyorum bir bölüm var. O bölümde Ekmelettin Bey herkesi bırakıp gitti. O insanlar büyük bir mağduriyet içerisindeyken onların dava dilekçelerini de ben yazdım. Ekmelettin Bey onları terk etti yani. O kadar Türkiye'nin çok değişik yerlerinden insanların İstanbul'un dışında ne kadar çok zoruna maruz kaldığını ve 28 Şubat'ın sadece başörtülüler değil, çünkü ben üniversite asistanlıkken de başörtülülerin sorunları vardı. Yani başörtülüleri bir taraftan atıyorlardı 1990'lı yıllarda, 89-88.
0: Hayır tabii, yani 80'lerden sonra başörtülü talebe sayısı arttığı için.
1: Yani şunu söyleyeyim. Bakın,
0: yoksa başörtülü talebe Türkiye'de ilk günden beri sıkıntı. Var.
1: Ama 1980'li yılların sonunda Kıbrıs'taki üniversite açıldıktan sonra fakültelerden daha fazla başörtülü atılmaya başlandı. Oradan açılan kontenjanlara Kıbrıs'tan öğrencilerin geldiğini sonradan fark ettik yani. Yani bugün
0: ama
1: Türkiye'de
0: Kıbrıs'taki
1: tartışılan
0: üniversitenin diploması geçersizdi o zamanlar.
1: Ama işte bu geliyorlarmış demek arkadaşlar. Nasıl? Yani. Yani hakkıyla üniversiteye kazanmış insanları atıp boşaltırsanız kontenjanı, o kontenjanı oralardan gelecek insanlar için öyle ya da böyle aç kullanıyorsunuz.
0: Bizim zamanımızda geçersizdi.
1: Ama yıllar sonra onların da şimdi geçersiz olduğu ortaya çıktı ama evet. Bunlar da yapılmış yani o zaman üniversitede maalesef yani.
0: Yani mesele sadece başörtüsü değil, mesele İslam'la ilgili pratiklerdi.
1: Evet.
0: Değil mi? Tabii. O pratikleri de o zaman yıllarca yani propagandası yapıldı. Laikliğe aykırı diye telakki ediliyordu. Bireysel hayat ya da toplu hayat, hepsinde.
1: Yani üniversitede herkes tabii bu kadar büyük bir zulmün tarafı değildi. İnsanlar mesela bir kısım öğretim üyeleri buna direnmek istediler. Kendilerince bir takım yollar bulmaya çalıştılar. Mesela İlhan Akın, bizim fakültenin dekanı, benim akademisyen olmamı sağlayan, Allah rahmet eylesin, çok önemli bir akademisyendi. O zaman dekandı. Başörtülerle ilgili onun da aleyhinde bir sürü şeyler yazılıyor. Halbuki mesela beni üniversiteye alan, benimle ilgili başörtüsü öğrencileri sınavlardan çıkarmadığım için yapılan başvuruların hiçbirisini
0: kabul etmiyor. Şikayetleri
1: işleme koymayan bir insandır yani. Hem bunu da bana söylemiştir.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Yani neticede birçok yönden bakılabilir olaylara ama kesinlikle toplumun çok geniş kesimlerini etkilemiş. Tabii biraz da abartılmış. Daha sonra da mesela benim görüyorum adam ilerlemek için ben de 28 Şubat mağduruyum diyor. Ne, seninle mi başörtüm var diyorum adama. Ne oldu? Yani, seninle mi başlaştılar? Erkek yani. Hiçbir şey yok yani. O da öyle bulaşık tipler de var.
0: Öyle
1: ya.
0: De var. fakat başa dönersek, başa değil aslında da. Kaç dakikamız var acaba? Aslında Türkiye siyasi tarihine bakınca o İslam terakkiye manidir cümlesindeki hikaye, hem İslam hem terakki peşinde koşanlar mani telakki edilmişler ve sistem dışına atmak için mümkün olan her şey yapılmış gözüküyor.
1: Öyle ama Cumhurbaşkanımızın döneminde şimdi 1900 öyle ya da böyle Türkiye bugün birçok endüstriyel bakımdan yani o Türkiye'nin her tarafı endüstri alanlarıyla, teknoparklarla, sanayi bölgeleriyle dolu. Yani 30 milyar dolarla alınan ihracat yaklaşık 300 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin toplam gayri safi milli hasılası 1.6 milyar doları geçmiş durumda. İnanılmaz bir şey. 1 trilyon 600 milyar doları geçiyor. Bunların hepsi o terakki bölümünün içerisinde yer aldı. Yer alıyor kuşkusuz. Onun için diyorum ben Türkiye'de evet hukuk bakımından babamla aramda bir itiraf çıktı ama ben hem terakki içinde yer aldım hem de onun zulme uğramalarına çok üzüleceği. Çünkü ben 3 kız kardeşten tek erkek çocuğum. Babam da kızları çok severdi. Kız kardeşlerim benden daha çok severdi. Çok severdi. Çocuk sevmeyi de bilirdi. Bir de benim gibi de değildir. Bilirdi. Onun kız çocuklarına olan bağlılığını, sevgisini gördüğüm için başörtülü kız çocuklarına

0: yardımcı olurken sanki babam beni izliyormuş gibi gelirdi yani. Öyle de bir şey. Dolayısıyla herhalde görse beni affetmiş olurdu.
1: Duymuştur inşallah, haberlerinizi evet. Almıştır diyelim. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Nuri Yaşar. Hatta bir de söz alalım sizden. Sonbaharda, şimdi bugünlerde anayasadan konuşuyoruz. Biz galiba ülkemizde demokratik yollarla seçilmiş insanlar meclis tarafından hiç anayasa yapmadık tarihimizde.
0: Evet, böyle adı öyle olabilecek. Yani
1: 1924'ten itibaren
0: 1924
1: demokratik yollardan seçilmiş meclis üyeleri tarafından. Zaten 24 anayasasını da kimse kullanmadı. Bir Menderes zamanında galiba yaşadı. Onu da yaşatmadın diye astılar.
0: Yani Menderes döneminde yani onun bir maddesini kullanarak adamı idam ettiler yani şeyden. Anayasa ihlal suçundan geriye doğru yürüterek kanunları, maalesef bunlar böyle. Bugün onlardan ahlak dinliyoruz, hukuk dinliyoruz vesaire dinliyoruz. İnsanın içi acıyor yani.
1: Hazır darbeleri konuştuk. Hadiseler ve hayat üzerinden siyasi tarihi konuştuk. Ama anayasayı da, anayasalarımızı da 27 Mayıs'ı kenarından köşesinden gördüysek de akademide ele alındığı ve bizim hayatımızdaki tezahürüyle konuşmak için de sözleşelim bu vesileyle.
0: Olur, öyle yapalım.
1: Biraz emri vaki gibi oldu ama. Peki. Evet, bu ülkede bu akşam Hasan Nuri Yaşar üzerinden ve idare hukuku profesörü üzerinden sesli düşünerek siyasi tarihimizi, askeri darbeleri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes-Benz CLA 220 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnatec'le işin doğrusu, Dacia ailesinin tanıtıldığı lansmandan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Anadolu Rüyası kurucusu ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz'le koreograf Seyidi Ömer. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te, 24'te.

Sevgili seyirciler, Ready Set Ford etkinliğine geldik. Şu an pistteyiz. Arkamda neredeyse tüm Ford modellerini görebiliyorsunuz ama çok özel bir modelle beraberiz. Ranger'ın Super Duty versiyonu. Evet, bu versiyon V6 motorla geliyor. 400 beygirin üzerinde bir güç üretiyor ve 4,5 tonluk taşıma kapasitesine sahip. Ancak bir özelliği var. Bu aracı yollarda kullanamıyorsunuz. Böyle maden alanı, ormanlık alanlar gibi özel trafiğe kapalı alanlarda kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de gelmesi bekleniyor. Bakalım ne zaman gelecek ama çok efsane bir görüntüsü var. Neden bu araç daha farklı? Bir kere üzerinde güçlendirilmiş AT lastikler var. Güçlendirilmiş bir süspansiyon var. Ve üzerinde yine daha önceden de tanıdığımız 10 ileri bir şanzımana sahip, otomatik şanzımana sahip. Bu şanzımanla beraber o da tabii ki güçlendirilmiş vaziyette. Şöyle bir de içine bakalım isterseniz. Buradaki araç sağdan direksiyonlu trafik için, İngiltere trafiği için düşünülmüş. Bakın direksiyon sağda. Ama kullanımı ve görseli bence oldukça güzel. Tabii ki soldan direksiyonlu versiyonu Avrupa içinde üretilecek. Üretildikten sonra Türkiye'de gelme ihtimali var. Nasıl buldunuz aracı? Ben size hemen şöyle söyleyeyim. Bakın şu anda ağaçlar yüklenmiş, kütükler yüklenmiş durumda. Süspansiyonun biraz ezildiğini görüyoruz. Arka tarafın biraz çöktüğünü görüyoruz. Ama ona rağmen işte bu yüklerin tamamını rahatlıkla taşıyabiliyor. Çok güçlü, neredeyse kırılması zor bir pick-up haline gelmiş. Ford Ranger Super Duty'nin teknik özelliklerine bakacak olursak 3 litrelik V6 turbo dizel bir motor kullanılmış ve 405 beygir güç üretiyor. 600 Nm ise tork değerine sahip. Şanzımanı 10 ileri otomatik şanzıman olarak kullanılmış. Çekiş sistemi ise sürekli 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Dört buçuk tonluk çekme kapasitesine sahip. Standart Ranger'larda bu kapasite 3,5 tondu. Burada 1 ton daha fazla çekme kapasitesi var. Şu anda da arkanın yüklü halini görüyorsunuz. Ağır yüklere ve zorlu arazi şartlarına dayanabilmesi için aracın yürüyen aksamı tamamen iyileştirilmiş durumda. Ranger tarihinde kullanılan en büyük arka diferansiyel ve ağır hizmet tipi arka akslar, tekerleklerde yük kaldırabilmesi için 8 bijonlu mil göbekleri kullanılmış durumda. Hem önde hem de arka aksta elektronik diferansiyel kilidi bulunuyor. Şasi ise yüksek mukavemeti çelikten üretilen, bükülmeye karşı ekstra güçlendirilmiş bir şasi mimarisi ve koruma plakaları üzerinde şekillenmiş. Tabii ki bunun özel bir araç olduğunu söylemiştik. Standart olarak üzerinde derin su ve yoğun tozlu şantiyeler için fabrikasyon olarak çıkan sızdırmaz şnorkeli de bulunuyor. Aracın sudan geçiş yüksekliği 850 mm. İçeride 8 inçlik dijital gösterge paneli ve ortada 12 inçlik dikey Sync 4A dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Evet, Ford Ranger Super Duty ile beraberdik. Şimdi gelin diğer modellere bakalım.

Evet, burada da Mustang GTD var. Ford'un pist performansını yasal plakalı bir sokak otomobiline taşıma felsefesiyle geliştirdiği markanın tarihindeki en güçlü ve en radikal Mustang modeli. Adındaki GTD ibaresi IMSA GTD yarış sınıfından geliyor ve araç doğrudan Mustang GT3 yarış otomobillerinin genlerini taşıyor. Şimdi biraz da teknik özelliklerine bakalım. Araçta 5.2 litrelik kompresörlü Supercharged Predator V8 motor kullanılıyor. Şöyle içini de bir görelim. Ve bu motor 815 beygir güç, yaklaşık 900 Nm tork üretiyor. Sıfır yüz hızlanması ise

0: 3.3 ile 3.5 saniye arasında değişiyor. Aracın sıfır yüz hızlanmasının ötesinde maksimum sürati de oldukça etkileyici, 325 km hıza ulaşabiliyor. Detaylarına da bakalım. Gördüğünüz gibi çamurluklardaki hava kanalları, jantlar oldukça etkileyici, kırmızı kaliperler sportif ruhu iyice yansıtıyor.
1: Ford'da küresel ürün geliştirme lideri olarak geleceğimiz hakkında size bilgi vermek istiyorum. Avrupa'da Ford olarak elektrikli araçlara geçişimiz hızla devam ediyor. Bu dönüşümü desteklemek için Ford Otosan'la birlikte Kocaeli'de tamamen elektrikli araçlara özel yeni montaj hatları kuruyoruz. Ayrıca Macaristan'da elektrikli yeni nesil aktarma organları üretimine de başladık. Gelecekte Romanya'daki Otele montaj fabrikamızda elektrikli küçük ticari araçlar üretmeyi planlıyoruz. Bu yatırımlar Avrupa'daki ticari araç pazarında liderliğimizi pekiştirmenin temelini oluşturuyor. Önemli bir gelişme de Türkiye'deki e-Transit ve e-Transit Custom modellerimizin yanı sıra yeni nesil kentsel dağıtım aracı olan Transit Courier ve Tourneo Courier modellerimizin de elektrikli versiyonlarını üretmeye başlayacak olmamızdır. Elektrikli Courier modellerimiz Türkiye'de üretilecek ve tüm Avrupa'ya ihraç edilecek. Bu modellerin dizel ve benzinli versiyonları da yine Türkiye'de üretilecek ve Avrupa pazarına sunulacak. Bu durum Türkiye'nin elektrikli araç üretimindeki stratejik konumunu güçlendiriyor ve Ford'un Avrupa'daki elektrikli ticari araç pazarında lider olmayı hedeflediğini gösteriyor. Ford Otosan ekibini kendi ekibimizin bir parçası olarak görüyorum. Downton'daki ticari araç mühendislik merkezimizle Türkiye'deki ekip arasında çok güçlü bir ilişki var. Neredeyse tek bir ekip gibiler. Şahsen ben de Ford Otosan liderleri ve Koç Holding liderleriyle çok zaman geçiriyorum. Amacımız bu iki ürün geliştirme merkezinin faydasını en üst seviyeye çıkarmak ve Avrupa için en kritik iş olan ticari araç portföyümüzde maksimum verimi elde etmek. Yani onlar bizim ekibimiz, ben onları farklı görmüyorum. Bence kendi iç geliştirmelerimizle partner teknolojisi alternatiflerini karşılaştırmak sağlıklı bir yaklaşım. Artık herkesin kendi başına her şeyi yaptığı dönem sona erdi. Bu hem çok pahalı hem de sürdürülebilir değil. Pazardaki teknoloji hızı ve rekabetçi oyuncu sayısı çok yüksek. Bu yüzden çok büyük ve doğru seçimler yapmak zorundasınız. Ve yine de çoğu durumda diğer ortakları da bu yapıya dahil etmek istiyorsunuz. Bu yüzden Ford'un Avrupa'daki rekabet biçiminde bir karışım göreceksiniz. Türkiye pazarında büyük bir fırsat görüyorum. Orada ekibimizle birlikte 10 gün geçirdim. Çok önemli bir pazar. Ticari araçlarımızın çok büyük kısmı Türkiye'de üretiliyor. Ancak aynı zamanda bu pazar ürünlerin maliyet rekabeti ve konumlandırması açısından bağımsız bir test alanı gibi. Biz de bunu bu şekilde değerlendiriyoruz ve bu pazardan çok şey öğrenebileceğimize inanıyoruz. Zaten öğrenmeye de odaklanıyoruz. Bazı durumlarda orada yaşanan ekonomik değişimler nedeniyle o pazarda farklı ve özgün bir rekabet yaklaşımı geliştirmeniz gerekiyor. Bu da aslında Avrupa'nın geri kalanı için de faydalı olabilir. Gelecekte Avrupa'daki hafif ticari araç liderliğini elektrikli araçlarla daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Ford Pro aracılığıyla Connected Services gibi yenilikçi hizmetler sunarak müşteri deneyimini değiştirmeyi hedefliyoruz. Bağlantılı araçlar ve telematik hizmetleri, işletmelerin verimliliğini arttırmalarına ve toplam sahip olma maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olacak. Çin'in otomotiv sektöründeki yükselişi bize daha hızlı ve daha etkili olmamız gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Rekabette önde kalmak için inovasyonu hızlandırmalı ve çevikliğimizi artırmalıyız. Bu bağlamda dış ortaklar bizim için hayati öneme sahip. Örneğin Volkswagen'le olan işbirliğimiz maliyetleri azaltmamızı ve pazar payımızı artırmamıza olanak sağlıyor. Ancak bu tür ortaklıklar stratejik avantajlarımızı koruyacak şekilde dikkatle yönetilmeli. Genel olarak Ford Avrupa'nın geleceği, güçlü bir elektrikli araç stratejisi, yenilikçi hizmetler ve stratejik ortaklıklar etrafında şekillenecek. Bu sayede sadece ayakta kalmayacak, aynı zamanda büyüyüp güçlenerek sektördeki lider konumumuzu koruyacağız. Şehir merkezlerinde çalışan birçok müşteri var. İşlerini orada yürütüyorlar ve günde genellikle 100-150 kilometreden fazla yol yapmıyorlar. Bu müşteriler için elektrikli araçlara geçiş tamamen mantıklı. Üstelik şehir merkezlerine girişte giderek artan kısıtlamalar var. Elektrikli olmayan araçlarla bu alanlara girmek zorlaşıyor. Bu nedenle onlar için geçiş oldukça kolay. Araçlarını gece şarj ediyorlar ve sistem hızla dönüşüyor. Ama diğer tarafta uzun mesafe gitmesi gereken, ağır yük taşıyan ya da çekme yapan işletmeler var. Onlar henüz hazır değil. Bu da mantıklı çünkü gerekli elektrikli çözümler henüz tam olarak yeterli seviyede değil. Bu noktada müşteriler için hangi aracın elektrifikasyona uygun olduğu netleşmeye başlıyor. Eğer net değilse bizim araçlarımız var. Örneğin H-Switch Assist gibi. Bu araç filomuzdaki araçların gerçek dünya enerji kullanım verilerini analiz ediyor ve size şunu söylüyor. Bu araç tamamen elektrikli olabilir. Bu plug-in hibrit olmalı, bu ise şimdilik dizel kalmalı. Böylece tüm filo için bir geçiş planı oluşturabiliyorsunuz. Ne zamana kadar? Bu ülkeye göre değişiyor ama açıkçası 2035'e kadar her şey elektrikli olacak demiyorum. En azından 2030'a kadar bu geçiş sürecek. En büyük engelse açık şekilde şarj altyapısı. Hızlı şarjdan çok müşterilerin iş yerinde, depolarında iyi şarj çözümlerine sahip olması önemli. Bazı ülkelerde, örneğin benim geldiğim Hollanda'da, binalara elektrik bağlantısı almak çok uzun sürebiliyor, bazen bir yıl kadar. Bu da işe yaramıyor. Bu yüzden düzenleyiciler ve hükümetlerle birlikte tüm pazarlarda sağlam bir plan yapmamız gerekiyor ki bu geçiş mümkün olabilsin.

0: Evet, Ready Set Ford etkinliğindeyiz. Güzel detayları dinledik. Ford'un stratejik planlarını öğrendik. İki tane de yeni modeli gördük ama onlar tabii ki ambargolu. Yakın bir tarihte onları da sizlere duyuracağız, göstereceğiz ama Ford Türkiye için bu planlar ne anlam ifade ediyor? Onu da Tarak Bey'den dinleyeceğiz. Evet, çok güzel stratejik hamleler, gelişmeler var. Türkiye olarak bu stratejik planın biz neresindeyiz? Ne kadarını bize uyumlu olarak kullanacağız? Bizdeki gelişmeler neler?
1: Şuradan başlayalım isterseniz. İçeride çok farklı konulara değinildi. Aslında 3 ana başlık altında. Bunlardan bir tanesi onların da konuştuğu Ford Pro ile ilgiliydi. Hı hı. Bunu zaten biliyoruz. Yani ticaretteki liderliğimiz ve bundan sonra da liderliği farklı bir boyutta sadece araç satarak değil, hizmet satarak, hı hı, özellikle müşterilerimizin iş ortağı olarak yanında olduğumuzu göstererek nasıl fark yaratacağımızı net olarak zannediyorum ortaya koydu. Bizim için bence daha önemlisi otomobil tarafında. Otomobil tarafında Ford hakikaten Avrupa'da olduğunu, Avrupa'da daha fazla olacağını, ayak izinin çok daha büyük olduğunu bence gösterdi. Hem yapılan yatırımlar anlamında, hem müşteriyi merkeze koyma anlamında. Fark ettiyseniz en önemli noktalardan bir tanesi, artık müşteriyi tamamen baz alıp müşterinin ihtiyaçlarına yönelik gerek araçlar gerek hizmetler olsun bir ekosistem bütünü içerisinde konuşuyoruz. Dolayısıyla bence Türkiye pazarındaki en büyük yansıması da bizim zaten baz aldığımız müşteri merkezlilik ve otomobile yapılan bu yatırımlar olacak ve kısa vadede bunların faydasını göreceğimizi düşünüyorum.
0: Ticari alanda Ford Türkiye'de çok güçlü ancak otomobil kanadına baktığımızda biraz açıkçası gerilediğini görüyoruz. O gücünü, eski gücünü ne zaman yeniden sahaya yansıtacak?
1: Şöyle söylemek lazım, biz öyle tarif ediyoruz. Biz bir hani yarış diliyle konuşacak olursak zaten temamız play to win, yani kazanmak için oynuyoruz. Her yarışçı gibi bizim de bir pit alanına girmeye ihtiyacımız var. İşte önümüzdeki zannediyorum 2 sene bu pit alanında mevcut ürün gamımızla, yani Puma'mız, elektrikli Puma'mız, Kuga'mız, Explorer, Capri, bu araçları satmaya odaklanmakla ve connectivity hizmetlerini vermeye odaklanmakla geçecek. Ama sonra giderek ürün gamının genişlediğini, bambaşka araçların da Ford ürün gamına girdiğini göreceğiz. Bence bunların en büyük

0: yansıması da muhtemel 2027 sonları 2028 başı itibariyle müşterilerimize göstermiş olacağız. Tabi bu aşamada belki Türkiye'de hakikaten çok önemli adımlar attığımız, hem müşterinin sadakati anlamında hem hizmetler anlamında çok önemli adımlar var. Bu adımları da müşteriye göstermek için en büyük çabamız onun için olacak.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. 5 tane zımba gibi model geliyor. Hazır olun. Yakında 8. etapta duyuracağız.

Seyirciler Otomotiv Gazetecileri Derneği olarak bu sene 11. kez Türkiye'de yılın otomobilini seçeceğiz. Hemen arkamda 7 finalisti görüyorsunuz. Bugün İstanbul Park'ta Tosfet'in desteğiyle bu araçları test edeceğiz. Tabii ki destekçilerimiz de bu sene de bizleri yalnız bırakmadı. Onların sayesinde çok güzel bir organizasyon yapacağız. Keyifli bir organizasyon yapacağız. OGD üyeleri İstanbul Park'ta araçları son bir kez kullanacaklar. Son kez hatıralarını canlandıracaklar. Teknik özelliklerine bakacaklar ve bu araçları puanlayacaklar. Ondan sonra da en yüksek puan alan araç Türkiye'de yılın otomobili olacak. Tabii bununla sınırlı değil. Kategorilerimiz de var. Örneğin yılın premium aracı, yılın tasarımı gibi ödüller de bu sene sahibini bulacak. Evet, şimdi gelin hep beraber organizasyonumuzu izleyelim.

0: Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 11.si düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının en önemli aşamalarından biri olan test sürüşleri TOSFET İstanbul Park'ta başarıyla tamamlandı. Finale kalan 7 otomobil OGD üyesi uzman otomotiv gazetecileri tarafından kapsamlı şekilde değerlendirildi. ZF Aftermarket ana destekçiliğinde Arabam.com, Bridgestone, Shell Helix motor yağları ve TOSFET İstanbul Park katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak öne çıkıyor. Şubat 2025 ile Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından BMW iX3, BYD Sealine 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio, VETOK T10 F finale kalan otomobiller oldu. Finalist modeller yol tutuşu, sürüş performansı, ergonomi, güvenlik donanımları, teknolojik özellikler, enerji verimliliği, donanım seviyesi ve fiyat performans dengesi gibi birçok önemli kriter doğrultusunda test edildi.
1: Her şeyine bakıyorum aracın ya. Fiyat, performans, kalite, konfor, kullanışlılık.
0: Test sürüşleri sırasında finalist markaların temsilcileri araçlarının öne çıkan teknolojilerini, tasarım detaylarını ve yenilikçi özelliklerini OGD üyelerine aktarma fırsatı buldu. Böylece jüri üyeleri otomobilleri hem dinamik sürüş koşullarında hem de teknik açıdan detaylı olarak inceleme şansı elde etti. OGD üyelerinin yapacağı puanlama sonucunda belirlenecek olan Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 kazananı 23 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak. Gala gecesinde ana ödülün yanı sıra şu kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak: Yılın Tasarımı, Yılın İnovatif Projesi, Yılın Basın Lansmanı, Yılın Premium Otomobili, Jüri Özel Ödülü. Her yıl büyük ilgi gören Türkiye'de Yılın Otomobili yarışması, Türkiye otomotiv sektöründe satışa sunulan yeni modelleri objektif kriterlerle değerlendirmesi ve bağımsız otomotiv gazetecilerinin oylarıyla sonuçlanması sayesinde sektörün en saygın organizasyonları arasında yer alıyor.

Sevgili seyirciler, son dönemde elektrikli otomobillerden sıkça bahsediyoruz. Bugünkü konuğumuzsa Volvo EX60 P10. Neden P10 dedim? Önce onu açıklayayım sizlere. Volvo EX60'ın 3 versiyonu var. P6, P10 ve P12. İlk olarak P10 ve P6 Avrupa'da çıktı ancak P6 Türkiye'ye gelmeyecek. Türkiye'ye P10 ve P12 versiyonları gelecek. İlk olarak P10'u göreceğimiz için de burada İspanya'da, Barcelona'da bu aracı incelemeyi aldık. Araçta neler var? Genel olarak baktığımızda Volvo tasarımını tamamen koruduğunu söylemek mümkün. Yalın, sade, net çizgilere sahip. Ön yüzde ise torun çizgisi dediğimiz görseli yine korumuş. Burada gündüz LED farları var. Hemen altına yerleştirilmiş far grubu bulunuyor. Ön tarafta elektrikli araçlarda görmeye başladığımız, bakın burada adaptif ızgara var. Hıza göre bu hem aerodinamiği arttırıyor hem batarya ile beraber menzili uzatmak için kullanılıyor. Şu an kapalı durumda ama gerektiğinde de bu bölümün açıldığını zaten biliyoruz. Ön yüzde Volvo logosunu görüyoruz. Bunun bir anlamı daha var, onu da söyleyeyim. Aracın ön kaputunun altında elektrikli araçlarda duymaya alıştığımız frunk, yani ön kaput altı bagaj var. Bu da çok ciddi bir hacme sahip. Şimdi birazdan onu da göstereceğim ama şu çizgiyi takip ettiğinizde tam bu uç noktada kaput açıldığında açma mandalını buluyorsunuz. Yani size bir kolaylık sağlıyor. Bu arada mandalı aramıyorsunuz. Tam burada mandalı açarak kaputu açma şansına sahipsiniz. Evet, çizgiyi takip ettim. Mandal hemen burada. Mandalı çektikten sonra kaputu açtım. Amortisörlü kollarla beraber ön tarafta frank alanını görüyoruz. Burada dikkat çeken detay bu sarı çizgi. Bunun esprisi de maksimum yükseklik olarak eşyalarınızı buraya kadar yükleyebilirsiniz ki kaputa çarpmasın diye böyle dikkat çekici bir sarı çizgi koymuşlar. Sol tarafta silecek doldurma bölümünü görüyorsunuz. Huni şeklinde tasarlanmış. Superb'te de buna benzer bir tasarım var. Güzel, rahat, etrafa taşmadan, dökülmeden doldurabilmek için. Şimdi kaputu kapattıktan sonra yan tarafla devam edelim. Bakın yan tarafta da yine büyük jantları görmek mümkün. Hemen bizim test aracımızın üzerinde 255, 40, 22 ebadında jant ve lastikler bulunuyor. Gelelim yan tarafa. Burada tabii ki ayna biraz dikkat çekici gözüküyor. İki parçalı olarak tasarlanmış. Burada kamerayı hemen görüyoruz. Ve yan aynada neredeyse aynı iç aynada olduğu gibi çerçevesiz bir görsele sahip. Onun gibi gözüküyor. Şunun altında da bir mus, yani bir geyik figürü var. Yan kapılara baktığımızda tabii kapıların çerçevesiz formu yine hem biraz daha şık hem biraz daha spor duruyor. Bakın kapıyı nasıl açtım dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama aracın yanında kapı kolları yok. Bu da aerodinamiğe katkı sağlıyor. Menzili tabii ki bu etki ediyor. 0.26 cd'lik bir sürtünme katsayısına sahip Volvo EX60. Çok kötü değil, çok iyi de değil, onu söyleyeyim. Daha ileride var ama böyle bir araç için 0.26 cd bence fena değil. Kapı kolları ise yine Ford'dan tanıdığımız bir tasarıma benziyor. Bu şekilde açıyorsunuz. Açması kolay alıştıktan sonra. Şu arkadaki dokunacağınız yeri öğrenmeniz gerekiyor. Ve buradan da kartla araca giriş yapabiliyorsunuz. Yani sadece anahtarla değil, kartla da araca giriş yapabiliyorsunuz. Arka kapı kolu da aynı şekilde tasarlanmış. Yine çerçevesiz çift cam var ses izolasyonu için. Şöyle arkaya gelelim. Arka taraf zaten tipik bir Volvo tasarımı. Hani o eski 60'lardan hatırlayacağımız tasarım yukarıdan aşağı bu formda burada da yer bulmuş. İşte aracı size şu detayı göstereyim hemen. Nasıl ayıracağız? Evet, Volvo EX60, P10, All Wheel Drive ve Ultra, bu da donanım paketini gösteriyor. Ultra en üst seviye donanım paketi anlamına geliyor. Şöyle bagajı da bir açalım. Aşağıdan tavanı 634 litrelik bir yükleme alanı olsa da şu anki kullanım kapasitesi burası 500 litrenin üzerinde. Bu perde yardımıyla da eşyalarınızın görünmesini engelleyebilirsiniz.

biliyorsunuz. Ayrıca bir detay daha var. Bakın burada da iki saklama alanı var. Yine eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Bagajın hemen yan bölümünde de koltukları buradan katlama şansına sahipsiniz. Bu da arkadaki elektrikli olarak açılan çeki demiri. Şimdi gelin arka koltuğa geçelim. Arka koltukta da bizi ferah bir yaşam alanı bekliyor. Dediğim gibi araca biniş inişler çok rahat. Ortada şaft tüneli olmadığı için bu alan tamamen size kalıyor ve geniş bir alan sunuyor. Burada bir çekmece var. Burayı rahat kullanabilirsiniz. Onu göstereyim. Üstünde iki tane Type-C çıkış, havalandırma kanalları ve burada ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Koltukların ısıtmasını da ayarlayabiliyorsunuz. Arkada kapı cepleri var ve bu bölümde de telefon koyma alanı olarak tasarlanmış bu file. Onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi kafalıklar tek parça. Ortada bir kol dayama ünitesi mevcut. Geniş bir alan. İçinde bardak tutucular var. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz dik olarak veya tabletinizi koyabilirsiniz. Onu da şöyle kapatalım. Bunun dışında bir başka özellik de buradaki düğmeler yardımıyla koltukların ayarını yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. Sırtlığı şu an biraz geriye yatırıyorum. Tabii ki bu bagaj hacminden biraz çalıyor ama arkasını biraz daha rahat hale getiriyor. Arkada oturan yolcular için ama isterseniz daha dik bir pozisyona da kavuşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi panoramik bir cam tavanımız var. Bu cam tavanı öndeki menü üzerinden şeffaf veya böyle gri olarak ayarlama imkanına sahipsiniz. Tabii ki güneşli havalarda bu hale getirmek içerideki ısıyı da azaltıyor. Hemen ön tarafa geçelim. Evet, aracın içine bindiğimizde yine o sade İskandinav tasarımı dikkatimizi çekiyor. Ben hemen eksi gördüğüm yanlarla başlamak istiyorum. Şu kapı tutma yeri bence biraz geride, burayı tutup çekmek biraz zorlayabiliyor. Kapı kolu hemen buraya yerleştirilmiş. Bu mandalı yukarı çektiğinizde kapı bakın açılıyor. İyice yukarı bastırarak bu şekilde de manuel olarak da açabiliyorsunuz. Şöyle tutup tekrar kapatalım. Burada hemen kolonları görüyoruz. Onu atlamadan söyleyeyim. Bauer & Wilkins tam 28 adet kolon var bu aracın içinde. Kafalıklarda var, yanlarda var, önde var, altlarda var. İçeride tam bir konferans, orkestra salonu gibi, böyle bir opera salonu gibi bir hava oluşturulmuş. Ve sesi istediğiniz zaman koltuk seçerek koltuklara yönlendirebiliyorsunuz. İçeride çocuklar uyuduğunda ya da eşiniz uyuduğunda siz sadece bu kafalıklarla bu koltuğu seçerek sadece sesi buraya yönlendirebiliyorsunuz. Bu güzel detaylardan bir tanesi. Evet, direksiyon simidi üstten alttan hafif basık, ufak, modern, çift renkli. Bunun üzerinde basit düğmelere yer verilmiş ve fonksiyonel düğmeler bunlar. Bunları kullanabilirsiniz. Vites seçici hemen burada, sol tarafta da sinyal koluna yer verilmiş durumda farlara. Üst tarafta bir minik ekranımız var. Bakın burada şu an %86 bataryamız var. Onu görebiliyoruz. Direksiyon üzerinden çok net, rahat gözüküyor. Farklı dokuda malzemeler var. Burası böyle biraz sert bir malzeme. Üstü kumaş bir malzeme. İçeride bir girinti var. Burada işte bir tabletimiz var ve net bir görüş var. Bakın şu an etrafımızı 360 derece görebiliyoruz. Şöyle ana menüye geldiğimizde de navigasyon ve diğer bilgileri görmek mümkün. Sol taraftaki bu seçenekleri kendimize göre kişiselleştirebiliyoruz. Alt tarafta klima tuşlarına yer verilmiş. Dolayısıyla binmenin içine girip bunları aramanıza gerek yok. Şurada da bir kristal şeklinde düğme var. Yandaki yolcu için ses düğmesi ve ileri geri tuşları yer alıyor. Direksiyon elektrik destekli kremayer ve pinyon direksiyon olarak geçiyor. Dönüş yapı kaldırımdan kaldırıma 11.3 metre, duvardan duvara ise 11.8 metre olarak verilmiş. Aracın %20'si geri dönüşümlü malzemelerden yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi koltuklarda da vegan deri. Tabii ki alkantara seçeneği de var. Onu da unutmadan belirteyim. Şöyle bir detay daha var. Elektrikli koltuklarda tek tuş yardımıyla, işte bu tuşla ileri geri, yukarı, aşağı şeklinde ayarları yapabiliyorsunuz. Bu şekilde oynatarak gayet şık olmuş.
Evet, EX60 P10 ile yola çıktık. Şimdi size sürüş hissiyatından ve tabii teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Ön ve arkada yer alan çift elektrik motoru var bir kere. İşte bu sayede all wheel drive, yani dört tekerlekten çekiş sistemiyle çok daha iyi bir yol tutuşu sunuyor. Motorun maksimum gücü 275 kW. Bu da nedir? Yaklaşık 510 beygirlik bir güç çıkışı anlamına geliyor. Gerçekten etkileyici bir değer. Tork değeri ise 710 Nm. Şimdi böyle bir güçle tabii ki 0-100 hızlanması ne kadar diye merak edeceksiniz. Tam 4.6 saniyede 0'dan 100'e ulaşıyor. Maksimum sürati ise saatte 180 km. Çünkü bataryanın ömrünü, daha doğrusu menzilini korumak adına yapılmış bir şey, ama Volvo biliyorsunuz araçlarını 180 km bölü saatle sınırlayacağını söylemişti. Bunun asıl sebebi menzilden ziyade aslında güvenlik. Yani daha düşük süratlerde kalmasını istiyor araçlarının ve kullanıcılarının. Batarya kapasitesi 95 kWh. Kullanılabilir versiyonu 92 kWh net olarak veriliyor. Ve şarj gücü ise 800 volt mimarisine sahip, onu bir söyleyeyim. 400 voltluk bir şarj istasyonuna DC'ye taktığınızda 370 kW'la maksimum şarj yapabiliyor. Bu da ona çok çabuk dolma imkanı sağlıyor. Şöyle bir örnek vereceğim. 16 dakikada %10'dan %80'e ulaşabiliyor. Eğer böyle hani 16 dakika olmasın, 10 dakika olsun ne olur derseniz, o zaman da 10 dakikada tam 340 kilometrelik size menzil sağlayabiliyor. Çok hızlı bir şarj teknolojisine sahip. Bu aslında bizim menzil kaygılarımızı da, zaman kaygılarımızı da bertaraf eden bir özellik. Peki menzili ne kadar? 660 kilometre, yani şehir içi şehir dışı karışık kullandığınızda da 660 kilometreye varan bir menzile ulaşabiliyorsunuz. Bu da ne demek? İstanbul'dan İzmir'e tek şarjla çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz anlamına geliyor. Artık menzil kaygısı da elektrikli araçlarda ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Peki DC şarj etmek istemiyorsunuz, AC'de kullanmak istiyorsunuz. Yine bana göre önemli bir özellik. Onboard şarjları 22 kW'yı destekliyor. Bu da 11 kW olanlara göre yine daha hızlı bir süre anlamına geliyor. AC'de de aracınızı yine hızlı bir şekilde, aslında gece bağladınız ya da bir ofise gittiniz, çalışıyorsunuz, orada bağladınız, yine hızlı bir şekilde şarj etme şansına sahipsiniz. Aktif süspansiyon sayesinde kademeleri seçebiliyorsunuz. Şu anda ben yumuşak modda gidiyorum. Çok konforlu, çok rahat. Çok sessiz. Tabii ki sportif sürüşlerde firm, yani daha sert süspansiyon seçeneğini seçme şansına sahipsiniz. Ön tarafta McPherson tipi çift salıncaklı süspansiyonlar kullanılmış. Arka tarafta ise CCD amortisörler, viraj demiri ve helezon yaylar bulunuyor. Arka tarafta da oturmak aslında çok rahat, çok konforlu. Alanın genişliğiyle beraber süspansiyonların da başarısı eklenince çok huzurlu ve rahat bir alan sunuyor.

Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ancak önümüzdeki haftaya kadar otomotiv dünyasındaki gelişmeleri takip etmek istiyorsanız 8. etabı sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Orada hafta içinde duyurularımızı yapıyoruz. Web sitesi, X, LinkedIn, Facebook, her yerde 8. etabı bulabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.

Ne okudun ne yazdın, ne dinledin ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ayla Aydemir. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Kapılar programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar derken burada da bir Arap'ta kalıyorum. Neyse, kim var bugün programımızda? Çok çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Çok uzun zamandan beri istiyorduk. Bugüne nasipmiş efendim. Kim programımızda? Şöyle söyleyeyim, hemen bir ekonomik düşünüyorum. Sanatçı, besteci, piyanist Tuluyan Uğurlu. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Efendim şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Daha önce programımızı izlemiş biriniz efendim.
1: Daha önce izlemedim. Ben kaç defa konuk oldum programımızda.
0: Ama şimdi biliyorsun. Bir dakika, yeni başlıyoruz yani.
1: Ha evet.
0: Sevgili Tuluyan Uğurlu'yla. Diyorum ki Tuluyan Uğurlu.
1: Beş defa filan oldu.
0: Araf'ta mı?
1: Evet. Ha, Tuluyan Uğurlu Araf'ta değil. Hayır.
0: Değil.
1: Her defasında Araf'tayım falan diye cevap verirdim, hatırlıyor musun?
0: Aa, işte onu merak ettim.
1: Değilim şimdi. Değilim. İnsanlığın tarafındayım çünkü.
0: Çok önemli.
1: İnsan olmanın tarafındayım. Çünkü insanlık kalmadı artık.
0: Kalmadı.
1: 21. yüzyılda insanlık kalmadı. İnsanlık bitti. Herkes kafasına göre takılıyor. Gücü elinde tutan her şeyi hükmedebiliyor. Yani ben diyor İran'ı yok edeceğim diyor mesela. Sen İran'ı yok edemezsin. İran'ı yok ederken sen de yok olursun çünkü. Oturduğun yerde buharlaşmaya başlarsın. Çünkü biz aynı hamurdanız. Aynı medeniyetin parçalarıyız. Dolayısıyla medeniyetin bir kısmını yok etmeye başladığın zaman diğer taraflar da yok olur. Ama onu bilmiyor tabii. O bilinç yok. Ortak bilinç yok. Dolayısıyla artık kafasına göre takılan güçleri gördükçe artık öyle Araf'tayım falan, aradayım, deredeyim gibi romantik laflara artık gerek yok. Tarafını belli edeceksin. Peki. Tarafını ortaya koyacaksın. Ben insanlığın tarafındayım. Daha doğrusu insanlık medeniyetinin tarafındayım.
0: Ne güzel bir söz. İnsanlık medeniyeti.
1: İnsanlık medeniyeti bir bütündür çünkü.
0: Medeniyeti de konuşacağız. Hı-hı. Her şeyi süper konuşacağız. Ama ben biraz Tuluyan Uğurlu'dan uzaklaşmak istemiyorum.
1: Tamam.
0: Bu civarlarda gezmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Sizi rahatsız etmeyeceksiniz.
1: Hayır, estağfurullah.
0: Tuluyan Uğurlu mutlu mu şu anda?
1: Tuluyan Uğurlu yani kötü bir zamana denk geldik.
0: Neden?
1: Tabii. Kötü bir zamana giriyoruz. Yani çatır çatır çocukların öldürüldüğü.
0: Evet.
1: Hiçbir tabunun, hiçbir şeyin olmadığı, her şeyin ayağa kalktığı. Yani kıyamet işte böyle bir şey yani bir nevi. Her şeyin ayağa kalktığı, bütün edepsizliğin ayyuka çıktığı bir süreç yaşıyoruz. Ve Tuluyan Uğurlu burada saf kalmaya, eser üretmeye ve insanlara ve insanlık medeniyetine deva olmaya çalışıyor. Düşünsenize benim çekmiş olduğum ızdırabı.
0: Çok.
1: Yani bir sanatçı olarak yaşamak zaten zor. Normal zamanda lay lay lom dönemlerinde de. Çok zor bir şey ama bu dönemlerde oldukça zor. Artık zor oldu yani. Bir de konuştuğunuz insanlar farklı şeyler söylemeye başladığınız zaman diyorlar ki bu deli diyorlar, işte bilmem ne diyorlar ya da
0: efendim.
1: Ya öyle diyorlar.
0: Ama deli olmak da aklın en seçkin dili.
1: Öyledir.
0: Diyoruz.
1: Öyledir tabii. Ama onlar o manada algılamadıkları için. Söylemedikleri için tabii bir takım şeyler görüşülebiliyor, olabiliyor. Ama bitti iş yani. Ben buradan sanatçılarla döneceğiz. Ama orada da sanatçı da çok yok yani. Sanatla dönülür böyle noktalardan. Ama sanat az yani. Sanat az, sanatçı az. Her şey politize olmuş, siyasi olmuş.
0: Biraz böyle uzlet hali mi? Yani biraz böyle uzaklaşmak mı istiyorsun?
1: Evet, aynen öyle. Onun için de net tarafım yani. Net tarafım. Net tarafım. İnsan tarafındayım. Yani insanlık da. Çünkü insana hizmettir sanat.
0: Evet.
1: Sanat güzel. İnsana hizmettir. Ama onu kaybettik biz. Artık böyle şan şöhret, para bilmem ne, bir takım ellerinde James Bond çantalarla işten işe toplantıdan toplantıya.
0: Öyle bir çanta mı? Hiç bilmiyorum. Hiç James Bond
1: koşan
0: çanta mı?
1: İnsanlar, sanatçılar görüyorum yani, şaka gibi. ölü olmamalı, hiç böyle şeylerle ilgisi alakası olmamalı sanatçının. Üretmeli sadece ya da düşünmeli ya da okumalı neyse. Ama şimdi öyle değil artık. Bir de farklı konularla haşır neşir olanlar yok. Herkes aynı konuyu mesela bir moda oluyor bir şey ona gidiyorlar. Herkes oraya gidiyor. Hayır. Ben Mezopotamya uygarlıklarını, kültürünü, Orta Doğu kültürünü çalışıyorum mesela. Eserler üretiyorum Anadolu kültürüyle ilgili. Hiç insanlar bir şeyin peşine takılıyorlar, gidiyorlar. Ben farklı şeyleri okuyorum, görüyorum, okumaya çalışıyorum.
0: Bu hep böyle miydi?
1: Hep böyleydi. Ben hep mesela böyle. Uzay görüntüleri eşliğinde konserler verirdim. Ya 1900... Manyak derlerdi ben. 90'lar bile değildi. 88-89 düşünsene. Yani Viyana'da.
0: Hangi gezegeni tercih ediyorsun?
1: Galaksiler, nebulalar. Bir de insanlara anlatırdım. Bak buradan buraya bilmem kaç ışık yılı falan diye. Yani bilgi sahibi de olmaya çalışırdım. Yani hem sanatı icra ederken, eser yazarken bir taraftan da bilimsel olarak da konulara açıklık falan getirirdim. Ben üniversitelerde konserler verirdim mesela. Uzay görüntüleri eşliğinde
0: falan. Şu anda
1: falan.
0: Yok mu konserler?
1: Efendim?
0: Şu anda o konserler yoklar mılar? Yoklar mı?
1: Çünkü üniversitelerde konserler yok.
0: Yani. Şimdi bunların hepsini konuşacağız.
1: Konser
0: sanatı,
1: yok.
0: Sanatı ne haldeyiz? Hangi ne hallerdeyiz? Çok şey. Onları konuşacağız. Ama ben bir şeyi de merak ediyorum. Şimdi burada Tuluyhan Uğurlu diye bir isim var. Gerçekten. Yani böyle güneş gören bir isim bu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bunu biz biliyoruz. Mesela ilk kendini keşfettiğinde gerçekten o piyanonun başında değil mi? Ya da belki insanların yönlendirmesiyle, belki ailenizin yönlendirmesiyle falan.
1: Anne.
0: Ama size bir de dahi çocuk demişler.
1: Dedilerdi bir vakitler. Yani insana birilerinin dahi demesi önemli değil. Yani bir takım şeyleri başardığınızı ne zaman anlıyorsunuz biliyor musunuz?
0: Ne zaman anladık?
1: 30 yıl önce çaldığım ya da kaydettiğim eser bugün hala Spotify'da şurada burada tıklanıyorsa.
0: Çok güzel.
1: 30 yıl evvel. 30 yıl.
0: Bu muhteşem bir şey.
1: Ve mesela bir parçanın 5 tane farklı versiyonunu çalmışım yıllar içinde. Hepsi paylaşılıyor, hepsi tıklanıyor, hepsi şey yapılıyor. Ve milyonlar olmuş yani. Şimdi bu doğru olan sanatçı için bu. Yani bir parça yaptın, bir eser yazdın. Bir anda 3 milyon. Bu değil. Ondan sonra ortada yok çünkü. Toz duman ortada. Yıllarca istikrar ve o istikrarı devam ettirmek. Konserlerle, çalışmalarla, üreterek, eserlerle devam etmek. Devam etmek. Ve devamlı eser üreterek o çizgiyi bozmadan yürümek. Bir de buna konuşmalar, röportajlar. Yani fikrinden taviz vermeyen bir sanatçı olduğunu ispat ederek. Bu çok zor iş. Yani müthiş zor bir olay. Sanatçı olmak çok zor. Tam da bu zamanda daha da zor.
0: Peki öfke mi daha çok arttı yoksa?
1: Ben de hep vardı ama o öfke. Sevgim. Öfke azaldı biraz bende.
0: Ama öfke merhametin çivisi gibi bir şey.
1: Öyledir ama ben.
0: Doğru yere çakmak
1: yani,
0: lazım.
1: Yani çok doğru ama bende öfke hep vardı. Yani ben biraz şeyimdir. Biraz sinirli bir adam.
0: Öyle mi?

0: Evet.
1: Ama dahiler yakıtı olarak biliniyormuş öfke.
0: Yani dedik mesela konser günü dediklerim yapılacak benim. Başka alternatifi yok. Yani çok serbest yani ve larj olamıyorum yani. Geniş yaparız ya filan. Öyle olamıyor yani.
1: Ama bu disiplin güzel bir şey.
0: Güzel bir şey de bazen tadını kaçırıyorum.
1: Ya
0: yani Tuluyan Uğurlu'nun eleştirilecek çok tarafı var. Mesela ben çok farklı konserler yapıyorum. Yapmak istiyorum. Mesela insanlara bir eser çalıyorum. Onu 40 saat anlatıyorum mesela. Yani açıklamalı konser yapıyorum. İnsanlar o zaman daha mutlu oluyorlar. Çünkü anlatınca daha çok seviyorlar müziği. Müziği daha çok seviyorlar o zaman. Çünkü benim nasıl bir yol izlediğimi görüyorlar o zaman. Yani bir eseri üretirken ben nasıl bir yol izlediğimi insanlar görüyorlar. Onu seviyorlar. Yani.
1: Peki marifet seviyor mu iltifatı?
0: Yani tabii iltifata tabidir. Yani
1: buradan
0: sanatçı şimdi hiç iltifat falan görmüyor. Yani.
1: İşte burada biraz yani. biraz küsmek değil de bir hüzünlü Tuluyan Uğurlu
0: tabii,
1: görüyoruz.
0: Ama bu benim bu sözlerim asla yanlış anlaşılmasın. Bu ülkenin iyiliği içindir. Sadece bu ülkenin değil, çevremizle beraber bu bölgenin iyiliği içindir. Yani Tuluyan Uğurlu bir şey söylüyorsa mutlaka bu bölgenin iyiliği içindir. Sadece direkt bizim değil, bölgenin, etrafımızın beraberce göklere doğru yolculuk yapmanın hazzını yaşamak içindir. Mesela ben Nemrut Dağı'nda konser verdim. Çıktım, piyanoyu oraya götürdüm.
1: Biliyor
0: İşte
1: mu?
0: İnsanlar dediler ki müthiş ya vallahi işte demokrasi Türkiye'de zirveye çıktı falan dediler.
1: Güzel.
0: Bak şimdi güzel. Bunu tam yani orada piyano çalarsın, iyi çalarsın, bir şey çalarsın, kötü çalar zaten rüzgar kıyamet gibi etraf toz duman ama çalıyorsun orada. Tamam. Ama neymiş mesaj? Demokrasiyi zirveye çıkartmak. Nemrut Dağı'nın zirvesine
1: çıktı. Mı, yoksa
0: çıktı.
1: Zirvede kaldı mı?
0: Yani işte ben bir daha götürürsem bir daha zirveye çıkar. Yani piyanoyu oraya bir daha çıkartırsam gerçekten zirveye çıkar.
1: Peki şöyle bir şey de var. Popüler kültüre matuf bir şey söyleyeceğim. Yani aslında programa girmeden önce de konuşuyorduk. Piyanonun, bu enstrümanın, bu sesin insanlar tarafından nasıl algılandığı hususunu aslında mesela 80'li yıllardan, 70'li yıllardan bazı isimlerden bahsettik programa girmeden önce. Mesela işte isim veriyor muyuz hocam?
0: Tabii.
1: Verebilir miyiz?
0: Tabii ki.
1: Vermeyeyim ya ben.
0: Tamam.
1: Ben niye anlatıyorum bu arada? Neyse.
0: İşte bir müddet sonra böyle oluyor. Ben susuyorum.
1: Soru bile soracağım. Burada mesela halk şunu istiyor, bunu verelim mantığını çok sorguladılar ya. Yani mesela halk bunu istiyor dediler.
0: Evet.
1: Burada aslında halkı da biraz küçümsediler. Mi? Yani şimdi birkaç isimden bahsettik. O isimler de yok. Mesela en azından popüler kültürün içindelerdi. Lakin bu halkayı çok iyi tamamlıyorlardı diye düşünüyorum.
0: Doğru. Ve kaliteli adamlardı.
1: Mesela işte hani amca beyler de gelmişler
0: değil,
1: falan.
0: Değil öyle değil.
1: Ama orada da bir nezaket, bir letafet vardı.
0: Aynen öyle. Ve kültürlü adamlardı. Kültürlü boş adamlardı. Hiç boş adamlar değildi.
1: Yani
0: bir Ferdi Tayfur, Ferdi Özmeyen, yani Arif
1: Ümit
0: Susam, Ümit Besen gibi.
1: Ya şunu söylemeye çalışıyorum. O zamanki
0: ya piyano çalarlardı bu insanlar ve insanlar dinlerdi yani. Bu insanlar piyano çalarlardı, org çalarlardı neyse. Ritim box'ta org çalarlardı ve insanlar öyle bir ortamda herkesin biraz hafifçe çakır keyif olduğu bir ortamda düşünsenize insanlar dinlerlerdi yani. Dinlerlerdi insan.
1: Yani şunu söylemek
0: istiyorum. Susup dinlerlerdi yani.
1: O zamanlardaki 80'lerdeki ya da 70'lerdeki popüler dediğimiz skalanın içerisinde bile gerçekten o sizin söylediğiniz bir kültür vardı yani.
0: Olmaz olur mu? Kültür... Dinleme kültürü vardı mesela. Seyirci kültürü vardı.
1: Tabii ki bundan bahsediyorum. Şu ana kadar geldiğimizde mesela diyorsunuz ki mesela eserleriniz Spotify'dan dinleniyor değil mi? Bu başka bir şey. Teknolojiye ayak uydurmak başka bir şey. Ama dijital kuyuların içerisinde kalıp gerçekten lümpenleşen dünyayı seyretmek başka.

0: Başka bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Mi hocam onu söyle.
1: Öyle, aynen öyle. Bir de ukalalaşan bir dünya tabii.
0: Ukalalaşıyor. Bundan biraz galiba bundan bir muzdaribiz.
1: Ukalalaşıyor. Neden? Yani neden? Halkı küçümseyen insanların sayısı gittikçe arttı ülkede. Yani maalesef arttı. İnançlı insanlara hürmetsizlik arttı.
0: İnançlı insanlara hürmetsizlik kısmını biraz açabilir miyiz hocam?
1: Hürmetsizlik arttı çünkü insanlar artık bazı şeyleri birileriyle özdeşleştiriyorlar ve o birilerine duymuş oldukları kötü hisler yüzünden bütün inançlı insanları kötüleyebiliyorlar. Böyle bir şey var. Bu çok üzücü bir şey. Yani
0: yani tahkir.
1: Evet, inançlı insanların sayısı mı azalıyor acaba Türkiye'de? Yani bir de böyle bir şey var. Şimdi bir takım açmazlar var bu ülkede. Bunları aşabilecek miyiz? Bunları aşarız. Ben elimden geldiği kadar bunların çalışmasını yapıyorum zaten. Ama Türkiye'de inançlara karşı bir uzak durma çok fazlalaştı. Eskiden de vardı. Uzaklaşma arttı. Özellikle gençlerde çok arttı. İlgilenmiyor yani. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Onun kendi bir dünyası var, o dünya. Ama onun insanları bizim kazanmamız lazım.
0: Evet.
1: Z kuşağı, M kuşağı diyorlar, saçmalıyorlar bence. Z alfabenin son harfidir yani. Daha sonda değiliz, belki işin başındayız daha henüz. Z demek yanlış onlara, hakarettir onlara Z demek. Ne demek Z kuşağı? Böyle bir salak bir şey olabilir mi? A1 kuşağı belki onlar veya B kuşağı daha işin A'sında B'sinde insandık. Ya ne zaman geldik S'ye ya? Ne kadar geliştik bu kadar? Dolayısıyla bir kere sistemin adını doğru koymak lazım. Birileri elinde gücü olanlar diyor ki Orta Asya diyor mesela. Buranın adı Orta Asya diyor. Hayır, oranın adı Orta Asya değil, oranın adı Türkistan. Ama yıllarca kuşaklara Orta Asya diye öğretiyorsun.
0: Tabii.
1: Ha, niye? Elinde güç var. Tiki. Üstelik para onun parası da değil. Başkalarından emanet para. Kendisi orada kukla. Diyor ki buranın adı Türkistan değil artık diyor. Buranın adı işte şey olsun diyor. Yani Orta Asya olsun diyor. Veya işte Orta Doğu olsun. Anlatabiliyor muyum? Mezopotamya demiyor mesela. Bu tip şeyler çok var. Dolayısıyla insanları yanlış yönlendiriyorlar, farklı yönlendiriyorlar ve bu kasten yapılıyor. Kesinlikle kasten yapılıyor.
0: Aslında Türkiye'de bunu ilk dillendirenlerden biri Tuluyan Uğurlu.
1: Tabii öyle. Yani ben tehlikeyi görüp söylerim hep. Ama kimse beni lafımı falan itibar etmediği için.
0: Estağfurullah.
1: Öyle ama yani çünkü şöyle bir kanı var ülkede çok yanlış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en sayılı bestecilerinden biri ve bu toprakların en büyük bestecisi Itri. Eminim bu tarz konuları düşünüyordu yani o da. Zamanında yaşarken işte padişahın şu davranışı acaba şöyle olsaydı daha mı iyi olurdu? İşte bilmem ne. Acaba devlet bu şekilde gitseydi daha mı hamuru iyi yoğrulurdu falan diyordu. Kesinlikle diyordu. Çünkü o çaptaki bir insanın başka şeyler düşünmesi mümkün değil. Devamlı ülkesinin menfaatine, faydasına şeyler düşünüyor.
0: Peki,
1: eminim buna. Yani.
0: Şöyle bir soruyla girmek
1: ben
0: istiyorum.
1: Ben de aynı şekilde yani.
0: Şöyle bir soruyla taşlandırmak istiyorum. Diyorum ki madem evet sanatçı konuşmalı ama ne tarz konuşacağına karar veren bir zümre var ya. Bu zümrenin algısına kurban giden bir sanat
1: gitsin.
0: Sanatçı tayfası da var. Var
1: tabii. Yani
0: mesela şöyle işte Itri'den bahsediyoruz. Ya da işte birçok sanatçıdan işini alırsak mesela Tuluyhan Uğurlu ne söylemeli ki yandaş şeyle etiketiyle yaptalanmış.
1: Yok, yandaş etiketiyle.
0: Ya da ne söylemeli ki işte bu olur dediğimiz değil mi? Kendi toprakları üzerindeki kendi bu topraklar üzerinde tahkir edici bir cümle kurduğu zaman nasıl oluyor ki o zümrenin beğenisini kazanabiliyor sorusunu sormak lazım. Bu tamamıyla faraza bir şeyden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Ne olmalı mesela?
1: Yani insanların yönlendirmesiyle sanatçının söyleyeceği sözlerin ne olması gerektiğine karar veriyorsak O zaman biz tası tarağı toplayalım, gidelim burada.
0: Ama öyle bir şey yok.
1: Öyle olabilir. Yapılacak bir şey yok. Onlar için üzgünüm yani. Ben söyleyeceğimi söylerim, düşündüğümü söylerim, düşündüğümü hayata geçirmeye çalışırım. Bu çok önemli, hayata geçirmek. Yani sanat hakkında bir şey söyledin, onu hayata geçiriyor musun? O zaman itibarı vardır söylediğin sözün. O şekilde devam ederim. Yani insanlar beni yargılamışlar, bilmem ne olmuş. Çok yargılamıyorlar artık çünkü yargılamak için beni görmeleri lazım. Ben pek görünmüyorum bu aralar. Yani konserlerle, şeylerle. Sadece oralarda görüyorlar insanlar beni. Yani ben artık insanları bir şekilde hayatımdan çıkarttım yani.
0: Bu bir küsme mi?
1: Değil. Doyum noktası diyelim. Doyum noktası diyelim. Çünkü söylediğiniz sözler bir bakıyorsunuz başka yerlerde başka şekilde anlaşılacak şekilde söyleniyor. O zaman diyorsunuz ki en güzeli irtibatı azaltmak. Sahneden insanları seyretmek en güzeli. O hafif yukarıda oluyorsunuz ya böyle 1,5-2 metre. O güzel bir şey ya. Ama ondan sonra seyircinin arasına inmek de var. Onu yapabiliyorsanız işte adamsınız. Yani orada sahneden direkt kulise doğru gidip o kapıyı açıp geçip değil. Orada seyircinin arasından bu tesviyede birlikte olabilmek. Anlatabiliyor muyum? Eşitlikte, özgürlükte birlikte olmak. Seyirciyle sanatseverler. Çünkü sanatçının buluşmak istediği yer hak makamıdır.
0: Çok doğru.
1: Halk haktır. Onu hiç unutmamak lazım. Dolayısıyla o öyle demiş, bu böyle demiş. Bir de arayı biraz mesafeli tutmakta fayda var. Yani insanlar sizi görünce sahnede görsünler. Misafirlikte çok görünmenin doğru bir şey olduğunu düşün. Zaten yıllardan beri ben gülmeyi çok bilen bir adam değilim.
0: Ne?
1: Ne bileyim, insanlar gülerler filan. Benim mesela hiç güldüğüm bir mizah programı yok mesela. Bu aralar yok. Eskiden Kemal Sunal'a gülerdim ama o çapta bir adam da yok artık zaten. Yani o müthiş bir adamdı çünkü. Gülemiyorum yani. Komik değil. Yani hakikaten gülünç geliyor. Yani komik değil de gülünç geliyor bana. Zeka yok. Mizahta akıl yok. Fikir yok. Estetik yok. Neyine güleceğim yani?
0: Aslında çoğunluğu da aşağılama üzerine olduğu için.
1: Bir de o var ya. Bir de halkı aşağılama. Yani sanat halkı yok sayma falan olmuş artık ülkede. Yani halbuki sanat aynı zamanda halk içindir. Yani hem hak içindir hem halk içindir. Yani sanat hem sanat içindir hem toplum içindir. Dolayısıyla aşamadık bunları ya. Geçemedik yani.
0: İşte bu aşağılamanın bir intro sayarsak, bunun daha fazla uzantısını da kendi kültürümüzle olan bir takım potporik komplekslerimiz üzerinden okuyabiliriz.
1: Var tabii.
0: Yabancılaşma mı, batılılaşma mı?
1: Bu ülkede mehterle yıllarca gırgır geçirmedi mi ikileri bir geri diye falan.
0: Yakın bir zamanda da mehtere sırtını dönen bir...
1: Ya inanılmaz bir şey. Mesela Tuluyhan Uğur da mehterle konser vermeyi çok seviyor mesela. Yani 3 kat mehterle, 2 kat mehterle neyse çıkıp mehter repertuarını onlarla beraber çalmak benim için çok büyük bir keyif mesela. Çok yerde bunun konserlerini yaptım mesela, insanlara göstermek için. Ama maalesef yani gene aynı terane devam ediyor. Yani hiçbir değişiklik, hiçbir düşünme falan yok. Aynen devam ediyor. İşte mehtere sırtını dönüyor mesela. Sen kime sırtını dönüyorsun ya?
0: Kime sırtını dönüyor?
1: 10 bin yıllık bir kültüre sırtını dönüyor ya. Sen Hititlerden beri bu topraklarda var olan savaşa müzik eşliğinde gitmeye sırtını dönüyorsun ya. Ve sağa sola selamlamaya sırtını dönüyorsun. Bütün varlığa, bütün mukadderata, bütün yaratılmışlara selam vererek gitmeyi, iki ileri bir geri falan filan diyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Yani biz kendi insanlarımızı, kendi kültürümüzü bilmiyoruz. İşte ben onun için mesela konseri kesip bazen sohbet ediyorum insan.

0: bir şey. Ama maalesef bunlara ihtiyacımız var. Çünkü bunları bize öğretmediler. Yani ne ilkokulda öğrendik, ne ortaokulda öğrendik, ne lisede öğrendik. Öğretmediler bize. Öğretmediler. Bize yalapşap, yalapşap şeyler öğrettiler yani.
1: Örnek verelim yalapşaptan.
0: Oradan oraya atladı bir sırtlan gibi bilmem ne. Onları öğrettiler bize. Hiç gerçekleri konuşmadılar ki. Hiç gerçekleri öğrenmek, öğrenmesi gereken bir nesil olarak. Mesela bizi görmediler. Belki şimdi daha iyidir, bilmiyorum. Günahlarını almayayım kimsenin ama bizim zamanımızda bizi öğretmediler. Ben birçok şeyi, mesela tarihle ilgili birçok şeyi daha sonraki okuduğum kitaplardan öğrendim. Hiç bunları anlatmadılar bize. Hiç anlatmadılar. Mercidabık'ta ne oldu?
1: Ridaniye'de
0: Mohaç'ta ne oldu? Aslında Mohaç neydi? Bunları hiç konuşmadılar ki bizimle. Yani hiçbir şeyi konuşmadılar. Lale'nin minyatürün ne olduğunu anlatmadılar bize. Saray musikisi ile halk müziği arasındaki farkı ya da birlikteliği anlatmadılar. Anlatmadılar. Bunları anlatmadılar. Bunları da kasten yaptılar yani. Böyle hiçbir şeyden anlamaz, bilmez, ezberci bir nesiller yetişsin.
1: Peki bu niye yarayacaktı yani? Ne
0: İşte
1: olacak?
0: Yaradı zaten. Yani. Yaradı yani. Yaradı. Yani her şeye evet diyen, hiçbir şeye hayır diyen. La diyor değil mi? La. La ilahe illallah diyor. La diyor. Her şeye bir kere ilk önce dik durmak, karşı durmaktır la. La evet. Odur. Yani Kur'an-ı Kerim'de yazan Kur'an-ı Kerim'de yazan her şey yazan şeylere karşı olana la'dır ilk. Değil mi? Dik durmaktır. O yok ki bizde artık. O yok ki. O kalmadı. O zaman ne oldu? Sanat bitti, estetik bitti, insan olma bitti. Dünyada da bitti. Yani aynı süreç zarfında dünyada, yani dünya biraz iyi olsaydı belki bizdeki yok olma şey olabilirdi. Belki daha gecikebilirdi.
1: Peki bu kadar
0: ama dünya bizden beter, dünya felaket.
1: Bu kadar kısa sürede sanat konusunda ya da kendi medeniyetimizi tanıma hususundaki şevkimizin azalacağını bu kadar kısa sürede düşünüyor muydunuz, tahmin ediyor muydunuz?
0: Yani bu işte ama yılların birikimi.
1: Tabii.
0: Yani bu bugünden yarına düne olan bir şey değil. Mesela Karagöz yani. Karagöz değil mi? Karagöz. Karagöz bizim hayatımızda asla elimizden bırakmamamız gereken bir güzelliktir. Karagöz çok önemlidir. Yani. Biz hepimiz Karagöz olmalıyız. Anlatabiliyor muyum?
1: Hacivat
0: çok şekerdi. Yani, biz Karagöz olmalıyız.
1: Yalnız Hacivat dediğiniz zaman bir şirinleştik değil mi böyle mi Hacivat?
0: Öyle tabii öyle. Çünkü o yani kaderine razı biri yani. Yani biz Karacaoğlan olmalıyız. Pir Sultan olmalıyız değil mi? Biz onları olamadık ama. Çünkü neden? La diyemedik. Yani bize sunulan her şeyi kabul ettik. Maalesef. Yani benim zamanımdan bahsediyorum. Şimdi işler biraz daha iyi tabii. Hı hı. Ama gene de gitmemiz gereken çok yol var. Yani.
1: Sanat hususunda da böyle gerçekten. O tanımlayamadığımız nokta var ya, kendimizi bilme noktası. Oradaki yüzleşme hiçbir zaman olmadı. Ya tahkir üzerine kurulu, ya aşağılama üzerine kurulu, ya hakaret üzerine kurulu, ya bir kesimi aşağılayan.
0: Aynen öyle.
1: Ya yakın bir zamanda hani oldu bir belediye başkanımız Mihal Gazi, çok selam olsun, çok muhteşem bir insan. İşte oyalı yazmasından, şallarından onu vurmaya kalktılar insanlar. Mehter gibi yani.
0: Yöresel değerler zaten uzun zamandan beri Türkiye'de hor görülüyor. Ya ben bağlamayla, neyle, kavalla, sipsiyle sahneye çıkıyorum diye beni yani neredeyse tefe koyuyorlardı. Ya. Yani benim müziğimin gücüyle ben o sahnelerde var olmaya devam ettim. Anlatabiliyor muyum?

0: Yani müziğin gücü iyi olduğu için ve vurduğu yerden ses getirdiği için ben o sahnelerde yer aldım. Yoksa kavallan mavallan konser veren adamı, yani bir daha ne konser salonu görürsün, ne bir şey görürsün, ne taltif görürsün, hiçbir şey göremezsin yani. Ama ben onları yaptım yani. Onları başardım ben. Evet, Mehter'le konser verip onu insanlara, binlerce insana dinlettim.
1: Muhteşem. Bravo. Gerçekten bu çok kıymetli. Bir taraftan da mesela işte hobilerimiz, fobilerimiz, lobilerimiz.
0: Evet.
1: Lobilerimizi konuşuyorum.
0: Yani
1: şundan bahsediyorum.
0: Avrupa'ya devamlı şimdi mektup Gazze yazanlardan bahsediyoruz.
1: Gazze işgalinin 7 Ekim'deki Gazze işgalini 75 yıllık bağışlayın bir zulmü 7 Ekim'den ibaret sayan bir takımların, bir sifonizmin oluşumunu burada tabii ki konuşacağız ama bir taraftan da mesela çok konuşuldu, çok tartışıldı. Sevgili Tuluhan Uğurlu ne düşünür bilmiyorum. Aslında ilk galiba bunu ortaya atan ve bunu konuşma cesaretini gösteren bir sanatçı Tuluhan Uğurlu. O da şu, yani Siyonizmin ne kadar etkili olduğu, sanat dünyasında ne kadar etkili olduğu, ideolojileri nasıl bastırdığı, nasıl kendine, kendi kalıplarına çektiği hususunu çok aslında birçok insan da konuştu.
0: Birçok insanın önü kesildi mesela. Yurt dışında birçok insanın konseri iptal oldu. Niye? Gazze'de çocuklara çok üzülüyorum falan dediği için. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Yalnız bir şey iyi oldu. Bir takım şeyler açığa çıktı. Gizli azaldı.
1: Gizli azaldı.
0: Ayyuka çıktı bazı şeyler. Yani kıyam oldu. Ayağa kalktı. Şimdi kıyamet böyle de oluyor. Böyle her taraf toz duman, öyle de kıyamet var ama bir de böyle kıyamet var. Her şey ayağa kalktı. Yani böyle her şey kendini gösterdi. İyi de gösterdi, kötü de gösterdi. Dolayısıyla bu şey gökyüzünün çocukları. Bu benim Babil albümümden. Albümümden gökyüzünün çocukları. Son çalışmalarım bunlar benim. Ben bu konuyu devamlı işliyorum biliyor musun? Mesela geçenlerde de Kudüs ile ilgili bir eserim vardı.
1: Hep oradaydınız aslında değil mi?
0: Tabii. Yani ben Ramallah'a gittim konser ver. Yalnız ne gördüm biliyor musun? Bak hata bizde de var. Onlar da batıya çok öykünüyorlar. Bak yemin ediyorum sana.
1: Öyle mi?
0: Evet maalesef. Düşmanına aşıklar onlar. Çok üzgünüm ya. Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama öyle. Düşmanının kültürüne bilmem nesine çok aşıklar. Kopamıyorlar oralardan. Yani kendi öz müziğini çağdaş formlarla bir araya getireyim, bir eser üreteyim yok onlarda.
1: Sanat anlamında söylüyorum.
0: Tabii sanat anlamında söylüyorum. Ama sanat her şey. Müzik her şeydir yani. Müzik hariç her şeydir. Müzik hariç her şeydir.
1: Aslında ilk başkaldırı orada başladı.
0: Tabii ama işte yapamıyorlar. Belki de bazı şeylerin eksik kalmış. Yani 30 tane 17-18 yaşında gencin 80 yaşındaki bir yaşlı bir Filistinli İsrail polisi tarafından dövülmesini oturup izleyebiliyorsa orada bazı şeyler bitmiş demektir. Anlatabiliyor muyum? Biraz da hatayı kendimizde arayacağız maalesef.
1: Kendimizde arayacağız mesela işte.
0: Bu da Ukrayna.
1: Evet.
0: O da ayrı bir facia. Yani Rusya, Ukrayna. Bir dizayn ediyorlar dünyayı. Dünyaya bak. Bunlar dizayn ediliyor işte.
1: Hayal kırıklığımız üzerine konuştuğumuz zaman hep aklıma şey geliyor. Yani İslam işbirliği değil, İslam hiçbirliği teşkilatı.
0: Yok canım ne işbirliği. Ya biz cips yiyerek izledik Kaddafi'nin linç edilmesini. Hatırlasana ben Viyana'da öğrenciydim.
1: Hani böyle bir uyanış bekliyorduk ya. Hani böyle bir kıyam yok, bekliyorduk canım, ya.
0: Yok. O kıyam. O daha sonra olacak ama o. Yani olacak. Biz Amik Ovası'nda bekliyoruz yani. Olacak o. Armageddon Amik Ovası bekliyoruz. Böyle kaçmaya.
1: Evet not ediyorum şu anda.
0: Evet. Onu lütfen not et. Amik Ovası.
1: O olacak diyoruz.
0: Tabii olacak. Ve biz orada olacağız.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Çünkü orada asıl hesaplaşma orada olacak. Yani.

0: Neyse yani Filistinlilerin de büyük yanlışları, hataları var tabii. Yani kendilerini ifade etmekte çok büyük sıkıntılar yaşadılar. İdeolojik olarak eksiklikleri var, ben öyle gördüm.
1: Ben hiç öyle bir sıkıntı yaşadıklarını düşünmüyorum.
0: Yani çok mu iyi, bu çok mu iyi yani? 70 bin tane çocuğun öldürüldüğü bir...
1: Şöyle, şundan bahsediyorum. Yani bu kadar soylu bir direnişi hiç pes etmeden çocuklarına varana kadar muhteşem bir belagatla anlatabilen bir toplum
0: entelektüeldirler. Çok entelektüeldir. Çok. Ay, ama Batı'yı seviyorlar maalesef.
1: Batı'yı sevme hususunda hani sanatsal olarak hepimiz kadar bir şeyle haricimizde tutarak bu sanatsal anlamda söylüyorsak tabii o başka bir şeyle tartışılır ama bu zulmün karşısında asla Batı'yı sevme şeyini oraya
0: yani belki evet olabilir ama bence
1: Batı da hani şöyle oldu ya, hani Batı da uyandı diyoruz ya mesela işte.
0: Batı uyandı mı?
1: Batı
0: yoksa göstermedik mi onu?
1: İşte onu konuşuyoruz.
0: Bak devamı geldi mi mesela?
1: Yani
0: devamı geldi.
1: Sokak eylemleri hususunda yani halkın uyanışıysa bu o bazda tartışılabilir bir mevzu ama uyanış gerçekten o küresel uyanış mı, o tartışılır.
0: Kesinlikle.
1: İşte ben de inanmıyorum.
0: Ben bazı şeylerin yani çok geçici böyle gelip geçen şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani genel geçer şeyler. Böyle anlık kıvılcımlar olduğunu düşünüyorum. Çok kalıcı bir şey yok. Hı. Maalesef yani çok üzgünüm. Ama ciddi hayal kırıklığına uğramıştım ben yani. Çok sevdiler beni. Dakikalarca ayakta alkışladılar falan filan. O ayrı. Hı hı. Ama sıkıntı olduğunu gördüm yani. Tabii bir şey söylemedim ben.
1: İşte bunu kendi içimizde tartışıyoruz ya. Kendi kültürümüzle alakalı da tartışıyoruz. Kendi medeniyetimizle alakalı.
0: O da bizim farklı bir kültürümüz değil ki. O da bizim insanlarımız yani.
1: Seni
0: Filistin dediğin yer senin bizim yani...
1: Bizim.
0: Ha, yani bizim.
1: Bu bizlikten ayrı gayrı onu evet, tutmuyorum ama.
0: Bizimdir.
1: Bir yani. Taraftan o anlamda eğer söylüyorsak bu bence çok saatlerce değil yıllarca aslında tartışılması gereken bir şey.
0: Aslında nasıl tartışılması gereken değil, yapılması gereken bir şey artık. Tartışılması değil. Hı hı. Tartışarak vakit geçirmek değil. Onu bizzat yapmak.
1: Değil mi? Şimdi... Aslında bu hani...
0: Ya tedbir almak.
1: Hı hı. Sevgili güzel yorumlar geliyor. Sizi özlemiş.
0: Beni mi?
1: Halk. Sevenleriniz sizi özlemişler sevgili Turyonuş.
0: Ben de onları çok seviyorum. Yani konserlerime geldiklerinde onları görünce... Onların benimle beraber aynı ruh haliyle müziği hissetmeleri falan çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum.
1: Evet, bir araya gireceğiz. Sevgili Tuğluyan Uğurlu'yla muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama bir aradan sonra
0: tamam.
1: Araklı Sorular programına devam ediyoruz. Haydi bakalım.

0: Yüzyılı deviren Cumhuriyet Halk Partisi tek partiden bugüne hangi krizleri ne zaman niçin yaşadı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine dair anlatısına göre ne zaman ne oldu? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Ahmet Demirel yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te. Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Arap'ta sorular programımız devam ediyor değerli 24 TV izleyicileri. Çok seviyoruz 24 TV.
2: Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben biraz evvelki hani tatlı bir sohbete dalmıştık ya. Bu Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadelenin olması gerektiğini söyledim ya ben. Ben 1709 metrede doğmuş, yaşamış bir ailenin oğluyum. Bin yıllık bu toprakların evladıyım ben. Toroslar'ın ta tepesinden geliyorum. Dolayısıyla benim haksızlığa karşı
1: tahammül
2: direncim çok farklı tepkilere yol açar. Belki o yüzden. Belki o genel bilinci hani daha sessiz, daha akil durarak filan. Ben öyle yapamazdım yani, mümkün değil. Belki yadırgadığım tarafı olabilir. Bilmem, anlatabiliyor. 1709 metrede doğmuş ve her tarafa gitmenin zor olduğu bir Konya'nın Hadım'ın taş kentinden gelen bir adam olarak.
1: Evet sevgili Turgut Nurlu, çok haklısınız ama.
2: Anlatabiliyor muyum? Şimdi, yani haksızlığa. Savaş,
1: tabii ki. Eğer konuştuklarımızdan mülhem bu şeyi devamı ettiriyorsak şöyle söylemek lazım. Savaş dediniz değil mi? Savaş. Savaş başka bir şey, işgal başka bir şey. O yüzden...
2: Tamam ama işte yani o zaman...
1: Savaş başka bir şey.
2: Ona karşı işgal, durmak gerek.
1: İşgal, katliam, soykırım başka bir şey. Yani
2: aynen öyle.
1: Bu anlamda da biz kendi cesaretimizi burada ayrı, vurgulamak tabii, adına tabii. Tabii ki söylüyoruz.
2: Peki, mesela o şeyler çok iyi oldu. Ya Sumut filoları, şeyler, onlar çok iyi oldu. Ama onları da kafalarına göre biraz şekile soktular yani. Tam oldu mu bilmiyorum ama çok başarılı yani, bütün dünyaya işte budur yani denildi orada. O çok güzel bir şey oldu yani. Bu zulüm durması lazım yani, bu böyle olmaz ki. İsrail kendi ayağına ip takıyor. Burada binlerce yıllık medeniyetler var ve kendisi de bunlardan biri. Niye buralardan ille gitmek istiyor? Niye buradaki insan, hayır beraber yaşa, birlikte ol. Niye olamıyor? Niye olamıyor? Dinsel bir takım dogmalar yüzünden olamıyor. Dogma yani. Batıl inanç. Dogma. Vaat edilmiş orası, topraklar bilmem
1: orası,
2: ne.
1: Orası Filistinlilerin beraber yaşamak bile çok bence konuşulmaması gereken bir şey. Orası.
2: Yok hayır, yaşayabilirsin yani. Yaşayabilirsin. Yaşayabilirsin. Saygı, sevgi ve ahlak çerçevesinde. Yapabilirsin.
1: İnsan oldukları süresince diyorsunuz.
2: Tabii.
1: Siz.
2: Biz nasıl Sizin yaşadık mi? Onlarla?
1: Evet.
2: Yani bizim tebaamızdı yani. Museviler Osmanlı bizim tebaamızdı yani.
1: Evet.
2: İsrail'i kuran bütün akıl takımı Osmanlı'nın vatandaşıydı yani. Hepsi. Hepsi. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
1: Şimdi bu aslında bir taraftan Gazze'yi de konuşmaya devam edeceğiz. 75 yıllık bir zulmün dedik. 7 Ekim'den ibaret sayılmasının. Kendi içimizde bile buna inanmış olan bir takım sifonist diyorum. Çünkü Siyonist deyip bunu tekrarı gündemde tutmak bile bana yanlış geliyor. Sifonist. Bu yüzden bu insanların bile olduğu değil mi içimizde? Yani bu zulmü sadece 7 Ekim'den ibaret saymanın konforuna sığınan Bir takım insanlarla da mücadele ettik. Ama içimizde de bir uyanış başladı aslında, değil mi? Aslında Gazze'deki bütün mazlum kardeşlerimizin...
2: Bir şeyin başladığı falan yok. Hep aynı ki insanlar aynı uyanışı yaşıyorlar. Öbürküler de aynı karanlık içinde devam ediyorlar.
1: Yani Gazze'den bize ne diyebiliyorlar yani?
2: Tabii ki.
1: Hala
2: zaten o işlerine geliyor. Gazze, bunlar bizi zaten arkadan hançerlemişti diyor. İlk lafı bu oluyor. İlk lafı bu. Yani ben öyle bir uyanışın olduğunu düşünmüyorum. Kendimizi kandırmak oluyor. Yani belki kısmen bir takım insanlar hani doğru ya bunlar haklı galiba filan demiş olabilirler ama çoğunluk gene maşallah o bildikleri gibi gidiyorlar. Yani onları asla başka bir şey kabul ettirmek mümkün değil.
1: Bu çocuk
2: değil.
1: Demir Cüneydi biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Gözleri bağlanıp giden. Onun tarihine baktığınız zaman 7 Ekim değil onun tarihi.
2: Tabii
1: onun
2: ki
1: tarihi
2: değil.
1: Çok öncesi tarih.
2: Tabii ki değil.
1: Nekbe'nin tarihini aynen bilenler bunu çok iyi. Ya da işte...
2: Ya 75 yıl falan ne gerizekalı laflardır bunlar ya. Bunlar kaç bin yıllık meseleler. Nabukadnezar'dan başlıyor iş yani. Babil'den başlıyor. Babil sürgününden itibaren başlıyor bu olaylar.
1: Yani aslında bir taraftan da şunu konuşacağız.
2: İşte onun için ben Babil'i yazdım mesela.
1: Evet, bak, Babil'i de...
2: Gördün mü sanatçının duruşunu?
1: Evet.
2: Bak Babil dedim, buraya aslında gönderme yapıyorum. Tüm Mezopotamya'ya gönderme yapıyorum. Aslında bize de gönderme yapıyorum. Çünkü biz Babil'i anlayamadık ki. Babil'i bize yanlış anlattılar. Babil propagandalarının esiri oldu.
1: Hem bu propagandadan da bahsedeceğiz ama bir taraftan da... Biraz mesela bir sanatçı olarak Tuluyhan Uğurlu'nun ne cevap vereceği hususunu çok merak ediyorum. Çünkü herkes çok mu konuşuyor? Değil mi? Bunu ben öncesinde konuşmuştuk. Herkes çok konuşuyor.
2: Benden daha fazla konuşuyor.
1: Ve hayır şöyle bir şey var. Şimdi çok konuşuyor. Mesela biz çok konuşmak bilmenin bir sonucu mudur?
2: Değil.
1: Böyle mi gösterilir?
2: Ne anlattığına bakacaksın. Yani.
1: Ne anlattığına bakacaksın, değil mi? Mesela o yüzden de bir sanatçının suskunluğu çok şey anlatıyor. Mesela
2: tabii.
1: Tuluyhan Uğurlu'nun buradaki suskunluğu kimlerin çok konuştuğuyla alakalı bir şey mi mesela?
2: Doğrudur. Tabii başkaları konuşursa size zaten yer kalmıyor yani. Popüler kültürün insanları bir takım şeyleri 75 yıla dayıyorsa o konuşulur. Onu sen istersen de ki bu Nabukadnezar'dır bilmem nedir Babil'in asma bahçelerinden var. Fantazi olarak dinlersin. Sen dinlemez ki. Onları dinliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sistem baştan örülmüş. İnsanların ne konuşması gerektiği, ne söylemesi
1: planlanmış.
2: Gerektiği. Tabii ki plan. İnsanların neye doğru demesi gerektiği filan, yanlış demesi gerektiği. Hepsi planlanmış yani. Program içinde. Ve herkes o potada eritiliyor, öğütülüyor. Böyle çivileri nasıl birbirine sürtersin böyle?
1: Mesela şunu merak ediyorum konuşmayı. Mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizi konuşacağız ama şu anda mesela iç siyasette olanları görüyorsunuz değil mi?
2: Görüyorum.
1: Mesela bununla ilgili yorum yapmaktan ziyade yani mesela çok taze siyasetten bahsetmiyorum. Çünkü biliyorum ki sanatçı siyasetle politika arasındaki farkı da biliyordur.
2: Tabii.
1: Değil mi? Ama şu son zamanlardaki hususa baktığımız zaman, siyasi işte bu çalkantılara baktığımız zaman, burada mesela ne görüyorsunuz?
2: Yani üzüntü duyuyor.
1: Mesela ne
2: üzüntü,
1: niye üzülüyorsunuz?
2: Üzüntü. Türkiye'nin kurucu partisinin ya buralarda böyle ortalıklarda.
1: Peki yani, seni şaşırttı mı?
2: Şöyle söyleyeyim. Aslında dozaj biraz kaçtı. Ama çok şaşırtmadı. Yani çok şaşırtmadı. Hayır. Çok şaşırttı desem yanlış olur yani. Böyle şeyler beklenebilir yani. Ama sinirlerin bozulduğu, dengelerin şaştığı zamanlarda böyle
1: mesela
2: şeyler yaşanabilir yani.
1: Mesela hamlelere baktığımız zaman bir sanatçı gözüyle şunu söyleyebilir misiniz? Ya bu halk partisi mi? Ya da halkla değil yani, ne kadar iç içe?
2: Değil yani. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi ile falan uzaktan yakından bir alakası yok. Yani.
1: Mesela sizin kafanızdaki şey Cumhuriyet yani. Halk Partisi...
2: Bu toprağın değerlerine saygılı, hürmetkar, nasıl davranmasını bilen filan insanlar yani. Aslında yani bizim gibi şekilde. bizim gibi insanlar yani. Şimdi orada bizim gibi insanlar mı gördük yani? Adam yangın tüpünü bir yere atıyor ama nereye attığını da bilmiyor. Orada birisinin kafasına gelse tam bir aile faciası ve bir iç karışıklığa da sebebiyet verir bu tip olaylar. Yani ben bunları tasvir edemem yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani o yangın tüpü aşağıya atıyor. Orada kime attı? Aşağıda biri mi var? Dayısının oğlu mu geçiyor o sırada oradan? Anlatabiliyor muyum? Amcasının çocuğu mu geçiyor? Yeğeni mi geçiyor? Kim geçiyor? Değil mi? Bir bacı mı geçiyor?

0: kim geçiyor? Dolayısıyla böyle sorumsuz hareketleri bağdaştırmak, bizim hele bizim millet olarak bu kadar yüce bir milleti özelliklere vakıf bir medeniyetin evlatları olarak bize hiç yakışmıyor bu yani. Bu toprağın kurucu değerlerini adını yazdırmış bir partinin oradaki görevlisine hiç yakışmıyor. Hiç kimseye yakışmıyor da ona da yakışmıyor.
1: Aslında neden şimdiye kadar olmadıklarının hızlandırılmış bir
0: tabii
1: şekilde
0: öyle, aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Ne yazık ki. Yani iyi bir muhalefete her zaman herkesin ihtiyacı var. Yani. Değil mi? Öyle değil mi?
1: Sanatçının sizde muhalif olması gerektiğini mi?
0: Hayır, öyle düşünmüyorum. Doğruları söylemesi gerekir.
1: Muhalif kimdir peki?
0: Yani ayak direten insana muhalif denir.
1: Peki siz...
0: Yani gerçeklere rağmen ayak diretiyorsa o saçmalıyordur yani. Saçmalıyordur yani. O muhalif denmez ona. La dedim ya. İşte o la o. Yani düzgünse hayır dedikleri o zaman tamamdır. Ama yani her şey birbirine karışmış.
1: Yani bir sanatçının bu ülke menfaatlerine uygun lehine bir şey söylediği zaman yaftalanması an meselesi diyorsun sen.
0: Tabii ki öyle. Yani an meselesi ama ben yani Tuluyan Uğurlu olarak bunları kafaya takacak bir adam değil.
1: Hiç yaftalandınız mı Tuluyan
0: Uğurlu? Yok, hayır. Çok şey yapamadılar yani, cesaret edemediler bana. Ya içi dışı bir adamım ben, o yüzden.
1: Değil mi? Aslında hani ketum da bir tarafınız var mı? Böyle?
0: Benim vardı.
1: Ne konularda?
0: Her konuda. Her konuda ketum tarafım var. Mesela Sırrı paylaşmak mı önemli olan yani? Sırrı mı paylaşacağız? Bildiklerimizi paylaşacak mıyız? Yoksa bildiklerimizi sanatla mı göstereceğiz? Ya Türkiye'de sanatçıların bir şey yaptığı yok yani.
1: Hiç mi yok yani?
0: Yok ya. Yok.
1: Sizin kuşaktan da mı?
0: Yok. Yani şarkı söyleyenler şimdilerde senfoni orkestrasıyla konser veriyorlar. Yani senfoni orkestrasıyla konser verince daha mı entelektüel oluyorlar bunlar? Hayır.
1: Peki biz kendi orkestramızı
0: bir şey söyleyeyim mi? Para tokatlama. Başka şey yok. Türkçe adı bu bunun. Çünkü senfoni orkestra olunca bütçeler artıyor. Oradan fazla tırtıklamak mümkün olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu böyle. Onun için yani burada sanatın, manatın, adının, sanının geçtiği falan yok yani.
1: Yani diyorsunuz ki money
0: orkestrası. Öyle tabii. Öyle ama.
1: Sen money orkestrası.
0: Öyle. Çok şeker. İnanılmaz laflar ürettin ya bugün, sözler müthiş. Yani bugün hakikaten Türk Dil Kurumu'nun Şükran Ödülü.
1: Şükran Ödülü.
0: Bin yılın Şükran Ödülü yani.
1: Ama şöyle bir şey de var sevgili Tuluyan Uğurlu. Ben şunu görüyorum yani paraya karşı dirayetini korumuş bir hani sanatçı tabakası da zaten kayboldu gibi, değil mi? Yani sizin bakışınıza göre o zaman. Öyle mi diyoruz?
0: Öyle tabii. Yani bir kere...
1: Mesela şöhret konusunu da sizden dinlemek
0: istiyorum. Ya sanat Allah'a ibadettir. Tamam, bir şey öyle gördüğün zaman zaten iş biter. Orada artık başka şey düşünmezsin.
1: Mesela maneviyatı güçlü bir sanatçı olduğunuzu biliyorum. Bilmeli miydim bunu? Bildim.
0: Yo, hayır, yani bu ayrıca bir soru olabilir tabii. Çok doğru bir şey soruyorsun. Her zamanki olduğu gibi. Ama sanat Allah'a ibadettir. Yani sahneye çıkınca orası ibadethanedir. Oluyor o şekilde bakarsan.
1: Yani Allah'ın size lütfettiği yetenekleri hatırlatmak açısından bir metaforu yapıyorsunuz galiba, değil mi?
0: Hem öyle, evet. Hem öyle, hem de yaptığın şeyi doğru ve düzgün bir şekilde yaparak insanlara sunmak. Anlatabiliyor muyum? Onun bilincinde, onun şuurunda, onun disiplininde olmak. O zaman sanat oluyor zaten. Zannetmeyi atmak oluyor. Her şeyin açıkta olduğu bir hayata açıyorsun gözlerini. Orada riya yok yani. Müzik çok önemli bir şey. Müzik mekanı değiştiriyor. Müzik zamanı değiştiriyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeyle gırgır geçilmez yani. Bu bir şov aracı değil.
1: Mesela bu rap şarkıları yapıyorlar.
0: Ya onlar bir geleneği temsil ediyorlar. Çok da...

0: şey olmayan bir gelenek. Yani dibi olmayan bir gelenek. Yani
1: mesela çok... şeyi fark ettim. Çok iyi sözleri yakalıyorum mesela rapte.
2: Doğru.
1: Mesela, yanlış mı yapıyorum ama
2: şey,
1: yakalıyorum
2: Kartel
1: yani.
2: Mesela çok başarılıydı. Yani bizim folklorik temalarla o tip elektronik enstrümanları, ritimleri bağdaştırmak çok başarılıydı. Ve Almanya'da bunu yaptılar, yapabilmeleri çok. Ayrıca çok
1: peki,
2: başarılıydı.
1: Benim bunu hatırlıyor oluşum kaç puan? Niye ben bunu hatırlıyorum?
2: Yani başarılı adamlardı çünkü.
1: Hayır, yaşım da
2: mesela o tarzda böyle şeyler yapan şeyler pek yok artık. Yani maalesef
1: şu
2: yok.
1: Anda dikkatimi çeken özellikle
2: filmde. Bizde yok, bizden yok yani.
1: Şu anda mı yok?
2: Yok, çok yok.
1: Rap müzik ve sözler anlamındaki o prozodiden bahsediyoruz.
2: Ondan bahsediyorum.
1: Var ya galiba.
2: Yok kız.
1: Sen gazepizim var ya, ben onu dinliyorum.
2: Yok canım. Ya bir çok de böyle iyi. Bir şey vardı çok mesela iyi. Orhan Gencebay dinlediğini söyleme falan. Bir vakitler de öyle. Şimdi ne dedin çocuğun ismine, grubun ismine?
1: Ha?
2: Ne dedin biraz evvel bir isim?
1: Gazepizm.
2: Ha, Gazepizm.
1: Çok iyi.
2: Yani onu sakın ha söyleme falan. Ne oldu ya?
1: Yo hayır, söylemek derken şöyle bir şey var. Ben genelde böyle kendi içimde hani yaşamayı çok seviyorum böyle şeyleri dinlerken. Çünkü benim programım derken kendimi anlatmayı sevmiyorum. Ben hep konuğundan duyacağım değerli sözlerin konforundan çalmak istemiyorum. O yüzden estağfurullah. Ama güzel işler yapan insanlar var ya.
2: Ya ben çok öyle görmüyorum.
1: Ha, öyle.
2: Yani daha doğrusu belki müzik tarafı zayıf olduğu için görmüyorum. Anlatabiliyor muyum? Melodide zayıflık olduğunu hissediyorum mesela. Kartel'de mesela bir melodi vardı. Ve bayağı hakim ve güzel.
1: Orada mesela nasıl bir şey vardı?
2: Bildin mi?
1: Bildim.
2: Güzel. Biz bu arada Esra'yla çok eski bir dostluğumuz var. O yüzden böyle.
1: Kılıyor Nuri benim için çok gerçekten kıymetli bir dost.
2: Müthiş derecede keyifli böyle aramızda sohbet eder
1: biz
2: gibi.
1: Biz şu anda düet halindeyiz.
2: Aynen
1: düet
2: öyle. Yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey.
1: Çok güzel.
2: Bir de çok iyi hazırlanıyorsun sen. Yani o bakımdan.
1: Estağfurullah. Hiç öyle değilim ya. Ben... Yani hazırlanmaya çalışıyorumdur. Ama yani şey var, yani konuğu iyi tanımaya çalışırım.
2: Yani biz 5. program oldu yani.
1: Evet öyle.
2: İnşallah insanları sıkmıyoruzdur.
1: Estağfurullah yok.
2: Yani ben sıkmıyorum, sen sıkmıyorsun.
1: Hayır estağfurullah, ben sıkıyorumdur canım. Hiç öyle bir sıkıntı yok da ben zaten... Yani
2: Türkiye'de müzik ki... aşağıya gidiyor. Türkçesi bu.
1: Evet, aslında bunu
2: sormak... Yani rebi falan değil mesele. Aşağıya gidiyoruz.
1: Mesela ne zaman yukarılardaydık?
2: Ya böyle batıdan getirilmiş adamları böyle burada cafcaflı konserlerle şey yapıyoruz falan. Yani bunlarla kültür olmaz. Kültür devrimi böyle olmaz.
1: Mesela bugün de bir, dün galiba bugün mü dün mü bir konser vardı. Yine böyle çok
2: yani insanlar gider dinler, alkışlar, hoplar zıplar geri döner. Yani bunların kalıcı sanatla bir ilgisi yok yani. Kültürel devrim bunlar değil, bize lazım olan bunlar değil. Hep bunu söylüyorum ama maalesef biz ihtişamı tarafında oluyoruz yani.
1: İhtişam derken mesela...
2: Ya gösterişin yani.
1: Şöyle sevgili Tuluyan Uğurlu, biraz önce çok güzel bir konuya temas ettik. Neydi o? Mesela arabesk kültürü dinlediğimiz zaman değil mi? Sanki kendimizi böyle bir... Yani aşağılanıyormuşuz gibi ya da başka bir şey yapıyormuşuz
2: evet yani,
1: gibi
2: öyle,
1: ya da böyle
2: evet.
1: Bir sınıftan düşmüşüz gibi. Evet. Mesela bunu bize hissettiren, yani ben şöyle bir şey hissetmedim. Ben neyi dinliyorsam öyle söylerim.
2: Halkın evladısın çünkü. De çok ben de öyleyimdir mesela.
1: Çok da severim. Yani bu anlamda arabesk kültürü başka bir şey çünkü. Yani aslında o bir bellek bu anlamda ve çok iyi... Tınılar da yakalayabiliyoruz.
2: Ya mesela arabeskin ismini bile yanlış, yani adı bile yanlış konuldu bu ülkede. Hala mesela sorsam mesela arabesk nedir desem insanların çoğu bilmez yani arabeskin ne olduğunu. Bilmez ya. Yani. Arabesk çok önemli bir sanat tarzıdır ya.
1: Tabii ki.
2: Minimalisttir, minimalist. En ince detayı düşünen, matematiksel denkleme koyan bir sanat tarzıdır. Ama biz böyle araba ait, maraba ait falan filan diye böyle yalap şap. Her şeye böyle kavramların adını da doğru koyamazsan medeniyeti inşa edemezsin.
1: Kavramların adını koyamayanlar bir cahil kasabasına yerleşebilirler.
0: Aynen.
1: Peki, Tuluyan Uğurlu'nun böyle dinlediği isimler var mı?
0: Ben evet, var. Mesela? Tuluyan Uğurlu yani. Tuluyan Uğurlu'yu dinliyorum. Bu aralar çok dinlemem lazım. Gerçekten. Çünkü çıkarttığım eseri dinliyorum. Oradaki eksikleri çalışıyorum. Bir sonraki albümde onları tekrar etmemeye çalışıyorum. O hataları yapmamaya çalışıyorum. Bunun burası, şunun şurası eksik, şunun şurası
1: yeni
0: fazla
1: de var
0: dediğim anda, o zaman işte onun için çok dinlemem lazım. Başka bir şey dinleyemiyorum.
1: Buradan
0: ama normalde dinlerim. Yani klasik müzik dinliyorum. Tekno trans dinlerim. Çok
1: ama seviyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bizim kültürümüz, kendimizden kimi dinliyor Tuluyan Uğurlu?
0: Ha, türküleri dinliyordu.
1: Evet.
0: Ya Tuluyan Uğurlu türküsüz yapamaz. Türküsüz yapamaz. Bediye Akar türkü dinlemeden güne başlamaz. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Şimdi o şeylerden...
0: Sivas'tan bir deyiş dinlemeden Sivas dolaylarından güne başlamaz Tuluyan Uğurlu. Yok öyle bir şey. Yani Konya... Bizim zaten çok, yani ben Konyalıyım, çok engin bir, müthiş bir şeyimiz var, bizim folklorik kültürümüz var. Çok çeşitli. Biliyorsun Konya ayrıldı, birçok il çıktı. O her bir ilin ayrı bir kültürel mirası var. Dolayısıyla oralardan türküler mutlaka hayatımın her anında var onlar. Zaten benim kendi müziğimin insanlara tarafından bu kadar yakın hissedilmesinin nedeni de bu. İnsanlar kendilerinden bir şey buluyorlar. İşte o bir şey benim türkü sevmemden geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Türkü çok önemli. İnsanlar bol bol türkü dinlesinler. Bol bol dinlesinler. Mesela Yurttan Sesler yeniden kurulmalı mesela. Hoytur yeniden kurulmalı.
1: Hala var.
0: Ya var da sesler. Yani ben konserlerini görmüyorum onların. Sen görüyor musun? Ben görmüyorum.
1: Görmüyorum.
0: Yani o halde yok demek. Yani Tuluyhan Uğurlu konser verdiği zaman var. Tuluyhan Uğurlu albüm çıkarttığı zaman var. İstediği kadar Tuluyhan Uğurlu oralarda bir yerde yaşıyor olsun. Önemli değil o. Varsa, faalse o zaman var. Dolayısıyla halk müziği grupları devlet tarafından teşvik edilmeli. Bunların her yerde konserleri olmalı ya. Biz böyle büyüdük yani. Nerede bunlar ya? Allah Allah.
1: Evet.
0: Yani kendi öz müziğimiz, yani öz müziğimiz, öz enstrümanlarımız bize ait. Hitit'e ait, Urartu'ya ait. Ama bizim de birlikte yaşadığımız coğrafyanın getirdiği enstrümanlar, kavallar, bendirler, tefler, değil mi? Biz onları yaşatmalıyız. Bilmem kimin opera sanatçısını getirip burada konser verdirmek değil mi? O da olacak tabii, o da var, onu da seven var ama biz bunları kültür devrimi yapıyorsak böyle yapılır yani.
1: Yapabildik mi o devrimi?
0: Yok canım ya, ben eğer yapılıyor olsaydı zaten ben bunları burada konuşmazdım. Ben yapılan şeyleri tekrar tekrar konuşacak bir zeka seviyesinin üstündeyim yani. Ama maalesef yani böyle oldu. Maalesef böyle oldu yani. Bu... Halk müziğine çok ehemmiyet vermemiz gerekiyor bizim. Çok önemli. Bu kadar güzel. Diyor ya şair işte ne zaman bir şey duysam, türkü duysam şairliğimden utanırım diye. Hakikaten öyle. Müzisyenliğimden utanırım. Ne zaman bir deyiş duysam, bir türkü duysam müzisyenliğimden utanırım ya. Ama konservatuvarlarda bunlar öğretilmiyor ya.
1: İşte bu insanı dertli hale getiriyor değil mi?
0: Bağlama mesela, bağlama senfoni orkestrasını aldım önüne koydum bağlamayı. Senfoni Türk biliyorsun.
1: Tabii.
0: Aldım koydum yani. Ümit de müthiş çaldı. Yani Murat Kaval aldım koydum sahneye. Enstrüman ayırt etmek yok. Enstrüman ayırt eden adam faşisttir. Biz faşist değiliz. Biz hiçbir zaman faşist olmadık. Bak, enstrümanlar her biri bir medeniyeti temsil eder. Kimisi Urartu'dan gelir, kimisi Hidit'ten gelir, kimisi Avustralya'dan gelir, kimisi Londra'dan gelir, kimisi İskoçya'dan gelir, değil mi? Bir amaç uğruna bir noktada buluşurlar ve bir eser icra ederler. Ona demokrasi denir işte. Çok iyi Beethoven yorumu yaptık. Çok iyi demokrasi yorumu yaptın sen. Bugün demokrasiyi taçlandırdın. Farklı enstrümanlar bir sahnede buluştu ve bir amaç uğruna bir eser icra ettiler. Birlikte, beraber, uyum içinde. Bundan daha güzel Birleşmiş Milletler olur mu? Birleşmiş Milletler olur mu bundan da daha güzel?
1: Olmaz.
0: Ama insanlığa böyle dersler vermeliyiz sanki, değil mi? Böyle şeyler söylemeliyiz insanlara.
1: Kesinlikle böyle şeyler söylemeliyiz ama bir taraftan da yani dünyada yaşıyoruz ya, bozulması bir şeylerin belki de oyunun bir parçası.
0: Ben şu Gazze'ye gideceğim, orada şeyin sahilde konser vereceğim bir kere, o Allah'ın emri yani.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Tuluyan Uğurlu gidecek, oraya piyanoyu koyacak. Yani Nemrut Dağı'nın zirvesine piyanoyu çıkartmış adam oraya konser veremiyorsa yazıklar olsun. Oraya gideceğim, orada piyanoyu koyacağım, konser vereceğim. Nasıl Ramallah'ta Batı Şeria'ya geçtim, orada konser verdim. İnsanlar beni dakikalarca ayakta alkışladılar. Gideceğim orada Gazze'nin ızdırabını anlatmak için. Orada sahilde konser vereceğim. İnsanlar da ateş yakıp onun etrafında beni dinleyecekler. Budur. Bak sanatçı, sanatkar adam böyle konuşur. Kendinden emin olan adam sanatçıdır. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Çok iyi anlattınız.
0: Bravo.
1: Gerçekten.
0: Müthiş. İyi anlatırım genelde. Allah çene vermiş gerisini koyuyor.
1: Estağfurullah. Şimdi bir taraftan da... Evet, yavaş yavaş. Bayağı da sizi sevenleriniz
0: ya
1: söylemiş.
0: Ya sen ne diyorsun? Kıyamet kopmuş ya.
1: Niye?
0: Evet. Seviyorlar. Yani seviyorlar değil. Böyle dinliyorlar insanlar. Yani. Sevme sevmeme önemli değil.
1: Bir de aslında bir
0: İsterse
1: şey...
0: sevmesin, şöyle, dinlesin.
1: Sevgili Tuluyan Uğurlu'yla şunu konuşmak istiyorum. Yani şöhret dediğimiz şeyi bize bir tanımlayabilir mi?
0: Ben,
1: yani...
0: ben bilmiyorum ki öyle bir şey.
1: Nasıl?
0: Ben ne şöhret möhret falan değilim ya. Ben tanınan bir adamım. Yani belki hani hafif tanınandan tanınmışa doğru giden. Ben ünlü değilim ki, şöhret değilim ki. Ben kimim ya? Ama bu güzel bu işte. Ben bunu seviyorum. Ama mesela benim eserlerimi insanlar çatır çutur biliyorlar. Mesela söylüyor. Beni bilmiyor ama. Nerederam, daram, daram, daradaradam diyor mesela. Veya nam dan dan dan dan dan dan dan dan dan. Biliyor bunu.
1: Aa,
0: beni tanımıyor. Tuluyan Uğurlu falan tanımıyor bunu beni.
1: Bunu verir.
0: Yanından geçiyorum, tanımıyor. Ama bu beni bunu biliyor.
1: Bunun isim olarak neydi hemen söyle.
0: İstanbul.
1: Ha, İstanbul. Bu İstanbul kanatlarının altında.
0: Evet, İstanbul. Söylüyorum. Yani bunu biliyor.
1: Sevgili Tuğçe, bunu verebilir miyiz şeye? Sütüce şu anda kulağımda kulaklık numarası
0: her
1: yapıyorum.
0: Her şeyde var. Öyle bir evet, şey yok. Olabilir. Bulabilirler yani.
1: Kulaklıktan söylüyorum. Evet, şimdi birazdan gelirse.
0: Tamam yani.
1: O çok güzel neyse.
0: Şey de güzel. Nerenam, nerenam, nanim, nerenam. Sofya'da dans.
1: Bir de bunların isimlerini aslında. İsimler
0: bir anlat, bir şey
1: mefkure.
0: Anlatacağım. Ben bir şey anlatacağım, onu seviyorum. Bir şey anlatmayan bir şey benim hiçbir şey ifade etmiyor bana. Boş, tıntın. Bir şey anlatacak. Ya hayattan bir şey alacak, ya gayipten bir şey anlatacak. Ya sanatkarın hissiyle hissettiği şeyi anlatacak. Bir şey anlatacak ama. Öyle yok öyle. Çaldım oldu yok yani.
1: Öyle, o zaman
0: öyle
1: şunu
0: palavra
1: ki,
0: yok yani.
1: Tuluyan Uğurlu'nun, sevgili Tuluyan Uğurlu'nun çizdiği bu profilden şunu anlıyoruz. Aslında sanatçı için...
0: Ruh hastası. Onu anladık diyorsun.
1: Estağfurullah efendim, lütfen. Lütfen bağışlayın. Şöyle bir şey. Diyorum ki yani şu, aslında mutlu insan yoktur.
0: Yok
1: cebe koyduk.
0: Bu, hiç.
1: Gerçek sanatçıyla şöhret arasındaki mesafeyi anladık, koyduk.
0: Yani gerçek değil sanatkarlar mi? Şöhret de oluyorlar ama. Dali mesela olmuş.

0: Evet. Yani Picasso olmuş değil mi? Hı-hı. Yani zamanında Mozart olmuş mesela. Yani hı-hı. Bach olmuş.
1: Ama hepsi de kendi döneminin Itri dışında
0: olmuş.
1: Anlaşılmış.
0: Itri de olmuş.
1: Tabii ki Itri.
0: Olmuş.
1: Kendi döneminin dışında ama. Çok güzel.
0: Ama icra edenler de, icra edenler de adam yani.
1: Değil mi?
0: Önemli adamlar yani. Orada müziğe değer kattılar yani. Çok değer.
1: Şöyle mi yazıyoruz böyle? Şurada şunu gelsin. Burada öyle bir kompozisyonu o şekilde mi?
0: Tabii öyle bir trafik var tabii. O trafiği ama en son konuşursun. İlk önce eser konuşacak.
1: Hmm.
0: Ha, eseri önce bir trafiğini, mırafiğini, her şeyini yapacaksın.
1: Mesela ilk eserini yaptığınız zaman kime dinletiyorsunuz?
0: Ben kimseye dinletmem. Hmm. Ya ben ne kimedim? Benim
1: hani şimdi ya, bir şey
0: yazdığınızda... Bak ukala diyecekler ama söyleyeceğim.
1: Estağfurullah.
0: Bugün her şey çünkü açığa çıkıyor.
1: Her şeyi lütfen çıkartın.
0: Kıyam oldu, kıyam olmuşuz. Ben, yani keşke Mozart olsa da Mozart'ı dinletseydim yani. Hmm. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
1: Çok istediğim? Mu karamsar bir tablo oluyor?
0: Yok hayır hiç olmuyor. Olur mu? Çok müthiş yani. Bir tablo oluyor der. O beni bir kere bir döverdi ilk önce.
1: Hayır mesela sevdiklik...
0: bir temiz sopa ondan sonra şurayı diyorum, şurayı
1: hani
0: şöyle yap derdi.
1: Sevdiklerimizden böyle birisine dinletsek mesela.
0: Yok. Hayatta. Bittikten sonra gönderdiğim insanlar var tabii.
1: Hmm.
0: Yani eseri bitirdikten sonra.
1: Aşamasını, yapım aşamasında
0: yok, yapım aşamasında yok dinletmem onu yani. Hmm. Ama keşke Mozart yaşasaydı ona dinletseydim.
1: Değil mi?
0: Aa tabii. Kim istemez ya? Sor.
1: Itri.
0: Tabii. Muhteşem
1: Hacı Itri. Arif Bey.
0: Bak biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Numaracı seni.
1: Estağfurullah
0: benim
1: çok severim.
0: Saygı
1: duyuyorum. Hayır
0: o ayrı da tabii hepimiz çok severiz. Sevmek durumundayız. Saygı göstermek zorunda. Zorundayız.
1: Yeni Üçen Tanrı Koruması.
0: Evet.
1: Muhteşem.
0: Onlar öyle tabii. Yani yaşamış olan deryalar onlar.
1: Hı hı. Burada sizin sözünüzü böldüğüm için özür diliyorum. Evet, şimdi programımızın yavaş yavaş o dalgalar,
0: her güzel şeyin bir sonuna
1: geliyor.
0: Çok şeker.
1: Peki, şöyle söylesek yani her şeyi unutalım. Mesela sanat falan bir kenara. Çünkü neticede bunlar aslında dünyada yaptığımız şeyler. Değil mi mesela?
0: Acaba.
1: Bizim manevi...
0: Acaba. Bak iyi düşün bunu. Bunu iyi düşün. Şimdi burada
1: şöyle
0: bir dur.
1: Şöyle bir şey olabilir. Bizi... iyilerle karşılaştıran bir araç olursa eğer bizim maneviyatımızı çok güçlü besler. Bu anlamda katılıyorum ama bir taraftan da neticede dünyada bitiyor ya. Hani,
0: bitmiyor.
1: Peki.
0: Bak niye bitmiyor biliyor
1: niye
0: musun?
1: Bitmiyor?
0: Her şey titreşim de ondan bitmiyor.
1: Ha.
0: Varlığın var olma nedeni titreşim.
1: Yani siz ölümün sesini de besteleyebiliyor musunuz?
0: Bestelerim. Eğer derinleşirsem ve o nasip olursa bir sanatçının bestelemeyeceği, yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama nasip olursa, nasibi varsa bu işler nasip kısmet meselesi. Yani onun için titreşim her şey. Nedir? Müzik titreşimdir, varlıktır. Anlatabiliyor muyum? Onun için Plüton'da da varlıktır. Andromeda galaksisinde de varlıktır. Proxima Centauri'de titreşim vardır. Dolayısıyla kainatın her noktası titreşiyor.
1: Yani
0: biz de titreşiyoruz. Herkes titreşiyor. Titreşim, frekans. Hatta benim Babil isimli albümümde Frekansların Dansı diye eserim var. İki tane çok teknotrans falan böyle acayip elektronik enstrümanlar falan. Titreşiyor. Her şey titreşiyor. Varlığın var olma nedeni o. Onun için bu alemde de, başka alemlerde de müziğin varlığı...
1: Evet, müzik için bu söylenebilir yani. Bu
0: teşekkür. Bir müzisyen olarak onur duydum.
1: Peki. Hayır şöyle bir şey.
0: Başka sanat tarzlarından ayrılır biraz müzik zaten. Hmm. Yani biraz, yani kusura bakmasın kimse. Ama biraz ayrılır.

0: Evet. Yani şunu diyorum ki manevi olarak da anladığım kadarıyla siz orada bir şey yaşıyorsunuz. Bir cuşa geliyorsunuz.
1: Şimdi bak, bu yüzyıllardan beri böyle değil mi? Dinsel ayinler müzikle yapılır. İçsel yolculuklar müzikle yapılır. Kur'an-ı Kerim müzikle okunur. Bir ahenk içinde. Ezan-ı Muhammediye bir müziktir. Yani müziktir.
0: Evet.
1: Ha. Değil mi? Yani
0: Makamlar.
1: kilisenin çanı bile bir frekanstır, müziktir. Kilise orgu. Değil mi? Ayinler. Düşünsene. Madrigaller, koraller, psalmınlar. Hep müzik yani. Musevilerde de. Keçi boynuzunu çaldığı zaman o bir titreşimdir, o bir frekanstır. Ha. Şimdi bu müzik şunun için önemli. Bizim Yaradan'a varma noktamızda gideceğimiz yolumuzdaki önümüzdeki tüm engelleri kaldırır. Yani bütün çalı çırpıyı temizler. Onun için müzik çok önemli.
0: O zaman
1: Doğru müzik doğru yerde yalnız. Onu sen karar vereceksin. Senin yaratılışınla ilgili o. Seninle hangi müzik birlikte titreşiyor ona karar vereceksin sen. Sen lalet dahi müzik dinlersen kirlenirsin. Ruhunu kirletir. Onun için müzik ruhun gıdasıdır bak. Doğru, senden doğru titreşen frekanslar silsilesi yani müzik onu dinlediğin zaman varsındır. Cogita ergo sum oluyorsun. Anlatabiliyor muyum?
0: Her şekilde titreşim diyorsun.
1: Tabii o bütün çalıyı çırpıyı temizler. Senin o gidişindeki bütün engebeleri, taşları, top şeyi, çamuru temizleyerek açar. Sen o yoldan düzgün bir şekilde ve kısa bir sürede gidersin. Müzik bunu yapar işte. Onun için ayinlerde müzik kullanılır. Onun için Mevlevi, Bektaşi ayinlerinde müzik vardır. Müzik
0: Güzelmiş.
1: önemli bir şey. Yani müzik bu hayatın en önemli birkaç şey. Matematik, müzik, inançlar. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bunları iyi anlamamız lazım. Hele biz savaşa bile müzikle, zikre bile müzikle, ibadete bile müzikle, bilmem nerelere kadar Viyana kapılarına bile müzikle giden bir millet olarak bizim bunu çok iyi bilmemiz lazım. Müziği çok iyi bilmemiz lazım.
0: Belki
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Turan Uğurlu'nun bu sözlerinden sonra yarın müzik adında Türkiye'de bir devrim olur.
1: Keşke olsa yani ama nerede? Atıl Yanurlu böyle diyorsa tam tersini yapalım da diye. Bilemiyorum artık onu sen biliyorsun Esra.
0: Bir şey de var yani şunu anlıyorum ki evet iyiliğin de bir müzik olduğunu düşünüyoruz değil mi?
1: Bravo.
0: İyilik de bir müzik.
1: Kötülük de bir müzik ama. Şimdi çift taraflı. Namluyu nereye çevirirsen o tarafa gider yani.
0: Doğru. Müzik de bir
1: Toplumu
0: namludur.
1: bitirirsin yani müzikle. Direkt beyne hitap ediyor çünkü. Görmüyorsun bak dikkat et. Görmüyorsun. Yani onu öbür tarafa çevirdiği zaman yani düşmanca hazırlayıp sana sunduğu zaman sen onu görmüyorsun. Senin algı merkezlerin onu algılıyor. Tehlikeli bir şey bu. Onun için seçeceğin, sen kendine göre müziğini dinleyeceksin. Her müziği değil, sana uygun olanı.
0: Yani şu anda mesela galiba şu da var yani kaliteli seçkin ya da müzik diyelim hani mesela Tuzhan Uğurlu'nun yaptığı müziği aslında bir o kadar da çok fazla seveni de var.
1: Var.
0: Değil mi? Mesela
1: Sevmeyen
0: bunda
1: de vardır mutlaka.
0: ya bu her şey açısından baktığınız zaman bu
1: Vardır yani.
0: doğrultuda olabilir ama
1: Tabii.
0: mesela bir görüyorum ki işte mesela sizi İstanbul'da hatırlayan değil mi bir sürü
1: 30 yıl oldu.
0: sevenleriniz de var ve
1: 30 yıl, 30.
0: mesela sorsak şu anda yeni eserler yapıyor mu? Evet yapıyor. Duyan orada. Yapıyor.
1: Yapıyor. Yani Tuluyan Uğurlu uzun yol savaşçısı. Uzun yolda giden adam. Parsayı vurup voleyi yapalım abi bir parça yapalım bitsin öyle değil. Uzun yol.
0: Öyle var mı öyle sana?

0: Sanatçılar.
1: Onlar sanatçı değil zaten. Hmm. Onlara sanatçı denmiyor.
0: Tahsilatçı diyorsunuz.
1: Çok iyi. Ya müthiş. Yani hakikaten Türk Dil Kurumu bugün yaşadı.
0: Ne oldu öyle bilmiyorum ama.
1: Süper. Yani ne diyordun? Bir de bir şey dedin demin, çok komikti ya o.
0: Ne dedim?
1: Bir şey dedin, unuttum şu anda. Çok güzel şeyler konuştuk ya, araya girdi.
0: Senfoniden mi?
1: Ne dedin onu?
0: Manifoni. Yani öyle dediniz dediğin için. Ama yani ben sizin yani söylediklerinizi ama... bir ekonomik anlaşılması açısından kelimeler biçiyor.
1: Yani 40 tane yani 40 tane bağlamaya aynı melodiyi çaldırmak bir şey ifade etmiyor.
0: Hmm.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Ama şöyle bir şey de var. Mesela Turgut'un...
1: Benim için müzisyen olarak etmiyor. Seyirci olarak eder. İhtişamlı gelir çünkü. O ayrı bir şey. Ama Tuluyhan Uğurlu bir müzisyen, bir besteci olarak bir şey ifade etmiyor. Yani.
0: Bir de Tuluyhan Uğurlu olduğunuz zaman da galiba şey olması lazım değil mi mesela? Beğenilerimizi de biraz ekonomik kullanmamız lazım.
1: Yok şöyle bir şey yok. Niye öyle olsun? Ben çok böyle insanların nefret ettiği falan, böyle hakir gördüğü şeyleri çok severim yani.
0: Mesela 5 tane söylesek hadi bakalım. 1.
1: Müslüm Baba.
0: Müslüm Gürses de. Allah rahmet eylesin. Evet.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Çok güzel.
1: Sen piyano çalarken birisinin piyano dinleyip kendini hançerlediğini, jiletlediğini gördün mü hiç? Hı hı. Görmedin değil mi? Bak. Başardığı şey müthiş bir şey. Hı hı. Olaya bir de böyle bak. Yani adam şarkı söylüyor. Orada birisi kendine kast ediyor. Ya bu az buz bir nokta değil.
0: Bir boyut değiştirmeden.
1: Tabii boyut değiştirme. İyi bir şey değil ama boyut değiştir.
0: Boyut değiştir.
1: Şöyle bir piyanistin bunu başarabilmesi biraz zor.
0: Başarılı diyorsunuz. Hı. 2.
1: Ha şey mi söylüyorum?
0: Evet.
1: Ne söylüyorum?
0: Halkın aslında bir kesimin çok hakir gördüğü ama benim çok beğendiğim.
1: Ya, Arif Sağ'ı çok severim mesela.
0: Evet.
1: Arif Sağ'ın bağlamasını çok severim ama. Hı. Orhan Gencebay'ın bağlamasını çok severim.
0: Çok.
1: Müthiş bağlama çalar.
0: Tamam.
1: Bak hep o tarafını bizden sakladı.
0: Orhan Gencebay mı?
1: Tabii. Sadece eski albümlerinin sonunda bir tane parça var. Orada bağlama improvize yaptı. Hmm. Çıkıp konserler verecekti. Hatay.
0: Hangi eserdi o?
1: Birçok eseri var öyle. Yani birçok kaseti var. İlk çıkan kasetlerin sonunda hep bir parça vardır. O parçalı hep bağlama solodur yani. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Mesela ve müthiş çalar. İnanılmaz. O oktavlar falan tertemiz yani.
0: En çok hangi eserini seviyorsunuz? Orhan Gencebay.
1: Karaçalı'yı çok severim ben.
0: Karaçalı. Nasıldı?
1: Yani şu anda tam şey yapamam ama Karaçalı çok başarılıdır yani.
0: Ben mesela düşünüyorum hangi eseri... Düşünüyorum.
1: Bir de bir şey söyleyeyim
0: Ziyan.
1: Mesela bak şöyle bir şey var mesela, bir yere girdim, bir müzik çalıyor, asla kapatın demem. Hı. En sevmediğim şey bile olsa, insanların ortak değerlerine saygılıyımdır. Hı hı. Onun için de saygı görüyorum zaten.
0: Yok o kesin, estağfurullah, o konuda hiçbir...
1: Tabii hayır yani sizi... sen saygı göstereceksin ki saygı göresin. Saygı göstermeden niye saygı göresin ki?
0: Ama şöyle bir şey var. Mesela bu isimleri saydığımız zaman bu isimlerin niçin mesela bir kesim tarafından çok... Mesela ben merhum...
1: Bilmiyor ki bağlama çalmanın zorluğunu bilmiyor ki adam.
0: Ay, Ferdi...
1: Bağlamanın ne kadar zor bir şey olduğunu bilmiyor. Onun için de... almış eline tıngırt atıyor diyor mesela, değil mi?
0: Evet.
1: Ya işte bu, yani bilmiyor, bilmediğinden oluyor. Aslında hakir görmesi o yüzden, yoksa bilgilendirilmiş olsaydı, belki hatta kendisi biraz çalıyor olmuş olsaydı öyle düşünmezdi. Biz niye bağlama çalmıyoruz mesela millet olarak?
0: Çalıyoruz.
1: Nerede çalıyorsun? Sen bağlama çalıyor musun?
0: Yani ben bağlama çalmıyorum çünkü...
1: Ben cura çalıyorum. Yani neden bağlama çalmıyoruz? Ama mesela millet olarak niye

0: niye elimizi alıp bir bağlama çalamıyoruz biz yani?
1: Çok doğru, çok güzel bir soru ama şöyle dinlemeyi de çok severim. Hı hı. Ben bu arada müzik severim yani onu söyleyeyim. Ama şöyle ben çok insanlarda son zamanlarda çok görüyorum mesela enstrüman.
0: Ben piyano çalanları çok görüyorum.

0: Anlatabiliyor muyum? Ama biz niye mesela bağlama, her evde bir bağlama yok. Niye biz bağlama çalamıyoruz?
1: Genelde şöyle oluyor. Bir enstrümanı çalabilen insan zaten hepsini çalabiliyor. Mesela şu.

0: alıp eline bağlamayı, alıp eline bağlamayı konser salonları bütün dünyada konserler vermesi gereken bir insandı. Ben bunu defalarca programda söylerim, biliyor musun?
1: Sizi sevenleriniz şöyle bir uyarıda nacizane bulunmuşlar. Hayır, diyorlar ki İdil Biret Hanım hayatta diyorlar.
0: İdil Biret Hanım öldü maalesef.
1: Hı hı.
0: Evet. Maalesef kaybettik. Hı hı. Ya hemen Google, hemen Google'a yazsınlar lütfen. Google amcaya bir soralım diye.
1: Allah rahmet eylesin o zaman. Şimdi programımızın son bölümüne gelmişken, bu arada yeni albümümüz derken yeni eserlerimiz de çıktı değil mi? Bunlar bir taraftan aslında dijitalde olacaklar.
0: Zaten Spotify'da şu anda her yerde var yani.
1: Bu büyük kolaylık oldu mu, bu dijital mecralar sizin için?
0: Tabii ki oldu. Bir kere yani mix'i, mastering'i, final mix'i falan yaptıktan sonra, bu arada Babil çok önemli bir gerçekten teknolojik altyapıya ihtiyaç duydu ve onu gerçekleştirdik. Sevgili Ceyhun Kuru bu konuda bana bütün imkanları sundu yani. Benim ses mühendisim çok başarılı bir, yıllarını müziğe vermiş bir insan. Bütün elektronik altyapıyı okurdu ve buyur geç çal dedi yani. Buyur eser yaz dedi. Çok önemli bir şey. Kendisi elektronik altyapıyı kurduktan sonra çok değerli bir adamdır. Sağ olsun.
1: Evet, yavaş yavaş çıkacağız ama çok güzel bir program yaptık. Değil mi?
0: Ya biz bugün açtık bence. Gerçekten kendimizi de açtık.
1: Bu
0: iyi oldu yani. Bir kere çok samimi oldu.
1: Bir hata yapmamak açısından tekrar söylüyorum. İdil Biret sanatçımız hayatta olabilir mi? Ben burada bir hata yapmamak adına söylüyorum. Çünkü net bir şey bulunamadığı efendim söyleniyor.
0: Bulunamadı değil mi yani? Bulunamaz zaten. Ben de bulunacak.
1: 2026 yılı itibariyle 84 yaşındadır.
0: Öyle mi, yaşıyor mu?
1: Diye bir şey var. Neyse, biz bu anlamda bir
0: dakika, bir dakika. Ben Suna Kan ölmüş, pardon, yanlış dedim.
1: Doğru. Evet, onu çok özür diliyoruz ama bu anlamda da inşallah Allah ömürlerine katsın.
0: Ya bu programda onu da şey yaptı yani, büyük hata tabii, kusura bakmasınlar.
1: Estağfurullah, yani bizim için hatadan ziyade.
0: Suna Kan.
1: Suna Kan.
0: Keman sanatçımız.
1: Evet. Şimdi.
0: Allah uzun ömür versin. Hakikaten önemli insanlardı yani.
1: Evet. Şimdi tekrar geldi. Ne kadar sizi seven izleyicileriniz var sevgili Tuluyan Uğurlu. Suna Kan, evet, öldü diyorlar. Onunla karıştırılma ihtimali yüksek olduğu için. Biz bu anlamda inşallah İdil Biret Hanım da Allah uzun ömürler versin.
0: Kesinlikle.
1: Diyelim. Bunu söyleyelim. O zaman gidelim.
0: Nereye gidiyoruz? Reklama.
1: Reklam bir programımızın sonuna. Hatta diyorlar ki program çok güzel. Yani uzatalım iki saat falan. Ama dedim ben şimdi Tuluyan Uğur.
0: Öyle mi dedi? Aa, ne güzel. Çok sevindim. Ya çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: Şeref
1: ederim.
0: Şeref duydum. Sağ olun.
1: Tuluyan Uğurlu'yla ben hep bu sohbet hep bu hizadaydı ve muhteşem bir kıvam bu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: gerçekten. Benim için, bizim için, Türkiye için Tuluyan Uğurlu çok önemli bir isim. Hatta ben tekrar söylemek istiyorum ki Gazze katliamı, Gazze'deki mazlum kardeşlerimizin 100 bini geçen mazlum kardeşlerimizin şehadetinden sonra da hep söyleyeceğim.

0: Tuğyan Uğurlu hep oradaydı. Hep bu kardeşlerimizin yanındaydı.
1: Tabii ki öyleydi.
0: Bu anlamda 7 Ekim'de başlamadığına dair en büyük kanıt da Tuğyan Uğurlu'nun o muhteşem eserleri ve oradaki ses olmayan.
1: Zaten birçok uluslararası ajansta da o benim daha evvel Gazze için ya da farklı şeyler için yaptığım müziklerle haberler yapıldı yani. O da benim
0: değil
1: için
0: mi? Evet, ha, yani önemli.
1: Orada Gazze'deki olayları gösterirken başka kanallardaki
0: çok
1: evet.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ya İdil Biret'e sonsuz sevgilerimi ileteyim.
0: Sonsuz sevgiler. Biz bu anlamda bir karışıklık oldu.
1: Normaldir.
0: Sanatçımız da bunu anlayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, önümüzdeki hafta Yaşar Serk Rabbim nasip ederse.
1: Böyle bir deli var mı?
0: Vardı? Evet, besteci, sanatçı, çok sevdiğimiz sanatçı Tuğyan Uğurlu'yla siz varmış ama kameralar yokmuş gibi muhteşem bir sohbet gerçekleşti.
1: Aynen öyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Yaşar Serk efendim buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Hadi bakalım.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes-Benz CLA 220 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnatec'le işin doğrusu, Dacia ailesinin tanıtıldığı lansmandan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, Anadolu Rüyası kurucusu ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz'le koreograf Seyit Ömer. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te, 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır gündemde olan meseleleri tarihsel ve siyasi boyutlarıyla ele alacağız. Kıbrıs sorununun nasıl ortaya çıktığını, neden hala çözülemediğini, Ege'de yaşanan anlaşmazlıkların temelinde hangi konuların bulunduğunu ve iki ülke arasında zaman zaman yükselen gerilimin arka planını konuşacağız. Bu mekanizmaların günümüzün Doğu Akdeniz ve güvenlik politikalarına kadar uzanan geniş bir çerçevede ele alacağız ve sorgulayacağız. Türk-Yunan ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarınını değerlendireceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz, merhabalar, başlıyoruz. İki komşu ülke arasındaki ilişkilerin perde arkasına bakacağız. Bu akşam Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara, mütabakatlara ve konuşulan anlaşmalara göz atacağız. Kıbrıs'tan Ege'ye diplomatik mütabakatlardan, uluslararası dengelerden, gelecekteki olası senaryolara kadar merak edilen pek çok başlığı masaya yatıracağız. Kıymetli hocamla beraber, kiminle beraberiz? Akademisyen Profesör Doktor Enis Tulça hocamla beraberiz. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür
0: çok teşekkür ederim.
1: Ederim.
0: Şeref için. Verdiniz. Ben 24 ekranlarında ve bizim programımızda bu güzel, önemli konuyu, sizin uzmanlığınız olan bu konuyu sizi de değerlendirecek olduğumuz için çok şanslıyız. Çok teşekkür ederiz tekrardan hocam. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Müsaadenizle X platformu üzerinden etiketimiz Türk-Yunan. Yine en sosyal üzerinden etiketimiz de Türk-Yunan etiketine yazarsanız hocama sorularınızı, görüşlerinizi, dileklerinizi, her şeyi iletmiş olacağım. Hocam hemen başlayalım müsaadenizle. Elbette derin bir konuya giriyoruz. Türk-Yunan ilişkileri ve bunun tarihsel arka planını anlamak, bugünü anlamak için oldukça önemli. Türk-Yunan ilişkilerine baktığımızda sayın hocam, zaman zaman dostluk dönemleri görmüş olduk. Ama zaman zaman dostluk dönemleri yaşansa da bazı sorunların yıllardır gündemde kaldığını görüyoruz. Hiç evet. Bitmiyor gibi bu sorun açıkçası. Genel bir çerçeve ile başlayacak olursak, iki ülke arasında en çok konuşulan konular arasında hangi sorunlar yer alıyor? Biz neden Türk-Yunan ilişkilerini hep bir sorun olarak başlıklar olarak görüyoruz? Hangi başlıkları ortaya koyuyoruz?
1: Evet, aslında şimdi 1830-1930 yani Yunanistan'ın bağımsızlığından sonraki ilk 100 yılda, Cumhuriyetimizin ilanından sonraki ilk 7 yılı buna katar isek 1930'a kadar bir sürtüşme dönemi var. 1930'da 55 arası müstesna bir dostluk dönemi var. Atatürk ile Venizelos'un temellerini attığı. Bu süreç 1955'ten sonra maalesef devam edemiyor, kopuyor ve işte bahsettiğiniz hangi sorunlar derken sorunlardan bir tanesi o yıllarda başlıyor, Kıbrıs meselesi. Kıbrıs sorununun aslında 1878'den gelen bir tarihçesi var ama bir ikili Türk-Yunan sorunu olarak ortaya çıkışı, mahallinde adadaki iki toplum arasındaki sürtüşmelerin başlaması 1955 yılı, yani 1 Nisan 1955 AHK'nın kuruluşu. Akabinde TMT'nin kuruluşu 1957'de ve işte 1960'a giden süreç 60-63 dönemi, 63 ile 74 arası bütün bu mezalimler, Türklere karşı uygulanan baskılar vesaire, 74'teki önce Yunan Cuntası'nın darbesi, arkadan garantör ülke olarak Türkiye'nin 20 Temmuz sabahı müdahalesi ve bugünlere kadar demek ki 70 yıldır, 70 yıldan fazla, 1955'ten beri çözülemeyen bir sorun. Tabii burada bir nüansa dikkat çekmek lazım. Bizim için Kıbrıs sorunu 1963'te başlar. Yani 1960 düzenini Rumların fiilen yıktığı sene, 21 Aralık işte Kanlı Noel olaylarıyla birlikte Yunanlar ve Rumlar için de Kıbrıs meselesi 1974'te başlar. Dolayısıyla yarı Mısır'da 70 yılı işte devirmiş bir sorun. Diğer önemli konu da malumunuz Adalar Denizi ya da işte Ege Denizi'ndeki sorunlar. Onların başlangıcı da 1973. Yani 1973'te o zamanın Yunan Enerji Bakanı Eftimiadis'in çıkıp işte biz Yunanistan olarak Kuzey Ege'de Taşos, Semendirek ve Gökçeada arasında petrol arayacağız uluslararası bir Amerikalı konsorsiyumla beraber deyince işte ilk başlayan tepkiler ve işte oradaki nerede arayacaksınız, karasuları içi dışı, işte kıta sahanlığı daha çizilmemiş vesaire. O zamandan beri 4 kere, 3 kere kesin savaşın eşiğine gelinen ama ilginç bir şekilde her üçünün arkasında da bir böyle mutabakat ya da dostluk ya da yaklaşım olan, aynı konuda, aynı pürüzde ama bir türlü neticeye varılamayan Ege sorunları. Akabinde de işte en son 2020'de Akdeniz'de bir, Doğu Akdeniz'de bir sürtüşme oldu ama 1976 Ağustos, 1987 Mart ve 1996 Ocak Kardak krizinin işte zirveye çıktığı gece, 30-31 Ocağı bağlayan gece 3 kez iki ülke savaşın eşiğine geldi. Kıbrıs'ta da işte barış harekatımızla 1974'te 2 kez, yani 20 Temmuz ve 13 Ağustos'ta 2 barış harekatı yapmak durumunda kaldık. Şimdi bu aradaki o müstesna Atatürk Venizelos devrinde o kadar yakın örnekler var ki iki ülke arasında. Düşünün ki bir kere Avrupa'yı düşünün o yıllarda. Yani 1920 ile 33 arası Hitler gelene kadar bir idealist dönem var. Herkes barışa susamış Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ama o sırada Türkiye'de Atatürk'ün dış siyasetiyle bölge merkezi dış politikasını Rusya'yla, Yunanistan'la, İran'la ve daha birçok ülkeyle ikili antlaşmalarla tesis ediyor. Ama 33'ten sonra bu idealist ortam realiteye dönüyor. Realite nedir? Mussolini var, Hitler var, Avrupa savaşa koşuyor. Bunun tam tersi ise Türkiye ve çevresinde 34 yılında Balkan Paktı, 37'de Sağda Baktaktı. Yani Türkiye'yi ortada düşünün, batıda Romanya, Yugoslavya, Yunanistan'la Balkan Paktı dörtlü, doğuda Afganistan, Irak, İran'la Sağda Baktaktı, yukarıda Rusya ile 1925-15 Aralık dostluk tarafsızlık ki bu ta 19 Mart 45'e Stalin bunu feshedene kadar devam ediyor. Yani bütün İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye için bir süpap. Emniyet sübabı işte o dönemde Yunanistan'la olan yakınlaşmanın büyük önemi var, büyük rolü var. Düşünün ki Yunan Krallığı'nın talebi üzerine o dönemde yine İran'da Türk diplomasisi aynı zamanda Yunanistan'ı temsil ediyor. Yani Yunanların bir misyonu yok ama yaşayan insanlar var, iş adamları var, işte aileler var. İngiliz Büyükelçiliği ilgileniyor Yunanistan'ın konularıyla, Yunanların konularıyla ama memnun değil Yunanistan. Atina 1934'te Balkan Paktı'ndan sonra Türkiye'ye başvurarak Tahran'da göreve başlayan Türk Büyükelçisi'nin aynı zamanda ve Tebriz ve Urumiye'de iki başkonsolosluğumuzda Yunan vatandaşlarının da konularıyla ilgilenilmesini talep ediyor ve Bakanlar Kurulu toplanıyor. Atatürk tabii onay veriyor ve örneğin işte Büyükelçiliğimizde veya Başkonsolosluklarımızda bizim iki vezne var o zaman. Yunan vatandaşlarının işlemleri var, Türklerin işlemleri var. Yunan vatandaşları için gelen para İran Merkez Bankası tarafından 3 ayda bir Beyrut'taki Yunan Büyükelçiliği'nin hesabına aktarılıyor filan. Böyle bir dönem 39'a kadar. Ve bunun gibi 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin Yunanistan'a büyük desteği var. Sürgünde olan Yunan hükümeti nezdinde Atina Büyükelçisi Nispet Paşa Mısır'a yolluyor. Bu belgede işte gördüğümüz gibi Tevfik Rüştü'nün bu talimatıdır Atina Elçiliği'ne ki Yunan makamları bilgilendirilsin diye Tahran'da misyonlarımızın bundan böyle Yunanların da konularıyla ilgileneceğine dair yeni atanan Tahran'a Türk Büyükelçisi Enis Akaygen Şah'a agremanını sunarken şifaen de bunu söyler. Der ki ben aynı zamanda burada Yunanistan'ın da gayri resmi olarak temsilcisiyim diye. Bu açıdan bu tabii tarihi bir bölge. Yani 1922'den, Dumlupınar'dan, Kocatepe'den ilişkilerin nereye geldiğini 12 sene sonra gösteren bir belgedir. Ama maalesef işte bu yakalanan momentum devam edememiş 1955'lerle birlikte. Aslında 1930'lardaki bu ortamla bugüne kadar gelebilseydi Türk-Yunan ilişkileri, ikili o kadar birbirine zenginlik katacak konu var ki iki ülke arasında yakınlık, insanların birbirlerini tanıması, ticaret, turizm, iş adamlarının zaten müthiş bir işbirliği var, armatörlerim var. Yani sayısız katkı sunan dallar var iki ülke arasında. Ama maalesef bu büyük temel, bu ki bugünkü başbakanın da büyük babaannesinin kardeşidir. Eleftherios Venizelos, yani Kyriakos Mitsotakis, Kyriakos ismi Venizelos'tan gelir. Hı. Eleftherios Kyriakos Venizelos'tur. Büyük büyük dayıdan almıştır o küçük ismini. Ama maalesef işte Kıbrıs sorunuyla ve daha sonra da Ege meselesiyle bu güzel 25 senelik dönem, 30 yıllık dönem diyelim, işte 30 ile 55 arası veya 25 ile 55 arası devam edememiş.
0: Hocam tabii söylediğiniz anekdot çok güzel bir çerçeve çizdiniz bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Türk-Yunan ilişkileri çoğu zaman sadece Türkiye ve Yunanistan arasında kalmıyor hocam. Yani büyük devletlerin ve uluslararası kurumların da zaman zaman sürece dahil olduğunu görüyoruz. Büyük devletlerin, yani sizce bunun temel sebebi ne? Yani hangi ülkelerin emelleri bu sorunu körüklüyor? Ya da doğru bir soru mu bu bilmiyorum. Başka ülkelerin emelleri var mı bu sorun üzerinden gündemde tutabilmek için sürekli meseleleri?
1: Tabii söylediğiniz gibi işte iki ülkenin dış güçlerden arınmış bir şekilde sadece birbirleriyle birlikte karşı karşıya veya paralelde sorunlarını tartışıp bazen uyuşup bazen uyuşamadıkları dönem işte bu Atatürk-Venizelos devri. Onun öncesinde Yunan bağımsızlığının elde edilmesindeki Batı'nın işte Lord Byron'dan başlayan İngilizlerin, Fransızların desteği, efendim Balkan Savaşları sırasında Rus Kilisesi'nin bütün Balkanlardaki Ortodoks kiliseleri olduğu gibi işte Yunan Kilisesi'ne de desteği veya Cumhuriyet'in

0: ilanı, İstiklal Savaşı sırasında işte yaşanan işgal, müttefiklerin İstanbul'u işgal etmesi, Yunanların Anadolu'ya asker çıkarması 15 Mayıs 1919'da, daha sonraki yıllarda İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki dengeler, ama orada müstesna bir şekilde İsmet Paşa ülkemizi savaşın dışında tutmayı başarmış. Ve asıl iki kutuplu dönemle birlikte Amerika ve Rusya arasında veya bölgede menfaatleri olan diğer ülkelerin nezdinde ve burada daha çok Yunanistan'ın hep batıda bir kapı arayışı var. Bunun işte Yunan medeniyetinden gelen bir geçmişi var. O batı ülkeleri nezdinde, bazı batı ülkeleri nezdinde veya işte menfaatlerinden dolayı son dönemde 2003'lerden sonra son 22-25 yıldır Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve petrol yataklarının ortaya çıkışı ile bu sefer farklı bir şekilde bütün yine dış güçlerin, büyük güçlerin, yani Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, hatta Çin'in, işte aklımıza gelecek Rusya'nın tabii güçlerin bir şekilde buraya hükmetmeye çalışmaları. Burada maalesef Yunanistan'ın geleneksel bu işte ilişkiler 55'lerle birlikte koptuktan sonra Yunan diplomasisinin düşmanımın düşmanı dostumdur siyasetiyle Türkiye ne zaman bölgede bazı ülkelerle mesafeli bir duruma düşse hemen onların, o ülkelerin yanında tavır almaları, işte Mısır bunda örnek, 2013-23 arası yaşadığımız uzaklık Yunan diplomasisinin Mısır'a yaklaşma gayreti, İsrail bugün için Yunan-İsrail ilişkileri veya Ermenistan'la olan ilişkileri, Suriye ile 85'lerde Hafız Esad'ın, bir Baba Esad'ın Yunanistan ziyaretinde Andreas Papandreou'nun işte Türkiye'yi siz güneyden biz batıdan nasıl sıkıştırabiliriz vesaire filan gibi konuşulduğu diplomatik çevrelerde hep anlatılırdı. Dolayısıyla bu gitgellerin yerine Yunan diplomasisi Türkiye ile yüz yüze, ki çok bütün bu 20. yüzyıl içinde geçmiş, ebediyete intikal etmiş Türk tarafında olduğu gibi Yunan tarafında da çok tecrübeli ve bu dostluğa inanmış, gayret göstermiş diplomatlar vardır. Benim bile şahsen bunları tanıma şansım oldu. Bugün de hala var. Arka kapı diplomasisi iki ülke arasında devam ediyor. Etkin bir şekilde aslında şu anda devam eden bir pozitif gündem var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 7 Aralık 2023'teki ziyaretlerinden sonra başlamış olan, pürüzleri olsa da bazen tökezlese de, ama bütün bu işte bahsedilen dış güçlerin etkisi, zaman zaman onların paralelerine giren bir Yunanistan veya işte onlardan destek almaya çalışan, silah almaya çalışan, bunların yerine bu enerjilerini, bu eforlarının yarısını, hatta dörtte birini Türkiye'de bazı konularda masaya oturup bugüne kadar ilerleme gayretinde olsalardı herhalde ne bu kadar silahlanmalarına gerek vardı. Yani bu doğudan gelen tehdit, korku neyse, maalesef medya bunu aşıladı biliyorsunuz 80'lerden itibaren. Türkiye ilişkileri bugünlere geldi.
1: Tam da bu durumda hocam, bu konuda bir parantez açmak isterim. Yanlışım varsa düzeltin. Geçen aylarda galiba Fransa açıklama yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasında bir şey olsa Yunanistan'ı koruruz ve kollarız. Evet. Hayır, yanlış, doğru mu hatırlıyorum?
0: Evet, hatta 2021'de bir antlaşma yaptılar, evet. Fransa ile Yunanistan. Yani düşünün, iki NATO ülkesi üçüncü bir NATO ülkesine karşı,
1: evet,
0: ittifak şey alıyor, ittifak kuruyor. Yani NATO'nun tarihinde işte büyük bir zirve var bir ay sonra Ankara'da. Evet. Yani NATO'nun 70 yıllık, 73 yıllık tarihinde, 49'dan beri daha çok tarihinde böyle bir şey olmuş mudur daha önce bilmiyorum. Ama işte bu tip şeyler, bu tip ikili arayışlar, üçlü ittifaklar, arayışlar vesaire, bunlar yersiz. Yani bir böyle düşman algısı yaratıp bunu, şimdi 19. yüzyıl siyasi tarihlerinin ne der? Bir ülke bir ülkeyle sürekli sürtüşmek, hatta bir çatışma amacı, hedefi varsa üç şeyi yapar. Bir, kendi kamuoyuna bu yapacağı işi, zeminini, yani bir zemin sunmak durumunda, meşruiyetini sunmak durumunda. Bunu Yunanlılar ünlü Malthus, ünlü demograf Malthus bir nesle 28 yıl der, bir kuşağa. 1981'den beri, yani Andreas Papandreou PASOK iktidarından beri Yunan medyası maalesef bu Türk düşmanlığını sürekli pompalıyor kendi halkına. Yani 1,5 kuşaktır, yaklaşık 2 kuşaktır bu devam ediyor. İkinci unsur, yine bu konumda veya bu vizyonda barıştan çok sürtüşmeyi hep göze almış bir ülke için

0: yapacağı iş, yapması gereken iş silahlanmadır tabii. Bunu da yıllardır yani 1993 Yunan-Rum askeri doktrininden bu tarafa yapıyorlar, ilerliyorlar ve sadece bu Türkiye'ye karşı bunu biliyoruz. Üçüncüsü de anlık işte uluslararası konjonktür. Demin bahsettiğiniz gibi iki ay önce Macron'un ifadeleri şifaen veya işte 2021'deki Eylül'deki Fransa-Yunanistan antlaşması veya Biden döneminde bu çok daha barizdi. Yani Biden dönemi Kamala Harris'le devam etseydi bir şekilde bugün Türk-Yunan ilişkileri çok daha tehlikeli bir dönemde olurdu bana sorarsanız. Trump döneminde işte bu öngörülemeyen durum, Sayın Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla olan ilişkileri, özel ilişkileri vesaire biraz dengeledi şimdi durumu. Ama Rusya'nın tutumu mesela, Rusya ile Yunanistan'ın arası iyi değil, epidir. Rusya da orada baskül biraz bizim yanımızda sanki konjonktürde. Ama işte uluslararası konjonktürde bir anı, momentumu yakalayıp işte Yunan tarafının hep bunu bir Türkiye karşıtlığına kullanma, sanki devletin, Yunan devletinin ulus devlet sistemi sanki yaşamsal varoluş yolu, geçiş ihtiyacı buymuş gibi bir diplomasi ve işte hal ve gidişat üzerine kurmuşlar bütün dış siyasetlerini. Bu tabii çok üzücü. Türkiye'nin de bunun karşısında caydırıcılığını tabii devam etmesi lazım. Barışçıl tutumunu her zaman sunuyor Türkiye her iki konuda. Ege'de, Kıbrıs'ta ve KKTC'de. Yani Sayın Erhırman'ı 15 gün kadar önce bir Türk-Yunan forumu var. İşte bazı akademisyen ve mevki diplomatlar üyesi iki taraftan. Türk tarafından 4-5 kişi İstanbul'daydılar. Bir üniversitemizde geldiler. Sayın Erhırman'ı dinleme şansımız oldu. Yani orada nasıl bir güneyle bir çözüm yolu olabileceği, işte açılımları vesaire, onları samimice anlattılar, dinledik kendilerinden, riskleri dinledik vesaire. Türk tarafı Ege konusunda da, Ege konularında da her zaman görüşmeye açıktır. Divana gitmeye, iki taraf tahkimname, ben sizinle şu şu şu konularda anlaşamıyorum, buyurun divana gidelim aşaması için Türkiye her zaman hazır, ama bunu bir türlü Yunanlılarla yapamıyorsunuz. Çünkü onlar için tek bir konu var Ege'de, bizim için bir sürü konu var, ikili gibi. Dolayısıyla sualinizin cevabı bu: dış etkiler ve etkenler her zaman Yunanistan için bir destek ve yanında kendilerini hissetmeyi arzu ettikleri bir diplomatik piyon ya da işte kullanım aracı gibi duruyor.
1: Haklısınız hocam. Siz az önce de işaret ettiniz. Yani onlarca yıldır konuşulan ama çözülemeyen bir sorun var ki Kıbrıs meselesi. Tabii burada tarafların çözüm arayışları da çok önemli hocam. Rum tarafı acaba Kıbrıs konusunda nasıl bir politika izliyor? Yani söylemlerle sahadaki uygulamalar arasında siz fark görüyor musunuz? Kıbrıs meselesini çözme taraftarı kimler var, kimler yok? Bunu biraz tahlil edelim mi?
0: Evet, tabii burada tabii birinci faktör lider, yani Rum lider her kimse. İşte geçmişten örnekler var tabii, detayına girmeyelim, ama işte çok katı mesela anlam planı oylaması referandum zamanında Tassos Papadopoulos veya daha sonraki dönemde sol cenahta olan, çok daha açık olan Hristofias gibi. Şimdiki Rum lider bir taraftan böyle ilk geldiğinde ben hatırlıyorum 2023 Şubat Mart'ıydı zannediyorum, bahar ayında işte farklı bir şey yapmak istiyorum Kıbrıs sorununun çözümü için, farklı bir neticeye ben varmak istiyorum şeklinde beyanatları olmuştu. Ama gelin görün ki şu 6 aylık Avrupa Birliği dönem başkanlığını bence Kıbrıs sorununun çözümü lehinde heba ettiler. Yani Avrupa Birliği bir çözümün oluşmasında her zaman işte 99-2004 dönemini hatırlayalım. Zaten biz de aday adayı ülkeyiz. Yani bir taraftan dolayısıyla Kıbrıs sorununun çözümünün bizim yolumuzu açacağını rahmetli Özal öyle söylerdi. Bir kere onu kendisinden duymuştuk 1991 yılında. Bakın demişti, 2000 yılına 9 yılı var. Eğer Türkiye 2000 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu, o zamanki adı, tam üye olmak istiyorsa o zamana kadar bu Kıbrıs sorununun çözülmesi lazım demişti. 91 senesi 2000 için 2026'dayız. Bunun bir realite olduğunu hepimiz biliyoruz, yani Kıbrıs sorunu, çünkü Güney'de AB üyesi oldu 2004'ten beri. Ama maalesef Rum lider bu yönde bir kazanım veya yol haritası çizeceğine, işte gelen komisyon başkanı von der Leyen'e bidonların, varillerin arasından işte güney kısmından kuzeye gösterip bakın işte işgal altındayız, şöyleyiz, böyleyiz şeklinde bir şeye gitti. Yani bir propaganda haritası çizdi, başka farklı bir şey yapacağına. Dolayısıyla tabii Rumların bakış açısı, kim lider olsun, hangi siyasi parti, DC, AKEL, EDEK hiç fark etmez. Veya şimdi Elham, işte sağcılar bayağı yükseliyor. Kıbrıs sorunu 1974'te başlamıştır Rumlar için. Kıbrıs'ta Türk, Kıbrıs Türk'ü hiçbir zaman Kıbrıs Rumu'yla eşit değildir. Azınlıktır. 1974'ten sonraki tablo karşısında yine Rumlar için Kıbrıs'ta devlet Rum'un ama toprak Türk'ündür. Yani o %37'lik kısım işte KKTC'nin olduğu bağımsız bölgeyi hep kastederler. 1960 Zürih-Londra anlaşmalarının işte devamı olan ve anlam planı geçmediğine göre, evet evetle 2004'te hala 60 geçerli olduğuna göre, kağıt üstünde bile olsa oradaki Türkiye'nin garantörlüğü bitmelidir ve kuzeyden asker çıkmalıdır. Bunlar gerçekleşmedikçe hiçbir Rum lider ya da hiçbir Rum siyasi liderin ben böyle yapıcı bir çözüme altına imza atacağına veya işte bir şekilde böyle bir noktaya varılacağını zannetmiyorum. Burada tabii belki bir istisna, çok büyük bir, işte o rahmetli Özal'ın da o zaman söylemişti, 4+1 demişti, işte 5+1 tabii İngiltere'de var ama bir uluslararası boyut kazandığı için, yani Kıbrıs sorunu vardı. Şimdi Doğu Akdeniz deniz yetki alanları meselesi de var. Orada birçok ülke var. Yani başlayın Libya'dan, işte Mısır, efendim İsrail, Lübnan, Suriye, Türkiye, KKTC, Yunanistan, tabii Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği vesaire. Büyük bir uluslararası konferans yoluna evrilebilirse bu konuların içinde Kıbrıs sorunu da, orada belki farklı bir yere gelebilir. Karşılıklı verilmeye başlanabilecek ödünler ne olabilir? O gibi konular da var. 2004'te biliyorsunuz Rumlar AB üyesi olunca, 1 Mayıs 2004'te Kuzey referanduma evetinin bonüsünü alamamıştı. Bilakis KKTC izolasyonlara mahkum olarak devam etti. İşte ufak bir yardımlar yapıldı birkaç sene sonra, 3 milyar öre. Onu da 10-15 senede ödediler KKTC'ye katkı diye. Ama yaptığıyla kaldı. Yani evetiyle ortada kaldı KKTC bir yerde. Güney ise hayır demesine rağmen referanduma AB'ye üye oldu. Ve ondan sonraki süreçte haklı olarak KKTC ve Türkiye'nin bir takım sınırlamaları oldu Rum kesimi için. Yani limanlar, işte havalimanları kapatıldı vesaire. Avrupa Birliği dedi ki, karşı bir deklarasyon yayınladı Ağustos 2024'te, bu böyle olmaz, siz aday adayısınız bize, birliğe, ama bir üyemizi tanımıyorsunuz, işte şey engellemek. Bu sefer Rumlar bazı başlıkları 4-5 başlığı tıkadı vesaire gibi bir tıkanıklığa girdi Kıbrıs sorunu. Ama sualinizin cevabı, hiçbir Rum lider bugüne kadar bir şekilde çözüm amaçlı görüşüyor, görüşse bile, işte örneğin de olduğu gibi 2017'de son anda Grand Montana'da Anastasiadis masayı devirdi. Daha önceki dönemlerde Denktaş Makarios görüşmeleri bir sonuç vermedi. Bir sürü görüşme oldu. İşte Karidis zamanında, Vasiliou zamanında, Papadopoulos, Christofias, bütün aklınıza gelebilecek Rum liderler zamanında ve hele hele Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Rum kesimi bir yere varılamadı. Bu sayın Rum liderle de bir yola nasıl girilecek? Şimdi enteresan bir, zannediyorum yarın Bayan Sayın Hegwen, Birleşmiş Milletler temsilcisi adaya geliyor. Sayın Guterres'in yakın zamanda görev süresi biteceği için bir gayret ve bir böyle kapsamlı görüşme mekanizması tekrar başlayabilir mi gayreti var. Yani bu kadar zamanda olmadı, şimdi bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin görevden ayrılma vesilesiyle bu gayret samimi mi bilmiyorum, yani onu da tam anlamadım ama Olabilir. Buradan ne çıkar? İki taraf işte.

0: Tabii görüşecekler Yunanistan, Türkiye, İngiltere vesaire. Bu NATO zirvesi tabii çok önemli. Biliyorsunuz Rumlar NATO'ya girmek istiyor. Türkiye orada tıpkı 1980'de Yunanistan'ın 74'te çıkıp 80'de geri girmesi gibi NATO'ya, Türkiye'nin orada o zaman kaldırmıştı vetosunu. Burada da tabii Türkiye'nin pozisyonu o konuda önemli. NATO zirvesi bir belki yol haritası verebilir. Bu Sayın Guterres'in Birleşmiş Milletler nezdindeki olabilecek gelişmelere paralel. Onu bilmiyoruz. Önemli bir zirve. Türkiye'de olması çok önemli. Ama Kıbrıs sorununun tıkanıklığı artık işte 70 yılı buldu. Yani
1: Evet.
0: sorun 70 yıl önce başladı da problem yani 63'ten beri bizim için ve 74'ten sonra KKTC'nin biliyorsunuz işte 75'te Federe Devlet, 83 15 Kasım'da bağımsızlık, KKTC oluştuktan sonra da tıkanıklıklar devam ediyor.
1: Hocam Kıbrıs Türklerinin işte egemen eşitlik, eşit statü taleplerini
0: Tabii.
1: konuştuk. İşte Kuzey Kıbrıs'a uygulanan ambargolardan bahsettiniz. Uluslararası kısıtlamalar var. Bir taraftan da şu konuşuyor. Zaman zaman Türkiye'nin limanlarını ve havaalanlarını Rum tarafına açması gibi öneriler gündeme geliyor. Sizce böyle bir adım hangi şartlarda mümkün olabilir ya da mümkün mü bu talep?
0: Yani şimdi işte bizim son duyduğumuz Sayın Erhurman'dan 3-4 tane başlık var şu sıradaki görüşmelerin ilerleyebilmesi için. Bir kere eşitlik yani siyasi eşitliğin Türk tarafı tanınmasını istiyor haklı olarak. Hatta oluşacak yapıda işte dönüşümlü başkanlık mekanizması ki Rumlar ona hiçbir zaman yanaşmıyor. Siz azınlıksınız, nüfusunuz şu kadar, yüzde bizimki bu kadar filan. En önemlisi bir takvimin olmasını istiyor Türk tarafı. Yani ilahi nihaya konuşacak değiliz. Zaten konuşuluyor yarım asırdır. Bir takvim olsun. Yani işte Eylül ayında şu olacak, yılbaşına doğru şu olacak falan gibi. Ve bütün bu izolasyonların kaldırılabilme şeyi işte o izolasyonlar kalkarken muhtemelen diğer taraftan da bir işte bu limanlar konusunda veyahut da Türkiye ile ilgili hala tıkanık olan Rum kaynaklı başlıklar Avrupa Birliği'ndeki 36 başlıktan 5 ya da 6'sı zannediyorum. Onlar da bir ferahlama. Bunlar tabii karşılıklı al ver potasına girebilir belki. Burada gerçekten bir samimi ilerleme olacak mı? Büyük bir samimiyetin olduğunu Sayın KKTC Cumhurbaşkanı'nda gördük. Ama karşı tarafta bu söylediğiniz gibi bir yansıyan tarafı var, söylemleri var. Bir de işte realite var orada. Yani aynı olduğu yerde duruyor Rum yönetimi idaresi 70 yıldır veya 50 yıldır. Dolayısıyla ama her şeye rağmen bu önümüzdeki 4-5 ay önemli. Türk-Yunan ilişkileri için de önemli. Yani arka kapı diplomasisi, bu son dönemdeki silahlanmalar vesaire, NATO zirvesi sonrası Ege'de bir kaza, bir risk var mı yok mu, bir şeyler olabilir mi? Bunlar önemli. Bunlar yine aslında her şey hep paralelde. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği aday adaylığı süreci tıpkı 99-2004 gibi. Kıbrıs sorununun çözüm gayretleri ve Ege sorunundaki uyuşmazlıklar. Bunlar zaten bence Ege ve Kıbrıs, belki o konuya biraz sonra gireceğiz ama yani bir maazallah çatışma olursa Türkiye ile Yunanistan arasında bu sadece Ege'de ya da Kıbrıs'ta olmayacak. Yani bugüne kadar KKTC'deki askeri varlığımız Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı askeri bir maceraya yol vermesini yani öyle bir şeye kalkışmasını önlüyordu. Fakat işte bu 93 silahlanma süreci 93'te başladı. Rum tarafındaki mevcudiyet, yabancı mevcudiyetler, silahlanma ve Yunanistan'ın silahlanması öyle bir noktaya geldi ki yani ben şunu tahmin etmiyorum. Maazallah bir problem çıktı Kıbrıs'ta iki toplum arasında. Ege'de çok sütlüman bir hava sahası, hiçbir uçak işte ihlal etmeyecek, böyle seyredilecek, böyle bir şey olmayacak. Ege'de de çatışma başlayacak. Veya Ege'de bir problem başladı mı Kıbrıs'ta da bu olacak. Dolayısıyla bunun barışçıl boyutu da aslında paralel devam etmeli. Yani Kıbrıs sorunu tamamen çözüldü, Ege devam ediyor ya da tersi pek realite değil sanki gibi geliyor bana. Bu silahlanma konusunda burada...
1: Siz dikkat çekmiştiniz hocam.
0: 11 Ocak 2010'da yazdım ben, evet, bu makaleyi.

0: Çünkü o zaman Kasım 2010'da yazdım, pardon, 2010'un ocağı olmalı bu. 2009 Kasım'da bu Scarp seyir füzelerini aldı Yunanlılar Fransa'dan. İşte Limni'ye yerleştirdiler, çeşitli adalara ve kıta Yunanistan'la vesaire. Dolayısıyla yani bir silahlanma sürecinin ciddi şekilde Türkiye'ye karşı başlamış olduğuna işaret edebilmek içindi ve gün gelecek
1: 10 yıl önce siz
0: bu 15 yıl
1: söylemiştiniz.
0: önce,
1: 15 yıl
0: bu
1: önce
0: 2010
1: söylemiştiniz. Evet.
0: olması lazım. Hatta o zaman bir dış büyükelçilikte görevdeydim. Şimdi akademisyensiniz ama bir yazı yazarsanız amirinizden izin almanız lazım. Büyükelçiden izin almıştım efendim. Akademik alanla ilgili bir şey yazabilir mi diye Sayın Büyükelçi de tabii buyurun demişti. Onun üzerine yazmıştım. Ama bu yani bu yeni bir şey değil. Yani biz 2020'den beri konuşuyoruz, işte Yunan
1: Evet.
0: donanması, işte Berhandaları alıyorlar Fransa'dan, İtalya'dan, şunlar işte Rafaller geldi, Rafal savaş uçakları, F-35'ler, F-16'ları yenileniyor vesaire. Ama bu aslında buralardan geliyor. Yani bu silahlanma boyutu. Dolayısıyla bunun sonunda bir risk her zaman var. Yani Büyük Atatürk'ün 1910 Ağustos'unda Fransa'da Picardi manevralarını izledikten sonra söylediği meşhur sözdür Fransa için. Der ki Fransa'nın silahlanmasını görür orada. İşte Birinci Dünya Savaşı daha sonra patlayacak. Bu kadar silahlanma sulh için olmaz der Atatürk. Bu bir şekilde patlayacaktır muhakkak der. İşte hakikaten Birinci Dünya Savaşı'na konu varır. Burada da Türk-Yunan ilişkilerin şu aşamada, yani bizim müthiş bir gelişen savunma sanayimiz var. Çok güzel. Hakikaten müthiş bir başarı bu. 2005'lerde, 6'lardan beri her Türk vatandaşının bundan gurur duyması lazım. Ama envantere bütün bu değerli askeri mühimmatın, işte Kızılelman'ın, Hisar'ın, Kaan'ların vesaire girmesi, bunların tam teşellük şekli ve koordine olarak silah kuvvetlerimizde etkin hale gelmesi 2000, hele Kaan'ı da katarsak 2032'ler falan deniyor. Yani ben askeri uzman değilim ama takip edebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Türk-Yunan ilişkilerinin askeri risk boyutu bugünle 2030-32 arasında. Ondan sonra Yunanlıların bizi yakalama şansı yok zaten. Ama şu ara bu risk var. Onun için zaten yüksek sesli böyle bir takım şeyler Yunanistan'dan duyuluyor zaman zaman. Ama devlet aklı Yunanların da inşallah itidali her zaman koruyacaktır. Veya arka kapı diplomasisi, söylediğim gibi değerli diplomatlarımız ve onların da değerli diplomatları bir şekilde sulh yolunu seçecektir. Onun için bu NATO zirvesi önemli, bunun devamı. Ve işte söylendiği gibi büyük önem veriliyor Sayın Guterres'in emekli olma aşamasında Kıbrıs'ta bir şeyler yapabilmek. O da keşke masaya inebilse.
1: Keşke gitmeden bir güzellik yapıp gidebilse. Hocam Ege sorununda uyuşmazlıklara dikkat çektiniz. Şimdi sık sık gündeme gelen konular sizin de işaret ettiğiniz gibi kıta sahanlığı, işte karasuları, hava sahası, silahsız silahlandırılması işte adaların gibi konular. Bu meseleler hocam ayrı ayrı birbirinden neden düşünülemiyor? Hep bir tek bir pakette sunuluyor. Ayrı ayrı düşünülse
0: Şimdi
1: aslında daha...
0: şöyle, tabii Türkiye açısından hepsi ayrı bir uyuşmazlık konusu. Yunanlar diyor ki bizim sizinle sadece kıta sahanlığı sorunumuz var. Bir de istisnai olarak 97 yılında Genelkurmayımızın yaptığı çok güzel bir araştırma sonunda bu gri bölgeler dediğimiz diplomatların veya askerlerin, Ege Aydaklar dedikleri bu aidiyeti belirsiz bitişik adacıklar, yani ne Lozan'da ne daha önce Uşi Antlaşması'nda ne Büyükelçiler Konferansı'nda ne Londra Konferansı'nda ne 1932 Ocak ve Aralık teknisyenler zaptında Türkiye ile İtalya arasında olmayıp da son aidiyeti Osmanlı olan adaların konusunda adacıklar için Yunan hükümeti 97 ile 2004 arası kıta sahanlığı ve bu konuda divana gidebiliriz diyordu. Sonra 2004'te Karamanlis hükümeti geldi, çekti kendini bu konudan. Bir Dışişleri Bakanı vardı, ilk bakanı Karamanlis'in, Moliviatis, dedi ki biz, dedi, kendi halkımıza bütün bunlar, bütün Ege Yunan gölüdür diyoruz. Bu 152 formasyondan 10 tanesini divana gidersek, lahi Türkiye'ye iade ederse, o zaman nasıl anlatacağız, kendi kamuoyumuza ne söyleyeceğiz diye kendilerini çektiler. Dolayısıyla Yunanistan için

0: Sadece kara suları ve kıta sahanlığı konusu var. Türk-Yunan ilişkilerinde Ege için aldık. Bizim için söylediğiniz gibi hava sahasındaki işte o 6-10 milyon arasındaki 4 binlik var. Adaların silahsızlandırılması meselesi, arama kurtarma alanları da tabii bu arada problem. 3-4 konu daha var. Dolayısıyla burada sorun Ege'de kilit bence kara suları. Bütün temel Yunanistan'ı 6 milde tutabilmektir. Kilit o. Onun içindir ki zaten haklarıdır belki antlaşma gereği 1982 3. madde Deniz Hukuku Konferansı ülkeler 12 mile kadar karasularını uzatabilir diyor. Güzel. Ama ileride mesela bir 300. madde var ki özel denizlerde, yarı kapalı denizlerde böyle adalar denizi işte Ege'yi tarif ediyor orada biraz. Hakkaniyet uygulanmalıdır diyor. Yani bir ülkenin çok lehine bir netice çıkıyor. Diğerinin de çok aleyhine ki öyle koskoca Anadolu kıtası hapsoluyor. Çünkü çok yakınında başka bir hükümranlıkta adalar var. Burada hakkaniyet uygulanmalıdır diyor. İşte malum 1 Haziran 1995'te o antlaşma yürürlüğe girdikten sonra Yunan Meclisi oylamayla 12 mil hakkımdır uygulayacağım dedi ne zaman olacağını. Bizim meclisimizde eller kalkmadan sadece bir bilgiyle 8 Haziran 1995'te işte 6 milin ötesi askeri hazırlık gerektirir diye bir bildirge yayınladı. Yunanlılar onu kasus belli şeyine soktu bu arada. Tabii.
1: Hocam bir virgül koyalım isterseniz satır aralarında tekrar açalım dönüşte tamam. Bu konuları. Değerli tarih severler kısa bir ara ardından buradayız, ayrılmayın.

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Devam ediyoruz an ve zamana değerli tarihseverler. Profesör Doktor Enis Tulça hocamla Türk-Yunan ilişkilerinin tarihsel perspektifinden alıyoruz. Günümüz çözüm arayışlarına doğru yorumluyoruz. Hocamın kıymetli görüşlerinden faydalanıyoruz. Katkı sağlıyor hocam bize. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Hocam devam edelim. Türk-Yunan ilişkilerinde bazı anlaşmalar krizlerin önlenmesi açısından önemli. Zaman zaman siz de satır aralarında değindiniz. Bunlardan en önemlisi de belki 1976 Bern mutabakatı olarak gözüküyor. Neden Bern mutabakatı bu kadar önemli?
1: Şimdi Bern mutabakatı aslında başta da bahsettiğim gibi yaşanan 3 Ege krizinden sonra da bir mutabakat ve diyalog

ortamı var. Türk-Yunan ilişkilerinde yani Ege sorunlarıyla ilgili. Bunlardan birincisi 1976 Kasım Büyükelçi Suat Bilge ile Yanis Cunis'in imzaladıkları bu belge. 1987 Mart krizinden sonra 88'de Papulyas Yılmaz mutabakatı vardır. Ve 96 Kardak krizinden sonra da 97 Temmuz'da Demirel-Simitis mutabakatları var. Bunların aslında üçü de birbirine yakındır. Şimdi Berlin mutabakatının önemi ilk kriz 1976 Ağustos'unda yaşandı Ege'de. Yunanlar işte petrol aramak için gemilerini yolladılar. Türkiye Hora Sismik 1 ile tepki verdi. Daha önce de aslında Çaldıran gemimizle yine onların çıkışlarına karşılık vermiştik. Bu kere askeri gemiler de sahaya indi. 6-7-8 Ağustos günlerinde kriz savaşın eşiğine gelindi. 10 Ağustos 1976'da Yunanistan tek taraflı Lahey Adalet Divanı'na başvurdu. O zaman dediler ki, bu mutabakattan önce oluyor bu divana, Yunanlılar Türkiye'nin bu Ege'deki çıkışlarını, agresyonlarını önleyin. İki, benim en Doğu Ege adalarımla Türkiye kıtası arasındaki sınırlı belirleyin diye divana başvurdular. Bunların ilkine hemen bir ay sonra 76 Eylül'ünde divan yanıt verdi. Dedi ki Türkiye bir agresif bir tutum içinde değil. Sen de petrol arıyorsun. Onlar da arıyor. Türkiye sahada bir sondaj yapıp da bir rezerv bulup da bunu çıkarıp da işte değerlendirip de filan böyle bir durum yok. İkiniz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir agresyon ya da şey bu esastan değildir hukuk için diye. İkinci sorularına da Yunanlıların 78'in aralığında cevap verdiğini. Birincisine işte 12'ye karşı bir kabul, 12 red. 12 hakimden 1'e 11'di. İkincisinde de 12'ye 2. Bir tanesi Yunanlı bir hakimdi çünkü. Orada ilginç bir şekilde divan dedi ki 1929 genel senedi var biliyorsunuz. 1919 Versay Anlaşmaları'nın 10. yılında Fransa ve Almanya Dışişleri, İngiltere Dışişleri Bakanları'nın ön ayak olduğu, bütün ülkelerin katıldığı, işte barışçıl bir Avrupa, savaşlar son bulsun vesaire, Türkiye Yunanistan'ın da üye olduğu bir genel senet bu. Bir de 1930 Atatürk-Venizelos dostluk anlaşmaları var. Şimdi divan soruyor Yunanlılara, 1930-1976 için geçerli mi diyor. Evet diyor Yunanlılar. Sizin diyor orada sınır sorunlarını mahkemeye taşımam. Aramda hallederim Türkiye ile Yunanistan. O kadar dosya ki o zaman böyle bir şerh var diyor. Genel senette de böyle bir şey var. Ve dolayısıyla bu talebine de Yunanlıların red verdi Lahey Adalet Divanı. Ve o sebepten Yunanlılar o zaman işte deniz hukukçusu yetiştirmeye başladılar. Yani bu işte bu alanda zafiyet içinde olduklarını anladılar. Zaten bu 76 divan başvurusunu Amerikalı deniz hukukçuları hazırlamıştı. Yunanlı yetişmiş hoca pek olmadığı için 4 tane Amerika'yı angaje etti Yunan hükümeti. Ve bunların da işte bu tabii gençmiş antlaşmaları atladılar herhalde ya da işte bilmediklerinden bu duruma düştü. İşte bunun üstünde akabinde 76 Kasım'ında bir işte o demin bahsettiğimiz ilk saatte yani beraber oturalım ikili bir ortamda ne yaratabilirize ilk defa yaklaştı Yunanlılar ve bu mutabakat imzalandı. Buradaki ana amaç işte kara suları dışında araştırma yapmamak, birbirlerine işte askeri hareketlerde öncesi haber vermek, Ege'de bir ülkenin lehine diğer ülkenin aleyhine olabilecek davranışlardan kaçınmak gibi. Aslında bu üç mutabakat da birbirine o açıdan benziyor. Ama 76 Berlin mutabakatı maalesef 1987'de Papandreou tarafından işte tırnak içinde belki öyle söylenebilir çöpe atıldı. Yani şeyden kaldırdı onu Papandreou. Çünkü Yunanistan petrol aramaya yine başladı Ege'de karasuları dışında. O da ikinci krizdi zaten. Rahmetli Özal Amerika'da kalp ameliyatı olmuş. Doktorları direkt Türkiye'ye uçmayın, Londra'da bir eskal yapın, öyle devam edin tavsiyesinde bulunmuş. Özal Londra'da 3-4 gün dinlenecek, Türkiye'ye devam edecek. O sırada kriz başladı. 25-26-27 Mart 1987 ve sonunda işte Özal'ın bir cümlesiyle son bulmuştu. Onlar çıkmazsa biz de çıkmayacağız diye. Yunan gemileri çekildi, bizimkiler de çekildi. Kriz

0: bitti. Ama tabii konu çözülmemiş oldu. Dolayısıyla 76 Berlin Mutabakatı bir temeldir aslında. Bir iyi niyet, bir esas, yani bir esastan değil ama bir usul belgesidir. İki ülke arasında yaklaşım belgesidir. Önemlidir ama maalesef bugün Papulyas Yılmaz ya da 97'deki Demirel Simitis belgesi halen gündemde. Yani diplomatlar bunu dillendirir. Belki 88 Papulyas Yılmaz'dan da biraz bahsedersek.
1: Evet hocam.
0: Ama 76 önemlidir. İyi niyetin ilk göstergesidir. İki ülke arasında, o zamanın diplomatları arasında. Ama maalesef Papandreou tarafından, yani aslında halen geçerli ama o devir itibariyle çöp atmıştır.
1: Yine askıya alınıyor sonra.
0: Sonra işte 87 Mart krizinden sonra, evet, biliyorsun 88 Ocak'ta Davos görüşmesi oldu. İş adamları ön ayak oldu. Davos'ta Turgut Özal'la Andreas Papandreou görüştüler. Ve onun akabinde Özal'ın Haziran 1988 13-15 Atina ziyareti planlandı. O ziyaretten 15 gün önce Mesut Yılmaz Bey, 26-27 Mayıs 1988 günleriydi zannediyorum, Atina ziyareti oldu. O odada, o salonda ben de vardım o zaman. Ve bu mutabakat hazırlandı. Bir sayfası askeri, bir sayfası diplomatik bir belge.
1: Yılmaz-Papulyas mutabakatı.
0: İki, evet, iki dışişleri. Orada imzalanamamıştı çünkü metin bitmemişti. Onun da bir komik anekdotu var. Metni bir genç Yunanlı diplomat yazıyor, yetiştirmeye çalışıyor. İşte Türkiye heyeti kalkacak 20-25 dakika sonra. Çocuğun yanına gittim ben, dedim nasıl gidiyor, bitirebilecek misiniz? Yani bir dokun bin ah işit denir ya. Ya dedi, zaten hukuki bir metin, bir de İngilizce yazıyorum, ben bunu nasıl yetiştireceğim falan. Sonra biz gittik Mesut Bey'e sorduk. Dedi ki biz de Papulyas'ın Eylül'de Türkiye ziyaretini konuşuyorduk, şimdi Eylül'de imzalayalım dedi. İstanbul'a gelecek. O çocukcağız orada rahatlamıştı bir, onu hiç unutmam. Bu metinde hem askeri hem diplomatik olarak bu kere Ege'deki uzlaşamadığımız konuları donduralım, bir köşeye koyalım, uzlaşabileceklerimizden görüşerek ilerleyelim, devam edelim. Bir noktaya gelebilirsek çok iyi, gelemezsek uzlaşamadıklarımıza tekrar dönüp acaba oradan bir divan yolu açılabilir mi, açılamaz mı, onu araştıralım. İki ülkenin bayram günlerine hürmet edilsin, askeri manevra veya harekat yapılmasın. O günlerde, o takvimlerde devamlı işbirliği içinde olsun, iki askeri cenap arasında direkt hat olsun. Hani eskiden kırmızı telefon vardı ya, devlet başkanları açar konuşur, işte onun gibi bir mekanizma. Ve her iki tarafta bu belge bugün hala geçerli. Yani
1: Eylül'de imzalandı bu belge.
0: 8 Eylül'de İstanbul'da imzalandı. 88'de Papulyas geldiği zaman ve hatta ikinci sayfasında o imza vardır. Bugün de hala geçerli. Zaman zaman hatta mesela o kural geçen işte 2000 zannediyorum 21 ya da 22'de bir hadise olmuştu. O zaman delindi. O zamana kadar iki taraf belli noktalarda işte bu satırlar arasında olan tablolara saygı göstererek, ifadelere birbirlerinin haberi olmadan işte harekat yapmıyorlardı vesaire falan filan. Sonra o biraz derindi.
1: İstenmeyen olayları önlemek açısından o satır, evet, aralarında yani önemli
0: Ege'de
1: noktaların oldu.
0: Sürtüşmeye dönüşmeyi önlemek, bir çatışma riskini ortadan kaldırıp konuyu, problemi diplomasi kulvarında tutmaya gayret etmek. Bu belge hala geçerli. Ondan sonraki de tabii Kardak krizi, biliyorsunuz o başka bir şey. Yani İkizce Adaları petrol arama değil. İşte Figen Akat isimli gemimizin 1995 Noel günü İkizcelerden birinin yanında karaya oturması, kendini kurtarma gayreti. O sırada Yunan botları geliyor, Türk tarafı geliyor. İşte neredesiniz, burası benim alanım, sizin alanınız vesaire. Oradan başlayan problem ve 40 gün kadar sürdü. En sonunda 30 Ocağı, 31 Ocağı beni bağlayan gece 96 yılında, 30 sene önce işte o kriz yaşandı. Bizim SAT komandolarımız ikinci adacığa çıktı. İlkine Yunanlılar çıkmıştı çünkü birkaç gün önce. Gece oldu bu harekat. İşte Yunan gemilerinin arasından başarılı bir şekilde iki botla çıktılar. Hatta orada bir anekdota vardı. Yunan Genelkurmay Başkanı Başbakan'a Simitis'e diyor ki Liberis, tepki vermemiz lazım, adamıza çıktılar diyor.

savaş çıkması lazım diyor. Simis de diyor ki hemen istifa edin diyor. Ve o gece Genelkurmay Başkanı istifa etti. Yani bu şunu gösteriyor Yunanistan'ın, tabii başbakanın siyasi iradesi bu ama daha sonradan bunu akademisyenler de yazdı, diğer

0: şöyle söyleyelim, siyasi arenalarında, diplomasilerinde, efendim hatta halk nezdinde böyle bir bilinç ilerliyor Yunan tarafında, yükseliyor son dönemde bu silahlanmayla birlikte. Ama işte yine o Kardak krizinden sonra bu kere 97 Temmuz ayında Demirel Simitis görüşmesi sırasında, bir NATO zirvesiydi o Madrid'de. Orada da çok ilginç, yine paralel benzer konular, çok ilginç bir son madde vardır.
1: Evet, önceki şimdi, anlaşmalardan farklı biraz değil
0: farklı.
1: Mi hocam?
0: Farklı. Şimdi orada mesela diplomatlarımız da farklı düşünüyor. Benim gibi düşünenler de var, farklı düşünenler de var, bu böyle değildir diyenler. O metnin biliyorsunuz 95-8 Haziran'da demin bahsettiğim, İşte Yunanların kasus belli kisvesine soktuğu, aslında o bir bildirge. Yani o gün mecliste ben hatırlıyorum çünkü yukarıda misafir locasındaydım. Bir bildirge geçecek, git dinle dedi Mesut Bey. Gittim ben de, Kamer Genç Bey rahmetli bildirgeyi okudu. Bir yerinde sonlarında işte Yunanistan'ın karasularını 6 milin üstüne çıkarması halinde devletimize her türlü hazırlık ve askeri tedbirlerin alınması dahil her türlü tedbirin alınmasını meclis başkanlığı tavsiye eder. Hatta önde milletvekilleri sordular. O zaman grup başkan vekilleri 5 partiden, işte ikişer vekil önermişti bunu, hatırlıyorum. İşte Abdullah Gülbey'in imzası vardı. Abdülkadir Aksu, Keşendiller, Hüsamettin Özkan gibi. Önden vekiller sordu. Doğru yolu vekiller. Oylamayacağız mı başkan dediler. Hayır dedi. Bu bir bildirge. Biz bunu Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığı'na, Genelkurmay'a yollayacağız ve gündemin diğer maddeleri de geçti Kamer Genç. Onu Yunan tarafı hep işte bu meclis kararı diye söyler. Bir genel sekreterleri vardı, müsteşarlıktan emekli oldu, benim de dostumdur. 2019'da bir toplantıya gelmiş Türkiye'de, yine buluştuk. Bunu anlattım ona. Yunan dışişlerinin müsteşarı adam değil mi? Türkiye'de görev yapmış kaç kere diplomat. O dedi, ben bunu bilmiyordum, biz onu oylama zannediyorduk dedi. Kasus belli. Yok dedim, o bildirge yani, eller kalkıp inmedi sizin mecliste olduğu gibi bir hafta önce. Ama kasus belli ile ilgili, yani ben öyle bakarım hep o son maddeye. 97'deki Demirel Simitis metninde der ki iki taraf işte sorunlarını barışçıl yolla görüşmelidir, konuşmalıdır. Ve taraflar tam şimdi Türkçesini bulmaya çalışıyorum. Şiddet kullanmadan kaçınır. Şimdi burada kasus belli biraz törpülenmiyor mu? Yani çünkü kasus belli ne diyor? İşte savaş nedeni falan. Ya öyle bir, bizim açımızdan öyle bir tabir yok da, bunu Yunanlılar o kisve koştu, kisve soktu yıllarca. Ama 97'nin o şeyinde, metninde sanki bana öyle gelir o hep. Ki orada İşte şiddete başvurmama, savaşmama demek değil mi? Yani işte barışçıl yolla sorununu çözeceksin. Sanki o ne oluyor işte, iki yıl önceki, iki ay önceki o kasus belli metnindeki ifade orada sanki biraz törpüleniyor gibi. Ben onu hep böyle düşünmüştüm ama bazı büyüklerimiz, diplomatlar, o dönemin büyükleri, yok o farklı bir şeydir der vesaire. Ama 97 belgesi de önemli bir belgeydi. Simitis'te Demirel arası. Mesela 97 Kasım'ında Güneydoğu Avrupa ülkeleri Girit'te toplantısı oldu. İkincisi, hatta Milosevic'in katıldığı son toplantıydı o. Yugoslav Sırbistan heyeti gelmişti. Milosevic o zaman daha seyahat edebiliyor, yani ülkesinden çıkabiliyor. Orada Simitis-Yılmaz görüşmesinde Türk tarafı işte ya Papulyas Yılmaz'a ya Demirel Simitis'e atıfta yapalım. Müşterek bir ikili beyan her konferans sonunda ilan ediliyor ya, tabii o çok taraflı ama Türk-Yunan kısmı için bu iki metinden birine atıfta bulunalım diye Türk tarafı bir öneri yaptı. Mesela orada Yunan tarafı ona yanaşmadı. Biz bir konuşalım, ertesi gün size söyleriz, cevap veririz falan dediler. Hatta ertesi sabah şeyde rastlamıştım. Hükümet sözcüleri, rehbas vardı. Rehbas orada dedi, hemen söyledi. Yok dedi, başbakan istemiyor böyle bir şey dedi. Atıfta bulunmayalım, lütfen heyetinize söyleyin falan. Olmamıştı. Yani bu tip

0: faydalı metin ya da belgelere bile mümkün olduğu kadar mesafeli dururlar. Veya şöyle söyleyeyim, geçtim önemli konuları, Ege gibi, Ege'nin herhangi bir işte söylediğiniz efendim hava sahası, karasuları ve başka bir mesele. Mesela Meriç Nehri'nin yatağı. Şimdi Lozan'da belli Meriç sınırı değil mi? Ta 1913'ten beri. Şimdi o yatak, işte alivyonlar, fırtınalar vesaire Lozan'dan beri 4-5 kere yer değiştirmiş. Talivek diyorlar ona. Meriç'in Talivek'i yer değiştiriyor. Bunu tekrar oturup belirlemek lazım. 1960'lı yılların konusu bu. 60'larda, 70'lere doğru. Orada bile mesela iki heyet gelir konuşurmuş. İki taraf, Edirne ya da Dedeağaç'ta işte vesaire Enez'de. Yunan tarafı, biz bir Atina'ya dönelim, bir aramızda görüşelim, tekrar görüşelim 15 gün sonra sizinle, o zaman işte imzalı. Hep böyle bir şey, yani bir Türkiye ile sanki bir ikili metnin altına bir imza atan Yunanlı bir yetkili başına bir şey gelecekmiş. Onun için bu Cunis, Suat Bilge, Papulyas Yılmaz ve Demirel Simidis belgeleri önemli. Yani Ege'de tekrar bir yola çıkılacaksa barışçıl görüşmeler için, tıpkı Kıbrıs gibi, bunlar tekrar yola çıkılan noktaları olmaları o görüşmelerin. Zemin çünkü burada bayağı yol almışsınız. Yani baştan belki 3. 5. toplantı seviyesindesiniz bu belgelerde aslında. Ve hepsi onar yıl arayla falan. Dolayısıyla o açıdan önemli. Ama Yunan tarafı maalesef işte son örnekte Dışişleri Bakanları arasındaydı. 2021 Nisan'dı zannediyorum. Dendias Dışişleri Bakanı iken Sanık Çavuşoğlu'yla ikili basın toplantısını hatırlarsınız. İçeride görüşüyorlar, aşağı iniliyor. Diyorlar ki basından soru almayalım. Hani bir ters soru gelir, bir şey olur. Biri biz cevap veririz, öbürü de ona cevap vermek zorunda. İşin tadı kaçmasın. Ama orada sazı eline aldı Sayın Dendias ve işte Türkiye Kıbrıs'ta işgalci, şurada böyle Ege'de şunu yapıyor ve Sayın Çavuşoğlu da cevap vermek zorunda kaldı tabii haliyle. Basın toplantısı bu. Yani bu tip şeyler maalesef Yunan heyetlerinde hep olmuştur ama bu üç belge hakikaten önemlidir. Ege sorunları için, Ege sorunlarının barışçıl görüşme geleceği için bence her zaman bunlar üç tane başvurulacak metin.
1: Evet, zemin sunabilir hocam. Bu üç metin önemine dikkat çektiniz ve bu üç mütabakattan sonraki yıllarda 99 ve 2004 yılları arası tabii, çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Gelişmeler oldu. Bir atmosfer, uyumlu bir atmosfer oldu aslında. O dönem nasıldı hocam?
0: Yani o dönem tabii rahmetli İsmail Cem'le George Papandreou'nun Yunan Dışişleri Bakanı, daha önce Pankolos'tu. Çünkü 97-2002 bizim işte 56-57. 55-56-57. Hükümetler dönemi. Ama onun bir yerine kadar Yunan Dışişleri Bakanı Pangolos'tu. Son hükümet zamanında zannediyorum değişti. Papandreou bakan yardımcısı bakan oldu. Ve ikisinin arasında, gerçekten iki sayın bakanın arasında o zaman bir farklı iletişim ve diyalog yolu açılmıştı. Tabii 99 Helsinki zirvesini unutmamamız lazım Türkiye açısından. 11-12 Aralık 99 Helsinki zirvesinde Türkiye'ye açılan yeşil ışık Avrupa Birliği aday adaylığı için. Yani işte Ecevit, Sayın Rahmetli Ecevit'in davet edilmesi aday ülkelerde aile fotoğrafı için. Lipponen'in yazdığı Finlandiya Başbakanı, çünkü AB açıklıyor kararını. Orada meşhur 4 ve 9. maddeler var metinde. Diyor ki işte ey Türkiye, Kıbrıs konusunda daha gayretli ol. Çözüm için bir şeyler yap ifadeleri var. Ege konusunda da aynı şeyleri okuyunca rahmetli Ecevit diyor ki bunlar kriter diyor. Ben gitmem bu toplantıya diyor ertesi gün. Rahmetli Demirel'in orada etkili olduğu söylenir. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Ecevit gidin, bu önemli bir tarih. 59'dan beri Avrupa Birliği ile temasımız var. 40 yıl sonra böyle bir imkan oldu şeklinde. Ve 99'da işte yakılan bu yeşil ışık sonrası, bir taraftan Türkiye'nin aday adaylığı, işte daha sonra 2002 Danimarka Kopenhag Konferansı oldu. 2004 meşhur Brüksel şeyi oldu. Ama 2005 3 Ekim'de Türkiye müzakerelere başladı Hırvatistan'la aynı gün. Hırvatları da kattılar yani Türkiye tek olmasın diye. Hırvatlar 2013 1 Temmuz'da girdi. Biz hala devam ediyoruz. Ama o aynı süreçte işte Ege sorunları için istikşafi görüşmeler başladı. 2001 15 Mart'ta o süreç başladı ve asıl Kıbrıs

0: içinde tabii 2001 yılı sonunda rahmetli Denktaş güneye gitti, bir yemek yedi Kridis'te. Kridis Ocak ayı döndü geldi, kuzeye geldi. Cumhurbaşkanlığında bir yemek yediler. Rum basını ayağa kalktı. Sahte devlete gidiyorsun Sayın Cumhurbaşkanı, siz ne yapıyorsunuz falan. Kridis için. Ve o 50 küsür görüşme süreci başladı. Annan planının hazırlık metinleri. İşte Lord Honey işin içinde vesaire falan filan. Bu ikili görüşmeler, New York'ta görüşmeler, adada görüşmeler vesaire. En sonunda 11 Kasım 2002'de Annan planı ilan edildi. Ve orada da amaç işte Annan planı referandumuna en sonunda sunulacak. Evet evet çıkacak. Ege sorununda ilerleme olacak. En azından iki sorundan biri hallolmuş olacak. Türkiye'nin de 3 Ekim 2005 sonrası aday adaylık süreci daha süratli bir şekilde devam edecek. Yani neyi bize gösterdi bu ki Türkiye'nin yol haritası Avrupa Birliği'ne doğru yine Kıbrıs'tan geçiyor. Yani Kıbrıs sorununun çözümünden geçiyor.
1: Ama taviz verirse
0: tabii.
1: Hocam ciddi tavizler bunlar yani. İstese Türkiye'ye girerdi evet tavizler vererek ama bunlar çok ciddi tavizler olarak gözüküyor.
0: Yani Annan planının ilk halini görseniz ya 5 kere değişti biliyorsunuz 4 kere. İlk halinde işte böyle kırmızı sayfalar var. Onları bir ilk 3 sayfası var, onun altına imzayı attınız mı o pembe sayfalar bir daha konuşulamıyor. Orada neyse o, yani tavizi vermiş oluyorsunuz dediğiniz gibi. Sarı sayfalar müzakereye açık. Çok kalın şey bir metin. Her zamanki gibi tabii Rum basını bunu sızdırdı. Onun da böyle bir hikayesi vardır. O gün ben Atina'daydım. Büyükelçiliğimize uğramıştım. Zannediyorum Tacan İlden Bey, büyükelçimiz, kıymetli müsteşardı o sırada. İşte Annan planı çıktı falan diye heyecan var. Saat 5'te ilan edilecek. Herkes bekliyor falan. Aşağıdan birisi buldum diye geldi. Köşedeki bayide 5 euroya satılıyormuş Annan planı. Tamam, birisi geldi böyle bir şey, Sefaret Mesut Kavas Bey zannediyorum. Allah Allah filan. Hakikaten şey yani planın bir versiyonu gibi bir metindi o. Sızdırmış Rum tarafı. Her zaman yaptıkları gibi bu tip önemli metin arifelerinde metni sızdırma basına. Rum tarafı bunu yıllardır yapar. Öyle de bir hikayesi olmuştu o gün. Ama sonra 3 kere değişti biliyorsunuz. Sayın Sezer ağırlığını koydu bu haliyle hemen. Çünkü Sayın Denktaş kalp ameliyatı olmuş. Daha nekaat döneminde. Türkiye'de hükümet yok. 3 Kasım'da seçim olmuş. Yeni hükümet devralmamış daha hala. Sayın Ecevit Başbakan rahmetli AKP devralacak. Böyle bir şey. Yani ara dönemdesiniz. O sonra biliyorsunuz uzadı. 2003 geçti. Görüşmeler oldu. İşte Kopenhaglara gidildi vesaire. 2004, 24 Nisan'ında referanduma sunuldu. Referandumdan 2 gün önce Rum lider Tassos Papadopoulos televizyonlara çıkıp resmen ağladı. İşte Sayın Rum halkım bu plana evet demeyin. Helenizmin sonudur bu adada diye. %70 küsürle Rum tarafı hayır dedi. Türk tarafı %65 ya da daha fazla ile evet dedi. Yani düşünün bir metin var. Ne kadar uzaklar. Yani %48'e 52 değil. Biri 65 kabul ediyor, öbür taraf 75 reddediyor falan. Ve işte ondan sonraki bir haftada, çünkü bir hafta sonra 1 Mayıs 2004 Yunanistan dönem başkanı, AB'nin bu şimdi Rumların olduğu gibi, işte bütün yeni üyeler Atina'da Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Bakanları imza atacak. Törenle üye olacaklar. O büyük genişleme. İşte Polonya, Malta, efendim Slovakya, Çekya, bu Beyaz Rus şey ülkeleri filan ve Kıbrıs tabii. Onu da bir Türkiye'de görev yapmış bir Belçikalı diplomat anlatmıştı bana. O zaman genişleme sürecinde görevli. Merkezde, Brüksel'de. Demişti ki Yunanlılar bize o bir haftada tehdit etti. Dediler ki çünkü Brüksel pazartesi sabahı demiş ki ya şimdi ne olacak? Referandum evet hayır çıktı. Ne yapacağız Rum tarafının durumu? Eğer demişler Kıbrıs'ı almazsanız birliğe biz de diğer 9 ülkeyi veto ederiz. Yunanistan. Zaten dedi işte bir hafta süre vardı. 5 gün geçiverdi. Bir şey yapamadık. İşte 1 Mayıs 2004'te diğer 9 ülke, 10 ülke yani Kıbrıs'ta AB'ye tam üye oldular. Dolayısıyla 99-2004 dönemi çok ilginçtir. Bir paralellik arz eder. Yani Türkiye'nin AB yol haritası, Kıbrıs sorununda bir gayret, Ege sorununda da istikşafi görüşmeler. Onlar ta 2016'ya kadar geldi. Birkaç diplomatın, askerin genelkurmayımızdan katıldı. Son derece kapalı, gizli. Ege'de neler yapılabilir? Çok detaylı, sırf 6-12 mil değil, 10 milin, 4 milin, 8 milin konuşulduğunu biliyoruz o görüşmelerde. Çok farklı öneriler, şeyler. İki taraftan da iyi niyetle. 2006'da Çipras kesti o görüşmeleri. İşte sonra tekrar başladı son dönemde. Ama tekrar işte böyle bir atmosfere girilir mi? Yani Kıbrıs, Ege, şimdi Doğu Akdeniz'de var.
1: Evet,
0: deniz
1: doğru.
0: Yetki alanları meselesi. O da tabii soru işareti.
1: Hocam aslında uzunca çok güzel bize anlattınız. Baktığımız zaman ciddi tavizler isteniyor dedik. Ve yıllar boyu bu kadar iyi niyetli mutabakat ve girişimlere rağmen bakıyoruz ki hükümetler değişse de Yunanistan'ın Türkiye politikasında bazı temel çizgilerin hiç değişmediği görülüyor. Yani her şey değişmiş ama temel çizgiler değişmemiş.
0: Tabii.
1: Bu bize şunu mu göstermeli? Yani Yunanistan'ın uzun vadeli Türkiye'ye yönelik bir temel amacı var. Bu
0: doğru.
1: Da bir vadeye yayılmış.
0: Evet.
1: Nasıl okuyabiliriz bu tabloyu genel çerçeve?
0: Yani bu uzun soluklu bir dış siyasettir. Bunun son paragrafını belki işte göreve geldiğinde Mitsotakis söyledi. İlk seçildiğinde dedi ki Türkiye ile çatışmak istemeyiz. Diyalog devam etmeli diyalogumuz ama silahlanmaya da devam edeceğiz. Yani Yunanistan'ın silah kapasitesini, ateş gücünü Türkiye'ye eşit, hatta bazı dallarda olabilirse üstün hale getirmek, bir caydırıcılık sunmak adeta. Yani bizim onlara değil, onların bize neredeyse. Ve bu ortamda yeri geldiğinde Türkiye'yi masaya zorlamak, yeri geldiğinde işte sopayı göstermek amiyane tabiriyle gibi bir... Bu tabii burada kilisenin desteği var. Yaklaşık 195-196 yıldır yani Yunan bağımsızlığından bu tarafa, 1830'dan bu tarafa. Farklı unsurlar var, söylediğiniz gibi dış güçler vesaire. Ama bu uzun soluklu bir dış siyaset, bana da sorarsanız. İnsanlarımızın birbirine yakınlığı, işte turizmin ilerlemesi, efendim ticaret, işte bir sürü 2001'de işte o dönemde bir sürü ikili anlaşma yapıldı. Cem Papandreou döneminde. Onlar hala geçerdi. Gümrüklerde işbirliği, teröre karşı ortak mücadelede, enerjinin paylaşımı, Türk doğalgazı İpsala'dan Yunan tarafına bağlandı. O zaman başbakandı Sayın Erdoğan. Karamanis geldi Yunan başbakanı. Türk tarafına beraber borunun şeyini açtılar. Doğalgazı birleştirdiler. Ticarette ikili antlaşmalar, bir sürü kural veya işte yeni yasa geçti. Bütün bunlar aslında 2001'in ürünleri. Ama Yunan derin devleti ya da işte Yunan devlet aklının içinde söylediğim gibi bir taraftan iki kuşaktır halkın beynini yıkayarak, bir taraftan silahlanmaya devam ederek, bir taraftan da uluslararası konjonktürü hep kollayarak bu uzun soluklu siyaset ile ben hangi anda ve momentumda Türkiye'ye bir darbe vurabilirim? Bu risk her zaman bence var. Buna göre her zaman biz de caydırıcılığımızı ve işte güvencelerimizi ortaya koymalıyız. İhtiyaç halinde mesela Ege Adaları'nın silahsızlandırılmasından hep bahsediliyor. İşte bu antlaşmalara aykırı, bu alanda tabii hukuk katına, Birleşmiş Milletler katına da Türkiye'ye başvurmalı, sık sık hatırlatmalarda bulunmalı. Ama bunun kolay yolu bence müthiş gelişen bir silah sanayimiz de var. Tıpkı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tam bir yıl sonra olduğu gibi 20 Temmuz 1975'te Ege Ordusu kuruldu. Neden kuruldu? Şimdi 1. Ordu var, 2. Ordu var, 3. Ordu vardı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Ege Ordusu bir ihtiyaçtan kuruldu Yunanistan'a karşı. İşte bugün o üniteyi, yani o ordumuzu size karşı adalardan, ki iki tümenden fazla adam var o adalarda veya silah var. Dolayısıyla siz bir risk orada hissediyorsunuz. Daha mislini, daha fazlasıyla Ege ordusunuzu taşsiz teşsiz, herhalde bunu askeri aklımız zaten düşünüyordur. karşı tedbirleriniz ve caydınız. Yani ben zannetmiyorum ki bir tane adadan Yunanistan bir tüfeğini çekmeyecektir. Yani o adaların işte tekrar silahsız olması falan öyle bir şey yok. Dolayısıyla buna karşı tedbir alınacak. 6 mil 10 mil doğru olacak bir şey değil. Yani düşünün gemi Türk Deniz Kuvvetleri 8 milde duruyor adanın açığında, ihlal yok. Komodor diyor ki ya helikopter var, ben bir çıkayım bir tur atalım. Çıktığı an 10 mili ihlal ediyor 8 milde. Ya böyle yani Lahey'e de gitseniz herhalde bu alanda %100 haklı çıkar Türkiye, bir o konuda bir de meis konusunda. Ama burada da işte zaten uçaklarımız kabul etmediğimiz için o 4 mili sürekli varlıklarını gösteriyorlardı o alanda. Bunun gibi yani siz de mütekabil tedbirlerinizi askeri açıdan artık bu noktaya gelmiş Yunanistan karşısında almak durumundasınız. Onun için işte ordumuzun gelişmesi, bütün bu silahların envantere girmesi, gerekiyorsa ara çözüm olarak işte dışarıdan uçak alınması vesaire. Çünkü İHA'lar, SİHA'lar çok güzel, müthiş bir gelişim. Ama benim şahsi görüşüm, askeri uzman değilim, ama bir konvansiyonel savaşta uçağa karşı uçağa ihtiyacınız var. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla bütün bunların tedbirleri alınabilir. Ve caydırıcılığımızın, onların bize değil bizim ona, onlara caydırıcılığımızın her zaman devam etmesi lazım. Ama özetle sualinizin cevabı, 99-2004 dönemi çok önemli bir dönemdi. Maalesef heba oldu.
1: Güvenlik politikalarına dikkat çektiniz ya hocam. Özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında uzun yıllardır devam eden işbirliğini de işaret ettiniz satır aralarında. 93'teki özellikle ortak savunma doktrininden bugüne uzanan bir silahlanma süreci. Onu nasıl tabii değerlendiriyoruz?
0: Tabii yani orada tek hedef Türkiye. Yani Yunanistan'ın herhangi bir AB üyesi olmuş Bulgaristan'la veya işte Arnavutluk'la, kuzeyindeki işte Makedonya ile isim sorunu yüzünden 27 senedir uğraştılar. Yani 27 senedir 92 ile 2019 arasında Çipras zamanında çözüldü. İşte Kuzey Makedonya ismi kabul gördü vesaire. Bir problemi ya da sorunu yok. Yani bir silahlı eylem ya da silahlı mücadele beklentisi işte Andreas Papandreou'nun yine tabiriyle doğudan gelen sözde tehditle Türkiye ile olacaktır. Dolayısıyla Rum kesimi, şimdi Türkiye'de şu da söyleniyor. Efendim Rum kesimi ne kadar silahlanırsa silahlansın Türkiye için bir şey ifade etmez. Doğru, etmez. Ama Rum kesimi KKTC'ye karşı silahlanıyor. Oradaki askeri varlığımıza karşı silahlanıyor Türkiye'lik. Yunanistan Türkiye ile savaşacak. Onlar da kuzeye saldıracak eğer o noktaya gelirse konular tabii. Dolayısıyla oradaki yani her ikisinin bu 93 ortak doktrini ve devamı bu şey, Türkiye açısından hassasiyetle takip edilmesi gereken bir süreç. Zannediyorum ki şimdi KKTC'de de önemli tedbirler alınıyor son 6 aydır. Çünkü bir ara 2016-17'lerde zannederim KKTC'den Güneydoğu, yani Suriye meselesi için bir 4-5 bin asker gitti diye duymuştuk. Şimdi tekrar hem mevcutta hem işte hava savunma sistemlerinde ve hatta uçaklarımızın mevcudiyeti tabii çok önemli. Yani karşı taraf ne yapıyorsa sizin misliyle hazırlıklı olmanız lazım. Şükrü Elekta Bey 98 yılında Sayın Büyükelçi o zaman Suriye PKK başını korurken, ülkesinde saklarken bir ifadesi olmuştu. Ateşbaşı Kara Kuvvetleri Komutanı 98 Ekim'inde sınıra gitti. Ey Suriye, ya bırakacaksın ya bırakacaksın, yani savaş çıkacak demek istedi. O zaman demişti ki Türkiye için 2,5 savaş doktrini. Yani biri Suriye ile olan Hafız Esad dönemi olan tablo, yarım terördü o zaman da. Yani yurt içi veya yurt dışı terör riski. Öbür bir de Yunanistan'dı. Şimdi o bir bence önemli bir ünite olarak karşımızda. Yani şimdi artık Şara dönemi geldi, Suriye'de çok şey değişti. Terör çok şükür halloldu veya hallolmak üzere. Ama öbür o Elektağ'ın kastettiği, Sayın Elektağ'ın diğer bir ünite bence karşımızda önemli bir unsur olarak duruyor. Dolayısıyla Türk-Yunan dostluğu çok önemli, çok değerli. Ama bir kazaya da mühimmat veya yani bir ehemmiyetle üstüne düşüp bir kazaya da karşı tedbirlerimizi almamız lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam, tarihte en büyük kaçırılmış Türk-Yunan uzlaşma fırsatı sizce hangisiydi? Şu olabilirdi ama
0: Kıbrıs
1: olmadı.
0: Için,
1: keşke olsun.
0: 1977 Şubat Makarios Denktaş. Dört ilkede anlaşıyorlar. Her zamanki gibi toprak yüzdesi.

0: şey oluyor. Şimdi tabii Rumların bakış açısı 74 öncesi. Senin diyor %18 toplumun vardı. Yani sayınız %18 diyor Makarios. Denktaş Bey diyor 2 puan da benden, %20'yi kabul et, atayım imzayı, bu iş bitsin diyor. Ama tabii Rauf Bey de haklı olarak, çünkü toprak o anda 77'de %37. Türk mülkü hatta daha bile fazla, 38-39 galiba. 37'den 20'ye inme şansı mümkün değil. Rauf Denktaş'ın 28-29 üstünde hep dururdu Rauf Bey. Hatta o 28-29 yüzdesi, o zaman rahmetli Denktaş'ı çok eleştirenler de oldu. Döndü geldi kaç sene sonra, 40 sene sonra Grand Montana'da yine 28 artı 1'di Türkiye'nin tezi. Ama o zaman neden önemliydi? Yunanistan daha Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girmemişti. 1 Ocak 81 sabahı, 77 yılındayız. Bir uzlaşı çıksaydı Kıbrıs'ta çok daha erken belki birçok konu hallolmuş olacaktı. Türk-Yunan konularında ise yani tabii orada Ege'yi alabiliriz. Bence işte bu söylediğim gibi Lozan sonrası bu büyük dostluk döneminin devam edememesi. Yani 1955'lerde kopması, o büyük süreç, 52'de iki ülkede NATO'ya giriyor vesaire. Ama 55'lerde kopuyor. Yoksa hem medyada hem basında hem askeri cenapta iki taraf arasında halk nezdinde tabii, diplomasi nezdinde, siyasette o kadar ilginç kararlar var ki mesela iki ülke milletvekilleri karşı ülkelerde trende bedava seyahat ediyor. Mesela öyle bir karar var. Veya işte bir ara Venizelos'un çevresinden bir öneri geliyor. Sınırları kaldıralım Türkiye ile diyor. O kadar dostuz ki işte yani şey sınır olmasa da olur vesaire. Yani bugünkü Schengen sistemi gibi iki ülke arasında bir böyle bir tasavvur düşünüyor vesaire. Ama o dostluk döneminin kopması büyük kayıptır tabii. Kıbrıs'ta da bence iş daha baştayken Makarios ölmeden 77 Ağustos'unda öldü. 77 Şubat'ındaki o meşhur ilke taşmaları toprak yüzdesi yüzünü hayata geçirmemişti.
1: Hocam çok önemli artık savaşlar, enerji savaşları, petrol savaşları, Doğu Akdeniz enerji kaynakları dolayısıyla her zaman bir kriz konusu olacaktır, değil mi
0: Tabii
1: yani?
0: bundan sonra öyle. Yani işte zannediyorum 2003'tü ilk işte uydudan Amerikalılar gördü o rezervleri. Ondan sonra o süreç başladı. Herkes kendine göre hize almaya çalıştı. İşte İsrail, Mısır, Rumlar tabii Rum kesimi Mısır'la, Lübnan'la, İsrail'le 2005, 7 ve 10'da ikili anlaşmalar yaptılar. KKTC Türkiye 2011'de yaptı. KKTC veya Türkiye bu rezerv bulunması meselesini Kıbrıs sorununa barışçıl bir katkı yapar. Her iki halka bu sunulur, bir böyle itici kuvvet olur diye düşünürken Rum tarafı hiçbir şeyi paylaşmadığı gibi işte siyasi iradede orada burada Türklerle burada da bir paylaşım inisiyatifi ya da şeyi göstermedi. Dolayısıyla ve daha sonra işte tabii diğer büyük güçlerin de tabii katılmasıyla bütün Doğu Akdeniz çevresinde yani bugün Doğu Akdeniz'de Çin dahil birçok ülkenin işte gemileri var. Yani askeri donanma, askeri gemileri var. Dolayısıyla son derece önemli. Orada da zaten bir yani ikili de ikili çözemezsiniz bu sorunları. Bir uluslararası konferans şart bence. Yani bu Doğu Akdeniz meselesi paylaşım nasıl çözülecek? Eğer herkesin söyledikleri gibi hukuken de iddia hakkı varsa esastan o zaman bir konferans yani bir diyalog ortamı, uzlaşı ortamı lazım. Yoksa nasıl çözeceksiniz? Yani tıkanıp kalır.
1: Sizce bir çatışma çıkma ihtimali var mı hocam? Çatışma çıkma ihtimali.
0: Yani bizim açımızdan tabii KKTC Rum kesimi ya da Kıbrıs sorunu açısından bence orada da siyasette işte elamın yükselmesi son derece tabii iki misline çıktı vekil sayısı. 4'ten 8'e çıktı şimdi. Önemli. Ama global anlamda tabii biraz tabii Amerika'ya bağlı olduğu için her şey orada kontrol amiyane tabiriyle samamcada diyelim. İşte ve de şu sıradaki Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın

0: öngörülmez veya işte farklı yaklaşımları görüyoruz, işte Hürmüz için olanları, bitenleri.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla bir öyle bir böyle. Yani o mertebeye varır mı bir çatışma ortamına, zannetmiyorum. Herhalde,
1: bu öngörülmezlikte. Bir de şey hocam, sadece Amerika değil, Avrupa Birliği, NATO.
0: Avrupa Birliği tabii. Avrupa
1: Ukrayna
0: Birliği.
1: Savaşı.
0: Bakalım işte bu NATO zirvesi çok önemli. Yani Amerika'nın evet. tutumu ne olacak? Avrupa Birliği nasıl bir işte başrolü, hep işte Fransa zorluyor. Bayağı Merkel ayrılalı. Macron'un böyle bir öne çıkma şeyi var hep, gayreti işte falan filan, ama yani iki şansölye değişti o zamandan beri Almanya'da, ama nasıl bir zirve sonuç bildirgesi çıkacak NATO zirvesinden, o önemli. Gerçekten önemli. Ülkemizde olması da değerli ve kıymetli aslında.
1: Belki biz, güven arttırıcı önlemler paketi, yeni bir...
0: Tabii daha bir beynelmiler, çünkü Avrupa'nın evet. işte güvenlik riskleri, endişeleri var. Rusya nezdinde orada Türkiye ön plana çıkıyor. Türkiye önemli bir ülke. Zaten NATO üyesi. Buna mukabil Avrupa Birliği'nde dışlanmış vaziyettesiniz. Birçok Batı ülkesi işte bunun ilerlemesi lazım. Tekrar Türkiye'nin işte diyalog, Batı ile olan Avrupa Birliği kapsamında adaylık süreci için kastediyorum. Tekrar bir yol haritasına girmesi lazım deniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Avrupa ile olan ilişkileri, hani biraz ben çekiliyorum başınızın çaresine bakın filan tutumu nasıl ilerler, Rusya'nın durumu tabii. Yani bütün bunlar işte Çin'le oradan, Çin'le olan ilişkileri Amerika'nın ve Rusya'nın, bütün bunlar tabii NATO'nun geleceği açısından önemli. Yani NATO'da bir defayans, bir delik olursa tabii o da çok önemli. Yani bir önemli ülke çekilir ya da işte bir şekilde o 70 yıldır süren süreçten böyle bir dal koparsa, önemli bir dal, o tabii Türkiye'yi de etkiler.
1: Evet,
0: bizi de etkiler. Yani 21. yüzyıl biraz dünyaya zorlukları getirdi galiba. Bölgemiz de öyle. Ama inşallah bütün bunlar silahlı çatışmalara sebebiyet vermeden atlatılır. Çünkü savaşın nasıl bir yıkım olduğunu görüyoruz. Yani en ufak bir bombanın düşmesi, en ufak bir füzenin gelmesi son derece öldürücü, yıkıcı, ekonomik neticeleri olan, yıllarca toparlanılması zorluk arz edecek tablolar yaratabiliyor. Bunun bir de topyekun olduğunu falan düşünün maazallah. Son derece herhalde devlet akılları bu riske girmeden bu süreçleri şey yapacaktır diye ümit etmemiz lazım. Türkiye ilişkileri de inşallah tekrar Atatürk-Venizelos devri dönemi seviyesine birdenbire olmasa bile en azından o diyalog ortamına gelip ve oradan da sorunların çözümüne doğru bir eğilme hızı başlatırsa son derece faydalı olur.
1: Keşke iki halk arasında, mesela Yunan tarafını bilmiyorum ama Türkler hani daha ılıman, daha
0: tabii,
1: sıcak
0: tabii,
1: Yunan tarafına.
0: Tabii.
1: Hani diplomasi tarafı da arka tarafta halkın
0: diplomasi
1: birbirine duyduğu o sıcaklık, o yakınlık gibi olsa, değil mi hocam?
0: Yani
1: baktım bir deprem oluyor mesela, deprem evet. diplomasisi oldu. Yardımlar
0: tabii.
1: oldu, Yunanistan'a
0: tabii,
1: gittik,
0: tabii.
1: oradan buraya. Bu yardımlaşma kültürü, sıcaklık. Keşke tüm bu sorunların üstüne geçse ve hayal ettiğimiz, değil mi?
0: Evet, bir takım işte güç odakları maalesef farklı yerlere çekebiliyor konuları Yunanistan'da. Ama söylediğiniz gibi aslında halklar arasında hiçbir sorun yok. Maalesef belki tartışılır, sosyal medya ortaya çıkalı oradaki etkiler veya yansımalar menfi olabiliyor. Müspetten çok menfi olabiliyor belki. O da önemli. Yani 30 sene önce böyle bir şey yoktu mesela. Yine atıyorum işte biber mutabakatı sırasında sosyal medya yoktu. Ya da işte Demirel Simitis Antlaşması sırasında. Dolayısıyla o da tabii önemli bir faktör. Ama aklın yolu bir. Yani iki ülke neticede müttefik. Sayın Mitsotakis'in şahsında biliyorum, yani hiçbir şekilde Türk-Yunan meselelerini bir çatışma ortamına sürüklememe şeyi, gayreti ve prensibi edinmiş. Zaten öyle bir ailenin mensup bir insan. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılımlarını biliyoruz. Yani Rumlar bir adım atsa Türkiye beş adım atacak.
1: Evet.
0: Ondan eminiz. Yani biliyoruz, görüyoruz onu. Kendileri de ifade ettiler kaç kere. Dolayısıyla bu işte sonbahar öncesi de bir takım görüşme gayretleri olacak gibi. İnşallah bu sefer hepimiz yanılırız. Ve bunlar Crans-Montana'da olduğu gibi veya Denklaş'ta Makarios arasında veya Annan Planı'nda olduğu gibi tökezlemez bir yola evrilir. Onu ümit etmek lazım ama aksi senaryolara da hazırlıklı olmamız lazım. Orada da çünkü hassas bir tablo karşısındayız şu 5-6 sene.
1: Ben de Yunanistan tam açısından şeyi soracaktım hocam. Bundan 10 sene sonra tam olarak nasıl bir tablo görüyorsunuz, öngörüyorsunuz? Çünkü yıllardır Türk-Yunan görüşmelerinde bulunmuş biri olarak kişisel değerlendirmeniz çok önemli bizim için de. Yani mutabakatlar yapılmış, bozulmuş, neler gördünüz o odalarda ya da o metinlerde?
0: Yani tabii bu şu anki tablo o kadar parlak değil. Bu işte silahlanma meseleleri vesaire, komşumuzun bakış açısı ya da işte komşumuzun söylemleri açısından pek ümit vermiyor. Sanki bir ufak bir çatışmadan geçip ondan sonra bir büyük dostluğa oturacakmış gibi geliyor bana. Ama inşallah tabii yanılırım. Avrupa Birliği'nin geleceği dersiniz 10 sene sonra, onu tahmin etmek çok zor. Yani nasıl bir dağılım olur olmaz oradaki tablo, gerçekten bilmiyorum, herhalde zor bir evreye giriyor Avrupa Birliği. Ama işte Amerika Birleşik Devletleri tabii biraz başkanlarla kaim gelecek. Cumhuriyetçiler, demokratlar vesaire. Rusya'da Putin dönemi bir nokta gelip bitecek mi? Bunlar da önemli ama Türk-Yunan ilişkileri böyle bir sürtüşmeye gidiyor gibi. Ama ümit ederiz, yanılırız. Ve işte hem Ege'de hem Kıbrıs'ta birdenbire bir böyle yol alma haritası. Çünkü onun temeli, geçmişi, verileri var iki ülke arasında. Tecrübesi var, öyle söyleyelim. O tecrübe yaşanmış, bir yere gelinmiş, devam edilememiş, belki kullanılamamış. Ama tekrar onu yaratma imkanı ehil diplomatlar her iki tarafta. Ve bunu destekleyebilecek halk kitlelerinde olduğuna ben inanıyorum. Bizde zaten var da. Yunan tarafında da bunun. Çünkü neticede küçük bir ülke, uzun bir çatışma, uzun bir savaş ortamını kaldırabilecek bir ülke değil Yunanistan. Yunanistan'ın bütün hayali işte bir takım üstünlüklerle, ani bir hava saldırısıyla işte Türkiye'nin belli yerlerine zarar verip çekilmek. Zaten büyüklerin savaşı durduracağını biliyorlar. Yani böyle bir senaryo için bütün bir tarihi, bütün bir Yunan medeniyetini, bütün bir Yunan halkını şu ekonomik zorluklar içinde sırf Türkiye'ye karşı böyle bir hamleyle işte belki bir 10-15 sene Türkiye'nin ben işte zorluğa sokacağım diye böyle bir siyaset aklı nasıl olur bilemiyorum ama maalesef onun nüveleri var. Ona karşı da işte belli akil insanlarımızın bizim tarafta da onların tarafında da işte iş adamları, Türk-Yunan Forumu, akademisyenler, herkesin katkıda bulunması lazım. Ve tabii siyasi büyüklerimiz zaten bizim taraf her zaman hazır. Yunan tarafı da ümit ediyoruz bu şeyde, bu minvalde ilerler. Yazık olur yani öyle bir kötü tabloyla karşılaşırsak. Geleceğini de ilişkilerin heba ederiz. En az bir 50 yıl kopar.
1: Şu korkunç bir tablo.
0: Yani o bizi de geçer, evet. Artık. Biz artık ömrümüz yetişmez ama.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabloyu çok güzel, net özetlediniz. Geçmişten bu yana dediğiniz gibi 70 yıllık o tabloyu, krizi, neredeyse önümüzde hala sorun olarak duran bu meseleyi tarihsel perspektifte çok tertemiz işledik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katkılarınızdan dolayı şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Değerli tarih severler, programımızın sonuna geldik. Tabii ki çok hocamla konuşacak çok konularımız daha var. Muhakkak kendisini de en yakın zamanda tekrardan ağırlamayı diliyoruz. Umarım bir kriz çıkmaz ve yine İnşallah. Tarih konuşuruz.
0: İnşallah.
1: Profesör Doktor Enis Tulça ile beraberdik, akademisyen. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için ve bu saate kadar bizi izlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum.

0: pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Mercedes-Benz CLA 220 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnatek'le işin doğrusu, Dacia ailesinin tanıtıldığı lansmandan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ayla Aydemir. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
4: Toki.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, sınavlar geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geç

0: günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
6: İyi Finans sunar.

0: Geçmişi ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Baba. Amerika uzak mı?
2: Oo, çok uzakta bize.
1: İzleyenler mi?
2: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.

satacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Moderatör hafta sonu başlıyor. Saatlerimiz onu gösteriyor. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'nin, dünyanın gündemini, sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Tabii ki gazetelere de bakacağız. Bugün gazetelerde yayından önce şöyle bir göz attım. Tavuk etindeki vurgun meselesi manşetlere taşınmış ve tabii ki milli futbol takımımız yarın sabah 7'de sahada olacak Avustralya karşısında ve belki de yarın bu saatlerde amillilerin zaferini konuşuyor olacağız. Zaten moderatör hafta sonu içerisinde de milli takımımıza değineceğiz, ele alacağız, konuşacağız. Gündemimiz yoğun, hemen başlayalım. Bugün LGS heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler sınav salonlarında, aileleri de okul bahçelerinde heyecanla çocuklarından gelecek haberi bekliyor. Sınav başladı. Hemen bir okula dönelim, Küçükçekmece'ye götürelim sizleri. Muhabir arkadaşımız Gülistan Yazbaşı bizleri bekliyor. Yağmurlu da bir gün, aileler için biraz da böyle bir sürpriz olmuş gibi bir durum da söz konusu. Serin de bir hava, belki öğrenciler için bu bir avantaj da olabilir. Çok sıcakların ardından, o bunaltan sıcakların ardından İstanbul'da gün yağmurla başladı. Nedir Gülistan, atmosfer, aileler heyecanlı muhtemelen. Öğrenciler nasıldı? Sen sınavdan önce oradaydın. İzlenimlerin nedir?
1: Evet, bugün 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi için çok önemli bir gün. LGS sınavına giriyorlar. Şu anda içeride ter döküyorlar soruları çözebilmek için. İlk oturum 9.30'da başladı. Öğrenciler sıralarında yerlerini aldı. Girmeden önce de oldukça heyecanlılardı. Tabii kimisi bazen duygusal anlar da yaşadı. Aileleri de burada bir yandan dua ederek, bir yandan da iyi dileklerde bulunarak çocuklarını bekliyorlar. Hava yağmurlu biraz ama yine de aileler buradalar, gitmiyorlar buradan. Çocuklarını burada da kapıda beklemeyi tercih ediyorlar. Çünkü buradan onlara daha iyi destek olabildiklerini söylüyorlar. Şimdi aileleri de göstereceğiz. Size onlarla da konuştuk. Hepsi ben çocuğumdan daha heyecanlıyım dedi aslında bu noktada. Liseleri geçiş sistemi kapsamında LGS sınavı 2 oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu sözel sorulardan oluşacak ve 9.30'da da başladı. 10.45'te bitecek. O arada bir ara verilecek. Daha sonra ise ikinci oturuma geçmeden önce 45 dakikalık bir mola hakkı tanınacak öğrencilere. Bu arada ihtiyaçlarını gidermeleri söz konusu olacak. Tabii bir yandan da onlara ilk kez beslenme paketi verilecek. Talep eden öğrencilere bir beslenme paketi sunulacak ihtiyaçları halinde. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de bitecek. İkinci oturumda da çocuklar sayısal soruları çözecekler. Sayısal derslere yoğunlaşacaklar. Daha sonra ise sınav maratonu tamamlandıktan sonra sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak ve öğrenciler tercih işlemlerini 13-24 Temmuz tarihlerinde yapacaklar. Tabii şu an buradaki atmosfere bir bakmak istiyoruz. Veliler burada okul kapısının önünde bekliyorlar, okul çevresinde bekliyorlar. Şöyle geri çekilelim, Fatih Araç geliyor. Bir yandan da şunu da belirtelim, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sınav öncesi velilere ve aslında bütün vatandaşlara bir duyuruda bulundu. Çocukların sınav saatlerinde okul çevrelerinin mümkün olduğunca sakin ve sessiz olmasını talep etti. Tabii bu da şu anda burada aslında yürütülüyor diyebilirim. Mümkün olan en kısık seslerle veliler konuşuyorlar. Hiçbir şekilde gürültü çıkarmamaya dikkat ediyorlar burada. Sadece dualarını ediyorlar. İyi dileklerde bulunuyorlar. Kimisi sandalyesini kapmış gelmiş okulun önünde sandalyesinde oturuyor. Kimini çayını almış gelmiş burada çayını içerek öğrencisini bekliyor. Bazıları torununu getirdi. Bazıları çocuğunu getirdi. Burada veliler de en az çocuklar kadar heyecanlı bir şekilde bekliyorlar. Tabii bir yandan da 400 bin kişilik bir ekip bugün sahada çocuklar için, çocukların sınavlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilmeleri için eğitim görevlileri, kamu personelleri, onun dışında zabıta personelleri, görevliler, herkes sahada bugün çocuklar için, çocukların en sağlıklı, en güvenli şekilde sınavlarını tamamlayabilmeleri için görevlerini yürütüyorlar. Beslenme paketinden bahsetmiştik. Buna da değinmek istiyorum. İlk kez uygulanan bir yenilik bu. Çocuklara yönelik beslenme desteği sağlanıyor. Talepte bulunan öğrencilere bir paket verilecek ve iki oturum arasında kuru meyveli yulaf, ceviz, kuru üzüm ve su içeren bir paket verilecek. Çocuklar da ihtiyaçları halinde halinde bunları tüketebilecekler. Böylelikle iki sınav arasında hem bir nefes almış olacaklar hem de ikinci sınava sayısal bölümün olduğu oturuma da daha zinde bir şekilde girecekler diyelim. Şu anda buradaki atmosfer de oldukça heyecanlı. Tabii bir yandan da dediğimiz gibi çok sessizler veliler. Çocukların hiçbir şekilde rahatsız olmalarını istemiyorlar ama oldukça heyecanlılar. Bizler de burada onların heyecanına ortak olmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Gülistan Yazbaşı'na teşekkür edelim. Tabii sınav ortamı, sınav atmosferi mümkün olduğunca sessiz olmak gerekiyor. Aileler de Gülistan'ın aktardığı gibi dua ediyorlar. Evlatları için, çocukları için tabii büyük bir emek bu. Ama işte her aile dua ediyor. Tabii ki her öğrenci, her çocuk sınavda başarılı olamayabilir. Heyecan yapabilir, istediği gibi işler gitmeyebilir. Dolayısıyla bu sınav bittikten sonra aslında ailelerin de işi bitmiyor. Belki de yeni başlıyor. Çünkü çocuklarını motive edebilmek, onların moralini üst seviyeye çıkarabilmek biraz da ailelere düşen bir görev. Bu konuyu konuşacağız. Psikolog Naz Özel hanımefendi bizlerle birlikte yayın konuğumuz. Naz Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi sınavlar bizde hep konuşulur. Şimdi LGS'yi konuşuyoruz, haftaya YKS'yi konuşacağız. Hep bahsederiz işte ailelerin çocuklara nasıl yaklaşması gerektiğini konuşuruz. Sınavın öncesini aslında konuştuk, değerlendirdik ama bundan sonrası için şimdi sınavı kötü geçen öğrenciler olabilir, çok başarılı olanlar olabilir. Ailelerin onlara yaklaşımı nasıl olmalı? Biz hep görüyoruz, genellikle kıyaslamalar yapılabiliyor. Sınıftaki başka öğrencilerle aileler kendi çocuklarını kıyaslayabiliyor ve daha da kötüsü bu durumu çocuklarına da yansıtıyorlar. İşte Ahmet'in oğlu daha başarılı oldu ama sen olamadın gibi, senden hiçbir şey olmaz gibi ifadeler kullanabiliyor aileler. Buyurun sözü size bırakayım. Bu süreçte sınav sonrası ailelere düşen görevler neler?
2: Tekrar merhabalar. Öncelikle sınava giren bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Ebeveynlere de hatırlatmak istediğim bir şey var. Bugün çocuklar bir sınava giriyorlar, aslında savaşa değil. Biz de klinik ortamda ebeveynlerin bu konuda birazcık böyle hevesli olduğunu, tabii ki çocuklarının gelecekleri için hevesleniyorlar. Ama bazen bu çocuk için en iyisini yapmalıyım, daha iyi yapmalıydım gibi bazı durumlara sebep olabiliyor. Bugün çocukların çok uzun süredir mücadele ettiği bir sınav bitiyor 12.30'da. O yüzden bu sınav bittiği anda artık çocuğun bu kadar süredir yoğun tempoda kaygılandığı durumun bittiğinin farkında olup, ben en büyük önerim, genelde danışanlara şunu söylüyorum: o gün sınav çıkışı lütfen hem kendi telefonunuzu, varsa

da çocuğunuzun telefonunu kapatın. Çünkü bazen komşular arayabiliyor, akrabalar arayabiliyor. Sizin çocuk ne yaptı, şu sorular zormuş gibi. Ve çocuk buradaki kaygıyı sürdürebiliyor. Sonuçları soruların cevaplarına bakmak isteyebiliyor. Bazen bir sonuç analizi yapmak istiyor. Bunu kesinlikle önermiyorum. Özellikle bugün sınav bittikten sonra, 12.30'dan sonra güzel bir

0: çocuğun kaygısını yönetmek istiyorsa bugün ve sınav sonucu açıklanana kadar ilk önce düzeltmesi gereken şey kendi kaygısı. Çünkü bazen ebeveynler şöyle cümleler kurabiliyor, iyi niyetle kurduklarına da eminim ama bu sınav hayatının en önemli sınavı. İyi bir lise, iyi bir üniversite demek. Eğer iyi bir liseye gidemezsen, eğer bu fen lisesi olmazsa istediğin üniversiteye gidemezsin. Bunlar böyle dışarıdan çocuk için baskı gibi, yük gibi görünüyor olsa da ebeveynin oradaki niyetini anlamakla birlikte bu sefer çocuk kazandığı okul, eğer istediği veya planladığı okul olmazsa bütün lise hayatı boyunca ben eğer böyle yapsaydım, böyle olsaydı bunlar olmayacaktı deyip mevcut olduğu halinde de kaygı ve umutsuzluk durumu geliştirecek. O yüzden genel olarak çocukların bugün bir savaşa girmediğini, bunun sadece bir sınav olduğunu, yerleşme sisteminin Türkiye'de iki farklı şekilde yapıldığını ve tekrar üniversite sürecinde daha iyi, daha planlı çalışılabileceğini, bugün hayatının en önemli sınavı olmadığını ama çok çalıştığını, çok emek verdiğini, mesela kesinlikle emek takdiri yapalım. Ya şey gibi değil, olsun tamam kötü mü geçti olsun bir dahakine girersin gibi bir yerden değil. Ben ne kadar çabaladığını gördüm, ne kadar emek verdiğini gördüm. Böyle yapmaya devam edersen bir dahakinde daha istediğim bir yer olabilir gibi. Birazcık da çocuklara aslında tamam bunu yapıyoruz çünkü başarısız olabilmek de bir sınavı kazanamamak da hayatın bir parçası. Bu kadar küçük yaşta çocuklara sadece hayır bunu yapacaksın ya da bu olursa en iyisi olabilirsin verdiğimizde bu sefer hayat boyu yaşadığı bütün başarısızlıklarda çok daha büyük yıkılabiliyor. Zaten sınavın son zamanına kadar eğer çocuk çalışmadıysa, bu tempoyu oluşturmadıysa zaten son haftalarda bunları söylemenin de bir anlamı olmuyor. Genel olarak ebeveynlere en çok bugün çok telefonlarını açmamayı, çok etrafla sınav hakkında konuşmamayı, çocukla biraz daha farklı etkinlikler yapmayı, çocuk eğer sınav sorularına bakmak isterse ertesi gün birlikte bakabileceklerini ama bugün birazcık kafasını dinlemesi. Çünkü beynin de bir de şu an 13-14 yaşında bir ergen gruptan bahsediyoruz. Belki üniversite sınavında birazcık daha hayaller, hedefler, kişisel motivasyon daha yüksek olabilir. Ama şu an tam aslında ergenliğe böyle yeni girmiş, biraz böyle yoğun döneminde olan çocuklardan bahsediyoruz. Beyinlerinin de dinlenmesine izin vermemiz gerekiyor.
1: Burada biraz kilit nokta aslında ailelerin çocuklarını tanıması diyebiliriz herhalde, öyle değil mi? Şimdi genelde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz, çevremizde de görüyoruz bunu. Aileler kendi çocuklukları ya da gençlik dönemlerinde bazen maddi nedenlerle bazen de çalışmadıkları için ulaşamadıkları hedeflere çocuklarının ulaşmasını istiyorlar. Tabii ki herkes, her aile çocuğunun en iyi yere gelmesini ister ama İstemekle bunu dikte etmek arasında bir fark var. Yani işte benim çocuğum şunu mutlaka çok iyi yapmalı, bunu mutlaka kazanmalı deyip, hatta bazen görüyoruz aileler işte her şeyi yaptık, en iyi dershanelere gönderdik, en iyi okullarda okuttuk ama olmuyor, sonuç alamadık. Burada herhalde aileler biraz kendi istediklerinden ziyade çocukların sesine kulak vermeli diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle bazen kliniğe ebeveynler biz fen lisesi istiyoruz şeklinde geliyorlar ve ben o zaman da söylüyorum. Evet siz istiyorsunuz anladım çok istediğinizi de görebiliyorum. Ama çocuk ne istiyor? Yani fen lisesine mi gitmek istiyor? Artık bilgiye erişimleri bizim ebeveynlerimizde ya da bizim eğitim sürecimizden çok daha farklı. Geleceğe yönelik sahip olmaları gereken özellikler, gitmek istediği yollar çok farklı. O yüzden bunu birazcık daha seni görüyorum, emeğini görüyorum. Yani çocuğa çalışmayı öğreterek, çocuğa araştırmayı öğreterek, hedef kurma, hedef koymayı öğreterek, kalan kısımda da aslında o sizin dediğiniz gibi o kendi içimdeki isteği durdurup tamamen çocuğumu görüp aslında o şekilde desteklemem gerekiyor. Ama bu bir tekrar söylüyorum savaş değil maraton değil. İyi bir lise tabii ki iyi bir üniversiteye yol açacaktır, daha da kolaylaştıracaktır. Ama bu demek değil ki çocuk istediği okulda, istediği lisede olmadı, istediği üniversitede o bölüme gidemeyecek. Böyle bir şey de yok. Böyle başlarsa üniversite sınavı temposu çok daha yoğun, çok daha kaotik, çok daha aile içinde dinamiklerin bozulmasına yol açarak geçecektir. O yüzden bugün özellikle çocuğunuzun emeğini takdir ederek, bugüne, bu sınav gününe kadar yaptıklarını takdir ederek ne olursa olsun sonuç onun yanında olduğumuzu tekrar ve tekrar hatırlatarak bazen anne babalar bu sevgi durumunu sınav telaşıyla çok hatırlatamayabiliyorlar zaten biliyordur çocuğum diyorlar ama en azından şunu duymak Ben bu sınavın sonucu ne olursa olsun senin yanındayım ve sonuç

0: bizi mutlu etmese de etse de biz birlikte senin istediğin bir yolda ilerleyeceğiz diyebilmek, çocuğun o sınava girerken kaygısı onsa en azından bir 9-8 azaltacaktır.
1: Yani aileler üzerinden hep soruları soruyorum. Çünkü çocukların tabii ki kişilik gelişiminde ailelerin rolü çok büyük olduğu için yani aileler de biraz burada. Yani sanki işte iyi bir liseye gidemezse çocuk ya da iyi bir üniversitede eğitim göremezse dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyor aileler. Ve biraz böyle hani illa işte bir beyaz yakalı olsun evladımız çocuğumuz gibi bir durum da söz konusu. Yani meslekleri beğenmeme durumu. Şimdi ben hep onu örnek veriyorum. Yani diyelim ki sıradan diyebileceğimiz bir bölümü, sıradan bir üniversiteyi bitirip iş aramak yerine belki de işte bu yaşlarda 13-14 yaşında bir meslek sahibi olmak çok daha değerli ama günümüzde maalesef aileler biraz bunu çocuklarına dikte ediyorlar. Sanki o işler iyi değilmiş gibi lanse edip ondan sonra da işte eve bir usta çağırdığımız zaman bir tesisatla ilgili 1500-2000 lirayı verince ya bu işte de ne para varmış diye kendi kendimize de ayıflanıyoruz. Öyle de bir durum var. Hani ben naçizane kendim en azından hep çocuklarıma şunu söylüyorum. Önce diyorum iyi insan olun, dürüst olun, namuslu olun. Sonrasında ne iş yaparsanız da onda iyi olun. Ya ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani herkes de üniversite mezunu olacak, çok iyi okullarda okuyacak diye bir şey yok. Tabii ki aileler bunu isterler evlatları için ama başka işlerde de çalışacak insanlara ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle öyle. Bir yandan artık eski dönemdeki gibi de değil, bir işe girebilmek, o işte kalabilmek. Artık çocuklar sadece bir üniversite diploması alıp hayallerindeki mesleğe direkt giremiyorlar. Çocuklar da bunun farkında artık. Buradaki çatışmayı biraz güçlendiren ve kuvvetlendiren şey de o oluyor. Yani çocuklar artık üniversite gibi daha geleceğe yönelik planlar yapmak yerine buldukları farklı bilgiye erişim yollarını kullanabiliyorlar, dijital dünyayı kullanabiliyorlar, farklı bir meslek edinmek istiyor olabiliyorlar. Ve onun dışında dışarıdan gelen her türlü, bak okulunu oku, şu üniversiteye git, fen lisesine git işte gibi bir durumla karşılaştıklarında kafalarındaki plan dinlenmediği için çocuklara ya tamam bak sen istemiyorsun belki bu okula gitmek ama sen ne istiyorsun gerçekten? Nasıl bir plan yaptın denmediği için genelde defteri açıyorlar. Ben de klinikte danışanlarım ve gençlerle çalışırken açıyorum ve bakıyorum diyor. Yani sadece o ana masada oturmak zorunda olduğum için bunu yapıyorum. Ama çocuğu aslında kendiyle yarıştığını, başkasıyla yarışmadığını, o sınavın onun emeklerini aslında sınamak için olduğunu, kendini gösterebileceği, kendini deneyebileceği bir alan olduğunu, gene kararın ona ait olduğunu, belki biraz daha küçükken o sınav temposu yerine bunu dikte etmek çok daha etkili olacaktır.
1: Peki, Naz Özel çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Edirne'deydi. Selimiye Camii'nin restorasyonu tamamlandı. O tamamlanan çalışmaların ardından yeniden açılış gerçekleştirildi. Burada önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. Özellikle ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan tartışmalar, gerilimler, kavgalar gündemindeydi. Çarpıcı bir benzetme kullandı. Ana muhalefet partisi dövüş kulübü gibi dedi Cumhurbaşkanı ve kayıkçı kavgalarının tarafı olmayacağız mesajı da dikkat çekiciydi.
1: Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?
2: Hırsları boylarını aşıyor dedi. CHP'de yaşanan çift başlılık sonrası ayaklanma çağrıları yapanları sert sözlerle eleştirdi ve net konuştu.
1: Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu. Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışıyla yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin kaybedecek tek bir saniyesi yok dedi.
1: Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye

0: devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ana muhalefet partisi içinde yaşananlar vardı. Erdoğan, CHP'ye dövüş kulübü benzetmesinde bulundu.
0: Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Tempomuzu biraz daha artıracağız dedi.
0: Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yakın çevresinde yaşananlara da dikkati çekti.
0: Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından toplam 19 milyar 326 milyon lira değerinde olan 65 projenin açılışını gerçekleştirdi.
0: Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninin ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Bir kafede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Erdoğan fotoğraf isteklerini de kırmadı.
2: Sıcak bir haberle devam edelim. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşıldı. Türkiye sınırları ötesinde de suçlulara göz açtırmıyor ve o suçluların iadesi için çalışmalar sürüyor. Ekranlarınıza yansıyor. 90 suçlu Türkiye'ye iade edildi ki bu 90 ismin 42'si kırmızı bültenle aranıyordu. 48'i de ulusal seviyede aranan suçluydu. En çok Gürcistan'da bulunuyordu bu isimlerin büyük bir bölümü. 58 kişi yine Almanya'dan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Hollanda'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kırgızistan gibi yani Avrupa'dan, Asya'dan farklı coğrafyalarda firar eden, Türkiye tarafından aranan, yine uluslararası seviyede aranan bu suçlular Türkiye'ye iade edilmiş durumda. Detaylarına hemen bakalım. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca çok geniş bir şekilde aranıyordu bu suçlular. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izi titizlikle sürüldü diyor İçişleri Bakanlığı. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle hemen temasa geçildi. Ortak bir işbirliği çerçevesinde de şüpheliler yakalandılar ve yakalandıktan sonra da o bulundukları ülkelerden Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Türkiye'de kendi ülkelerinde yargı karşısına çıkacaklar ve işledikleri suçlar kapsamında yargıya hesap verecekler. Dediğimiz gibi 42'si kırmızı bültenle aranıyordu, 48'i yine ulusal seviyede aranıyordu. Toplam 90 suçlu Türkiye'ye iade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sında arınma için ikinci adım da geldi. Adı soruşturma dosyalarında geçen Mersin Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk

0: edildikleri haberi geldi.
1: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: CHP'de arınma sürecinde ikinci dalga geldi. Bu kez sıra belediye başkanlarındaydı. Mersin Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a genel merkez kapıyı gösterdi.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde MYK toplantısına başkanlık etti. Gündemde arınma süreci vardı. Son MYK'da arınma sürecinin ilk adımı atılmış ve 9 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu kez soruşturmalarda adı geçen belediye başkanlarının dosyası masaya yatırıldı. MYK toplantısı sonrası açıklama parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi. Sarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adı soruşturma dosyalarında geçen Mersin Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.
0: Özlem Vural Gürzel, Beykoz Belediye Başkan Vekili, İBB Meclisi'ndeki konuşması gündeme oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yapmadığı icraatlar nedeniyle eleştirdi. Özellikle İETT'yi de kapatacak mısınız sözü meclis toplantısının gündemine oturdu.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde tansiyonun yükseldiği anlardan biri Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in konuşması sırasında yaşandı. AK Partili Gürzel, Beykoz'un uzun süredir bekleyen sorunlarını ve ilçede yarım kaldığını söylediği projeleri tek tek sıraladı. Ancak konuşmasının en dikkat çeken bölümü Çubuklu İstinye arabalı vapur hattı üzerinden yaptığı eleştiriler oldu.
5: Lütfen feribotlardaki tahsisi bize verin, hizmet nasıl yapılır görün. Eğer bu kadar da zararı düşünüyorsak başkanım, o zaman İETT'yi de kaldırın. Siz İETT'den kar mı ediyorsunuz?
4: Gürzel'in hedefinde sadece vapur seferleri yoktu. Beykoz'un yıllardır beklediği metro hattının da siyasi gerekçelerle geciktirildiğini savundu. Mecliste reto oyu verilse bile projeden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
5: Bakanımızla mutabık kaldığımız Beykoz'a Kavacağa çıkacak olan hatla da ilgili birkaç maddenin meclisten ret oyu verdiğini öğrendik. Bunu da belirtmek isterim. Kazma çakılacak. Buradan da söylemiş olayım, bunu Beykoz'da da defalarca söylüyorum. Kazmayı çakacağız, o tabelayı da koyacağız oraya.
4: Konuşmasının bu bölümünde AK Parti sıralarından alkışlar yükselirken salonda zaman zaman karşılıklı sözlü atışmalar da yaşandı. Gürzel daha sonra Beykoz'da planlanan kentsel dönüşüm projelerine değindi. Özellikle Rüzgarlı Bahçe'de yeni bir dönüşüm hamlesi başlatacaklarını anlattı.
5: Rüzgarlı Bahçe'ye bir değişiklik olsun ve orada görülsün bir kentsel dönüşüm yapılabiliyor diye ilk ruhsatı kendimiz alacağız, Özgem'i yıkacağız, daha büyük, daha güzel bir fonksiyonları olan bir bina yapacağız.
4: Konuşmasının sonunda ise rotasını İSKİ'ye çevirdi. İlçede yapılan altyapı çalışmalarının ardından yolların bozulduğunu söyleyen Gürzel kürsüden doğrudan çağrı yaptı.
5: Sizlerden en çok istediğim şey, lütfen İSKİ açtığı çukurları kapatsın. Gerisini biz hallederiz.
4: Haziran ayı meclis toplantısında AK Partili Özlem Vural Gürzel'in bu sözleri oturumun en çok konuşulan çıkışlarından biri oldu.
0: Büyükçekmece Adliyesi'nde İstanbul'da geçtiğimiz aylarda yaşanan bir soygun vardı. Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Adliyeden, emanet bölümünden altın ve gümüş çalınmıştı. O soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Firari olarak aranan iki şüpheli Türkiye'ye teslim oldu. Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Adli emanet kasasından 25 kilogram altınla 50 kilogram gümüş adliye personeli Erdal Timurtaş tarafından çalınmıştı. Bu olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soygunu organize eden çete lideriyle kuzeni Gürcistan sınırına gelerek Türkiye'ye teslim oldu. İki şüphelinin soygun sırasında süreci yönettikleri ve araçla olay yerinde bekledikleri belirlenmişti. Hopa'da gözaltında tutulan iki şüphelinin işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirilerek adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Soygunun baş aktörü olarak gösterilen firari adliye personeli Erdal Timurtaş'ı yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Hatırlayacaksınız, Umut Altaş ABD'deki o firari zanlı ilk kez 24'de ve Akşam Gazetesi'ne konuşmuştu. Yavuz Atalay bir röportaj gerçekleştirmiş ve Gülistan Doku'nun cansız bedenin gömüldüğü yerin neresi olabileceğine dair önemli detaylar paylaşmıştı. İşte o bilgiler ışığında da ekipler farklı noktalarda Gülistan Doku'nun cansız bedenini aramaya devam ediyorlar.
6: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet, babam da biliyor.
7: Umut Altaş, Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden biriydi. Yakalanmadan önce bildiklerini ilk kez 24 TV ve Akşam Gazetesi'ne anlattı. Gülistan öldürüldü diyerek hem öldürülmüş olabileceği hem de gömülmüş olabileceği yerleri tek tek söyledi.
6: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet, babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltımı ötüyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu hatırlıyorum.
7: Altaş'ın ifade ettiği noktalarda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından önceki günlerde arama çalışması başlatıldı.
6: Kaç yer var aklımda ve
8: ya neresi, neresi olduğunu diyor.
6: Bilmiyorum yani. Peki. Tahmin ettim. Nasıl tahmin ettiğimi de söyleyeyim. Üniversite civarlarında insan yürümeyen, insanların gezmediği, çünkü birini gömmek istesen insanların gözünden uzak göversin.
8: Tamam, ilk tahminin orası mı? Üniversite civarı. Birkaç yer dedin ya.
6: Abdülhuk civarında, artık o mahalleden bahsediyorum.
7: Ekipler Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışmalarına devam ediyor.
6: Tunceli Atatürk Mahallesi'ne girerken ki kontrol noktasının üstünde hemen. Bayraktepe.
8: Bayraktepe.
6: Bayraktepe.
8: Oralarda mıdır sence?
6: Bayraktepe'yi bilmiyorum. Oralarda da çünkü insan oluyor ama... Oralar tabii onların da.
7: Yeraltı görüntüleme cihazları kullanan ekipler, cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsünü elde edebiliyor. Şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.
6: Herhalde sarı saltıklı ötüyor.
8: He, üniversitenin az ilerisinde olan.
6: Az gerisinde.
8: Az gerisinde mi?
6: Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra, onu hatırlıyorum.
7: Doku soruşturması kapsamında ABD'de hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve yakalanarak gözaltına alınan Umut Altaş'ın yakın zamanda Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
0: Yaz mevsimiyle birlikte tabii ki mangal sezonu açılıyor. Özellikle beyaz et ve tavuk fiyatlarında fahiş artışlar yapılıyor. Bazı firmaların sektörü ellerinde tuttukları, fiyatları manipüle ettikleri iddiası da gündemdeydi. İşte bu kapsamda 8 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve 32 şüpheli gözaltına alındı. Bu kritik soruşturmaya, bu beyaz etteki vurguna ilişkin detayları da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
9: Fiyatları şişirip fahiş fiyata et satıyorlardı. Bakanlık harekete geçti, 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Fırsatçılık yapan, haksız kazanç elde eden şirketlere göz açtırılmıyor. Pazardan kasaba kadar pek çok alanda tüketiciyi mağdur eden şirketler takibe alındı.
10: Sizin zaman olmaz.
11: Beyaz ette rekabet ortamını ihlal eden, haksız kazanca neden olan firmalara yönelik operasyon düzenlendi. 8 ildeki operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
9: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda en çarpıcı adım üretim ayağında atıldı.
11: Operasyon sonrası tedarik zincirinin bozulmaması için de adım atıldı ve 13 büyük beyaz tavuk eti firmasına kayyum atandı.
9: Başsavcılık denetim kayyumluğu tedbirinin şirketlere el konulması anlamına gelmediğini de vurguladı. Soruşturma kapsamında şirketlere el koyma kararı bulunmadığının altını çizdi. Denetim kayyumunun şirketlerin faaliyet ve finansal süreçlerini hukuka uygunluk yönünden izlemekle görevli olduğunu aktardı. Bu tedbirin üretim ve tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına alındığını belirtti. Serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının korunduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek net mesajlar verdi. Tüketici haklarının korunmasının en hassas öncelik olduğunu vurguladı. Piyasa işleyişinin bozulmasına karşı hukukun tüm gücüyle devreye girdiğini belirtti.
0: İstanbul'da motosiklet kazaları peş peşe yaşandı. Bakırköy'de kontrolden çıkan bir motosiklet direğe çarptı. Hem sürücü hem de arkadaşı maalesef o kazada hayatını kaybetti. Fatih'te ise ilginç bir kaza vardı. 3 motosiklet birbirine girdi. Orada da 5 yaralı var.
10: Motosiklet kazası yine can aldı. Bakırköy D100 karayolu üzerinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza gece saatlerinde meydana geldi. Şirinevler'de kontrolden çıkan motosiklet önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarparak metrelerce savruldu. Sürücü ve arkadaşı ağır yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldılar. Sağlık ekipleri iki arkadaşı kurtarmak için seferber oldu. Ancak tüm müdahaleye rağmen sürücü ve arkadaşı can verdi. Sabah saatlerinde bir kaza haberi de Fatih'ten geldi. Vatan Caddesi'nde gerçekleşmesi güç bir kaza yaşandı. 3 motosiklet çarpıştı. Araçlarda bulunan 5 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Vatan Caddesi'nin Edirne istikametindeki 3 şeridi trafiğe kapattı. Kazada yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
0: Sırada gazeteler var. Akşam gazetesiyle başlayalım. Az önce detaylıca haberi aktarmıştık sizlere. Kanatlı vurguna dur. Beyazıt'ta bu fiyat artışı fahiş fiyatlara ve sektörü manipüle eden şirketlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. 8 ili kapsayan ve 32 gözaltı ile birlikte 13 şirkete yine kayyum ataması yapıldı. Kayyum yönetimi denetleyecek. Akşam gazetesinin haberinde bu ayrıntıya da yer veriliyor ki Türkiye'nin önde gelen firmaları beyaz et ve tavuk konusunda bunların hepsi bu vurgunun içerisinde oldukları iddia ediliyor. Bu operasyon ilişkin detaylar Akşam gazetesinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir ifadesi çok dikkat çekiciydi. Dün Edirne'de verdi mesajlarını. CHP sanki parti değil dövüş kulübü dedi Cumhurbaşkanı ve daha başka tabii ki eleştirileri de oldu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde içerisinde yaşanan kavgalara ısrarla Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söylüyor. Bizi diyor AK Parti'yi çekmeye çalışmayın. Yine Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyonu tamamlandı ve yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu törene katıldı. 105 gün sonra gelen anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda mutabık kaldık ve savaşı bitirdik ifadesini kullandı. Umarız öyle olur, savaş biter. Çünkü çok uzun devam etti. Hatırlayacaksınız Trump 2 hafta 3 hafta içerisinde bu işi bitireceğiz demişti ama aylar geçti ve aylardır devam eden karşılıklı saldırılarla süren açıklamalarla devam eden bir sürecin içerisindeydik. Tabii ki Hürmüz Boğazı'nın ne olacağı merak ediliyor, oranında bir ay içerisinde normale dönmesi bekleniyor. Silivri Belediyesi'ne yönelik, CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik bir operasyon dün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 17 şüpheli 10 ayrı suçlama kapsamında gözaltına alındı. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap bu suçlamaların başında geliyor. Sırada Sabah gazetesi var. CHP'de herkes tuzak peşinde diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün Edirne'de verdiği mesajlar bugün Sabah gazetesinin manşetinde yer alıyor. Hemen onun altını çizmiş olalım. Bir başka önemli mesele, bir başka önemli konu. FETÖ'nün kararttığı dosya sil baştan. FETÖ'nün kumpas operasyonlarıyla yıllarca kör düğme çevirdiği Muhsin Yazıcıoğlu suikastı dosyası yeniden açılıyor. Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasında 17 yıl sonra tarihi bir adım atıldı. Kahramanmaraş Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara'ya devretti. Dosyanın taşınmasıyla birlikte Pensilvanya'ya kadar uzanan kanlı suikast zincirinin koparılması için kritik süreç başlamış oldu. Dünün öne çıkan en önemli başlıklarından, haberlerinden biri bugün Sabah gazetesinde ilk sayfada yer alıyor. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Yine tavukçulara kayyum manşetini görüyoruz. Az önce detaylarını aktarmıştık. Hemen altta Trump'ın İran'la savaşı bitirdik mesajı yer alıyor. Bugüne yansıyan önemli gelişmelerden biri barış masası kuruluyor. Trump

0: İran'la savaşı bitirdik dedi. ABD ile İran'ın anlaştığı imzaların yarın da Cenevre'de atılacağı iddia edildi. Gözler bir yandan da tabii ki bu sıcak gelişmede. CHP'li iki başkana ihraç talebi. Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan MYK, Bolu Belediye Başkanı Özcan'la Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı Tuncer için ihraç talebinde bulundu. Başkanların tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildi. Memuriyeti bırakıp tıra geçti. Bu da hayatın içinden ilginç bir haber. Antalya'da 9 yıl memurluk yapan 31 yaşındaki Begüm Önder istifa etti ve tır şoförü olmaya karar verdi. Keskin bir geçiş yaptı, hayatında bir değişiklik yaptı. Büyük araç kullanmanın kendisine keyif verdiğini söylüyor 31 yaşındaki Begüm Önder. 2,5 yıldır Avrupa'ya yük taşıyor. Mutsuz olduğu için memuriyeti bıraktığını belirten Önder, genellikle Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa arasında sefer yapıyorum. Bazen bir günde 3 ülkeye geçtiğim oluyor. Farklı kültürler görmek ve yeni insanlar tanımak çok güzel diyor. Milliyet gazetesine bakalım. Film izler gibi CHP izleniyor ifadesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çekici. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan kavgalar bir süredir gündemi meşgul ediyor ama birçok önemli mesele var. Türkiye'nin önemli konuları var, dünyanın meseleleri var. Cumhurbaşkanı da buna dikkat çekiyor. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Hatta bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmadan bahsediyor. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kurultayı ben de isterim diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun önceki gün yapılan parti meclisinde olağanüstü kurultay tartışmalarına değinerek ben hukukçu değilim, hukukçular karar versin. Ben hemen yaparım. Arkadaşlar olağanüstü kurultayı ben de isterim. Tarih uygunsa mahkeme tamam yapılabilir derse hemen yaparım. Ben çok hevesli değilim burada oturmaya dediği öğrenildi. Bu kurultay tartışması da var biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Özgür Özel ve onu destekleyenler partinin hızlıca kurultaya gitmesini istiyor. Ancak bunun olabilmesi için tabii ki bir yargı süreci var. Oradan bir haber, bir netice gelmesi de gerekiyor. Buna dikkat çekiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Eğer yasal olarak bu gerçekleşebilirse, buna bir imkan varsa ben de hemen kurultay olmasını istiyorum ifadesinde bulunuyor. Sırada Türkiye gazetesi var. Parti değil dövüş kulübü. Bugün birçok gazetenin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Edirne'den verdiği mesajlar yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi için bu ifadeyi kullanmıştı. Parti değil dövüş kulübü demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul Savcısı başkente HSK 4.967 hakim ve savcının yerini 33 ilinde başsavcısını değiştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik getirildi. Yine az önce aktarmıştım, Yazıcıoğlu davası Ankara'ya havale edildi. Kahramanmaraş yetkisizlik kararı verdi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Bu da önemli bir gelişmeydi dünden bugüne yansıyan. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan bu ihraçlar, ihraç istemleri öne çıkıyor. Tanju'ya kapıyı gösterdi deniyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer disipline sevk edildiler. Haber yine Türkiye gazetesinde öne çıkan başlıklardan biri olarak yer alıyor. Yeni Şafak gazetesi devlet kanatlarını kırdı diyor. Yine bu Türkiye'nin en büyük 13 firmasının mercek altına alınması, Beyazıt'ta yapılan spekülasyon vurgun. Buna ilişkin detaylar manşette yer alıyor. Özele 3 hamle birden, hemen altta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisinden çekilen Özgür Özel ve ekibine karşı 3 hamle birden yaptı deniyor. Başarır ve günaydın silindi. Tanju Özcan da disiplinlik ve olağanüstü kurultay startı haberleri yer alıyor. Peki güne yansıyan gelişmeler genellikle bu şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları ve beyaz et, kanatlı et operasyonları. Biz biraz da spor sayfalarına bakalım. Açılışta da bahsetmiştik. Yarın sabah 7'de çok önemli bir karşılaşma var. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda ilk karşılaşmasına çıkacak. Rakip Avustralya. 3 puan bekliyoruz. Umutluyuz bu Dünya Kupası'nda. Bizim çocuklara güveniyoruz. Bizim çocuklar zaferle başlar diyor Akşam gazetesi de bugün spor sayfalarında. Akşam gazetesinin usta spor yazarları maç hakkında görüşlerini paylaşıyor. Sakin ve sabırlı bir oyunun şart olduğu üzerinde duruluyor. Organize dirençli bir futbolun çözüm getireceği mesajı yine yer alıyor. Tabii ki çok önemli ayaklarımız, çok önemli yıldızlarımız var. İşte fotoğraf karesinde de yansıyor. Hakan Çalhanoğlu bir yanda, Arda Güler diğer yanda. Cenan Yıldız aynı şekilde. Çok önemli yıldızlarımız, çok önemli futbolcularımız var. İddialı geldiğimiz bir Dünya Kupası. Umarız başarılı olur milli takımımız ve yarın bu saatlerde A millilerimizin Avustralya galibiyetinin detaylarını sizlere aktarıyor oluruz. Türkiye'nin sınırı yok. Marka İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden biri. Arda Güler ve Kenan Yıldız önderliğindeki A milli takımı Dünya Kupası'nın en heyecan verici ekiplerinden biri olarak gösterdi. Türkiye'nin sınırı yok yorumu yapıldı. Özel bir maç, önemli bir maç. Bursa Spor, Başakşehir ve Giresun formalarını terleten Avustralyalı Aziz Beyiç. O da bu karşılaşmayı değerlendiriyor. Yıllarca Türkiye'de top koşturan bir isim. Çok özel olacak diyor. Kadroda arkadaşlarım var. Asıl etkiyi milli maçlar çalmaya başladığında ve bir tarafın kırmızı diğer tarafın sarı olduğunu gördüğümde hissedeceğim diyor Aziz Beyiç. Böyle bir değerlendirmede yorumda bulunmuş. Hemen altta Bosna Hersek maçına ilişkin detaylar var. B grubunda Bosna Hersek ev sahibi Kanada ile karşı karşıya geldi. Aslında bizim de merakla sonucunu beklediğimiz mücadelelerden biriydi bu. Türkiye birçok kişi Bosna Hersek'i destekliyor. İlk yarıda gole ulaştı Bosna Hersek. 1-0 ilk yarı önde kapattı ama ikinci yarı Kanada ev sahibi yoğun bir baskı kurdu. Karşılaşma bir birlik sonuçla noktalandı. En azından bir puanla başlamış oldu Bosna Hersek. Bu da iyi oldu diyelim onlar adına. Peki Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu sıralarda bir konuşma gerçekleştiriyor. Hemen o noktaya dönelim.
1: Kamuoyumuzda paylaşmak üzere bir aradayız. Değerli arkadaşlar, ormanların sadece birer ağaçtan ibaret olmadığını hep söyleriz. Çünkü ormanlarımız hem havamızın, hem suyumuzun, hem biyoçeşitliliğimizin, hem de toprağımızın garantisidir. Bu nedenle ormanla ilişkili söylenebilecek ya da orman yangınlarıyla ilgili söylenebilecek husus şudur. Bu sadece bir afetle mücadele değildir. Aynı zamanda ülkenin geleceğini korumak adına yapılmış çalışmalar bütünüdür. Biz bu mücadeleyi vatan toprağını koruma, milletimizin ortak mirasına sahip çıkma olarak görürken, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın da sorumluluğunu hissederek, bu şekilde değerlendirerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Yine hepimizin yakından takip ettiği gibi iklim değişikliği her alanda, her konuda, yani kış döneminde farklı, yaz döneminde farklı, hatta neredeyse mevsimlerin birbirleriyle çok girift olduğu dönemleri yaşıyoruz. Elbette biz Akdeniz çanağında bir ülkeyiz ve bütün ülkelerden belki de daha fazla etkilenecek bir konumdayız bulunduğumuz bölge itibariyle. Hem yağış rejimlerinin değişmesi, hem sıcaklıkların artışı, hem çok aşırı rüzgarlar bizim orman yangınları riskini çok daha fazla algılamamıza sebep oluyor. Akdeniz kuşağında yer alan ülkemizin özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimiz itibariyle yaz aylarındaki bu biraz önce bahsetmiş olduğum yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar sebebiyle yangın açısından hassas bölgelerimiz halinde. Bu tablo karşısında bizler hazırlıklarımızı her geçen gün çok daha fazla veya uygulamış olduğumuz metodolojileri de geliştirerek daha planlı, daha teknolojik ve daha bütüncül bir halde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Orman yangınları ile mücadelede temel yaklaşımımızı bir kez daha altını kuvvetlice çizerek ifade etmek istiyorum. Orman yangınlarındaki temel prensibimiz yangını çıkmadan önlemek. Eğer herhangi bir şekilde yangın çıkmışsa bunu hızlıca tespit etmek ve en kısa sürede de buraya müdahil olmak. Bunun için hem kara gücümüzü, hem hava gücümüzü, hem teknolojik kabiliyetimizi hem de yönetim becerilerimizi hep bir arada geliştirmeye devam ediyoruz. Orman yangınlarıyla gecikmede dakikaların önemli olduğunu tekraren ifade etmek istiyorum. Ancak hızlı ve doğru müdahale binlerce ağacın o ekosistemde yaşayan binlerce yaşamın, milyonlarca yaşamın belki de ve yerleşim yerlerimizin korunmasını sağlayacak. Bugün orman yangınlarına karşı mücadelede hava gücümüz itibariyle 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla yeşil vatanımıza kalkan olmaya devam edeceğiz. Bu gücümüzle geldiğimiz nokta 462 ton su atma kapasitesi. Bu çok önemli. Hakikaten geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı da 146'dan 161'e çıkardığımızı da düşünürsek artık bu yıl itibariyle, geldiğimiz yıl itibariyle geçtiğimiz yıllara göre kabiliyetimizi ve kapasitemizi daha fazla artırdığımızı söylemek mümkün.
0: Kısa bir ara, saat başında görüşmek üzere.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Mercedes-Benz CLA 220 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnatec'le işin doğrusu, Dacia ailesinin tanıtıldığı lansmandan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Hayır, olmuştu bir dükkan olaydı.
5: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Bu da tamam.
8: Kolay gelsin.
9: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
10: Aslında biz onlara gidiyoruz.
11: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
13: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
14: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
15: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var.

0: 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra Bankayız. Halk Bank.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ayla Aydemir. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
4: Zehra Güneş.
5: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
6: Tüm gözler onun üzerinde.
5: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
6: Bravo Zehra!
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
9: İyi Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Dünyanın en büyük güçleri milyarlarca doları aynı teknolojiye yatırıyor. ABD, Çin, Avrupa ve teknoloji devleri sessiz bir yarışın içinde. Peki neden? Bilirak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta kuantum çağının kapısını aralıyor. Bir teknoloji düşünün. Şifreleme sistemlerini tümüyle değiştirebilir. Yapay zekayı bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Ekonominin kurallarını yeniden yazabilir. Hatta geleceğin savaşlarını etkileyebilir. Peki kuantum bilgisayarlar gerçekten yeni bir çağın başlangıcı mı? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Berk Üstündağ'ın katılımıyla neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Baba, Amerika uzak mı?
5: Oo, çok uzakta kızım.
4: İzleyenler mi?
5: Diğerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
4: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum. İzleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Moderatör hafta sonu devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz 24'e. İlk bölümde hatırlayacaksınız, LGS heyecanına ilişkin bir bağlantıyla başlamıştık bültene. Yine aynısını yapacağız. Şu sıralarda öğrenciler 45 dakikalık bir molada, bahçedeler, bir soluklanıyorlar, nefes alıyorlar. Ailelerinin de dışarıda heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Muhabir arkadaşımız Gülistan Yazbaşı'na dönelim bir kez daha. Nedir son durum Gülistan Yazbaşı, bizleri duyuyorsa eğer? Şu an galiba duymuyor. Peki şimdi duymuş olabilir. Tam emin değilim. Gülistan da LGS heyecanı içerisinde. Peki.
1: 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi LGS sınavının ilk oturumunu tamamladı. Böylelikle hem öğrenciler hem veliler ilk heyecanı ilk oturumla birlikte atlatmış oldu. Şu anda öğrenciler mola vaktindeler. Bu süre içinde de 45 dakikalık bir mola süreleri var. Öncelikle onu belirtelim. 10.45'te molaya çıktılar. Şimdi hem dinlenme vakitleri olacak hem de ilk kez dağıtılan beslenme paketlerinden yararlanabilecekler. Aynı zamanda okul bahçelerinde yürüyüp biraz da enerjilerini atmış olacaklar. Kafalarını da atmış olacaklar ve 11.30'da ikinci oturuma girecekler. Şimdi bizler de size okulun önündeki o atmosferi göstereceğiz. Veliler de burada çocukların molaya çıkacağı saatte yağmura aldanmadan derhal bu noktaya geldiler ve burada kendilerini çocuklarına aslında göstermek istiyorlar. Buradan manevi desteklerini sunmak istiyorlar. İki oturum halinde gerçekleşecek sınavımız, çocukların sınavı ve ilk oturumda sözel bölüm sınavı 9.30'da başladı, sona erdi. Şu anda da çocuklar mola süresinin içindeler. Hem bir yandan hava alıyorlar, bir yandan da ilk sınavın stresini atıyorlar şu anda üstlerinden. 11.30'da ikinci oturum başlayacak ve bu kez çocuklar sayısal bölümün sınavına girecekler. O da 12.50'de sona erecek. Ancak şu anda dediğimiz gibi mola süresindeler. Bu yıl ilk kez uygulanan bir yeniliği de yaşıyorlar şu anda mola süresinde. Öğrencilere yönelik bir beslenme desteği sağlandı ve talepte bulunan öğrencilere iki oturum arasında, yani şu dakikalarda beslenme paketleri dağıtıldı. Dediğimiz gibi ikinci oturumu bekliyorlar. Türkiye genelinde 81 ilde ve 920 ilçede LGS sınavı gerçekleştiriyor şu anda. İlk oturum sona erdi. İkinci oturum bekleniyor. Çocuklar burada hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için ter dökecekler. İlk oturumda yeterince ter döktüler. Şimdi ikinciyi bekliyoruz. Sınav kadar ailelerin heyecanı da dikkat çekiyor her noktada. Çocuklarını okul kapısına kadar getirdiler sabahın erken saatlerinde ve o saatten beri de, sabah 9'dan beri de aileler, veliler okul kapılarının önünde, bahçelerin yanlarında bekliyorlar. Okul bahçelerine girmeleri mümkün değil bu noktada ve bu saatte. Sadece çevrede duruyorlar. Çocuklarına kendilerini gösteriyorlar, el sallıyorlar. Onlara buradan dualarıyla, dilekleriyle destek olmaya çalışıyorlar. Tabii bir yandan da okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemlerinden de bahsetmek gerekiyor. 400 bin kişilik bir

Ekip sahada bugün salon görevlerinden okul yöneticilerine, kolluk kuvvetlerinden koordinasyon ekiplerine kadar geniş bir ekip sahada çocukların sınavlarını güvenli ve en sağlıklı biçimde halledebilmesi için görevlerini icra ediyorlar. Sınavın tamamlanmasının ardından bu sefer öğrenciler ve aileler için sonuç bekleme süreci başlayacak. Tabii sonuçlar da 10 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların ardından da tercih süreci ve sınav maratonunun devamı aslında yaşanacak. Güvenlik tedbirleri artırıldı. Sınav evraklarının dağıtımından sınavın tamamlanmasına kadar tüm sürecin titizlikle takip edildiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu yıl artık yapay zeka destekli kamera sistemleri de devreye alındı ve burada da yine amaç sınavın güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak. Çocuklar şu anda mola vakitlerindeler. 10.45'te molaya çıktılar. 11.30'a kadar mola süreleri olacak. Daha sonra ise 11.30'da ikinci oturum için sıralarına gidip yerlerini alacaklar ve bu kez sayısal bölümün sınavı için sıralarına oturmuş olacaklar. İlk önce sözel bölüm tamamlandı. Daha sonra ise sayısal bölüm şu anda onları bekliyor. Mola sürelerinde biraz dinlenmiş olacaklar, yürümüş olacaklar. Uzun bir süre oturdular, sorularını çözdüler. 50 soruluk bir ilk oturum tamamlandı. Şimdi de dinleniyorlar, beslenme paketlerinden yararlanıyorlar. Bir yandan da burada bahçeden ailelerini görme şansları elde ediyorlar ve bu şekilde de ailelerinin hala onların yanında olduğunu hissediyorlar. Çocuklar şu anda ilk oturumu tamamladı, ikincisini bekliyorlar. Diyelim, sözü yeniden size bırakalım.

0: Bu başlık bile aslında başlı başına heyecan verici. Milli takım Dünya Kupası'nda. Çünkü bu bizim 3. Dünya Kupamız olacak. Zaten ilkini şu an hayatta olup da hatırlayan çok az kişi var. 1954'ten bahsediyoruz. 2002'yi gençler hatırlamıyorlar. Biz en azından ona yetişmiştik. 3. de olmuştuk. Büyük bir başarı elde etmiştik. Ama bu Dünya Kupası'nda çok fazlasıyla umutluyuz. Bizim çocuklara güveniyoruz. Şimdi biraz sonra konuşacağız detaylı ama öyle bir heyecan yaşanıyor ki 86 milyon kenetlenmiş durumda. Şimdi Hatay'a götüreceğiz sizleri. Emniyet personeli milli takımımıza destek amacıyla bir araya geldi. Güzel de bir klip hazırladılar. O klibe bakalım, sonrası da devam edelim.
1: Hatay'da Dört Yol İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli milli takıma destek olmak amacıyla anlamlı bir video çalışmasına imza attı. 4 gün süren yoğun çekimlerin ardından tamamlanan video büyük beğeni

0: Hatay'da güvenlik ve huzuru sağlamak için gece gündüz görev yapan polisler bu kez milli takım için kamera karşısına geçti. Video çekimi için emniyetin her kademesinden katılım sağlandı ve 34 personel görev aldı. Milli takıma destek mesajı vermek amacıyla hazırlanan video, personelin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyarken herkes tek yürek mesajıyla da dikkat çekti.
1: Milli takım bir kez daha 86 milyonu kenetledi. Yarın itibariyle saatler sabah 7'yi gösterdiğinde milyonlar ekran başında olacak. Kalplerimiz Kanada'da şimdilik diyelim. Tabii Amerika, Kanada, Meksika ortak düzenlenen bir dünya şampiyonasından bahsediyoruz. Çok heyecanlıyız ve konuşacağız. Yarın nasıl bir sonuç ortaya çıkabilir? Milli takımın Dünya Kupası'nda şansı ne? Diğer taraftan grubumuzda ABD Paraguay maçı da oynandı. Onu da konuşacağız. Amerika 4-1'lik net bir galibiyet aldı. Konuğumuz Lig Radyo programcısı Erke Tümer. Erke Bey, hoş geldiniz. Günaydın.
2: İyi sabahlar, günaydın, iyi mesailer.
1: Vallahi bu ara sık sık görüşeceğiz öyle tahmin ediyorum. Umarım görüşmelerimizde böyle hem sizin hem bizim hem de izleyenlerin, dinleyenlerin yüzü güler diyelim. Şimdi yarın çok önemli bir karşılaşma, Avustralya maçıyla başlıyoruz. Editörümüz Elin Kaya Öztürk bana notlar gönderdi. Avustralya ile daha önceki maçlarımıza baktığımız zaman üstünlüğümüz olduğunu ben de görüyorum. 1-0 ve 3-1'lik galibiyetlerimiz var. Üçüncü bir galibiyet neden olmasın diye bekliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında şöyle bir kamp ortamı, futbolcularımızın röportajları, vücut dilleri, verdikleri mesajlar siz nasıl gözlemlediniz? En azından ben moraller yerinde gibi görüyorum ama sizin yorumlarınız ve yarın için maç tahmininiz nasıl olacak?
2: Özellikle ben hani sorduğunuz sorunun en son noktasından başlayayım. Vincenzo Montella'nın

0: olmak bazı konularda kötü değildir. Hani dümdüz hissettiği gibi, olduğu gibi, yapabildiği gibi yapacağını söylemesi, anlatması. Bu arada Orkun'un da dediği gibi, hani biz sürpriz finalistlerden biri olabiliriz. Çünkü bizim şu anki kadromuz, bugüne kadar izlediğimiz karşılaşmaları da şöyle cebimize koyduğumuzda gerçekten heyecan yaratan bir kadroya sahibiz. Üstüne çok uzun süredir kaybetmeden gelen bir milli takım var. Evet, bir yerde kaybetseydik ya da kötü bir oyun oynasaydık, bir kendimizi şoklasaydık dediğimiz zamanlar olur. Bunu zaman zaman antrenörler ve koçlar da düşünür ama şu ana kadarki gelen süreçte hem kendini çok iyi test etmiş, hem çok iyi antrenör olmuş, hem de Vincenzo Montella'nın sürekli video analiz ve taktik antrenmanlarından biraz tırnak içerisinde Kerem Aktürkoğlu espriyle bahsetti. Hoca çok video analiz izlettiriyor bize demesiyle, hani işine ne kadar çalışan, işine ne kadar bağlı, bir yandan da bundan keyif almaya çalışan bir ortamda milli takım. Oradaki mevcut durumda da basın mensupları şu an hani keyifli olduklarını söylüyorlar. Ben çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın, sözü çok uzattım
1: Ya
0: ama
1: estağfurullah.
0: bir de sabahtan beri işte 3 gündür ters hayatta yaşayan insanlarız. Maçları izlediğimde şu ana kadar beklentimin üstünde bir tribün ambiyansı var. Organizasyon şeması içerisinde çok ciddi problemler olmasına rağmen futbol hani acaba bizi mutlu edecek mi? Futbol bizi turnuvaya ne kadar bağlayacak sorusunun cevabını en azından sonu oynanan Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçı dahil bizi futbol şu an organizasyonun olumsuz taraflarından çekip çıkardı ve sahaya döndürdü.
1: Vallahi tabii daha baba takımlar gelecek. Hani İspanya, Fransa, Arjantin son şampiyon, Brezilya aynı şekilde. Size anlatırken 2002 geldi aklıma. Fransa 98'in şampiyonu Apoleti ile, hani şampiyon Apoleti ile geldi ama yanılmıyorsam Senegal'e onlar da elenmişlerdi, mağlup olmuşlardı. Sonrasında biz o Senegal'i zaten yenerek yarı finale kalmıştık. Dediğiniz gibi yani sürprizlerin olabileceği bir Dünya Kupası. Ben de aynı fikirdeyim. Tabii şu baskı yaratıyor mudur acaba oyuncularımızda? Şimdi 2002'yi hatırlarsak hani bu derece, o kadro da çok iyiydi ama bu kadar büyük beklentiler yoktu. Zaten ikinci kez katılıyorduk Dünya Kupası'na. Belki bizim için gruptan çıkmak bile yeterliydi. Ama şimdi çok uluslararası futbolcu kadromuzda fazlasıyla var. İşte Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, birçok Avrupa'da top koşturan, kalbur üstü takımlarda, büyük liglerde forma gençler. Real Madrid zaten futbolun zirvesi, Arda Güler. Dolayısıyla bir beklenti de oluştu hepimizde. Sanki böyle hani gruptan çıkmak bugün bizleri kesmeyecek gibi bir hava var. Bu oyuncular üzerinde bir baskı yaratabilir mi? Yoksa tam tersi bir motivasyon kaynağı mı olur sizce?
0: Ben Kerem Aktürkoğlu'nun basın toplantısında söylediğinden alayım o zaman sizin sorunuza cevabı Kahraman Bey. Çünkü Kerem Aktürkoğlu dedi ki biz gelişerek geldik. Biz Avrupa Şampiyonası'na gelişerek giden, Dünya Kupası elemelerinde de oyunu gelişen takım olarak yolumuza devam ediyoruz. Ve bu gelişen oyun sorumluluk arttırıyor. Üstüne tabii ki de baskı oluşturuyor. Kerem Aktürkoğlu tam olarak bunu söylemişti bundan 4-5 gün önce, 4 gün önce. Şimdi oyuncu grubu bence zaten bu stresi yaşıyor ama bu stresi yaşamamak için önce şunu söylemek lazım. Önce oynadığınız oyundan keyif almanız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde radyoda Ümit Metin Yıldız hocamızla program yaparken o da şunu söyledi. Başarılı olabilmenin temel nüvesi önce yaptığınız işte eğlenebiliyor olmanızdır. Şimdi çocuklar bu eğlence kısmını aldılar. İşin ciddiyet tarafında da şu var. Biz buralara az geldiğimiz için ve öz geldiğimiz için bizde oluşan şey şu. Biz gittiğimiz turnuvada hep bir şey yaparız. Ya şimdi gittiğimiz turnuvada hep bir şey yaparız lan. Bundan sonra düzenli biz bu turnuvalara geliriz ve bir şeyler yaparız noktasına gelmemiz gerekiyor. Montella 2002 için Türkiye'nin futbol açısından rüya yılı dedi. Çünkü 98 hatta şöyle 94'ten başlayan ve 2002'de finalize olan çok böyle arka arkaya Türk futbol altyapısının da getirmiş olduğu oyuncularla yerel futbol yükseldi orada. Şimdi bugün daha globalleşmiş, daha çeşitlenmiş, tabağında daha fazla ürünü, farklı ürünü olan bir milli takım var. Ve biz bu farklı ürünlerden rüya yılın üzerinde bir şey beklemektense istikrar beklemeliyiz. Ve Montella da bunun altını çizdi. Biz burada hani herkesin çocukluğunda topa vurarken hayal ettiği şeyleri gerçekleştirdik. Şimdi sahadaki oyuncu grubunun kafasında hayal kurduğu şeyleri

0: gerçekleştirirken onların gerçeklerini de fikren kendimize alıyoruz gibi bir cümlesi vardı. Çeviriyi hatırlayanlar vardır belki. Şimdi herkes bir eylem çabası içerisinde. Bu çok güzel bir şey. Ve bu eylemi gösterebileceğimiz iki tane de iyi, hatta sizle de konuşmuştuk. İki tane iyi hazırlık maçı oynadık. Kuzey
1: Evet.
0: Makedonya maçı bizim için hücum antrenmanıydı. Diğer karşılaşmada Venezuela maçında hem Amerika'nın şartlarına uyumlanma hem kendi oyunumuz özelinde bilinmeyen bir rakiple oynayacağız. Ne olursa olsun Avustralya'yla. Ona uyumlanmak için de bir ön hazırlık yaptık ve onda da kötü oynamadık. Zaten turnuvalarda genelde ilk maçlar stres kırılmaları çok fazla olur. Bunu Meksika yaşadı. Güney Afrika çok yaşadı. Zaten maçı 9 kişi tamamladı. Dönüyorsunuz Güney Kore ilk yarım saatte Heung-min Son ki kariyer açısından dünyanın en kıymetli oyuncusu ilk yarıda 4 tane net gol pozisyonuna girdi. İkisini çok rahat atabilecekken atamadı. Dün izlediğimiz saat 10 maçında Kanada şu an en potansiyelli Amerika ile birlikte o kıtanın en kıymetli takımı dün yani akşam diyelim, dün demeyelim, dün deyince sanki aradan çok uzun vakit geçmiş gibi oluyor. Daha 12 saat geçti maçtan. Kanada'nın eli ayağına dolandı. Bunların hepsi ilk maç stresi. Bizde de olacak aynısı. Bizde de muhtemelen yaşanacak yarın sabah o stres.
1: Avustralya milli
0: Sadece
1: takımından çok özür dilerim araya girdim. Şimdi kim olduğunu unuttum ama bir oyuncu şey diyor. Yani A milli takımda diyor Türkiye'de diyor Dünya Kupası tecrübesi yok. Yani o sahnede oynayan oyuncu yok ama bizde diyor 9 oyuncu daha önce Dünya Kupası'nda forma giydi. Hani böyle de bir detay da var aslında. Buna da dikkat çekmek lazım herhalde.
0: ama bizde de mesela hani kişisel kariyerinde, kulüp kariyerinde özellikle başta Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler olmak üzere hatta Kenan'ı da ekleyelim. Önde bitirici ayak olarak kullanacağımız 4 oyuncunun 3'ü aslında kulüp kariyerleri seviyesinde zaten elit seviyede oynadıkları için takımın için o stresi dağıtacaklardır. Bir de evet Dünya Kupası oynamak çok farklı bir şey. Merih Demiral kendi video keslerinde de takım arkadaşlarıyla yaptığı o röportajda da hep bu dikkat çekiyor ama bireysel anlamda biz de çok tecrübeliyiz. Ve en azından şimdi Avusturya'nın özür diliyorum Avustralya'nın kadrosuna baktığınızda toplasanız Avrupa'nın elit seviyesinde futbol oynuyor dediğiniz bir Jordan Bosz var Feyenoordlu bek sol bek. Onun dışında aklıma gelen böyle bir gözlerimi kapatıyorum biraz da kopya çekiyorum Sassuolo'daki Christian Vampato var. Yani biz aslında bireysel kariyer açısından onlardan çok daha
1: Öndeyiz, çok öndeyiz.
0: tecrübeliyiz. Yani bu bizim avantajımız. Çok duran toplara kalacak bir maç olacaktır bizim karşılaşmamız. Ama şunu gördük bu Dünya Kupası'nda. Hem Meksika hem dün akşam Amerika Birleşik Devletleri. Özür diliyorum dün akşam dedim
1: Saat
0: sabah.
1: mefhumu biraz
0: Amerika
1: kayboldu, doğru söylüyorsunuz.
0: saydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde şunu gördük. Orta sahadan hani bizim 6 numara diye tabir ettiğimiz 6 numaradan öne doğru baskıyı rakip kalede yakınlığı 20 metrede, 18 metrede kuran takım maç kazanıyor. Hatta maçı farka götürüyor. Şimdi biz de bunu yapabilecek oyuncu yeteneğine, becerisine ve bilgisine sahibiz. Gerek İsmail oynarsa gerek Orkun. Ön alanda takımı böyle öne çıkartıp baskı başlatabilen, santrafor oynayan hücum oyuncusuyla mesafeyi doğru ayarlayıp top kazanımını hızlı yapabilen bir takım. Bir de duran top tehdidimiz hem Merih'le hem Abdülkerim Bardakçı'yla oynayacaklarını düşündüğüm için söylüyorum. Bu iki isim de daha da kuvvetlenecek. Aklımdan şöyle bir şey geçiyor. Ya 1-0 ya 2-1'lik bir skor. Yani tek farklı bir galibiyet var ama ilk 45 dakika gerçekten çok krizli olacak. Dünya basınında da ilk maçlarla ilgili herkes kendi takımı ile ilgili şey demiş. Biz ilk 25 dakikada yapacağımız oyunla maç sonunu getiririz. Keza Amerika'nınki öyle oldu mesela bu sabah.
1: Şimdi ben biraz böyle tabii bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Paraguay karşısındaki 4-1'lik galibiyeti sonrası hani beklentimi yükselttim. Hani kazan tabii ki dediğiniz gibi yani 1-0 olsun bizim olsun öncelik o ama yani şöyle bir 2-0 da olursa bu averaj meselesini de ben bir yandan düşünüyorum. Çünkü sanki grupta Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin oynayacağı maç grup liderini belirleyen maç olabilir hissiyatındayım. Paraguay ile Avustralya biraz orada üçüncülük için belki kendi aralarında oynayacakları maçı gözlerine kestirmiş durumdalar. Bu arada Montella yönetiminde 34. maçımızmış. Bu da iyi bir rakam. hani milli maç bazında düşünürsek tabii ki hani bir Süper Lig takımı olsa her hafta maç var ama milli maçlarda öyle bir durum yok. Bir istikrar da sağlamış durumdayız. 34. maçımız, bakalım 34. maçta bir galibiyet gelecek mi? Yani şunu da sormak istiyorum. Merak ettiğim konulardan biri, Montella genelde Kerem Aktürkoğlu ya da Barış Alper Yılmaz'ı çok sık kullanıyor hücum hattında en ileride, ama Deniz Gül olabilir mi mesela, ki hazırlık maçlarında denedi onu da.
0: Ya ben bugün Amerika'yı da izledikten sonra ve Paraguay'a da, sizle de Paraguay değerlendirmesi yapmıştık. Ben
1: evet.
0: Daha yakın zamanda bir de Almanak kurum içiminde yayınladığımız bir Almanak için de ekstra mesai verdiğim için tercümanda yayınlandı. İsteyenler oradan takım analizlerine de bakabilir. Biz de reklamımızı yapalım bir
1: İyi
0: yandan.
1: Yaptınız.
0: Şöyle bir not vereyim. Paraguay bizim grubumuzun muhtemelen avaraj takımı olacak. Ve dünkü Amerika'nın, sabahki Amerika'nın oynadığı oyunda hızlı futbol öne çıktı. Yani şu ana kadar Raul Jimenez gibi çok saf, yetenekleri çok belli ve bitiriciliği de 10 üzerinden 6.5-7 olan bir santraforu yoksa takımların, daha hareketli, daha kanat özelliklerini taşıyan ön alanda dörtlülerle oynamaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri sabaha karşı en son başlangıç 11'inde Dest'i öne attı. Dest normalde bir sağ bek. Hatta üçlü oynadığınız zaman wing back dediğimiz kanat bek oynayan bir oyuncuydu. Amerika'nın sabahki sağ diziliminde hücumu tamamlayan kanat forvetmiş gibi oynadı. Şimdi bu denklemde ben Montella'nın ezberimiz olan, hani bizde çok söyleniyor ya, santraforsuz oyun. Aslında santraforlu oyun. Hatta çok santraforlu oyun. Çünkü Kenan Yıldız'ın oyun alt parantezinde santrafor oynama, on numara oynama ve kanat oynama becerisi var. Kerem Aktürkoğlu aynı şekilde. Barış Alper Yılmaz aynı şekilde. Yani bu üç oyuncunun 3-4 farklı pozisyonu maç içinde aynı anda oynayabilmesinden yola çıkarak aslında biz çok hücumculu oyunda kalırız. Oyun krize girmediği müddetçe de o sabit bağlantı oyuncusu olan uzun boylu santraforlu oyuna çok döneceğimizi en azından Avustralya maçında ben beklemiyorum. Biraz daha o ezberde kaldığımız çok hücumculu oyunu oynarız.
1: Peki, tabii şimdi yarınki maçı analiz ettik. Yani konuşacağız, önümüzde uzun bir süreç var. Dünya Kupası inşallah sonuna kadar da gidelim ama genel tabloya baktığınız zaman Türkiye'nin şansını nasıl görüyorsunuz? Ya biraz da galiba hani kura şansı, işte grubu lider bitirirsek eşleşeceğimiz takım. Mesela ben en azından bu grupta hani Avrupa'dan bir takım olmamasını kendi adıma bir şans olarak görüyorum. Hani sonrasında belki ne kadar uzak kalabilirsek İspanya'dan, Fransa gibi takımlardan şansımızın daha da artacağına inanıyorum ama siz nasıl yorumlarsınız? Yani Türkiye bize neler hayal ettiriyor bu turnuvada?
0: Biz bence yani zoru kolaylaştırabilen, kolayı zorlaştıran bir futbol iklimine sahibiz. Ben bir tane aslında şey isterdim, böyle orta siklet bizim gibi bir Avrupa takımıyla grup maçında oynamak isterdim. Çünkü biz orada vitesi yükseğe aldığımızda o yüksek vitesli turnuva sonuna kadar gidebilirdik. Yani sıfırdan yüze, evet 10 saniyede çıkalım istemiyorum ama en azından bir 80 kilometre hıza grup maçlarında çıksaydık, turnuva sonundaki performansı ona göre daha da böyle yukarıya alabilirdik. Evet, Avrupa takımlarıyla oynamamak bir avantaj ama bir dezavantaj da. Çünkü oyun ritmi ona göre ayarlanacak. Hoş, sabahki Amerika Birleşik Devletleri Avrupa futbolu oynadı. Zaten rotasyonun neredeyse tamamı Avrupa'nın en önemli kulüplerinde oynayan oyunculardan kuruluydu ki Balogun'un performansı, hani Arsenal genç takımına transfer olmuş o çocuğun Monaco'ya 35 milyon euroya niye gittiğini bize mesela gösterdi. Amerika maçına kadar eğer biz 4 puan toplarsak gruptan ikinci çıkarız. Amerika maçına kadar 6 puanla yola devam edersek lider çıkarız gibi bir düşüncem var. Ki ben bu gruptan 5 puan bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Yani grubun oynanacak içindeki futbol bize 5 puan getirir. Ya şöyle, yarı finale kadar aslında şansımız var. Yani denk gelebilme ihtimalimiz olan takımlar düşünüldüğünde yarı finale kadar gidebiliriz. Yani biz 15 Temmuz günü, 14-15 Temmuz günü oynanacak yarı final maçlarında sahada olabiliriz. Hissiyatı bende de var. Ama Amerika Birleşik Devletleri, yalan yok, o underdog dediğimiz, sürpriz yapması beklenen takımlar dediğimiz arasında Meksika iyi başladı, Amerika Birleşik Devletleri iyi başladı. Biz o underdog takımlar arasında görünüyoruz dünya sahnesinde. Bizim de iyi başlamamız ve mesaj vermemiz lazım. Çünkü Amerika grupta bugün mesaj verdi. Yani Kahraman Bey, bugün hepimiz bir
1: Evet.
0: mesaj aldık ve az önce yayına girmeden önce ben de kendi yayınlarım için hazırlanırken şimdi ESPN'in attığı mesaja bakıyorum. Kendi topraklarında açılış yaptığı en işte şey ne derler gösterişli galibiyet. New York Times şey demiş. Rahat bir zafer elde ettik. Devamı da kolay olabilir gibi. Amerika basınında çok görmediğimiz Avrupa'yı manşetler ve Avrupa'yı hani söylemler var. Umarım yani sakatlık olsun istemem ama mesela son maça giderken Balogun'da yorgunluk, Amerika Birleşik
1: Hafif
0: Devletleri
1: bir
0: daha bir
1: Adele
0: rotasyon
1: çekmesi değil mi? Böyle
0: yapayım.
1: çok ciddi
0: Ya
1: olmayan.
0: bunları sportif yaşamda hiç söylemeyeceğim şeyler ama insan taraf olunca söylüyormuş. Ben hayatımda ilk defa yaşıyorum bunu. Pulisic'in maç sonunda sakatlığı ile ilgili Pochettino konuşurken böyle şey oldum. Ya bizim maça kadar gelmesi aslında iyi olur. Mesela hani öndeki oyunu çünkü çok hızlandırıyorlar. İlk yarıdaki tempoyla maçlara başlarsa Amerika çok tehditkar gibi geldi. Şimdilik Amerika bizim için en büyük sorun. Yani oyun olarak en büyük sorunumuz Amerika.
1: Peki yarın Bismillah diyeceğiz, başlayacağız. Bakalım inşallah Avustralya galibiyetiyle başlayalım. Sonrasını da inşallah önümüzdeki günlerde sizinle de konuşacağız, yorumlayacağız. Erke Tümer, çok teşekkür ediyorum yayına katkılarınız için. Sizin için de yoğun bir maraton olacak. Bir yandan da kolaylıklar diliyorum. Uykusuz geceler, uykusuz sabahlar sizleri bizleri bekliyor. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Umarım bir ulusun hayali yarın sabah saat 7'de çok büyük bir coşku ve mutluluğa dönüşür. Görüşmek dileğiyle.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Kredi kartlarına hedef alan siber dolandırıcılık şebekesi çökertildi. İstanbul ve Kocaeli'de 3 şüpheli gözaltına alındı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartlarını hedef alan siber şebekeye karşı düğmeye bastı. Vatandaşlara peş peşe gelen şüpheli SMS'lerin ardındaki ağ deşifre edildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Müzik. 7 Haziran gecesi vatandaşların telefonlarına kredi kartı işlem bildirimleri gelmeye başladı. Mesajlarda yüksek tutarlı işlem denemeleri ve tek kullanımlık şifreler yer aldı. Olayın organize bir siber saldırı olduğu değerlendirildi. Teknik incelemelerde kredi kartı numaralarının otomatik yazılımlarla test edildiği ortaya çıktı. Şüpheliler kartların geçerliliğini kontrol etmek için sistematik denemeler yaptı. Bu denemeler sonucunda kart sahiplerine otomatik SMS gönderildi. Milli İstihbarat Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma ve MASAK ortak çalışma yürüttü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Kredi kartlarının test edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen yazılımlar ve veri setlerine ulaşıldı. Şüphelilerin kullandığı dijital altyapı ve bağlantılar deşifre edildi.
1: İstanbul'da iki farklı noktada çıkan yangınlar paniğe neden oldu. Beyoğlu'nda baca tamiratı sırasında yangın çıkarken Küçükçekmece'de bir kız öğrenci yurdunun yemekhanesinden yükseldi alevler. Bakalım detayları.
3: İstanbul'da ardı ardına yaşanan yangınlar korku dolu anlara neden oldu. İlk yangının adresi Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi oldu. 5 katlı bir binanın bacasında yapılan tamirat sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bacayı sardı. Çatıdan yükselen dumanlar çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken çatıda maddi hasar oluştu. İkinci yangınsa Küçükçekmece'de bulunan bir kız öğrenci yurdunda çıktı. İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ait 5 katlı kız öğrenci yurdunun yemekhane bölümünde başlayan yangın kısa sürede yoğun dumana neden oldu. Dumanların binayı kaplaması üzerine öğrenciler tahliye edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sonucunda yangın yaklaşık yarım saat içerisinde söndürüldü.

0: Yangın nedeniyle yurdun mutfak bölümünde hasar oluşurken duman tahliyesinin ardından öğrenciler tekrar yurda alındı.
1: Bursa'da narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri helikopter destekli bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. 102 şüpheli gözaltına alındı, 79'u tutuklandı. Operasyon Bursa ve Orhan Gazi Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi. Dev narkotik operasyonuna 3 İHA, helikopter desteği, 200 polis ekibi, 10 özel harekat unsuru, 10 narkotik dedektör köpeği ile 200 çevik kuvvet personelinin de aralarında bulunduğu toplam 800 personel katıldı. Bursa'nın merkezde olduğu 6 ilde eş zamanlı yürütüldü çalışmalar. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçuna karıştıkları değerlendirilen 102 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerin 79'u tutuklandı. Yetkililer uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı. Edirne'de de gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı. Bir ton üzerinde uyuşturucu bir tır içerisine gizlenmişti, ele geçirildi.
2: Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine ağır darbe indirildi. Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Türkiye'den çıkış yapmak üzere gümrük kapısına gelen bir tır detaylı incelemeye alındı. X-ray taramasında tırda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Ardından narkotik dedektör köpeklerle kapsamlı arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde piyasa değeri 3 milyar lira üzerinde olan toplamda 1 ton üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi ve imha edildi. Olayla ilgili Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
1: Emniyet güçlerinin organize suç örgütlerine yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor. Elebaşı İtalya'da tutuklu olan bir suç örgütüne yönelik İstanbul'un merkezde olduğu 7 ilde operasyon düzenlendi. O operasyon kapsamında 45 şüpheli yakalandı ki Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu önemli operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Elebaşı yurt dışında, elemanları Türkiye'de. Ancak emniyet güçlerine fark etmiyor. Suç örgütleriyle kararlı mücadele sürüyor. Son operasyonda da elebaşı İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütüne yönelik gerçekleşti. Operasyona ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek en sosyal hesabından açıklamıştı. Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen etkin işbirliği neticesinde organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği bilgisini vermişti. Nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyonlar yapılmıştı. 45 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 45 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adana'da bir sürücü direksiyon başında uyuyakaldı. Ardından dolmuşla bir kazaya karıştı ve o kazada 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yakalandıktan sonra da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burada dikkat çeken sürücünün savunması oldu. Bir gece önce kız arkadaşımla kavga etmiştim. Bu nedenle uykusuzdum dediği öne sürüldü.
3: Direksiyonda uyuyakaldı, kaza yaptı. İfadesi ise pes dedirtti. olay geçtiğimiz günlerde Adana'da yaşandı. Araç içi güvenlik kamera görüntüsünde dolmuş sürücüsünün direksiyon başında uyduğu ve bu nedenle aracın kontrol

0: kontrolden çıkarak polis okul duvarına çarptığı anlar görüldü. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücü ise olay yerini terk edip kaçtı.
1: Çekilin, ayakları herkes çekilsin, hadi.
0: Polis yaptığı açıklamada sürücünün bir akrabasının evinde saklandığı belirlendi. Akrabasının evinde yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücünün ifadesinde bir gece önce kız arkadaşımla sorun yaşamıştım, ondan uykusuzdum diyerek savunma yaptığı iddia edildi. Ayrıca sürücü, güneş yüzüme vurunca bir anda mayıştım. O anda direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Linç edilme korkusu yüzünden kaçtım dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen dolmuş sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücüye trafik kurallarını ihlal ettiği maddelerden toplamda 70 bin lira cezai işlem uygulandı.
2: Nasıl oldu? Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde trafikte yaşanan bir tartışmanın görüntüleriyle devam edeceğiz. Bu tartışmada sürücü koltuğunda oturan taraflardan biri aynı zamanda savcıydı. Biraz da kendisini imtiyazlı gördü ve tartıştı. Minibüs sürücüsüne hedef aldı. Aracını minibüsün önüne kırdı. Hatta yol kesti ve minibüs şoförüne çok ciddi bir şekilde hani tehditler savurup bağırmaya başladı. Ancak sonrasında ne oldu derseniz Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı her iki sürücü hakkında da soruşturma başlattı ve şu ifade kullanıldı. Hiçbir ayrıcalık tanımaksızın işlem başlatıldı. Yani savcı olduğu için o kişinin kayrılmadığını görüyoruz.
3: Hem suçlusun hem güçlü olmaya çalışıyorsun.
4: Aynen öyle. Üstelik hatalı araç kullanan ve yol kesen bir Cumhuriyet savcısı. Görüntüler Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden. Trafikte yaşanan bir tartışma ve olan biten her şey kamerada. Tartışmanın tarafları bir minibüs sürücüsüyle Cumhuriyet savcısı. Minibüs sürücüsü kavşağa hızla giren otomobil sürücüsüne tepki gösteriyor. Sonradan savcı olduğu öğrenilen sürücü de defalarca kornaya basarak minibüs sürücüsüne tepkisini gösteriyor. Aslında her şey bununla sınırlı kalabilirdi. Ancak öyle olmadı. Savcı olan sürücü tartışmayı uzattı. Uzun süre minibüs sürücüsünü taciz etti. Bir süre sonra minibüs şoförünün de tansiyonu yükseldi. İleride bir noktada bu kez savcı minibüsün önünü kesti. Otomobilinden inip şoförün aracına yöneldi. Bağırmaya başladı. Kamera görüntüleri bu kadardı. Sonrasına dair gelişmeleri Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamayla paylaştı. Cumhuriyet savcısıyla minibüs şoförü arasında çıkan ve araç kamerasına yansıyan tartışmaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı. Savcılık hiçbir ayrıcalık tanınmaksızın işlem başlatıldığı ifadesini kullandı. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun 46 Taksim 4. maddesi uyarınca trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek fiiline ilişkin düzenleme kapsamında Cumhuriyet savcısı hakkında idari yaptırım uygulanmasına yönelik işlemler de başlatıldı. Cumhuriyet savcısı ise yaşananlara dair açıklama yaptı. Aracımla seyir halindeyken aracın sol tarafında yer alan adli kimlik kartı ve araç tanıtım unsurlarının karşı tarafça açıkça görülmesi üzerine minibüs şoförü aracı kasıtlı olarak üzerime sürmüştür dedi. Olaya sonradan dahil olan taksi şoförü üzerime önce sopayla sonra bıçakla saldırmıştır ifadesini kullandı.
2: Dünya devi dijital platform Netflix telif cezasına çarptırıldı. Üstelik telif ödeyecekleri kişi de bir Türk. Sosyal medyada matematiğin gülen yüzü olarak tanınan Mustafa Güler'in ders videolarının bir dizinin sezon tanıtımında kullanılması sonrası Güler açtığı telif davasını kazandı.
5: Alıyorlar, kırpıyorlar. Bir filmin reklam tanıtımında oynatıyorlar.
6: Netflix videosunu dizi tanıtımında kullandı. Matematik öğretmeni dijital platforma savaş açtı. O davada Netflix 2 milyon lira telif ödemeye mahkum edildi. Mustafa Güler, matematik öğretmeni. Sosyal medyada matematiğin gülen yüzü olarak biliniyor. Çektiği ders videolarıyla öğrencilere yardımcı oluyor.
5: Bir öğrenci zaten gördü, direkt bana linkini attı. Dedi ki hocam dedi Netflix'i paylaşmış. Dedim Allah Allah böyle bir şey imkansız.
6: Güler'in sosyal medyadaki tanınırlığı dijital

0: platform devi Netflix'in de dikkatini çekti. Ancak telif konusunda mangalda kül bırakmayan platform Güler'e sormadan videosunu aldı. Bir dizinin 4. sezon tanıtımında kullandı.
1: Telif üzerine dünyada en çok önem veren firma biziz diye de iddialar var. Bir girdim, gerçekten de benim video.
0: Durumu Mustafa Güler'in öğrencileri fark etti. Güler hemen hukuk mücadelesine başladı. Zor olsa da o davada karar duruşması yapıldı.
1: 4. sezonumuz başlamıştır diye içeriğini bilmediğim, belki de içeriğini bilsem kesinlikle izin veremeyeceğim bir filmin reklam tanıtımında beni kullanmaları hiç de hoşuma gitmedi.
0: Davada mahkeme Mustafa Güler'i haklı buldu. Netflix 2 milyon lira telif ödemeye mahkum edildi. Faizleriyle birlikte Güler'in kazandığı meblağ 4 milyon lirayı buluyor.
1: Netflix olsun ya da başka bir firma olsun, gelip de bir içerik üreticisinin içeriğini alıp reklam tanıtımda oynatamaz.
2: Sıklıkla ekrana taşıyoruz çocuklar, gençlerin içinde bulunduğu ekran bağımlılığı, teknolojinin olumsuz yanları olarak bahsediyoruz. Şimdi buna karşılık İstanbul'da ekran bağımsızlığı zirvesi düzenleniyor. Tabii son derece önemli, dediğimiz gibi işte bu aileler bu noktada ne yapmalı, çocukları ekran bağımlılığına karşı nasıl korumalı, bunların yolları aranıyor, tartışılıyor.
3: Dijital çağın sunduğu imkanlar hayatı kolaylaştırırken ekranlarla kurulan yoğun ilişki yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Ekran bağımlılığına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen zirve, kamu temsilcileri, akademisyenler ve uzmanları bir araya getirdi.
4: Enfes sunumlarıyla göğsümüzü kabartan...
3: Açılış programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, İstanbul Valisi, RTÜK Başkanı ve İstanbul Aile Vakfı yöneticileri katıldı.
5: Aynı evde yaşanıyor fakat insanlar birbirleriyle iletişim kurmuyor. Ve biz bu farkındalığı oluşturmak adına pek çok adımlar attık. Bugün Aile Vakfı, RTÜK'le beraber dijital anafor zirvesini, ekran bağımsızlık zirvesini ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız burada bir yandan dijital okur yazarlığın farkındalığını artırmak, medya okur yazarlığını artırmak, aynı zamanda bizim medya kültürümüzü, ekran kültürümüzü de tekrar sorgulamak. Bizler bu hususta önemli adımlar atıyoruz ve kararımız çok net. Çocuklarımızı özellikle algoritmaların insafına bırakmayacağız. Bu hususta da pek çok adımlar attık. 15 yaş altı sosyal medya düzenlememizi hayata geçirdik. Diğer yandan çocuklar güvende uygulamamızı hayata geçirdik. Dijital dünyada çocukları korumak ve güçlendirmek adına bir eylem planımızı hayata geçirdik.
3: Zirvede dijital dünyanın çocuklar, gençler ve aileler üzerindeki etkileri ele alındı. Güvenli internet kullanımı, dijital mahremiyet, siber zorbalık ve ekran bağımlılığıyla mücadele başlıkları öne çıktı.
6: Gençlerimizin %90'ının sosyal medya hesabı bulunuyor ve yaklaşık %25'inin bütün bilgileri de kamuya açık. Aynı zamanda her 100 gencimizden 37'sinin ekran bağımlılığı yüksek seviyede. Bu veriler bugün burada konuştuğumuz meselenin önemini çok net ortaya koyuyor. Buradan gençlerimize seslenmek istiyorum. Ekranlarınıza düşen her içeriğin Trend Topik'te size sunulan bir Truva atı olup olmadığını sorgulayın.
3: Katılımcılar dijital dünyanın sunduğu imkanlardan yararlanırken risklere karşı da ortak bir bilinç oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.
7: Büyük aileden çekirdek aileye geçmemiz ve büyük annelerin, büyük babaların görevlerini televizyonlara, sonraki dönemde telefonlara, tabletlere yüklememizle birlikte günümüzde böyle bir sorun oldu. Dijital mecraların olabildiğince az kullanılması, kullanırken de çocuklara, gençlere faydalı içeriklerin üretilmesi. İşte bu iki gün boyunca inşallah bunların somut çıktıları olacaklardır.
3: Zirvede yalnızca sorunlar değil, çözüm önerileri de masaya yatırıldı. Ailelerin dijital dünyada daha bilinçli hareket etmesi ve çocukların ekran karşısında geçirdiği süre konusunda farkındalık oluşturulması gerektiği vurgulandı.
8: Anafor, insanı fark ettirmeden kendi merkezinden uzaklaştıran bir güç. Meselemiz anafora teslim olmamak, istikametimizi korumak ve onun çekim gücünü azaltabilmek. Bunu teknolojiyi reddederek değil, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hayata daha güçlü bağlayarak başarabiliriz.
3: İki gün sürecek zirvede

0: ekran bağımlılığı, yapay zeka, dijital mahremiyet ve siber zorbalık gibi birçok konu uzmanlar tarafından değerlendirilmeye devam edecek.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini ekrana taşımaya devam ediyoruz. Gümüşhane, Torul ilçesinde bulunan Altınpınar Limni Gölü'ne götürelim sizleri şimdi de.
2: Masmavi göl, yemyeşil doğa. Bu göl kendine hayran bıraktırıyor. Burası Gümüşhane Torul'da bulunan Altınpınar Limni Gölü. Bölge şehirden uzak, el değmemiş güzelliğiyle ziyaretçileri mestediyor. Çevre şehirlerden bölgeye kamp yapmaya gelen vatandaşlar da keyifli anlar yaşadı.
3: Manzara tahmin ettiğimden daha güzel. Bu kadar doğal, bu kadar dokunulmamış bir yer beklemiyordum. İlk defa geliyorum. Gerçekten şaşırdım bu kadar güzel olmasına.
2: Kamp etkinliği Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak her sene düzenleniyor. İl merkezi ve ilçelerden gelen 42 sporcu çam ormanlarının arasında huzur dolu anlar yaşadı. Gölün etrafında bol bol yürüyüş yaptılar, stres attılar. Sporcular doğayla iç içe vakit geçirdi.
4: Burada yaşamıyorum ben. Normalde İstanbul'da yaşadığım için hani kamp tam olarak kamp standartlarına uygun ve genel olarak da böyle sessiz, sakin, kafa dinleyebileceğimiz bir yer genel olarak.
1: Başkente Karadeniz rüzgarı esiyor. Büyük Karadeniz Buluşması Horon Festivali Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla başladı.
5: Altındağ'da bulunan Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, Karadeniz bölgesinin kültürel değerlerini, yöresel ürünlerini ve geleneksel yaşam tarzını Ankaralılarla buluşturuyor. Festival alanında Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun, Artvin ve diğer Karadeniz illerine özgü çok sayıda yöresel ürün sergilenirken ziyaretçiler bölgenin eşsiz lezzetlerini de tatma fırsatı buluyor.
6: Şu anda neredeyiz? Anfa Fuar Merkezi'ndeyiz. Pazar gününe kadar biz buradayız. Çok güzel ürünlerimiz var. Sadece ben olarak bakmıyorum. Bütün fuarda Karadeniz ürünleri var şu anda. Yani Karadeniz'in hamsisi, Karadeniz'in mumlaması var. Bütün Ankara halkını, bütün Karadeniz'i komple buraya bekliyorum.
5: Festival kapsamında her gün düzenlenen horon gösterileri, halk oyunları etkinlikleri, kültürel programlar ve sahne performansları ziyaretçilere Karadeniz'in renkli atmosferini yaşatıyor. Karadeniz kültürünün en önemli simgelerinden biri olan horon, festival boyunca farklı ekiplerin gösterileriyle sahneleniyor. Karadeniz'in eşsiz kültürünü, yöresel tatlarını ve horon coşkusunu bir araya getiren Büyük Karadeniz Buluşması Horon Festivali 14 Haziran 2026 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali 450 bin ziyaretçiyi aşmış durumda.
7: Kitapların sayfalardan çıkıp sanat eserine dönüştüğü Rami Çocuk ve Sanat Bienali ziyaretçi akınına uğradı. Nisan ayında başlayan Bienal henüz sona ermeden 450 bin ziyaretçi barajını aştı. İstanbul'un en dikkat çeken kültür sanat etkinliklerinden biri oldu. Yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan Bienal'de kitaplar 3 boyutlu sanat deneyimlerine dönüşüyor. 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanı çocukları ve aileleri kitapların renkli dünyasında farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Bienal aynı zamanda dünyanın önemli çocuk edebiyatı ve illüstrasyon sanatçılarını da İstanbul'da buluşturdu. Atölye ve söyleşi programları sona erse de sergiler, enstalasyonlar ve deneyim alanları yaz boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. Tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olan Bienal 31 Temmuz'a kadar Rami Kütüphanesi'nde gezilebilecek.
1: Moderatör hafta sonunu böylece noktalamış olduk. Saat başında gelişmeleri aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Dijital yetim kavramının tohumları aslında pandemi dönemiyle birlikte atıldı. Pandemi döneminde evlerimize kapanmış olmamız bütün teknolojik uygulamaların tamamının neredeyse yalnızlığımızı giderme üzerine kurulu olması üzerine tasarlandı ve insanlara bu şekilde sunuldu. Aileler çocukların dijital ortamda güvende olduklarını düşünüyorlar. Çünkü onların yan koltuğunda oturarak o cihazları çocukların kullanıyor olması aile için bir güven sağlıyor. Ama bu kesinlikle böyle değil. Nasıl çocuğumuzu bir parkta ya da sokakta tanımadığı biriyle konuşurken gördüğümüzde koşa koşa yanına gidecek hassasiyete sahipsek, aynı hassasiyeti dijital cihazlarda kimlerle iletişim kurduğunu bilmediğimiz insanlarla konuşurlarken de gösteriyor olmamız gerekiyor. Burada ailelerin dijital okur yazarlığı çok önemli. Yine eğitimcilerin ve ailelerin çocuklara gerekli eğitimleri veriyor olması çok önemli. Dijital önlemlerin alınıyor olması çok önemli. Reşit olmayan çocukların telefonlarının kontrol altında tutulması, tablet, bilgisayar, telefon ve oyun konsollarında kimlerle iletişim halindelerse aileler tarafından bunların gözlemleniyor olması çok kıymetli.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes-Benz CLA 220 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnatec'le işin doğrusu, Dacia ailesinin tanıtıldığı lansmandan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24 TL.

0: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
2: Kırmızı?
3: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
2: Oo, çok uzakta bize.
1: İzleyenler mi?
2: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
3: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yer

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: 24'e hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Güne yansıyan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. LGS heyecanı sürüyor. Bir önceki bağlantımızda öğrenciler moladaydı. Şimdi ise ikinci oturum için tekrar sınav salonunda ter dökmeye devam ediyorlar. Ayrıntıları muhabir arkadaşımız Gülistan Yazbaşı bizlere aktaracak. Gülistan, kolay gelsin. Tabii öğrenciler tekrar sınav salonuna girdiler. Ailelerin heyecanlı bekleyişi ise devam ediyor. Peki ne zaman sona erecek LGS'de sınav süreci?
1: Evet, LGS sınavının ikinci oturumuna öğrenciler girdiler. Aylardır çalıştıkları derslerin sınav sorularını çözüyorlar şu anda. İkinci oturum 12.50'de bitecek. 12.50'de bitmesi bekleniyor. Tabii şöyle de bir durum var ki son 10-15 dakika kala sınavını bitiren öğrenciler yavaş yavaş salondan ayrılmaya başlayacaklar. Sınıflarından çıkmaya başlayacaklar. Ancak 12.50'de bitmesi ve bütün öğrencilerin tamamen okullardan ayrılması bekleniyor. Şu anda burada da o heyecanlı ve gergin bekleyiş sürüyor. İlk oturum tamamlandı. Öğrenciler sağlıklı bir şekilde mola sürelerini tamamladılar, ayrıldılar. Tekrar sınavlara girdiler. Şu anda da velilerin bu noktada bekleyişleri devam ediyor. 11.30'da başladı ikinci oturum. 12.50'de bitmesi bekleniyor. Bu sefer bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika gibi bir süreleri olacak. Türkiye genelinde gerçekleştirilen 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisinin şu anda ter döktüğü LGS sınav maratonu devam ediyor. Veliler burada okulun önünde oturuyorlar, öğrencilerini bekliyorlar. Hem heyecanlılar hem gerginler onlar da. Çünkü çocukları da aynı şekilde heyecanlıydı, gergindi, bazıları hüzünlüydü. Bir şekilde sınavlarına girdiler. İlk oturumu atlattılar, ikincisi devam ediyor. Okul kapısına kadar çocuklarını getirdiler. Mola vakitlerinde onları görmek için kapıda bir izdiham bile oluştu diyebiliriz aslında. Ancak sınav saati geldiği vakitte derhal geri çekildiler okul kapılarının önünden. Sakin yerlere geçtiler ve burada öğrencilerini beklemeye başladılar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bir uyarıda bulunmuş ve vatandaşlara bir çağrı yapmıştı. Sınav saatlerinde okul çevrelerinin sessiz olmasını istemişti. Araç kornası, yüksek sesli müzik ya da konuşma gibi gürültü yapabilecek her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini söylemişti. İşte okul çevrelerinde de sabahtan beri bunu aratmayan bir bu çağrıyı gösteren bir sessizlik olduğunu söyleyebiliriz. Tabii güvenlik tedbirleri de artırıldı. İçeride çocukların sınav sürecini en sağlıklı, en güvenli şekilde tamamlaması, emeklerinin ziyan olmaması adına güvenlik tedbirleri yüksek seviyede diyebiliriz. Sınav evraklarının dağıtımından sınavın tamamlanmasına kadar tüm süreç titizlikle takip ediliyor. Tabii bu sene artık yapay zeka destekli kamera sistemleri de devreye alınmış durumda ve burada da dediğimiz gibi sınavların güvenliği ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması ama çocuklar aylardır, hatta bazıları yıllardır çalışıyorlar bu sınav için. Hayallerindeki liseye gitmek istiyorlar. Hepsinin aklında, hayalinde bir lise var ve o liseleri kazanabilmek için, oralara gitmek için şu anda içeride ter döküyorlar. Aylarca, yıllarca dirsek çürüttüler, ders çalıştılar, soru çözdüler, sürekli ezberler yaptılar, konulara çalıştılar. Şimdi de işte onların karşılığını almak için içeride sorularını çözüyorlar. İlk oturum tamamlandı, ikincisi devam ediyor. 12.50'de bitmesi bekleniyor. Bizler de burada öğrencilerin heyecanına ortak olmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Gülistan Yazbaşı aktardı. Ayrıntıları artık 45 dakikalık bir süre kaldı tüm öğrencilere. Biz de bir kez daha başarılar dileyelim. Devam edelim. Başkent'te yasa dışı bahis ve sanal kumar şebekesi yönelik bir operasyon düzenlendi. 86 şüpheli gözaltına alındı. Dikkat çeken detay, şüphelilerin hesaplarındaki para hareketi oldu. 5.3 milyar liralık bir para hareketi tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 44'ü tutuklandı.
2: Ankara'da yasa dışı bahis ve sanal kumar ağına operasyon düzenlendi. Polis ekipleri aylar süren takibin ardından düğmeye bastı. 86 şüpheli yakalandı. Masak raporları çarpıcı detayları ortaya koydu. Banka ve kripto hesaplarında 5.3 milyar liralık hareket tespit edildi. Para trafiğinin örtülü şekilde yönetildiği belirlendi. Yasa dışı bahisle bağlantılı 414.621 hesap incelendi. Şüphelilerin banka hesapları temin ettiği ve para akışını organize ettiği belirlendi. Paraların kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilere milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu. Bahis oynatmadık, bahis oynadık savunması yapıldı. Soruşturma dosyasına yansıyan veriler ise aksini gösterdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü tutuklandı.
0: İstanbul'da geçtiğimiz aylarda yaşanan bir soygun aslında Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanet odasından çalınan altın ve gümüşler sonrasında başlayan süreç hala gündemdeki yerini korurken soruşturma da bir yandan devam ediyor. Önemli de bir gelişme yaşandı. İki şüpheli, ki bu soygunun organizatörü olduğu iddia edilen iki şüpheli Sarp sınır kapısında Türk makamlarına teslim oldu.
3: Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşle ilgili soruşturmada aylardır aranan iki kritik isim Türkiye'ye teslim oldu. Gürcistan'da yakalanan ve bir süredir cezaevinde bulunan Muhammed Seferoğulları'yla Muhammed Efe'nin bu akşam Sarp sınır kapısı üzerinden Türk makamlarına teslim edildiği öğrenildi. Soruşturma dosyasında adı geçen iki şüpheli, soygunu yönlendiren ve olay sırasında dışarıda bekleyen isimler arasında gösteriliyordu. Şimdi ise gözler onların vereceği ifadelere çevrildi. Türkiye günlerce o görüntüleri konuşmuştu. Bir adliye çalışanı emanet kasalarındaki altın ve gümüşleri poşetlere dolduruyor. Sonra da herkesin gözü önünde market arabasına yükleyip koridordan çıkarıyordu. Soruşturmanın merkezindeki isim olan adliye personeli Erdal Timurtaş'ın soygun planlarını mesai başlamadan önce uyguladığı belirtilmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarında poşetlere doldurulan altın ve gümüşlerin dosya taşımakta kullanılan market arabasına yüklendiği ve adliyeden çıkarıldığı anlar tek tek yer almıştı. Yaklaşık 147 milyon lira değerindeki 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün daha sonra İstanbul'dan Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine götürüldüğü anlar ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, soygunun ardından yurt dışına kaçan Erdal Timurtaş ve eşinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soygunun üzerinden aylar geçti. Ancak dosya kapanmadı. Çünkü soruşturmacılar altınların tamamının akıbetini ve organizasyonun tüm bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. İki firarinin Türkiye'ye teslim edilmesiyle soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Savcılığın teslim edilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda dosyadaki karanlık noktaları aydınlatması bekleniyor.
0: Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kambur 10 yıl önce öldürülmüştü. 10 yıldır cinayetin sırrı çözülememişti, ancak geçtiğimiz hafta içerisinde sıcak gelişmeler yaşandı. 3 şüpheli tutuklandı. O şüphelilerden biri katil zanlısı da cinayetin işlendiği noktaya 10 yıl sonra götürüldü, keşif yaptırıldı ve o cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
4: Yani dans sözü yani. Dünyanın gözünün önüne gelin sevdiğim insanı.
3: 10 yıldır çözülmeyen cinayette düğüm çözüldü.
5: Neden
3: 24 Mart 2016 tarihinde Şişli Fulya'daki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mezdeke grubu üyesi Aynur Kambur dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Dosya tozlu raflardan indi, yeniden incelendi. Adalet Bakanlığı tarafından kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
6: Mirasla ilgili bir dava var mıydı?
7: Evet, şu anda katil zanlısı.
3: Soruşturmada yaşanan en çarpıcı ayrıntılardan biri ise şüpheli

0: Kaç numara bastığını hatırlıyor musun?
1: Aynı tambur yazıyordu üzerinde.
0: Üzerinde yazıyordu. Cevap aldın mı diye falan.
1: Evet. Ne kim cevap o dedi. Ben dedim, aynı tamburun dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım. Daire kapısını da açmıştım.
0: Kaçıncı katlı dairesi?
1: Giriş katta sağdaydı.
2: Kapıdaydı işte. Ben onunla tekrar konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Eskiden bir görüşmüştüğümüz vardı. Beni Simay'ın tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim zaten.
3: Soruşturma kapsamında savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece 10 yıldır faili meçhul olarak bekleyen dosya sonuçlanmış oldu.
4: Bu haberle birlikte bülteni noktaladık. Saat başında Büşra Mutlu sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.

0: Dünyanın en büyük güçleri milyarlarca doları aynı teknolojiye yatırıyor. ABD, Çin, Avrupa ve teknoloji devleri sessiz bir yarışın içinde. Peki neden? Bilir Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta kuantum çağının kapısını aralıyor. Bir teknoloji düşünün. Şifreleme sistemlerini tümüyle değiştirebilir. Yapay zekayı bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Ekonominin kurallarını yeniden yazabilir. Hatta geleceğin savaşlarını etkileyebilir. Peki kuantum bilgisayarlar gerçekten yeni bir çağın başlangıcı mı? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Berk Üstündağ'ın katılımıyla neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Şarkı benim gibi QMV'ye geçenlere gelsin.
2: 2, 3, 4.

0: sabah.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek...

tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

Evet sevgili seyirciler, bugün ekranlarınızda stil sahibi, dinamik, bir o kadar da akıllı bir otomobille beraberiz. Mercedes'in Mercedes-Benz CLA 220 versiyonuyla. Mercedes-Benz klasik sedan anlayışını yıkarak dört kapılı kupeyi işte bu formda yeniden şekillendirdi ve aynı zamanda da Mercedes'in bugüne kadar ürettiği en akıllı otomobil haline geldi. Hem genç ruhlu hem de prestij arayanlar için biçilmiş kaftan olan CLA'nın gelin tasarım detaylarına bakalım. Mercedes'in geleneksel sedan kalıplarını yıkarak ortaya çıkardığı dört kapılı kupe felsefesinin en olgun üyesiyle karşı karşıyayız. Ön tarafta köpek balığı burnu adı verilen o agresif eğimi ve AMG tasarımın getirdiği sportif ızgarayı görüyorsunuz. Ama CLA'yı CLA yapan asıl büyü yan tarafta gizli. Arkaya doğru adeta bir su damlası gibi süzülen o tavan çizgisi ve tabii ki CLA'nın imzası niteliğindeki çerçevesiz kapılar. Kapıyı açtığınız anda o sportif kupe hissini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Arka tarafta ise inceltilmiş LED stoplar araca arkadan bakıldığında çok daha kaslı ve geniş bir duruş kazandırıyor. 4723 mm uzunluk, 1885 mm genişlik, 1450 mm yüksekliğe sahip modelin dönüş yapı ise 11.2 metre. CLA 51 litrelik yakıt tankına sahip. Genelde kupe tasarımlarda bagajdan ödün verilir diye bir ön yargı var. Ama CLA 220 bu ezberi biraz bozuyor. Tam 405 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Giriş ağzı biraz dar olsa da geriye doğru inanılmaz bir derinlik var. Bu da birçok eşyayı almasını sağlıyor. Günlük alışverişleriniz, bebek arabası veya uzun bir hafta sonu tatili için bavullarınız bu şık gövdenin altında kendine rahatlıkla yer buluyor. Şimdi gelin arkaya geçelim. İşte burası biraz gerçekçi olmamız gereken bir nokta. Dışarıdan hayran kaldığınız o tavan çizgisi içeride baş mesafesinden biraz ödün vermenize neden oluyor. Ancak diz mesafesi yeterli. 1.80 üzerindeki yolcular için belki biraz sıkıntı olabilir ama içeriği rahatlatan detaysa görmüş olduğunuz bu panoramik cam tavan. Arka tarafta oturan yolcular için koltukların arkasında görmüş olduğunuz bu fileler mevcut. 2 adet türbin tasarımlı havalandırma kanalı ve 2 adet Type-C çıkış bulunuyor. Ortada ise kol dayama ve yine telefonunuzu koyabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Şimdi de asıl şovun başladığı yer, ön koltuğa geçiyoruz.

Direksiyonun başına geçtiğiniz andan itibaren sizi büyüleyici bir dijital görsel alan karşılıyor. Ve tabii ki araç sürüşe hazır hale geliyor. Herhangi bir düğme yok. Tek yapmanız gereken buradaki vites seçici kolu dry moduna veya geri moduna al.

0: almanız, ondan sonra hareket edebilirsiniz. Ama yola çıkmadan önce buradaki ortamdan biraz bahsetmek istiyorum. Mercedes-Benz'in efsanevi NBA UX bilgi eğlence sistemi konsola bitişik ikiz dev ekranlarla sunuluyor. Ekranların çözünürlüğü ve dokunmatik hassasiyeti ise gerçekten kusursuz. Hey Mercedes diyerek sesli komut verebiliyorsunuz.
1: Bu hizmet için çevrimiçi sesli kumandaya ihtiyacın var. Bunun için Mercedes-Benz uygulamasından ayarlarını kontrol et.
0: Gördüğünüz gibi uygulamayı indirdikten sonra sesli komutlarla da aracınızı komuta edebiliyorsunuz. Yine önde de türbin benzeri hava çıkış kanalları çok şık aydınlatmalarla süslenmiş. Yola çıkmadan evvel bu güzel gövdenin altında ne yatıyor bir de ona bakalım. CLA220 kalbinde 1,5 litrelik turbo beslemeli benzinli tam hibrit bir motor taşıyor. Bu motor 190 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Bu motora kalkışlarda ve ani hızlanmalarda destek olan hafif hibrit EQ Boost teknolojisi eşlik ediyor. 30 beygir ek güç. Güç 4MATIC yani akıllı 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla yola aktarılıyor. 8G EDC çift kavramalı otomatik şanzıman. Sonuç mu? 0'dan 100'e sadece 7.1 saniye civarında çıkan, maksimum hızı saatte 237 km olan, performanslı ve güven veren bir makine. Bu performansa rağmen ekonomik oluşuysa dikkat çeken bir başka özelliği. Fabrika verisine göre 100 km'de 5.6 litre olan tüketim değerini tutturmak hiç de zor değil. Gelelim direksiyon arkasındaki gerçek hissiyata. Yola ilk çıktığınız andan itibaren motordan çok keyif veren bir homurtu geliyor. Adeta 2 litrelik bir makine kullanıyor gibisiniz. Bu çok hoşuma gitti. Hatta bir an tereddüt etmedim değil. Tabii ki 1.5'lik makine böyle bir güç sunuyor. Bunu da bu sesle pekiştiriyor. Gayet şık olmuş. Şimdi CLA 220 AMG paketle geldiğinde biraz daha sıkı ve sportif bir süspansiyon karakterine bürünüyor. Bu ne demek? Virajlarda yola adeta bir tren gibi yapışarak gidiyor. Ama konfordan da fazla ödün vermiyor, onu söyleyeyim. Hele bir önceki versiyonlarla kıyaslayınca CLA'yı, ben süspansiyonlarını çok beğendim. Çok konforlu, keyifli hale gelmiş. Çok da sessiz. Neden konforlu onu da söyleyeyim. Süspansiyon adaptif şasi sistemiyle bozuklukları gayet başarılı şekilde sönümlüyor ve dolayısıyla içeride fazla bir şey hissetmiyorsunuz ve gövde oldukça rigid, düz yapıda gidiyor. Sağa sola yatmadan gidiyor. Bu da dediğim gibi içeride konforu arttırırken o sportif ruhu da tam anlamıyla size yaşatıyor. Şimdi içeride güzel bir motor homurtusu var dedik ama tabii ki ses yalıtımına da değinmek lazım. Ses yalıtımı çerçevesiz kapılara rağmen oldukça iyi. Çünkü bu tarz araçlarda ses yalıtımı her zaman soru işaretidir. Buradan içeri hiç ses almadığını söyleyebilirim. İçeride her türlü tuşa ulaşmak son derece kolay ve görseller, grafikler son derece şık tasarlanmış. Yolcu tarafındaki ekranda tabii sağda oturan yolcunun seyahat boyunca eğlenebilmesine olanak tanıyor. Oradan video izleyebilirsiniz, menüleri kullanabilirsiniz. Eğer sürücü çok fazla oraya bakarsa tabii ki o ekran kapanıyor, onu da söyleyeyim, dikkat dağılmasın diye. Grafik animasyonlar, navigasyonda özellikle çok iyi. Head-up display de yine birçok bilgi ön cama yansıttığı için çok rahat bilgilere, verilere ulaşabiliyorsunuz. Şu an tam ortada navigasyonu seçtiğim için hiç buradaki ekrana bakmadan buradan da navigasyonu kontrol edebiliyorum. Gideceğim yere rahatlıkla gidebiliyorum. Onun dışında buradaki dijital ekranın hemen altında da yine fiziksel tuşlara da burada dokunmatik ama yer verilmiş. Soldaki Dynamic Select tuşu eminim birçok kullanıcının dikkatini çekecektir. Comfort, Sport, Eco, Individual seçenekleri arasından herhangi bir modu seçme şansına sahipsiniz. Ben bu yollarda Comfort yani konforlu modu seçiyorum. Biraz daha boş virajlı yollara geldiğimde de Spor moduna geçerek aracın keyfini biraz daha fazla çıkartabiliyorum. Yine CLA 220'de içeride uzun yolculuklarda özellikle veya sıkışık trafik saatlerinde geçireceğiniz o boş zamanlarda işi keyfe dönüştürecek çok şık, çok güzel bir müzik sistemine yer verilmiş.

Elia'nın elektrikli versiyonu test ederken de söylemiştim ama bir kez daha söyleyeyim onu kaçıranlar için. Buradaki koltuk kumanda düğmeleri yenilenmiş durumda. Yeni bir görsele sahip, daha böyle koltuk şeklinde ve buradan kumanda etmesi de son derece kolay. Şimdi burada bir kamera var. Merak edenler için onu da açıklayayım. Kaçıranlar olmuş olabilir. Buradaki ekran sayesinde bu multimedya üzerinden Zoom toplantılarınızı, yani görsel toplantılarınızı bu şekilde buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Dynamic Select'ten bahsettim. Onun yanında hemen park asistanı için kamera seçeneği var. Onun yanındaki tuşa bastığınızda da ön bölüm ekranlarını, orta merkezi ekran ve yolcu ekranını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Onun yanında sesli komut için hemen mikrofon tuşu mevcut ve sağdaki yolcu için ses düğmesi, aç kapa düğmesi de buraya yerleştirilmiş durumda. Bu bölümde ise kablosuz şarj imkanı var. Telefonunuzu buraya koyabilirsiniz. Kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Bardak koyacağınız alanlar burada. Evet, şöyle tutarken bardağınızı ya da kahvenizi ele iyi oturuyor. Çok rahat bir yere koymuşlar ama boşken, yani kullanmıyorsanız, burada bir çıkıntı olması biraz yüksekte kalıyor. Onu söylemiş olalım. Buradaki hemen dekin altında da yine bir lastikli alan var, bölme var. Buraya bir takım eşyaları sabitleyebilirsiniz bu lastik sayesinde. Burada da USB girişi mevcut, Type-C olarak. Şu düğmeye bastığınızda da kelebek şeklinde açılan bir kol dayamanın altında saklama haznesi mevcut. Evet, genel olarak şunu söylemek lazım. Mercedes-Benz CLA 220'yi anlatmak için. Sadece bir noktadan bir noktaya gitmek için değil, gittiğiniz her yerde gözleri üzerinize çekmek için tasarlanmış bir otomobilden bahsediyoruz. Size hem performansı, hem teknolojiyi, hem konforu, hem de yakıt ekonomisini aynı anda sunabiliyor. Haftaya bir başka test sürüşünde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: Kastrol Magnetik'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Hemen soruyu okumaya geçiyorum. Start-stop sistemi aküyü hızlı bitirir mi? Kapalı mı olmalı, açık mı olmalı diye bir soru sormuş seyircimiz. Evet, günümüzde artık her araçta hemen hemen son dönemde satılanları söylüyorum elbette. Start-stop sistemi artık standart hale geldi. Bu sistem aküye nasıl etki eder? Bunu açık mı kullanmalıyız, kapalı mı kullanmalıyız?
1: Şimdi var için bir laf vardır, her şeyin azı karar çoğu zarar diye, bu her konuda böyledir. Gerçi üretici firmalar start-stop sistemini devreye sokarken, üretmeye başladıkları zaman hem bataryaları yani aküleri daha büyük seçtiler, hem aküyü şarj eden, aküyü dolduran alternatör dediğimiz parçanın daha hızlı ve daha fazla şarj sağlamasını sağlayacak şekilde ürettiler. Daha da önemlisi, aslında sorunun içinde bu yok ama esas bunun sorusu, marş motoru. Yani motoru çeviren,
0: şimdi o sizin marşı bahsinden. Sen söylemesin, ben soracaktım onu zaten.
1: Marş motoru. Yani esas bu. Çünkü batarya dediğimiz, yani akü, sonuçta bir içinde bir rezervi var, dolu şekilde duruyor. Yani hani bir 60 amper akünüz varsa, eğer doluysa da, yani 12-13 voltlar civarında doluysa da, belki o size 20 kere hiç şarj etmeseniz bile, hiç kullanmasanız bile 20 kere, 30 kere, 40 kere, 50 kere marş bastırıp otomobilini çalıştırabilir. Yani her start stopunuzda hiç şarj olmasa bile, akünüz yani tekrar dolmasa bile bir sonrakini sağlayabilecek durumda. Bir de bunun o çalıştığı süre zarfında da aküden sizin boşalttığınızı hemen alternatörden gelen akımla tekrar akünün dolmaya başladığını düşünecek olursak çok büyük bir negatif etkisi yok. Ama dediğim gibi azı karar çoğu zarar. Yani hani öyle bir trafikte gidiyorsunuzdur ki, yani 100 metrede 20 kere dur kalk yapmanız gerekiyordur. Ona benzer durumlarda devre dışı bırakılmasını, ki ben öyle yapıyorum, devre dışı bırakılmasını tavsiye ederim. Diğer taraftan marş motorun ömrü, senin de söylediğin gibi esas bu. Normal şartlar altında X noktasından Y noktasına giderken, eskiden gittiğinizde sadece bir kere kullandığınız marş motorunu evden çıkarken sabahleyin çalıştırıyordunuz ve akşam işten çıkarken çalıştırıyordunuz. Evinize gidene kadar veya varacağınız noktaya gidene kadar bir daha marşa basmak yoktu, evet, normal şartlar altında. Şimdi start stop'tan dolayı yolda marş motoru 10 kere, 20 kere, 30 kere, 40 kere daha devreye girmeye söz konusu. Yani çok basit bir bakkal hesabı yapalım. Sadece evden işe gidip geldiğinizi düşünün. Normal şartlar altında günde 2 kere marş motorunu çalıştırıyordunuz. Sabahleyin evden çıkarken bir kere, akşam işten çıkarken bir kere. Şimdi o yolun üzerinde 10 kere start stop yapıyorsanız, giderken 10, dönerken bir daha 10, 20. 2 de vardı zaten, 22. 2, 22 oldu. Yani eğer marş motorları eski kondisyonlarında üretiliyor olsaydı, start stop sistemi çıkmadan üretildikleri şekilde üretiliyor olsaydı, her ay bozulurdu. Dolayısıyla bunlar tabii daha geliştirildiler. Bu araçların maliyetini de tabii çok da az olsa etkileyen faktörlerdi. Ama dediğim gibi, yani hani her şeyin azı karar, çoğu zarar. Eğer 3-5 tane ışık geçiyorsanız evinizde, işiniz arası, tabii ki start stopu kullanma, bir de start stopun bir tek otomobile faydası, yakıt tüketime faydasının haricinde çevre kirliliği ile ilgili çok önemli, özellikle şehir içinde çok önemli. Tabii ki mümkün olduğu kadar kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ama belli bir ölçüde tabii ki. Aracınızda start stop yoksa kendi kafanızdan bunu yapmaya kalkmayın. Yani hem marş motorunun ömrü için, hem dediği gibi akünün şarjı için, artı özellikle motorun ısınan aksamları, türbo gibi, silindir kapağı gibi aksam. Bu ancak Oradan gelen bilgilerle otomatik olarak yapıyorsa yapın. Benim araçta start stop yok ama ben bunu elimle yapayım demeyin. Kesinlikle birinci tavsiye etmediğim şey bu.
0: Teşekkür ediyoruz Serdar abi. Evet, önümüzdeki hafta yeni bir soruyla tekrar beraber olacağız.

Sevgili seyirciler, Dacia ailesiyle beraberiz. Zaten sloganımız hepsi bir arada. Jogger, Stepway ve Logan'ı kullanacağız. İstanbul Park'tayız. Biliyorsunuz artık ülkemize Formula 1 yeniden geliyor. O yüzden çok önemli bir lokasyon burası bizler için. Çok anlamlı bir lokasyon. Buraya her geldiğimde heyecanlanıyorum. O araçların seslerini ve duymayı ve kalabalığı görmeyi. Tabii konumuz bu değil. Biz Dacia ailesiyle buradan yola çıkacağız. İlk olarak Jogger'ı kullanacağız. Biliyorsunuz 7 kişilik olma özelliğine sahip bir model Dacia ailesinde. En arkada 2 koltuk daha var ama biz eşyaları koymak için koltukları yatırdık tabii ki. 7 kişi ihtiyacı olduğunda da bu aracı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Sözü fazla uzatmayalım, yola çıkalım. Aracın özelliklerinden size yolda bahsedeyim. Daha sonra yolda molada değiştireceğiz. Diğer araca geçeceğiz ve ikinci günde 3. modelimizi kullanacağız. 2 günde 3 modelle sizlerle beraber olacağız. Evet, şimdi ilk biner binmez gözüme takılanları size söyleyeyim. Direksiyon, işte günümüzün artık alışkın olduğumuz o üstten alttan biraz basık tipteki direksiyonu. Kumandalar, alışkın olduğumuz direksiyon kumandaları hemen arkasında. Biraz burada gözükmede problem var. Her zaman bunu söylüyoruz zaten ama eliniz alıştı mı da buradan kumanda etmek kolay hale geliyor. Direksiyonun arkasında vites pedalcıkları var. Oradan da vitesi arttırıp küçültebiliyorsunuz. Onun dışında buradaki ekranda CarPlay var, kablosuz. Bu güzel bir özellik. Zaten hemen telefonumuzu bağladık. Gideceğimiz rotayı burada seçtik. Şu an oradaki navigasyon yardımıyla devam ediyorum. Buradaki güzel bakır tonlar, havalandırmadaki bakır tonlar gayet güzel. Şimdi bir de yazı çıktı. İşte araç kullanırken odaklanın diye. Onun sebebi de bu Austin'la yerleştirilmiş olan sürücü dikkat kamerası. Eğer yola çok bakmayıp sağa sola çok bakıyorsanız işte hemen o zaman sürücüyü uyarıyor. Bu da güzel.

bir özellik. Otomatik şanzımana sahip. Otomatik şanzımanla tabii ki işler çok daha kolay sürüş. Şimdi gelin biraz da teknik bilgilere bakalım. Dacia Jogger teknik detaylarında neler sunuyor?

şansımıza yola çıkar çıkmaz yağmur da başladı. Şimdi araçta çift kavramalı otomatik şanzıman var. Aracımız 1.2 EcoG Auto diye geçiyor. Fabrika çıkışlı LPG'li versiyon bu. Tabii ki ekonomi anlamında LPG tercih edenler için güzel bir seçenek. Sol tarafta hemen LPG düğmesine de yer verilmiş. Yani LPG benzinli versiyonunu oradan seçebiliyorsunuz. Maksimum torku 197 Nm, beygir ise 120 beygir. 0'dan 100'e 12 saniyede çıkıyor. Çok fazla performanslı bir araç olmadığını söylemek lazım. Zaten amacı o değil. Onun dışında kullanma hissiyatı bence rahat, geniş, ferah. Klasik bir station wagon kullanıyor gibisiniz. Biraz gaza bastığınızda böyle ilk etapta sanki yürümüyor gibi geliyor araç ama sonra alışınca rahat ediyorsunuz. O ilk anlarda biraz böyle şaşırdım, onu söyleyeyim. Dedim ki hani gitmiyor mu, ama evet, her şey oturdu şu anda. Ekranı bu arada kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu sağdaki düğme yardımıyla farklı verileri burada görme şansına sahipsiniz. Ortalama tüketimi 7.7 litre olarak veriliyor fabrika verilerinde. Şu an için ilk çıkış yaptığımız anda 9.5 litre bölü 100 kilometreyi görebiliyorum. Ergonomi anlamında oldukça iyi. Her şey elinizin altında. Rahat kumanda ediyorsunuz. Verilere de çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Çok fazla aramanıza gerek yok.

0: Sevgili seyirciler, İstanbul Park'tan çıkarak Orhan Gazi'ye doğru güzel bir rotada biz araçları denemeye başladık. İlk olarak Jogger'ı kullandım ama tabii ki günün konusu aslında hemen arkamda görmüş olduğunuz Logan. Türkiye'yi çok ilgilendiren bir model. Yanımızda Renault Mayıs'tan Levent Timur var. Kendisinden detayları alacağız. Öncelikle hayırlı olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Dutch ailesinin
0: tamamını burada sergilemek için büyük emek harcamışsınız. Çok güzel bir mekan. Şimdi Logan'la başlayalım. Evet. Logan ne zaman ülkemize geliyor? Bu adetler neler katacak? Ve tabii ki marka stratejisinden de bize biraz bahsederseniz sevinirim.
1: Çok teşekkür ederim. Bizle beraber olduğunuz için, heyecanı paylaştığınız için. Logan, bugün aslında biz, Logan tabii bugünkü lansmanın en önemli oyuncusu ama yeni Dacia ürün ailesini lanse ediyoruz. Logan bunların en önemlisi. Haziran ayından itibaren showroomlarımızda olacak. Bugün lansmanını yapıyoruz. Gerçekten markamıza büyük bir ivme katacağını düşünüyoruz. Aslında yeni ürün ailesinde sadece modellerimizi lanse etmiyoruz. LPG'li yeni motorlarımızı da lanse ediyoruz. LPG'li yeni motorlar gerçekten Dacia marka stratejisine çok uygun motorlar. Çünkü Dacia her zaman müşterilerine akıllı çözümler sunan bir marka olarak konumlandırdı kendisini. Bugün LPG kendinden fabrika montajlı olduğu için çok ciddi yakıt tüketimi avantajı sağlıyor. Yakıt maliyeti olarak da LPG neredeyse bugün benzinli araçların benzinin yarısı seviyesinde. Dolayısıyla %50'ye yakın bir avantaj sağlıyor. Tam Türk müşterisinin istediği özelliklerde bir aracı lanse ediyoruz. Aynı zamanda bugün bizim için ayrıca önemli bir gün. Marka olarak garanti süremizi 7 yıla çıkartıyoruz. Yeni ürün ailesi lansmanıyla garanti süresi 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren satılan tüm Dacia'larda müşterilerimiz servislerimize geldiği durumda 7 yıla kadar uzuyor.
0: Bakım aralıklarına da değinelim isterseniz. Sadece 7 yıl önemli bir rakam değil. Bir de bakım aralıkları da oldukça uzun.
1: Evet, aynen. Bakım aralıklarımız 20 bin kilometrede oldukça avantajlı. Yani Dacia markası sadece erişilebilir fiyatla Türk halkına, Türk otomotiv pazarında yer almıyor. Aynı zamanda kullanım maliyetleri, yakıt tüketimi hem de bakım maliyetleri olarak çok avantajlı çözümler sunuyor.
0: Şimdi Dacia'da her şey var tüketicilerin beklediği ama güvenlik konusunda da önemli bir nokta var. Onu da belirtelim. GSR 2.3 diyelim ona. GSR 2.3'e de sahip bütün araçlar, bütün modeller. Şimdi yepyeni bir

0: yüze kavuştu Dacia ailesi. Nasıl bir portföy hedefliyorsunuz? Kimlere erişme hedefliyorsunuz? Tabii ki burada filolar özellikle sedan versiyonu olan Logan'la çok ilgileneceklerdir, talep olacaktır. Nasıl bir adete ulaşmayı düşünüyorsunuz? Filo, bireysel müşteri oranlarında ne gibi bir durum söz konusu olacak?
1: Aslında Dacia markasının en kuvvetli olduğu bölüm perakende. Çünkü müşterilerimiz akıllı çözümler arıyor. Hafta sonları ailesiyle vakit geçireceği, hafta içi işe gidip geleceği araçlar arıyor. Kullanım maliyetleri olarak avantajlı araçlar arıyor. Dolayısıyla bence bu perakende kasımız daha da güçlenerek devam edecek. Logan'ın gelmesiyle Filo'da da penetrasyonumuzu artırmak istiyoruz. Ama perakende de fedakarlık yapmayacağız. Perakende de güçlü yönlerimizi kullanıp arttırmaya devam edeceğiz. Ama piyasadaki bu boşluğu da sedan modellerdeki boşluğu da Logan'la doldurmayı hedefliyoruz.
0: Şimdi rakiplerden, önemli rakiplerden bir tanesi pazardan çekiliyor. Dolayısıyla orayı Logan çok güzel dolduracak gibi gözüküyor. Bir de taksi versiyonu olacak demiştiniz sunumda. Nasıl bir değişiklik olacak taksi versiyonunda?
1: Yani taksi versiyonu aslında hem Logan'la hem Jogger'la geniş iç hacmi, bagaj kapasitesi, 7 kişiye varan kapasitesiyle girmek istediğimiz bir pazar. Türkiye'deki taksiler oldukça baktığımızda yaşlanmış durumda. Burada bir ihtiyaç olduğunu seziniyoruz. 7 litrelik yakıt tüketimi de mevcut araçlara göre çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Yani ortalama taksilerin yakıt tüketimine baktığımızda LPG'li olsalar bile 10 litrenin üzerinde yaktığını düşünüyoruz. Burada 7 litrelik çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Hızlı bir şekilde taksilerde de araçlarımızı artık göreceğimizi düşünüyorum. Zaten Anadolu'da bazı illerde Dacia markası taksi de çok güçlüydü. Tekrardan yeni gelen ürünlerimizle buradaki performansımızı artıracağız.
0: Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. 50 litrelik bir LPG tankı, 50 litrelik bir yakıt tankı, yani benzin tankı var. Toplamda 100 litrelik bir tank ve bu tankla da 1500 kilometreye varan bir menzil sunuyor. Çünkü orijinal bir sistem bu, entegre edilmiş bir sistem, fabrika çıkışlı. Hem güvenlik yönünden çok önemli, hem de tabii ki entegrasyonun fabrikada yapılmış olması yönünden çok önemli. Şimdi teknik detayları da marka direktörü Serhat Güngör'den dinleyelim.

0: Evet, şimdi Serhat Güngör'le beraberiz. Şimdi modeller yenilenmiş, yepyeni
1: Evet.
0: yüze kavuşmuş, güzel bir ortak dil var, birçok da özellik var. Yani tüketicinin isteyeceği her şey aslında var. Giriş seviyesinde sadece bir konu dikkatimi çekti. Giriş seviyesinde bir multimedya ekranı, 10 inçlik multimedya ekranı yok. Ama
1: Evet.
0: üst donanım, bir üst donanımda hepsinde bu multimedya ekranını göremiyoruz. Oradan başlayalım, sonra
1: Tamam.
0: hemen sözü bırakıyorum. Modeller bize neler sunuyor?
1: Tamam, teşekkürler. Şimdi Dacia modellerinin giriş seviyesinde Dacia markasının genel stratejisi olan modülerlik öne çıkıyor. Ne demek bu modülerlik? Müşterilerimiz kendi telefonlarını kullanarak onu bir ekrana dönüştürüyorlar aslında. Böylelikle boşuna aslında ekrana para vermemiş oluyorlar. Evet, dilerseniz hızlıca modellerin üstünden geçelim. Pazar Haziran ayı başında sunacağımız Logan Sedan modelimizde iki motor seçeneğimiz olacak. Bir tanesi 1 litre manuel. Bu motorumuz Ağustos ayı gibi müşterilerimizle buluşacak. İkincisi LPG otomatik 120 beygir EDC otomatik vitesimiz. Haziran ayı itibariyle bu versiyonumuzu satışa sunuyor olacağız. Ters T şeklinde farlarımız, piksel tasarım ön ızgaramız, Logan Sedan modelimizde müşterilerimizin beğenisine sunulacak. Sandero hatchback versiyonumuza geldiğimizde burada da yine aynı şekilde markanın ortak tasarım dili ters T şeklinde farımız ve piksel ön tasarımımız bulunuyor. Sandero'da şu anda sadece manuel vites seçeneğimiz var. 1 litre, 100 beygir ve pazardaki en uygun, en ulaşılabilir fiyata sahip aracımız. Giriş seviyesi 1295 TL. Hala %70'te olan pazardaki tek model. Stepway'e geldiğimizde...
0: Bu biraz daha cross versiyonu.
1: Evet, Stepway aslında SUV segmentinde yer alıyor. Starkle şeklinde geri dönüştürülmüş malzeme dokunuşu var standard Stepway'de. Açılır cam opsiyonumuz bulunuyor. Aynı şekilde ters T şeklinde farlarımız, piksel ön tasarımımız Stepway aracımızda da bulunuyor. Stepway ise SUV segmentinin en ulaşılabilir

0: fiyata sahip otomatik vitesli seçeneği. Jogger bizim C segmenti modelimiz. Jogger'da bugün benzinli manuel, EcoG yani LPG manuel ve LPG otomatik. 3 değişik motor tipinde müşterilerimiz aracımıza sahip olabiliyor. Yine aynı şekilde ters T şeklinde far tasarımı, piksel tasarımlı ön panjur Jogger'da da müsait. Jogger'da aynı zamanda hem 5 hem 7 kişilik seçeneklerimiz mevcut. 5 kişilik seçeneğin özellikle bagaj hacmi pazardaki rakipsiz en iyi seviyelere sahip.
1: Evet, o koltukları yatırdığınızda da 7 kişilik versiyonda inanılmaz bir hacme kavuşuyor. Evet, dolayısıyla doğa tutkunları, kamp yapmaya gidenler için de güzel bir doğa aracı haline gelebiliyor. Neredeyse bir karavana dönüşebiliyor. Tabii. Çok güzel görselleri de var, hatta dışarıda da sergilemişsiniz. Evet. Bayağı büyük bir çadırı entegre edebiliyorsunuz araca. Bundaki çift kavramadan da bahsedeyim ben size. Yağlı çift kavrama 6 ileri olarak çalışıyor. Vites geçişleri gayet güzel, sarsıntısız. Tabii hepsi geliştirilmiş durumda. Dolayısıyla yepyeni haliyle, yepyeni yüzüyle Dacia ailesi çok şık bir hale gelmiş. Hem de birçok teknolojik özelliği, güvenlik özelliğini de bünyesinde barındırıyor. İşte şerit takip asistanından kör nokta uyarı sistemine kadar birçok özelliği yolda da kullanma şansını bulduk. Kablosuz bağlantı gerçekten çok güzel. Kablosuz yine şarj etme özelliği oldukça güzel. Bütün bunlar bugün bir otomobilde arayabileceğiniz birçok detayı içerdiği için bu fiyatlarla hem de 7 sene garantiyle oldukça iyi bir araç haline gelmiş durumda. Türkiye pazarında bilmiyorum ama Serhat Bey, ne kadarlık bir satış adedinden bahsediyoruz? Mesela 2026 için beklentiler nedir?
2: Jogger için mi soruyorsunuz?
1: Genel olarak Dacia ailesini bu sene nasıl bir adetle kapamayı düşünüyorsunuz?
0: 2026 bizim için bir değişim ve dönüşüm yılı. Biliyorsunuz geçen sene iki modelle tamamladık. 2026'da bütün modellerimizi yeniledik öncelikle. LPG otomatik gibi yakıt tüketiminde inanılmaz performanslar sunan bir güce kavuştuk. Bugün pazarda benzin ve dizel muadillerine göre neredeyse yarısı kadar yakıt tüketim maliyetine sahip bir araçtan bahsediyoruz. Bugün LPG'li aracın günlük tüketimi, bugünkü Mayıs ayındayız şu anda, ortalama yakıt fiyatlarıyla baktığımız zaman kilometrede sadece 2,5 TL. Benzinli ve dizel araçlarda gerçek tüketim değerleriyle baktığımız zaman bu rakamın 4 TL'lere ulaştığını, kolaylıkla ulaştığını görebiliyoruz. Hatta bir adım öteye taşıyorum. Bugün DC şarj maliyeti 2,5 TL. Yani elektrikli bir aracı sadece DC ile şarj ettiğiniz zaman bizim LPG'li araçlarımızla aynı maliyeti ödüyorsunuz. Bu gerçekten Dacia'nın alameti farikası diyelim. Dacia LPG konusunda uzmanlaşmış. Bugüne kadar 1 milyon adedin üzerinde LPG'li araç satmış bir marka. LPG'li modellerini üretirken motorda gerekli adaptasyonları silindir başlarından enjektörlere her anlamda yapıyor. Bugüne kadar bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu 1 milyon aracın hiçbirinde böyle bir sıkıntı olmadı. Güvenlik anlamında da sonuna kadar güvenebilecek ve gerçekten müşterilerimizin istediği fiyat fayda oranını sağlayabilecek bir otomobil diyelim.
1: Türkiye'de aşağı yukarı ne kadar satıldı LPG'li versiyonlar?
0: LPG'li versiyonlar bugüne kadar Türkiye'de 50 bin civarı satıldı. Dacia markasıyla. Dünyada da dediğim gibi 1 milyon civarı, 1 milyonun üzerinde satıldı.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.

Evet, bugün Dacia ailesinin yenilenen yüzüyle beraberdik. Bütün modelleri burada görme, inceleme ve kullanma şansını yakaladık. 7 yıla varan garanti, 20 bin kilometrelik bakım aralığı, tüketicilerin ihtiyacı olan tüm özellikler, 5 ve 7 kişilik versiyonlar, tüm tüketicilerin beklentilerini karşılayacak özellikler.

Dutch ailesinde mevcut ve bütün bunlar da erişilebilir bir fiyata sizleri bekliyor. Bence bu araçları yerinde bir inceleyin. Bakalım beğenecek misiniz? Sürüş performansını beğenecek misiniz? Çünkü yolda giderken gerçekten çok rahat, çok konforlu gidebildiğinizi, özellikle otomatik şanzımanla çok rahat ettiğinizi göreceksiniz. Bu sürüşü burada tamamlıyoruz, bu testi burada tamamlıyoruz. Bir başka lansmanda beraber oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümle karşınızda olacağız. Ancak 8. etabı sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın diyerek bu bölümü noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere.

Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ayla Aydemir. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, Anadolu Rüyası kurucusu ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz'le koreograf Seyit Ömer. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol!

0: Merhaba sevgili izleyenler, 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlorta bir LGS sınavı dakikalar önce sona erdi. Öğrenciler okullardan, sınav merkezlerinden çıkış yapıyor şu anda. Hemen o noktalardan birine dönelim. 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı bizi bekliyor. Zira sabahtan bu yana öğrencilerin o duygu durumuna, heyecanına tanıklık etti. Gülistan Yazbaşı merhaba, hemen sözü sana bırakalım.
1: Evet Büşra Mutlu, çocuklar LGS maratonunu tamamladı ve 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi sınavlardan çıkış yapıyorlar artık. Şimdi yanımızda sınavdan ilk çıkan öğrencilerimizden var. Nasıl geçti sınavın?
2: Sınavımız iyi geçti, kolaydı.
1: Hangi oturum daha kolaydı?
2: Sayısal.
1: Heyecanlı mıydın sabah?
2: Heyecanlıydım.
1: Şimdi nasılsın?
2: İyiyim, mutluyum.
1: Geçmiş olsun, sana geçmiş olsun diyelim. Arkadaşına da dönelim. Nasıl geçti sınavın?
3: Şimdi çok yani stres yapmadım çünkü OBP puanı da diye bir şey de var. Yani öğrencileri kurtarabilecek seviyede bir puanın olursa çok stres yapmana gerek kalmıyor. En kolay olanlar da sözeldeydi. Sayısalda da matematik bu sefer daha kolay çıktı. O açıdan mutluyuz.
1: Tamam, sana da başarılar diyelim. Sana da soralım, nasıl geçti sınavın?
4: Zorlayıcı değildi. Yani diğer senelere göre bence basitti. Bir de yeni nesil çözerse, yani evde çözmüş insan olarak bence bayağı basitti sınav ve hiç zorlamadı beni açıkçası.
1: Çok mutlu olduk bunları duyduğumuza. Teşekkür edelim size. Şimdi çocuklarla konuştuk. Yayınımızdan önce de biz çocuklarla bol bol konuştuk. Kimisi çok kolay geçtiğini söyledi, kimisi biraz zorlandığını söyledi. Tabii bir yandan da onları bekleyen ailelerine doğru koştular. Şu anda okul çevresinde aileleri çocuklarını alıyorlar ve buradan ayrılıyorlar. Çocuklar heyecanlı, mutlu, bir yandan da streslerini attıkları için rahatlamış haldeler. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Kimisi zorlandığını söylerken kimisi de çok kolay geçtiğini söylüyor. Matematik ve sayısal kısımda, matematik ve fen bilimleri derslerinde biraz zorlandıklarını söyleyen öğrenciler oldu. Sözlerin daha kolay olduğunu söyleyen öğrenciler oldu. Ama bir yandan da heyecanları devam ediyordu. Şu anda sınavdan yeni çıktıkları için, ilk dakikaları olduğu için kendileri biraz da sudan çıkmış balık gibiler, biraz şaşkınlar. Aylardır taşıdıkları stresi ve heyecanı attıkları için bunun şaşkınlığını ve rahatlamışlığını yaşıyorlar bir yandan da. Tabii ilk dakikalar oldu, onlar için iyi ya da kötü deyip geçiriyor ama biraz zaman geçtikten sonra aslında tercih heyecanına girdikten sonra fark edecekler sınav sonuçlarını gördükleri zaman. Tabii dediğimiz gibi sabah heyecanla girdikleri sınavdan şimdi rahatlamış şekilde çıktılar. O büyük heyecanı, büyük stresi attılar üzerlerinden. İki oturumluk bir sınavı tamamladılar ve şu anda da tercih dönemini bekleyecekler artık aileleriyle birlikte. Aileleri de onları sabahtan beri bekliyordu okul kapılarında. Peki tercih dönemine bakacak olursak da öncelikle LGS sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanacağını söyleyelim. Daha sonra ise öğrencileri 13-24 Temmuz tarihleri arasında bir tercih yapma süreci bekleyecek. Tercihler yapıldıktan sonra ise 5 Ağustos'ta öğrencilerin hangi okullara yerleştiği ilan edilecek. Aylardır, hatta belki bazıları yıllardır istedikleri liselerin hayalini kuruyorlardı. En büyük adımı bugün attılar, sınava girdiler. Sınavdan da gayet mutlu bir şekilde çıktılar. Konuştuğumuz her öğrencide mutluluk vardı. Tabii bir parça rahatlamışlık, bir parça da boş vermişlik de vardı. Çünkü çoğu da şunu söyledi: beklediğim kadar zor değildi, hallettim, yaptım dediler. Biz de onlara yeniden başarılar diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Gülistan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Gülistan Yazbaşı sabahtan bu yana o sınav başladı. Oradaki atmosferi aslında gözlemledi. Şu anda da artık oturum sona erdi ve kameraman Fatih Çoşkun da o atmosferi görüntüledi. Ekibimize teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü aldık Gülistan'dan. Bir başka noktaya dönelim. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacak bugün. Bu programı da 24 ekibinden muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu aktaracak. Hemen Eda'ya dönelim, notlarını alalım. Eda merhaba.
5: Merhabalar Büşra Mutlu, iyi yayınlar. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da ve saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katılması bekleniyor. Elbette ki programın en önemli başlıklarından biri Türkiye'nin eylem planı ve özellikle de yapay zeka vizyonu ele alınacak ve saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu plan kamuoyuyla paylaşılacak. Tabi program alanında şu anda yoğun bir kalabalık da var ve hazırlıklar da sürüyor. Elbette ki geniş katılımlı bir programdan bahsediyoruz. Çünkü birçok girişimci, teknoloji şirketleri ve sektör temsilcileri de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını heyecanla bekliyor diyebiliriz. Elbette ki yapay zeka çağındayız ve artık birçok işimizi yapay zeka ile kolaylıkla halledebiliyoruz. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki programlarında bu noktada önemli açıklamaları da olmuştu. Yapay zeka doğru kullanıldığında belki bir fayda sağlıyor olabilir, fakat bunun zararlarını da göz önünde bulundurmamız gerektiğini ve bu noktada yapay zekayı bir güvenlik meselesi olarak görmemiz gerektiğinden de bahsetmişti. Tabii kritik ve önemli mesajlar vermesini de bekliyoruz. Birçok işimizi işte bankacılık sistemlerinde olsun, ulaşımda, eğitimde, birçok sektörde artık yapay zeka hayatımıza entegre edildi. Tabii tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de bu noktada önemli yatırımlar yaptığını söyleyebiliriz. Tabii bu noktada da önemli mesajların vermesini bekliyoruz. Tabii mesele sadece teknoloji odaklı da değil aslında. Çünkü yapay zeka artık ülkelerin rekabet gücünü ve tabii üretim kapasitesini, hatta bağımsızlığını da etkileyen en önemli faktörlerden de biri. Bu nedenle de tabii dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yapay zeka yatırımları da gün geçtikçe daha çok artıyor. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu noktada önemli mesajlar vereceğini söyleyebiliriz. Tabii yeni hedefleri ve önümüzdeki dönemlerde neler yapılacak, bu noktada da önemli mesajlarını bekliyoruz. Tabii biz programın takipçisiyiz ve gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Ve bu noktadan tekrar sözü merkeze bırakalım Müşra Mutlu.
0: Teşekkür ettik Ece Nur. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz diyelim ve devam edelim. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 42. ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 80 firari suçunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. 16 farklı ülkede yürütülen operasyonlarda organize suç örgütü üyeleri, uyuşturucu tacirleri ve çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı.
6: Türkiye'nin peşini bırakmadığı suçlular tek tek yakalandı. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le ve ulusal seviyede aranan 90 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Operasyonlar 16 farklı ülkede yürütüldü. Gürcistan'dan Almanya'ya, Bulgaristan'dan Hollanda'ya kadar geniş bir coğrafyada düğmeye basıldı. Türk polisi, Interpol ve yabancı güvenlik birimleriyle ortak çalışma yürüttü. Kaçakların izi aylar süren takiple bulundu. Aralarında organize suç örgütü üyeleri, uyuşturucu tacirleri ve ağır suçlardan aranan isimlerin de bulunduğu 42 kırmızı bültenli firari Türkiye'ye getirildi. Ulusal seviyede aranan 48 şüpheli de yakalanarak adalete teslim edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara KOM, narkotik, istihbarat, siber, asayiş ve terörle mücadele ekipleri de destek verdi. Adalet Bakanlığı ile yürütülen koordinasyon sonucunda iade süreçleri tamamlandı.
0: BİT koordinesinde düzenlenen operasyondaysa kredi kartlarını hedef alan siber dolandırıcılık şebekesi çökertildi efendim. Siber Güvenlik Başkanlığı, jandarma ve MASAK'ın desteğiyle yürütülen çalışmalarda İstanbul ve Kocaeli'de 3 şüpheli gözaltına alındı.
6: Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartlarını hedef alan siber şebekeye karşı düğmeye bastı. Vatandaşlara peş peşe gelen şüpheli SMS'lerin ardındaki ağ deşifre edildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Müzik. 7 Haziran gecesi vatandaşların telefonlarına kredi kartı işlem bildirimleri gelmeye başladı. Mesajlarda yüksek tutarlı işlem denemeleri ve tek kullanımlık şifreler yer aldı. Olayın organize bir siber saldırı olduğu değerlendirildi. Teknik incelemelerde kredi kartı numaralarının otomatik yazılımlarla test edildiği ortaya çıktı. Şüpheliler kartların geçerliliğini kontrol etmek için sistematik denemeler yaptı. Bu denemeler sonucunda kart sahiplerine otomatik SMS gönderildi. Milli İstihbarat Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma ve MASAK ortak çalışma yürüttü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Kredi kartlarının test edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen yazılımlar ve veri setlerine ulaşıldı. Şüphelilerin kullandığı dijital altyapı ve bağlantılar deşifre edildi.
0: Ankara'da yasa dışı bahis ve sanal kumar şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarında 5,3 milyar liralık para hareketi tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü tutuklandı.
6: Ankara'da yasa dışı bahis ve sanal kumar ağına operasyon düzenlendi. Polis ekipleri aylar süren takibin ardından düğmeye bastı. 86 şüpheli yakalandı. MASAK raporları çarpıcı detayları ortaya koydu. Banka ve kripto hesaplarında 5,3 milyar liralık hareket tespit edildi. Para trafiğinin örtülü şekilde yönetildiği belirlendi. Yasa dışı bahisle bağlantılı 414.621 hesap incelendi. Şüphelilerin banka hesapları temin ettiği ve para akışını organize ettiği belirlendi. Paraların kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilere milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu. Bahis oynatmadık, bahis oynadık savunması yapıldı. Soruşturma dosyasına yansıyan verilerse aksini gösterdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü tutuklandı.
0: Evet, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki milyonluk altın ve gümüş soygununda yeni bir gelişme yaşandı efendim. Öyle ki aylardır firari

0: isim Türkiye'ye teslim oldu. Gürcistan'da yakalanan ve bir süredir cezaevinde bulunan Muhammed Seferoğulları'yla Muhammed Efe'nin bu akşam Sarp sınır kapısı üzerinden Türk makamlarına teslim edildiği öğrenildi. Soruşturma dosyasında adı geçen iki şüpheli, soygunu yönlendiren ve olay sırasında dışarıda bekleyen isimler arasında gösteriliyordu. Şimdi ise gözler onların vereceği ifadelere çevrildi. Türkiye günlerce o görüntüleri konuşmuştu. Bir adliye çalışanı emanet kasalarındaki altın ve gümüşleri poşetlere dolduruyor. Sonra da herkesin gözü önünde market arabasına yükleyip koridordan çıkarıyordu. Soruşturmanın merkezindeki isim olan adliye personeli Erdal Timurtaş'ın soygun planlarını mesai başlamadan önce uyguladığı belirtilmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarında poşetlere doldurulan altın ve gümüşlerin dosya taşımakta kullanılan market arabasına yüklendiği ve adliyeden çıkarıldığı anlar tek tek yer almıştı. Yaklaşık 147 milyon lira değerindeki 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün daha sonra İstanbul'dan Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine götürüldüğü anlar ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, soygunun ardından yurt dışına kaçan Erdal Timurtaş ve eşinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soygunun üzerinden aylar geçti. Ancak dosya kapanmadı. Çünkü soruşturmacılar altınların tamamının akıbetini ve organizasyonun tüm bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. İki firarinin Türkiye'ye teslim edilmesiyle soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Savcılığın teslim edilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda dosyadaki karanlık noktaları aydınlatması bekleniyor.
1: Ayasofya Camisi'nde çift başlık kartal figürlü bayrak açlıkları gerekçesiyle tutuklanan iki Yunan turist hakkında da yeni karar verildi sevgili izleyenler. Yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunan turistler tahliye edildi.
0: Ayasofya Camisi'nde Bizans simgeleri taşıyan bayrak açtıkları gerekçesiyle tutuklanan iki Yunan turist hakkında tahliye kararı verildi. Yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunan Mazis Michel ve Konstantina Mazi'nin tutuksuz yargılanmasına hükmedildi. Kararla birlikte gözler yeniden Nisan ayında yaşanan ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olaya çevrildi. Görüntülerde Yunanistan'dan gelen turist kafilesinin güvenlik kontrolünden geçerek Ayasofya'ya giriş yaptığı görülüyordu. Bir süre sonra turistlerden birinin üst kattaki ziyaret alanında cebinden çift başlı kartal figürlü bayrağı çıkardığı, fotoğraf çekildikten sonra bayrağı yanındaki kişiye verdiği kameralara yansımıştı. İkinci kişinin de aynı şekilde bayrakla poz vermesinin ardından güvenlik görevlileri müdahale etmiş, olay büyümeden kontrol altına alınmıştı. Yapılan incelemelerde bayrağın üzerinde ya Ortodoks ol ya da öl ifadesinin yer aldığı belirlenmişti. Olayın ardından gözaltına alınan iki turist tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hazırlanan iddianamede Ayasofya'nın Türk tarihinin egemenliğinin ve kültürel mirasının önemli sembollerinden biri olduğu vurgulanmış, gerçekleştirilen eylemin dini ve milli değerlere yönelik aşağılayıcı nitelik taşıdığı öne sürülmüştü. İki sanık hakkında halkın bir kesimini aşağılama suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilirken mahkeme son duruşmada tahliye kararı verdi. Dava süreci ise önümüzdeki günlerde devam edecek.
1: Ve Kahramanmaraş'taki okul saldırısında vücuduna 9 kurşun isabet eden 11 yaşındaki Mustafa yaşam mücadelesine devam ediyor efendim. 2 aydır hastanede Mustafa ve ambulans uçakla Kahramanmaraş'tan Ankara Etlikşehir Hastanesi'ne sevk edildi.
2: 59 gün oluyor. Biz daha eve hiç girmedik. 15 Nisan'dan bu yana biz evimize daha girmedik. Hastane dolanıyoruz yani.
3: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan küçük Mustafa 59 gündür yaşam mücadelesine artık Ankara'da devam edecek. Mustafa ambulans uçakla Ankara Etlikşehir Hastanesi'ne getirildi.
2: Allah razı olsun devletimizden, sağ olsunlar. Doktorlar ilgileniyorlar, sağ olsunlar.
3: Takvimler 15 Nisan'a gösterdiğinde acı haber Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'ndan geldi. Okul saldırısında yaralananlar arasında 11 yaşındaki Mustafa Arslan da vardı. Mustafa o gün matematik dersini kaçırmamak için okula gitmişti. Ancak saldırgan okula daldı. Önüne

0: gelene ateş etti. Küçük Mustafa 9 kurşunun hedefi oldu. Saldırının ardından Mustafa'nın tedavisine Kahramanmaraş'ta başlandı. Son değerlendirmede tedavinin Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde devam edilmesine karar verildi. Aile ambulans uçakla başkente geldi.
1: Şu anda çocuğumuz gözlerini açıyor ama bilinci daha kapalı.
0: Tedavi süreci zor. Arslan ailesi 2 aydır hastanede Mustafa'nın yanında. Tek istekleri çocuklarının elinden tutup tekrar evlerine dönebilmek.
1: Beklemedeyiz şu an. Doktorlarımız ne karar verirse ona göre hareket edeceğiz.

0: Evet, Orta Doğu'da da tansiyon düşmüyor efendim. İsrail, işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları da sürüyor. Şöyle kısaca bir detaylarına bakalım. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki 20 beldenin acilen boşaltılmasını istedi. Bu uyarının ardından saldırılar başladı. Cizdin ilçesindeki saldırıda bir köy muhtarı öldü. Saldırılarda bir sivil daha hayatını kaybetti. İsrail'in saldırılarına Hizbullah'tan yanıt gecikmedi. İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerine 3 roket ve 1 İHA fırlatıldı. Bölgede sirenler çaldı. Lübnan'ın iç siyasetinde de ipler geriliyor. Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'a açık bir mesaj gönderdi. Lübnan, ya silahın yalnızca devletin tek elinde olduğu bir yapıda birleşecek ya da milis mantığının rehinesi olacak dedi. Savaşın yıkıma uğrattığı Lübnan için bir diğer kritik gelişme ise diplomasi ve insani yardım cephesinde yaşandı. Ermenistan'ın Lübnan'a gönderdiği insani yardım tırları için Türkiye-Ermenistan sınırı tarihi bir sevkiyata sahne oldu. Alınan kararla Margara ve Alican sınır kapılarının geçici olarak açılmasının ardından 4 yardım tırı Türkiye'ye giriş yaptı. Tırlar Türk güvenlik güçlerinin eskortluğunda Lübnan'a ulaşmak üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in soykırım, zulüm politikalarını hem yüksek sesle eleştiriyor hem de İsrail'i bölgesinde yalnızlaştıran stratejik adımlar atıyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan yeni demiryolu ve lojistik hattı anlaşmaları İsrail'i endişelendirdi efendim. Yedioth, Ahronot gazetesi ulaşım hattında tek bir İsrail şehri yok diye yazdı. Erdoğan'ın stratejik hamleler yaptığını belirtti. Osmanlı Ticaret İmparatorluğu manşetini attı. Kalem kalem detayları geliyor.
1: Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışının ardında hem yaşanan acılara, İsrail katliamlarına, işgaline duyduğu öfke var, hem bir uyarı.
1: Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede izlediği strateji İsrail'in kimyasını bozuyor. Zira Erdoğan, kardeşlik hukukuyla bir güvenlik kuşağı kurma, kalkınma yolları inşa etme peşinde. İsrail ise kaostan beslenmek istiyor. Bu yüzden Türkiye'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı son anlaşmalar Tel Aviv yönetimi ve medyasının yakın takibinde.
3: Bugün Anadolu yine kıtaları birbirine bağlayan büyük hareketin merkezinde yer alıyor.
2: Yedioth Ahronot gazetesi Türkiye'nin Trakya'dan Umman'a uzanan yeni demir yolu ve lojistik ulaşım ağı projesini analiz haberinde paylaştı. İsrail'in Orta Doğu'da iyice yalnızlaştığına dikkat çekilen yazıda Türkiye ile Suudi Arabistan arasında inşa edilmesi planlanan tren hattının güzergahında tek bir İsrail şehri bile yok. Suudi Arabistan ulaşım koridoru için bir dönem İsrail'e yaklaşmıştı. Ancak tercihini Türkiye ile anlaşmaktan yana kullandığı görüşü paylaşıldı.
4: İki ülkenin özellikle son zamanlardaki

0: İşbirliği bizler için gerçekten memnuniyet verici. Orta Doğu bölgesinde de Suudi Arabistan ve Türkiye gerçekten stratejik iki ülke konumunda.
1: Yediot Ahronot gazetesinin yazısında İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürdürdüğü bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik hamleler yaptığı, krizi fırsata çevirdiği belirtildi. Gazetenin seçtiği başlıkta bir o kadar dikkat çekiciydi. Suudi Arabistan, Suriye ve Erdoğan'ın yeni Osmanlı ticaret imparatorluğu manşeti atıldı. Riyad, Ankara ile tarihi bir demiryolu koridoru anlaşması imzalarken ve Türk bankaları Suriye genelinde şube açmaya hazırlanırken Orta Doğu'yu yeniden şekillendirenler sadece İsrail'in düşmanları değil görüşü paylaşıldı.
2: Bakın millet bu haritayı konuşuyor. Yani yakında Körfez ülkelerini Suudi Arabistan üzerinden, Ürdün üzerinden, Suriye üzerinden Türkiye'ye güçlü bir şekilde bağlayacak yeni koridorlar.
1: Aslında İletişim Başkanlığı da paylaştığı klipte Osmanlı döneminden günümüze bu ticaret yollarına dikkati çeken mesajlar vermişti.
3: Doğudan gelenler, batıya gidenler yüzyıllar boyunca aynı noktada buluştu.
1: Türkiye, Doğu-Batı ticaret yollarının ardından Güney-Kuzey eksenli yeni hatlar kurma çabası içinde. Irak'la birlikte yürütülen 110 milyar dolarlık kalkınma yolu projesinin ardından Umman'dan Batı Trakya'ya uzanan yeni hattın hayata geçirilmesi, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya yeni köprüler kurulması anlamına da geliyor. Ve bu yolların tüm kesişim noktası Türkiye oluyor.
4: Evet, 12 yaşındaki Filistinli Ranat Attallah, onu aslında hepimiz kolilerinden çıkan erzaklarla yaptığı yemeklerle tanıştık efendim. Küçük Ranat, Türk Kızılay tarafından Filistin özel ödülüne layık görülmüş ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bizzat almıştı. Ranat bu kez Kızılay Genel Merkezi'ne misafir oldu ve Filistinlilerin mesajlarını da 24 mikrofonlarından iletti. Bakalım.
5: Ranat Attallah daha 12 yaşında. Tüm dünya onu yardım kolilerinden çıkan erzaklarla yaptığı yemeklerle tanıdı. Filistin'in sesi olan Ranat Attallah Kızılay tarafından Filistin özel ödülüne layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Attallah ödülünü aldıktan sonra Türk Kızılay'ın misafiri oldu. 24 mikrofonlarına tüm Filistinlilerin duygularını paylaştı.
6: Bir devlet var, onlar bizim yanımızda duruyor ve biz size çok müteşekkiriz. Yeteri kadar yardım edemiyoruz Gazze'ye, elimizden geleni yapıyoruz ama daha fazlasının gelmesi lazım. Hala o engeller içeriye malzemelerin girmesini engelliyor. O yüzden Ranad'ın mücadelesi çok anlamlı. O mücadeleyi kardeşleri ve tüm Filistin halkı için veriyor.
5: Küçük Ranad'ı Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz karşıladı. Yılmaz, dünyanın Gazze için yetersiz kaldığına dikkati çekti. Ranat Attallah'ın tüm Filistinlilerin sesi olduğunu belirtti.
7: Yeteri kadar yardım edemiyoruz Gazze'ye. Elimizden geleni yapıyoruz ama elimizden daha fazlasının gelmesi lazım. Hala o engelleme bugün içeriye malzemelerin girişini kısıtlıyor. Dolayısıyla Renat'ın verdiği mücadele çok anlamlı. Bu mücadeleyi sadece kendi adına vermiyor. Bu mücadeleyi orada kalan annesi, kardeşleri ve oradaki bütün arkadaşları adına veriyor.
8: Bir saniye.
4: Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği demir yolu araçları artık dünya pazarında yıllardır ithal edilen lokomotifler konuşulurken bu kez ihracat haberi geldi. TÜRASAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel manevra lokomotifi Tanzanya'ya satıldı. Lokomotifte kullanılan motor da yerli üretim. Türk mühendislerin imzasını taşıyan proje demir yolu sanayisinde gelinen noktayı gözler önüne seriyor.
9: Türk demiryolu sanayisi için önemli bir eşik daha aşıldı. TÜRASAŞ'ın Eskişehir'deki tesislerinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel manevra lokomotifi DE-10000 ilk ihracat yolculuğuna hazırlanıyor. Alıcı ise Afrika'nın doğusunda bulunan Tanzanya. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan görüşmelerin ardından yerli lokomotifin Tanzanya demir yollarında hizmet vereceğini açıkladı. Bu satış sadece bir ihracat anlaşması olarak değil, yıllardır sürdürülen yerli ve milli demir yolu hamlesinin de önemli bir sonucu olarak görülüyor. Lokomotifin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise kalbindeki motor. Araçta TÜRASAŞ ve TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen 1000 beygir gücünün üzerinde ilk yerli ve milli dizel motor kullanılıyor. Tüm fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait olan motor ilk kez yerli bir lokomotif platformuyla yurt dışına ihraç edilmiş olacak. Bakan Uraloğlu, Türk mühendisliğiyle geliştirilen araçların artık sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamadığını, uluslararası pazarlarda da tercih edildiğini söyledi. Bir dönem demiryolu araçlarında dışa bağımlı olan Türkiye, bugün kendi lokomotifini üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor. DE-10000'in Tanzanya'daki raylara çıkmasıyla birlikte Türk demiryolu sanayisi Afrika kıtasında da kalıcı bir vitrine sahip olacak.

0: Ve CHP MYK'sında arınma için ikinci adım geldi efendim. Öyle ki adı soruşturma dosyalarında geçen Mersin Belediye Başkanı Serkan Tuncel ve eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
1: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: CHP'de arınma sürecinde ikinci dalga geldi. Bu kez sıra belediye başkanlarındaydı. Mersin Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a genel merkez kapıyı gösterdi.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde MYK toplantısına başkanlık etti. Gündemde arınma süreci vardı. Son MYK'da arınma sürecinin ilk adımı atılmış ve 9 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu kez soruşturmalarda adı geçen belediye başkanlarının dosyası masaya yatırıldı. MYK toplantısı sonrası açıklama parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi. Sarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adı soruşturma dosyalarında geçen Mersin Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.
0: Evet, Özgür Özel CHP medyasına çıktı. Gündeme dair soruları cevapladı ancak konuştukça biraz daha zora düştü. Zira önce arınma sürecine tepki gösterdi. Adı iddianamelerde, soruşturma dosyalarında geçen vekilleri korumaya çalıştı. Sonra dış politika söylemlerini unutup İsrail'in planlarına uymadığı için hedef haline geldiğini iddia etti.
4: İhraçları anlatırken oradaki seçilmemiş sözcü, atanmış sözcü şöyle söylüyor. Bu arkadaşlarımız diyor 9 kişi. Bunlar diyor yargının karşısına gidecekler. Orada diyor yargılanacaklar. Aklanırlarsa gelecekler.
5: Özgür Özel konuyu ya hiç anlamamış ya da tecahülü arif yapıyor. Yani anlıyor da anlamazlıktan geliyor. Zaten Kılıçdaroğlu'nun arınacağız çıkışındaki tüm mesele bu.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
5: Kılıçdaroğlu'nun en baştan bu yana izlediği strateji Özel ve ekibinin kabusu oldu. En büyük korkuları ise dokunulmazlıklarının kaldırılması ihtimali.
4: Ya düşünebiliyor musunuz? Siz ne zamandan beri kendi partinizin milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılacağını dilinizin altındaki bakla olarak söylüyorsunuz.
5: Zira MYK kararıyla partiden ihracı istenen 9 isim arasında doğrudan Özgür Özel ve İmamoğlu ile ilgili ismi akçeli işlere karışmış kişiler var. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat gibi isimler özellikle öne çıkıyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Tatlı milletimizde, tatlı Cumhuriyet Halk Partileri.
5: Bazı isimler hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezlekeler bulunuyor. Son olarak eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin itirafçı olması sonrası ortaya çıkan bilgi ve belgeler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara'ya yollandı. Özgür Özel ile CHP'li milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yeni fezlekeler düzenlenmesi ihtimali doğdu.
4: O milletvekillerin her birisi bu partinin en popüler, en partiyi sırtında taşıyan arkadaşlarımızın arasındadır.
5: Özgür Özel aslına bakarsanız konuştukça daha çok batıyor. Bu da zihin dünyasındaki dalgalanmaları, ruh halindeki bozulmaları gösteriyor. Hele dış politikayla ilgili söylemleri tam anlamıyla evlere şenlik. Zira söyledikleriyle yaptıkları arasında derin uçurum var.
4: Benim suçum Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek.
5: Oysa Gazze'deki Kuvayi Milliye Hareketi Hamas'a hem bizzat Özel kendisi hem birlikte yol yürüdüğü İmamoğlu terör örgütü yaftası yapıştırmıştı. Yetmedi, üstüne İmamoğlu Amerikan elçinin önünde iki büklüm oldu.
7: I'm okay.
5: Özgür Özel BBC aracılığıyla İngiltere'ye bize sahip çıkın mesajı gönderdi.
8: Terk edilmişlik hissediyoruz.
5: Üstelik Özel İmamoğlu ikilisi buldukları her platformda Türkiye'yi şikayet etti. Batı medyasına makaleler yazdı. Batı'ya, NATO'ya biz daha iyi hizmet ederiz diye mesajlar verdi. Tüm bunlara rağmen muhatap alınmayınca da kızdı.
4: Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil.
5: Ancak Özel'in kendi deyimiyle suç kendisinde değil. Zira Özel'in kılavuzları da sorunlu.
4: Birisi çıkmış dün mü evveli gün mü? Efendim CHP dış politika konuşmalı. Ya ne diyorsunuz siz arkadaş? Namık Tanı'yla, İlhan Uzgeli'yle ama toplam Türkiye dış politikasına çok doğru yerlerden bakan çok önemli heyetlerle inanılmaz çalışmalar yapılmış.
5: Özel'in dış politika kılavuzu Namık'tan, meclis kürsüsünden Mavi Vatan için masal diye dalga geçen bir isim.
7: Bir ara tutturduğu Mavi Masal, Mavi Vatan masalından deniz aşırı maceralara yeltendi.
5: Özgür Özel'in akıl hocası CHP'li Namık Tan'ın Mavi Masal diye kendince küçümsediği mesele Yunan'ın, Rum'un kimyasını bozuyor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'ni, Fransa'yı Kıbrıs'a getirip üsler kuruyorlar.
9: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olun, çok da sert olun.
5: Neyse ki Erdoğan var. Zira hatırlayın, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel, Suriye devrimi yaşanırken ne demişti?
10: Bugün Esed'le Erdoğan'ın diyalog günüdür, başka çaresi yoktur. Masa kurulacak, sorun konuşulacak, çözüm üretilecek.
5: Özel'in bu cümleleri kullandığı saatlerde ise Esad valizini toplamış Rusya'ya kaçıyordu. Hatta Özel o dönem dış politika konusunda miyopluk eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Ne diyelim, takdir milletin elbette.
9: İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler.
0: Evet, Mezdeke üyesi Aynur Kambur'un 10 yıldır aydınlatılamayan cinayetinde çarpıcı bir gelişme yaşandı efendim. Öyle ki cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada en dikkat çeken detaysa şu oldu ki şüphelilerden birinin 10 yılın sonrasında olay yerine götürülerek cinayeti nasıl işlediği an be an anlattırıldı. Detaylara bakalım.
11: Yani dans sözü yani dünyanın gözünün önüne gelin sevdiğim insan.
12: 10 yıldır çözülmeyen cinayette düğüm çözüldü.
13: Cinayeti neden
12: 24 Mart 2016 tarihinde Şişli Fulya'daki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mezdeke grubu üyesi Aynur Kambur dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Dosya tozlu raflardan indi, yeniden incelendi. Adalet Bakanlığı tarafından kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
14: Mirasla ilgili bir dava var mıydı?
15: Evet, şu anda katil zanlısı.
12: Soruşturmada yaşanan en çarpıcı ayrıntılardan biri ise şüphelilerden birinin olay yerinde yaptığı yer gösterme işlemi oldu.
16: Şimdi bize olay yerine nasıl geldin, eylemi nasıl gerçekleştirdin bunu bir anlat bakalım. Nereden geldin?
17: Yukarıdan aşağıya geldim.
16: Bir gösterelim.
17: Şimdi yukarıdan aşağıya geldim.
12: Şüpheli önce olay günü apartmana hangi yönden geldiğini gösterdi.
16: Daha önce biliyor muydun evini?
17: Bir iki sefer gelmiştim.
16: Nereden girdin binaya?
17: Buradan.
16: Göster.
12: Şüpheli 10 yıl sonra cinayetin işlendiği noktaya götürüldü. O gece yaşananları ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğini adım adım anlattı.
18: Zile bastı. Hangi derde? Hangi zile bastı? Kaç numara bastı hatırlıyor musun?
17: Aynı tambur yazıyordu üzerinde.
18: Üzerine yazıyordu. Cevap aldın mı diye falan.
17: Evet. Ne kim cevap aldın? Dedi. Ben dedim aynı kamburunu dedim. Evet dedi paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım. Daire kapısını da açmıştım.
18: Kaçıncı katlı dairesi?
17: Giriş katta sağdaydı.
18: Kapıdaydı işte ben onunla tekrar konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Eskiden bir görüşmüştüğümüz vardı. Beni Simay'a tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkarım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim zaten.
12: Soruşturma kapsamında savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece 10 yıldır faili meçhul olarak bekleyen dosya sonuçlanmış oldu.
0: Evet, İstanbul'da aynı gün iki farklı noktada çıkan yangınlar paniğe neden oldu efendim. Birisi Beyoğlu, bir diğeri Küçükçekmece'de meydana geldi. Neyse ki her iki yangın olayında da yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
12: İstanbul'da ardı ardına yaşanan yangınlar korku dolu anlara neden oldu. İlk yangının adresi Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi oldu. 5 katlı bir binanın bacasında yapılan tamirat sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bacayı sardı. Çatıdan yükselen dumanlar çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken çatıda maddi hasar oluştu. İkinci yangınsa Küçükçekmece'de bulunan bir kız öğrenci yurdunda çıktı. İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ait 5 katlı kız öğrenci yurdunun yemekhane bölümünde başlayan yangın kısa sürede yoğun dumana neden oldu. Dumanların binayı kaplaması üzerine öğrenciler tahliye edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sonucunda yangın yaklaşık yarım saat içerisinde söndürüldü. Yangın nedeniyle yurdun mutfak bölümünde hasar oluşurken duman tahliyesinin ardından öğrenciler tekrar yurda alındı. Yangınların çıkış nedeniyle alakalı inceleme başlatıldı.
0: Ve gıdada fırsatçılara geçit yok, öyle ki fahiş fiyat artışı ve piyasa manipülasyonu iddialarına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
19: Fiyatları şişirip fahiş fiyata et satıyorlardı. Bakanlık harekete geçti, 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Fırsatçılık yapan, haksız kazanç elde eden şirketlere göz açtırılmıyor. Pazardan kasaba kadar pek çok alanda tüketiciyi mağdur eden şirketler takibe alındı.
20: Beyaz ette rekabet ortamını ihlal eden, haksız kazanca neden olan firmalara yönelik operasyon düzenlendi. 8 ildeki operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
19: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda en çarpıcı adım üretim ayağında atıldı.
20: Operasyon sonrası tedarik zincirinin bozulmaması için de adım atıldı ve 13 büyük beyaz tavuk eti firmasına kayyum atandı.
19: Başsavcılık denetim kayyumluğu tedbirinin şirketlere el konulması anlamına gelmediğini de vurguladı. Soruşturma kapsamında şirketlere el koyma kararı bulunmadığının altını çizdi. Denetim kayyumunun şirketlerin faaliyet ve finansal süreçlerini hukuka uygunluk yönünden izlemekle görevli olduğunu aktardı. Bu tedbirin

0: üretim ve tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına alındığını belirtti. Serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının korunduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek net mesajlar verdi. Tüketici haklarının korunmasının en hassas öncelik olduğunu vurguladı. Piyasa işleyişinin bozulmasına karşı hukukun tüm gücüyle devreye girdiğini belirtti.
1: Evinizde biriken nasılsa işe yaramaz deyip çöpe attığınız o plastik, cam veya metal şişeler efendim artık hepsi ekonomiye dönecek. Nasıl mı? Cevabı haberimizde.
2: Çöpe atmayıp geri dönüştüren kazanacak. Yeni sistemle geri dönüşüm teşvik edilecek. Daha çok dönüştüren daha çok kazanacak. Evlerde, iş yerlerinde biriken çoğu zaman çöpe giden o ambalajlar artık çok daha değerli. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı depozito yönetim sistemi için kısa süre kaldı. 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde yeni dönem resmen başlıyor.
3: Bundan böyle işiniz içeceğin çöpü artık geri dönüşüme gidecek ve böylece kişi hem geri dönüşüme sevk edilecek hem de çevre korunmuş olacak. İçeceğimi içtim, şimdi sıra geldi makineye teslim etmede. Daha öncesinde telefonuma indirdiğim Doğa Mobil uygulamasına zaten kayıt olmuştum. Şimdi kayıtta telefon numarası devam et deyip numaramı tuşluyorum, devam ete basıyorum. Ardından hemen TC kimlik numaramın son harflerini de girdikten sonrasında hazne açılmış oluyor ve depozito ambalajı bezleme hastanesine yerleştiriyorum. Ürünü bıraktıktan sonra bakın rayda ilerledi ve bıraktığım ürünün de kategorisi hemen ekranda yer aldı. İstediğiniz kadar cam, pet ya da alüminyum bırakabiliyorsunuz. İşte bir alüminyum ürünümü bıraktım ve hemen ardından işlemi tamamlaya basıyorum ve uygulamadaki hesabıma ürün başına 1 lira yüklenmiş oluyor. Tabii cihazın ürünleri alabilmesi için de ezilmemiş veya kırılmamış olması gerekiyor şişelerin. İşte görmüş olduğunuz gibi üzerlerinde de Doğa logosunun yer aldığı bu işaret olması gerekiyor. Eğer içtiğiniz içecekte şişesinde bu işaret varsa sizler de bu makinelerden iade alabilirsiniz.
2: Projeyle birlikte hem milyonlarca ton atık ekonomiye geri kazandırılacak hem de sokakların, denizlerin, plastik ve cam atıklarla kirlenmesinin önüne geçilecek. Kısacası 1 Temmuz'dan itibaren şişeler çöpe değil kazanca dönüşecek.
3: Sadece birkaç saniye öncesinde depozitosu olan ambalajımı getirdim, cihaza bıraktım. Hem geri dönüşüme katkı sağlamış oldum hem de görmüş olduğunuz gibi hemen mobil uygulamadan bildirimimi de aldım. Depozito teşvik bedeli cüzdanıma yüklenmiş oldu.
1: Her gün sayısız hastaya şifa olmak için çalışan sağlık emekçileri bu kez de önemli bir farkındalık için bir araya geldiler. Dünya Kan Bağışı Günü kapsamında Türk Kızılay Sağlık Grubu çalışanları kan bağışının önemine dikkat çekmek ve topluma örnek olmak için bağışçı koltuğuna oturdular.
4: Kan bağışı gerçekten hayat kurtarır. İhtiyacı olan kişilere ulaşacağını da düşünüyorum aynı şekilde ve kendi sağlığım için de vücudumu da yenilediğini bildiğim için umut olmak istiyorum açıkçası.
5: Kan bağışı hayat kurtarır. Hani herkese vermesini öneriyorum.
6: Bir ünite kan birden fazla hayata umut oldu.
7: Bugün hem bir farkındalık oluşturmak maksatlı hem kan bağışı yaparak hastalarımıza veya vatandaşlarımıza bunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak maksatlı sağlık çalışanlarımızla birlikte bir organizasyon yaptık.
6: Türk Kızılay Sağlık Grubu çalışanları Dünya Kan Bağışı Günü dolayısıyla beyaz önlüklerinin yanı sıra bağışçı kimlikleriyle de hayat kurtarmak için sahaya indi. Sağlık çalışanları bu kez tedavi etmek için değil kan bağışlamak için bir araya geldi. Hem kan bağışının önemi anlatıldı hem toplumsal dayanışma örneği verildi.
8: Birçok kişinin kan eksikliği durumunda kana ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu anlamda kan bağışı kampanyasını duyduğum ilk dakika hemen gelip kan vermek istedim. Bütün vatandaşlarımızın kan bağışı konusunda çok duyarlı olmaları gerekir. Zira kimin ne zaman o kana ihtiyaç duyacağı hiç belli değildir. Her an elimizin altında, bankalarımızda bu kanların hazır halde durması hepimiz için çok değerli, çok önemli.
6: Hayata dokunan eller şimdi de kanıyla umut oluyor sloganıyla gerçekleştirilen buluşmada yaz aylarında düşen kan stokları için toplumsal dayanışma çağrısı yapıldı.
9: En başta zaten hayat kurtarıyor ya, bir ünitenin bizim için bir kaybı yok ama bir hayata, bir kişinin hayata tutulmasına yardımcı oluyoruz. O yüzden herkese vermesini tavsiye ederim.
2: Hayata dokunan eller bu kez bağışlarıyla umut oldu. Türk Kızılay Sağlık Grubu çalışanları kan bağışı yaparak farkındalık oluşturdu.
10: Hastalara umut olmak için biz de destek oluyoruz şu anda.
6: Öte yandan Kızılay hedeflediği 3 milyon kan bağışı sayısına ulaştı. Bu sayının giderek artması içinse kan bağışı sürecinde dikkat edilmesi gerekenlere değinildi.
11: Günlük olarak 100 binin üzerinde stok bulundurmak durumundayız. Bunun için kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır diyoruz. 18-65 yaş arasındaki tüm kan bağışçılarımızı kan bağışına bekliyoruz. Her kan alım noktaları kanver.org sitesi görebilir ve kendimize en yakın noktaya gelebiliriz. Bir kan bağışıyla 3 kişinin hayatına destek olabiliriz. Dikkat etmemiz gerektiği konusunda zaten pek çok madde var. Bu nedenle biz hekim kontrolünde kan bağışı kabul ediyoruz. Gelen bağışçılarımız değerlendiriliyor. Ondan sonra kan bağışı kabul ediyoruz.
6: Bağış yapan sağlık emekçileri kan ver, can ver diyerek bağışın önemini vurguladı.
12: Kan sürekli ihtiyaç, acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Biz burada etkinliğe katılarak sürekli kan bağışı yapan bir insanım aynı zamanda. Herkesi davet ediyoruz, herkesi bekliyoruz. Kan ver, can ver.
13: Herkesi bağışa davet ediyoruz çünkü gerçekten bütün dünyada su kadar önemli hale geldi. Hayat kurtaran bir ürün. Özellikle ameliyatlarda en büyük eksikliklerden bir tanesi. Onun dışında tabii kök hücre bağışçısı da olmalarını herkese rica ediyoruz. Çünkü hayat kurtarıyoruz.
1: Evet, 85 milyon tek yürek oldu, nefesler tutuldu efendim. Zira 24 yıllık hasret bitiyor. Türkiye yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. Haliyle gözler maç saatine çevrildi.
14: ...2002 yılındaki o tarihi üçüncülükten tam 24 yıl sonra... ...Türk milli takımı yeniden futbolun en büyük arenasında... ...Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazır. A milli futbol takımımız 24 yıl aradan sonra katıldığı... ...Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. D grubundaki ilk sınavımız için A milli futbol takımımız Kanada'nın Manchester şehrinde bulunan BC Palace Stadyumunda pazar sabah saat 07'de Avustralya karşısına çıkacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Ay yıldızlı ekip maç öncesindeki son hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Montella yönetimindeki antrenmanda Avustralya karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Kenan Yıldız da takımla çalıştı. Karşılaşma öncesinde konuşan Montella, Türk halkını gururlandırmak istediklerini söyledi.
15: 24 yıldır beklenen bir maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Yaptığımız işten gurur duymak ve Türk halkını gururlandırmak istiyoruz.
14: Montella Avustralya'nın fiziki gücüne dikkat çekti. İlk maçın grup kaderi açısından belirleyici olabileceğini söyledi.
15: 4 takım da gruptan çıkacağını ümit ediyor. İyi bir iş yapacağımıza inanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk maç önemlidir. Çok önemli puanlar alabilirsiniz daha sonraki maçlarda ama ilk maç belirleyici olacak. Takımımıza gelecekte çok iyi bir konum kazandıracağını düşünüyorum.
14: Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da hiçbir bahaneye sığınmadan sahaya çıkacaklarını söyledi.
16: Sonuçta her ülke bu sıcakta oynayacak. Adapte olması gerekiyor. Biz en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maç kazanacağız.
14: 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden Türkiye, o tarihten sonra düzenlenen turnuvalara katılamamıştı. Ay Yıldızlılar gruptaki diğer maçlarında 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da da ABD ile karşı karşıya gelecek. Ve şimdi 85 milyonun yüreği aynı heyecan için atacak.
1: Hafta sonu gün ortasını noktaladık. Saat başında yeniden buluşalım.

Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğdu. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Haydi salataya salçaya kırmızı biber. Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
3: Beyaz.
2: Kırmızı.
3: Beyaz.
2: Kırmızı.
3: Beyaz.
2: En büyük.
3: Türkiye.
4: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
5: En sahi aşk.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
7: İyi Finans sunar.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Pegasus. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 14'e uzandı. 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Başkentte sınava girmek için okula gelen öğrenciler kilitli kapılarla karşılaştı. Sınavdan yarım saat önce okulun kapıları kilitlenince öğrenciler dışarıda kaldı. Neyse ki yanlış anlaşılma velilerin tepkisiyle son buldu. Öğrenciler okul müdürünün talimatıyla sınava alındı.
1: Öğrenciyi almıyor musunuz sınava, anlamadım ki.
2: Sınava yarım saat kala kapılar kapandı. Öğrenciler okul bahçesinin dışında kaldı. Sınav gününde öğrencilere yaşatılan stres bu kadarına da pest edirtti.
1: Kapıyı açıyorum.
3: Ne anlaması?
4: Saat daha 9.
2: Görüntüler başkent Ankara'dan. LGS maratonu için öğrenciler sabah saatlerinde yollara döküldü. Hacı Ömer Tarman Lisesi'ne gelen veli ve öğrenciler için kapı duvar oldu. Kapıdaki görevliler sınava yarım saat kala kapıları kilitledi. Öğrenci ve veliler dışarıda kaldı. Sinirler gerildi.
4: Çocuk geldi.
1: Kapıyı açıyorum.
3: Ne anlaması?
4: Saat daha 9.
2: Velilerin tepkisi üzerine bir süre sonra kapılar açıldı. Öğrenciler sınav merkezine alındı.
4: Çocuklara ne yapıyorsunuz?
5: Yok, öğrenci aldı.
2: Okul müdürü yanlış anlaşılmadan dolayı sorunun yaşandığını açıkladı. Bir yanlış anlaşılma yüzünden öğrencilerin sınav sitesine stres eklendi. Olan öğrencilere oldu.
0: CHP'nin 5 yıl önce yürüttüğü bir kampanya vardı. Kayıp 128 milyar dolar kampanyasıyla dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hedef alınıyordu. Konu yargıya taşındı. 3 ayrı kademede mahkemede tüm iddiaların iftira olduğu tescil edildi efendim. Anayasa Mahkemesi kayıp 128 milyar dolar iddiasıyla ilgili delilsiz, yani gerçek dışı olduğu yönünde karar aldı. CHP tazminat ödemeye mahkum edildi.
6: Girersiniz Merkez Bankası bilançosunu, okumayı bilen insanlar efendim, o açarlar internet sayfaları, pır pır pat pat pat pat pat pat, dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan almış, kaçtan satmış görünür. Her iş kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında vardır. Mutlaka var yani.
7: Dönemin CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin açık itirafına rağmen uzun süre CHP kayıp 128 milyar dolar kampanyası yapmış, hükümeti karalamaya çalışmıştı.
8: Erdoğan ilk iş olarak damadını ekonominin başına getirdi. Kayınpeder ve damat bir oldu. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını buharlaştırdılar.
7: CHP dev pankartlar yaptırdı, kampanyalar açtı, sosyal medyada video animasyonlar hazırladı. Bulduğu her zeminde Merkez Bankası'ndan 128 milyar doların çalındığı algısını oluşturmaya çalıştı. Ancak gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. 5 yıl sonra Anayasa Mahkemesi düzeyinde CHP'nin iftira kampanyası yürüttüğü tescillendi. Türk siyasi tarihine yakın dönemin en büyük iftira kampanyası olarak geçen 128 milyar dolar sürecinde yargı son sözünü söyledi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın CHP aleyhine açtığı ve kazandığı manevi tazminat davası önce yerel mahkemede, ardından istinafta ve nihayet Anayasa Mahkemesi'nde onandı. CHP'nin yaptığı itirazlar reddedildi. Meselede asıl dikkat çekici olansa o dönem bu karalama kampanyasına ortak olan CHP medyasının şimdi Anayasa Mahkemesi kararını manşetine taşıması. Zira kayıp 128 milyar dolar kampanyası Kılıçdaroğlu döneminde yapıldı. Ve CHP medyası şu anda safını Özgür Özel'den yana belirlediği için haberi sayfa sayfa paylaşıyor. Oysa Kılıçdaroğlu zaten kendisinin de o dönem FETÖ'cülerin kuşatması altında olduğunu itiraf etti. Hatta özür diledi.
9: Tarihi önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
7: Ancak CHP medyasının unuttuğu bir gerçek var. O da şu an peşinden gittikleri Özgür Özel'in de bu karalama kampanyasının bir parçası olduğu gerçeği.
10: Bu 128 milyara önce inkar, kayıp olduğuna inkar etmelerinden, sonra da nereye gittiğini izah edemeyip makyajlamaya çalışmalarındandır. 128 milyar bu ülkedeki 83 milyon ip gibi sıraya geçse kişi başı 15.200 lira eden bir paradır bugünkü kurla. Hane başına dağıtsan 50-55 bin liralık bir paradır. Esnaf başına dağıtsan 500 bin liralık bir paradır. O kadar büyük bir parada sizin, benim, dedemizin, ninemizin, anamızın, babamızın alın teri vardır.
7: Özetlemek gerekirse CHP'nin dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı karalamak için bir kampanya yürüttüğü 3 ayrı mahkeme kararıyla tescillendi. CHP iftira kampanyasından tazminat ödemeye mahkum edildi.
0: Sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz efendim. Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonundaki gözaltı sayısı 18'e yükseldi. Geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Son olarak Silivri Belediyesi'nde mühendis olarak görev yapan ve firari konumda olan şüpheli Gökhan Bıçak yakalanarak gözaltına alındı ve böylelikle Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonuna ilişkin gözaltı sayısı 18'e yükseldi. Gıdada fırsatçılara geçit yok. Fahiş fiyat artışı ve piyasa manipülasyonu iddialarına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Detaylara bakalım.
3: Fiyatları şişirip fahiş fiyata et satıyorlardı. Bakanlık harekete geçti. 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Fırsatçılık yapan, haksız kazanç elde eden şirketlere göz açtırılmıyor. Pazardan kasaba kadar pek çok alanda tüketiciyi mağdur eden şirketler takibe alındı.
5: Beyaz ette rekabet ortamını ihlal eden, haksız kazanca neden olan firmalara yönelik operasyon düzenlendi. 8 ildeki operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda en çarpıcı adım üretim ayağında atıldı.
5: Operasyon sonrası tedarik zincirinin bozulmaması için de adım atıldı ve 13 büyük beyaz tavuk yedi firmasına kayyum atandı.
3: Başsavcılık denetim kayyumluğu tedbirinin şirketlere el konulması anlamına gelmediğini de vurguladı. Soruşturma kapsamında şirketlere el koyma kararı bulunmadığının altını çizdi. Denetim kayyumunun şirketlerin faaliyet ve finansal süreçlerini hukuka uygunluk yönünden izlemekle görevli olduğunu aktardı. Bu tedbirin üretim ve tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına alındığını belirtti. Serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının korunduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek net mesajlar verdi. Tüketici haklarının korunmasının en hassas öncelik olduğunu vurguladı. Piyasa işleyişinin bozulmasına karşı hukukun tüm gücüyle devreye girdiğini belirtti.
0: Evet, KVKK güvenlik kamerası kullanımına ilişkin artan şikayetler üzerine iş yerleri ve apartmanlara yönelik önemli bir hatırlatmada bulundu. Kurum, kameraların çalışanları denetleme amacıyla kullanılmasının ve özel alanların izlenmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
11: İzlenmek her zaman iyi bir şey değil yani. O yüzden rahatsız eder.
12: Her hareketin takip ediliyor mu edilmiyor mu diye insanı böyle bir şeye sokuyor yani.
13: Yürürken, konuşurken, çalışırken her eylemin görüntüsü kameralara yansıyor ve arşivlere kaydoluyor.
14: Ancak kişisel verileri koruma kurumu kaydolan görüntülerin sınırını net şekilde çizdi. Kameralar izlemek için değil, sadece güvenliği sağlamak için var dedi.
15: Geriliyorum ben biraz ya. Birinin beni izlediğini bilmek geriyor beni biraz.
13: Kişisel Verileri Koruma Kurumu iş yerleri ve apartmanlarda güvenlik kamerası kullanımına yönelik şikayet ve başvurularda artış yaşandığını açıkladı. Kameraların çalışanları izleme, performans kontrolü veya disiplin amacıyla kullanılmasının hukuka aykırı olabileceği ve özel hayatın gizliliğini ihlal edebileceği belirtildi.
16: İş yeri güvenliğini sağlayacak şekilde kameraların dizayn edilmesi, çalışanların da kameraların varlığından haberdar edilmesi ve rızalanılması gerekir. Durum bundan ibaret. Bundan öte orantısız kullanıldığı zaman evet hukuk sınırlarının artık zorlandığını, hukuk kurallarının ihlal edildiğini söyleyebilir duruma geliyoruz.
13: Tuvalet, soyunma odası, mescit ve dinlenme alanları gibi özel alanlara kesinlikle kamera yerleştirilmeyecek. Kurallara aykırı kullanım durumunda idari para cezası dahil yaptırımlar uygulanabilecek.
14: Söz konusu mekan neresi olursa olsun kontrolünde bir sınır.

0: sorunları var. Özel alanı gözetleyen her sistem hukuka aykırı olarak değerlendirilecek.
1: Özel hayatı ihlal edilen kişi bundan dolayı şikayetçi de olabilir. Savcıkları da bundan dolayı başvurabilir. Bunun dışında hazır KVKK'nın bu konudaki kararı varken para cezalarının tesisi için...

0: Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2020 yılında gerçekleştirilen askeri balta cinayeti yıllar sonra JASAT timlerince aydınlatıldı. Gözaltına alınan 18 akraba ve köy sakininden 7'si tutuklandı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 18 Eylül 2020 tarihinde askeri baltanın ateşli silahla öldürülmesiyle ilgili olayın faili belirlenememişti. Dicle Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asay Şube Müdürlüğü JASAT timlerince yürütülen yaklaşık 7 aylık planlı faaliyetin ardından özel çalışma grubu oluşturdu. Dosyadaki tüm ifade tutanakları, otopsi ve kriminal inceleme raporları yeniden analiz edildi. İfadesine başvurulan bazı şahısların beyanlarında tutarsızlık ve çelişkiler tespit edildi. Bunun üzerine cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 Haziran 2026 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 şüpheli yakalandı. Bunlardan 7'si tutuklandı. Efendim, yeni bir gelişmeyle devam ediyoruz. Pakistan Başbakanı Şerif bir açıklama yaptı. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri İran arasında barış anlaşmasına her zamankinden daha yakınız dedi Şerif. Ve önümüzdeki 24 saat içinde sonuçlanabilir dedi. Orta Doğu'da gelişmeler peş peşe yaşanıyor efendim. Pakistan Başbakanı Şerif yeni bir açıklama yaptı ve açıklamasında diyor ki Amerika Birleşik Devletleri İran barışı her zamankinden yakın. Tabii bu oldukça merak konusuydu. Zira yakın zamanda Orta Doğu'da tekrar tansiyon yükseldi ve gerilim tırmanmaya başladı ve yeniden silahlar konuşmaya başlamıştı. Son olarak Pakistan Başbakanı Şerif bir açıklama yaptı. Her zamankinden daha yakın bir barış olduğunu belirtiyor yapmış olduğu açıklamasında ve öyle ki önümüzdeki 24 saat içinde sonuçlanabileceğini de belirtiyor Şerif bu açıklamasında. Sıcak bir gelişmedir efendim. Orta Doğu'da yaşanan, Orta Doğu'ya ilişkin yaşanan sıcak bir gelişme. Pakistan Başbakanı Şerif bir mesaj yayınladı ve bu mesajında barışın yakın olduğunu söylüyor. Öyle ki 24 saat içinde sonuçlanabileceğinin altını çiziyor. Bir diğer yandan Orta Doğu'da da tabi sular durulmuyor efendim. Ne yazık ki yeniden silahlar konuşmaya başlamıştı. Ancak son olarak Pakistan Başbakanı bir mesaj verdi. ABD-İran barışı her zamankinden yakın. Önümüzdeki 24 saat içinde sonuçlanabilir dedi Pakistan Başbakanı Şerif. Ve Hürjet bir kez daha göz doldurdu. Yerli ve milli eğitim uçağı Türk yıldızlarıyla birlikte kol uçuşu yaptı efendim. Gösteride Hürjet kabiliyetleriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.
1: Türk yıldızları koluna Hürjet'i taktı. Yerli ve milli eğitim uçağı kabiliyetleriyle göz doldurdu. Aman benim, pir benim, cavan benim. Hürjet Türk yıldızı ekibiyle kol uçuşu yaptı. Piste hazırlıkların tamamlanmasıyla uçaklar tek tek yerlerini aldı. Kalkış izniyle birlikte nefesler tutuldu. Sekizli kol düzeninde yapılan uçuşa ilk kez iki Hürjet katıldı. Uçuşta yerli ve milli eğitim uçağı bir kez daha kendine hayran bıraktı. Pir benim, aman benim, pir benim, cavan benim. Gösteri uçuşunun ardından Hürjet ve Türk yıldızlarına ait uçaklar Mürtet Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen fil yürüyüşüyle katılımcıları selamladı.
0: Milli takım coşkusu tüm yurdu sararken Hatay'dan yüreğimizi ısıtan gurur dolu görüntüler geldi efendim. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görev yapan emniyet personeli Ay Yıldızlı ekibimize destek olmak için kamera karşısına geçti. İlçe emniyet müdüründen teknisyenine kadar 34 personel tam 4 gün boyunca tek bir

0: bir amaç için çalıştı. Ortaya işte bu anlamlı video çıktı. İzleyelim.
1: Hatay'da Dört Yol İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli milli takıma destek olmak amacıyla anlamlı bir video çalışmasına imza attı. 4 gün süren yoğun çekimlerin ardından tamamlanan video büyük beğeni

0: Hatay'da güvenlik ve huzuru sağlamak için gece gündüz görev yapan polisler bu kez milli takım için kamera karşısına geçti. Video çekimi için emniyetin her kademesinden katılım sağlandı ve 34 personel görev aldı. Milli takıma destek mesajı vermek amacıyla hazırlanan video, personelin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyarken herkes tek yürek mesajıyla da dikkat çekti.
1: Ve Ankara'da Karadeniz kültürünün tanıtılması ve yaşatılması amacıyla düzenlenen Büyük Karadeniz Buluşması, Horon Festivali, Altında Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla başladı. Festival 14 Haziran 2026 Pazar akşamı sona erecek.
2: Altındağ'da bulunan Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, Karadeniz bölgesinin kültürel değerlerini, yöresel ürünlerini ve geleneksel yaşam tarzını Ankaralılarla buluşturuyor. Festival alanında Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun, Artvin ve diğer Karadeniz illerine özgü çok sayıda yöresel ürün sergilenirken ziyaretçiler bölgenin eşsiz lezzetlerini de tatma fırsatı buluyor.
3: Şu anda neredeyiz? Anfa Fuar Merkezi'ndeyiz. Pazar gününe kadar biz buradayız. Çok güzel ürünlerimiz var. Sadece ben olarak bakmıyorum. Bütün fuarda Karadeniz ürünleri var şu anda. Yani Karadeniz'in hamsisi, Karadeniz'in mumlaması var. Bütün Ankara halkını, bütün Karadeniz'i komple buraya bekliyorum.
2: Festival kapsamında her gün düzenlenen horon gösterileri, halk oyunları etkinlikleri, kültürel programlar ve sahne performansları ziyaretçilere Karadeniz'in renkli atmosferini yaşatıyor. Karadeniz kültürünün en önemli simgelerinden biri olan horon, festival boyunca farklı ekiplerin gösterileriyle sahneleniyor. Karadeniz'in eşsiz kültürünü, yöresel tatlarını ve horon coşkusunu bir araya getiren Büyük Karadeniz Buluşması Horon Festivali 14 Haziran 2026 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
1: Bu saat dilimini bu haberle noktaladık efendim. Saat başında buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: Yüzyılı deviren Cumhuriyet Halk Partisi tek partiden bugüne hangi krizleri ne zaman niçin yaşadı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine dair anlatısına göre ne zaman ne oldu? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Ahmet Demirel yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: İsmail A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
3: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
4: Nasıl ama?
5: Altın değerinde bir gol hocam.
3: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
6: Hakan abi.
7: Ardan, senin ne işin var burada?
6: Abi benim rüyamdayız.
7: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
8: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
6: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
9: Vay vay vay. Çocuklar.
8: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
9: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
10: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
2: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
3: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
2: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
4: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup... Heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak... ...internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

ben kendimi inşa ederken kalemle inşa ettim. Ve gitmek için geldiğimiz bir yerde gidince neyimiz kalacak? Gidince iz bırakan bir şey yapmak lazım. Herkesin o şeyi farklıdır. Ama benimkisi kalemdi, kelimelerdi, cümlelerdi. Kalemim de dilim kadar sessiz olsaydı çatlayabilirdim demiştim bir ara. Gerçekten kalemle olan yolculuktan şükürler olsun çok memnunum. Önce bana sonra da iz bırakmak istediğim ne varsa onların inşasını ben kalemle yapıyorum, kelimelerle yapıyorum.

0: Sol yanım acıyor anne ve beklemek. Biri başlangıç, ikincisi şimdilik.
1: Evet.
0: Sonuncu durak. Bu ikisi arasındaki yolculuğa bakacağız ama bir yazar ve bir şair olarak dönüp baktığınızda özellikle olan en son, en taze, en yeni olan mıdır heyecan uyandıran, yoksa ilkinin heyecanının tadı hiç geçmez mi?
1: Zannediyorum ilk çok heyecanlı. Çünkü ilk defa bir eseriniz elle tutulur, gözle görülür, başkaları tarafından okunabilir, başkaları tarafından istediği şekilde ulaşılabilir hale geliyor. Aslında görücüye çıkarmış oluyorsunuz. Sonraki süreçler elbette her eser yeni bir bebek gibi, her eser yeni bir eser, çok kıymetli oluyor, heyecanlandırıyor. Hepsinin heyecanı çok farklı. Ama zannediyorum benim açımdan, yani diğer yazarları bilemem ama benim için çok heyecan verici Sol Yanım Acıyor Anne eseri olmuştu. Çünkü çok hayalini kurabildiğim bir şey değildi.
0: Bu beklemek kitabını ihmal edeceğimiz anlamına gelmiyor ama kendi açımdan bir hareket noktası belirleyebilmek için ilk soruyu sormuştum. Beklemek için de yönelteceğim sorunun ilkini Sol Yanım Acıyor Anne ile ilgili soruyorum o halde. Bu kitabın konusu nedir ve yazmak neden gerekliydi?
1: Yazmak neden gerekliydi? Herkesin hikayesi farklı aslında ama bir yazar olarak ben neden yazıyorum? İleri gitmeyen her şey gerilemeye, akmayan su kokmaya, filizlenmeyen tohum çürümeye mahkumdur. Benim hikayem kalemle yazılabilecek bir hikayeydi. Ben bunu yapabiliyordum ve yazmak beni çok rahatlatıyordu ve benim bu alemde bir görevim var aslında. O görevi herkes kendince yorumlayabilir. Benim kalemle olan yakınlığım, muhabbetim ve şükürler olsun çok büyük bir lütuf olduğunu inanıyorum ve şükrediyorum. O lütuf üzerinden benim yolculuğum aslında kalemle. Yani ben kendimi inşa ederken kalemle inşa ettim. Ve gitmek için geldiğimiz bir yerde gidince neyimiz kalacak? Gidince iz bırakan bir şey yapmak lazım. Herkesin o şeyi farklıdır. Ama benimkisi kalemdi, kelimelerdi, cümlelerdi. Kalemim ne dilim kadar sessiz olsaydı çatlayabilirdim demiştim bir ara. Gerçekten kalemle olan yolculuktan şükürler olsun çok memnunum. Önce bana, sonra da iz bırakmak istediğim ne varsa, arkamda bırakmak istediğim ne varsa onların inşasını ben kalemle yapıyorum, kelimelerle yapıyorum.
0: Peki şiir mi, nesir mi? İlk hangisi çıktı ortaya ve süreçte hangisiyle dostluk daha yoğun?
1: Ben şiir yazmayı çok seviyorum. Şiir yazıyorum. Okuldaki yazılarımızı sayar mıyız bunun içine bilmiyorum. Tabii okuldaki yazdıklarımız edebiyat dersinde onları saymazsak ben şiir. Yani kitaplarımın kenarları da şiirle doluydu. Sonra benim ilk eserim de şiir. Şiir yazmayı çok seviyorum. Fakat sonrasında hikayeleştirme, ya benim şiirlerim de biraz hikaye tarzında aslında. Anlatmak istediğim şeyleri hikayeleştirerek belki kalıcı olduğu oradan zihnime yerleşmiştir, bilemiyorum. Sonrasında edebiyat camiasında kıymetli büyüklerimizin yönlendirmesi oldu. Yani çok iyi hikaye çıkar senden. Ben zaten dergilere hikayeler yazıyordum ama ben şair kimliğimle, şiir yazar kimliğimle daha çok aslında kalmak gibi bir niyetim vardı. Fakat hikayeleri de yazınca hikayeler de beni anlatıyor dedim. Yani bazı şeyleri evet şiir anlatıyor, bazı şeyleri de hikaye anlatıyor. Çünkü bir dert anlatma meselesi var. Yani bazısı şiirle onu kabul ediyor, bazısı hikayeyle, bazısı başka bir şeyle kabul ediyor. Sonra hikayenin de beni mutlu ettiğini gördüm. Yani bazı anlatabileceğim şeylerin şiire olamayacağını, daha detay, daha ne diyelim, insanlara duygu anlamında sürükleyebilen, farklı bir mecraya çekebileceğini hikayede fark edince hikayede yazdım. Ama dediğim gibi zaten şiirden çok uzaklaşarak değil, hikayelerim de yani biraz şiiri andırıyor, şiirlerim de biraz hikayeyi andırıyor. Bu şekilde özellikle yaptığım bir şey değil aslında. Yani kalem ve duygular o anda nasıl sürüklediyse, ne hissettirdiyse, nereye taşıdıysa, davet ettiyse ben biraz onun peşinden gittim.
0: Merak ettiğim şeylerden biri şu olur. Bir yazarla, şairle konuşurken eğer kendi okuduklarınızdan keşfettiğinizse ayrı bir hikaye, bir başkasının size sen şairsin, sen yazarsın diye siz bilmediğiniz, sizin bilmediğiniz bir dönemde bile teşhisi koyması başka bir hikaye. Size nasıl oldu? Siz biliyor muydunuz bir yazar, bir şair olduğunuzu? Yoksa
1: yok.
0: Size bunu fark ettirenler mi oldu?
1: Şöyle, ben bilmiyordum. Ben yazdıklarımı okulumda hocalarıma göstermezdim, utanırdım. Ne yazdığımı bilmiyordum. Yazıyordum, devamlı yazıyordum ama ne yazdığımı bilmiyordum. Sonrasında sol yanım acıyor anneyle alakalı ve ben saklıyordum yazdıklarımı. Bir yakın arkadaşım elimden zorla aldı şiiri. Ben dedi yerel bir radyoda İzmir'de, ben bunu radyoda okutacağım dedi. Radyoda o şiir okununca ben kendi şiirimi başkasının sesinden duydum. Ya galiba olabiliyor, böyle bir hoş geldi. Çünkü onun haricinde ben yazdıklarımı zaten kimseye göstermiyordum. 3-5 kişi haricinde benim bir şey yazdığımı kimse bilmezdi. Ya böyle çok hoşuma gitti. Olmuş galiba, bir oluyor gibi. Sonrasında sol yanım acıyor anne şiirini radyolarda, ulusal radyolarda işte bazı isimlere gönderdim. Şiir kabul edildi. Yani hala şimdi edebiyat dünyasında biliyorsunuz hece ölçüsü olmayınca ya da ölçülü olmayınca şiir midir, düz yazımızdır. Ben hiç orasında da değilim. Bir eser gönle girmişse, yani adıma şair denmiş, denmemiş çok da benim ne diyeyim, bu anlamda öncelediğim bir şey değil. Yani yazdığımız eser kıymet görmüşse, gönüllere girmişse, insanlara bir şey hissettirmişse, sevilmişse benim için kafi.
0: O zaman tür ve biçimle ilgili çizilmiş net çerçevelere inanmıyorsunuz da daha çok onun hissettirdiğiyle ilgilisiniz. Bu anlamda bakıldığında edebiyat sizin hayatınızda neye tekabül ediyor? Neyi değiştiriyor, dönüştürüyor, neyi besliyor ya da bir şeye, bir üretme bir şeye dönüşüyor?
1: Edebiyat az önce de söylediğim gibi yani herkesin kendini ifade etme şekli, yüreğini açma şekli, kendini inşa etme şekli, kendini bulma şekli farklı olabilir. Benim edebiyat oldu. İyi bir metin okuduğumda, yani o metni ben yazmamış olsam bile gönlümde bir rahatlama, gönlümde bir karşılık buluyorsa o da benim için yazılmış oluyor. Onu da ben yazmış gibi mutlu olabiliyorum. Herkesin kendini ne diyelim mutlu etme ya da kendini tanıma yerleri vardır, keşfetme yerleri vardır. Benim yazılar, iyi bir yazıyı, iyi bir metni, iyi bir romanı okuduğumda, iyi bir şiiri okuduğumda farklı dünyalara girebiliyorum. Yani o beni farklı kapılardan geçirip farklı alemlere, farklı duygulara, düşüncelere taşıyabiliyorsa ben anlıyorum o benim bineğim, o benim yoldaşım, o benim arkadaşım olmuş diyebiliyorum. Aynı duyguları başka mecralarda hissedemediğim için ben edebiyatı tercih ediyorum her zaman. Kalemle, kalemin söyleşisini, kalemin dilini tercih ediyorum.
0: Peki şiirden zamanın ötesine taşan bir tarafı olsa da bahsettik biz yavaş yavaş o ilk basamaktan, ilk duraktan. Şimdilik son durakta bizi bekleyen,
1: evet,
0: beklemeye
1: beklemek.
0: Bakalım. Beklemek. Kitabın konusu ne? Türü ne? Oradan başlayalım.
1: Roman,
0: ve konusu ne?
1: Kadim bir miras beklemek. Benim ilk eserim şiir. Şiirle başladığımız yolculuğu işte hikaye, çocuk kitapları ve şu anda roman olarak devam ediyoruz. Hangisini çok sevdiniz derseniz ben kalemle yapılan her şeyi çok seviyorum. Romanın da bende gerçekten yeri çok ayrı oldu. Çünkü roman bana şöyle bir kolaylık verdi. İçimde coşan bir şey vardı ve o coşan şeyi ancak roman taşıyabilirdi. Kadim bir miras beklemek 1870'lerden 2022'lere uzanan bir hikaye, bir roman. Taş bir binada yaşayan bir aileyi anlatıyor aslında. 7 kuşak ve 7. kuşak Turna karakterinin üzerinden geçmişe dair bir yolculuk yapıyor. O günden bugüne bir yolculuk yapıyor. Fakat o yolculuk yaparken sadece o ailenin hayatı değil aslında. Turna'nın ve Turna'nın o önceki kuşaklarını anlatırken Türkiye'nin son 100 yılı, 110 yılı da aslında bizim heybemize eklenmiş oluyor. Yakın tarih, arşiv niteliğinde oldu. Bir gözlemci gibi. O karakterlerin yaşadıkları Çünkü sadece o evin yaşadıkları değil, o günkü Türkiye'ydi. Yani her kuşakta bir olay oldu ve o kuşak onları yaşarken bize de hiç yabancı yok. Yani ben bunu ilk defa duyuyorum diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Ama orada insanların duyguları, o olayla beraber insanların hayatlarında neler değişiyor, neler oluyor onlar vardı. Var işte 80'ler var mesela en yakın tarihte. 80'leri Türkiye'nin çok acı bir sayfası. İşte o ailelerde 80'lerde kaybedilen insanlar var. İşte o tarihi olarak girip onları anlatmıyor. Hiçbirisini anlatmıyor ama o olayların o evdeki yansımaları var. İşte Sarıkamış var, Balkan Harbi var, işte Reisi Cumhur öldü diye bir bölüm var. Turgut Özal'ın ölümüyle alakalı. Menderes'i asmışlar diye bir bölüm var. Soyadı kanunu var. Ne diyelim, Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Hicaz Demiryolları'nda ilk karakterlerimizden birinin çok büyük bir hayali var ama sağlık problemlerinden dolayı hacca gidemiyor ve ilk demiryolu yapıldığında ilk hacılardan oluyor. Bu tür olayların anlatıldığı da onlar dediğim gibi tarihi olay olarak anlatılmıyor ama insanların normal hayatı akışındayken o olaylar yaşanıyor zaten. Ve bizim de mutlaka annemiz, babamız, babaannemiz, ninemiz o hikayelerin içinden çıktı geldi. Biz aslında Türkiye'nin son yüzyılı diyebilirim.
0: Bu kitabı Türkiye'nin bir yüzyıllık hikayesi diye özetlediniz ama kimler okumalı? Yani hangi yaştan, hangi ilgiden, kimlerin ilgisini çeker veya kimlerin görmesi gereken manzaralar, duygular, haller var?
1: Orta son lise 1'den itibaren herkesin. Herkesin görmesi gerekiyor. Şimdi bizim yaş ve bizim yaşımızın üstündekilerin babaannelerinin yaşadığı hikayeler, bizden bir sonraki neslin artık anne babalarının belki yok üçüncü kuşak dede ve babaannelerin yaşadığı şeyler. Şimdi tarihi olayları anlattığımız zaman, tarihi bilgi olarak anlattığımız zaman tarih deyip geçebiliyoruz. Ama duygu olarak, his olarak o bize işlediği zaman, işte sanatın gücü biraz buradadır ya, yani bir şeyi film olarak izlediğiniz zaman aklınızda kalıcı olur. Kitabını, iyi bir romanını okuduğunuz zaman o olay, o kişiler kalıcı olur. Bu da böyle. Şimdi biz 100 yıllık bir olay şöyle şöyle olmuş deyip geçmek başka bir şey. O olaylar yaşanırken o insanlar neler hissetti, neler yaşadı, nasıl kayıplar verdi. Mesela burada bir karakterimizin İlk kuşak karakterlerimizden ikiz oğulları var. Balkan Harbi çıkıyor, oğulların ikisi de gidiyor. Birisi şehit olarak geliyor, birisi gazi olarak geliyor. Şehit olan evli, eşi hamile, çocuk bekliyor ama eşi şehit olarak geliyor. Gazi olarak gelen nişanlı, nişanlısının artık kolu yok diye ailesi vermek istemiyor. Türkiye'nin çok maalesef hüzünlü, ama acı bir gerçeği daha var. Yani evde kocası ölmüş genç gelinleri baba evine göndermek yerine evdeki delikanlıyla evlendirmek. Çünkü orada bir çocuk var. Bu benim de yakın akrabalarımla yaşadığı bir şeydi ve ben bunu yıllarca anlayamadım. Ya nasıl böyle bir şey yaparlar, nasıl bunu yaparlar? Size şunu temin edebilirim, beynim çatladı. Fakat başka bir çare bulamadım yazarken bile. O kadar iyi anladım ki çünkü neresine dokunursanız elinizde kalan bir olay var. Şunu çok net hissedebiliyorum artık. Hiç kimse bu olayları isteyerek, gönül rızasıyla yapmadı. Mecbur kalındı. O çok başka bir şey. Bu olaylar yaşanırken insanların o yaşadıkları çaresizlikleri, o duyguları, o hisleri çok yoğun bir şekilde hissettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Yani buradan o
2: aziz milletim, sevgili İstanbullular, kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli yöneticileri, değerli bilim insanlarımız, sanayici ve girişimcilerimiz, sevgili genç kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Denizcilik tarihimizde çok önemli bir yer tutan Sultan Fatih'in temellerini attığı Tersane-i Amire'de Türkiye Yapay Zeka Zirvesi münasebetiyle sizlerle bir aradayız. Sözlerimin hemen başında zirvemizi teşrif eden misafirlerimize tek tek şükranlarımı sunuyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin vasıtasıyla cihanın encesi İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin ülkemiz, milletimiz ve sektörlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, programa katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Zirve kapsamında icra edilen panel ve etkinliklerin, burada yapılacak değerlendirmelerin hepimiz için ufuk açıcı olmasını temenni ediyorum. Birazdan 2026-2030 dönemini kapsayan ve bu alanda kritik bir yol haritası olan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızı sizlerle ve milletimizle paylaşacağız. Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi günlerden geçiyoruz. Bu dönemdeki değişim, geçmişe nazaran son derece hızlı ve eskilerin deyimiyle sari seyrediyor. Diplomasiden ticarete, enerjiden ulaşıma, tarımdan güvenliğe, değişimin etkileri hemen her alana nüfuz ediyor. Yeni bir düzen kurulurken eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Kimileri bu süreci tarihi bir fırsat olarak görürken, bazıları da bu dönüşümü aşılması gereken bir kriz olarak değerlendiriyor. Öte yandan yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin hakikat ötesi olarak adlandırılan bu çağda olgularla birlikte algıları da dönüştürdüğüne, yeni gerçekliğin temel dinamiği haline geldiğine şahit oluyoruz. Şu bir gerçek ki günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Dezenformasyon gibi bilgi düzensizlikleri de aynı ölçüde yaygınlaştı. Veriye artık saniyeler içinde ulaşılabiliyor. Veri işleme ve veri analizi tarzı süreçleri kolaylıkla yönetebiliyoruz. Fakat veri emniyeti ve siber güvenlikte oluşacak en küçük zafiyetin hangi ölümcül sonuçlara yol açtığını da çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalarda sık sık görüyoruz. Siyasi, askeri, iktisadi gücün dijital egemenlikten bağımsız ele alınamayacağını, dijital kapasitenin caydırıcı bir kuvvet çarpanı olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Türkiye, teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir. İşte az önce hepimiz izledik. Büyük matematikçimiz Ordinarius Profesör merhum Cahit Arif bundan tam 67 yıl önce Erzurum'da verdiği bir konferansta şu soruyu sormuştu. Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir? Cahit Arif aynı konferansta bu sorunun cevabını ararken dinleyicilere şunu söylemişti. Hadiseler veya tertiplerin anlaşılması işi bir merdiveni çıkmaya benzetilebilir. Bir basamağa çıkmak kolay bir iştir. Fakat bin basamağın çıkılması işi bir hayli ter dökmeye bağlıdır. Bilim ve teknolojiye asırlar boyunca çok önemli katkılar yapmış bir millet olarak o basamakları tek tek çıkmaya bugün de devam ediyoruz. Üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, bilim ve teknoloji üslerimiz dünyada çığır açan ve ses getiren işlere imza atıyor. Genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, teknisyenlerimiz yüksek teknoloji gerektiren her alanda yepyeni başarılar elde ediyor. Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. Ar-Ge'den seri imalata tüm aşamaları kendi öz kaynaklarımızla şekillendiriyoruz. En önemlisi, milli teknoloji hamlemizi Türkiye yüzyılının baş tacı yapacak Teknofest kuşağı azmiyle, maharetiyle, projeleriyle bugünü ve geleceği nakış nakış işlemeye devam ediyor. Bu vesileyle teknolojide yazdığımız bu başarı hikayesinde payı olan tüm kurumlarımıza, firmalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyor. Genç kardeşlerimin her birine çalışmalarında başarılar diliyorum. Kıymetli dostlar, Türkiye olarak savunma sanayindeki birikim ve yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara da yansıtmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Biliyorsunuz 31 Mart'ta dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek yeni nesil mobil iletişim altyapımız 5G'yi hizmete aldık. Siber tehditlere karşı ülkemizin direncini artırmak amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığımızı kurduk. 2024'te uzaya fırlattığımız ilk yerli ve milli uydumuz TürkSat 6A ile Türkiye'yi dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri yaptık. Son 23 yılda çok az sayıda ülkenin sahip olduğu büyük bir inovasyon altyapısı inşa ettik. Teknofestlerle, deney yap atölyeleriyle, bilim şenlikleri ve bilim fuarlarıyla her yıl milyonlarca gencimizi teknoloji yolculuğuna dahil ettik. Bugün Türkiye genelindeki 1700'ü aşkın araştırma geliştirme ve tasarım merkezlerinde araştırmacılarımız, mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz geleceğin projelerini geliştiriyor. 114 Teknopark, 13.000'in üzerinde teknoloji firması yenilikçi fikirleri ürüne dönüştürüyor. Şunu da burada ifade etmek durumundayım. Değerli arkadaşlar, teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar buzdağının sadece görünen yüzüdür. Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız. Bugün hepimizin karşı karşıya olduğu sorular şunlardır. Yapay zeka insana hizmet mi edecek, yoksa insanı

kontrol mü edecek? Teknoloji şirketleri ellerine geçen bu asimetrik gücü nasıl kullanacak? Hızla büyüyen bu şirketlerin derebey hale gelmesinin önü nasıl alınacak? Kişisel veriler üzerinden bireylerin ve toplumların manipülasyonu nasıl engellenecek? Bu sorulara verilecek cevaplar hayati önemde olacaktır. Değerli misafirler, yapay zeka eylem planımız işte bu hassasiyetlerin ürünüdür. Eylem planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere dört temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan dört eylem üzerine inşa edildi. Planımızın birinci ekseni olan fark et hedeflerimiz doğrultusunda yapay zekanın ihtiva ettiği fırsat ve riskleri milletimize aktaracak, toplumun her kesiminde bu konudaki bilinç ve temel etkinlikleri artıracağız. Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. ...81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız. Sağlık, tarım, savunma ve elektronik ticaret başta olmak üzere en az 2000 kamu veri setini ulusal veri kütüphanesi üzerinden milletimizin istifadesine sunacağız. Kullanıcıların haklarını koruyan ve yatırımcılara öngörülebilirlik sağlayan bir düzenleyici çerçeve oluşturacağız. Orantılı risk yaklaşımına dayalı bu çerçeveyle yeniliğin önünü açarken vatandaşlarımızın mahremiyet ve emniyetini de güvence altına alacağız. Planımızın ikinci ekseni olan istifade et kapsamında yapay zekayı kamudan sanayiye, eğitimden sağlığa, tarımdan güvenliğe kadar hayatın farklı alanlarında somut faydaya dönüştüreceğiz. Veri merkezlerimizin uluslararası standartlara uygunluğunu ve enerji verimliliğini teminat altına alacak hukuki düzenlemeyi hayata geçireceğiz. 2030 yılına kadar ülkemizin veri merkezi kurulu gücünü en az 1 gigabayta çıkaracağız. Elektronik devleti vatandaşımızın yapay zeka destekli kamu hizmetlerini doğrudan deneyimli hale getireceği dönüşüm alanı olarak ele alacağız. Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az %2 pay ayıracağız. Kamu sektörümüz başarılı ve yerli yapay zeka çözümlerinin ilk alıcısı ve en güçlü referansı olacak. Sağlık, enerji ve akıllı üretim başta olmak üzere öncelikli alanlarda
fikirli

Ürünleri sahada test edilmiş ürünlere dönüştürecek, KOBİ'lerimize yapay zeka kuponlarıyla erişilebilir teknoloji sağlayacağız. Kıymetli misafirler, planımızın üçüncü ekseni olan üret hedeflerimizle vatandaşlarımızın yapay zeka ile değer üretmesini temin edecek kendi modellerimizi geliştireceğiz. Yatırımcılarımıza enerjisi ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ'lerimize ve araştırmacılarımıza hızlı prototip imkanı sunan yapay zeka büyüme bölgeleri kuracağız. Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu ile araştırmalarımızın yapay zeka büyüme fonu ile girişimlerimizin gerçekleşmesini ve ölçeklenmesini destekleyeceğiz. Türkçe büyük dil modeli çalışmalarımızı dijital egemenliğimizi güçlendirmek üzere kararlılıkla sürdüreceğiz. Geliştirme çalışmaları devam eden TÜBİTAK'ın yerli dil modeli Bilge, bu yolda kat ettiğimiz mesafenin önemli bir göstergesidir. Yine T3 Vakfımız ve Baykar işbirliğinde geliştirilen büyük dil modeli ile Havelsan'ımızın main platformundaki 9 milyar parametreli büyük dil modeli Türkçenin bütün zenginliğini merkeze alan önemli çalışmalardır. Diğer taraftan Turkcell ve diğer mobil iletişim şirketlerimizin veri odaklı çalışmaları ülkemiz için kıymetli adımlardır. Yapay zekanın imalat sanayimizde ve katma değerli ürünlerde kullanımını yaygınlaştıracak robotik teknoloji kabiliyetlerimizi derinleştireceğiz. Yönet hedeflerimiz çerçevesinde ise egemen yapay zeka kapasitemizi güvence altına alacak ve güçlendireceğiz. Bu doğrultuda veri merkezi, bulut ve yapay zeka altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynağı harekete geçireceğiz. Uluslararası girişimcilere tek pencereden en çok 30 iş gününde sunacağımız yol haritasıyla öngörülebilir, hızlı ve koordineli bir yatırım ortamı sağlayacağız. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız. Terminal İstanbul'u girişimcilerimizin ve küresel yatırımcıların buluşma zemini olarak kullanacağız. OECD, G20, Birleşmiş Milletler ve diğer platformlarda İnsan merkezli yapay zeka standartlarının belirlenmesinde etkin bir rol üstleneceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı ile aşamalı olarak Oğuz, Kıpçak ve Karluk dillerini kapsayan ortak bir Türk dilleri büyük dil modeli geliştireceğiz. Yenilikçi yapay zeka çözümlerinin kontrollü bir ortamda test edilmesini sağlamak üzere en az 5 öncelikli sektörde düzenleyici deney alanları kuracağız. Değerli misafirler, planımızın uygulanması, kamu kurumlarımızın, özel sektörümüzün, üniversitelerimiz ve araştırma merkezlerimizin ortak katkısıyla olacaktır. Ulusal Yapay Zeka Kurulu ise bu sürecin

0: yönetişim zeminini teşkil edecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ilgili tüm kurumlarımızla yakın işbirliği içinde eylemlerin uygulanmasını düzenli olarak takip edecektir. Türkiye yapay zeka eylem planı ile harekete geçireceğimiz kaynakların üreteceği katma değerin 1 trilyon lirayı aşmasını bekliyoruz. Türkiye'yi yapay zeka çağının öncü ülkeleri arasına inşallah hep birlikte taşıyacağız. Türkiye yüzyılını aynı zamanda dijital üretimin yüzyılı yapacağız. Bu düşüncelerle Türkiye yapay zeka eylem planımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Planımızın ülkemize, milletimize, sektörlerimize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza bu çok yol göstereceği hitapları için en derin şükranlarımızı diliyoruz. Kendilerini yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Zira günün anısına hediye takdimimiz olacak. Hediye takdimini gerçekleştirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı yeniden sahneye davet ediyorum. Sayın Bakanımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza TÜBİTAK Bilgem tarafından yerli imkanlarla geliştirilen ve özgün Türkçe verilerle eğitilen yapay zeka asistanımız Bilge'yi takdim ediyorlar. Alkışlarınızla efendim.

hamlesi vizyonumuzun en somut çıktılarından biri olan kendi kültürümüzü, etik ve toplumsal değerlerimizi özümsemiş yerli ve milli yapay zeka asistanımız Bilge'nin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek müsaadelerinizle bir küçük sürprizimiz daha var. Yarın milli takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak. Bu milli heyecanı paylaşmak üzere hepimiz ekran başında heyecanla, dualarımızla millilerimizin yanında olacağız. Şimdi yapay zeka ile birlikte bizim çocuklara ithafen hazırlanan bir şarkı ve klibi müsaadelerinizle beğenilerinize sunuyoruz efendim.

Yapay zeka günden güne daha iyi seviyelere ulaşıyor. Tabii sadece görsel anlamda değil. Yapay zeka artık yaşamın her yerinde. Bu programın ve bugünün hatırası olarak hazırlanmış futbol topunu da Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediyorlar. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bölgede 7 yıl boyunca futbol oynadığını hatırlatmak istiyorum.

0: Ben burada, burası cami altıydı. Orta öğretimdeyim. 7 yıl burada amatör kümede futbol oynadım. Bu cami altı tersanesinde. O zaman Binali Bey de burada mühendis olarak çalıştı. Ve buradan İETT'ye transfer oldum. Daha sonra da İETT'de 8 yıl devam ettim. Hayatımızda tabii böyle bir serüven var. İnşallah yarın sabah 7'de futbol takımımızın, millilerimizin, bizim çocukların galibiyetini hep birlikte yaşarız, yaşayacağız.
1: Evet efendim, hepinizin malumu şu anda 2026 Dünya Kupası organizasyonunda da yapay zeka kullanılıyor. Futbol toplarının içerisinde her dokunuşu algılayan çipler var. Elde edilen veriler işlenerek ve görüntüleri birlikte yapay zeka desteğiyle değerlendirerek hakemlere daha doğru karar verme imkanı sunuyor. Yani yapay zeka ve dijitalleşme hayatımızın her yerinde. Bu vesileyle Dünya Kupası'nda mücadele edilecek olan bizim çocuklara, A milli futbol takımımıza buradan yürek dolusu başarılar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz onlarla birlikte. Evet efendim, hafızalardan silinmeyecek özel anlara şahit ettik. Bu tarihi günün daha da güzelleştirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, çok değerli bakanlarımızı, büyükelçilerimizi, genel başkan yardımcılarımızı ve üniversitelerimizin kıymetli rektörlerini aile fotoğrafı için sahneye davet ediyorum.

vezirimizi teşrifleriyle onurlandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm misafirlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyor. Sağ olun, var olun.

0: bizleri onurlandıran Sayın
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yapay zeka

Cedid için ve Kocaeli'deki diğer işler için buraya geldik ve dün Edirne'deydik. Selimiye'de çok muhteşem bir açılışı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızla birlikte ve buraya geleceğimi ifade ettiğimde Kocaeli'ne gönül vermiş, bu şehrin her sokağına mühür vurmuş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sevgi ve selamlarını sizlere iletiyorum. Evet, değerli kardeşlerim, tabii Kocaeli tarihin her döneminde Anadolu'nun ön kapısı olmuş. Üretimiyle, sanayisiyle, istihdamıyla Türkiye'nin yükünü sırtlanmış bir şehirdir. Aslında Marmara'nın direğidir. Türkiye'nin çalışan kalbidir. Bu nedenle güzel şehrimize hizmet etmek sadece öyle yol yapmakla, köprü, hastane yapmakla olmaz. Körfez'in kıyısında oturan çocuğumuza temiz bir su, temiz bir hava, temiz bir gelecek bırakmak da bizim görevimiz. Bu kapsamda yıllarca kirlilikle boğuşan İzmit Körfezi'mizde, kıymetli başkanım da ifade etti, Marmara Denizi'ni hatırlayın, İstanbul'da müsilaj gördük. Marmara'da her yerde müsilaj gördük. Kocaeli'nde, Yalova'da, işte Bursa'da ve o gün hızlıca Marmara Denizi'mizi koruma eylem planıyla deniz dibinden işte çamur çıkarılması, atık su arıtma tesislerinin yine ihyası kapsamında bir proje başlattık. Ve en önemli ayaklarından bir tanesi de Kocaeli'ydi. Eskiden biliyorsunuz kokudan geçilmeyen bir körfezimiz vardı. Yanında yürüyemezdiniz. Ama hamdolsun şimdi orada Seka Parkı'yla ve toplamda çıkardığımız 2.4 milyon dip çamur. Yani çamuru denizin dibinden aldık, kuruttuk ve bertarafa gönderdik. Şimdi bugün denize girdik. Sizden önce oradaydık. Ne yapılmış, nereye gelmişiz yerinde bir inceledik. Ve orada deniz çayırlarını artık görebiliyorsunuz. Çamurun altından o çayırlar artık nefes alıyor. Denizin dibinde oksijen artmış. Orada deniz yıldızı, deniz patlıcanı, daha önce belki burada büyüklerimizin gördüğü ama genç neslin göremediği yeni ekosistemi görmeye başladık. Orada hayat yeniden canlandı. Atık su arıtma tesislerimizde işte bu dip çamuru projemizle birlikte dün kirlilikle anılan bu sular bugün yeniden umut veriyor. Kocaeli'ye, tüm Türkiye'ye, Kocaeli'nin evlatlarına. Bu gerçekten bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Yani 150 milyon dolar dedi başkanım. Nereden bakarsanız 10 milyara yakın bir projeden bahsediyoruz. Yani belki birçok vatandaşımız oradaki o projenin büyüklüğünü göremiyor. Ama orada artık yürüyebileceksiniz, nefes alabileceksiniz. Bu bizim için çok kıymetli, çok değerli. Kıymetli kardeşlerim, tabii Kocaeli'mize nefes aldıracak adımlar atıyoruz. Ama biliyoruz ki bu şehrin en derin yarası deprem yarası. O yara hala tazedir. O acının izi hala bu topraklardadır. Elazığ'da bir deprem oldu. 2020'de
Hemen

İki saat sonra oraya gittik. Elazığ Malatya'ydı. Ve sokak sokak 35 gün oradan ayrılmadım. Sokak sokak nerede ne yapılması gerekiyorsa arkadaşlarımla birlikte hızlıca bir karar verdik. O zaman Elazığlı hemşerilerim, sonra hemşeri olduk. Bütün deprem bölgesiyle hemşeriyim. Sağ olsunlar bizi bir evlatları gibi, ailelerinin bir parçası gibi görüyorlar. Biz de onları öyle görüyoruz. Konutları bitirdik. İşte bazı konutlar efendim eskisinden biraz daha küçük. Yok efendim işte koridorla ilgili böyle şikayetler var. Sonra 2023'te bir deprem daha yaşadık. Astım felaketi. 11 ilde, 11 ilde yaşadığımız bir deprem. 11 ilde bu deprem büyük acılar yaşattı. 53 bin canımız gitti. 53 bin vatan evladını toprağa verdik. O acının ne demek olduğunu bizzat yaşayan, bilen biriyim. Ve o depremde Elazığ'da hisseden, o depremi yaşayan bir şehirdi. Ve büyük bir deprem yaşamasına rağmen en az hasarı alan illerimizden bir tanesi oldu. Ve o gün işte koridordu, bahçeydi, parktı, ya küçük müydü acaba, kapı şöyle mi açılsaydı diyenler sonra hepsi Allah razı olsun bu devletten, Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan sizlere teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde biz evlatlarımızı, çocuklarımızı toprağa vermedik. Çok önemli. Bugün de Cedid'de bu adımı atıyoruz. Evlatlarınızı, ailelerinizi koruduğunuz hatıraların yaşandığı, yaşamaya devam edeceği. Depremde bir tane TOKİ konutu yıkılmadı kıymetli kardeşlerim. Orada yaşayan bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Hamdolsun. İşte 99 bize hazırlığın, güçlü kurumların ve hızlı müdahalenin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. 6 Şubat ise millet devlet dayanışmasının, güçlü koordinasyonun, 3500 şantiyeden bahsediyorum. 3500, Bulgaristan kadar büyük bir ülkeden bahsediyorum.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler artık 15.20'yi gösteriyor ve 24'te gündem oldukça yoğun, gelişmelerle haber bültenlerimiz de devam ediyor. Az evvel Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm kura çekim töreninde konuşuyordu. Ekranlarınıza canlı olarak taşıdık. Önemli mesajlar aktardı. İlerleyen saatlerde detaylarıyla paylaşacağız diyelim ve başlayalım bültenimize. Aylar süren hazırlık tabii sona erdi efendim. LGS maratonundan çıkan öğrenciler ve veliler artık derin bir nefes aldı. Bazı öğrenciler için sorular çok kolaydı ama kimileri için aynı durum geçerli değildi.
1: Sözel kolaydı, hatta din kültür falan bayağı yani, ama sayısalda biraz zorlandım ama iyi geçtiğini düşünüyorum.
2: İyi geçti.
3: Hangi oturum daha kolaydı?
2: Sözel.
4: Biz de onlar kadar yani heyecanlıyız. Böyle günlerde yanlarında olmak gerekiyor. Onun dışında hani bütün çocuklara başarılar diliyorum.
3: Zil çaldı, kalemler bırakıldı, LGS maratonu tamamlandı.
5: İyi geçti abla. Bir tek bir Türkçe'de ilk sınava başladığımda bir heyecan vardı şimdi. O yüzden biraz geç çözdüm. Onun dışında iyi geçti. Bence sözel oturum daha kolaydı. Çünkü matematiği yapamıyordum.
3: Sabahın erken saatlerinde başlayan LGS heyecanı sona erdi. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınav için okul kapılarında heyecanlı anlar yaşandı. Kamp sandalyeleri eşliğinde heyecanlı bir bekleyiş vardı.
6: Heyecan var tabii ki. Yani sonuçta kendi hayatını belirleyecek bir sınav.
3: 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi hayalindeki liseye bir adım daha yaklaşıyor. Liselere geçiş sınavında ter döküyor.
2: Güzel geçti. Sayısal zordu ama sözel kolaydı. Heyecanlıydım ama beklediğim kadar değildi.
3: Sınavın ardından öğrenciler rahat nefes aldı. Kimi yüzünde tebessümle çıktı, kimi ise zorlandım diyerek değerlendirdi.
7: Denemeye giren birileri için gayet kolaydı bence. Daha fazlasını söylemek gerekirse sayısalla sözel arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Gayet feni soruları sözelle bağlantılı gibiydi. Çok okuyan birinin yapabileceği sorulardı, gayet kolaydı.
2: İyi geçti. Biraz matematik zordu. Yani onu doğrudur bence. 20 soru vardı. Biraz fen zordu ama sözel bölüm çok kolaydı.
3: Velilerse aynı heyecanı dışarıda yaşadı. Çocuklarının yanına koştu. Okul kapılarının ardında sınav heyecanı, dışarıdaysa umutlu bir bekleyiş var. Öğrenciler sorularla mücadele ederken veliler burada dakikaları sayıyor.
8: Bütün çocuklar, 1 milyonun tamamı inşallah başarılı olur, kendi hayallerine kavuşurlar. İyi bir liseye yerleşirler, hem vatanına hem milletine hayırlı olurlar.
9: İnşallah iyi geçer onun için de. Bekliyoruz heyecanla. İnşallah mutlu haber. Çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıydı. İnşallah heyecanını yenmiştir.
3: Tamamlanan sınavın ardından gözler 10 Temmuz'da açıklanacak sonuçlara çevrildi.
10: Kolaydı yani sınav. Sözel bölüm bence çok iyiydi. De matematik biraz zorladı.
11: Nasıldı? Zor muydu?
10: Yani çoğu soruyu boş bıraktım.
12: Matematik biraz zordu ama fen daha kolaydı.
13: Ya biz de onlar gibi heyecanlıysa bekliyoruz. Bakalım ne olacak. İnşallah hepsi için hayırlısı olur.
0: Başkent'te sınava girmek için okula giden öğrenciler kilitli kapılarla karşılaştı efendim. Sınavdan yarım saat önce okulun kapıları kilitlenince öğrenciler dışarıda kaldı. Neyse ki yanlış anlaşılma velilerin tepkisiyle son buldu. Öğrenciler okul müdürünün talimatıyla sınava alındı.
14: Öğrenciyi almıyor musunuz sınava, anlamadım ki.
15: Sınava yarım saat kala kapılar kapandı. Öğrenciler okul bahçesinin dışında kaldı. Sınav gününde öğrencilere yaşatılan stres bu kadarına da pes dedirtti.
14: Kapıyı çekirdim.
16: Ne anlamasın?
17: Saat 9.
15: Görüntüler başkent Ankara'dan. LGS maratonu için öğrenciler sabah saatlerinde yollara döküldü. Hacı Ömer Tarman Lisesi'ne gelen veli ve öğrenciler için kapı duvar oldu. Kapıdaki görevliler sınava yarım saat kala kapıları kilitledi. Öğrenci ve veliler dışarıda kaldı. Sinirler gerildi.
17: Çocuk geldi.
14: Kapıyı çekirdim.
16: Ne anlamasın?
17: Saat daha 9.
15: Velilerin tepkisi üzerine bir süre sonra kapılar açıldı. Öğrenciler sınav merkezine alındı.
17: Çocuklara ne yapıyorsunuz?
18: Yok, öğrenci aldık.
15: Okul müdürü yanlış anlaşılmadan dolayı sorunun yaşandığını açıkladı. Bir yanlış anlaşılma yüzünden öğrencilerin sınav sitesine stres eklendi. Olan öğrencilere oldu.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren gerilimde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hem Washington hem de Tahran cephesinden gelen açıklamalar tarafların bir mutabakat zaptına hiç olmadığı kadar yakın olduğunu gösterdi, ancak sahada tansiyon düşmüş değil. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyururken taraflar anlaşmanın son ayrıntıları üzerinde çalışıyor.
1: Orta Doğu'da barış yakın mı? Hem ABD'den hem İran'dan olumlu mesajlar geliyor. Yürütülen müzakerelerde kritik aşamaya gelindiği belirtildi. Ancak temkinli bir bekleyiş var. Masada diplomasi olsa da sahada gerilim var. Zira Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklama yaptı. Buna göre İran Hürmüz'den geçen ticari gemileri İHA'yla hedef aldı. ABD ordusu devreye girdi, İran İHA'larına müdahale etti. İran Devlet Televizyonu da Sirk Limanı'nda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Patlama seslerinin uyarı atışlarından kaynaklandığı belirtildi. Gerilimler yaşansa da barış için bir umut doğdu. Arabuluculardan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, nihai metnin hazırlandığını açıkladı. Anlaşmanın adı İslamabad Mutabakatı olacak. ABD Başkanı Trump ise anlaşmanın %85 oranında tamamlandığını bildirdi. Anlaşmanın hafta sonu ya da pazartesi günü imzalanabileceğini söyledi. Trump'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın anlaşmanın çok yakın olduğu açıklamasını kendi sosyal medya hesabından da paylaşması barış umutlarını artırdı. ABD'li üst düzey bir yetkili de anlaşmanın detaylarını paylaştı. Buna göre İran nükleer programını tasfiye edecek. Zenginleştirilmiş uranyum da kontrol altına alınacak. Yetkiliye göre ABD, Hürmüz'ün yeniden açılmasını ve bölgede uzun vadeli barışı hedefliyor. Tahran'dan da açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı devlet televizyonunun programına katıldı. Mutabakat saptının birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanabileceğini açıkladı. Ancak zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmayacağının altını çizdi.
2: Muzakirat. Eğer %60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun durumu netleştirilecekse bunun tek yolu bu malzemenin İran'da seyreltilmesidir.
1: Arakçı Hürmüz'deki durumunda eskisi gibi olmayacağını belirtti.
2: Hürmüz Boğaz İdaresi önceki gibi olmayacak. Boğaz, Umman ve İran'ın egemenliği altındadır. İki ülke bundan önce Boğaz'daki hizmetleri ücretsiz sağlıyordu. Umman ile Hürmüz Boğazı'nın idaresine ilişkin olumlu görüşmeler yaptık. Kılıcımız Hürmüz Boğazı'nın üzerinde olacaktır.
1: Arakçı anlaşmanın düşmanları olduğunu söyledi. İsrail işaret etti. Tel Aviv'in süreci akamete uğratmak istediğini belirtti. Arakçı ayrıca medyada yer alan metinlerin onaylanmadığını vurguladı. Bakan Arakçı, mutabakat zaptındaki maddelerin hayata geçirilmediği takdirde müzakerelerin de yapılmayacağını söyledi.
2: Mutabakat zaptındaki hususlar hayata geçirilmezse nihai anlaşmaya yönelik müzakereler yapılmayacak.
1: Taraflar arasında nihai imzanın atılıp atılmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
0: ABD basını Washington'la Tahran arasındaki gerilime ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. CNN'in haberine göre ABD ordusu İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek amacıyla kara harekatı seçeneğini masaya yatırdı, ancak Başkan Donald Trump'ın olası sonuçlar nedeniyle operasyona onay vermediği öne sürüldü.
1: ABD-İran arasında barış umutları arttı. Ancak süreç pamuk ipliğine bağlı. Amerikan CNN televizyonuysa ABD'nin İran'a yönelik olası bir kara harekatını son anda durdurduğunu iddia etti. Habere göre ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Mayıs ayında Florida'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı karargahında İran'daki zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ele geçirilmesine yönelik askeri planları değerlendirdi. CNN'e konuşan kaynaklar, toplantının son derece acil şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Kane'in bu nedenle NATO toplantısını yarıda keserek Washington'a döndüğünü öne sürdü.
3: Last night at Dover Air Force Base in Delaware, our nation's leaders.
1: İddialara göre hazırlanan plan, İran topraklarına kara birlikleri gönderilmesini ve uranyum depolarının kontrol altına alınmasını içeriyordu. Kaynaklar Dan Kane'in planı daha sonra Başkan Donald Trump'a sunduğunu, ancak Trump'ın operasyonun doğurabileceği sonuçlar nedeniyle harekata onay vermediğini ileri sürdü. Trump'ın İran'ın sert misilleme yapabileceği, çatışmaların genişleyebileceği ve çok sayıda Amerikan askerinin hayatını kaybedebileceği yönündeki değerlendirmelerinden endişe duyduğu belirtildi. CNN'in bir başka özel haberinde ise İran'ın olası bir müdahaleye karşı nükleer tesislerde güvenlik önlemlerini artırdığı iddia edildi. Haberde Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum depolarını mühürlediği, bazı giriş noktalarına mayın yerleştirdiği ve depolara ulaşan tünellerin bir bölümünü kullanılmaz hale getirdiği öne sürüldü. Söz konusu iddialara ilişkin ABD ve İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
0: İsrail'in soykırımcı savunma bakanı İsrail Katz'dan gerilimi tırmandıracak açıklamalar geliyor efendim. Öyle ki Katz, Gazze ile Lübnan ve Suriye'nin güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini iddia etti. Katz açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Ordunun Lübnan, Suriye ve Gazze şeridinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini iddia etti. Batı Şeria'da da işgalin süreceğini belirtti. Katz, ihtiyaç duymaları halinde Batı Şeria'da saldırılarla hedef aldıkları mülteci kamplarının

0: sayısının artabileceği tehdidinde bulundu. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in soykırım, zulüm politikalarını hem yüksek sesle eleştiriyor hem de İsrail'i bölgesinde yalnızlaştıran stratejik adımlar atıyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan yeni demiryolu ve lojistik hattı anlaşmaları İsrail'i endişelendirdi efendim. Yediot Ahronot gazetesi ulaşım hattında tek bir İsrail şehri yok diye yazdı. Erdoğan'ın stratejik hamleler yaptığını belirtti. Osmanlı Ticaret İmparatorluğu manşetini attı. Detaylara bakalım.
1: Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışının ardında hem yaşanan acılara, İsrail katliamlarına, işgaline duyduğu öfke var, hem bir uyarı.
1: Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede izlediği strateji İsrail'in kimyasını bozuyor. Zira Erdoğan kardeşlik hukukuyla bir güvenlik kuşağı kurma, kalkınma yolları inşa etme peşinde. İsrail ise kaostan beslenmek istiyor. Bu yüzden Türkiye'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı son anlaşmalar Tel Aviv yönetimi ve medyasının yakın takibinde.
3: Bugün Anadolu yine kıtaları birbirine bağlayan büyük hareketin merkezinde yer alıyor.
2: Yediot Ahronot gazetesi Türkiye'nin Trakya'dan Umman'a uzanan yeni demir yolu ve lojistik ulaşım ağı projesini analiz haberinde paylaştı. İsrail'in Orta Doğu'da iyice yalnızlaştığına dikkat çekilen yazıda Türkiye ile Suudi Arabistan arasında inşa edilmesi planlanan tren hattının güzergahında tek bir İsrail şehri bile yok. Suudi Arabistan ulaşım koridoru için bir dönem İsrail'e yaklaşmıştı. Ancak tercihini Türkiye ile anlaşmaktan yana kullandığı görüşü paylaşıldı.
4: İki ülkenin özellikle son zamanlardaki işbirliği bizler için gerçekten memnuniyet verici. Orta Doğu bölgesinde de Suudi Arabistan ve Türkiye gerçekten stratejik iki ülke konumunda.
2: Yediot Ahronot gazetesinin yazısında İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürdürdüğü bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik hamleler yaptığı, krizi fırsata çevirdiği belirtildi. Gazetenin seçtiği başlıkta bir o kadar dikkat çekiciydi. Suudi Arabistan, Suriye ve Erdoğan'ın yeni Osmanlı Ticaret İmparatorluğu manşeti atıldı. Riyad, Ankara ile tarihi bir demiryolu koridoru anlaşması imzalarken ve Türk bankaları Suriye genelinde şube açmaya hazırlanırken, Orta Doğu'yu yeniden şekillendirenler sadece İsrail'in düşmanları değil görüşü paylaşıldı.
5: Bakın, millet bu haritayı konuşuyor. Yani yakında Körfez ülkelerini Suudi Arabistan üzerinden, Ürdün üzerinden, Suriye üzerinden Türkiye'ye güçlü bir şekilde bağlayacak yeni koridorlar.
2: Aslında İletişim Başkanlığı da paylaştığı klipte Osmanlı döneminden günümüze bu ticaret yollarına dikkati çeken mesajlar vermişti.
3: Doğudan gelenler, batıya gidenler yüzyıllar boyunca aynı noktada buluştu.
2: Türkiye, Doğu-Batı ticaret yollarının ardından Güney-Kuzey eksenli yeni hatlar kurma çabası içinde. Irak'la birlikte yürütülen 110 milyar dolarlık kalkınma yolu projesinin ardından Umman'dan Batı Trakya'ya uzanan yeni hattın hayata geçirilmesi, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya yeni köprüler kurulması anlamına da geliyor. Ve bu yolların tüm kesişim noktası Türkiye oluyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunda adının geçtiğine ilişkin Türk basınına verilen bir demeç üzerine X hesabından bir açıklama yapacak efendim. Şimdi detaylar için bu arada açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek

0: tarafından yapıldı. Şimdi o açıklamanın detaylarını öğreneceğiz. 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak bize aktaracak. Hemen Ahmet'e dönelim. Ahmet merhabalar, kolay gelsin. Nedir notların, nedir detaylar?
1: Hüşam Mutlu merhabalar. Evet, öncelikle olayın bir arka planını anlatayım, sonrasında da hemen Akın Gürley'in mesajına geçelim. Önemli bir mesaj zira. Şimdi Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu 17 Haziran'da Türkiye raporunu oylayacak ve bununla alakalı olarak bir skandal bir girişime imza atıldı. O da neydi? Yeşiller grubundan Vladimir Prebilic. Bu isim Avrupa Birliği'nden, buradaki genel kuruldan Türkiye raporunda Akın Gürley'e yaptırım uygulanmasını talep ettiklerini ileri sürdü. Ama bu bir taslak metin. Bu iddia bile ortalığı karıştırmaya yetti tabii ki. Adalet Bakanı Akın Gürley'den de mesaj geldi. O mesajın içerisinde de anayasa vurgusundan terörle mücadeleye, terörle mücadeleden de vesayet mesajlarına kadar pek çok nokta var dikkat çekici. Direkt olarak oraya geçelim Akın Gürley'in açıklamasına. Akın Gürley diyor ki, bakan adı Akın Gürley, Türkiye Cumhuriyeti demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı köklü devlet geleneğine sahip bağımsız ve egemen bir devlettir. Türk yargısı kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir ifadesini kullanmış. Diğer paragrafta ise Türkiye devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek, Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur, diyor Bakan Gürlek. Devamında ise Avrupa Parlamentosu'nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumlarının güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan aziz milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır ifadesi var. Devamında ise Avrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir, diyor. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarına hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır, diyor. Ve devamında da belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlamentosu üyesinin kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verilebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır, diyor. Ki bu da yayının başında ifade ettiğim Yeşiller grubundan Vladimir Prebilic'e ithafen yazılmış bir başlık. Diye devamındaysa Türkiye terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadelede ne içeriden ne dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı ve vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz sözlerini kullandı Akın Gürlek. Tabii oldukça dikkat çekici açıklamalar var. Dediğimiz gibi anayasa vurgusundan terörle mücadeleye vesayet mesajlarına kadar pek çok mesaj vardı. Keza bu bilgiyi veren kişi Vladimir Prebilic ismine de şiddetli bir şekilde tepki göstermiş Bakan Akın Gürlek ve demiş ki önce kendi hakkında açılan şaibe iddialarına baksın tarzında bir yanıt da vermiş. Tabii 17 Haziran'da Türkiye raporunda bu olacak mı olmayacak mı onu o tarihte göreceğiz ve gelişmeleri de Ankara'dan detaylı bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz Hüşam Mutlu.
0: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Ahmet Taner'den notları aldık. Kaldığımız yerden devam edelim. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 42, ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 firari suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. 16 farklı ülkede yürütülen operasyonlarda organize suç örgütü üyeleri, uyuşturucu tacirleri ve çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı.
1: Türkiye'nin peşini bırakmadığı suçlular tek tek yakalandı. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Operasyonlar 16 farklı ülkede yürütüldü. Gürcistan'dan Almanya'ya, Bulgaristan'dan Hollanda'ya kadar geniş bir coğrafyada düğmeye basıldı. Türk polisi Interpol ve yabancı güvenlik birimleriyle ortak çalışma yürüttü. Kaçakların izi aylar süren takiple bulundu. Aralarında organize suç örgütü üyeleri, uyuşturucu tacirleri ve ağır suçlardan aranan isimlerin de bulunduğu 42 kırmızı bültenli firari Türkiye'ye getirildi. Ulusal seviyede aranan 48 şüpheli de yakalanarak adalete teslim edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara KOM, narkotik, istihbarat, siber, asayiş ve terörle mücadele ekipleri de destek verdi. Adalet Bakanlığı ile yürütülen koordinasyon sonucunda iade süreçleri tamamlandı.
0: Ankara'da yasa dışı bahis ve sanal kumar şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilere

0: Halit Banka ve kripto hesaplarında 5,3 milyar liralık para hareketi tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü tutuklandı.
1: Ankara'da yasa dışı bahis ve sanal kumar ağına operasyon düzenlendi. Polis ekipleri aylar süren takibin ardından düğmeye bastı. 86 şüpheli yakalandı. Masak raporları çarpıcı detayları ortaya koydu. Banka ve kripto hesaplarında 5,3 milyar liralık hareket tespit edildi. Para trafiğinin örtülü şekilde yönetildiği belirlendi. Yasa dışı bahisle bağlantılı 414.621 hesap incelendi. Şüphelilerin banka hesapları temin ettiği ve para akışını organize ettiği belirlendi. Paraların kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilere milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu. Bahis oynatmadık, bahis oynadık savunması yapıldı. Soruşturma dosyasına yansıyan verilerse aksini gösterdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü tutuklandı.
0: Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan el değmemiş doğasıyla büyüleyen Altınpınar Limni Gölü ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor efendim. Öyle ki bölgeye kamp yapmak için gelen doğa severler çam ormanlarının arasında huzur dolu anlar yaşadı. Görelim.
2: Masmavi göl, yemyeşil doğa. Bu göl kendine hayran bıraktırıyor. Burası Gümüşhane Torul'da bulunan Altınpınar Limni Gölü. Bölge şehirden uzak, el değmemiş güzelliğiyle ziyaretçileri mestediyor. Çevre şehirlerden bölgeye kamp yapmaya gelen vatandaşlar da keyifli anlar yaşadı.
3: Manzara tahmin ettiğimden daha güzel. Bu kadar doğal, bu kadar dokunulmamış bir yer beklemiyordum. İlk defa geliyorum. Gerçekten şaşırdım bu kadar güzel olmasına.
2: Kamp etkinliği Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak her sene düzenleniyor. İl merkezi ve ilçelerden gelen 42 sporcu çam ormanlarının arasında huzur dolu anlar yaşadı. Gölün etrafında bol bol yürüyüş yaptılar, stres attılar. Sporcular doğayla iç içe vakit geçirdi.
4: Burada yaşamıyorum ben. Normalde İstanbul'da yaşadığım için hani kamp tam olarak kamp standartlarına uygun ve genel olarak da böyle sessiz, sakin, kafa dinleyebileceğimiz bir yer genel olarak.
0: Bu mesteden manzarayla artık bültenimizi noktalıyoruz efendim. Benim için de veda vakti. Bizden sonra Melek Kılınç haber nöbetini devam ettirecek. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.

Dünyanın en büyük güçleri milyarlarca doları aynı teknolojiye yatırıyor. ABD, Çin, Avrupa ve teknoloji devleri sessiz bir yarışın içinde. Peki neden? Bilir aktörlükle neler oluyor hayatta? Bu hafta kuantum çağının kapısını aralıyor. Bir teknoloji düşünün. Şifreleme sistemlerini tümüyle değiştirebilir. Yapay zekayı bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Ekonominin kurallarını yeniden yazabilir. Hatta geleceğin savaşlarını etkileyebilir. Peki kuantum bilgisayarlar gerçekten yeni bir çağın başlangıcı mı? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Berk Üstündağ'ın katılımıyla neler oluyor hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Yüzyılı deviren Cumhuriyet Halk Partisi tek partiden bugüne hangi krizleri ne zaman, niçin yaşadı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine dair anlatısına göre ne zaman, ne oldu? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Ahmet Demirel yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
1: Finans sunar.

0: Geçen sene de alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım-satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100 verecek kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
3: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro. Ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçlar ücretsiz bir şekilde dilediğin cihazda.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir grup, heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak... internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol!

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
7: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
3: Amerika uzak mı?
4: Oo, çok uzaktı bizim.
3: İzleyenler mi?
4: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
3: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.

bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Sertler 16 gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde önümüzdeki 5 yılın yol haritasını açıkladı. Yapay zekada Türkiye'yi lider ülkeler arasına taşımayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, 10 bin ileri düzey uzman ve 100 bin yapay zeka profesyoneli yetiştirileceğini açıkladı. Kamu yatırımlarından yapay zeka projelerine pay ayrılacağını da belirten Erdoğan, İstanbul'un yapay zeka alanında uluslararası vitrin ve yatırım diplomasisi merkezi haline geleceğini belirtti.
1: Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız. Temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi. Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız. Kamu sektörümüz başarılı

0: ve yerli yapay zeka çözümlerinin ilk alıcısı ve en güçlü referansı olacak. Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az %2 pay ayıracağız. Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız.
1: AK Parti İstanbul milletvekilleri vatandaşların nabzını bu kez pazar yerlerinde tuttu. Bağcılar, Beyoğlu ve Sultanbeyli'de gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.
2: AK Parti İstanbul teşkilatlarının saha çalışmaları aralıksız sürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen programlar kapsamında İstanbul milletvekilleri Bağcılar, Beyoğlu ve Sultanbeyli'de vatandaşlarla bir araya geldi.
3: Toprak masrafını karşılarsın devletimizde zaten birçok şeyi toparlamış.
2: İlçe teşkilatları ile birlikte semt pazarlarını gezen milletvekilleri esnaf ve vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Kimi zaman pazar tezgahında selamlaşıldı, kimi zaman evler gezildi. Milletvekilleri 7'den 70'e her bir vatandaşın derdini, arzusunu yakından dinledi.
4: Hiç anlatamıyor derdini vekilin. Hiç. Peki bu hani
2: pazar alışverişi yapan vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyen milletvekilleri mahallelerin ihtiyaçlarına ilişkinde notlar aldı. Programda ulaşım, şehir yaşamı ve yerel hizmetler başta olmak üzere gündemdeki konular değerlendirildi. Pazar ziyaretlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşların evlerine de ziyaretler gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinesinde sürdürülen saha programlarının önümüzdeki haftalarda da İstanbul'un farklı ilçelerinde devam edeceği belirtildi.
1: Efendim, 85 milyon tek yürek nefesler tutulduğu 24 yıllık hasret bitiyor. Türkiye yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. A milli takımımız Amerika kıtasındaki dev turnuvadaki ilk sınavına yarın sabah 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. İlk sınavını Avustralya karşısında verecek. Milliler son hazırlıklarını tamamladı. Artık gözler maç saatine geldi.
2: ...2002 yılındaki o tarihi üçüncülükten tam 24 yıl sonra... ...Türk milli takımı yeniden futbolun en büyük arenasında... ...Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazır. A milli futbol takımımız 24 yıl aradan sonra katıldığı... ...Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. D grubundaki ilk sınavımız için A milli futbol takımımız Kanada'nın Manchester şehrinde bulunan BC Palace Stadyumunda pazar sabah saat 07'de Avustralya karşısına çıkacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Ay yıldızlı ekip maç öncesindeki son hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Montella yönetimindeki antrenmanda Avustralya karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Kenan Yıldız da takımla çalıştı. Karşılaşma öncesinde konuşan Montella, Türk halkını gururlandırmak istediklerini söyledi.
5: 24 yıldır beklenen bir maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Yaptığımız işten gurur duymak ve Türk halkını gururlandırmak istiyoruz.
2: Montella Avustralya'nın fiziki gücüne dikkat çekti. İlk maçın grup kaderi açısından belirleyici olabileceğini söyledi.
5: 4 takım da gruptan çıkacağını ümit ediyor. İyi bir iş yapacağımıza inanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk maç önemlidir. Çok önemli puanları alabilirsiniz daha sonraki maçlarda ama ilk maç belirleyici olacak. Takımımıza gelecekte çok iyi bir konum kazandıracağını düşünüyorum.
2: Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da hiçbir bahaneye sığınmadan sahaya çıkacaklarını söyledi.
6: Sonuçta her ülke bu sıcakta oynayacak. adapte olması gerekiyor. Biz en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maçı kazanacağız.
2: 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden Türkiye, o tarihten sonra düzenlenen turnuvalara katılamamıştı. Ay Yıldızlılar gruptaki diğer maçlarında 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da da ABD ile karşı karşıya gelecek. Ve şimdi 85 milyonun yüreği aynı heyecan için atacak.
1: Gelişmeleri aktardık. Saat başında tekrar ekranlarınızda olacağız.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, Anadolu Rüyası kurucusu ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz'le koreograf Seyit Ömer. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Bugün kullandığımız bilgisayarlar dünyayı değiştirdi. İnterneti kurdu, yapay zekayı geliştirdi, milyarlarca insanı birbirine bağladı. Ancak bilim insanları şimdi çok daha büyük bir dönüşümün kapıda olduğunu söylüyor. Adı kuantum devrimi. Öyle bir teknoloji ki bugünün en güçlü süper bilgisayarlarının yıllarca çözmeye çalışacağı problemleri saniyeler içinde çözebileceği konuşuluyor. Peki bu gerçekten mümkün mü? Ve asıl önemlisi, insanlık buna hazır mı?
1: Tarih boyunca dünyayı değiştiren her büyük teknoloji güç dengelerini de değiştirdi. Barut savaşları değiştirdi. Buhar makinesi ekonomileri dönüştürdü. Elektrik sanayi çağını hızlandırdı. İnternet ise bilgiye sahip olanlarla olmayanlar arasındaki farkı yeniden tanımladı. Şimdi ise dünyanın en büyük devletleri ve teknoloji şirketleri yeni bir yarışın içinde. Bu yarışın adı kuantum. Bir bilgisayar düşünün. Bir problemi çözmek için tek bir yolu denemiyor. Aynı anda milyonlarca ihtimali değerlendirebiliyor. Nefis değil mi? İşte kuantum bilgisayarlarının vaat ettiği dünya tam olarak da bu. Dolayısıyla ABD, Çin, Avrupa Birliği gibi gelişmiş ülkeler bu teknolojiye milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Çünkü mesele sadece teknoloji değil, mesele geleceğin gücünü belirlemek. O halde gelin bu hafta biz de kuantum çağının kapısını birlikte aralayalım.

0: kullanıcısına ya da gerekli ilgili birime aktarılır. Kuantum bilgisayarlarda ise bir veriyi önce bir problemi bir devre kümesine dönüştürürüz. Kapı devreleri diyoruz bunlara. Ve sıfır ve birlerden oluşan kubitler aynı anda yan yana süperpozisyon ve dolanıklık dediğimiz iki tane kavram dahilinde tamamını aynı anda uygular. Böylelikle bir tarafta klasik bilgisayarla da arka arkaya yaptığımız, sıraladığımız bir işlemi diğer tarafta aynı anda ve çok yüksek kombinasyonla verdiğimiz için belki bazı problemlerde hayatımızca göremeyeceğimiz, hatta evrenin varlığı süresince, tahmin edilen varlığı süresince, yaşı süresince göremeyeceğimiz bir sonucu görebildiğimiz zaman içerisinde çözebilmemizi sağlar. Kuantum bilgisayarlarda bunu sağlamak üzere iki tane temel özellik vardır. Bunların bir tanesine süperpozisyon, bir tanesine dolanıklık diyoruz. Süperpozisyon dediğimiz şey aslında bu kubitlerin geleneksel bilgisayarlarda, yarı iletkenler bilgisayarlarda olduğu gibi 0 ve 1 yerine o 0 ve 1'in arasındaki spektrumu bir malzemenin, atomun, fotonun kuantum durumlarından faydalanarak bir olasılıksal olarak geniş bir spektrumla temsil edilmesidir ve bu çok güçlü bir kombinasyon üretir. Dolayısıyla bunu şöyle anlayabiliriz. Mesela bir şifreyi çözmek istiyoruz. Ona çeşitli değerler giriyoruz. Bu değerlerin tek tek sırayla gireceğimize bunların kümesini oradaki veri tabanının tamamına uygulayıp bunu alabilmemizi sağlayan bir makine var karşımızda. Diğer taraftan dolanıklık da fiziğin, biliyorsunuz, kuantum fiziğinin çok anlaşılmaya çalışılan, tuhaf gelen birçok kişiye bir yanı. Bu kuantum bilgisayarların temelini oluşturan özelliklerden bir tanesi. Çünkü bir tane kubiti aldığınız zaman bu sadece 0 ile 1'in arasındaki bir kombinasyon, ama şöyle düşünün, ben mesela 4,56 diye bir sayıyı temsil etmek istiyorum ve binde birlik olasılıkla bir dijite ihtiyacım var. Dolayısıyla bunu normalde 2 bit olarak yapsaydım 10 bite ihtiyacım olacaktı. Yani 1024'te birini duyarlılıkla alacaktım. Ama bir tane kubitle bunu nasıl temsil ederim? Şimdi kubitleri yan yana, olasılıkları 0 ile 1 arasında gezinen bu kubitleri yan yana koyabilmem için aslında birbirleriyle dolanık hale gelmiş kubitlere ihtiyacım var ki bunlar birinin sonucu diğerine koordinasyon haline gelsin. Kuantum fiziğinin tabii çok tartışılan, çok anlaşılmaya çalışılan bir yanı, bu dolanıklığın ilk defa uygulanabilir hale geldiği bir alan olarak da kuantum bilgisayarı gösterebiliriz. Dolayısıyla kuantum hesaplama, genel anlamda kuantum bilgisayar, kuantum haberleşme, bunların hepsini kapsayan bu alanda süperpozisyon ve dolanıklık hadisesini aslında biz büyük problemlerin çözümü için yeni bir çözüm aracı olarak görüyoruz.
1: Kuantum bilgisayar diye bir teknoloji duydunuz mu? Sizce normal bilgisayarlardan farkı ne olabilir?
2: Duydum, birkaç böyle video izlemiştim. Normal bilgisayardan farkı, yani çok daha zorlu işlemleri yapabilmesi herhalde, daha yüksek kapasiteye sahip olması vesaire.
3: Duyduğuma göre bir sürü işlem aynı anda yapabiliyor. Yani bir tane işlemi yapmıyor sadece.
4: Kuantum hali olan, hani çok anlık oluyor. Hani herhangi normal bilgisayarlarda 1 ve 0'lardan oluşurken, hani ya evet ya hayır gibi tek iki durum oluşurken, kuantum bilgisayarlarda birden çok hal olabiliyor. Böyle olunca daha hızlı hesaplamalar yapılabiliyor.
5: Hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum ama duydum.
2: Henüz duymadım.
1: Bilim insanlarının kuantum üstünlüğü dediği kavram yalnızca daha hızlı bilgisayarlar üretmek değil. Mesele, örneğin, yeni ilaçları ilk geliştiren olmak, yapay zekayı daha güçlü hale getirmek, şifreleme sistemlerini dönüştürmek, ekonomik rekabette öne geçmek ve tabii asıl önemlisi geleceğin stratejik üstünlüğünü elde etmek. Peki söylenildiği gibi kuantum üstünlüğü gerçekten yeni çağın anahtarı mı? Yani bu teknolojiye sahip olan ülkeler küresel dengeleri değiştirebilir mi? Ya da ne dersiniz? Gelecekte süper güç en büyük orduya sahip olanlar mı? Yoksa en güçlü kuantum bilgisayara sahip olanlar mı olacak?
0: Kuantum her ne kadar yaygın olarak ticarileşmese de kuantum bilgisayarlar şu anda deneysel olarak akademisyenlere açılmış servisleri var. Bu servislerin kullanımındaki gelişim ve aynı zamanda kuantum bilgisayarlara yapılan yatırımlarla startuplar seviyesine bile gelmiş olması bir projeksiyon gösteriyor.

0: devletlere. Diyor ki bunun geçen 5 yılına bakalım, geçen 50 yılına bakalım. Bu hızlanmanın hızına bakarsak bu ivmenin sonucunda önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde birden bir ticarileşme ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu 3. yıl mı olur, 7. yıl mı olur bundan çok emin değiliz. Fakat ana çözülmüş bazı problemler var. Uygulama şekliyle ilgili problemler de yoğun bir şekilde çözülmek üzere yatırım yapılıyor. İşte burada kritik bir eşik var. O kritik eşik şu. Biz yaygın ticari olarak kullandığımız problemleri, örneğin bir optimizasyon problemi, havayolu taşımacılık sistemleri genellikle buna ilk verilen örneklerden bir tanesi, karmaşıklık seviyesi yüksek problemlerin çözülmesi, bazı kripto anahtarları bilinmezken verilen kripto anahtarlarının çözülüp dolayısıyla verinin çözülebilir hale getirilmesi gibi hem ticari, ekonomik hem de stratejik olarak daha önce yapılmamış, geleneksel bilgisayarlarla yapılamayan bazı çözümlerin kuantum bilgisayarlarla yapılabilecek olması şu anda teorik de olsa aslında şöyle bir kavramı ortaya çıkartıyor. Bunu ilk yapan diğerlerine karşı bunu bir üstünlük olarak mutlaka kullanmak isteyecektir. Askeri olarak da, ticari olarak da. Ve bunu engelleyen bir mekanizma şu anda yok. Dolayısıyla mevcuttaki yarışta aslında yatırım alınmasının bu konudaki önemli gerekçelerinden bir tanesi de aynı zamanda ilk olma isteği. Dolayısıyla bu ilk olmanın diğerlerine bende var ve ben bunu çözebiliyorum. Dolayısıyla ben bunu geleneksel bilgisayarlarla da harmonize ederek arka taraftaki hesaplama gücünü gerek askeri gerek ekonomik olarak servisleştirebilirim. Ulusal üstünlük kazandığım gibi uluslararası küresel ekonomide ve askeri olanda da bu üstünlüğümü kullanmak isteyebilirim. İşte kuantumda buna sahip olmanın bir kişi tarafından sahip olunması ve diğerlerinin olunmaması arasındaki zaman farkında ortaya çıkan bu sürece kuantum üstünlüğü diyoruz.
1: Kuantum bilgisayarı, normal bir bilgisayarın bugün çözmesi binlerce yıl sürecek bir problemi birkaç dakikada çözebileceğini söylesem ne hissedersiniz?
2: Korkarım açıkçası ama yani başarılı, yani bu zaten olacağı tahmin edilen bir şey ve hani olursa da gerçekten başarılı bir ürün olur yani kuantum bilgisayarı.
3: Atıyorum mesela bir uçakta kaza oldu, bir şey çözülmesi gerekiyor. Yani çok hızlı çözebilir, bence bu gayet iyi bir şey.
4: Hani şu an evet belki bizim için biraz mucizevi bir durum olarak görülebilir ama ileride daha da normalleşeceğini düşünüyorum şahsen.
5: Teknolojinin daha da geliştiğini, her şeyin daha da hızlandığını ama hem güzel hem kötü şeyler hissettiriyor şu anda.
6: Yani çok önemli bir güç bence. Çünkü şu anda bir de hani elimizdeki normal telefon bilgisayarlarla yani bir bankaya vesaire gitmeden birçok işlemi yapabiliyoruz. Ve hani o bilgisayarlardan kat kat güçlü bir teknolojiyle daha neler yapabiliriz? Yani bunu düşünmek de zaten bence ne kadar güçlü bir teknoloji olduğunu gösteriyor.
7: Yani oldukça şaşırırdım. Böyle kompleks konuları hızlı bir şekilde çözebiliyorsa gerçekten büyük bir teknoloji olması lazım.
8: Ne dersiniz? Belki de geleceğin dünyasında hastalıklar ortaya çıkmadan tedavi edilecek. Yeni ilaçlar, yıllar süren laboratuvar çalışmalarının ardından değil, günler içinde geliştirilecek. Şehirlerin enerji ağları, trafik sistemleri ve üretim zincirleri milyarlarca değişkeni aynı anda analiz ederek kendi kendini optimize edecek. Yapay zeka, bugün hayal bile edemediğimiz karmaşık problemleri çözebilecek bir güce ulaşacak. İklim değişikliği, yeni malzemeler, füzyon enerjisi ve uzay teknolojileri konusunda insanlığın önündeki bazı engeller aşılabilecek. Çok heyecan verici değil mi? Belki de kuantum bilgisayarlar yalnızca daha hızlı hesap yapan makineler olmayacak. İnsanlığın bilgiye ulaşma, keşfetme ve karar verme biçimini kökten değiştirecek.
1: Bugün dijital dünyada attığımız hemen hemen her adım görünmez şifrelerle korunuyor. Banka hesaplarımız, kişisel verilerimiz, devlet kurumları, askeri haberleşme ağları, enerji sistemleri ve hatta cep telefonlarımızdaki en basit mesajlar bile. Yani modern dünyanın güvenliği büyük ölçüde matematiksel şifreleme sistemlerine dayanıyor. Peki ya bir gün bu şifreleri çözebilecek kadar güçlü bilgisayarlar ortaya çıkarsa? Eyvah ki ne eyvah. İşte kuantum teknolojilerinin en çok tartışılan yönlerinden biri de bu. Bilim insanları kuantum bilgisayarlarının

0: bugün güvenli kabul edilen bazı şifreleme yöntemlerini çok daha kısa sürede çözebileceğini söylüyor. Eğer bu doğruysa bu durum yalnızca teknolojik bir gelişme olmaz. Ekonomiden savunmaya, diplomasiden istihbarata küresel güvenlik meselesi de olur. Yani belli ki gelecekte yarış sadece güçlü bilgisayarlar üretmek olmayacak. Bilgiyi koruyabilmek de olacak. Peki siz ne dersiniz? Kuantum bilgisayarlar gerçekten dijital dünyanın kilitlerini açabilecek mi?
1: Kuantum çağında siber güvenliğin hazırlıklı olması gereken konular var. Burada en baştan bir şeyi yanlış anlaşılmayı tabii engellemek lazım. Bazıları diyor ki kuantum sanki sihirli bir değnek ve web sitelerimize girecek, bütün bilgilerimiz alınacak. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Çünkü sizin bir web sitesindeki bir servisinize birisinin girebilmesi için deneyebileceği şifre sayısını siz zaten kısıtlıyorsunuz. Ama örneğin havada kriptolu haberleşmemiz var, değil mi? Biz Wi-Fi ile bağlıyız, kripto ile bağlıyız. Bunları kaydeden birisi şu anda çözemediği bir algoritma, şu andaki imkanlarla çözemediği, şu andaki algoritmalarla çözemediği, ekonomik olarak çözemediği veriye geri dönüşümü, yani orijinal verinin içerisinde çıkartımı, işini kuantumu çağında çıkartması ihtimali yüksek. Bunlardan bir tanesi, şundan da şu örneği verebiliriz bir tanesini, siber güvenlikte yaygın olarak kullanılan algoritmaların birçoğu, örneğin asal sayıları çarpanlara ayırmaya dayalı bir tekniği kullanıyor. RSA dediğimiz bir algoritma mesela çok popüler. Tamamen bunun üzerine kurulu. Halbuki kuantum bilgisayarlarda da aynı anda farklı kombinasyonları bir arada fotonik bir hızla, yani ışık hızına yakın bir hızla deneyebilme ihtimali bu asal çarpanları geri getirme imkanı sunuyor. Örneğin Shor algoritması dediğimiz bir algoritma var kuantum bilgisayarda. Büyük bir veri seti içerisindeki sayı kümelerini asal çarpanlara ayırabiliyor. Bu da tabii bazı algoritmaları, önemli miktarda sayılabilecek algoritmayı, mevcuttaki kripto algoritmalarının güvenliğini sarsıyor. O yüzden de şu anda algoritmalar daha şimdiden ikiye ayrılmış durumda. Mevcuttaki kuantum imkanlarını, gelişimini riskli olanlar, bir de post kuantum algoritmaları dediğimiz, yani kuantumla bu iş başarıldıktan sonraki döneme olan hazırlıklı olan algoritmalar. O yüzden de siber güvenlik dünyası böyle bir hazırlık içerisinde. Bunlar tabii şu anda sertifikasyon süreçleri dahil olmak üzere tartışılıyor. Bu konunun tabii devletler yanıyla da etkisi var. Bunu bilen, farkındalığı yüksek olan taraflar şu anda çözemeseler de bu verileri önemli gördükleri, sahip olamadıkları, sadece koklamak diyoruz. Yani sistemden aldınız ama içini açamadınız çünkü anahtarlar size ait değildi. Onlar havadaydı, onlar uluslararası şebekelerdeydi. Bu verileri topluyorlar. Post kuantum dediğimiz, yani bu imkanlar geldikten sonraki dönemde bunları açabilirlerse kendileri için stratejik olarak kullanabilecekler. Diğer taraftaki devlet, bazı devletler de bunu bildikleri için artık yavaş yavaş kuantuma hazırlıklı olan kuantum uyumlu, yani post kuantum dediğimiz kuantumla da çözülmesi imkanı pek mümkün olmayan algoritmalara geçiş yapıyorlar.
0: Yapay zeka son yılların en büyük teknoloji devrimlerinden biri. Sorularımıza cevap veriyor, görüntü üretiyor, araç kullanıyor, hatta hastalıkları teşhis ediyor. Ancak yapay zekanın da bir sınırı var. Çünkü ne kadar gelişmiş olursa olsun karar verebilmek için devasa miktarda veriyi işlemesi gerekiyor. İşte tam da bu noktada sahneye kuantum bilgisayarlar çıkıyor. Bir tarafta öğrenen ve analiz eden yapay zeka, diğer tarafta olağanüstü işlem kapasitesi sunan kuantum teknolojileri. Peki bu iki güç birleştiğinde ne olacak? Yani evet, yapay zeka insanlığa yeni bir akıl sundu ama kuantum teknolojileri adeta yeni bir beyin vaat ediyor. Düşünsenize, kuantum destekli bir yapay zeka. İyi de biz buna hazır mıyız?

0: Yapay zekanın şu andaki kullanım oranı iki temel kümede. Bir tanesi dar yapay zeka dediğimiz tahmin, optimizasyon gibi bir alan. Bir tanesi de üretken yapay zeka dediğimiz içeriklerin tariflerimize göre üretilmesi, otomasyona dönüştürülmesi. Kuantum bir kere mevcuttaki gelişimi, örneğin optimizasyon, tahmin gibi problemlere çok uyarlanabilir vaziyette. Dolayısıyla biz geleneksel olarak karmaşıklık seviyesi yüksek olduğu için çözülmesi zor problemleri kısıtlayıp bazı yerel çözümlerine razı olacağımıza, örneğin havayolu taşımacılığındaki yüzler mertebesindeki değişkenin belirli zaman penceresinde en iyi uçuş planlarını çıkarması, en iyi yolculuk planlarını çıkarması, ekonomik geliri maksimumlaştırması, giderleri azaltması gibi hem kısıtlar hem değişkenliklerin fazla olduğu yerlerde kuantum bilgisayarlarla çözülmeyi öne çıkartıyor ve ekonomik kılıyor. O yüzden de karmaşıklık seviyesi yüksek problemlerin makine öğrenmesi yöntemlerine alternatifleri ve birlikte olması bir yandan gelişiyor. Ama diğer yandan kuantumla birlikte yapay zekanın kendisi de gelişiyor. Yapay zekanın kendisinin gelişiminde yapay süper zeka yol haritasına gittiği zaman iki tane tartışma konusu orada var. Bir tanesi diyorsunuz ki tamam güzel, ben daha iyi, daha performanslı, muhakeme yeteneğine daha yakın, henüz süper zeka seviyesine gelmediyse de muhakemesi gelişmekte olan, bağlamsal ilişkilerini kuvvetlendirmekte olan bir yapay zekayı hizmetleştirmeye başladım. Fakat bunun enerji maliyeti giderek artıyor. Bunun işlemci sayısı itibarıyla GPU'lardaki çekirdek sayısı, ihtiyaç olan bellek miktarları devasa boyutlarda. Dolayısıyla ilk yatırım miktarları artıyor. Şimdi bu iki probleme karşılık diyoruz ki yapay zeka da aynı zamanda insan beyni esinli olarak da aynı zamanda gelişiyor. Yani bizim geleneksel bilgisayarlarda olduğu gibi programı oku, buna göre kodla, işte veriyi al, işle tarzını ne kadar paralelleştirdikse de paradigmayı çok fazla değiştirmedik. Şimdi bir taraftan nöromorfizm dahil olmak üzere yapay zekanın kendisinde doğadakine de benzer şekilde paradigma değişiklikleri var. Bu paradigma değişiklikleri kuantumdan başlayarak aslında enerji entropi ilişkisinde problemleri farklı bir çözüm platformuna taşıyor. İşte bu yeni çözüm platformu aynı zamanda yapay zekanın her problemi olmasa bile önemli problemlerini yeni bir matematiksel paradigmayla çözme imkanı da getiriyor. O yüzden de bir taraftan geleneksel problemlerimizi optimizasyon başta olmak üzere sınıflandırma, tanıma gibi bunları hızlandırmak için kuantum işlese de aynı zamanda yapay zekanın gelecek dönemdeki yeteneklerini yansıtacak daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek performansla servisleştireceğimiz paradigmaları kodlayabileceğimizi umuyoruz. Bunlar henüz gerçekleşmiş değil ama teknolojinin mevcut trendine göre olan tahminlerimiz bunlar.
1: Yapay zeka ile kuantum bilgisayarın birleşmesi insan hayatını kolaylaştırır mı, riskleri mi arttırır?
2: Tabii ki de etik olmayan yanları çok fazla bugün baktığımızda ama yarın bu etik olmayan durumları yine doğru ellerde daha azaltacağını düşündüğüm için hani kuantum bilgisayarların ve yapay zekanın bu birleşimi ileride kesinlikle yani insanlık için bugüne nazaran daha güvenli bir ortam oluşturacağını düşünüyorum şahsen.
3: Riskleri arttırır çünkü şu an yapay zekanın kullanıldığı yerden yere bile zararı var. Bir de kuantum bilgisayar gibi büyük bir ne yapacağı hala belirsiz olan bir şeyle birleşirse bence çok daha riskli kullanımlara sebep olabilir yani.
4: Bazı işlerdeki insanları belki negatif etkileyebilir ama toplumun genel faydasına olacağını düşünüyorum.
5: Bence kolaylaştırır, her türlü bize fayda sağlayacağını düşünüyorum.
6: Biraz zorlaştırabilir ama getirdiği faydalar bence bu zorlukları egale edebilir bence.
1: İnsanlık bugün büyük sorunlarla karşı karşıya. Tedavisi hala bulunamayan hastalıklar, artan enerji ihtiyacı, iklim değişikliğinin etkileri, kuraklık, aşırı hava olayları ve giderek karmaşıklaşan çevresel riskler. Bilim insanları yıllardır bu sorunlara çözüm arıyor. Ancak cevapları ümit edilen kadar kısa sürede bulabilmek kolay değil. Çünkü doğa son derece karmaşık. Mesela bugünün bilgisayarları için bir ilacın insan

vücudundaki etkilerini, yeni bir malzemenin atomik yapısını ya da dünyanın iklim sistemini modellemek oldukça zor. İşte kuantum teknolojilerinin en büyük vaatlerinden biri de burada ortaya çıkıyor. Çünkü kuantum bilgisayarlar doğanın işleyişine çok daha yakın hesaplama yöntemleri vaat ediyor. Mesela yeni nesil kanser ilaçları, daha uzun ömürlü bataryalar, temiz enerji üretiminde yeni malzemeler, hatta iklim değişikliğini daha doğru analiz edecek modeller gibi. Peki bu vaatler ne kadar gerçekçi?

0: karmaşıklık seviyesi, non-linearity diyoruz, değişken sayısına karşı yüksek olan problemlerde kuantum çok önemli bir güçlü aday, hesaplama adayı olarak karşımızda. Evrende tahminen 10 üzeri 80 civarında atom olduğu düşünülüyor. 300 kubiti yan yana getirdiğiniz zaman dolanık halde tutabilirseniz yeterli sürede 2 üzeri 300'den oluşan kombinasyon aslında neredeyse evrendeki bütün atomların durumunu en azından anlık olarak temsil edebilecek kadar büyük bir olanak tanıyor. Dolayısıyla bunun pratikteki karşılığı şu. Mesela belirli bir hastalıkta kişiye özel ilaçlar üretmek istiyoruz. Allah göstermesin kanser bunların başında geliyor. Vücudumuzdaki biyolojik bileşenlerimizin aslında birbirleriyle haberleşmesi söz konusu. Mesajcı peptitler dediğimiz amino asit zincirleri var örneğin. Fakat bizim neyle neyin ne kadar mesajcı olduğunu, hangisinin birbirleriyle etkileşime girdiğini ve hangi fonksiyonu yerine getirdiğini tahmin edebilmemiz için çok büyük bir kombinasyonu çözmemiz gerekiyor. Örneğin araba plakaları gibi yan yana dizilmiş olarak amino asitleri düşünebiliriz. Her birinin 20 tane opsiyonu var. 20 taneden bir tanesi. 7 amino asitli bir peptit ilaç olarak düşünün. Bir molekül tasarımı sınıfındaki bir problem. Demek ki 20 üzeri 7 tane kombinasyon var. Biz bunu yaklaşık olarak bazılarını deneysel olarak tutturmaya çalışıyoruz. Fakat 20 üzeri 7 o kadar büyük bir sayı ki ihtiyacımız olan molekülün uzunluğu arttıkça bu geleneksel bilgisayarlarla çözülemez hale geliyor. Dolayısıyla kuantum çağında hastalandığınız zaman size özelleştirilmiş bir ilaç ihtiyacı olduğunda kanserdeki mesela tümör hücreleri buna benzer bir örnek olarak verilebilir. Bunun geliştirilebilmesi mevcuttaki bilgisayarlarla ekonomik olmaktan çıkıyor ve aynı zamanda da süre olarak da yetişemeyebiliyorsunuz. Halbuki kuantum hesaplama dönemine girildiğinde siz bunu matematik problemine dönüştürürseniz eğer görülebilir, ekonomik olarak da katlanılabilir bir maliyetle o zincir hangisidir, o zincirin adayları nelerdir bunları çıkartırız. 10 yıl, 15 yıl ilacın geliştirilmesi için bekleyeceğimize saatler içerisinde deneyleri sonuçlandırırız. Doğrulayanlar içerisinde hastaya uygulanabilecek hale getirebiliriz. Bu örnekte olduğu gibi kombinasyon sayısının çok olduğu optimizasyon problemlerinde önümüzdeki dönemde hayati konularda öne geçirecek. Finansal sistemler, kriptolama ve moleküler biyoloji problemleri de bunların ilk üç sırasındaki örnekler.
1: Sizce gelecekte teknoloji yarışını hangi ülkeler kazanır?
2: Çin diye tahmin ediyorum.
3: Amerika, Japonya, Almanya... Gelişmiş Avrupa ülkeleri ve Amerika yani.
4: Bu ülkenin geleceği biz olduğumuz için ülkenin gelecekteki yıllar için konumu da biz belirleyeceğiz yani. O yüzden Türkiye'nin ilerideki yıllarda Amerika ve Çin gibi ülkelerin yanında yer alacağını düşünüyorum. Ben böyle bir olasılığı görüyorum.
1: Aslında modern ekonomi her gün verilen milyonlarca küçük kararın üzerine kurulu. Mesela bir ürünün market rafındaki yerini alması, bir geminin hangi limana uğrayacağı, bir fabrikanın hangi ülkede üretim yapacağı, bir şirketin hangi ham maddeyi ne zaman satın alacağı, bir bankanın hangi riski göze alacağı gibi kararlar zincirine bağlı. Ve dünya büyüdükçe bu kararlar da daha karmaşık hale geliyor. Baksanıza gerçekten de bugün bir savaş, bir kuraklık, bir salgın ya da bir limanda yaşanan gecikme binlerce kilometre ötedeki üretim bantlarını durdurabiliyor. İşte kuantum teknolojileri bu noktada da değişim vaat ediyor.

Şöyle, doğru kararı daha hızlı verebilmek. O halde soralım. Kuantum teknolojileri dünya ekonomisinin görünmeyen altyapısını değiştirebilir mi?

0: Öncelikli olarak iş hayatını bu iki şekilde etkiliyor. Bir tanesi finans yönüyle. Çünkü yatırımcı seviyesinden başlayarak aslında belirli bir zaman penceresinde riskinize karşılık ekonomik gücünüzle orantılı kararlar veriyorsunuz. Bu kararları veriye dayalı olarak veriyorsunuz. Veri sayısı arttıkça anlık olarak verdiğiniz kararlardaki hesaplanabilirlik bir problem ortaya çıkıyor. Mevcutta kuantum çağı aslında diyor ki siz bir problemi doğru teşhis etmişseniz, onu matematiksel bir forma sokabilmişseniz ya da yeterli veri toplamışsanız ben bunu mevcuttaki geleneksel bilgisayarların çözemediği şekilde ben bunu çözerim diyor kısacası. Ve biz de diyoruz ki kuantum bilgisayarlar önce belki bulut örneğinde olduğu gibi merkezi bilgisayarlarla servis şeklinde sunulacak. Sonra onlar da geliştikçe aynı zamanda yerelleşmeye başlayacak. Burada tabii bazı ekonomik çatışmalar da söz konusu olacak. Bunu kuantum üstünlüğü konusundan başlarsak eğer, askeri olarak uygulamak isteyenler mesela başkalarıyla bunu paylaşmak istemeyecek muhtemelen. Ticari olarak uygulamada da herkese aynı servisi vermeyecek. Çünkü siz yatırımcılığı yüksek olan bir gruptaysanız, sizden daha düşük yatırımcı potansiyeli olan bir grupla bu servisi niye paylaşıp da rekabette onlara karşı daha büyük bir önderlik sağlayacakken eşitlik sağlayın. İşte bu da optimizasyon, güç, kuantum üstünlüğü, kuantum supremacy olarak geçiyor. Ve kuantumun çok karmaşık problemleri çeşitlilikle çözme yeteneği arasındaki bir rekabet sorunu olarak karşımıza çıkacak.
1: Ne dersiniz? Geleceğin savaşlarında en kritik sorular şöyle olabilir mi? Kim daha uzağa vuracak? Kim daha hızlı hareket edecek? Ya da kim daha büyük orduya sahip olacak? Hayır. Asıl soru şu olacak. Kim görünmeden kalabilecek? Kim görünmeyeni görebilecek? Ve kim sırrını koruyabilecek? Çünkü kuantum teknolojileri savunma ve istihbarat dünyasında oyunun en hassas alanlarına dokunuyor. Mesela kuantum radarlar görünmez olduğu düşünülen hedefleri tespit edebilecek. Kuantum şifreleme istihbarat dünyasında yeni bir güvenlik eşiği anlamına geliyor. Kuantum haberleşme dinlenmesi neredeyse imkansız iletişim ağları vaat ediyor. Yani geleceğin savaşlarında en büyük güç ateş etmek değil, görünmeden görmek ve çözülmeden konuşmak olacak. O halde sorumuzu soralım. Kuantum çağında askeri üstünlük daha güçlü silahlar mı, daha hızlı karar sistemleri mi demek olacak?
0: Bir kere İkinci Dünya Savaşı'nda bu çok farkına varıldı. Kriptolama sadece bizim bir bilgimize, gizli bir bilgimize, USB flash diskimizin içerisindeki bir gizli bilgimize başkası tarafından kriptolansa da erişilmesi konusu değil. Haberleşiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz filolar Atlantik Okyanusu ile Almanya arasında haberleşiyorlar ve buna göre pozisyon alıyorlardı. Enigma ünlü filmleştirildi de biliyorsunuz. Şifreleme cihazının kırılması hadisesi İkinci Dünya Savaşı'nın kaderinde önemli bir rol aldı. Mevcutta tabii şifreleme algoritmaları o zamandan beri karşılaştırılamaz seviyede değişti. Uzun mesafe haberleşmesinin güvenliği tüm askeri unsurlar için çok önemli. Hatta bazen güvenli olmadığı için haberleşmemeyi bile tercih ediyoruz. Bir de karşı olan metotlar var. Jammer'lar, karıştırıcılarla olan haberleşmeyi de engellemeye çalışıyoruz. Kuantum burada oyunu değiştiriyor. Kuantum aynı zamanda karıştırıcılardan etkilenmeyen haberleşme opsiyonlarını, alternatiflerini sunduğu gibi kuantumda anahtar paylaşımı riskini azaltarak sadece dolanıklıktan faydalanan iki nokta arasındaki haberleşmeyi dinleseniz de anahtarı olmadığı için çözemeyeceğiniz bir iletişim ortamı, iletişim kanalı oluşturabiliyorsunuz. Ve kuantum sonrası dönemde de bu önemli bir üstünlük haline gelecek. Buna hazırlık olarak da tabii verimizin kriptolama yöntemlerinin post kuantum dediğimiz algoritmalara geçilmesi, diğer taraftan da verinin bütününün açık olarak gözlenemediği sistem tercihlerine yapılması da şu anda popüler güncel dönüşüm alanı.

0: İnsanlık her büyük teknolojik sıçramada aynı ikilemle karşılaştı. Ateş ısıttı ama yaktı da. Sanayi devrimi refah üretti ama eşitsizlikleri de büyüttü. İnternet insanları birbirine bağladı ama yeni bağımlılıklar, yeni manipülasyonlar, yeni güvenlik sorunları ortaya çıkardı. Şimdi ise insanlık yeni bir eşiğin önünde duruyor. Kuantum çağı. Belki de bu çağ hastalıkların tedavi edildiği, enerji sorunlarının hafiflediği, bilimsel keşiflerin hızlandığı bir gelecek demek. Ancak bu teknolojiye herkes erişebilecek mi? Ya da kuantum sistemleri ekonomik uçurumları azaltacak mı? Ama galiba asıl soru şu olmalı. İnsanlığın teknolojik gücüyle etik olgunluğu aynı hızla mı ilerliyor? Çünkü belki de kuantum çağının asıl sınavı teknoloji değil, insanlığın bu gücü hangi değerlerle yöneteceği olacak.
1: Buradaki tabii en temel problem insan ve insanlığın buna hazır olup olmadığı konusu. Çünkü bu üstünlüğü, yani kuantum üstünlüğü dediğimiz yetkinliği birisi ele geçirdiği zaman siz bütün insanlar kardeştir deyip gelin bunu paylaşalım, hep birlikte faydalanalım diyeceğinizi pek düşünmüyorsunuzdur muhtemelen. İzleyicilerimiz de çoğu düşünmüyordur. Çünkü öncelikle düşünülen şey biz buna çok para harcadık, çok emek harcadık, bir yarışa girdik, risk yatırımı yaptık. Bu risk yatırımlarının geneli için de geçerlidir. Kazanan öne geçmek için bütün yatırımını toplar ve tekilleşmek ister. Birinci problem tekilleşme ihtiyacı veya yönelimi problemi. Bu tekilleşme sırasında hem siyasi hem ekonomik hem de askeri olarak sarsıntılar yaşanabilir. Bizim bunlara hazırlıklı olmamız lazım. O rekabetin içerisinde bir yerlerde olmamız lazım. Diğer taraftan bu kuantum araştırmalarında iş ortaklıklarıyla, buna İngilizcesiyle hedgelemek deniyor. Yatırımların bir kısmında yer alıyorsunuz. Bu illaki oradan bir şey çıkacak diye değil. Oradan bir şey çıkarsa ben bunun içinde olayım diye. Çünkü bu bir olasılık. Bu olasılık 10 yılda da gerçekleşebilir. 20 yılda da, 5 yılda da, ama gerçekleşmesinin ihtimali gerçekleşmemesinden daha yüksek olan bir olasılık. O yüzden geçen 5 yıldaki gelişimi geçen 50 yıldaki ile aynı değil. Yoksa 1950'lerden itibaren kuantum fiziğinin gelişmesiyle birlikte kuantum hesaplamanın potansiyeli aslında çok daha öncesinde de ortaya konulmuştu. Ama en büyük gelişme son 5 yılda gerçekleşti. Özellikle son 1-2 yılda da hızlandı ve biz de o ivmeye göre bunu değerlendiriyoruz. Etik olarak da kişilerin bunu kullanma yeteneği sadece devletler olarak değil, kişi bazında, şirket bazında, kurum bazında da fark edecektir. Dolayısıyla bu yetkinliklere hazır olanlar, paydaşı olanlar, tarafı olanlar arasında mevcuttaki düzenlerin yenilenmesi talebiyle bir karışıklık oluşacaktır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bazı örgütlenmeler o karışıklığı engellemek üzere tedbir alabilirler. Fakat küresel düzende de mevcuttaki gelişimi, konjonktürü dikkate aldığımızda bu da çok umut vermiyor aslında. Avrupa Birliği mesela kendi içerisinde bazı düzenlemeler yapıyor ama Amerika ve Çin rekabeti bunu çok dikkate aldığını düşünmüyorum.

0: Sizce insanlık teknoloji geliştikçe daha güvenli bir dünyaya mı gidiyor yoksa daha karmaşık bir dünyaya mı?
1: Yani güçlü olanın daha güçlü olduğu bir dünyaya gidiyoruz. O yüzden çok güvenli değil bence. Çünkü güçsüz olan her türlü ezilmeye devam edecek, daha çok ezilecek.
2: Her şey daha da zorlaşıyor ve her şey daha kolay çözülebilir hale geliyor. Teknolojiye sanki kendimizi veriyormuşuz gibi oluyor. Kaptırıyoruz bir yerde kendimizi. Kontrol elden gidiyor gibi oluyor yani.
3: Daha güvenli ve daha karmaşık, yani ikisine de gidiyor diyebiliriz. Çünkü bugünü ne kadar biz çözmeye çalışsak da, daha güvenli hale getirmeye çalışsak da aslında durumu daha da içine giriyoruz ve daha da karmaşıklaştırıyoruz. Ama bu ikisinin ben tamamen bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani ikisinin tamamen paralel olduğunu düşünüyorum.
4: Hani iyi bir yöne de evrilebilir, kötü bir yöne de evrilebilir. Bu tamamen hani insanların, devletlerin elinde olan ve nasıl kullanacağımıza bağlı olan bir şey.
5: Çok karanlık bir yerlere doğru gidiyoruz, bakalım.
0: Zamanlar insanlar dünyanın, evrenin merkezi olduğuna inanıyordu. Sonra bunun doğru olmadığını öğrendik. Zamanın her yerde aynı aktığını düşündük, yanıldık. Maddenin katı ve değişmez olduğunu sandık, onun da büyük ölçüde boşluktan oluştuğunu keşfettik. Yani bilim ilerledikçe aslında ne kadar az şey bildiğimizi de fark ettik. Bugün kuantum teknolojileri bize yeni makineler vaat ediyor. Daha güçlü bilgisayarlar, yeni keşifler, yeni imkanlar. Ama kim bilir, belki de yeni bir kırılma noktası da olacak. Öte yandan aslında kuantum çağının bize sorduğu en büyük soru hala cevabını bekliyor. Evreni mi keşfediyoruz yoksa evren kendisini bizim aracılığımızla anlamaya mı çalışıyor? Yani kuantum devrimi belki de bilgisayarların değil, insanlığın kendini yeniden keşfetme hikayesidir.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır.

Yüzyılı deviren Cumhuriyet Halk Partisi tek partiden bugüne hangi krizleri ne zaman niçin yaşadı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine dair anlatısına göre ne zaman ne oldu? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Ahmet Demirel yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24.

0: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Hakan abi.
3: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
5: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
6: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
6: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sevi erkencisin.
7: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: 24 Haber Merkezi'nden tekrar merhaba. Saatler 17. Gelişmelerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde önümüzdeki 5 yılın yol haritasını açıkladı. Yapay zekada Türkiye'yi lider ülkeler arasına taşımayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, 10 bin ileri düzey uzman ve 100 bin yapay zeka profesyoneli yetiştireceğini açıkladı. Kamu yatırımlarından yapay zeka projelerine kadar birçok alanda sektörün ilerleyeceğini belirtti.
1: Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız. Temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi. Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız. Kamu sektörümüz başarılı ve yerli yapay zeka çözümlerinin ilk alıcısı ve en güçlü referansı olacak. Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az %2 pay ayıracağız. Yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirerek Türkiye yüzyılında büyük ve güçlü bir Türkiye'yi dijital alanda da inşa etmekte kararlıyız. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız.
0: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylayacağı Türkiye raporuna skandal bir öneri girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek öneriye tepki gösterdi. Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Gürlek, Türkiye'nin siyasi baskılarla engellenmeyeceğini belirtti.
2: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylayacağı Türkiye raporuna skandal bir öneri girdi. Yeşiller Grubu üyesi Vladimir Prebiliç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptırım listesine alınmasını önerdi. Öneri siyaset gündeminde yankı uyandırdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Türk yargısının kararlarını anayasa ve kanunlar çerçevesinde verdiğini belirtti. Gürlek, devam eden yargı süreçleri üzerinden siyasi kampanya yürütüldüğünü savundu. Türk yargısına ve şahsına yönelik ithamların mesnetsiz olduğunu ifade etti. Avrupa Parlamentosu'nun bazı çevrelerince desteklenen yaklaşımın kurumların güvenilirliğine zarar verdiğini kaydetti. Gürlek, Avrupa Parlamentosu raporlarının tavsiye niteliğinde siyasi metinler olduğunu belirtti. Türkiye'nin yargı kurumlarını hedef alan girişimlerin sonuçsuz kalacağını vurguladı. Milli iradeye ve devletin egemenlik haklarına yönelik çabalara karşı görevlerini sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye'nin terörle, organize suç örgütleriyle ve yolsuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Gürlek, bu mücadelenin içeriden ya da dışarıdan gelen siyasi baskılarla durdurulamayacağını kaydetti.
0: Aylar süren hazırlık sona erdi. LGS maratonundan çıkan öğrenciler ve veliler derin bir nefes aldı. Kimi soruların beklediğinden kolay geldiğini söylerken, kimi öğrenciler de bazı bölümlerde zorlandığını belirtti.
3: Sözel kolaydı. Hatta din kültür falan bayağı yani. Ama sayısalda biraz zorlandım ama iyi geçtiğini düşünüyorum.
4: İyi geçti.
5: Hangi oturum daha kolaydı?
4: Sözel.
6: Biz de onlar kadar heyecanlıyız. Böyle günlerde yanlarında olmak gerekiyor.
4: Onun dışında hani bütün çocuklara başarılar diliyorum.
6: Zil çaldı, kalemler bırakıldı, LGS maratonu tamamlandı.
7: İyi geçti abi. Bir tek bir Türkçe'de ilk sınava başladığımda bir heyecan vardı şimdi. O yüzden biraz geç çözdüm. Onun dışında iyi geçti. Bence sözel oturum daha kolaydı. Çünkü matematiği yapamıyorum.
6: Sabahın erken saatlerinde başlayan LGS heyecanı sona erdi. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınav için okul kapılarında heyecanlı anlar yaşandı. Kamp sandalyeleri eşliğinde heyecanlı bir bekleyiş vardı.
8: Heyecan var tabii ki. Yani sonuçta kendi hayatını belirleyecek bir sınav.
6: 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi hayalindeki liseye bir adım daha yaklaşıyor. Liselere geçiş sınavında ter döküyor.
3: Güzel geçti. Sayısal zordu ama sözel kolaydı. Heyecanlıydım ama beklediğim kadar değildi.
6: Sınavın ardından öğrenciler rahat nefes aldı. Kimi yüzünde tebessümle çıktı, kimi ise zorlandım diyerek değerlendirdi.
9: Denemeye giren birileri için gayet kolaydı bence. Daha fazlasını söylemek gerekirse sayısalla sözel arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Gayet fen soruları sözelle bağlantılı gibiydi. Çünkü okuyan birinin yapabileceği sorulardı, gayet kolaydı.
3: İyi geçti. Biraz matematik zordu. Yani onu doğrudur bence. 20 soru vardı. Biraz fen zordu ama sözel bölüm çok kolaydı.
6: Velilerse aynı heyecanı dışarıda yaşadı. Çocuklarının yanına koştu. Okul kapılarının ardında sınav heyecanı, dışarıdaysa umutlu bir bekleyiş var. Öğrenciler sorularla mücadele ederken veliler burada dakikaları sayıyor.
10: Bütün çocuklar, 1 milyonun tamamı inşallah başarılı olur, kendi hayallerine kavuşurlar, iyi bir liseye yerleşirler, hem vatanına hem milletine hayırlı olurlar.
11: İnşallah iyi geçer onun için de. Bekliyoruz heyecanla. İnşallah mutlu haber. Çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıydı. İnşallah heyecanını yenmiştir.
6: Tamamlanan sınavın ardından gözler 10 Temmuz'da açıklanacak sonuçlara çevrildi.
12: Kolaydı yani sınav. Sözel bölüm bence çok iyiydi. Ve matematik biraz zorladı.
13: Nasıldı? Zor muydu?
12: Yani çoğu soruyu boş bıraktım.
14: Matematik biraz zordu ama fen daha kolaydı.
15: Ya biz de onlar gibi heyecanlıyız, bekliyoruz. Bakalım ne olacak. İnşallah hepsi için hayırlısı olur.
0: Başkent'te sınava girmek için okula gelen öğrenciler kilitli kapılarla karşılaştı. Sınavdan yarım saat önce okulun kapıları kilitlenince öğrenciler dışarıda kaldı. Neyse ki yanlış anlaşılma velilerin tepkisiyle son buldu. Öğrenciler okul müdürünün talimatıyla sınava alındı.

0: sınavı anlamadım ki.
1: Sınava yarım saat kala kapılar kapandı. Öğrenciler okul bahçesinin dışında kaldı. Sınav gününde öğrencilere yaşatılan stres bu kadarına da pest edirtti.
0: Kafayı mı çekiyorsun?
2: Ne anlaması?
3: Saat daha 9.
1: Görüntüler başkent Ankara'dan. LGS maratonu için öğrenciler sabah saatlerinde yollara döküldü. Hacı Ömer Tarman Lisesi'ne gelen veli ve öğrenciler için kapı duvar oldu. Kapıdaki görevliler sınava yarım saat kala kapıları kilitledi. Öğrenci ve veliler dışarıda kaldı. Sinirler gerildi.
3: Çocuk geldi.
2: Ne anlaması?
3: Saat daha 9.
1: Velilerin tepkisi üzerine bir süre sonra kapılar açıldı. Öğrenciler sınav merkezine alındı.
3: Çocuklara ne yapıyorsunuz?
4: Yok, öğrenci alın.
1: Okul müdürü yanlış anlaşılmadan dolayı sorunun yaşandığını açıkladı. Bir yanlış anlaşılma yüzünden öğrencilerin sınav sitesine stres eklendi. Olan öğrencilere oldu.
5: ...85 milyon tek yürek nefesler tutuldu. 2024 yılında 2026 Dünya Kupası için 24 yıllık hasret sona erdi. Türkiye yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. A milli takımımız Amerika kıtasındaki dev turnuvadaki ilk sınavında... ...yarın sabah 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milliler son hazırlıklarını tamamladı. Artık gözler maç saatine çevrildi.
6: ...2002 yılındaki o tarihi üçüncülükten tam 24 yıl sonra... ...Türk milli takımı yeniden futbolun en büyük arenasında... ...Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazır. A milli futbol takımımız 24 yıl aradan sonra katıldığı... ...Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. D grubundaki ilk sınavımız için A milli futbol takımımız Kanada'nın Manchester şehrinde bulunan BC Palace Stadyumunda pazar sabah saat 07'de Avustralya karşısına çıkacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Ay yıldızlı ekip maç öncesindeki son hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Montella yönetimindeki antrenmanda Avustralya karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Kenan Yıldız da takımla çalıştı. Karşılaşma öncesinde konuşan Montella, Türk halkını gururlandırmak istediklerini söyledi.
7: 24 yıldır beklenen bir maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Yaptığımız işten gurur duymak ve Türk halkını gururlandırmak istiyoruz.
6: Montella Avustralya'nın fiziki gücüne dikkat çekti. İlk maçın grup kaderi açısından belirleyici olabileceğini söyledi.
7: 4 takım da gruptan çıkacağını ümit ediyor. İyi bir iş yapacağımıza inanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk maç önemlidir. Çok önemli puanlar alabilirsiniz daha sonraki maçlarda ama ilk maç belirleyici olacak. Takımımıza gelecekte çok iyi bir konum kazandıracağını düşünüyorum.
6: Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da hiçbir bahaneye sığınmadan sahaya çıkacaklarını söyledi.
8: Sonuçta her ülke bu sıcakta oynayacak. Adapte olması gerekiyor. Biz en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maç kazanacağız.
6: 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden Türkiye, o tarihten sonra düzenlenen turnuvalara katılamamıştı. Ay Yıldızlılar gruptaki diğer maçlarında 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da da ABD ile karşı karşıya gelecek. Ve şimdi 85 milyonun yüreği aynı heyecan için atacak.
5: ABD ile İran arasında aylardır süren gerilimde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hem Washington hem de Tahran cephesinden gelen açıklamalar tarafların bir mutabakat zaptına hiç olmadığı kadar yakın olduğunu gösterdi. Ancak sahada tansiyon düşmüş değil. ABD Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyururken taraflar anlaşmanın son ayrıntıları üzerinde çalışıyor.
9: Because as soon as this war is over...
10: Orta Doğu'da barış yakın mı? Hem ABD'den hem İran'dan olumlu mesajlar geliyor. Yürütülen müzakerelerde kritik aşamaya gelindiği belirtildi. Ancak temkinli bir bekleyiş var. Masada diplomasi olsa da sahada gerilim var. Zira Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklama yaptı. Buna göre İran Hürmüz'den geçen ticari gemileri İHA'yla hedef aldı. ABD ordusu devreye girdi, İran İHA'larına müdahale etti. İran Devlet Televizyonu da Sirk Limanı'nda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Patlama seslerinin uyarı atışlarından kaynaklandığı belirtildi. Gerilimler yaşansa da barış için bir

0: tasfiye edecek. Zenginleştirilmiş uranyum da kontrol altına alınacak. Yetkiliye göre ABD, Hürmüz'ün yeniden açılmasını ve bölgede uzun vadeli barışı hedefliyor. Tahran'dan da açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı devlet televizyonunun programına katıldı. Mutabakat saptının birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanabileceğini açıkladı. Ancak zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmayacağının altını çizdi.
1: Muzakerat.
2: Eğer %60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun durumu netleştirilecekse bunun tek yolu bu malzemenin İran'da seyreltilmesidir.
0: Arakçı Hürmüz'deki durumunda eskisi gibi olmayacağını belirtti.
2: Hürmüz Boğaz İdaresi önceki gibi olmayacak. Boğaz, Umman ve İran'ın egemenliği altındadır. İki ülke bundan önce Boğaz'daki hizmetleri ücretsiz sağlıyordu. Umman ile Hürmüz Boğazı'nın idaresine ilişkin olumlu görüşmeler yaptık. Kılıcımız Hürmüz Boğazı'nın üzerinde olacaktır.
0: Arakçı anlaşmanın düşmanları olduğunu söyledi. İsrail işaret etti. Tel Aviv'in süreci akamete uğratmak istediğini belirtti. Arakçı ayrıca medyada yer alan metinlerin onaylanmadığını vurguladı. Bakan Arakçı, mutabakat zaptındaki maddelerin hayata geçirilmediği takdirde müzakerelerin de yapılmayacağını söyledi.
2: Mutabakat zaptındaki hususlar hayata geçirilmezse nihai anlaşmaya yönelik müzakereler yapılmayacak.
0: Taraflar arasında nihai imzanın atılıp atılmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
3: ABD basını Washington'la Tahran arasındaki gerilime ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. CNN'in haberine göre ABD ordusu İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek amacıyla kara harekatı seçeneğini masaya yatırdığını iddia etti. Ancak Başkan Donald Trump'ın olası sonuçlar nedeniyle operasyona onay vermediği öne sürüldü.
0: ABD-İran arasında barış umutları arttı. Ancak süreç pamuk ipliğine bağlı. Amerikan CNN televizyonuysa ABD'nin İran'a yönelik olası bir kara harekatını son anda durdurduğunu iddia etti. Habere göre ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Mayıs ayında Florida'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı karargahında İran'daki zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ele geçirilmesine yönelik askeri planları değerlendirdi. CNN'e konuşan kaynaklar, toplantının son derece acil şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Kane'in bu nedenle NATO toplantısını yarıda keserek Washington'a döndüğünü öne sürdü. İddialara göre hazırlanan plan, İran topraklarına kara birlikleri gönderilmesini ve uranyum depolarının kontrol altına alınmasını içeriyordu. Kaynaklar Dan Kane'in planı daha sonra Başkan Donald Trump'a sunduğunu, ancak Trump'ın operasyonun doğurabileceği sonuçlar nedeniyle harekata onay vermediğini ileri sürdü. Trump'ın İran'ın sert misilleme yapabileceği, çatışmaların genişleyebileceği ve çok sayıda Amerikan askerinin hayatını kaybedebileceği yönündeki değerlendirmelerinden endişe duyduğu belirtildi. CNN'in bir başka özel haberinde ise İran'ın olası bir müdahaleye karşı nükleer tesislerde güvenlik önlemlerini artırdığı iddia edildi. Haberde Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum depolarını mühürlediği, bazı giriş noktalarına mayın yerleştirdiği ve depolara ulaşan tünellerin bir bölümünü kullanılmaz hale getirdiği öne sürüldü. Söz konusu iddialara ilişkin ABD ve İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesiyle Kocaeli'nde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, fişek ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen ekipmanlar ele geçirildi. Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından Sapanca ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerini silah imalathanesine dönüştürdükleri tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 616 fişek, 24 şarjör, çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı. 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Mahkemeye çıkarılan 4

şüpheli ise tutuklandı. Efendim gelişmeleri aktardık. Saat başında Duygu Göktürk akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşça kalın.

100 yılı deviren Cumhuriyet Halk Partisi tek partiden bugüne hangi krizleri ne zaman niçin yaşadı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine dair anlatısına göre ne zaman ne oldu? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Ahmet Demirel yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sınavda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp

0: Vakıfbank'ı indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Halı'nın gündemini oluşturan çok değerli iki konuğum var. Dans topluluğu Anadolu Rüyası'nın kurucusu ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz ile koreograf Seyide Ömer bizimle birlikte. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar, nasılsınız?
1: Sağ olun,
2: merhaba.
1: Nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız ve çok güzel görünüyorsunuz. Sağ olun,
1: teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Dedikten hemen sonra müsaadenizle başlamak isterim. Anadolu Rüyası nedir? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir düşünce sürecinin ürünü? Buyurun lütfen.
1: 2015 yılında kuruldu Anadolu Rüyası. Aslında geleneklerine sahip çıkan sosyal bir nesil yetiştirmek için kurduk. Zaten halk danslarıyla ciddi bir münasebetimiz vardı. 30 yıllık bir aslında tecrübemiz var. Bu tecrübeyle özellikle nesillere, yani lise grubundan başlayarak öğrencilere kendi değerlerini doğru öğretmek adına bir sosyal aslında proje olarak başladı. Fakat tabii bunu yaparken sadece bir halk dansları eğitiminden bahsetmek çok yavan olacağını düşündüğümüz için Türkiye'de olmayacak bir şey yapalım diye düşünüp Türkiye'nin farklı bölgelerinde eş zamanlı devam eden ve öğrencilere geleneksel kültür anlamında dansın, müziğin, kostümün, yaşam tarzının eğitimlerini verip bir yandan da evrensel sanat dediğimiz o yaratıcı drama, sahne makyajı, sahne bilgisi eğitimlerini verip ortaya bir ürün çıkaralım diye düşündük. Türkiye'de de bu anlamda ilk defa yapılan bir operasyon oldu bu.
0: Peki Anadolu Rüyası ismi neden ve hangi detaylar barındırıyor Anadolu'muzdan?
1: Şöyle, aslında biz bir çocuğun rüyası olarak başlattık bunu. Her şey bir çocuğun rüyasıyla başladı aslında. İlk planımızı öyle yaptık. O yüzden de bir rüya ile aslında başlattık. Zaten bütün aslında gösterilerimiz, tematik hikayelerimizin hepsi bir rüya gibi geçiyor. Anadolu'nun motiflerini aslında biraz da hayalimizle harmanlıyoruz. Dolayısıyla bir çocuğun rüyası konseptiyle başladık. Tabii önemli kısım şu. Şimdi Anadolu ismi çok aslında kıymetli ve ağır bir isim baktığınızda. Bunu koyduğunuz zaman içinde geleneksel formatları barındırmanız lazım. Bizim temel noktamız şu. Kendi geleneklerimizi sahneye koymak istiyoruz. Yani kostümünden müziğine, oyunlara kadar her anlamda aslında Anadolu'nun kendi motiflerini koyalım istiyoruz. Bu yüzden hem Anadolu'nun kendisi var, hem de aslında biraz bizim rüyamızda harmanlanan bir hikaye var.
0: Çok güzel. Seyda Hanım, sizi tanımak isteriz. Merhaba tekrar.
2: Merhaba.
0: Siz ne zaman katıldınız Anadolu Rüyası'na? Bu yolculuk, bu rüya ne zaman başladı?
2: Evet, bu çocukların rüyasında bir Azerbaycanlı koreograf olarak da ben de varım. Ve danslar içinde benim üzerime düşen yük Azerbaycan danslarıydı. Yeni çıktık yolculuğa. Umarım uzun bir yolculuğumuz olar, keyifli olar. Ben de seve seve Azerbaycan danslarını Anadolu Rüyası'nda öğretmek, yeni Azerbaycan'ın köklü kadim danslarını gençlerimize, çocuklarımıza öğreterek hem kardeş ülkemize Azerbaycan danslarını temsil etmek adına, öğretmek adına güzel bir işler yapmaya gayret ediyoruz. Umarım

0: Güzel olur.
1: Çok güzel. Allah yolunuzu açık etsin.
0: Çok
1: güzel bir
0: yolculuk
1: olmasını temenni ediyoruz. Dedikten hemen sonra Okan Bey'e dönmek istiyorum tekrar. Anadolu Rüyası'nı diğer projelerden ve dans topluluklarından ayıran detaylar sizce nedir?
2: Şimdi aslında pek çok detay var. Bunların en önemlisi geleneksel olması. Yani biz short'la, tight'la Anadolu kültürünü anlatmaya çalışmıyoruz. Kendi öz değerlerimizle göstermek istiyoruz. Bu birincisi. İkincisi, sadece bir şehirde değiliz. Bugüne kadar 17 farklı şehirde devam eden projeden bahsediyoruz. Yaklaşık 2500'den fazla öğrenciye eğitim vermişiz. 28 bin kişiye gösteri yapmışız. Şimdi bunlar az rakamlar değil. Biz Türkiye'nin dört bir tarafında, köyünden kasabasına her yerde bulunup oradaki gençlerimize, dediğim gibi lise grubu ama artık 7 yaştan başlayarak eğitim veriyoruz. Bu arkadaşlara eğitim verelim, öğrencilere eğitim verelim istiyoruz. Bu tabii Türkiye'nin dört bir tarafında devam eden operasyon olması en büyük farkı. Yani düşünün ki bir tematik hikayeniz var, her sene başka bir hikayemiz var. Bu da ayrı bir aslında fark. Bu hikayeyi eş zamanlı 7-8 tane şehir çalışıyor. Ve günün sonunda, yani yılın sonunda, 8 ayın sonunda bu arkadaşlar toplanıyorlar bir ile. 2-3 günlük prova sonunda sahneye çıkıyorlar. Şimdi böyle bir operasyon Türkiye'de yok. O yüzden aslında en büyük farkları bunlar. Operasyon gücü, işin geleneksel boyutu, verdiği akademik eğitim. Bunları düşündüğünüzde Anadolu Rüyası epeyce farklı aslında.
1: Çok kıymetli, özel ve farklı bir yerde duruyor. Bütün bu anlattıklarınız, konuştuklarımız beraberinde ve panelinde ve güzel bir özet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Anadolu Rüyası ile ilgili güzel bir tanıtımımız var. Dilerseniz onu önce izleyelim, sonra onun üzerine konuşmaya devam edelim.
2: Tabii ki.
1: Hep birlikte izliyoruz.

0: Bu güzel ve keyifli tanıtımı izledikten sonra müsaadenizle devam etmek istiyorum. Seyda Hanım, dans etmek ve dansın kendisi sizin için ne demek? Dansın sizdeki karşılığı nedir? Böyle bu keyifli tanıtımın ardından devam edelim lütfen.
1: Dans bildiğimiz gibi kültürün en önemli dallarından biridir. Ve benim hayatımda dans bütün başarılarımın anahtarıdır söyleyebilirim. Evet, çocukken başladığım bu dans eğitimi beni çok güzel yerlere götürdü. Üniversite başarılarım, eğitim başarılarım oldu. O sebepten ben sizin vesilenizle hatta ebeveynlere, velilere üzümü tutup onların çocuklarının dans etmesiyle ilgili tavsiyede bulunabilirim. Çünkü çocuklar dans ederken çok mutlu oluyorlar. Onların sağlıkları için de çok çok önemlidir. Ve bildiğiniz gibi ben daha çok Azerbaycan dansları üzeri ağırlıklı hep eğitim aldım ve uzun zaman Azerbaycan'da dans hocalığı yaptım. Çocuk esirgeme yurdunda görevde olduğum ve liselerde çalıştım ve Türkiye'ye geldiğim sürede Azerbaycan danslarını ben Türk dünyası etkinliklerinde iki kardeş ülkemiz adına gerçekleşen etkinliklerde sahne aldım. Daha çok burada sevilen danslar var. Sarı gelin mesela halk müziğine
0: Doğru.
1: hocamız da çok sever. Zaten
0: Evet.
1: ekibimizde de bu dans var. Bu dansı daha çok temsil ettim. Onun sıra dışı Nazeleme Azerbaycan'ın milli dansları var ki Türkiye'de çok sevilir bir kadın ve bir erkek üzerine. Gavalla olan dansımız var. Tabii ki bunlar Türkiye'de belli bir kısıtlı şekilde ama Azerbaycan dansları çok zengindir ve çok erkeklere ayrı mahsus danslar var, kadınlar için ve birlikte halaylarımız var. İleri zamanda tabii ki biz Anadolu Rüyası topluluğunda bu dansları daha da geliştirmek istiyoruz. 20 Haziran gerçekleşen bu etkinlikte bizim gaval dansımız olacak. Ben kendim de solist olarak orada sahne alacağım. Buradan bizi izleyen izleyicilerimizi de davet ediyoruz. Bu vesileyle konserimize bekleriz. Ve sırada ise daha farklı farklı danslarla bu rüyada olacağız.
0: Çok güzel. Bu
1: Anadolu
0: rüya keyifli bir
1: rüyasında.
0: rüyaya benziyor.
1: Evet.
0: Uyanılmaması gereken bir rüyada
1: Hatta
0: diyelim.
1: güzel
2: O yüzden
1: şeyler
2: Anadolu
1: var.
2: rüyası. Herkesin rüyası aslında
1: İleri
2: bir
1: zamanda
2: şekilde.
1: Okan hocamızla zaten Türk dünyası adına da güzel şeyler
0: İnşallah.
1: yapmak
0: Evet.
1: hedefimizdir.
0: Başarılar diliyorum tekrar bu yolculukta.
1: Teşekkürler.
0: Dedikten hemen sonra öğrencilerinizle ilişkiniz ve diyaloğunuz nasıl? Onlarla nasıl bir
1: Çok güzel.
0: öğreti ve anlatı ve öğrenme süreci
1: Aslında
0: içerisindesiniz?
1: mesela buradaki kızlarımız tabii ki onlar Kafkas yani Azerbaycan dansları üzerine eğitim almadılar. Ama yeteneklidiler tabii ki. Çok kısa zamanda biz onlarla bir şeyler yapabildik. O sebepten yani onların yetenekli olması, hafızalarında koreografini, zor koreografini almaları, bazı teknikler var. Onları öğrendikten sonra bence farklı danslarda çok kolay şekilde öğrenecekler. Çünkü Azerbaycan danslarında bir duruş var, bir karakter var. Biliyorsunuz onların yani figürlerde, giyim elbiseleri birazcık farklıdır. Ona göre biraz onlar ufacık zorlandılar ama tabii ki öhtesinden geldiler. Bana göre mesela bir dans bir kültürün, büyük bir kültürün birleşimidir. Çünkü bir dans eden kişiye baktığımızda biz hem onun duruşunu, onun elbisesini, müziği dinliyoruz ve bunlar çok çok önemlidir. Azerbaycan dansları da dikkatle baktığımızda Azerbaycan halkının karakterini, kimliğini, kişiliğini görebiliyorsun. Ve tabii ki aynı zamanda da Türkiye'deki danslarımızda, Karadeniz dansları da veyahut farklı bir bölgelere mahsus olan danslara da bakanda oranın, yörenin kişiliğini görebiliyorsun, karakterini
0: Aslında iki güçlü
1: anlayabiliyorsun.
0: devletin de, iki güçlü ülkenin de kendine has
1: Tabii
0: kültürel
1: ki.
0: özellikleri ve detayları var. Buluştuğu noktalar var, ayrıldığı noktalar
1: Evet.
0: var
1: Ve
0: kültür olarak.
1: kardeşliğimiz adına evet bu kültürel faaliyetlerimiz çok çok önemli de birliğimiz daim olsun diyelim.
0: Amin, inşallah.
1: Kardeşliğimiz
0: Çok
1: daim
0: teşekkür
1: olsun.
0: ederiz. Güzel bir özet ve keyifli bir özet
1: Rica
0: oldu.
1: ederim.
0: Siz ne düşünürsünüz Seyda Hanım'ın bu söyledikleri üzerinden
2: Şimdi
0: kreatif bakımdan?
2: şöyle aslında Türkiye yani Anadolu toprakları çok zengin topraklar. Biz zaten projeye şöyle başladık. Yurt dışında pek çok başarı elde ettik gittiğimizde festivaller, yarışmalarda. Biz gittiğimizde oradaki ülkeler bizim kültürümüze daha aslında bizden daha çok sahip çıkıyorlar. Daha çok aşinalar, hatta daha hayranlar. Fakat Türkiye'ye döndüğümüzde özellikle bu yeni jenerasyon sosyal medya vesaire kısmında yüzünden bir kopukluk olduğunu görüp aslında projeye başladık biz. Yani bu bizim için aslında bir sahne projesinden daha ziyade bir kültürel hareket. Biz Türkiye'nin şu an en büyük kültürel hareketini yapıyoruz kendi aramızda
0: Bir hareket
2: baktığımızda.
0: ve bir sosyal sorumluluk.
2: Aynen öyle. Yani bizim aslında durduğumuz yer orası. Sahnedeki performans çok iyidir, kötüdür, bu çok tartışılır ve çok önemli değil benim için. Ama 5-6 tane farklı şehirden kendi kültürünü yansıtmak isteyen çocuğun, arkadaşın, öğrencinin gelip ortak bir yerde sahneye çıkması, bir planlama için de sahneye çıkması, bir şeyi başarabilmesi zaten önemli olan bizim için bu aslında. Hı-hı. Biz işin burasındayız. Yoksa dans dediğiniz gibi, hocamın söylediği gibi de...
0: Öğrenilir.
2: Öğrenilir. Özgürlüktür. Belli bir disiplini vardır. Ama esas hikaye içeriden ne geldiği. Hı-hı. Biz biraz da aslında onu yansıtmak istiyoruz. Yani işin geleneksel yapısı, otantik yapısını vurgulamak istiyoruz. Yoksa sahneye uyarlanırken bir şeyler değişiyor. Özünden bazı şeyler kopabiliyor, adımlar değişebiliyor. Fakat köye gittiğinizde Zeybek dansının hikayesi farklı, şehirde farklı oynanıyor. Hmm. Biz aslında biraz bunu göstermek istiyoruz. Çünkü oradaki öz çok daha kıymetli.
0: Bu farklılığı birleştirmek ve özüne döndürmekle ilgili bir hareket mi aslında bu?
2: Aslında şöyle, nereden geldiğimizi anlasın gençlerimiz istiyoruz. Hmm. Çünkü biz bu bütün şehirlerde gezdiğimizde velilerle buluşuyoruz, öğrencilerle buluşuyoruz, okullarla buluşuyoruz. Orada ciddi bir kopukluk olduğunu görüyoruz. Yani kültürünü bilemeyen, tarihini bilemeyen bir toplum var, bir gençlik var. Biz aslında kendi çapımızda, en azından kendi alanımızda bunu ortadan kaldırabilir miyiz hayaliyle başladık bu işe. Çok şükür de gayet iyi gidiyor. 8 sene oldu. Bu sene 8. yılımız. Her yıl başka bir tematik hikaye, artık uluslararası boyutta bir hikaye. Aslında böyle bir hareketimiz ve davamız var diyeyim ben. Hı
0: hı, çok güzel. Seyda Hanım, koreograflarınızın beslenme noktası nedir? İlham kaynağınız nedir? Biraz bahsettiniz aslında az önce. Ama biraz daha detaylandırmak istersiniz belki. Evet. İlham dansı ilhamında.
1: Koreograflar aslında bazı danslar var ki Azerbaycan danslarında. Yani onlar kalıplaşmış artık. Hı. Onu değişemezsin. Ama tabii ki günümüz çağında ufacık hem yöresel kıyafetlerimizde hem müzik aranjmanlarında bir takım böyle eklemeler var. Hı. Modern çağımıza uygun. Ama bazen mesela biz Türkiye'de koreografilerin bir tık Azerbaycan danslarında, yani orijinallıktan çıktığını görürken çok üzülüyoruz. Tabii ki bunun önüne geçmek için çok hocalarımız da var. Gayret hmm. ediyoruz ki bunlar hatalar olmasın. Ama yeni koreografi olarak da biz kendimiz de istediğimiz bir müziğe tabii ki bazı özellikleri bozmadan yine onları saklayarak, yani onlar kalıyor, kalıp hareketler, figürler. Kendi düşüncelerimize göre, kendi fikrimiz nasıl hı-hı. istiyorsak öyle bir koreografi şekillendirebiliyoruz. Aynen. Gaval dansı da mesela ona göre biz hazırladık burada. Orijinallık kaldı çünkü

0: bizim ustad hocalarımız da var. Onlar tabii ki bakarsa üzülürler ki danslarımızı doğru şekilde temsil etmek çok çok önemlidir. Bu vesileyle bence güzel şeyler
1: olacaktır. Aslında bir kültür elçiliği durumu var bakarsanız. Yani hocamın da kendi alanıyla alakalı bir kültür elçiliği var. Bizim de kendi tarafımızda var. Aslında zaten bizi buluşturan şey de bu oldu. Ortak değerler. Sahnede yapmak istediğimiz hayalimiz aslında aynı. O da kendi kültürünü, özünü yansıtmak istiyor. Biz de aynı şekilde.
2: Hem özü hem de ortak değerleri lanse etmek
1: aynen
2: aslında.
1: Öyle, aynen öyle. Dolayısıyla bu ortak payda hepimizi buluşturmuş oldu. Zaten günün sonunda herkes burada buluşacak aslında bir süre sonra.
0: Bir de gençlerin de istekleri var. Tabii. Gençler de bunu istiyor. Biz de aşılanmıştık. Onların da gönlünde bu var. Ona göre bu enerji çok önemli.
2: Ya tabii ki her genç bununla ya da yeni nesil jenerasyon bununla ilgilenmek ya da ilgi duymak zorunda değil belki ama ilgi duyanlarının doğru kaynaklardan öğrenmesi meselesi.
1: Bir de doğru öğretmek de önemli. Yani. Nasıl anlattığınız çok önemli. Ben teknik bir insanım. Bilgisayar mühendisiyim baktığınızda ama 30 yılımı da halk danslarına ve sahne sanatına vermiş birisiyim. Şimdi birisi teknoloji tarafında bir iş, birisi başka bir tarafta. Aslında bu sosyalliği verelim. Bir de farklı pencere açalım istiyoruz. Yani ben şunu gördüm Türkiye'yi gezdiğimde. Öğrencilere ya da yetişkinlere fark etmez. Nasıl anlattığınız çok önemli bir şeyi. Yani bize yıllarca halk oyunları öğrenmek ister misiniz diye anlattılar. Ve insanlar kaçmaya başladılar. Fakat sahne sanatı öğrenmek ister misiniz dediğinizde olay biraz daha farklılaşıyor. Çünkü yelpaze genişliyor. Evrensel boyutlar, uluslararası sahneler. Yani insanların takım sesini giyip izlemeye gittiği bir konser ya da işte bir gösteri diyelim. Bunları oluşturduğunuz zaman algı da değişiyor. Gençler de inanın doğru öğrettiğinizde oraya doğru geliyorlar.
2: Çok güzel. Peki bütün bunları yaparken Türkiye'nin dört bir yanında, geçmişten günümüze Türkiye'nin dört bir yanında gösteriler düzenliyorsunuz. Yeni takviminizi bizimle paylaşırsanız takip etmek isteriz.
1: Seve seve. Şimdi biz Eylül-Ekim ayında başladı çalışmalarımız. Her sene tekrar başlıyoruz. Bunun meyvesini de yılın sonunda alıyoruz. Bu sene 3 ilde, Burdur, Uşak'ta ve İzmir'de ve İstanbul 4 ilde öğrencilerimiz var, gruplarımız var. Bunların işte Uşak, Burdur ve İzmir'deki bacağı bizim çocuk grubumuz. Ulusal Çocuk Topluluğu kurduk bu sene. O çocuk topluluğumuzla İstanbul'da 16 Haziran'da gösterimiz var. Kaybolan İzler diye bir temamız var.
2: Bir daha söyleyin, kaybolan.
1: Kaybolan İzler. Bizim her sene bir temamız vardır. Anadolu Rüyası çatı markamız ama altında hep bir tematik hikaye vardır. Onun da bir teaser'ı, tanıtımı vardır. Bu sene Kaybolan İzler öğrencilerimizle. Sonra 18 Haziran'da yine aynı topluluk, 60 tane öğrencimiz. Bu sefer Uşak'a gidiyoruz. Uşak'ta Kaybolan İzleri sahneye koyacağız. Oradaki eğitim partnerimizle beraber. Akabinde dönüyoruz. 20 Haziran'da Anadolu Rüyası 4 kapı dediğimiz işte Gürcülerin, Azerbaycan'ın, Pomağan, Süryani'nin, Bektaşilerin oyunlarını İstanbul'a sahneye koyacağız. Sonra 23 Haziran'da Burdur'a gidiyoruz. 60 öğrencimizle yine maşallah. Kaybolan İzleri sahneye koyacağız. Bir de bizim meslek gruplarıyla yaptığımız bir işbirliğimiz var. İzmir'de Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokolümüz var. O kapsamda öğretmenlerimizle bir topluluk kurduk. 27 Haziran'da da Son Ders Vatan adında İzmir'deki öğretmenlerimizle bir gösterimiz var. Haziran ayının programı böyle.
2: Hepsinin başarıyla gerçekleşmesini temenni ediyorum.
1: İnşallah. Çok sağ olun.
2: Gittiğiniz yerlerde insanlardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
1: Valla şöyle, şimdi özellikle Anadolu tarafında bu tarz şeyler çok kıymetli. Bir de her zaman bir şeyler gitmiyor ne yazık ki. Biz gidiyor sanıyoruz ama yani büyük şeyler gibi düşünüyoruz ama değil aslında. Orada doğru, demin söylediğim gibi doğru aktardığınızda, doğru söylediğinizde, doğru gözlemlediğinizde, doğru yansıttığınızda tepkiler ve reaksiyonlar çok inanılmaz. Yani bizim şu ana kadar 17 şehrimizde ilk başta bir reaksiyon olsa bile sonuçta kimsiniz, ne yapıyorsunuz, ideolojiniz var mı, neye hizmet ediyorsunuz, hepsi aslında sorgulanıyor. Fakat yılın
2: sonu olarak.
1: Haklı olarak. Yılın sonunda ama bütün o gruplarımızın anne babaları, ebeveynler özellikle boynumuza sarılıp ağlıyorlar. Yani bu kadar güzel bir operasyonun içerisinde olduğumuz için sağ olun diyorlar. Bizim için en büyük aslında değer bu. Dolayısıyla bu süreçtir, bir sabır işidir. Başlangıçta bir direnç olsa da gençlerden, aileden, günümüz malum yani pek çok aslında sıkıntımız da var. Herkes korkuyor çocuğu için, haklılar. Ama yılın sonunda o sahnede yapılan işi gördükten sonra operasyon değişiyor.
2: Peki insanlar size nasıl ya da öğrenciler, yaş grubu da farklıdır eminim ki bunların, nasıl katılım sağlayabiliyorlar? Nasıl ben de varım, ben de katılmak istiyorum, teknik süreç nasıl ilerliyor?
1: Şöyle anadoluruyası.com diye bir sitemiz var. Buradan girdiklerinde yaş gruplarına göre formlarımız var. Bunların içinde başvuru yapıyorlar. Ama bizim 2 yıldır farklı bir modelimiz var. Biz geçen seneye kadar Türkiye'deki okullarla entegrasyon yapıyorduk. Ve bu okullar kapsamında öğrencilere dokunuyorduk. Fakat 2 yıldır halka indi.

0: bu iş. Ve farklı yaş gruplarıyla proje okulları ve proje merkezleri diye birkaç yapı oluşturduk. İllerde, seçmiş olduğumuz illerde bazı okul partnerlerimiz var. Bunlar bizim merkezimiz aslında, çatımız aslında. Bütün herkes oraya gidip eğitim alıyor. Bu dediğim sayfaya girdiklerinde yaş grubuna göre başvuru yapıyorlar. Akabinde de formdan sonra da yaz döneminden sonra başlıyoruz çalışmalara.
1: Çok güzel. Hem dansın hem de ilgili sanatların hayatlarımıza katkısı nedir? Sizce nasıl yansıyor hayatlarımıza? Sizin hayatınızda başrol olduğu belli. İnsanların sanata ilgi duyması, dansa ilgi duyması, dans etmesi, izlemesinin hayatlarındaki karşılığı nasıl yansıyor sizce? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: Çok güzel bir soru oldu. Dans etmek ve dans izlemek. Bunlar biraz farklı. Bana göre herkes dans edebilir. Öyle bir kişi yok ki söylesin ki ben hiçbir zaman dans edemem. Öyle bir sadece dans etmek istemek gerekir diyebiliriz. Tabii ki çocukluk çok önemlidir. Çocukluktan başlayan her bir sanat dalı daha da güzel budaklanır, meyvesi de çok güzel olur. Ama biraz genç veya yaşımız birazcık varsa da hiç yani moralinizi bozmamak gerekir. Çünkü istenilen bir yaşta da güzel hocalar var. Dansları öğretirler. Yani öğrenebilirler. Veya bir düğünde en azından kolunu kaldırıp oynayabilirsen, dans edebilirseniz bu çok güzel. Bu senin ruh halin için, yaşam tarzının daha da güzel şekillenmesi için çok çok önemlidir. Ama bizi yine de izleyenler, gençler, çocuklar, velilere yine de tavsiyede bulunuyorum. Eğer birazcık da olabilir çocuğun isteği olmayabilir. Ama çocuğu bir yönlendirmek lazımdır. Dans olmayabilir. Başka sanat dallarına da tabii ki olabilir. Ama dans da bunların en önemlisidir. Çünkü dans ederken mesela Azerbaycan danslarında bu daha çoktu. Ellerine çok bakmalısın. Başından dönmelsen, gözlerinden, hatta göz sağlığı için, boyun sağlığı için, yani onurgamız için de çok çok faydalı da diyebiliriz. O sebepten benim çok öğrencilerim, velilerim, doktorların çoksu dansı gönderirdiler çocukken sorunlar dansa gitsinler. Hem onunla ilgili hem de gelecek başarıları için, gelecek yolda illaki dansçı olacak diye bir şey yoktur.
0: Ufak dans, yaşta, hocam özür dilerim, ufak yaştaki o postür için çok kıymetli aslında.
1: Duruş için.
2: Duruşu tabii için çok önemlidir. Ve tabii ki dansçı olmayıp başka yollarda da kendini sınayabilir ve başarılı olabilir diye düşünüyorum.
1: Siz de hani benim sorumdan hareketle çok güzel bir yere parmak bastınız. Dans etmekle dans izlemek arasında.
2: Evet. Ama izlemek sen fiziksel olarak bir şey yapmıyorsun. Sadece ruh olarak hissedebilirsen.
1: Ama çok keyifli bir şey değil mi?
2: İzlemek de bir başka bir keyif veriyor.
0: İşte aslında farklı yere dokunuyor. Birisi ruha dokunuyor, birisi bedene dokunuyor.
2: Aynen o şey. Gerçeklikten biraz kopup oluyor yani ruhen onu hissedebilirsen ama sen kendi onu dans ettikte bu başka bir keyifti, başka bir mutluluktu. Onun için dans edenler daha iyi bilir. Siz bilmiyorum, siz dans ediyor musunuz?
1: Maalesef etmiyorum.
2: Ama çok belki bizden sonra
0: rüyasına başlamamız lazım.
2: Kayıt yapın bence.
1: Peki. Çok teşekkür ederim bilginiz ve alakanız için. Anadolu Rüyası gibi başka güzel, keyifli projeleriniz var mı? Dans mesela, buradaki ana konu dans. Evet. Ama yarın müzik olabilir, yarın başka bir sanat dalı olabilir.
0: Şöyle, bizim bir akademimiz var. Bu akademinin aslında temel işi kültür sanat üzerine bir akademi. Ve Türkiye'nin her tarafında eğitim veren bir akademi. Bu akademinin temelde 2-3 tane aslında projesi var Anadolu Rüyası haricinde. Bunların bir tanesi müzik üzerine. Yine Türkiye'nin 4 tarafında öğrencileri toplayıp onlarla bir koro ve müzikal yapmak üzerine. Bir de aplikasyonumuz var yarışma üzerine. Biraz daha yetenek keşfi yapmak için. Türkiye'nin 4 tarafında yetenekli çocuklarımız var. Biz bunları sosyal medyada olmasa bulamıyoruz ne yazık ki. Bunların aslında kendilerini göstereceği platform burası. Ve halkın ve önemli bir jüri üyelerinin oylama yaparak çok şeffaf yaptı. Aslında bir yarışma modelimiz var. Bunlar biraz inovasyonu, biraz işte sanatı, kültürü bağdaştıran, biraz çağa yakalamaya çalışan işler. Biz hem dansta, hem müzikte, hem yetenek taraması ve keşfinde faaliyetler yürütüyoruz. Anadolu Rüyası'na bir şey ekleyeyim müsaadenizle. Biz artık tabii sadece lise grubuna okumuyoruz. 7 yaştan başlayan 3 tane farklı grubumuz var. 7-9 yaş, 10-15 yaş ve 15 yaş üzeri olarak 3 farklı grubumuz var. Dolayısıyla aslında hocamın da söylediği gibi çocuk yaşta bu işe başlamak daha kıymetli. Hem algı anlamında hem ruhsal anlamda hem fiziksel anlamda. Hı hı. O yüzden biz Anadolu Rüyası'nı artık 2 yıldır 7 yaştan başlatıyoruz. Hı hı. Buna göre kayıt yapabilir velilerimiz.
2: Bir şey de ek edebilir miyim? Doktora tezimden yola çıkarak bir şey söylemek istiyorum. Yani Okan Hoca sosyal bir proje diye. Sosyal projeler çok çok önemlidir. Bugün dijitalleşme bir çağında yaşıyoruz ve çok ergenlerin, gençlerin, çocukların gerçeklikten kopup sanal dünyaya göç ettiği bu kesindir ve bunu hepimiz şahidiyiz. O sebepten gençleri biraz sanal dünyadan koparmak için sanata yönlendirmek kesinlikle çok çok önemlidir. O sebepten Anadolu Rüyası projesi hakikaten de çok değerli ve kıymetlidir. Hı hı. Umarım daha uzun bir yolculukta güzel şeyler
1: yaparız. Sizin için ve Anadolu Rüyası için keyifli bir sürecin olmasını temenni ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok kısaca rica ediyorum. Bundan sonrası için kaygınız nedir? Nasıl geri dönüşler hayal ediyorsunuz? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Anadolu Rüyası özelinde ve katılımcıları özelinde söylüyorum. Buradan da kendi motivasyonlarınıza bağlarsak, bireysel motivasyonlarınıza böyle kapatalım isterim. Kısaca lütfen buyurun.
0: Şimdi biz bundan 8 sene önce başladığımızda o zamanlarda lise öğrencisi olan çocuklar şimdi evlendiler. Çocukları var, aileleri var. Aslında bizim Türkiye'nin dört bir tarafında binlerce kapımız var şu anda. Bizim için en büyük motivasyon bu. Ve onların aslında kendi kültürünü veya kültürü de geçiyorum ama bir topluluğun üyesi olmak, bir disipline girmiş olması, iş hayatlarında, aile hayatlarında etkileri var. Biz bunları canlı görüyoruz. 30 yıldır bunu yaşıyoruz. Bunları görüyor olmak aslında benim kendi motivasyonum. Yani bu çocukların, bu arkadaşların hayatına dokunmuş oluyoruz. Ben gibi onlar da sosyal tarafta akademik olarak bir lisans eğitimleri, yüksek lisansları var, bir branşları var. Ama sosyal tarafta da bunu faydalarını görüp daha başarılı insanlar haline geliyorlar. Ben bunları gördükçe gurur duyuyorum. Şu anda dünyanın her tarafında da öğrencilerimiz var. Ne bizim güzel. İçin en büyük motivasyon bu.
1: Süper. Lütfen buyurun.
2: Benim için en önemli motivasyon, ben de Azerbaycan'da 13 sene çocuk esirgeme yurdunda çalıştım. Ve oradaki çocukların hayat hikayeleri çok farklıydı tabii ki. Ve onların yaşam tarzları da, onların ruh halleri de çok farklı. Ama ben dansla onların hayatlarını çok önemli bir noktada, güzel bir noktada dokundum. Ve bugün onların arasında dans hocaları var, dans eğitimi verenler var, oyuncular var, televizyonda çalışanlar var. Ve dans yani onları az önce söylediğim gibi başka farklı başarının yollarına götürdü. O sebepten o çocukları bugün görmek, onların güzel geleceğini görmek beni de onurlandırır.
1: Çok güzel final oldu. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ederiz davetiniz için. İnşallah siz de bekliyoruz 20 Haziran 16 Haziran'da.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de yakından takip edeceğiz. Umarım bütün
2: kırmızı
1: çocuklarımız...
2: Kırmızı halıda olmak çok güzeldi.
1: Çok teşekkürler. İyi ki kırmızı halıdaydınız. Sağ olun, var olun. Bütün çocuklarımızın ister uygulasınlar ister uygulamasınlar ama sanatla taçlanmaları, sanatı hayatlarına dans olsun, müzik olsun, resim olsun dahil etmeleri çok kıymetli. Bugün kırmızı halıdaki bu programımızda bunu da taçlandırmış ve iletmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
2: Biz
0: sağ
2: teşekkür
0: olun,
2: ederiz. Var olun.
0: Çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, değerli konuklarımızı uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
3: Merhaba, dijital efektlerin ve yapay zekanın sinemada epeyce kullanıldığı bir dönemdeyiz. Buna rağmen günümüzden 105 yıl önce çekilmiş siyah beyaz ve sessiz bir film hala izleyiciyi etkileyebiliyorsa orada durup düşünmek gerekir. İşte 1920 tarihli Doktor Caligari'nin muayenehanesi The Cabinet of the Doctor Caligari aradan geçen asra rağmen tuhaf, rahatsız edici ve akılda kalıcı olmayı sürdüren o nadir filmlerden biri. Robert Wiene'in yönettiği film, aynı zamanda gizemli bir adam olan Doktor Caligari ve onun tabut benzeri bir dolapta yaşayan uyur gezer hastası Sezar etrafında gelişir. Caligari, panayırda sergilediği Sezar'ın geleceği bildiğini iddia eder. Bir seyircinin ne zaman öleceğini sorması ve Sezar'ın şafakta yanıtını vermesiyle kasabada gizemli cinayetler başlar. İlk kurbanın yakın arkadaşı olduğunu gören Francis adlı bir genç, tekinsiz bir gerçeğin peşine düşerken izleyiciyi de karanlık sokakların ve bozulan bir gerçeklik algısının içine çeker. Filmin en çarpıcı yönü hikayeyi tamamen ters yüz eden finalidir. Suçlu ve masum kavramlarının yer değiştirdiği bu sürpriz son, izleyiciyi akılla delilik arasındaki ince çizgiyi sorgulamaya zorlar. Alman dışavurumculuğunun sinemadaki en güçlü örneği olan filmde hiçbir şey normal değildir. Duvarlar yamuk, Sokaklar eğri büğrü, pencereler tuhaf açılarla çizilmiştir. Picasso'nun kübik tablolarını andıran bu çarpıcı estetik aslında karakterlerin tekinsiz iç dünyasının görsel bir karşılığıdır. Bugün bile cesur sayılan bu anlatım tekniği dönemi için devrim niteliğindedir. İşin ilginç

0: planı, bu deha ürünü atmosferin arkasında ekonomik imkansızlıkların yatmasıdır. Gerçekçi setler kuracak bütçe olmadığı için dekor tasarımcıları devreye girerek ışık ve gölgeleri doğrudan duvarlara boyamış. İşte bu zorunlu tasarruf sinema tarihinin en özgün görsel stiline dönüşmüştür. Bu gerçeküstü evreni tamamlayan unsursa doğallıktan uzak abartılı oyunculuklardır. Werner Krauss karikatürize Doktor Caligari performansıyla tekinsizliği zirveye taşır. Sezar rolündeki Conrad Veidt uzun siyah kostümü, donuk bakışları ve ağır makyajıyla sinema tarihinin ilk gotik ikonu haline gelmiştir. Öyle ki bu tarz yıllar sonraki vampir filmlerine ve fantastik sinemaya yön vermiştir. Sonuç olarak Doktor Caligari'nin muayenehanesi yalnızca sinema tarihinin ilk korku filmlerinden biri değil, aynı zamanda sinemanın anlatım imkanlarını kökten değiştiren bir dönüm noktasıdır. Gerçekliğin sınırlarını zorlayan görsel dili, psikolojiyi mekanlarla anlatma biçimi ve izleyicinin algısıyla oynayan hikaye yapısıyla aradan 100 yılı aşkın geçen zamana rağmen etkisini korumayı başarmıştır bu film. Bugün izlediğimizde bile rahatsız eden, merak uyandıran, düşündüren film, sinemanın sadece gördüklerimizi değil, hissettiklerimizi de anlatabileceğini adeta ispatlar. Eğer sinemanın köklerine uzanan sıra dışı bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, bu zamansız klasiğe mutlaka bir şans verin. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Ben Duygu Göktürk, hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yeni hedefleri İstanbul'da düzenlenen zirvede açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka okuryazarlığından insan kaynağı yetiştirilmesine kadar birçok başlığı içeren yeni eylem planını duyurdu. Zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Türkiye'nin yapay zeka vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Yüzeyin hemen altında sessiz ama devasa bir güç uyanıyor. Sınırları aşan, yaşamın her hücresine dokunan yeni bir akıl bu. Potansiyelini gör.
2: Türkiye yapay zeka alanındaki yol haritasını belirleyecek yeni eylem planını İstanbul'da düzenlenen zirvede duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler arasına taşımayı hedefleyen yeni eylem planının hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, her yaştan vatandaşın yapay zekayı doğru anlaması ve güvenli biçimde kullanması için Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı'nın başlatılacağını açıkladı.
3: Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi. Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı'nı başlatacağız.
2: Kamu yatırım programlarında yapay zeka projelerine en az %2 pay ayrılacağı, İstanbul'un ise yapay zeka alanında uluslararası vitrin ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandırılacağı bildirildi.
3: 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız. Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az %2 pay ayıracağız. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe dil modeli çalışmalarının dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedefiyle sürdürüleceğini de vurguladı.
3: Türkçe büyük dil modeli çalışmalarımızı dijital egemenliğimizi güçlendirmek üzere kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye'nin yapay zeka alanında son yıllarda kurumsal

0: sağ kapasitesini, insan kaynağını ve araştırma ekosistemini güçlendirdiğini söyledi.
1: Milli teknoloji hamlesini gerçekleştiren, her platformda insanlık için adaletin ve merhametin bayraktarlığını yapan Türkiye, yapay zekayı vatandaşları ve tüm insanlık için refah vesilesi kılmaya hazır. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek üzere son yıllarda yapay zeka alanında kurumsal kapasitemizi, insan kaynağımızı, veri ve hesaplama altyapımızı, araştırma ve girişimcilik ekosistemimizi bütüncül bir yaklaşımla güçlendirdik. TÜBİTAK bünyesinde yapay zeka enstitüsünü kurduk. TÜBİTAK yapay zeka ekosistem çağrılarımızla bu alanda ihtiyaç sahibi kuruluşlarımızı, teknoloji geliştiren firmalarımızı, üniversitelerimizi, araştırma merkezleri ve TÜBİTAK yapay zeka enstitümüzü aynı hedef etrafında bir araya getiriyoruz.
0: Zirvede konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktarsa, yapay zeka alanında bağımsızlık ve açık kaynak teknolojilerinin önemine dikkat çekti. Verilerin ve dijital altyapıların milli kontrolde tutulması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, açık kaynaklı donanım ve yazılım geliştirilmesinin stratejik önem taşıdığını da ifade etti.
2: Kendimize ait açık kaynaklı, şeffaf ve denetlenebilir yazılım, donanım ve teknoloji ekosistemimizi kurmalıyız. Mümkünse ekosistemin her bir unsurunu bağımsızca geliştirme ve üretebilme kabiliyetine sahip olmalıyız. Verilerimizi küresel dev tekellerin sunucularına teslim etmek yerine dağıtık öğrenme ve işleme mimarilerini hayata geçirmeliyiz.
0: Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yeni yol haritasının paylaşıldığı zirvede, eğitimden kamu hizmetlerine, sanayiden girişimciliğe kadar pek çok alanda dijital dönüşüm hedefleri masaya yatırıldı. Açıklanan eylem planıyla Türkiye'nin küresel yapay zeka rekabetinde daha güçlü bir konuma ulaşması amaçlanıyor.
3: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylayacağı Türkiye raporuna skandal bir öneri girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek öneriye tepki gösterdi. Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Gürlek, Türkiye'nin siyasi baskılarla engellenemeyeceğini belirtti.
4: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran'da oylayacağı Türkiye raporuna skandal bir öneri girdi. Yeşiller Grubu üyesi Vladimir Prebiliç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptırım listesine alınmasını önerdi. Öneri siyaset gündeminde yankı uyandırdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Türk yargısının kararlarını anayasa ve kanunlar çerçevesinde verdiğini belirtti. Gürlek, devam eden yargı süreçleri üzerinden siyasi kampanya yürütüldüğünü savundu. Türk yargısına ve şahsına yönelik ithamların mesnetsiz olduğunu ifade etti. Avrupa Parlamentosu'nun bazı çevrelerince desteklenen yaklaşımın kurumların güvenilirliğine zarar verdiğini kaydetti. Gürlek, Avrupa Parlamentosu raporlarının tavsiye niteliğinde siyasi metinler olduğunu belirtti. Türkiye'nin yargı kurumlarını hedef alan girişimlerin sonuçsuz kalacağını vurguladı. Milli iradeye ve devletin egemenlik haklarına yönelik çabalara karşı görevlerini sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye'nin terörle, organize suç örgütleriyle ve yolsuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Gürlek, bu mücadelenin içeriden ya da dışarıdan gelen siyasi baskılarla durdurulamayacağını kaydetti.
3: Liselere geçiş sistemi sınavı bugün Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrenciyi terletti efendim. Ancak bazı öğrenciler için asıl sınav soru kitapçıkları açılmadan başladı. Kimliğini unutanlar, yanlış okula gidenler, son anda yardım isteyenler. Bir öğrenci ambulansla sınava yetiştirildi. Bir diğeri yanlış okulun kapısında gözyaşlarına boğuldu. İşte LGS sabahından ekranlara yansıyan o telaş ve zamanla yarış.
5: Liselere geçiş sistemi sınavı başladı. Aylarca süren hazırlığın ardından öğrenciler bu kez sınav salonlarında ter döktü. Ancak bazı öğrenciler için gün sınav sorularından önce yaşanan aksiliklerle başladı. Türkiye'nin farklı noktalarında adeta dakikalarla yarışıldı. İlk görüntü İstanbul Bahçeli Evler'den.
6: İyi, hadi bakalım. Ama sınavda iyi puan yap.
5: Sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorlanan Hüseyin Ali Erbatur, belediyeye ait ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula götürüldü. Ayağındaki rahatsızlık nedeniyle kendi imkanlarıyla okula ulaşamayan öğrenci için ekipler sabahın erken saatlerinde seferber oldu. Bir başka telaşsa sınav evraklarını unutan öğrenciler için yaşandı. Kimisi kimliğini evde bıraktı, kimisi sınav giriş belgesini. Bahçeli evlerde motorize ekipler gün boyunca tam 15 öğrencinin yardımına koştu. Kimi evine geri götürüldü, kimi de yanlış geldiği okuldan alınarak doğru adrese ulaştırıldı. Sınav sabahının en duygusal anlarından biri ise Şişli'de yaşandı. Bir kız öğrenci sınava gireceği okulu karıştırdı. Kapıya geldiğinde yanlış okulda olduğunu öğrendi. Dakikalar ilerledikçe panik büyüdü. Gözyaşlarına hakim olamadığı çevredeki veliler ve görevliler hemen devreye girdi. Doğru okulun hemen yan tarafta olduğu anlaşılınca öğrenci hızla sınav merkezine ulaştırıldı. Benzer görüntüler Karaman'da da vardı. Kimliğini evde unutan öğrenciler için polis ekipleri harekete geçti. Bir öğrencinin düşürdüğü kimlik son anda bulunup okula ulaştırıldı. Başka bir öğrencinin kimliği ise polis aracıyla sınav merkezine getirildi.
7: Kimliği buldunuz sanırım.
8: Bulduk, evinin de araba binerken düşmüş.
7: Sizin koşuşunuzu gördüm. Kızınız sınava girecek sanırım.
8: Evet inşallah.
7: Heyecan var mı?
8: Var biraz tabii ki.
7: Hedefi neydi kızınızın?
8: Vallahi inşallah fen lisesi.
5: Milyonlarca öğrenci için önemli bir gündü. Ama bazıları için sınav soruları başlamadan önce verilen mücadele günün en zor kısmı oldu. Neyse ki son anda uzanan yardım eli sayesinde hiçbir aksilik hayallere engel olmadı.
3: Başkent'te sınava girmek için okula gelen öğrenciler kilitli kapılarla karşılaştı efendim. Sınavdan yarım saat önce okulun kapıları kilitlenince öğrenciler dışarıda kaldı. Neyse ki yanlış anlaşılma velilerin tepkisiyle son buldu. Öğrenciler okul müdürünün talimatıyla sınava alındı.
9: Öğrenciyi almıyor musunuz sınava, anlamadım ki.
4: Sınava yarım saat kala kapılar kapandı. Öğrenciler okul bahçesinin dışında kaldı. Sınav gününde öğrencilere yaşatılan stres bu kadarına da pes dedirtti.
10: Ne anlaması?
11: Saat daha 9.
4: Görüntüler başkent Ankara'dan. LGS maratonu için öğrenciler sabah saatlerinde yollara döküldü. Hacı Ömer Tarman Lisesi'ne gelen veli ve öğrenciler için kapı duvar oldu. Kapıdaki görevliler sınava yarım saat kala kapıları kilitledi. Öğrenci ve veliler dışarıda kaldı. Sinirler gerildi.
11: Çocuk geldi.
10: Ne anlaması?
11: Saat daha 9.
4: Velilerin tepkisi üzerine bir süre sonra kapılar açıldı. Öğrenciler sınav merkezine alındı.
11: Çocuklara ne yapıyorsunuz? Yok, öğrenci alın.
4: Okul müdürü yanlış anlaşılmadan dolayı sorunun yaşandığını açıkladı. Bir yanlış anlaşılma yüzünden öğrencilerin sınav sitesine stres eklendi. Olan öğrencilere oldu.

0: Dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında aylardır süren gerilimde dikkat çeken bir gelişme yaşandı efendim. Hem Washington hem de Tahran cephesinden gelen açıklamalar tarafların bir mutabakat zaptına hiç olmadığı kadar yakın olduğunu gösterdi. Ancak sahada tansiyon düşmüş değil. ABD Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyururken taraflar anlaşmanın son ayrıntıları üzerinde çalışıyor. Because as soon as this war is
1: over, you know, I can say it now. Orta Doğu'da barış yakın mı? Hem ABD'den hem İran'dan olumlu mesajlar geliyor. Yürütülen müzakerelerde kritik aşamaya gelindiği belirtildi. Ancak temkinli bir bekleyiş var. Masada diplomasi olsa da sahada gerilim var. Zira Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklama yaptı. Buna göre İran Hürmüz'den geçen ticari gemileri İHA'yla hedef aldı. ABD ordusu devreye girdi, İran İHA'larına müdahale etti. İran Devlet Televizyonu da Sirk Limanı'nda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Patlama seslerinin uyarı atışlarından kaynaklandığı belirtildi. Gerilimler yaşansa da barış için bir umut doğdu. Arabuluculardan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, nihai metnin hazırlandığını açıkladı. Anlaşmanın adı İslamabad Mutabakatı olacak. ABD Başkanı Trump ise anlaşmanın %85 oranında tamamlandığını bildirdi. Anlaşmanın hafta sonu ya da pazartesi günü imzalanabileceğini söyledi. Trump'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın anlaşmanın çok yakın olduğu açıklamasını kendi sosyal medya hesabından da paylaşması barış umutlarını artırdı. ABD'li üst düzey bir yetkili de anlaşmanın detaylarını paylaştı. Buna göre

İran nükleer programını tasfiye edecek. Zenginleştirilmiş uranyum da kontrol altına alınacak. Yetkiliye göre ABD, Hürmüz'ün yeniden açılmasını ve bölgede uzun vadeli barışı hedefliyor.

0: Tek yolu bu malzemenin İran'da seyreltilmesidir.
1: Arakçı Hürmüz'deki durumunda eskisi gibi olmayacağını belirtti.
0: Hürmüz Boğaz İdaresi önceki gibi olmayacak. Boğaz, Umman ve İran'ın egemenliği altındadır. İki ülke bundan önce Boğaz'daki hizmetleri ücretsiz sağlıyordu. Umman ile Hürmüz Boğazı'nın idaresine ilişkin olumlu görüşmeler yaptık. Kılıcımız Hürmüz Boğazı'nın üzerinde olacaktır.
1: Arakçı anlaşmanın düşmanları olduğunu söyledi. İsrail işaret etti. Tel Aviv'in süreci akamete uğratmak istediğini belirtti. Arakçı ayrıca medyada yer alan metinlerin onaylanmadığını vurguladı. Bakan Arakçı, mutabakat zaptındaki maddelerin hayata geçirilmediği takdirde müzakerelerin de yapılmayacağını söyledi.
0: Mutabakat zaptındaki hususlar hayata geçirilmezse nihai anlaşmaya yönelik müzakereler yapılmayacak.
1: Taraflar arasında nihai imzanın atılıp atılmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
2: ABD basını Washington'la Tahran arasındaki gerilime ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. CNN'in haberine göre ABD ordusu İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek amacıyla kara harekatı seçeneğini masaya yatırdı. Ancak Başkan Donald Trump'ın olası sonuçlar nedeniyle operasyona onay vermediği öne sürüldü.
1: ABD-İran arasında barış umutları arttı. Ancak süreç pamuk ipliğine bağlı. Amerikan CNN televizyonuysa ABD'nin İran'a yönelik olası bir kara harekatını son anda durdurduğunu iddia etti. Habere göre ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Mayıs ayında Florida'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı karargahında İran'daki zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ele geçirilmesine yönelik askeri planları değerlendirdi. CNN'e konuşan kaynaklar, toplantının son derece acil şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Kane'in bu nedenle NATO toplantısını yarıda keserek Washington'a döndüğünü öne sürdü. İddialara göre hazırlanan plan, İran topraklarına kara birlikleri gönderilmesini ve uranyum depolarının kontrol altına alınmasını içeriyordu. Kaynaklar Dan Kane'in planı daha sonra Başkan Donald Trump'a sunduğunu, ancak Trump'ın operasyonun doğurabileceği sonuçlar nedeniyle harekata onay vermediğini ileri sürdü. Trump'ın İran'ın sert misilleme yapabileceği, çatışmaların genişleyebileceği ve çok sayıda Amerikan askerinin hayatını kaybedebileceği yönündeki değerlendirmelerinden endişe duyduğu belirtildi. CNN'in bir başka özel haberinde ise İran'ın olası bir müdahaleye karşı nükleer tesislerde güvenlik önlemlerini artırdığı iddia edildi. Haberde Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum depolarını mühürlediği, bazı giriş noktalarına mayın yerleştirdiği ve depolara ulaşan tünellerin bir bölümünü kullanılmaz hale getirdiği öne sürüldü. Söz konusu iddialara ilişkin ABD ve İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
2: İran'ın eski lideri Ali Hamane için düzenlenecek cenaze töreninin takvimi açıklandı. Tahran'dan Kuma ve Meşe'de uzanacak törenlerin ardından Hamane İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilecek. İran Devlet Televizyonu eski İran lideri Ali Hamane'nin cenaze törenlerine ilişkin programı duyurdu. Buna göre ilk cenaze töreni 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek. Törenlerin ikinci ayağı ise 6 Temmuz'da yine Tahran'da düzenlenecek. Hamane için daha sonra 7 Temmuz'da Kum kentinde anma ve cenaze programı yapılacak. Cenaze törenlerinin son durağı ise Meşhed olacak. 9 Temmuz'da Meşhed'de gerçekleştirilecek törenin ardından Ali Hamane'nin naaşı İmam Rıza Türbesi içerisinde kendisi için hazırlanan alana defnedilecek. İran'da günler sürecek cenaze programına çok sayıda üst düzey yetkili ile yabancı heyetlerin de katılması bekleniyor. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese rağmen ölüm yağdırıyor efendim. Buraj kampını İHA saldırısıyla hedef aldılar. Bir belediye işçisi şehit oldu. Ekim 2023'ten beri devam eden katliamlarda can kaybı 73 bin sınırına dayandı. İşgalci İsrail Gazze'nin orta kesimini hedef aldı. Buraj kampına İHA saldırısı düzenlediler. Bir belediye işçisi şehit oldu. İki sivil de yaralandı. Bu son can kaybıyla birlikte sözde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana sadece saldırılarda 983 kişi şehit oldu. 3122 kişi de yaralandı. Arama kurtarma ekipleri ise aynı dönemde enkaz altından 783 kişinin cansız bedenini çıkardı. Ekim 2020 2023'ten beri saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı ise 72.993'e yükseldi.

0: Uzay şirketi SpaceX'in gerçekleştirdiği dev halka arz yalnızca finans piyasalarında değil, dünya servet sıralamasında da tarihi bir dönüm noktası yarattı. Elon Musk'ın serveti ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşarken Musk tarihin ilk trilyoneri olarak kayıtlara geçti.
1: You know, the American people voted for secure borders.
2: Dünya tarihi kişisel serveti 1 trilyon dolar barajını aşan ilk insanı resmen gördü. Elon Musk, SpaceX'in rekor büyüklükteki halk arzının ardından dünyanın ilk trilyoner iş insanı oldu.
3: There he is.
2: Roket, uydu ve yapay zeka teknolojileri alanında faaliyet gösteren SpaceX, gerçekleştirdiği halka arzla 75 milyar dolar kaynak topladı. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzın ardından şirketin piyasa değeri hızla yükseldi. Elon Musk'ın kişisel serveti de tarihi bir seviyeye ulaştı. Forbes'un halka arz öncesindeki hesaplamalarına göre yaklaşık 780 milyar dolar servete sahip olan Musk'ın net varlığı, SpaceX hisselerinin işlem görmeye başlamasıyla birlikte 1,1 trilyon doların üzerine çıktı.
1: Less than a 10% chance of
2: 54 yaşındaki girişimcinin servetinin en büyük bölümünü artık SpaceX'teki hisseleri oluşturuyor. Şirketteki payının yaklaşık 866 milyar dolar değerinde olduğu hesaplanırken, Tesla hisseleri ve diğer yatırımları da eklendiğinde toplam servetinin 1 trilyon dolar barajını aştığı belirtiliyor. Bu gelişmeyle Musk, dünyanın en zengin insanı konumunu daha da güçlendirdi. Uzmanlar SpaceX'in ulaştığı devasa piyasa değerinin yalnızca finansal performansla açıklanmayacağını belirtiyor. Piyasalarda son yıllarda sıkça kullanılan Elon Musk primi kavramı, yatırımcıların Musk'ın vizyonuna ve geleceğe yönelik projelerine duyduğu güven nedeniyle şirketlerin geleneksel değerleme yöntemlerinin üzerinde fiyatlanmasını ifade ediyor. Analistler SpaceX'in değerlenmesinde de bu etkinin belirgin şekilde görüldüğünü değerlendiriyor. Öte yandan Musk'ın büyüyen ekonomik gücü, şirket yönetimi, siyasi etkisi ve küresel teknoloji sektöründeki ağırlığı konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi olan Musk, son yıllarda yalnızca iş dünyasında değil, siyasetten teknolojiye kadar birçok alanda etkili isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
1: As crazy as it sounds.
0: ...85 milyon tek yürek nefesler tutuldu. 24 yıllık hasret bitiyor efendim. Türkiye yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. A milli takımımız Amerika kıtasındaki dev turnuvadaki ilk sınavında yarın sabah 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milliler son hazırlıklarını tamamladı. Artık gözler maç saatine çevrildi.
4: ...2002 yılındaki o tarihi üçüncülükten tam 24 yıl sonra... ...Türk milli takımı yeniden futbolun en büyük arenasında... ...Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazır. A milli futbol takımımız 24 yıl aradan sonra katıldığı... ...Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. D grubundaki ilk sınavımız için A milli futbol takımımız Kanada'nın Manchester şehrinde bulunan BC Palace Stadyumunda pazar sabah saat 07'de Avustralya karşısına çıkacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Ay yıldızlı ekip maç öncesindeki son hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Montella yönetimindeki antrenmanda Avustralya karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Kenan Yıldız da takımla çalıştı. Karşılaşma öncesinde konuşan Montella, Türk halkını gururlandırmak istediklerini söyledi.
5: 24 yıldır beklenen bir maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Yaptığımız işten gurur duymak ve Türk halkını gururlandırmak istiyoruz.
4: Montella, Avustralya'nın fiziki gücüne dikkat çekti. İlk maçın grup kaderi açısından belirleyici olabileceğini söyledi.
5: 4 takım da gruptan çıkacağını ümit ediyor. İyi bir iş yapacağımıza inanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk maç önemlidir. Çok önemli puanları alabilirsiniz daha sonraki maçlarda ama ilk maç belirleyici olacak. Takımımıza gelecekte çok iyi bir konum kazandıracağını düşünüyorum.
4: Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da hiçbir bahaneye sığınmadan sahaya çıkacaklarını söyledi.
6: Sonuçta her ülke bu sıcakta oynayacak. Adapte olması gerekiyor. Biz de en
3: en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maçı kazanacağız.
4: 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden Türkiye o tarihten sonra düzenlenen turnuvalara katılamamıştı. Ay Yıldızlılar gruptaki diğer maçlarında 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da da ABD ile karşı karşıya gelecek. Ve şimdi 85 milyonun yüreği aynı heyecan için atacak.
0: 1954 Dünya Kupası kadrosundan hayatta kalan son isim. Türk futbolunun yaşayan efsanesi Şükrü Ersoy, Fenerbahçe ve A-Milli takımın unutulmaz kalecisi. Yıllara meydan okuyan anılarıyla Türk futbol tarihine ışık tutmaya devam ediyor. 96 yaşındaki Ersoy hem Dünya Kupası hatıralarını anlattı hem kupa yolundaki milli futbolcularımıza mesajlarını iletti.
6: Milli takım demek o memleketin en iyi 11'i demek. Bu 11'in içinde ben de olunca tabii mutluluğum sonsuza kadar devam etti. Ancak bugüne kadar ne güzel bir şey ki ben bu kadar yaşayacağımı ümit etmiyordum.
7: O yaşayan bir efsane. 1954 Dünya Kupası'nda Ay Yıldızlı formayı giyen son isim. Fenerbahçe ve A-Milli takımın unutulmaz kalecisi Şükrü Ersoy, yıllara meydan okuyan hafızasıyla futbol tarihine tanıklık etmeyi sürdürüyor. 1954 Dünya Kupası kadrosundan hayatta kalan son isim olan Şükrü Ersoy, futbol tarihine 96 yaşında ışık tutmaya devam ediyor. Unutamadığınız bir maç var mı?
6: Unutamadığım çok maçlar var. Tabii bunlardan Galatasaray maçları unutamadığım maçlar. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçları daima bu iki takımın ezeli rekabetidir.
7: 1954'te A-Milli futbol takımımızın katıldığı Dünya Kupası'nda sahaya çıkan son futbolcu olan Şükrü Ersoy, şimdilerde hem kariyerine dair anılarını anlattı hem Türk futbolunun geçirdiği büyük değişime değindi. Nice goller yakaladı. Sırtında hem Fenerbahçe formasını hem milli takım formasını yıllarca gururla taşıdı. Türk futbolunun yaşayan efsanesi Şükrü Ersoy, hafızalardan silinmeyen başarılarıyla adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Futbol kariyeriniz boyunca en gurur duyduğunuz an hangisiydi?
6: Hepsinde gurur duydum çünkü maçına göreydi. Mesela bizim zamanımızda bir Galatasaray galibi. Bir Beşiktaş galibiyeti, bir deplasmanda galip gelmek bunlar insana gurur verici ve bunların neticesi seni bir seviyeye getirecek maçlardı. Bunların dışında milli maçlar ve bu arada bir de Dünya Kupası 1954.
7: Türkiye 1954 yılındaki Dünya Kupası'na 14 yaşındaki İtalyan Franco'nun çektiği kura ile katılmıştı. Ersoy o günleri şans bizden yana oldu sözleriyle ifade etti.
6: Çünkü bir maçı kazanmış, bir maçı kaybetmiş. Bu maçta alacağımız galibiyet bizi ancak finallere götürürdü. Ve bu arada puan için beraberlik hiç yoktu. Ama iş öyle bir döndü Savaş'ta ki beraberliğe geldi. Beraberlik de yetmedi. Bu arada bir kura atışı ortaya çıktı. Bunda da o evladımız kurayı bizim lehimize çekerek bizi 1954 Dünya Kupası finallerini oynama imkanını Türkiye'ye verdi.
7: Ersoy 2026 Dünya Kupası hazırlıkları için antrenmanlarını sürdüren milli takıma başarı dileklerini iletti. Genç futbolculara ise çok çalışmaları gerektiğini öğütledi.
6: Zamanın futbolunda kaleciyle de artık kale çizgisi değil, ceza sahası ve ayaklı topu defansif pozisyonda ve hücumsal pozisyonda en iyi şekilde kullanmak için ayak tekniğinin iyi olması lazım. Bunlara genç yaşında öğrenmesi lazım.
0: MİT koordinesinde düzenlenen operasyonda kredi kartlarını hedef alan siber dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Siber Güvenlik Başkanlığı, jandarma ve MASAK'ın desteğiyle yürütülen çalışmalarda İstanbul ve Kocaeli'de 3 şüpheli gözaltına alındı.
8: Milli İstihbarat Teşkilatı kredi kartlarını hedef alan siber şebekeye karşı düğmeye bastı. Vatandaşlara peş peşe gelen şüpheli SMS'lerin ardındaki ağ deşifre edildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Müzik. 7 Haziran gecesi vatandaşların telefonlarına kredi kartı işlem bildirimleri gelmeye başladı. Mesajlarda yüksek tutarlı işlem denemeleri ve tek kullanımlık şifreler yer aldı. Olayın organize bir siber saldırı olduğu değerlendirildi. Teknik incelemelerde kredi kartı numaralarının otomatik yazılımlarla test edildiği ortaya çıktı. Şüpheliler kartların geçerliliğini kontrol etmek için sistematik denemeler yaptı. Bu denemeler sonucunda kart sahiplerine otomatik SMS gönderildi. Milli İstihbarat Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma ve MASAK ortak çalışma yürüttü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Kredi kartlarının test edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen yazılımlar ve veri setlerine ulaşıldı. Şüphelilerin kullandığı dijital altyapı ve bağlantılar deşifre edildi.
0: Büyükçekmece Adliyesi'ndeki milyonluk altın ve gümüş soygununda yeni bir gelişme yaşandı. Aylardır firari olarak aranan iki kritik isim Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi. Kamuoyunun hafızasında adliyeden market arabasıyla çıkarılan altın ve gümüşlerin güvenlik kamerası görüntüleriyle kazınan soruşturmada gözler şimdi yeni ifadelerde. Soygunun organizasyonunda kilit rol oynadıkları öne sürülen iki şüpheli Sarp sınır kapısında Türk makamlarına teslim edildi.
4: Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşle ilgili soruşturmada aylardır aranan iki kritik isim Türkiye'ye teslim oldu. Gürcistan'da yakalanan ve bir süredir cezaevinde bulunan Muhammed Seferoğulları'yla Muhammed Efe'nin bu akşam Sarp sınır kapısı üzerinden Türk makamlarına teslim edildiği öğrenildi. Soruşturma dosyasında adı geçen iki şüpheli, soygunu yönlendiren ve olay sırasında dışarıda bekleyen isimler arasında gösteriliyordu. Şimdi ise gözler onların vereceği ifadelere çevrildi. Türkiye günlerce o görüntüleri konuşmuştu. Bir adliye çalışanı emanet kasalarındaki altın ve gümüşleri poşetlere dolduruyor. Sonra da herkesin gözü önünde market arabasına yükleyip koridordan çıkarıyordu. Soruşturmanın merkezindeki isim olan adliye personeli Erdal Timurtaş'ın soygun planlarını mesai başlamadan önce uyguladığı belirtilmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarında poşetlere doldurulan altın ve gümüşlerin dosya taşımakta kullanılan market arabasına yüklendiği ve adliyeden çıkarıldığı anlar tek tek yer almıştı. Yaklaşık 147 milyon lira değerindeki 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün daha sonra İstanbul'dan Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine götürüldüğü anlar ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, soygunun ardından yurt dışına kaçan Erdal Timurtaş ve eşinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soygunun üzerinden aylar geçti. Ancak dosya kapanmadı. Çünkü soruşturmacılar altınların tamamının akıbetini ve organizasyonun tüm bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. İki firarinin Türkiye'ye teslim edilmesiyle soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Savcılığın teslim edilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda dosyadaki karanlık noktaları aydınlatması bekleniyor.
0: Ankara'da yasa dışı bahis ve sanal kumar şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarında 5,3 milyar liralık para hareketi tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü tutuklandı.
8: Ankara'da yasa dışı bahis ve sanal kumar ağına operasyon düzenlendi. Polis ekipleri aylar süren takibin ardından düğmeye bastı. 86 şüpheli yakalandı. MASAK raporları çarpıcı detayları ortaya koydu. Banka ve kripto hesaplarında 5,3 milyar liralık hareket tespit edildi. Para trafiğinin örtülü şekilde yönetildiği belirlendi. Yasa dışı bahisle bağlantılı 414.621 hesap incelendi. Şüphelilerin banka hesapları temin ettiği ve para akışını organize ettiği belirlendi. Paraların kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilere milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu. Bahis oynatmadık, bahis oynadık savunması yapıldı. Soruşturma dosyasına yansıyan veriler ise aksini gösterdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü tutuklandı.
0: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında vücuduna 9 kurşun isabet eden 11 yaşındaki Mustafa yaşam mücadelesine devam ediyor efendim. 2 aydır hastanede olan Mustafa ambulans uçakla Kahramanmaraş'tan Ankara Etlikşehir Hastanesi'ne sevk edildi.
9: 59 gün oluyor. Biz daha eve hiç girmedik. 15 Nisan'dan bu yana biz evimize daha girmedik. Hastane dolanıyoruz yani.
8: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan küçük Mustafa 59 gündür yaşam mücadelesine artık Ankara'da devam edecek. Mustafa ambulans uçakla Ankara Etlikşehir Hastanesi'ne getirildi.
9: Allah razı olsun devletimizden, sağ olsunlar. Doktorlar ilgileniyorlar, sağ olsunlar.
8: Takvimler 15 Nisan'a gösterdiğinde acı haber Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'ndan geldi. Okul saldırısında yaralananlar arasında 11 yaşındaki Mustafa Arslan da vardı. Mustafa o gün matematik dersini kaçırmamak için okula gitmişti. Ancak saldırgan okula daldı. Önüne geleni ateş etti. Küçük Mustafa 9 kurşunun hedefi oldu. Saldırının ardından Mustafa'nın tedavisine Kahramanmaraş'ta başlandı. Son değerlendirmede tedavinin Ankara Etlikşehir Hastanesi'ne devam edilmesine karar verildi. Aile ambulans uçakla başkente geldi.
9: Şu anda çocuğumuz gözlerini açıyor ama bilinci daha kapalı.
8: Tedavi süreci zor. Arslan ailesi 2 aydır hastanede Mustafa'nın yanında. Tek istekleri çocuklarının elinden tutup tekrar evlerine dönebilmek.
9: Beklemedi. Şu an doktorlarımız ne karar verse ona göre hareket edeceğiz.
0: İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 42, ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 firari suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. 16 farklı ülkede yürütülen operasyonlarda organize suç örgütü üyeleri, uyuşturucu tacirleri ve çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı.
8: Türkiye'nin peşini bırakmadığı suçlular tek tek yakalandı. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le ve ulusal seviyede aranan 90 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Operasyonlar 16 farklı ülkede yürütüldü. Gürcistan'dan Almanya'ya, Bulgaristan'dan Hollanda'ya kadar geniş bir coğrafyada düğmeye basıldı. Türk polisi Interpol ve yabancı güvenlik birimleriyle ortak çalışma yürüttü. Kaçakların izi aylar süren takiple bulundu. Aralarında organize suç örgütü üyeleri, uyuşturucu tacirleri ve ağır suçlardan aranan isimlerin de bulunduğu 42 kırmızı bültenli firari Türkiye'ye getirildi. Ulusal seviyede aranan 48 şüpheli de yakalanarak adalete teslim edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara KOM, narkotik, istihbarat, siber, asayiş ve terörle mücadele ekipleri de destek verdi. Adalet Bakanlığı ile yürütülen koordinasyon sonucunda iade süreçleri tamamlandı.
0: Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Fatma Şen, en büyüğü 6 yaşında olan 3 çocuğuyla birlikte günler önce ortadan kayboldu. Ailesi gözyaşları içerisinde anne ve çocuklardan haber alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.
10: Ne olursun kendindeki çocuklarını terk et. Dayanamıyorum çocuklarını.
2: 3 çocuğunu aldığı evi terk etti. 30 yaşındaki Fadime Şen'den günlerdir haber yok. Olay Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşandı. Fadime Şen kayınpederi ve kayınvalidesinin tarlaya gitmesini bekledi. Ardından hazırlıklarını yaptı, evden ayrıldı. Yanına en büyüğü 6, en küçüğü 3 yaşında olan 3 çocuğunu da aldı. Komşular Fadime Şen'in çocuğunun düştüğünü ve gitmesi gerektiğini söylediğini ifade etti. Şen'in kardeşi Emine Bülbül ise ablasının bulunması için yardım çağrısı yaptı.
11: Çünkü annenin aklı yaşı büyük olduğu için, reşit olduğu için bize yardımcı olmuyorlar. Bizim dememize de inanmıyorlar tabii, onlar da kendilerince haklı ama ablam mantıklı düşünebilen bir insan değil. Yardımcı olunabilecekse çok iyi olur. Çocukların hayat tehlikesinin olduğunu düşünüyoruz çünkü ablam çocukları koruyamaz.
2: Fadime Şen'in eşi Mustafa Şen çocuklarından haber alamadığını belirtti. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı.
12: 4 gündür haber yok. En son öğrenebildiğimiz bilgiye göre yani bir yerden Kütahya'dan bilet alındığını, Kırıkkale tarafına gittiğini öğrendik. Ama ve lakin çocuk ambajına ne geldi de gitti, hiçbir şey bilmiyor.
2: Baba Murat Bülbül de kızından çok küçük yaştaki torunlarının güvenliği

0: İnden endişe duyduğunu belirtti. Baba da gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi.
1: Kızım Fadime evi terk etmiş. Büyük ihtimalle birileri kandırdı. Ben kızımı değil torunlarım istiyorum. 3 yaşından masum torunlarım var, onları istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Değerli tekliflerle yardım istiyorum. Hepsi bu.
0: Polis ekiplerinin kayıp anne ve 3 çocuğunun bulunması için başlattığı çalışmalarsa sürüyor.
2: Mezzeke grubu üyesi Aynur Kambur'un 10 yıldır aydınlatılamayan cinayetinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada en dikkat çeken detaysa şüphelilerden birinin 10 yıl sonra olay yerine götürülerek cinayeti nasıl işlediğini an be an anlatması oldu.
3: Yani dans sözü yani. Bu dünyanın bir gün önüne gelin sevdiğim insanı.
0: 10 yıldır çözülmeyen cinayette düğüm çözüldü.
4: Neden
0: 24 Mart 2016 tarihinde Şişli Fulya'daki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mezzeke grubu üyesi Aynur Kambur dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Dosya tozlu raflardan indi, yeniden incelendi. Adalet Bakanlığı tarafından kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
5: Mirasla ilgili bir dava var mıydı?
6: Evet, şu anda katil zanlısı.
0: Soruşturmada yaşanan en çarpıcı ayrıntılardan biri ise şüphelilerden birinin olay yerinde yaptığı yer gösterme işlemi oldu.
7: Şimdi bize olay yerine nasıl geldin, eylem nasıl gerçekleşti? Bunu bir anlat bakalım. Nereden geldin?
8: Yukarıdan aşağıya geldim.
7: Bir gösterelim.
8: Şu yukarıdan aşağıya geldim.
0: Şüpheli önce olay günü apartmana hangi yönden geldiğini gösterdi.
7: Daha önce biliyor muydun evini?
8: Bir iki sefer gelmiştim.
7: Nereden girdin binaya? Göster.
0: Şüpheli 10 yıl sonra cinayetin işlendiği noktaya götürüldü. O gece yaşananları ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğini adım adım anlattı.
9: Zile bastım.
7: Hangi derde? Hangi zile bastım?
9: Kaç numarayı bastım hatırlıyor musun?
8: Aynı tambur yazıyordu üzerinde.
7: Ne yazıyordu? Cevap aldın mı diye
8: falan. Evet. Ne cevap aldın? Dedi. Ben dedim, aynı kamburun dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştı, daire kapısını da açmıştı.
7: Kaçıncı katta dairesi?
8: Giriş katta sağdaydı.
9: Kapıdaydı işte. Ben onunla tekrar konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Eskiden bir görüşmüştüğümüz vardı. Beni Simay'a tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim zaten.
0: Soruşturma kapsamında savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece 10 yıldır faili meçhul olarak bekleyen dosya sonuçlanmış oldu.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'de Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında programında konuştu. Bakan Yumaklı programda yaptığı konuşmasında orman yangınlarıyla mücadelenin önemine değindi. Türkiye'nin orman söndürmede hava ve karada gücünü artırdığını belirtti. Bakan Yumaklı yangınlarla mücadelenin yalnızca afet yönetimi değil aynı zamanda ülkenin geleceğini koruma sorumluluğu olduğunu söyledi.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'deydi. Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında programına katıldı. Orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin değerlendirme yaptı.
10: Akdeniz kuşağında yer alan ülkemizin özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimiz itibariyle yaz aylarındaki bu biraz önce bahsetmiş olduğum yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar sebebiyle yangın açısından hassas bölgelerimiz halinde. Bu tablo karşısında bizler hazırlıklarımızı her geçen gün çok daha fazla veya uygulamış olduğumuz metodolojileri de geliştirerek daha planlı, daha teknolojik ve daha bütüncül bir halde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz.
0: Yumaklı yangına havadan müdahalenin geldiği noktaya değindi.
10: Bugün orman yangınlarına karşı mücadelede hava gücümüz itibariyle 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla yeşil vatanımıza kalkan olmaya devam edeceğiz. Bu gücümüzle geldiğimiz nokta 462 ton su atma kapasitesi. Bu çok önemli. Hakikaten geçtiğimiz yıla göre hava aracı sayımızı da 146'dan 161'e çıkardığımızı da düşünürsek artık bu yıl itibariyle

0: Geldiğimiz yıl itibariyle geçtiğimiz yıllara göre kabiliyetimizi ve kapasitemizi daha fazla artırdığımızı söylemek mümkün.
1: Tarım ve Orman Bakanı, orman yangınlarıyla mücadelenin vatan toprağını koruma ve milletin ortak mirasına sahip çıkma anlayışıyla yürütüldüğünü ifade etti. Bu kapsamda kara çalışmalarından bahsetti. Çalışmaların planlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.
0: Bu yıl kara gücümüzü de önemli ölçüde artırdık. 5.339 idi kara aracımız, 5.550'ye çıktı. Bunların 1.766'sı arazöz idi. Bunları 1.930'a çıkardık. İlk müdahale aracımız 2.742 idi. 2.751'e çıkardık. İş makinesi sayımız da 831'den 868'e çıktı diğer araçlarımızla birlikte.
2: Klasik Türk musikisinin önde gelen isimlerinden Cüneyt Kosal'ın 85 bin eserlik dev arşivi dijital ortamda erişime açıldı. Yılların birikimini barındıran arşiv düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyuna sunuldu.
1: Türk musiki tarihi açısından önemli bir kültürel miras gün yüzüne çıktı. Kanun sanatçısı ve klasik Türk musikisinin önemli temsilcilerinden Cüneyt Kosal'a ait arşiv, çevrim içi ortamda araştırmacıların ve musiki severlerin erişimine açıldı. Yılında İslam Araştırmaları Merkezi'ne bağışlanan arşivde yaklaşık 85 bin musiki eser yer alıyor. Son 2 yılda yürütülen çalışmalar kapsamında arşiv uzman ekipler tarafından tasnif edildi, kataloglandı ve dijital ortama aktarıldı. Arşivin tanıtım programında konuşan İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Doktor Murteza Bedir, arşivin Türk müziği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.
3: Bu kütüphanenin arşiv bölümü son yıllarda çok zengin bağışlar aldı, geliştirdi. Bunlardan birisi de tabii ki Türk müziğinin en büyük musiki nota arşivini içeren Cüneyt Kosal arşivi. 5 yıl önce bizim kurumumuza bağışlanmıştı bu arşiv. Bu arşivin kullanıcılar tarafından kamuoyuna açılması ve Türk müziğinin sevenlerine kazandırılması bizim uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir şeydi ve son 2 yılda buna odaklanarak bunu açmak nasip oldu.
1: Proje koordinatörü Profesör Doktor Ubeydullah Sekizli ise arşivdeki tüm eserlerin detaylı bir şekilde dijitalleştirildiğini belirtti.
4: Biz bunların hepsini İSAM'a bağışlanmıştı. İşte süreçte uzuyordu. Biz dedik ki bunu kısaltalım ve kendi ekiplerimizle beraber işte başladık. Sağ olsunlar, onlar da bize kapılarını açtılar. Kısa süre içerisinde, yani 2 yıla yakın bir süre içerisinde bunların tamamını, işte güftesi kimin, bestesi kimin, sözler nedir, özel notları varsa onları da yazarak hepsini arşivdeki ne var ne yok, resimler dahil her şeyi dijitale aktarmış ve orada her isteyeni açmış olduk.
1: Proje yürütücüsü Doktor Harun Korkmaz da çalışmaların kapsamına ilişkin bilgiler verdi.
5: Bu son çalışma ise 2024 ve 2026 yılları arasında tamamladık. Yaklaşık 85 bin civarında bir nota koleksiyonu, 85 bin parça eserden oluşan bir nota koleksiyonu ve pek çok musiki ile ilgili belgeler, kitaplar, dergi koleksiyonları, fotoğraflar vesaire, böyle bir arşivi şimdi katalogladık, tasnif ettik, katalogladık ve şimdi de bütün arşivin bütün unsurlarını dijital olarak kullanıma sunduk.
1: Tören kapsamında ayrıca Cüneyt Kosal arşivinden seçilen eserler sanatçılar tarafından icra edildi. Böylece Türk musikisinin hafızasını oluşturan önemli bir arşiv daha gelecek nesillere aktarılmak üzere dijital ortamda koruma altına alınmış oldu.

Yüzyılı deviren Cumhuriyet Halk Partisi tek partiden bugüne hangi krizleri ne zaman niçin yaşadı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine dair anlatısına göre ne zaman ne oldu? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Ahmet Demirel yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen... tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro. Ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçlar ücretsiz bir şekilde dilediğin cihazda.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
7: En para, en para. Bankanın güzeli.
8: Baba. Hı. Amerika sık mı?
9: Oo, çok uzakta bize.
8: İzleyenler mi?
9: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
8: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
10: Beyler, hadi beyler. Beyler, beyler.

başlatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yeni hedefleri İstanbul'da düzenlenen zirvede açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka okuryazarlığından insan kaynağı yetiştirilmesine kadar birçok başlığı içeren yeni eylem planını duyurdu. Zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Türkiye'nin yapay zeka vizyonu onunla ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Yüzeyin hemen altında sessiz ama devasa bir güç uyanıyor. Sınırları aşan, yaşamın her hücresine dokunan yeni bir akıl bu. Potansiyelini gör.
2: Türkiye yapay zeka alanındaki yol haritasını belirleyecek yeni eylem planını İstanbul'da düzenlenen zirvede duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler arasına taşımayı hedefleyen yeni eylem planının hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, her yaştan vatandaşın yapay zekayı doğru anlaması ve güvenli biçimde kullanması için ulusal yapay zeka okuryazarlığı programının başlatılacağını açıkladı.
3: Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi. Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız.
2: Kamu yatırım programlarında yapay zeka projelerine en az %2 pay ayrılacağı, İstanbul'un ise yapay zeka alanında uluslararası vitrin ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandırılacağı bildirildi.
3: 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız. Kamu yatırım programlarımızdan yapay zeka projelerine en az %2 pay ayıracağız. İstanbul'u yapay zeka alanında Türkiye'nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe dil modeli çalışmalarının dijital egemenliğin güçlendirilmesi hedefiyle sürdürüleceğini de vurguladı.
3: Türkçe büyük dil modeli çalışmalarımızı dijital egemenliğimizi güçlendirmek üzere kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye'nin yapay zeka alanında son yıllarda kurumsal kapasitesini, insan kaynağını ve araştırma ekosistemini güçlendirdiğini söyledi.
4: Milli teknoloji hamlesini gerçekleştiren, her platformda insanlık için adaletin ve merhametin bayraktarlığını yapan Türkiye, yapay zekayı vatandaşları ve tüm insanlık için refah vesilesi kılmaya hazır. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek üzere son yıllarda yapay zeka alanında kurumsal kapasitemizi, insan kaynağımızı, veri ve hesaplama altyapımızı, araştırma ve girişimcilik ekosistemimizi bütüncül bir yaklaşımla güçlendirdik. TÜBİTAK bünyesinde yapay zeka enstitüsünü kurduk. TÜBİTAK yapay zeka ekosistem çağrılarımızla bu alanda ihtiyaç sahibi kuruluşlarımızı, teknoloji geliştiren firmalarımızı, üniversitelerimizi, araştırma merkezleri ve TÜBİTAK yapay zeka enstitümüzü aynı hedef etrafında bir araya getiriyoruz.
2: Zirvede konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise yapay zeka alanında bağımsızlık ve açık kaynak teknolojilerinin önemine dikkat çekti. Verilerin ve dijital altyapıların milli kontrolde tutulması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, açık kaynaklı donanım ve yazılım geliştirilmesinin stratejik önem taşıdığını da ifade etti.
5: Kendimize ait açık kaynaklı, şeffaf ve denetlenebilir yazılım, donanım ve teknoloji ekosistemimizi kurmalıyız. Mümkünse ekosistemin her bir unsurunu bağımsızca geliştirme ve üretebilme kabiliyetine sahip olmalıyız. Verilerimizi küresel dev tekellerin sunucularına teslim etmek yerine dağıtık öğrenme ve işleme mimarilerini hayata geçirmeliyiz.
2: Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yeni yol haritasının paylaşıldığı zirvede, eğitimden kamu hizmetlerine, sanayiden girişimciliğe kadar pek çok alanda dijital dönüşüm hedefleri masaya yatırıldı. Açıklanan eylem planıyla Türkiye'nin küresel yapay zeka rekabetinde daha güçlü bir konuma ulaşması amaçlanıyor.
0: AK Parti İstanbul Milletvekilleri vatandaşların nabzını bu kez pazar yerlerinde tuttu. Bağcılar, Beyoğlu ve Sultanbeyli'de gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.
2: AK Parti İstanbul teşkilatlarının saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Merhaba. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen programlar kapsamında İstanbul milletvekilleri Bağcılar, Beyoğlu ve Sultanbeyli'de vatandaşlarla bir araya geldi.
6: Sıfırat masrafını karşılarsın, devletimizde zaten birçok şeyi toparlamış.
2: İlçe teşkilatları ile birlikte semt pazarlarını gezen milletvekilleri esnaf ve vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Kimi zaman pazar tezgahında selamlaşıldı, kimi zaman evler gezildi. Milletvekilleri 7'den 70'e her bir vatandaşın derdini, arzusunu yakından dinledi.
7: Hiç anlatamıyor derdini vekilin hiç. Peki bu hani
2: pazar alışverişi yapan vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyen milletvekilleri, mahallelerin ihtiyaçlarına ilişkinde notlar aldı. Programda ulaşım, şehir yaşamı ve yerel hizmetler başta olmak üzere gündemdeki konular değerlendirildi. Pazar ziyaretlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşların evlerine de ziyaretler gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinesinde sürdürülen saha programlarının önümüzdeki haftalarda da İstanbul'un farklı ilçelerinde devam edeceği belirtildi.
0: Böylece bültenimizi noktaladık efendim. Bizim ardımızdan Bu Ülke programı sizlerle olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla. Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
2: Tamam. Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
5: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Hakan abi.
8: Ardan, senin ne işin var burada?
7: Abi benim rüyamdayız.
8: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
9: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
7: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
10: Vay vay vay. Çocuklar.
9: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
10: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Seni erkencisin.
11: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajı.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz var. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ten bu yana partide yaşanan krizleri ve bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kendini nasıl anlattığını da, bu krizleri nasıl yorumladığını da web sayfasında koyduğu tarihçi üzerinden mukayese edeceğiz. Kiminle? Çok kıymetli hocamız Ahmet Demirel'le. Bu arada daha önce bu kitaplar üzerine yayın yapmıştık ama konumuz Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımadan, bilmeden, okumadan Türkiye tarihini de okumak mümkün olmadığı için tekrar tanıtıyorum bu eserleri. Birinci Meclis'te Muhalefet, ikinci grup iletişim yayınlarından bu konusundaki tek çalışma. Bu ilk tek çalışma ve hala üstüne daha ileri gitmiş bir çalışma yok. Yine tek partinin iktidarı, Türkiye'de seçimler ve siyaset 1923-1946. Bir de tek parti vardı galiba.
1: Tek partinin yükselişi
0: onu
1: var.
0: Onu yanımda getirmemişim. O da iletişim yayınlarından.
1: Hepsi genel olarak evet. İletişimden o, çıkıyor kitaplar.
0: Ama en çok galiba şuraları ve bir sonrakini okusak sonraki tarihi okumamız kolaylaşır gibi gözüküyor.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Okur olarak söylüyorum hocam. Onun dışında tabii haddimiz değil biz değerlendirmede bulunmak.
1: Estağfurullah.
0: Şöyle başlayayım. Şimdi Atatürk dönemi, yani Atatürk döneminde iki kez başka partiler görüyoruz. Daha doğrusu başka partiler de var ama onlar çok çabuk silinip gidiyorlar tarih. De silindiler, gittiler. Ama bildiğimiz iki tecrübe var. Serbest Fırka tecrübesi ve ondan evvel Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası tecrübesi. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir kriz gibi mi değerlendirmek lazım, nasıl bilmiyorum ama yine de kendisiyle ilgili gerçekle yüzleşiyor galiba, değil mi? Serbest Fırka'da. Nasıl değerlendirirsiniz böyle geçmişten başlarsak, ilk günden başlarsak?
1: Şimdi önce kuruluşun 9 Eylül 1923 olduğunu
0: hatırlayalım.
1: 9 Eylül'de aslında fiilen kuruldu tarih değil bu tarih. Hatta dilekçeyi de daha sonra verecektir İçişleri Bakanlığı'na ama 9 Eylül'ün İzmir'in kurtuluşu gibi sembolik bir anlamı var. Özellikle seçilmiş bir gün o tarih. Onun dışında gene partinin Sivas Kongresi'ni ilk kongresi olarak kabul etmesi, 1927'de yaptığı gerçekteki ilk kongresini ise ikinci kongre kabul etmesi, aynı zamanda milli mücadele dönemine de bir sahip çıkma. Yani milli mücadeleyi biz yaptık, milli mücadelenin arkasından işte Eylül'de partiyi kurduk, Ekim ayında da Cumhuriyeti ilan ettik 1923'te.
0: Yani aslında bir tarih yazımı da söz konusu değil mi?
1: Evet, yani sonradan da bu önemli tarihleri partinin içerisindeki önemli tarihler olarak lanse ederek parti aslında kendisini böyle devlete kurucusu, ki doğrudur bu. Devleti kuran parti aynı zamanda işte Cumhuriyet'in kurulması ve buna ek olarak tabii Sivas Kongresi'ni de birinci kongre kabul ederek bütün milli mücadeleyi yapan parti gibi gösterme gibi bir tarafı var ama Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulacaktır parti malum 1923'te. Ama o kadroların, yani birinci meclisteki birinci grubun, o gösterdiğiniz kitaptaki birinci grubun devamı olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı'yla da bu bağlantıyı kurmak doğru tabii ki. Şimdi bir kere şeyi söylemek lazım, bu sizin sorduğu soruya hemen geleceğim. Atatürk ilk genel başkan ve genel başkanlık döneminde herhangi bir meydan okuma ya da yerine başka birisinin küçücük de olsa bir başkan olma ihtimali hiç olmadı. Yani ölümüne kadar, 10 Kasım 1938'e kadar tartışmasız genel başkandır. Bu da işte 15 seneyi biraz geçen bir süre boyunca herhangi bir şekilde bir meydan okumayla ya da bir alternatifin ortaya çıkarak kendisini böyle ne bileyim zorlayacak bir duruma getiren bir girişim olmadı parti içinde. Dolayısıyla kurucu ve karizmatik lideriydi partinin.

0: Şimdi sizin verdiğiniz iki parti örneğinin geldiğimiz zaman bunları parti içi mücadeleden çok konjonktür içerisinde ortaya çıkan gelişmeler olarak algılamak gerekir. Yani birincisi Terakki Perver 1924'ün sonbaharında kuruluyor. Haziran ayında da 1925'inde Haziran ayında 6 ay sonra kapatılacak
1: bu parti. İlerici Cumhuriyet Partisi.
0: Evet, adı yani Terakki Perver dediğiniz gibi ilerici anlamına geliyor. Cumhuriyetli Cumhuriyet, hatta daha da ilginç bir nokta bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak anladığımız parti ilk kuruluşu Halk Fırkası'dır. İlk adı. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurulunca Cumhuriyet kelimesini muhalefet partisine kaptırmamak için kendi adına ekliyor. Cumhuriyet Halk Fırkası oluyor. 1935'te de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşecek. Yani dolayısıyla bu Cumhuriyet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan siz ben söyler söylemez ilerici parti dediniz. İlericilik oradan geliyor. Partinin isminde var zaten. İlerici Cumhuriyet Partisi. Ama adında Cumhuriyet kelimesinin olması iktidar partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşmesine neden olmuştur. Şimdi bu parti daha önceki programlarda çok konuştuk. Esas itibariyle Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez gibi Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen komutanları, onun dışında mesela Rauf Orbay gibi dönemin ilk başbakanı, seçimle gelen ilk başbakanı gibi ilk meclis döneminin 1922'de gibi ilk Kurtuluş Savaşı'nın A kadrosu içerisinde yer alan insanlar. Bu kişiler 1923 seçiminden sonra kendilerinin ikinci plana itildiğini düşünüyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın kendi etrafında yeni bir kadro oluşturduğunu düşünüyorlar ve kendilerinin devre dışı bırakıldıkları şeklinde bir düşünceye kapılıyorlar. Ve bunu parti içi mücadeleyle herhangi bir şekilde başarıya ulaşma şansları da olmadığı için Atatürk'e karşı partiden kopmayı ve karşısına yeni bir parti kurmayı tercih ediyorlar. Bu parti gene bildiğiniz gibi Şeyh Said İsyanı çıkarttıktan sonra Takdirüskün Kanunu diye bir kanun çıkacak 4 Mart 1925'te. Bu kanun hükümete istediği örgütü ve aynı zamanda istediği medya kuruluşunu herhangi bir hukuk kararı olmadan kapatma yetkisi verecek. Ve bu kanuna dayanarak da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılacak 1925'in Haziran ayında. Yani bunu parti içi bir mücadeleden çok parti içinde kendine dışlandığını düşünen insanların partiden ayrılmaları, yeni bir parti denemeleri ve o partinin iktidar tarafından bir süre sonra kapatılması gibi ama bir olay düşünmek lazım.
1: Nüanse bir fikir ayrılığı da söz konusu herhalde, değil mi? Aralarında yani.
0: Aralarındaki fikir ayrılığı.
1: Ele alma biçiminde.
0: Belki, yani belkiden ziyade şunu söylemek lazım. Yani Terakki Perver şimdi Atatürk'ün reform yöntemi biliyorsunuz böyle tepeden inme ani bir biçimde ve hızla yapmak şeklindedir. Yani devrimci yapısı da oradan geliyor. Mesela İttihat Terakki bile öyle değildi. Yani İttihat Terakki döneminde mesela bir saatleşir, saatin Alaturka saat bir tarafta, Alafranga saat bir taraftadır. Yani fakat şeyde Alaturka saat birdenbire yok olur. Yerine sadece Alafranga saat konulur oraya. Yani eskiyi tamamen silip yerine başka bir şey getirmek şeklinde.
1: Evet, onu belki...
0: Ve bunu hızlı yaptığı için Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası mensupları da diyorlar ki yani bu kadar hızlı yapılması toplumda yankı bulması, yerleşmesi açısından sorun yaratabilir. Dolayısıyla bunların biraz daha tedrici, yavaş yavaş ve halka benimseterek yapılması gerekir. Yani
1: bu yoksa insanlar, devrimlerle sorunları
0: tabii yok. Tabii ki bu insanların cumhuriyetle de bir sorunu yok. Yani onun dışında devrimlerle de bir sorunu yok. Ama yöntem açısından karşı çıkıyorlar çok hızlı yapıldığına dair. Bir de bazı işlere zamansız yapıldığı şeklinde düşünceleri var. Mesela cumhuriyetin ilan edilişinde bu kişiler İstanbul'dalar. Yani Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nı kuracak olan kişilerin hiçbir Ankara'da değil. Ve haberleri yok. Yani Cumhuriyet'ten haberleri var tabii. Bir gün Cumhuriyet ilan edilecek ama ne gün konusunu bilmiyorlar. Yani bizim tamamen her şeyin dışına itildiğimiz şeklinde bir durum oluştu. demeye başlıyorlar ve bunun sonucunda partiden kopacaklar. Yani alternatif, çünkü Atatürk'e karşı muhalefet yapmaları lazım parti içinde ve bunun başarıya ulaşma şansı çok düşük. Ama yani isimler önemli gerçi. Kazım Karabekir, yani bugün mesela Türkiye'de hala karşılık bulan isimler bunlar. Ali Fuat Cebesoy, ya Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir, ya da Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi komutanlığı yapmış, sonra Moskova'ya büyükelçi olmuş. İşte Rauf Orbay Atatürk'le birlikte Samsun'a ilk çıkanlardan ve arkadan başbakan olacak. Yani önemli isimler.
1: Bugünden bakınca belki bu işte radikal tak tak tak yapma ve tedrici arasındaki tartışmayı anlayamayabilir bilhassa genç kuşak, ama biz de farkında değildik açıkçası. Bir gün ben yazarken değişiklikleri bir A4 kağıdını sadece, yani isimleri yapılan değişikliklerin kaplayınca, mesela paradan sıfır atılması, işte Avrupa'da Euro'ya geçiş, onun bile insan hayatında normal, yani çok basit gibi gözüken bir şeyin bile neye yol açtığını düşününce, bütün o değişim gerçekten çok süratli ve çok yıkıcı bir
0: yani
1: ölçüde.
0: Yani bir süre içinde çok şey değişebiliyor. Yani dolayısıyla bunların...
1: Yani insanın ona yapması...
0: alışma süreci falan gibi. Mesela yazıya geçişte yapıldı. Çok zor. Bir süre bir şey yapıldı deneme, ama o döneme de kısa bir süreydi.
1: Sonuçta böyle bir görüş ayrılığı var.
0: Görüş ayrılığının temelinde bunlar var. Ve ama... bir başka noktada tabii Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içerisindeki bir takım insanların özellikle halifelik konusunda Mustafa Kemal Paşa'yı dengeleyecek bir kurum olduğu şeklinde düşünce de var, ama şöyle tabii ki yani siyasi bir lider olarak değil. Yani dini bir lider olarak halifelik kalırsa bir, hem İslam dünyasında...
1: Siyasi bir güç olarak düşünüyorlar aynı zamanda bunu.
0: Siyasi güç olarak şöyle, yani siyasi yetkisi olmasın ama... Dünya çapında tabii İslam dünyası üzerinde bir önemli bir egemenlik açısından, yani önemli bir kurum olarak İslam dünyasındaki birliktelik açısından faydası olabilir, ama öteki taraftan yani bir dini lider olarak, prestijli bir dini lider olarak böyle tek başına Mustafa Kemal Paşa'nın böyle şey yapması, bütün yetkileri tek başına alması, yani bu kontrol denge mekanizmalarının ortadan kalkması falan karşısında bir denge belki olabilir diye bir düşüncesi var bazılarının.
1: Sonra bazılarının ama irtica sebebiyle, irtica suçlamasıyla kapalı.
0: Yani orada da ama şeydir, yani ilginç bir şekilde, yani mesela kapatıldığı dönemde anayasada devletin dini İslam'dır yazıyor. 1923'te gelmiş o cumhuriyet ilan edilirken, 28'de kaldırılacağına göre Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası faaliyetteyken devletin dini İslam'dır diye bir madde var. Buna karşı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programında devlet partimiz bütün dinlere hürmetkardır, saygılıdır diye bir madde var. Yani dini siyasete alet etmek olarak yorumlanan madde, partinin dinler arasında eşit mesafede olduğunu programına koymuş olması. Yani bunun ne kadar dini siyasete alet etmek olduğu biraz bugünden bakınca şüpheli olabilir.
1: Laik motivasyonu alet etmek gibi oluyor galiba. Ama onlarca yıl göreceğiz galiba. Hatta şeyde de görüyoruz onu. Birinci meclisteki muhalefetin suçlanmasında da
0: evet.
1: etkili bir dil. Ve
0: etkili bir dil, ama oradakinde mesela bu tür bir şey yok ikinci grubun programında.
1: Hayır, öyle yok ama işte
0: ama sonra senelerce tabii.
1: Mürteci diye.
0: Senelerce öyle yaftalandı tabii ki.
1: Evet, ve diğerleri de. Evet. Üstelik yani bir taraftan da bakınca Cumhuriyet'i kuran kadro bunlar. Bir yan söylüyorsunuz işte,
0: tabii,
1: görüş ayrılıkları da yok.
0: Birlikte kuran yani mesela bu ikinci grup dediğimizde
1: silah olarak kullanılan bir şey herhalde.
0: Herhalde, çünkü orada mesela ikinci grubun liderlerinden birisi Hüseyin Avni Ulaş'tır. Hüseyin Avni Ulaş mecliste Atatürk meclis başkanı iken meclis birinci başkan vekilidir. Yani Atatürk'ün yardımcısı aynı zamanda meclisi yönetiminde. Yani dolayısıyla bu iş insanlar böyle başka bir dünyadan gelmiş ya da uzaydan gelmiş falan insanlar değil. Yani beraber milli mücadele yaptıkları kadrolar. Evet. Yani İsmet İnönü mesela 73'te bir sözü var, 70'te pardon. Birinci Meclis'in 50. yıl dönümü meselesi vesilesiyle yaptığı bir konuşma, orada şey der. Yani birinci meclisteki milletvekillerinin ruh halini anlamak bugünden bakınca biraz zordur der. Ama o baktığımız zaman onlara tamamı şeydi, yani iyi niyetli insanlardı ve Ve hepsi yani bu ülke için çalışmış insanlardı. İşte yani A'sından Z'sine kadar hepsini işte rahmetli anlıyorum falan
1: yani
0: dedi.
1: Yani o etiketleri
0: şey yapar. Evet, o etiketleri de yıkar yani, yıkar. Ölümüne söylüyor. Yaklaşmış evet. İsmet Ünlü.
1: Peki serbest fırka o Atatürk'ün yani orada partinin kurulmasında değil ama çünkü Atatürk'ün himayesinde, isteğiyle ve denetiminde kuruluyor. Fakat parti olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi

0: ile karşılaşıyor.
1: Evet, şimdi o da ilginç bir şey. Şimdi bir kere konjonktürel olarak işte kaldığımız yerde belki bağlantıyı çok hızlı bir iki cümle kuralım. Yani şimdi takdir-i sükunla terakkiperver kapatıldı. Ardından İzmir suikastı davaları yüzünde ne kadar muhalif varsa cezalandırıldı.
0: Terakkiperverciler de bazı isimler ve
1: esas olarak da İttihatçı olup Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmamış olanlar.
0: Rauf Orbay.
1: Evet, Rauf Orbay yurt dışında orada ceza alıyor. Bir de İttihatçı olup henüz Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmamış olan bazı kişiler var. Onlar ilerisi için potansiyel tehlike olarak gözüktükleri için...
0: Orada şeyi de bize izah eder misiniz hocam? Yani bunu daha önce de konuşmuştuk ama bugünlerde de İttihatçı şeyi var Türkiye'de. Kimi ve neyi neye karşılık söyleniyor çok anlamış değilim ama iddiaçılar sanki iddiaçılarla Kemalistler ayrı yerlerden gelmişler gibi bir kanaat oluşuyor. Oradaki nedir hikaye iddiaçılık?
1: Yok, şöyle bir hikaye. Yani iddia terakki esas olarak 1908'den şey İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesine yol açan ve arkasından da işte Babı Ali baskınından sonra 1913'te bütün yönetimi eline alan 1918'e kadar da ülkeyi yöneten parti. Şimdi teorik olarak bu parti diyor ki Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra ben kendimi kapattım diyor. Parti kapatılıyor. Bununla birlikte iddiaçı düşünce, yani esas soruları bu devlet nasıl kurtulur? Yani demokrasi, eşitlik falan gibi sloganlar arada kullanılır ama esas sert bu devleti nasıl kurtarırız? Yani Osmanlı batıyor. Bu devleti nasıl kurtarırız idi. Şimdi bu Cumhuriyet dönemine geçince bu iddiaçı kadroların ezici çoğunluğu Kemalist oldular. Yani ya, Atatürk'ün kadrosları da katıldı.
0: Ya da şöyle sorayım, Kemalist olanların içinde eski, yani iddiaçı değiller mi zaten evvelinde de?
1: Tabii ki, yani onu
0: bütün
1: diyorum.
0: Kemalistler daha önce de iddiaçılar.
1: Tabii ki, yani bu iddiaçı kadroların %90'ından fazlası diyorum Kemalistlere katıldı. Yani Kemalist oldular zaten ama bu kadro Kemalistlerin de neredeyse %100'ü. Yani Kemalist olup yeni devşirilmiş, aradaki çok küçük fark var. 1918-1920 işte 20. Şimdi Atatürk diyelim ki Manisa'da başka insanlar bulmuyor ki. 1908'den o zamana kadar Manisa'da Kemalist, pardon, iddiaçı kim varsa bunlar Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri kuran adamlar. Arkasından da bu cemiyet CHP'ye dönüşünce CHP'li oluyor.
0: Atatürk'te
1: Atatürk de tam kendisi de söylüyor. Bir zamanda herkes gibi ben de iddiaçıydım diyor. Ama Atatürk'ün farkı hiç yönetim kademelerinde yer almadı İttihat Terakki'de. Dolayısıyla böyle yeni dönem, yeni lider arayışı girildiğinde sicili en parlak olanlardan birisi.
0: Evet. Şeyden belki içinde. De orada öne çıksaydı. Yaşı müsait miydi bilmiyorum.
1: Müsait aslında.
0: Çıksaydı tabii. Belki sonra önü kapanacaktı.
1: Yani eğer tabii ki yani İttihat Terakki içerisinde lider kadrosu içerisinde olsaydı sonraki dönemde muhtemelen onun da önü kapanırdı. Yani esas olarak 1918'den sonra bir lider arayışı var.
0: Yani hiç yıpranmamış olarak geldi.
1: Yıpranmamış isim olarak geliyor. Mesela saraya da Anadolu'ya çıkması için bir kişi aranırken, yani Karadeniz'deki o karmaşayı durdurması için bir isim aranırken önerilen isim Mustafa Kemal Atatürk ve saray tarafından da hiçbir şey görmüyor. Yani sicili temiz birisi.
0: Aktif bir iddiaçı gibi etiketlenmemiş.
1: Mandıma vapuruna bindirip yolluyorlar yani İngilizlerin.
0: Bahrettin.
1: İngilizlerin de kontrolündedir üstelik. Yani İngilizlerden de pasaport tarzı bir şey alıyorlar. Şey, hatta o kadro tam yazılmıştır o şeyde. Seyahat belgesinde iki tane de at var. O, ya tek tek sayıyorlar. Yani şu isimler, bir tane otomobil, iki tane de at diyor. At götürüyorlar. Ya o bile işlenmiş.
0: Atatürk, şey. İki at ve bir otomobil.
1: İşte bir sürü de insan var. 20'ye yakın Rauf Orbay dahil 20 civarında, 18 o civarında insan var. Hepsine teker teker isimleri yazılmıştır. Yani dolayısıyla niye konuşuyorlar?
0: aslında bütün Kemalistler eskiden iddiaçıydı.
1: Tamam. Şimdi o gemidekilerin de içerisinde iddiaçılar var. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kadroların neredeyse tamamı iddiaçılardan devşirme, başka insan yok. Çünkü o insanlar her ildeki insanlar önce Anadolu ve Rumeli müdafaa hukukçusu oluyor. Arkasından da yan fırkası oluyor. Buna karşılık az sayıda da olsa iddiaçı olup
0: İddiaçı
1: Mustafa
0: kalan.
1: Kemal Paşa'nın liderliğini kabul etmeyip belki İttihat Terakki adına yeniden bir şeyler yapılabilir diye düşünen insanlar var. İzmir suikastinde bertaraf edilenler onlar. Hı hı. Yani Atatürk'ün liderliğini kabul etmenin, hatta ilginç bir şey daha söyleyeyim. O yargılamayı yapan mesela Ali Çetinkaya, Kılıçdaroğlu gibi isimler, işte Kelali olarak bilinen Ali Çetinkaya,
0: onlar da
1: mahkeme başkanı, o da iddiaçı. Eski arkadaşlarını yargılıyorlar ve idama mahkum ediyorlar. Yani dolayısıyla oradaki mesele Mustafa Kemal Paşa'yı liderliğini kabul eden iddiaçılar, etmeyen iddiaçılar ve 1926 onlar şey olacak.
0: Serbest fırkaya gelirsek.
1: Şimdi dolayısıyla bunlar da bertaraf edildikten sonra artık ülkede tamamen sessizlik bir ortamı var. Bu sessizlik ortamı içerisinde bir de 1929'da dünya ekonomik buhranı patlak veriyor. Aradan geçmiş 27'den sayarsak 3 sene, Mustafa Kemal Paşa diyor ki bu şeyi, hükümeti denetleyecek bir şey lazım. Parti lazım. Birileri bu hükümeti denetlese. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi, yani bütçesinden ismine, liderinin kim olacağından, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hangi isimler istifa edip bu partiye katılacak kavarana kadar Mustafa Kemal Paşa belirliyor.
0: Kız ve kardeşi bir, var partide.
1: Tabii Makbule Atalada'nın da bu partiye üye
0: Nuri
1: yapacak.
0: Nuri Conker var.
1: Nuri Conker gibi en yakın arkadaşlar.
0: Partinin genel başkanı Fethi Okyar.
1: Evet, Fethi Okyar da öyle. 1911'den beri arkadaşı. Fetoker, partinin genel başkanı. Yani dolayısıyla bu parti biraz danışıklı dövüş, büyümesi öngörülmeyen bir parti ve de dışarıdan hükümeti denetleyecek bir parti. Yani yanlışınız şu falan diye gösterecek olan bir parti.
0: Bir de dışarıya karşı,
1: dışarıya karşı
0: ülke dışına karşı da
1: demokrasi gösterecek. Yani demokratik bir ortam içerisinde yaşanıyor. Atatürk'ün öyle de bir sözü vardır aslında. Şey diyor, 1930'da serbest fırka kurulurken, yani görünen manzara aşağı yukarı bir diktatör manzarası. Ben böyle bir şey istemiyordum aslında. Yani hiç olmazsa böyle bir parti kanalıyla bunu bertaraf edebiliriz gibi bir şey de var.
0: Çünkü onları söylüyordu zaten. Yazılıyordu yabancı basında.
1: Tabii doğru, haklısınız. Yani sonuçta bu parti beklenmedik bir ilgi görüyor. Yani ve Silifke, o zaman Mersin ve Silifke olmak üzere, İçel ve Silifke ve Mersin olmak üzere iki ayrı il var. Biri Silifke, biri de Samsun olmak üzere, bir Akdeniz'de, bir Karadeniz'de, iki büyük şehirde belediye başkanlığını kazanıyor. Bir aylık parti ya da iki aylık parti. Yani dolayısıyla bazı ilçeleri de kazanıyorlar. Öngörülmedik bir şey, büyüme. Mustafa Kemal buna karşılık
0: var. İzmir'deki çatışma.
1: İzmir'deki çatışma.
0: Kucağında ölmüş, evet, çocuğuyla yeter ki bizi bundan kurtar diyen baba. Aslında bunlar gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi için çok ürkütücü veriler.
1: Tabii,
0: herhalde.
1: Yani bu veriler gelince Mustafa Kemal Paşa da şey diyor, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideriyim, bunu hatırlatırım. Ve iki partiye karşı o eşit mesafeden vazgeçiyor. Bu kendi partisinin tarafına.
0: Ali Fethi Okyar'a verdiği güvenceye rağmen.
1: Evet, ve böyle bir durumda da Fethi Okyar Atatürk'e yani karşı bir mücadele, siyasi mücadele içine girmek istemiyor ve partisini kapatıyor. Yani parti, yani benim sık sık söylediğim bir şey vardır. Ya parti o kadar büyüyor ki partinin lider kadrosu bile korkuyor bundan. Yani çünkü başta karşılarında Cumhurbaşkanı ile rekabete girecek bir parti. Yani belki de önü açılsa iktidar için bir genel seçimde mücadele edebilecek bir parti haline bile gelebilirdi. Büyüyordu çünkü. Sonuçta kapatmada buluyorlar çareyi. Ama bunu da gene bir liderlik mücadelesinden ziyade işte Atatürk'ün bir denemesi. Direkt Berber bir deneme değildi. Ama serbest fırka bir denemeydi. Ve bu denemenin öngörülen sonucu vermemesi, daha farklı
0: orada Atatürk dönem dönem İsmet Paşa ile alterne etmesi var. Fethi Okyar daha ılımlı tanınıyor muhalif kesimler tarafından da. Yani herhangi bir konuda muhalefet olunca Fethi Okyar onları yatıştırabiliyor falan, ama burada sanki şu görülüyor, izlenimi bilmiyorum, nasıl değerlendirirsiniz, yeni partiye olan ümit ve teveccühten çok tek partiye olan tepki.
1: Tek partiye tepki, yani daha doğrusu yani yeni bir mecra bu diyor insanlar. Yeter ki bizi... Yeter ki bu, yani bu düzen CHP'den değilsin. CHP'den biraz konuşunca biraz evet. ileride yine konuşacağız. Ecevit 1970'lerde bu düzen değişmelidir diyecek. Ya yani 1930 ve o sloganlar da gelecek. Hem iktidar hem partinin başında. 1930'daki serbest fırkaya karşı halk...

0: aslında o şekilde yorumlanabilir. Yeter ki bu düzen değilsin.
1: Sloganı yeter ki CHP olmasın.
0: Yeter ki yani başka bir alternatif olsun.
1: Yani çünkü öbürü de tepesinden tırnağına kadar Cumhuriyet Halk Partililer tarafından bizzat Atatürk'ün himayesinde, denetiminde isimleri tespit ettiği, zihinleri, her şeyi aynı bir parti.
0: Evet ve de az önce söylediğimiz gibi bu Ali Fethi Okyar'da hem
1: Siyam ikizi gibi
0: 11 Ağustos'ta başbakan olmuş 1923'te. Arkadan 1924'te Halk Partisi'nden istifalar başlayınca istifaları durdurmak için İnönü'nün yerine gene başbakan olmuş. Yani Halk Partisi'nden başbakanlık da yapan bir kişi.
1: Ben kendisi de talip değil yani.
0: Tabii.
1: Genel
0: çok,
1: başkan
0: çok
1: falan şey. Paris'te büyükelçilik.
0: Çekip gidiyor zaten tekrar Paris'e gidiyor. Evet. Biraz da küsüyor.
1: Evet.
0: İnönü döneminde tekrar gelecek.
1: Ama tabii başına başka şeyler gelebilirmiş. Gelmemiş. Onlara şükretmiştir diye tahmin ediyorum. Peki şimdi Atatürk'ün tek parti döneminde bir tek lider var. İşte bu iki partiden söz ettiniz. Biri güdümlü, biri güdümsüz. Akıbetleri de belli. Dolayısıyla bir sıkıntı yok.
0: Sıkıntı yok ama yani bir parantez olarak bir yani önemli bir gösterge olarak bir şeyi belki bahsetmek Buyurun. Lazım. Bunu daha önce konuştuk aslında. 1924 anayasası sırasında komisyondan gelen anayasa teklifi Mustafa Kemal Paşa yani Cumhurbaşkanı.
1: İkinci meclis.
0: İkinci mecliste 1924 anayasası taslağında. Mustafa Kemal Paşa'ya komisyondan yani hükümetin teklifinden anayasa teklifinde Cumhurbaşkanı'na verilmiş çok geniş yetkiler var. Yani mesela meclisin süresi 4 yıl, Cumhurbaşkanı 7 yıl olsun deniyor. Cumhurbaşkanı'nın mutlak veto yetkisi yani süper veto yetkisi veriliyor. Yani meclis diyelim ki bir karar aldı, o kararı Cumhurbaşkanı veto etti. Bu sefer meclisin kararını diretebilmesi için 3/2 çoğunluk istiyor tasarım. Yani bu süper veto gibi bir şey. Ya da meclisi fesih yetkisi. İşte başkumandanlığı üzerinde bulundurması gibi başka birkaç madde daha var. Böyle Mustafa Kemal Paşa'ya gerçekten olağanüstü yetkiler veren bir anayasa tasarısı. Ve o milletvekillerinin yani meclise seçilen 287 kişidir. Toplam sayı 285'i halk fırkalı. İki tane bağımsız var sadece. Yani meclisin %100 halk partisinden olmasına rağmen o halk fırkasının meclisi bu anayasadaki bu maddeleri kabul etmiyor. Yani bu çok ilginç bir şey. Yani şey değil yani bir genel başkanlık.
1: Her birini çünkü Atatürk, her biri ismi Atatürk belirlemiş. Başka hiçbir karışanı
0: tabii
1: yok.
0: Tabii yok yani bütün adayları Mustafa Kemal Paşa belirlemiş. Onun dışında bu kişiler siyasi hayatlarını Cumhurbaşkanı'na borçlu. Yani bir sonraki seçimde aday göstermezlerse hiçbiri seçilemeyecek. Yani buna rağmen böyle bir muhalefetin belirmiş olması beni çok şaşırtan bir şeydir ama bunu geçen programda söyledim. Bu konuda şimdiye kadar yazılmış bir şeye rastlamadım. Yani bu kişileri belirlemek ve bunların hangi sahiplerde böyle davrandıklarını ortaya koymak ve arkasından bu kişilerin akıbetlerine bakmak lazım. Yani sonra acaba tekrar seçildiler mi seçilmediler mi? Ya çok güzel bir makale olabilir. Buradan hep aklıma geliyor. Sonra bunlar çıkınca bilimi unutuyorum. Yani siyaset bilimi öğrencilerinden izleyen varsa buradan güzel bir şey yapabilirler. Yapmazlarsa sonra ben gene siz unutmazsam yapacağız. Yaparım.
1: Evet. Sonra Atatürk'ün ölümü bir krize sebep oluyor, gözüküyor. Çünkü bugün belki çoğumuz otomatik olarak Atatürk vefat etti, yerine de İsmet Paşa geçti zannedebilir. Halbuki İsmet Paşa
0: çok büyük bir mücadele var orada.
1: Atatürk vefat etmeden bir yıl evvel Atatürk'ün isteğiyle genel başkanlıktan ayrılıyor. Başka neyden ayrılıyor?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci başkanlığından
1: ayrılıyor.
0: Yani dolayısıyla parti içerisinde bir rolü yok.
1: Düz Malatya milletvekili oluyor. Hatta kendisiyle görüşülmesi bile gazetelerde falan her yerde adı siliniyor. Rejime tehdit diye tanımlanıyor.
0: Hatta
1: biraz bundan söz eder misiniz? Çünkü tamam. Yani o vefat ve parti tüzüğü de kolay kolay yeni birisini seçmeye mani ama oraya gelmeden önce İsmet Paşa ile o son bir yılda İsmet Paşa'nın başına gelenler çünkü o kadar başına şey geldikten sonra tekrar Cumhurbaşkanı olabilmesi de gene İsmet Paşa'nın yeteneğinden herhalde.
0: Evet şimdi şöyle

0: özetleyelim orayı da. 1937 yılının Eylül ayında Mustafa Kemal Paşa ile İsmet İnönü'nün arası açılacak. Şimdi bu açılmadan nedenleri üzerinde ben İsmet İnönü'nün günlüklerini Yapı Kredi yayınlarından seneler önce 2000'deydi galiba. Yani bir çeyrek asır olmuş. Yayınlamıştım böyle bir sürü cep defteri, yüzün üzerinde cep defteri. O defterleri işte o zaman Erdal Uno ve Metin Toker hayattaydılar. Özden Toker onlar bana verdiler ve oradan bir İsmet İnönü'nün defterleri diye bir şey yaptık. Kitaplaştırdık. Ben de küçük küçük notlar yazmıştım içine. Şimdi orada uzun uzun anlatır. Bir hatta son bölüm Atatürk'le aram neden açıldı diye. Şimdi orada yani şimdi çok fazla detaylarına girmeyeyim. Temel konu
1: ama bu İsmet değil Paşa'nın çünkü. Hatırası bu. Belki
0: İsmet Paşa'nın kendi ağzından anlatımı. Yani ben de Atatürk'le aram niye açıldı diye kendisi yazmış. Şimdi yazdığı bölümde esas söyledi. Bunu Metin Toker de aynı zamanda Hürriyet gazetesinde şey olarak yazı dizisi olarak yayınlamıştı seneler önce. Bu bölümü. Şimdi esas olarak burada Çankaya sofrasından hükümetin işlerine çok fazla müdahale edilmeye başlanması ve İsmet İnönü'nün başbakan İsmet İnönü'nün habere olmadan Cumhurbaşkanı ve Çankaya'daki sofra tarafından bazı bakanların değiştirilmesi. Gece. Yani başbakan diyor ki benim haberim yok, birdenbire başbakanım değişiyor. Bir gece operasyonuyla gecenin işte İkide. Birinde ikisinde de bana işte haber yolladılar işte falanca.
1: Bakanı aldık
0: onun yerine şunu koyduk. Ya bu tür meseleler sıklaşmaya başladı diyor. Başta fazla şey yoktu diyor. Bunu tabii söylerken şunu söylemek lazım. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı tabii ki yani yürütmenin başındaki kişi. Buna rağmen anayasaya göre fazla yani yetkili bir cumhurbaşkanı değil. Değildir ama tüzeye göre çok yetkilidir parti genel başkanı olarak. 1931'den sonra Mustafa Kemal Paşa Çankaya'ya çekilir. Ve orada kendini böyle Türk tarih tezi, Türk işte dil tezi, yani güneşli teorisi falan gibi kültürel meselelere verir. Yani gündelik işlerinde yönetimini İsmet İnönü'ye bırakır. Ama mesela devletçiliğe geçilecek 1931'de iktisat vekaletine Celal Bayar'ı koyar. Celal Bayar da parti içerisinde tırnak içinde en liberal kişi. Yani devletçi politikalar uygulanacak ama iktisat vekili, iktisat bakanı yani ekonomi bakanı Celal Bayar. Yani böyle denetim mekanizmalarını da kullanıyor Atatürk. Buna rağmen gündelik işleri tamamen İnönü'ye bırakıyor. Dediğim gibi İnönü diyor ki başlangıçta fazla müdahale etmezdi. Sonra müdahaleler giderek sıklaşmaya başladı. Hastalığı ilerleyince de çok arttı. Ya bakanların falan alınmaya başladı. Esas mesele budur diyor. Başka bir takım şeyler sayıyor ama yani esas mesele olarak bunu anlatıyor.
1: Ama demek ki onun itirazı hoş karşılanmıyor ki hani gece yarısı kapısı çalınmasına itirazı.
0: Yok, itiraz eder.
1: Sonra adı siliniyor artık siyasetten.
0: Yani şeyde bir tanesinde onun günlüklerini yazmış. Gece yarısı işte kan uykumdan uyandırılırdım işte bana tebliğ edildi falan diye böyle biraz sistemkar bir notu da vardı o şeyde defterlerde.
1: Sonuçta sistemleri kabul edilmediği gibi üstü tamamen
0: siliniyor. Ya ondan sonra Atatürk'te araların bir tartışma çıkıyor ve insanların önünde önce geçici olarak sonra da kalıcı olarak görevden ayrılacak. Onun yerine Celal Bayar gelecek. Dolayısıyla Atatürk'ün son 14 ayında hayattayken son 14 ayında başbakan Celal Bayar'dı.
1: Peki rejime tehdit yani o derece nasıl telakki ediliyor? Çünkü İsmet Paşa'nın etrafında da insanlar yok ki herhangi birisi çekiniyor zaten gidip
0: şimdi
1: görüşmeye.
0: İsmet Paşa'nın birdenbire şimdi partiye şeyine göre uygulamasına göre başbakan partinin ikinci başkanıdır. Dolayısıyla başbakanlıktan düşünce ikinci başkanlıkta gitti. İnönü işte düz bir Malatya milletvekili diğer milletvekilleri gibi haline geldi. Ve böyle bir ortam içerisinde şeyden de silindiği için, siyasetten de silindiği için çevresindeki insanlar da çekilir gibi oluyorlar.
1: Tehdit diye tanımlanan kişiye nasıl gitsene?
0: Hatta yani mesela bir maça giderler Refik Saydam'la birlikte büyük bir tezahürat alırlar. Ve oradan kaçarlar.
1: Tezahürat oldu diye.
0: Ya kendileri de tezahürat yapılıyor ve korkuyorlar ya başımız.
1: Tezahürat oldu diye.
0: Refik Saydam'la Kazım Özap'la birlikte.
1: Çünkü
0: Kazım Özap'la ikisi kaçıyorlar oradan.
1: O alkışlar onlara hedef göstermiş gibi.
0: Alkışlar hedef gösteriyor ve Atatürk aleyhine de bazı sloganlar atılıyor.
1: Daha da beter.
0: Daha da beter hemen kaçıyorlar. Yani dolayısıyla biraz yanlış.

0: feda edilmiş durumdalar. Buna karşılık parti içerisinde saygınlığı hala var. Yani insanlar kamuoyu önünde %100 böyle görüşme şeyinde değiller ama yani ismi silinmiş ama böyle desteği var parti içinde.
1: Birileri aslında. Var en azından.
0: Var. Epeyce insan var ama kamuoyu önünde şey yapmak istemiyorlar. Aleni birebir değil. Gözükmek istemiyorlar. Şimdi buna karşılık Çankaya ekibinden mesela İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'dır. Yani çok etkili bir isimdir.
1: Ve nefret
0: ediyor. Ve yani İnönü'den hakikaten yani yüzünü bile görmek istemez. Ve İnönü'yü bir şekilde bertaraf etmek istiyor. Mesela seçimleri yenilemek istiyor. Çünkü
1: yani şey değil mi bu?
0: Atatürk'ün hastalığı döneminde.
1: Hastalığı
0: 1937'de.
1: Döneminde.
0: Yani seçimleri yenilemek istiyor erken seçimle ve İnönü'yü aday göstermeyerek. Yani
1: milletvekili de olmasın.
0: Milletvekili düşecek, cumhurbaşkanı olma hakkını kaybedecek. Çünkü anayasaya göre cumhurbaşkanı olmak için milletvekili olmak gerekiyor.
1: Peki daha Atatürk yani 37'de ölmeden böyle bir bunlar şey başlıyor mu? Kaynamaya
0: tabii
1: başlıyor mu?
0: Tabii başlamış tabii.
1: Yerine kim gelecek?
0: Çünkü Atatürk'ün hastalığı iyice ilerliyor. Bu kişiler Atatürk ya vefat ederse biz ne yapacağız? Yani kimi seçeceğiz? Öyle bir durum.
1: O zaman tam orada duralım.
0: Duralım.
1: Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye

0: Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
0: Ben o gün şanslıydım.
2: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
3: Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla devlet eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden, nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 Portre'de veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.
4: Baba, Amerika'sı yok mu?
5: Oo, çok uzakta bizim.
4: İzleyenler mi?
5: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
4: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
6: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde Tinksat.
7: Haydi salataya salataya, kırmızı biber, kırmızı, kırmızı, kırmızı,
8: beyaz,
7: kırmızı,
8: beyaz,
7: kırmızı,
8: beyaz,
7: en büyük,
9: aklımız orada, milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk, A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com, milli takımımıza başarılar diler.
10: En sahi aşk.
11: Peki şu eve ne dersin?
12: Çok yüksek.
13: Bu çok alçak.
11: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
13: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
14: Kredi de yok, faiz de yok.
11: Peki ne var?
14: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Evet, şimdi Atatürk'ün ölümü öncesi 37'de İsmet Paşa ile aralarındaki Çankaya'nın sıkıntısı, İsmet Paşa'nın silinmesi ve hatta kendisine dönük partiden suikast girişimi ve bu suikast girişimi gerçekten ciddi bir suikast girişimi.
1: Evet.
0: Mani olan da
1: Refik Saydam.
0: Refik Saydam ve bir daha
1: sonra da başbakan olacak.
0: Onun sadık arkadaşı olacak.
1: Buyurun. Şimdi orada tam kaldığımız yerden devam edecek olursak, şimdi İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın planını, yani planlarından bir tanesi seçimleri yenilemek, İsmet İnönü'yü parlamento dışında bırakmak, anayasa
0: çünkü
1: göre
0: Malatya milletvekili.
1: Milletvekili düştüğü için Cumhurbaşkanı'na aday olamayacak böyle formülde. Bunu yapamıyorlar yani erken seçim için karar almak vesaire falan. Pek bu işe girişmiyorlar. Arkasından Tevfik Düştü Aras'ın, o da çok güçlü bir dışişleri bakanıdır. İsmet İnönü'yü Washington'a büyükelçi olarak göndermek.
0: Deniz aşırı
1: ve de memuriyetle milletvekili bağdaşmadığı için yine milletvekili düşecek.
0: Hem de çok uzakta olacak.
1: İsmet İnönü defterlerine dünyayı senin başına yıkarım dedim diye bir not var. Yani şey yapıyor. Kabul etmiyor bunu da.
0: Öyle bir cevap veriyor.
1: Evet, dünyayı başına yıkarım diye bir cevap vermiş.
0: Yıkacak işte, bir süre sonra görecekler.
1: Evet, gerçekten yani onun arkasından bir suikast planı. Yani İnönü trenle bir İstanbul ziyareti yapacak. Bu İstanbul yolculuğu yapacak ve yolculuk sırasında İstanbul'da bir suikast düzenlenecek kendisine. Bunu tren garında Refik Saydam haber alıp döndürüyor İsmet İnönü'yü. Ve şeyden İstanbul'da yapılacak olan böyle bir
0: hatta doğrudan girişimde İsmet Paşa'ya söylemiyor galiba. Sadece trene binmemesini söylüyor.
1: Evet, sonra öğrenecek ama.
0: Hatta yine binmeye teşebbüs ediyor.
1: Evet tabii.
0: Refik Saydam
1: sonra vazgeçiyor, bindirmekten vazgeçiyor. Ve sonuç olarak İsmet İnönü ile çok yakın zaten ilişkileri iyidir. Bu daha da yakın bir ilişkiye dönecek ve Refik Saydam çok partili sistem ve geçiş süreci içerisinde yani daha doğrusu İsmet İnönü Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı döneminde Refik Saydam 1942'de ölene kadar da Cumhurbaşkanlığı'nın başbakanı olarak atadığı kişi olacak, başbakanlık yapacak. Şimdi bu dar sonuç vermeyince Mustafa Kemal Paşa'nın vefatından sonra İsmet İnönü'nün aslında Cumhurbaşkanı olması çok kolay oluyor. Peki, yani beklenenin çok daha kolay bir şekilde oluyor.
0: Ama orada şunu sorayım ben, çünkü bu çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre Mustafa Kemal Atatürk ebedi başkan.
1: Ebedi şef diye olarak nitelendiriliyor.
0: Evet. Ayrıca kurultaya çağırma yetkisi de sadece onda. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı öldüğünde artık yerine konacak adamın, yani böyle bir güçlük var. Yani 11 Kasım'da, 10 Kasım'dan bir gün sonra önlerinde bir tüzük var Cumhuriyet Halk Partililerin.
1: Ama tüzükte şey var. Eğer parti başkanlığından ayrılma, yani ebedi şef parti başkanlığından ayrılma ancak kendi isteğiyle olur. Hastalık nedeniyle artık bu işi hiç yapamaz hale gelirse olur. Bir de ölüm halinde olur. Şimdi burada dolayısıyla ölüm halinde olduğu için bu olağanüstü kurultaya gitmek zorunda kalıyor parti.
0: Ama kurultaya gitmekte yine sıkıntı çekmiyor mu? Çünkü kurultaya da tüzüğe göre genel başkan karar veriyor.
1: Ama genel başkan fiil olarak ölmüş durumda. Yani mecburen gidecek. Olağanüstü bir kurultaya gitmek zorunda. Ama zaten
0: yani Atatürk'ün ölümsüzlüğüne kilitlenmiş tüzük sanki bakınca.
1: Ama şey var, yani ölüm halinde boşalır diye bir şey var ama şimdi kurultaya gitmeden önceki sıkıntı şu, yani kurultaya gitmeden önce olan zaten meclis seçimi yapacak. Yani kurultay yapmıyor o seçimi. Yani partinin Cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan kişi meclis.
0: Ama aynı zamanda genel başkan Cumhurbaşkanı değil mi?
1: Cumhurbaşkanı, önce Cumhurbaşkanı olacak, ondan sonra parti başkanı.

0: Hmm. Yani orada şeydir, parti devleti yutmuyor, devlet partiyi yutuyor. Hmm. Yani, yani mesela il başkanları vali oluyor. İl başkanı olanlar vali olmuyor, tersi oluyor. Ya da İçişleri Bakanı genel sekreter oluyor. Orada hatta iki tane, yani 1935'te Recep Peker genel sekreterdir. Şükrü Kaya da İçişleri Bakanı'dır. Olan İçişleri Bakanı'nın şeyini Recep Peker gibi çok kuvvetli bir ismi bertaraf edip Şükrü Kaya alıyor genel sekreterliği. Yani dolayısıyla Cumhurbaşkanı olması lazım. Ondan sonra da genel başkan olacak. Yani önce Cumhurbaşkanı seçimi olacak zaten. Arkadan da kurultaya gidip olağanüstü bir kurultay yapılacak. O kurultayda da rahatlıkla Cumhurbaşkanı olacak.
1: Şimdi bakınca hani 38'in 8'i de sonsuz işaretine dönüşüyor, tamam, Türkiye'de. Tamam. Hani ebedi lider falan bu tip şeyler söyleyebilir insanlar, sloganlar, ama ebedi genel başkan.
0: Tabii çok ebedi değişik bir şey. Yani hiçbir şekilde başkanlığı hiçbir şekilde sona ermez.
1: Evet.
0: Bir başkan
1: kıyamete kadar
0: sona ermesi için de şartlar, ya istifa edecek, kendisi ben artık bu işi yapmayacağım diyecek, ya da vefat edecek. Burada vefat durumu gerçekleşiyor.
1: Vefatı şerh olarak düşmüşler mi? Sanki tüzükte vefatı da yok diye hatırlıyorum.
0: Genel başkanlık şu durumlarda hilal olur diyor. Boşalır. Hmm. Boşalır. Boşalması gibi bir şey var. Yani İsmet İnönü döneminde de milli şef olduğu zaman aynı madde olacak. Hmm. Yani genel başkanlık ancak bu şekilde boşalır.
1: O da ebedi şef oluyor.
0: O da milli şef oluyor.
1: Ebedi şef olmuyor.
0: Ebedi şef Mustafa Kemal Atatürk'tür, milli şef de İsmet İnönü'dür diye tüzeye girecek. Hı-hı. Ve orada da yani boşalmayı ancak kendisi istifa ederse, işini yapamayacak kadar hasta olursa ya da vefat ederse diyor, o maddeler var orada tüzükte. Şimdi dolayısıyla şimdi seçimin, mecliste yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde iş çok kolay. Çünkü seçime yapılacak olan parlamento 1935'te seçilmiş. Tüzeğe göre 1935'te adayları genel başkur adıyla bir tanımlanan genel başkanlık kurulunun ilk geceleri, genel başkanlık kurulu tek kelimeye bulmuş genel başkur diye, onlar belirliyor. Genel başkurda genel başkan, ikinci başkan ve genel sekreterden oluşuyor. Yani 1935'te bu seçimi yapan adayları belirleyenler Atatürk, İsmet İnönü ve Recep Peker. Recep Peker ile Atatürk'ün arası iyi o tarih itibariyle. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa vefat etmiş durumda. O parlamentoda seçilen insanlar siyasi hayatlarını İsmet İnönü'ye borçlular. Dolayısıyla hiç plus çıkmadan, yani parlamentoda oy birliğiyle ama parti grubunda yapılan oylamada bir oy Celal Bayar'a çıkıyor. Senelerce o oy Celal Bayar kendine verdi, oy verdi diye yorumlandı ama sonra Yusuf Hikmet Bayır oyu ben verdim diye açıklamış durumda. Yani o oyu da veren Yusuf Hikmet Bayır, yani tek parti döneminin üniversitelerdeki inkılap tarihi dersleri veren profesörlerden biri parti.
1: Bu şey suikast girişiminde de Celal Bayar'ın tersine olumlu bir şeyi var galiba, değil mi? İsmet Paşa'nın suikaste kurban olmaması için.
0: Ha, İnönü'nün kurbanı olmaması için. Evet.
1: Çünkü onu sonra Yassıada'da galiba ima ediyor.
0: Yani Bayar'ın mesela, Bayar'ı falan da oynuyorlar. Yani başbakan sensin, gel seni başbakan, cumhurbaşkanı yapalım diye. Yani o hani suikast, işte elçi yapma, seçimi yenilmemem falanlara sırada Bayar'ın da mesela bir alternatif olarak düşünülüyor. Feyzi Çakmak düşünülüyor. Genelkurmay başkanlığından ayrıl, ara seçimle seni milletvekili yapalım, ondan sonra da şey ol. Cumhurbaşkanı, o da ben siyaskerim diyor. Yani siyasetle uğraşma niyetim yok. Yani Bayar'ın mesela, Bayar'da hayır ben böyle bir yola girmem İsmet İnönü karşısında demiştir. Yani dolayısıyla kendi seçtiği adaylardan oluşan bir parlamento kolaylıkla şeyi seçecek. Sonra da tüzük değişecek. Tüzükte genel başkan, işte ebedi şefimiz Mustafa Kemal Atatürk diyor. Milli şef değişmez genel başkan olarak, milli şef İsmet İnönü'nün onda da var. Değişmez genel başkanlık var. Ancak değişmesi şu şekilde olur. Onlar da işte vefat, ağır hastalık yapamaz hale gelmesi ve görevden istifa etmesi.
1: Bir yandan da o dönemde herhalde siyasette neler olabileceğini de görüyoruz. Çünkü bir önceki devirde tabiri caizse artık yani çöp olmuş insanlar birden yeniden dönüşüme uğruyor İsmet Paşa'yla. Hem bir tadilat var. Restorasyon, tadilat ne dersiniz?
0: Hem de tasfiye var.
1: Hem de tasfiye var. Hem de üstü ebediyen çizilmiş olanlardan da
0: geri gelenler var.
1: Evet.
0: Yani bu da 39 seçiminde oluyor. Yani burada Atatürk döneminde Atatürk'le görüş ayrılığı düşmüş ya da düşmemiş ama siyaset sahnesinden silinmiş insanlar, tasfiye edilmiş insanlar 39 seçiminde aday gösterilecekler, milletvekili yapılacaklar.
1: Bunların içinde en çarpıcı isimler.
0: Şimdi en çarpıcı isim Rauf Orbay mesela. Rauf Orbay'dır ya da onun dışında Hüseyin Cahit Yalçın'dır. Eski iddiatçı. Barutçudur. Faik Ahmet Barutçu Trabzon'da hep iddiatçı geçmişten gelen. Fethi Okyar tekrar siyasete dönecek. Onun dışında Hüseyin Avni Ulaş ilk meclisin ikinci grubunun lideri olan Hüseyin Avni Ulaş.
1: Avukat.
0: Noterlik görev veriliyor. Yani devlet görev veriliyor. Abdülkadir Kemal Üç, Orhan Kemal'in babası, o da Atatürk'e muhalefet yapanlardan birisi, Suriye'ye kaçmıştı. Onu da Bergama'da ağır ceza hakimi yapıyorlar. Yani onda bir devlet görevi veriliyor. Tabii ki en önemli isim dediğiniz zaman Kazım Karabekir. Tekrar parlamentoya milletvekili olarak girecek. Yani o Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele ile Atatürk kendi sağlığında anlaşmıştı. Onları bağımsız olarak meclise sokmuştu. Ama bu isimler de İsmet İnönü ile birlikte tekrar siyaset sahnesine gelecek isimler.
1: Bu umulabilecek bir şey değil, değil mi? Gidişata göre zamanında.
0: İşte buna,
1: yani Kazım Karabekir falan kendisi bile herhalde bir daha bir yere gelebileceğini hayal etmemiştir.
0: Yani bir daha geri geleceğini düşünmüyorum. Çünkü ayrıca polis takibi altında bu insanlar. Yani var
1: 24 saat.
0: O kayıtlar var. İzmir suikastinden sonra özellikle hepsinin fişleri var. Ve arşivde var bunlar. Yani benim elimde de bazılarını kopyaları var. Hatta yayınladım bir kısmını da. Yani dolayısıyla yani bu takip altında olacak. Yani tekrar siyasete dönenler falan pek ihtimal verdikleri şeyler olduğunu zannetmiyorum. Kazım Karabekir daha sonra da meclis başkanı olacak. Yani önemli bir göreve daha
1: hiç
0: gelecek.
1: Hiç olmayacak
0: arkasında.
1: Bir iş.
0: Buna karşılık kendisinin siyasi hayatına son vermek isteyen kişilerin de üzerinde çiziyor. Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştahat. Hatta Şükrü Kaya ile ilgili şöyle bir şey yakaladım ben. Yani çok ilginç geldi bana. Bu Tek Parti'nin iktidarı kitabında yazdım onu. Şimdi önce 39 seçiminde aday göstermiyor. Ve orada aday olmadığı için seçilemiyor. 1942 seçiminde 43 seçiminde 1943 seçiminde bu sefer Şükrü Kaya'yı aday gösteriyor. İstanbul'dan aday gösteriyor ve 43 seçiminde bazı illerde seçilecek kişi sayısından daha fazla aday göstermiştir. Yani sayılar uyduruyorum şimdi, mesela 20 kişi seçilecekse 30 tane aday gösteriyor ve diyor ki bu 30 kişi içerisinden hep partimizin adayıdır, dilediğiniz 20 kişiyi seçin diye ikinci seçmenlere duyuruluyor. Fakat açık oy gizli sayım olduğu için ve sayımı kimin yaptığı önemli olduğu için o aday gösterildi. Şükrü Kaya'nın aday gösterildi. İstanbul'dan aday gösterildi. 42 seçiminde seçilemiyor. Seçilemediği açıklanıyor daha doğrusu.
1: Yani hem
0: kaç
1: aday
0: oy aldığını bilmiyoruz. Yani kaç oy aldığını bilmiyoruz ama sayımı yapıp aday et diyor ki sandıkları saydık ve Şükrü Kaya kazanamadı. Şunlar kazandı.
1: Bilemiyoruz
0: diyor.
1: Tabii.
0: Ve İnönü'nün sonra yaptığı açıklamada şöyle der. Parti Şükrü Kaya'yı siyasetten silmişti. Bu sefer de halk sildi. Yani iki kere başını atıyor.
1: Evet.
0: İki kere arka geri başını
1: peki,
0: almış.
1: Peki şimdi ben demin bunu okumayı unutmuştum. Şimdi müsaadenizle okumak istiyorum. Çünkü çok partili siyasi hayata geçiş kararı İnönü'nün. Oraya geliyoruz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın akıbetine dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin web sayfasındaki tarihçesi ne diyor diye kendi nasıl ifade etmiş. O cümleyi söyleyeyim. Şimdi tam yerine geldi, demin unutmuştum ama. Diyor ki bu iki deneme Türkiye'de çok partili rejimin yerleşmesi için toplumsal altyapının henüz yetersiz olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Yani tek izahı bu partilerin olmamasına
0: bu,
1: dair.
0: 1970'lerde şey olan, çok moda olan, benim de öğrenci olduğum yıllarda bize de okutulan modernleşme kuramının, yani siyasi gelişme kuramının Amerikan ekolünden üretilen ve siyasetle siyaset biliminin iç içe geçirildiği kuramın tipik bir örneği olan bir cümle. Yani bir toplum önce modernleşecek, ondan sonra demokrasi olabilir. Aksi halde demokrasi olamaz falan şeklinde tezi

0: yani.
1: Maalesef. Evet. Ama tabii yine de siyasi parti kendini nasıl anlatıyor?
0: Tabii önemli, önemli.
1: İletmek istedim. Şimdi İnönü çok partili siyaset hayata geçerken aklında bir sürü böyle özgür parti yarış ortamı mı vardı diye soruyorum. Çünkü yoksa bu çok partililikten muradı aslında 1950 model ya da 46 model bir serbest fırka mıydı? Çünkü bakınca mesela Demokrat Parti iktidara oynamadığını beyan etmek durumunda gözüküyor. Ve 1946 seçimleri de zaten açık oy gizli tasdit.
0: Şimdi benim...
1: Yani nasıl bir çok partili siyasi hayat sizin şimdi, değerlendirmenize
0: anladım.
1: Göre?
0: Anladım. Ya şimdi benim değerlendirmem, bazı katılmayanlar da oluyor, tartışıyoruz da, ama benim net olarak yaptığım değerlendirme şu. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada esen bir işte demokrasi vesaire rüzgarları söz konusu, ama Türkiye böyle başka batıdan, yani Amerika tabii ki yeni dünya lideri, sen sistemini değiştir diye bir baskı hiçbir zaman olmadı. Yani çok partili sisteme geçti. Bunun en büyük kanıtı, yoksa ben sana destek vermem olmadı, en büyük kanıtı Salazar Portekiz ile tek partisiyle 1976'ya kadar Franco şeyle de rejimiyle İspanya'yla da 1975'e kadar gayet iyi
1: anlaştı.
0: İyi gitmesi, anlaşması bunun da temel göstergesi. Şimdi bizim için İnönü'nün kafasında şöyle bir şey var. Yani bir Sovyet tehdidi var kafasında. Yani 1925'teki o dostluk anlaşmasının 1945'te Sovyetler Birliği tarafından uzatılmayacağı ve Kafkaslardan işte ne kadar resmi notayla yapılmayan ama biliyoruz ki bu fiilen söylenmiş Dışişleri Bakanlarına ya da müsteşarlara, bunlar bir sürü hatıralarda var. Nihat Yerim'in günlüklerinde de var ayrıca. Toprak talebi, yani savaş, Birinci Dünya Savaşı sonrasında zor durumdayken verdiğimiz işte Kars Ardahan'ı tekrar istiyoruz. Ve de Boğazlar'daki o sistemi değiştirelim, tekrar Montlu'daki sistemi gibi talepleri var aslında. Ve bu talepler karşısında Kafkaslar'da Sovyetler'le tek başı karşı karşıya kalmak istemiyor tek başına. Şimdi Batı bloğunun içine girecek, Batı dünyasıyla zaten hedef olarak öyle bir şey çizilmiş. Ve bunu Batı'nın desteğini alabilmek için de rejimini az çok Batı'ya benzetmek istiyor. Ama burada gerçek anlamda böyle bir çoğulculuğa geçelim, gerçek demokratik bir yarış olsun ve bu demokratik yarış sonucunda başka bir parti kazansın, iktidara gelsin, biz de muhalefet olalım şeklinde bir düşünce başta yok. Zaman içerisinde bunun
1: yani bu şey olacak gibi mi işte yani, 45 model bir serbest
0: evet,
1: fırka mı?
0: Evet, benim işte tamam, yani bana işte tartışmalarda sık sık söylediğim şey aslında bu, tam siz daha iyi ifade ettiniz. Serbest fırkayı yeniden diriltmek bu. Yani serbest fırka tarzı bir yeni parti kurmak. Serbest fırka Atatürk'ün güvendiği arkadaşlarına kurdurduğu bir partiydi. En başında da Fethi Okyar gibi en eski arkadaşlarının birini koyuyordu. Şimdi Celal Bayar, işte Fuat Köprülü, Refik Koraltan, Emin Sazak gibi isimlere baktığımız zaman Demokrat Parti'nin kuruluşunda yer alan ya da Adnan Menderes, hatta onu da baktığımız zaman bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde senelerce politika yapmış insanlar. Mesela Menderes'i Atatürk keşfetmiştir. 1931 seçimlerinde o da milletvekili olarak meclise sokmuştur. İşte Bayar birinci meclisten beri var. Emin Sazak birinci meclisten var. Fuat Köprülü ikinci meclisten beri var. 23'ten beri. Dolayısıyla bunlar iyi bildiği güvenilir CHP'liler ve bu arkadaşlarını diyor ki siz bir muhalefet partisi olun. Yani serbest fırka ne yaptıysa ona benzer bir iş yap. Ve bunları zorluyor partiden çıkmaları için. Yani dörtlü takdir verildiği zaman onlara diyor ki yani bu muhalefeti parti içinde yapacağınız, ayrılın partiden, gidin başka bir parti kurun diyorlar. Dolayısıyla
1: onlar halbuki partinin içinde mi yapmak
0: yani
1: istiyorlar?
0: Yani partiyi demokratikleştirelim falan diye bir takım talepleri var. Yani daha demokratik bir parti haline gelelim, ülkeyi demokratikleştirelim gibi talepler var. Onlar da madem böyle talepleriniz var, buyurun bunları parti için bunun yeri değil, gidin başka bir parti kurun, beraber yarışalım falan diye bunları zorla kurdurtuyor adeta partiyi. Şimdi böyle olunca...
1: Fethi Okyar'a da zorla... Neredeyse.
0: O da öyleydi. Yani zorla değil mi? Yani zorla yani.
1: Hayır, tedirgin oluyor. İlk andan itibaren tedirgin oluyor.
0: Öyledir,
1: hatta ödü kopuyor.
0: Tabii ödü kopuyor. Tedirgin ama güvence istiyor.
1: Fethi defalarca.
0: Tabii güvence
1: istiyor. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılıyor.
0: Ama buradan partiden ihraç yoluyla, çıkartma yoluyla.

0: sonra da istifadan olacak tabii. Yoluyla bir parti ve hiçbir şekilde bu partinin miktarı gelebileceğini düşünmüyorlar. Çünkü seçim sistemi, çoğunluk sistemi. Çoğunluk sistemi de birinci çıkan partiye çok büyük avantaj sağlıyor.
1: Bütün meclisler.
0: Yani nasıl olsa diyorlar biz %50'nin üstüne. Yani diğer partiden daha çok oy alırız. Ve çok oy aldığımız zaman en az 3'te 2'sini parlamentoda zaten alırız diyor. Yani nitekim Demokrat Parti mesela %53 oy alacak 1950 seçiminde, parlamentonun %85'ini alacak. Öyle bir sistem çünkü.
1: Evet, ama ilk seçim 46'da.
0: Şimdi 46 seçiminde ise orada ama şey de fazla var. Yani gizli şey, açık oy gizli sayım hala devam ediyor. Yani dolayısıyla bir takım seçim hilelerin yapıldığı da biliniyor.
1: Yani şey de, daha doğrusu söylediğinizi teyit eden bir şey. Hani serbest fırkanın yeni modeli gibi. Zaten açık oy gizli tasnifle de gerçekten risksiz bir seçim.
0: Evet, risksiz seçim. Bir de orada yani böyle bir sistem olduğu için de gene o Nihat Erim'in günlüklerinde var bu sefer. İstanbul'da hileyle onu, bu işi bir, yaptıklarını
1: unuttuk
0: söylüyorlar.
1: Hocam, onu yapmaya karar vermiştik Nihat Erim'in günlüklerini.
0: Evet, evet.
1: İnşallah.
0: Ya yani orada bir o günlüklerde yani söylüyor, hileyi nasıl yaptığını da anlatıyorlar. Ya yani şöyle şöyle hile yapıldı diyor. Yani Kazım Kara, yani 4 tane Demokrat Parti'nin ismini sildik diyor. Onun yerine Kazım Karabekir, Hüseyin Cahit Yalçın, Abdullah Supi Tanrıver, diğer ismi unuttum. Onların adlarını yazdık, kazanmış gibi gösterdik diyor. Halbuki bütün seçimleri 1946 seçiminde İstanbul'da Demokrat Parti kazanmıştı diyorlar.
1: Peki şunu sorabilir miyim o zaman? Şimdi serbest fırkayla mukayese ettiniz. Bir taraftan da Türkiye'deki fotoğraf da sanki tekrarlanıyor. Çünkü dediğin yani bütün bu isimler aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış muteber isimlerdi diyorsunuz. Demokrat Parti'yi kuranlar. Ve Demokrat Parti'ye de tıpkı zamanında serbest fırkada olduğu gibi bir yeter ki CHP olmasın desteği var. Sonra o yeter söz milletine dönüşecek herhalde.
0: Evet.
1: Ama ondan önce aslında yeter söz milletin falan gibi bir şey değil. Yani yeter ki bu gitsin. Bu parti gitsin.
0: Evet, daha önce serbest fırkadaki olduğu gibi. Yani biraz yani bir yeni alternatif kanal açılınca yani siyasette kendine şey yapamayan, ifade edemeyen kesimler hızlı bir şekilde bu partiye yöneldiler. Ve 46-50 arasında da parti içerisinden, yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bazı kişiler, ki bunun başında Recep Peker var. Ya gittiğimiz yol değil, 1950'deki bir sonraki seçimde, yani 46-50 arasında.
1: O istemiyor.
0: Diyorlar bunu, o istemiyor hiçbir şekilde. Ya kapatalım, önünü keselim, bu sürece son verelim der. İsmet İnönü sonuna kadar diretir. Yani bu yola girdik ama, ve bunun sonuna kadar götüreceğiz.
1: Evet. Fakat İsmet Paşa daha iyimser herhalde.
0: Kazanacağını umuyor.
1: Bu adamlar bu işi yürütemezler diye düşünüyor. Halbuki kesinlikle. Recep Peker tehlikeyi görüyor gözüküyor.
0: Evet, yani Recep Peker gidişata göre biz bu seçimi, önümüzdeki bir sonraki seçimi kaybedebiliriz. Düşüncesi içerisinde İsmet İnönü ise daha rahat. Yani bir nasıl olsa sistem, çoğunluk sistemi, liste usulü çoğunluk sistemi ve bu sistem bize büyük bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyor.
1: Ve bir daha iktidar olamayacak.
0: Onun için önünü açıyor sürekli. Mesela Nihat Erimleri öne sürecek. 35'ler hareketini öne sürecek. Ve mesela Recep Bekir o görevden almasını sağlayacak.
1: Ne zaman anlıyor İsmet Paşa bir daha iktidar olamayacaklarını?
0: Vallahi yani açık konuşmak gerekirse yani seçim yapılana kadar aslında seçimi kazanabileceklerine dair inanç var.
1: 50'de.
0: 50 seçimi.
1: Peki 50'den 60'a kadar?
0: 50-60 arasındaki dönemde, bir de hele 54'te hem oylar hem de milletvekili sayısı artınca, yani 54 seçiminde Demokrat Parti'nin oyları %57'ye çıkıyor. Parlamentonun %93'ünü alıyor. Yani bir tek parti gibi
1: o zaman
0: bir şey
1: İsmet Paşa.
0: İsmet Paşa artık bu yani desteği gördüğü zaman anlıyor. Fakat 57 seçimleri öncesinde o yapmış olduğu Hürriyet Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile yapmış olduğu ittifak arayışı ve o seçimde 3 partinin toplamının Demokrat Parti'den daha fazla olması sırasında, yani o ittifak olsaydı belki iktidara geliriz şeklinde düşünceleri var. Yani siyaset normal yoluyla gitseydi belki 61 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi kazanabilirdi gibi gözüküyor. Yani Demokrat Parti çünkü bayağı ciddi bir düşüş olacak 57'den 47'ye düşecek.
1: Belki.
0: Belki.
1: Askeri darbe olmasa.

0: yapamıyoruz. Yani ayrıca şeyi söylüyorum. Ben siyaset biriminde bu tür değerlendirmeler yapmadan hiç hoşlanmam. Yani olmayacak bir şeyi tahmin ediyoruz. Çünkü yani olan bir şeyi göz ardı ediyoruz. Yani ama böyle bir ihtimal belki olabilir.
1: Evet, bir de tabii
0: 60 gibi başka bir şey girdi araya çünkü.
1: Evet. Darbede neticede sadece darbecilerin yaptığı bir darbe değil. Siyasi sınıfında desteklediği tabii, bir darbe.
0: Siyaset sınıfında aydınların, yani evet, üniversitenin bir kesiminin basının da desteklediği.
1: Dolayısıyla 27 yıllık iktidarı 1950'de son buluyor İsmet Paşa'nın ve bir daha Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamıyor.
0: Tek başına iktidar
1: olamıyor.
0: Koalisyon ortağı olacak ama evet, tek başına iktidara gelemeyecek.
1: Peki konumuz değil ama çok kısacık sormak istiyorum. Demokrat Parti iktidar olduğu andan itibaren Menderes, İsmet Paşa'nın neredeyse bir hafta 10 gün sonra başlayan bir söylemi var. Yani çok küçük bir söylem analizi. Çünkü bu da tekrarlanacak hep Türkiye'de. Şey gibi, yani bazı şeyler hep tekrarlanmış gözüküyor. Terakkiperver'in de Serbest Fırka'nın da irtica ile ilişkilendirilip kapatılması gibi bir de diktatör şeyi var, tavsifi var ve İsmet Paşa da bunu kullanıyor. Hemen kullanmaya başlıyor. Böyle bir propaganda
0: yani Demokrat Parti'nin otoriterleşeceği ve diktatörleşeceği
1: daha yani 1950'de hemen başında. Daha evet bir hafta 10 gün sonra neredeyse. Bu propagandanın daima devam ettiğini söyleyebilir miyiz?
0: Ya bu Türkiye'de genel olarak çok olan bir şey. Yani
1: bir de tek parti yönetiminden çıkmış, milli şef olmuş bir isim. Bunu gelir gelmez muhatabına 10-15 gün sonra kullanabiliyor.
0: Şimdi
1: bu
0: şöyle,
1: böyle bir tehlikeden bahsediyor.
0: Şimdi yani esas olarak
1: bunu değerlendirebilir misiniz?
0: Cumhuriyeti kuran parti. Biz kurduk Cumhuriyeti. Senelerdir
1: siz kimsiniz mi?
0: Yönettik. Yani hiçbir şekilde muhalefette nedir? Yani olabileceğimiz bile tahmin etmedik. Birdenbire kendini muhalefette bulan bir parti. Yani alışması da zor. Şimdi bizde de en kestirme yoldan yapılan işlerden birisi ya iktidarı ya da muhalefeti böyle vatana ihanetle suçlamak. Tabii bu 1920'lerden beri var.
1: Yani ama burada onun yasası var zaten.
0: Bu zaten çok
1: İçeriği var. Sürekli değişiyor ama.
0: Tabii. Yani şimdi burada bir başka yolda işte otoriter bir hükümet şeklinde. Halbuki öte yandan baktığımız zaman Demokrat Parti'nin iktidara geldikten sonraki 54'e kadar olan dönem bizim Türk akademik çevrelerde Türkiye'nin umutlu yılları, yani demokratikleşme açısından umutlu olduğu yıllar şeklinde tanımlar. Yani orada bir sert bir otoriterlik tanımlamasının yapılması için çok erken.
1: Yani o
0: çok
1: iktidar erken. Kaybı mı yaptırtıyor bunu?
0: Tabii ki. Yani bir şey söylemeleri lazım. Yani burada da söylenecek şeylerin başında. Bir de
1: nereden aklına geliyor İsmet Paşa'nın diktatörlük tehlikesi falan? İş yapacak bir şey mi bu mesela? O dönemin Türkiye'sinde.
0: O dönem Türkiye'sinde iş yapmaz. Çünkü daha iktidar yeni değişmiş. Ama sonra iş yapacak. Yani 57 seçimlerinden sonra
1: iş yapacak. Sonra darbe olacak.
0: 57 seçimlerinden sonra darbeye giden süreçte bu çok iş yapıyor. Ama 50'li seçimin hemen arkasından yapılmasının iş yapacağını pek söylemek mümkün değil. Zaten yapmadığı da ortada. 54 seçiminde dediğim gibi meclisin tamamını alan bir demokrat parti.
1: Haklısınız. O kadar iş yapıyor ki biz geriye dönüp tarihi düşündüğümüzde de o Menderes'in son dönemini bu şekilde tavsif ediyor siyaset bilim kitaplarında. Ama öncesi mesela Demokrat Parti öncesiyle ilgili öyle ifadeler kullanılmıyor. Onlar işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesindeki gibi zorunlu zamanlar yani başka türlü.
0: Sonradan ama bayağı bunların yani içeriden de söyleyen de. Mesela 46-50 arasında bir yayın patlaması vardı Türkiye'de. 1946-50 arasında inanılmaz sayıda dergi, gazete ve hepsi şeydir.
1: Kitap.
0: Tek parti dönemini eleştiriyor. Çok sert eleştiriyorlar. Yani Hüseyin Avni Ulaş'ın mesela Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. Kuruldu. Kendisi kurucularından birisi. Bir ay sonra istifa edecek gerçi ama. Oranın açılış konuşmasında şeyi falan diyor. Bu milletin kürsüsünden, hem millet meclisini kastediyor, 20 yıldır hürriyet ifade eden tek bir kelime söylenmedi diyor. Hürriyete istinad etmeyen cumhuriyet ifalkardır diyor. Yani cumhuriyetsiz bir, yani demokrasi olmayan bir cumhuriyetin hiçbir anlamı yoktur diyor. Yani 1945 bu. Ya yani çok eski bir tarih. Yani
1: ama işte bir de İkinci Savaş'ın bitişini verdiği bir konjonktürel.
0: O ortamında şeyi var ve dediğim gibi serbestleşme de var. Yani 46-50 arasındaki basındaki o patlamayla bağlantısı var.
1: Sonra 1960 darbesi ve Türkiye 1961 anayasası eşliğinde hızla fabrika yerlerine
0: döndü.
1: Geri döndü ve bu CHP'ye ne kazandırdı?
0: Şimdi geri döndü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 61 seçimlerine fazla bir şey kazandırmadı. Çünkü 1957'de aldığı oydan bayağı ciddi oranda düşük miktarda bir oy almış oluyor.
1: Hatta korkulu
0: birinci parti çıkıyor gerçi. Evet. Birinci parti
1: ama korkulu ortama rağmen o anayasadaydı, pardon. Buyurun, evet.
0: Birinci parti çıkacak ama oyları 1957'ye göre düşmüş ve yani darbeyi yapan insanların da hoşlarına giden bir sonuç değil, daha yüksek bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Esas hoşlarına gitmeyen Demokrat Parti 1957'de %47,5'ta bırakılmıştı. 1961 seçiminde aradan yani neler olmuş neler, yani idamlar vesaire dahil parti kapatılmış. Bu partinin yerine kurulan iki parti var. Adalet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi. İkisinin toplamı %48,5. Yani ve ikisi de şeyi ima ediyorlar. Biz Demokrat Parti'nin devamıyız diye ima ediyorlar.
1: Yani daha insanların korkması gerekir değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii de bir puan da oy artmış üstelik.
1: Sinmiş olması gerekir. O sinmiş olmaya nispetle bile.
0: Tabii ona rağmen daha yükseliyor oylar bir puan olsa da. Şimdi Demokrat Cumhuriyet Halk Partisi ne kazandırdı açısından baktığımız zaman fazla bir şey kazandırmıyor aslında hemen, yani darbe sonrasındaki durum. Şimdi İnönü'nün işte koalisyonları var, biliyoruz. Arka arka koalisyonlarda bulunacak ve 61 seçiminde Suat Tahir Ürgüp'lerin Adalet Partisi'nden bağımsız seçilen Kayseri Senatörü Başbakanlığı altında bir seçim hükümetiyle gidilecek. Şimdi seçim ne gidilirken ondan önce küçük bir parantezle geçmişe döneyim. Yani İnönü sırasında, yani 1938'den 1960 darbesine göre genel başkanlık konusunda bir şeyle rakiple karşılaşma da aynı Atatürk de oldu gibi, onu da söylemek lazım.
1: Milli şef olarak
0: bir Kasım Gürek nin 50 seçiminin hemen arkasından 1959'a kadar İnönü'nün istememesine rağmen genel sekreterlik görevinde olması da bir istisna olarak saymak lazım.
1: Not etmek lazım
0: bunu. Neyse, şimdi onu bir kenara koyacak olursak 1965 seçimleri öncesinde önemli bir gelişme var. Türkiye İşçi Partisi diye bir parti çıkıyor. Yani bu yıllarda Türkiye'de işte kentleşme, ya daha doğrusu sanayileşme, kırdan kente böyle bir düzensiz göç ve ona bağlı olarak bir çarpık kentleşme, gecekondu mahallelerin ortaya çıkması falan ve bunun karşılığında bir takım sol sloganların karşılık bulmaya başlaması ve aydınların desteğiyle Türkiye İşçi Partisi diye bir partinin kurulması.
1: Yani artık ideolojik partiler mi gözüküyor?
0: Evet, yani Türkiye'de ilk defa ben yani parlamenter sosyalizmi savunuyorum diyen bir parti ortaya çıktı. Ya Türkiye Komünist Partisi var, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de eski ama bu parti illegal bir parti. Yani ilk defa yasal bir parti ve sosyalist olduğunu ilan ediyordu ve parlamenter yoldan sosyalizmi inşa edeceklerini söylüyor. Şimdi bu partinin oy alabileceği kimler var? Başka partilere bakıyoruz. Yeni Türkiye Partisi, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. Hiçbirinden bir şey alamaz. Bir alternatif kalıyor, Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi dolayısıyla parti içerisinde Yeni Türkiye Partisi'ne oy kaptırma korkusu bir yana, öteki taraftan da yani bu 61 Anayasası'nın getirdiği, yani bir taraftan başka sorunlu çok tarafı vardır 61 Anayasası'nın, ama temel hak ve özgürlükler ya da işte ideoloji, düşünce özgürlüğü falan alanında getirdiği iyi yönleri de var. Yani bir tarafından da öyle, yani bir madalyanın iki yüzü gibidir. Yani dolayısıyla ben 61 Anayasası'nı savunan biri değilim. Yanlış anlaşılmasın. Bazı konularda çok problemli tarafları vardır ama temel hak ve özgürlükler ve yargı bağımsızlığı konusunda iyidir. Şimdi o ortamın getirmiş olduğu ideolojik serbestiyetin sonucunda parti içerisinde fikirler gelişecek ve

0: Ben İnönü bu konumlandırmada yeni bir yelpazede, siyasi yelpazede partiyi ortanın solunda konumlandırıyor ve baş destekçisi de genel sekreter Bülent Ecevit. Bununla birlikte yani burada partinin geçmişine yönelik ciddi bir öz eleştiri ya da eleştiri yoktur. Yani bir yandan parti kendisini solda tanımlar ama o
1: evvelden
0: eski
1: neredeydim
0: fabrika ayarları...
1: Neredeydim diye anlatmıyor neticede.
0: Eski ayarları duruyor yerinde. Yani altı ok yerinde duruyor. Devletçi, milliyetçi, işte layık, halkçı falan bunların hepsi duruyor yerinde, cumhuriyetçi. Bunların hepsi yerinde duruyor. Belki ortanın solu derken bunlara bir yeni ok filan söylenmiyor tabii, yedinci ok diye mi? Sosyal adaletçilik ilkesinin tanımlanması var. Yani programı bunlar da giriyor. Yani adalet, eşitlik falan gibi sözel böyle bir takım ifadeler.
1: İşçi Partisi gibi. Yüzünden.
0: Evet. Yani İşçi Partisi'ne oy kaybetme potansiyelinin şeyi var. İdeolojik olarak da kendisini orada konumlandıracaklar ama ortanın hemen solu şey değil. Sosyalizm açık
1: değil. Daha fazla sol değil.
0: Daha fazla ileri gitmiyor. Ortadan hemen solu. Şimdi bu çizgi de işe yaramıyor. Yani 1965 seçimlerinde oy daha da düşecek. 61'e göre.
1: Türkiye İşçi Partisi de şeye
0: girecek. Türkiye İşçi Partisi de 15 milletvekili çıkacak. Ama esas olarak orada tabii seçim sisteminin milli bakiye sistemi olmasının büyük payı var. Nitekim 1969 seçiminde İşçi Partisi aynı oyu alıyor. Milletvekili sayısı düşecek. İkiye düşecek. Yalanmıyorsam. Şimdi 69'da da bir yenilgi alacak parti. Yani ortanın solu politikaları Adalet Partisi karşısında ya da merkez sağ karşısında fazla işe yaramıyor. Yankı bulamıyor. Şimdi bu yankı bulması için 70'leri ve Ecevit'i beklemek lazım. Yani İsmet İnönü döneminin bu son aşamalarında gene bir liderlik çekişmesi falan yok parti içerisinde. Mutlak bir şekilde lider. Ortada solu zaten İsmet İnönü'nün desteğiyle varılmış bir yol. Bununla birlikte bu politikalar partiye fazla bir getirisi olmayacak.
1: Nasıl gidecek İsmet Paşa partiden?
0: Şimdi buradaki kırılma noktası 12 Mart muhtırası. 1971'de 12 Mart muhtırası gelince şimdi bakan verme meselesi, yani yeni hükümet kurulacak. Nihat Erim Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çıkan bir kişi partiden istifa ettiriliyor ve bağımsız statüsü içerisinde İsmet İnönü'nden de onay alıyor. Bağımsız statüsünde bir hükümet kuracak. Parti içerisinde hükümete, Nihat Erim hükümetine, yani askeri ara rejim dönemi içerisinde kurulan bu ara rejim hükümetine bakan verecek miyiz, veremeyecek miyiz konusunda tartışma çıkıyor. İsmet İnönü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubu, yani hem meclis hem de Cumhuriyet Senatosu'ndaki ortak grup, Cumhuriyet Senatosu'nda var o şeydi, ikinci bir meclis olarak, bu grup onay veriyor. Diyorlar İsmet İnönü ve parti grubu, bakan verelim diyor. Buna karşılık parti meclisi ve MYK, Merkez Yönetim Kurulu organları buna karşılar. Ecevit yanlıları hem partinin üst kademelerinin yönetiminde hakim, partinin grubuna ise İsmet İnönü hakim. Sonuçta bu bakan verme vermeme meselesinde parti grubu ve MYK bakan vermeyelim diyor. Buna karşılık parti grubu verelim diyor İsmet İnönü yanları. Bunun üzerine İsmet İnönü genel sekreterlikten ayrılacak. Onun yerine Şeref Balçık geliyor genel sekreterliğe. O da İnönü, Ecevit taraftarı. Arkasından parti meclisi için bir güven oyu çağrısı yapılıyor kurultayda. Ve kurultay delegeleri İsmet İnönü yanlısı olmayan ve Ecevit yanlısı olan parti meclisine ciddi bir oy farkıyla güven oyu veriyor. Bu güven oyu nedeniyle İsmet İnönü genel başkanlığı bırakıyor. Yani Ecevit yanlıları partideki yönetime hakim olunca tamamen ve örgütten de destek alınca kurultayda İsmet İnönü genel başkanlıktan istifa edecek. Hemen arkasından genel seçim yapılıyor ve o genel seçimde Bülent Ecevit tek aday zaten
1: bu arada
0: seçilecek.
1: 88 yaşında değil mi İsmet Paşa?
0: İsmet İnönü evet, yaş çok ilerlemiş. 1888'den hesaplarsak.
1: Yani 88. Yani
0: bayağı ciddi bir yaşı var.
1: Sonra 1880. Da 90.
0: Yani şey tabii ki 81'den hesaplarsa bayağı ciddi bir, yani son yaş bayağı yaşa ilerlemiş durumda. Bülent Ecevit'in genel başkan olması üzerine bu sefer

0: Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyor 72'de. Arkasından Cumhuriyet Senatosu'na başvuruyor. Cumhuriyet Senatosu'nda eski cumhurbaşkanlarının senatör olarak görev yapma hakkı olduğu için bu hakkını kullanmak istediğini belirtiyor. Cumhuriyet Senatosu Başkanı kabul ediyor bunu. Bu kabul gelince bu sefer milletvekilinden de istifa ediyor ve bir yıl kadar yani öyle de
1: yani artık Cumhuriyet Halk Partisi ile
0: bütün bağını kopartıyor.
1: Organik hiçbir bağı kalmıyor.
0: Onu kopartıyor, aynı zamanda şeyi de kopartıyor. Milletvekilliği de bağını kopartıyor, kopartıp senatör oluyor.
1: Ve ismi prestij mi o dönemde hala yoksa artık şey
0: artık
1: mi?
0: Çok yaşlanmış ya siyasette, kadar siyasette da. De yani, tabii.
1: Bülent Ecevit devirdikten sonra yine de onu böyle...
0: Tabii İsmet İnönü aleyhine söz söylenmez. İsmet İnönü'yü böyle bir şey yapmıyorlar.
1: Ama partiye de
0: kırıcı
1: çağırıp...
0: Kırıcı bir şeyler söylenmiyor ama partili...
1: Davet etmiyorlar.
0: Yok da partili değil artık çünkü. Partili değil artık.
1: Neden ona başvuruyorlar?
0: Görüşü almak için değil aslında.
1: Yani dedi... partiden o kadar üyelikler şeyinin irtibatı neden kesiliyor?
0: Küsmüyor parti sonuç olarak. Yani kendi dediğini değil. Yani genç bir ekip geliyor ve parti meclisinde kendi adayınlarının karşısında farklı bir... Yani parti meclisine güven oyu verilmemesini, parti meclisinin düşürülmesini istiyor. Kendine bağlı bir parti meclisi kuracak çünkü. Delegeler onu desteklemiyor. Ecevit'i destekliyor. Yani örgüt içerisindeki şeyi de kopunca, gücü de... ortadan kalkınca yol olarak böyle bir yolu tercih
1: ediyor. Şeye benziyor ama yani tabii gelişi öyle değil ama mesela Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki kavgada diyelim ki Kılıçdaroğlu geliyor ve şey bulamıyor mu yani partiden? Onun gibi bir şey.
0: Biraz öyle oldu sanki. Yani evet orada yani 1912 Mart dönemi içerisinde partinin desteğini alan bir partinin tabanının desteğini kaybeden bir lider pozisyonuna düşmüş durumda. Evet. Yani o açıdan baktığımız zaman yani hem anketlere hem de mitinglere falan kalabalıklara baktığımız zaman da sanki bugün de öyle gibi. Yani Kılıçdaroğlu...
1: Bir taraftan da tabii o partiyi yaparken delegesinde de İsmet Paşa çok etkili. Yani sonra kendisine yani o karşı delege... çıkan delegeler aynen aslında öyle. Bizzat İsmet Paşa'nın denetimindeki
0: delegeler. Tabii delegeler. Ki o yani
1: belki
0: yeni delege
1: biraz Kılıçdaroğlu'ndan farkı o. Evet, çünkü yani... şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki delege kompozisyonu genel başkan çok yetkili olduğu için Kılıçdaroğlu döneminin şeyi değil. Başka bir
0: başka
1: delege,
0: bir delege şeyi oldu
1: şeyi.
0: Yani buradaki delegeler ama esas itibariyle esas yani 1971-72-73'ten bahsettim. Delegeler esas olarak İsmet İnönü'nün zaten seçimleri yani şeyinde oluşumunda etkili oldu. Yani onun başkanlığı döneminde oluşmuş olan kurullar. Yani hem yaşlılığından dolayı hem de 12 Mart'a karşı tepki. Yani çünkü Ecevit şeyi işliyor sürekli. 12 Mart esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın solunda politikalarına karşı bir darbedir diye bunu işliyor sürekli. Yani bunu da şey yaparak İsmet İnönü yani önce...
1: O da tasfiye edilmiş gibi oluyor ama...
0: Kendi kendine tasfiye
1: yani yaş aslında. Olarak da...
0: Çok ileride artık.
1: 88 yani yaşında tasfiye olmasa ne olacak? Şimdi tabii tasfiye ki... olmasa demek devam edecek ölene kadar. Ya gücü var, enerjisi var.
0: Enerjisi belki var ama yani artık şeyi kaybetmiş durumda. Yani taban destek yok.
1: Biz bir daha İnönü ismini Erdal İnönü'ye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde duymayacağız herhalde.
0: Yani ayrılmasından sonra bir yıl sonra vefat edecek ve vefat ederken de böyle sanki şeyine böyle bir partiler üstü bir eski devlet başkanı yani Cumhuriyet'i kuran ekibin içerisinde yer alan bir kişi pozisyonunda ve işte Türkiye'yi çok partili sisteme geçiren bir bağımsız lider halinde şey yapmış olacak. Yani partililik bağı kopmuş olacak. Yani dolayısıyla şimdi şeydeki o seçim sonrasında Ecevit'le birlikte şeyi başlayacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa partinin özgeçmişi üzerine eleştiriliyor olacak. Mesela bu düzen değiştirmelidir kitabı.
1: Ecevit'in
0: ortanın solu kitabı. Bu düzen değişmelidir kitapları önemli kitaplar.
1: Nasıl bakıyor orada Ecevit?
0: Yani orada geçmişte yani bir takım hatalar yapılmış olabileceği ama şimdi dünyanın
1: yani hangi çeşit hatalar?
0: Yani böyle bir halktan kopuk bir devlet partisi olması yani esas itibariyle tek parti dönemindeki o yani tepeden inmeci bir yönetim tarzı yani.
1: Yani taşra ile mesela ilişkisizliğini mi eleştiriyor?
0: Halkla bütünleşmemiş olması bunlar konuşmalarında da çok yapar. Ya bu kadarcık bir şey bile ya

0: olması, yani devlet partisi olması, devleti kuran ve devlet refi halkın partisi yerine devletin partisi olmayı tercih etmesi şeklindeki eleştiriler, çok ufak ufak dokundurmalar bunlar aslında. Bu kadarcık eleştiri bile parti içerisinde Kemal Sıtır grubunun o milletvekilleri ve senatörlerin büyük bir çoğunluğuna alarak partiden istifa etmelerine ve Cumhuriyetçi Parti adına bir parti kurmalarına neden oluyor. Bu partiden sonra ortada solu politikaları ilk ortaya atıldığında Turan Feyzoğlu'nun başlattığı ve sonra Güven Partisi'ne dönüşen partiyle birleşecekler ve Cumhuriyetçi Güven Partisi diye bir parti ortaya çıkacak.
1: Hocam,
0: yani dolayısıyla dışarıda iki tane parti kurulacak.
1: Şimdi de önemli bir yerine geldik. Çünkü o azıcık eleştirel yaklaşım da aslında Ecevit'i bir daha getirilmeyecek, bir daha görmedikleri bir başarıyı getirecek. Ama biz yayınımızın maalesef sonuna geldik. Acaba emri vaki olur mu, haftaya devam edebilir miyiz? Bugün biter zannediyordum ama bitmedi.
0: Yani büyük ölçüde bitti sayılır aslında ama ya bugününü falan da konuşacak olursak.
1: Biraz belki ekleriz çünkü sonra belki biraz değişiklik var. O zaman haftaya devam edelim diyorum.
0: Peki, peki. Ben,
1: çünkü bir de 80 darbesi gelecek. Bir takım değişiklikler olacak.
0: SHP var. Evet. Orada bir de SHP var.
1: O zaman haftaya da görüşürüz.
0: Peki.
1: Peki. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi tarihindeki krizleri konuştuk Ahmet Demirel'le. Aslında bir programda bitiririz zannetmiştik ama bitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizler de bitmiyor açıkçası. Belki o sebeple haftaya görüşmek üzere.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: sabah. Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sınırlar geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geç

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla devlet eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 Portre'de veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.

0: Dijital bağımlılık, sosyal yaşamın önündeki en büyük engeldir. Hayat ekranlarda değil, tam karşınızdadır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
3: Kırmızı?
4: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
5: En sahi aşk.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
12: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıkıyor.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın yarın imzalanabileceğini söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içerisinde kesinleşebileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamayı yalanladı.

0: ABD ile İran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Pakistan'dan mutabakatın çok yakın olduğuna dair açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanlığı ise henüz net konuşmak için erken mesajı verdi. ABD Başkanı Donald Trump ise son açıklamasında anlaşmanın yarın imzalanması bekleniyor dedi. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı İran'la ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'da gömülü nükleer kalıntılar çıkaracaklarını savunurken bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz ifadelerine yer verdi. Trump anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını, İran ve Orta Doğu ülkeleriyle uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı. Sürecin hızlı ve sorunsuz şekilde sonuçlanacağını umduğunu belirten Trump, aksi halde elimizde son bir çözüm yolu daha var ifadeleriyle anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını söyledi. Sürecin önümüzdeki 24 saat içinde tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Tersane İstanbul'da Türkiye Yapay Zeka Zirvesi düzenlendi. Türkiye'de yapay zeka alanında atılacak adımlar ve son gelişmeler bu zirvede konuşuldu. Daha fazla detayı 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu, yayın konuğu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'la birlikte aktaracak.
1: Evet, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yol haritasının paylaşıldığı tabii zirvenin sonuna geldik. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önemli açıklamalar yaptı. Yapay zeka artık hayatımızın her alanında tabii faydaları olduğu kadar riskleri de var. Bu noktada da bir eylem planı kamuoyuyla paylaşıldı. Tabii detaylarını da alacağız. Yanımızda değerli bir yayın konuğumuz var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Decan'a beraber
2: sizinle. Hoş bulduk. Siz de Türkiye yapay zeka zirvesine hoş geldiniz.
1: Efendim, aslında Türkiye olarak her zaman üreten ve güçlü bir ülkeyiz. Piyasada birçok yatırım yaşıyoruz. Özellikle yapay zeka alanının bir sürü çalışmamız var. Bu eylem planıyla da önümüzdeki süreçte ülkemiz neler verir?
2: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin 2026-2030 yapay zeka eylem planını dünyaya duyurmuş oldular. Gerçekten yapay zekanın tüm yönlerini kuşatan bir eylem planı ortaya koydu. Yapay zeka elektrik gibi, internet gibi neredeyse hayatın her alanını kuşatan bir teknoloji başlığı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu alanda 4 temel unsurda bir eylem planı ortaya koyduğunu kamuoyuyla paylaşmış oldu. Fark et, istifade et, üret ve yönet. Bunlar aslında atacağımız adımların özeti niteliğinde ve bu kavramları da çok dikkatli seçtik. Örneğin kullan demedik. İstifade et dedik. Çünkü kullanmak, iyiye kullanmakla beraber kötüye kullanımı da çağrıştıran bir kavram. Ama istifade etmek değer oluşturmak, fayda oluşturmak demek. Dolayısıyla biz yapay zekanın insanlık yararına gelişmesini önemsiyoruz. Milletimiz için, ülkemiz için, insanlık için değer ortaya koyan bir teknoloji olarak görüyoruz yapay zekayı. Ve bu alanda atacağımız adımları kamuoyuyla paylaşmış. Tabii farkındalık tarafının yetkinlikle de güçlenmesi lazım ve burada önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza bu amaç doğrultusunda yapay zeka eğitimi vereceğiz. 100 bin yapay zeka profesyoneli yetiştireceğiz. Yine özellikle geliştiricilerin önünü açabilmek adına kamunun sahip olduğu veriyi yerli yapay zeka geliştiricilerle paylaşmaya hazırlanıyoruz. Burada en az 2 bin kamu veri setini yerli yapay zeka geliştiricilerimizin istifadesine sunacağız. Dijital altyapıyı güçlendireceğiz. Veri merkezleri için büyüme alanları oluşturacağız. Büyüme alanlarıyla ve HİT30 Yüksek Teknoloji Yatırım Teşvik Programımızla birlikte 250 MW olan veri merkezi kapasitemizi 1 GW düzeyine çıkaracağız. Bu aslında 10 milyar dolarlık bir özel sektör yatırımının harekete geçmesi anlamına gelecek. Yine kamunun yatırım programında, yatırım portföyünde %2'lik bir payı yapay zeka projelerine ayıracağız. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Yani insan kaynağıyla, dijital altyapısıyla ve özellikle kamunun öncülüğünde ve koordinasyonunda yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Bu dönem 1 trilyon liranın üzerinde bir ekonomik değeri ülkemize yapay zeka aracılığıyla kazandırdığımız bir dönem olacak. Tabii dil modelleri tarafında da yerli adımlar atıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin yerli yapay zeka dil modelini TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli yapay zeka asistanı Bilge'yi takdim ettik. Bilge, Sayın Cumhurbaşkanımıza kişisel yapay zeka asistanı olarak hizmet sunmaya hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin emrinde olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde Bilge hem kamuda hem özel sektörde adım adım yaygınlaşacak. Bütün bunları en güçlü şekilde elde etmek ve böylelikle başkalarının geliştirdiği ürünlerin kullanıcısı, müşterisi olmak yerine kendi çözümlerini kendi verisiyle, kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştiren, üreten bir ülke olmak iddiasını inşallah en güçlü şekilde sürdüreceğiz. Ben tekrar sizlere de çok teşekkür ediyorum.
1: Sayın Bakan, biz teşekkür ederiz. Sayınımız olan katkılarınız için. Evet, yapay zekanın hayatımıza girmesiyle beraber birçok değişiklik yaşanıyor. Elbette ki bugün de önemli bir zirvedeydik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önemli açıklamalar yaptı. Bakanımız da aslında Türkiye'nin yapay zeka eylem planı ile ilgili bize önemli detaylar da verdi. İlerleyen dönemlerde biz de heyecanla bekliyoruz yapay zekanın hayatımıza ve bize getireceği yenilikleri diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.
0: Muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu ve kıymetli konuğu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ediyoruz. Böylece bültenimizi noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: İyi Finans sunar.

0: iki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
1: 2, 3, 4. Geçen.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, sınavda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
3: Aile gibi olduk artık.
2: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
3: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
2: Bu otel her birimizin sigortası.
4: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Hakan abi.
6: Ardan, senin ne işin var burada?
5: Abi benim rüyamdayız.
6: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
7: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
5: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
8: Vay vay vay. Çocuklar.
7: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
8: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sevi, erkencisin.
9: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Heyecan dorukta, kalpler sahada. Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu ne başlıyor? Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bu akşam hangi konuları konuşacağız? Hemen yönetmenim arkama verecek. Şöyle bir bakalım, ABD ve İran anlaşabilecek mi? Haftalardır, aylardır konuşulan konu, acaba iki ülke savaşa ne zaman tamam diyecek ve ne zaman barış anlaşması

anlaşması için taraflar masaya oturacak. Bugün Pakistan'da Şahbaz Şerif bir açıklama yaptı. Anlaşma çok yakın dedi. 24 saat içerisinde o anlaşmanın gerçekleşebileceğini söyledi. Peki İran cephesinden ve ABD cephesinden yapılan açıklamalar neler? Geçtiğimiz gün İran cephesinden bazı maddeler

0: Erdoğan'ın da bununla ilgili şöyle bir ifadesi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine izin vermeyiz dedi Cumhurbaşkanı. Peki CHP'de önümüzdeki günlerde neler bekleniyor? İlk MYK'da 9 ismin ihracı istenmişti. Son MYK toplantısında da biri eski belediye başkanı, 2 ismin daha yine ihracı istendi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi bundan sonraki süreçte neler yapacak? Ve milliler Dünya Kupası'nda artık yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde Dünya Kupası'nda ilk maçımıza Avustralya karşısında çıkacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da amirli futbol takımına yönelik mesajları var. Onu da önümüzdeki dakikalarda ekranlarınıza getireceğiz. Gördüğünüz gibi bir sürü konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu Ne başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Hukukçu avukat Sayın Uğur Çağlar bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz
1: yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Diplomasi sıcak, bugün size bayağı bir iş düşecek. Diğer taraftan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türkçener. Saygılar hocam, kırmadınız, Kütahya'dan kalktınız,
1: estağfurullah,
0: geldiniz.
1: Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, saygılar sunuyorum.
0: Şimdi ilk konu başlığımız diplomasiyle başlayalım. Tabii barış görüşmeleri bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor. Pakistan cephesinden bir açıklama vardı. Şahbaz Şerif bir açıklama yaptı. 24 saat içerisinde barış olabilir dedi. Cantürk hocam, barış yakın mı yoksa dünya yine oyalanıyor mu?
1: Yani şöyle, ya ortada yapılmış bir anlaşma yok, bir imza yok ama dün Trump bir sürpriz yaptı. Dedi ki çok yakınız, hemen hemen az kaldı. İşte yarın, yani birkaç gün içerisinde Avrupa'da imzalanacak dedi. Ama dün itibarıyla İran resmi ajanslara, resmi kaynakları dediler ki bu bir ön mutabakattır. Yani biz dediler evet anlaşma yapacağız ama öncelikli olarak işte Hürmüz Boğazı, Lübnan'a yapılan saldırıların durdurulması ve savaşın, altını çizerek söylüyorum, tüm cephelerde ateşkes sağlanması. Yani tüm cephelerden kastı da şu, geçtiğimiz günlerde İran tarafı, ben geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk, şunu söylüyor. Evet siz bir ateşkes ilan ettiniz ama hemen görüşmeler bitmeden abluka yaptınız ve İran içerisinde operasyon yapıyorsunuz. Yani İran'da da sabotajlar devam ediyor. Bu yüzden İran altını çizerek söylüyor. Diyor ki tüm cephelerde durdurulması şartıyla bir ön mutabakat yaptık. Tabii gün içerisinde, bugün gün içerisinde haberler biraz daha geldi. İşte Pakistan tarafı da sizin de belirttiğiniz gibi açılışta anlaşmanın yapılacağını söyledi. Trump tarafı söyledi. İran tarafı da hala %85 diyor. Yani tabii bu %85'ten kasıt bütün hükümlerde anlaşıldı mı? Efendim nihai bir barış anlaşmasına girilecek bir yol açıldı mı? Bunları bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz.
0: Bu
1: ama
0: anlaşma maddelerine hiç bakabildiniz mi?
1: Baktım, baktım.
0: Ben şimdi şöyle bir göz gezdirdim. Evet. Editörüm Ayşegül Gedik sağ olsun not olarak gönderdi. Evet. Bu anlaşma maddelerinin çoğu aslına bakarsanız böyle İran lehine gibi görülmüyor mu?
1: Yani nereden baktığınıza bağlı. Şimdi şöyle bir şey var. İran'ın elinde iki önemli koz var. Birincisi Hürmüz. İkincisi de hiç kuşkusuz uranyum zenginleştirilmesi. Bunun karşılığında İşte Amerika'nın vereceği tavizler var. Şimdi anlaşmalarda al-ver yapılır. Evet. Dolayısıyla yaklaşık işte 100-120 milyar dolarlık bir şeyden bahsediliyor. İran'ın varlıklarının dondurulduğu, işte Güney Kore'de var, Katar'da var, Birleşik Arap Emirlikleri'nde vesaire. Bunun bir 24 milyar dolarlık kısmı acil açılacak. İşte bununla ilgili işte 12 milyar dolar diyen var, 6 milyar dolar dendiği de var. Dolayısıyla İşte Amerika'nın vereceği o.
0: Karşılığında, çok özür dileyerek bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben sizin engin bilgilerinize ve Merve hocamın yine keza Uğur hocamın da burada görüşlerini almak isterim. Mesela ben maddeleri tek tek okuyayım.
1: Tabii ki.
0: Bu maddeler kime yarar kime yaramaz.
1: Tabii ki.
0: Şimdi birinci madde, aman arkadaşlarım da koydular arkaya. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın kalıcı olarak sona ermesi. Mesela bu Amerika'nın bugüne kadar artık hedeflerine ulaştığı anlamına mı geliyor?
1: Yani.
0: Ulaşmadı.
1: Tabii ki ulaşmadı. Bu savaş bitmedi ki zaten.
0: Aynen.
1: Mustafa Bey hep söylüyoruz. Yani bu savaş optimum noktasına ulaşmadı. Şimdi Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı kalıcı olarak sona erdirdiğiniz zaman bu İran'a yarar.
0: İran'a yarıyor.
1: İran'a verilen bir koz olarak değerlendirebiliriz.

0: Lübnan isteği hep İran tarafından dile getirilen.
1: Evet.
0: Aslında bu anlaşmanın içinde olmaması lazım diye de ısrarla gündeme getirilen ve İsrail'in de burada hani şımarıkça saldırının devam ettiği bir şeydi değil mi hocam?
1: Evet, tabii ki.
2: Merve hocam, sizin bir görüşünüz var mı?
3: Yani
2: bu şeyle alakalı mesela Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın kalıcı olarak sona ermesi. Bu Amerika'nın hanesinde mi bir artı, İran'ın hanesinde mi bir artı?
3: Bence kimsenin hanesine artı olmaz. İsrail saldırılarını durduracak konumda değil diye düşünüyorum. Ya ben biraz karamsar noktadan bakıyorum
1: Lübnan,
3: ama.
1: Lübnan hattında tabii hocama katılıyorum.
3: Lübnan hattında Lübnan saldırıları durdurmaz.
1: İsrail'i durduracağını da üstü örtülü taahhüt ediyor demek ki.
3: Şimdi, yani öyle bir şey maddede, demek doğru.
2: İkinci maddede diyor ki ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhütü ve İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygı. Direkt İran. Bunu hiç tartışmıyorum.
1: Ama Amerika İran'ın hangi iç işlerine karışıyor ki? Şimdi buradan anlaşılacak şey muhtemelen istihbarat operasyonlarıdır. Hı hı. Peki istihbarat operasyonlarını CIA durdurdu, İsrail durduracak mı Mossad? Bakın bu anlaşmada bir taraf eksik.
3: Evet, İsrail,
1: İsrail eksik.
3: Baştan
1: İsrail yapmayacak
3: hatalı.
1: Mı?
3: Baştan hatalı.
1: Yani burada tamamen şöyle bir faraziyet var. Yani şunu düşünüyor Amerika. İsrail'in ipleri elimde veya İran veya böyle bir taahhütte bulundu. Ben onları durdururum. İşte ne kadar elinde. Yani bunun, bu aslında bir anlamda Mustafa Bey, hani olası bir ateşkes bozulursa yarın bir gün İsrail'in bunu onaylamamasının sebebi de hani aslında İran'a havuç ve sopa, yani sopayı gösteriyor. Ben İsrail'i durdururum, İsrail taraf değil, ama sen de bu benim yani anlaşmaya sadık kalırsan, yani bu bağlamda.
3: Şimdi bir de şunu söyleyeceğim hemen Mustafa
2: buyurun,
3: Bey.
2: Buyurun hocam.
3: Niye İran Amerika'dan kendi iç işlerine karışmamayla alakalı garanti istiyor? Yani hocam
1: bir bu devlet kendi egemenlik hakkını niye tartışmaya açıyor?
3: Aynen, ve bu an itibariyle artık açılmış bir konu.
1: Bakın
3: bunu
1: burada
3: herkes
1: şu da olabilir
3: tartışacak.
1: Mustafa Bey. Demek ki Amerikancı İranlılar da olabilir içeride.
3: Evet.
2: O konuyu da konuşacağız çünkü içeride de bununla alakalı.
0: Olayı tartışmadık ki başlangıçta zaten egemenliğe yani saygısızlık kavramında adamların liderini öldürdü.
1: Evet.
0: Yani sistemini değiştirmek için dışarıdan kişilerle bir anlaşmaya vardı.
1: Evet.
0: Onları işte şeye getireceklerdi, İran'a getireceklerdi. Temelde bir ayaklanma hedeflediler. Aslına bakarsanız hani işin sonunda egemenliğe saygı kavramı İran'ın en çok isteyeceği şeydir. Bugüne kadar savaşın öncesinde ve savaş sırasında yapmak istedikleri şey buydu. Yani oradaki hükümet sistemini ya da yöneticileri devirmek, yönetim sistemine doğrudan dahil olmak. Çünkü ortada bildiğim kadarıyla üst düzey yönetici kalmadı.
3: Evet.
0: Bir süre sonra ilk operasyon başladığında bir savaş gibi başlamadı. Ne zaman İran bir karşılık vermeye başladı? Aslında bunu bir savaş modunu o zaman girdiğini görüyoruz. Yani bu İran için egemenliğe saygı kavramı zannediyorum. Burada en çok konuşulması gereken konuların başında gelir.
3: Hocam ama işte bu anlaşma maddesine girdiği an hani siz hukukçu kimliğinize daha net yorumlarsınız. Belki öncesinde de facto yani söylemsel kalıyordu ama an itibariyle hukuki bağlamıyla İran da kabul etmiş olacak. Hani benim egemenliğimi zaten tanımıyorlardı. Şimdi tanımaya ihtiyacı var noktasına geliyor.
2: Ama zaten
0: saygı işte yani şöyle
3: ama
0: ambargolarla diğer işlemlerle
3: masa
0: sürekli
3: çok farklı oldu.
0: Ambargolar başta olmak üzere diğer işlemlerle zaten buna hiçbir zaman saygı duymadıklarını bütün dünya görüyor ve biliyordu.
3: Şimdi İran'da
0: çok enteresan yalnız şu iki maddede bile Amerika Birleşik Devletleri açısından hani böyle bir anlaşmanın altına imza atılması, aslına bakarsanız hani hocalarım daha iyi değerlendirecektir. Dışarıda sözlü olarak işte sokakta konuşulan aslında Amerika bu savaşı kaybetti ifadesinin resmi evraka dökülmesi gibi anlıyorum.
2: Mesela,
0: ben. Yani hele Lübnan meselesi çok enteresan bir başlık.
2: Bakın 3 ve 4. madde sizin bu söylediğinizi destekliyor. Mesela deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılması. Yani diyor ki Amerika'ya çek kardeşim şu savaş gemilerini, bu ablukadan bir çık. Amerika'nın İran çevresindeki güçlerini çekme taahhüdü.
0: Deniz ablukası ortak bir şey biliyorsunuz. İki taraflı uygulanan bir yaptırım şu an için. Hem Amerika Birleşik Devletleri izin vermiyor, hem İran tarafı izin vermiyor. Ama dediğiniz gibi diğer maddeler tamamen İran lehine maddeler. Yani
1: Amerika
0: çok enteresan böyle bir anlaşma çıkarmak.
1: İki önemli şey var. Başka üç
0: merak
1: yok.
0: Konusu.
1: Bu yüzden Amerika'nın eli bir tık daha güçlü. Yani şöyle söyleyeyim. Güçler dengesine baktığınızda yani 51-49.
2: Hangi maddeler Amerika'nın elini güçlendiren?
1: Mesela Hürmüz ablukası Amerika'nın elini güçlendiren bir madde. İkincisi nükleer meselesi İran, yani İran'a yoğun bir baskı ve bütün dünyanın baskı oluşturmasını sağlayan bir madde. Üçüncüsü mesela elinde şeyi tutuyor. İran'ın dondurulmuş işte 300 mal. Milyar dolar, 120 milyar her neyse tam net bir şey yok. Mal varlıkları var. Bunların dondurulması söz konusu. Bu da elinde bir güç. Yani şey yapıyor. Dolayısıyla mesela Körfez hattı. Şimdi Hürmüz'ün statüsünü de mesela İran diyor ki yani biz bunu Umman'la ilk defa dün bugün söyledi İran. Umman'la beraber belirleriz biz bunu dedi. Şimdi Umman tarafı evet İran'a ilk müzakerelerde görüşmelerde şey yaptı ama yani Umman ortada bir devlet görüntüsünde. Dolayısıyla yani bunu bile Amerika isterse yani İran'ı ciddi anlamda şeye çevirebilir. Yani bir çerçeve içerisine alabilir. Mesela Amerika'nın yine şeylerinden birisi, gücünden birisi.
2: Anlaşmadaki maddelerin uygulanabilirliği konusunda ben de Merve Hoca gibi düşünüyorum. Mesela çok sanki ölü doğmuş bir
1: zaten metin gibi. Mustafa Bey bakın ortada anlaşma da yok. Şimdi yok. Böyle anlaşma olmaz.
2: Yani mesela şu iki madde, 3 ve 4. maddeyi savaşın başından beri tartışıyoruz. Yani ABD diyor ki kardeşim deniz ablukasını kaldır, Hürmüz'de kaldır. Oradaki gemiler rahatça bir hareket etsin. İran da diyor ki çevremdeki şu savaş gemilerini çek, ben de Hürmüz'ü açayım diyor. Ama iki ülkede bunu yapmadılar şimdiye kadar.
1: Ama buradaki en büyük zarar kime yazıyor? İran'a yazıyor. İran'ın ciddi anlamda yani petrol gelir şeyi var.
3: Problem. Bir de artık depolama sorunu da var.
1: Depolama sorunu var. Kuyuları kapattı. Bakın İran'ın hasarını daha biz bilmiyoruz. Şimdi herkes İran buradan dik işte güçlü çıktı zannediyor. Hayır, İran buradan güçlü çıkmadı. Yani İran dediği gibi 20-30 yıl geriye gitti. Çok net söyleyeyim ben size. Çünkü bütün endüstriyel tesisleri, maden işleme tesislerinin hepsi bir vuruldu. İkincisi demir yollarını da vurmuşlar. Bazı demir yolları hatlarını da vurmuşlar. Ama çok fazla yani devam etmediler vurmaya. İsterse onu da kesebilir Amerika. Onun dışında Hürmüz ablukası hakikaten hani evet ufak tefek delinmeler olur ama etkili.
2: Merve Hocam, sizce bu anlaşma uygulanır mı?
3: Ben çok uygulanabileceğini düşünmüyorum. Eğer uygulanırsa o zaman şu soruyu soracağız sanırım hepimiz. Madem uygulanacaktı bu savaşta neden vardı? 100 küsür gündür biz neden sürekli bu döngüleri görüyoruz? Evet. Bence burada sadece
1: karşımıza... Bir de üstüne 60 gün ekleyeceğiz. Çok
3: aynen,
1: özür diliyorum hocam.
3: Aynen, kesinlikle hocam. Evet.
4: Tabii. Sokakta yani... sorsaydınız Epstein derdik hocam hemen.
3: Evet yani hocam. Yani ama buradaki temel durum şu. Evet, savaşlar bir şekilde biter. Ama kalıcı bir barış gelir mi? Gelmiyor. Burada da gelmeyecek zaten. Bunların hiçbir kalıcı barış maddesi değil. Böyle bir sıkıntı var. Ya hocamın dediği konuya katılıyorum. İran içinde bulunduğu durumu biz sadece bize gelen bilgiler açısından biliyoruz. Ya bu da endişe verici. Çünkü geçtiğimiz günlerde de hemen şunu ekleyeyim. İsrail-Amerika saldırıları olduğunda yine altyapıları hedef alındı. Yani ülkede insanların sadece enerji kaynağıyla alakalı değil, su kaynaklarıyla alakalı da sıkıntıları başladı demek ki. Ve bunun hayata nasıl sirayet edeceğini düşünmek gerekiyor.
2: Şimdi bu ilk kez barış konuştuğumuz değil. Biz bundan önce de barış konuştuk. Çünkü Trump sürekli olarak
3: 39 kez.
2: Ya 39 kez.
3: Şimdi 40 ama ben umutluyum.
2: Evet evet. Şimdi arkadaşlarım da bununla alakalı bir info hazırladılar. Yönetmenim bir getirelim o infoyu. İnfo 1. Şöyle bir getirelim. Trump ne zaman ne demiş? Evet. Şimdi 23 Mart'ta neredeyse tüm konularda uzlaşı sağlandı diye bir açıklama yaptı Donald Trump. Daha sonrasında daha öncesi de var bakın. 28 Şubat'ta karşılıklı saldırılar başladı. 10 Mart'ta İran'a diplomatik çözüm sağlanabilir şeklinde ilk pozitif mesaj gelmişti. 23 Mart'ta neredeyse tüm konularda uzlaşı sağlandı şeklinde bir açıklama geldi. Takvimler 7 Nisan'ı gösterdiğinde ateşkes ve anlaşma yakın diye bir açıklama yaptı Trump. 15 Nisan'da anlaşma çok yakın dedi ki zaten daha öncesinde de yine bazı Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda bu konuyu söylemişti. 7-9 Haziran'da anlaşmaya yine çok yakınız diye bir mesaj veriyor. 11 Haziran'da anlaşma onaylanma aşamasında diye bir açıklama yaptı ki bu arada İran cephesinden de sürekli olarak açıklamalar geliyor ama İran cephesinden gelen açıklamaları hep yalanlamıştı Trump. Ve takvimler 12 Haziran'ı gösterdiğinde bugün İran'la savaşı bitirdik şeklinde bir açıklama yaptı Trump. Ama tabii sahadaki durum çok da öyle savaşın bittiğini falan göstermiyor. Şimdi bütün bu açıklamalarda niyeyse bir şekilde dünya piyasasını tabii ki etkiledi. Petrolün varil fiyatı bir düştü, bir yükseldi. Altının seyri ortada. Dolar, avro paritesinde yine sıkıntılar var. Bir taraftan da tabii uluslararası piyasalar bu şekilde manipüle ediliyor. Bu da, bu açıklamalar da böyle bir manipülasyon sonucu olabilir mi Uğur Hocam?
4: Vallahi
0: Ben hani grafiği gördükçe şey yapıyorum. Keşke açıklama yapmasaymış noktasına

0: geldiğimiz bir yerdeyiz. Yani temelde önemli olan sözden daha ziyade zannediyorum kimin söylediğiyle alakalı bir durum.
1: Evet.
0: Burada özellikle Donald Trump'ın hani artık yaptığı hiçbir açıklamaya bir güven kalmadığı için bu noktada gene piyasalara yönelik bir hareket gibi görünüyor. Neden? Çünkü bir tarafta bunun ekonomisi var. Özellikle Amerikan ekonomisi hani çok alanım olmasa bile onlar da ciddi sarsıntılarla karşı karşıyalar. Bir nevi bu noktada herhalde biraz tüccar kafasıyla bu hareketlerden ülkeye bir şeyler kazandırmaya çalıştığını da düşünüyorum. Ama diğer taraftan bence asıl mesele hani düştüğü bir darboğaz var. Aslında olmak istemediği bir yerde Donald Trump ama bir türlü çıkamıyor. Yani çıkışı ya da bu anlaşmayı imzalaması bence çok fazla onun elinde olan bir durum değilmiş gibi geliyor. Yani konjonktürel olarak daha dışa bağımlı bir yapısı var olayın. O yüzden zannediyorum ki hani herkes sana tamam diyecek. Hele bu kadar kapsamlı maddelerin bir anda imzalanması çok da doğal bir görüntü değil açıkçası.
1: Biliyorsunuz. Cantürk Hocam, şimdi İran'ın neden anlaşmaya çalıştığını aslına bakarsanız az önce siz de Merve Hocam da çok güzel bir şekilde özetledi. Çünkü diyorsunuz ki ya işte petrol konusunda sıkıntı yaşıyor, Hürmüz problem, depolayacak yer kalmadı, içeride problemler var. Tamam, İran'ın biz anlaşmaya niye yakın olduğunu anlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri niye yakın?
2: Çünkü şöyle bir durum var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin maliyeti çok yükseldi. Bir, ikincisi savaş kabiliyeti ciddi derecede tehlikeye girdi. Şimdi mesela 90'lı yıllarda olsaydı Amerika hakikaten İran'a kara operasyonu bile yapabilirdi. Şimdi savaşın teknolojisi arttıkça, geliştikçe hani biz İHA'lar, SİHA'lar, efendim işte füzeler, şunlar bunlar, Amerika gibi bir ülkenin maliyeti yükseliyor. Şimdi büyük devletlerin en önemli problemi aynı savaşın maliyetini yani devam ettirebilme yeteneğidir. Çünkü büyük devletsinizdir, süper güçsünüzdür. Süper güçten düştüğünüz vakit bir daha süper güç olamazsınız. Oysa İran süper güç değil. İran kendini savunuyor. Bir de tabii saldırgan bir ülkesiniz. Yani Amerika olarak söylüyorum. Bir başkasının topraklarına saldırıyorsunuz. Saldırgan her zaman hani bilinçaltında saldırganlığın verdiği şeyi taşır. Suçluluk psikolojisini taşır. Oysa savunan kendi vatanını savunuyordur. Dolayısıyla daha emindir. Tabii bir de İran yokluklar içerisinde kalan bir ülke. Bu saatten sonra hani dibini görür en fazla. Ama Amerika bir kere süper güç yeteneğini kaybetti mi veya karizması bir kere yerle bir edildi mi bir daha mesela Çin karşısında o karizmayı toparlayamaz. Ve üstelik Amerika'yı artık herkes yenebileceğini fark eder. Yani büyük güç olmanın, süper güç olmanın da böyle bir handikapı var. Şimdi bu handikap kaldırılabilir bir maliyet değil. Şeyi söylemiyorum bile yani 39 trilyon dolara çıkan borç, efendim Amerika'da işte İran savaşına harcanan paranın veya işte Rusya Ukrayna savaşına harcanan paranın iç politikada işte mesela yolların tamiri, mesela 100 yıldır demir yolları onarılmıyor Amerika'da. Evet. Limanlar hakeza, karayollarında da ciddi sorunlar var. Özellikle havalimanlarının geliştirilmesi lazım. Bir kıta devletinin mesela Ukrayna'ya harcadığı parayı 300 milyar doların üstünde bizzat. İsrail'e verdiği destek de çok açıkta. Dolayısıyla Amerika da limitinde ve biraz daha akıllı davranıyor. Bu limiti fazla zorlamak istemiyor. Dolayısıyla biraz da tabii İran savaşını bitirip artık önüne bakacak. Sıra Küba falan var. Yani
0: hocam orada İran meselesini çözmüş olur mu? Yani önüne bakacak dediğiniz şeyde.
2: Zaten sorun bu.
0: Yani orada yani, çünkü diğer örnekle Venezuela'da zannediyorum hani kontrol altına aldı. Oranın petrol hakimiyeti onların eline geçti ama hani diğer tarafta hala hazırda İran'da sanki böyle bir kontrol mekanizması ya da kontrol ele almış değil. Eğer şöyle, oradan çıkarsa sanki hani burada duramayacağı, ben buraya neden geldim der gibi bir çıkış var.
2: O boyut var. Bir de tabii şöyle bir şey var. Amerika
0: hani İran meselesini çözdüm ben oraya gideyim dedin de kimse herhalde inanmaz buna. Çünkü
2: şimdi yeni bir çözüm düzen içerisinde yani neo mahancı diyoruz ya. Yani yeniden Mahan'ı hatırladı ve başta deniz yolları olmak üzere karayolları, kritik noktaları ele geçirme çabası içerisinde. Çünkü Çin'i çevrelemesi lazım. Rusya'yı dengelemesi lazım. Süper güç iddiasını sürdürmesi lazım. Şimdi tabii İran başarısı ne kadar satabilir? Bu da ayrı bir senaryo. Yani bu noktada. Şimdi kendine yönelik bir söylem geliştirirse artık bu da bu şekilde kurtarmış olacak. Çünkü Vietnam

0: Handikapı hala aşılmış değil. Yani İran denizden de olsa, mesela denizden ve havadan bu saldırıları sürdürülebilirliği imkansız. Maliyeti yüksek.
1: Tabii.
0: Amerika'nın bu maliyeti karşılayacak pozisyonu yok. Karadan girmesi lazım. Hürmüz'e bile operasyon düzenleyemiyor. Çünkü adamlar asimetrik savaşıyor. Ve üstelik Hürmüz Boğazı'na girdiği zaman coğrafyanın da avantajlarını kullanacak. Ağır bir maliyet çıkaracak karşısına. Bunu kaldırması mümkün değil. İç politikada sarsıntı geçirecek. Bir de Rusya, Çin istiyor ki aynı nasıl Rusya Ukrayna'da saplandı, Amerika'da saplansın. Çünkü büyük güçlerin de böyle şeyleri vardır. Yani saplanma riskleri de yüksektir. Şimdi bundan da vazgeçemiyor. Yani bunu da yapamadı. Kara operasyonu da yapamadı. Büyük bir çıkmaz içerisinde. Yani İran konusu Amerika için bir çıkmaz oldu ama en azından nereden dönersem kârdır derdinde. Çünkü İran büyük bir tehdit değil veya bir doktrin. Zaten bu bir doktrin savaşı da değil. Yani mesela Vietnam Savaşı bir doktrin savaşıydı. Kore Savaşı bir doktrin savaşıydı. Kendince haklılığı vardı. Ama bu öyle olmayınca, pragmatik bir savaş olunca kendi çıkarları, İsrail'in çıkarları. Avrupa'da da dağılan bir karizma var. Onlarla da sorun var. Dünyada da azalan bir Amerikan şeyi var. Yani erozyona uğramış bir Amerika algısı var ciddi anlamda. Peki nasıl çıkacak bu işin içinden? Artık hani şöyle bir şey düşünürsünüz. Zararın neresinden dönersem kârdır. Ya mümkün olduğunca kâra çevirmeye çalışıyor bence.
1: Merve Hocam, bu özellikle barış istendiği zaman iki ülke içerisinde de mesela savaşla alakalı çeşitli söylemlerin de yine yükseldiğini görüyoruz. Hem Amerika cephesinde hem de İran cephesinde. İlk turda konuştuk ya, acaba iki ülke içerisinde de böyle savaşın destekçilerinin sayısı düşündüğünden daha mı fazla? ABD cephesinde İsrail'in olduğunu biliyoruz. İran'da da içerideki muhalefet mi biraz körüklüyor bunu?
2: Yani İran'da da zaten Hamaney sonrasındaki süreci sanırım hepimiz biraz sorgulamaya başladık. Yani bir anda devrim muhafızları, bir anda böyle daha seçilmiş bir bürokratik yapı pezeşkiyan, belki yanındaki diğer isimleri düşünmek gerekecek. Dolayısıyla burada İran'ın da kendi içinde tam anlamıyla bir net tablo çizdiğini söylemenin ben zor olduğunu düşünüyorum. Fakat bir yandan da şunu söyleyeyim. Bu savaşta kimse yenilmesin istiyorlar. Bu savaşı kimse de kazanmasın istiyorlar. Şu ana kadar böyle gitti. Amerika Birleşik Devletleri açısından hocam da belirtti, aslında ne yapıyorlar? Maksimum baskıyla risk üretiyorlar. Günün sonunda istikrar satıyorlar sisteme. Ama olmayan bir şey. İstikrar yok, barış yok. Ama ne yapıyor işte? Buradan kazanmaya çalışıyor. Bir yandan da şimdi iki tane önemli seçim dönemi var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçim. Bir tanesi de İsrail'de gerçekleşecek bir seçim. Dolayısıyla içeride Amerika Birleşik Devletleri'nde şunu söyleyebilirim. Bence Trump barışa muhtaç durumda. Ne olursa olsun o barışı isteyen bir isim. Ama İsrail'de Netanyahu da zafere muhtaç konumda bir insan. Dolayısıyla buradan bir barışın çıkacağını söylemek çok zor. Trump mı, Netanyahu mu, ya da hangisinin lobisi daha güçlü? Günün sonunda biz şu ana kadar hep İsrail'i gördük. Trump hep Amerika'ya öncelikliyordu ama aslında biz 28 Şubat 2026'dan ya da işte ne diyelim geçtiğimiz yıl Haziran 2025'ten bu yana İsrail'in önceliklendiğini gördük sistemde. Amerika'da da her dört kişiden biri bunu söylüyor neredeyse. Gençler arasında inanılmaz bir hem Trump karşıtlığı hem de İsrail karşıtlığı var. Aslında bu hani Siyonizm karşıtlığı olarak belki yorumlamamız gereken bir arka plan oluşturuyor. Şimdi bu açıdan da hala savaşı maalesef ki ne diyelim piyasa içerisinde fiyatlandırıyorlar ve buna ilişkin adım atıyorlar ve bunun değişebileceğini düşünmek çok zor. Çünkü burada en önemli belki sistem içerisindeki, hep söylüyorum bunu, işte enerji şirketleri ve silah şirketleri para kazanıyor. Bir yandan da sigortacılık şirketleri de para kazanıyor buradaki süreçten. Çünkü onlar da son derece etkilendiler. Hürmüz'ün kapalı açık olması diğer taraflardaki süreci de değiştirdi. Şimdi hal böyle olunca gerek Amerika gerek İran için o zaman bizim çizeceğimiz tablonun bence çok da farklı olduğunu okuyamayız. Ama burada tek bir fark var. O da İsrail ve Siyonist lobi. Siyonist lobinin nasıl ilerleyeceğine bakmak gerekecek. Ama onların da hani bu 14 maddeyi yorumlamaya çalışıyoruz ya, aslında 14 maddeye ilişkin onların da farklı bir 14 maddesi ya da gündemi olduğunu unutmamak gerekiyor. Hani ben umuyorum ki bir barış çıkar. Az önce yani hazırlanan o grafik inanılmaz da önemliydi bence. Çünkü sadece Trump'ın söylemleriyle bile kar ve zarar eden belki milyonlarca insan var. Ama şunu

0: söylemek gerekiyor. Bu savaşta hani dedim ya az önce, kimse yenilmedi, kimse kazanmadı profil çıkıyor ama bu savaşta 8 milyar insan kaybetti. Hepimiz yani doğrudan etkilendik ve bir yandan da siviller hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Bu ateşkes süreci devam ederken Lübnan'da süreç durdu mu? Lübnan'da ya da Gazze'de saldırılarını durdurdu mu İsrail? Şu ana kadar ben hiç öyle bir açıklama duymadım. Dolayısıyla ben yine savaşın devam ettiğini düşünüyorum ve büyük ihtimalle de devam edecek. Yani az önce hocam da belirtti. İsrail bu masada yoksa bu masadan çıkacak ateşkes süreci sadece sınırlı bir ateşkes. O da İran'la Amerika arasında. Zaten Obama döneminde biz benzer bir tabloyu gördük. Obama döneminde de yine nükleer gündem üzerinden bir uzlaşı sağlanmaya çalışılıyordu. Hemen şunu da ekleyeyim. Bence burada okunması gereken bir başlık daha var bu ateşkes süreciyle alakalı, Küba. Çünkü Trump'ın son dönemde Küba ile de ilgili açıklamaları çok fazla dikkat çekiyor. Hani hiçbir çatışma alanı diğerinden bağımsız olmuyor zaten bu süreç içerisinde. Venezuela'dan sonra Latin Amerika coğrafyasında da Küba odaklı gittiği için şu an Trump'ın burada belki hani yarın öbür gün seçim öncesinde kalkıp da Küba'da da Venezuela tarzı bir girişimde bulunur mu sorusunu ben soruyorum. Eğer öyle bir şey yaparsa, bu hiç istemediğimiz bir şey, ne olacak? İran'da da farklı şekilde elini güçlendirecek, arka plan oluşturur.
1: Bir gelişme var. Fars Haber Ajansı açıklamış. Yarın Trump'ın doğum günüymüş.
0: Evet, kafes dövüşü de var.
1: Evet. Bu diyor İran, Fars Haber Ajansı, yarın Trump'ın doğum günü olduğu göz önüne alındığında İranlı yetkililer anlaşmanın yarın imzalanmasına izin vermeyecekmiş. Trump'a bir hediye vermek istemiyoruz diyorlar.
0: Ama o da kafes dövüşünde açıklayacak diyorduk ya biz de anlaşmayı.
1: Yani Fars Haber Ajansı söylüyor.
2: Ya İran bir gün daha beklese zaten Trump Amerika'daki arasındaki saat farkıyla beraber aynı güne denk geliyor. İran Trump'ın doğum gününü açıklamamış olur. ABD İran şeyde Trump'ın doğum gününü açıklamış olur. Burada da eğrisi doğrusu yine birbirini bulur. Merve Hocam bir de kısaca şunu değerlendirmesini istiyorum. 12. madde arkadaşlar, eğer ki varsa elimizde onu da getirebiliriz ekranlara. Anlaşmada 12. madde şöyle bir ifade var. Anlaşmanın uygulanmasını izlemek için bir mekanizma kurulması ifadesi var burada. Burada kurulacak olan mekanizma uluslararası bir konsey mi olur? Yoksa şöyle bölge ülkelerinden oluşan bir topluluk mu olur?
0: Zaten ateşkes sürecine dahil olan 5 ülke vardı. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır. Bence onlardan oluşan bir yapıyla birlikte
2: ABD olmaz tabii ki burada. Tabii ki. Değil mi? Yani o yani, Hürmüz'le alakalı devreye girmek istiyor. Hocam Trump her şeyin içine girmek istiyor. Trump yani der ki ben hem savaşın bir tarafıyım hem de barışın bir tarafıyım der. Yine dalmaya
0: tabii,
2: çalışıyor
0: tabii.
2: Orada.
0: Ya işte hani az önce mesela kafes dövüşü örneğini vermemin temel nedeni de oydu. Yani inanılmaz bir kafa. Amerikan başkanı kalkıp da kafes dövüşü yapacak. Yani hani Beyaz Saray'ın geldiği nokta bunu gösteriyor. Trajikomik.
3: Benim gündem çok farklı. Şeyi merak ettim. Trump İran'da barışı da ben sağladım gibi bir açıklama yaptı mı şu ana kadar?
0: Yapar. Yakındır hocam.
3: Ama gelmedi daha değil mi?
2: Yani yok. Oraya, zaten Trump o seviyeye ulaşıyor. Söylüyor ya hocam, şu kadar savaşta barışı ben sağladım. Tabii. Hiç başlattığı savaşlardan bahsetmiyor ama. 12-13 tane savaşı ben bitirdim.
1: Onların adını da saymadı çoğunun. Ne olduğunu biz de
0: olanı bilmiyoruz. Da sayamadı. Mesela evet. Azerbaycan ve Arnavutluk yanlış hatırlamıyorsam yalnız söyledi ülkelerin tabii isimlerini de. Hani böyle bir Trump'tan bahsediyoruz. Günün sonunda İran'la sanki hiç savaşmamış gibi de çıkabilir hocam.
2: Şimdi doğru. Yarın doğum günü ya, insan yine bir korkuyor. Her an her şeyi yapabilir. Yani hocam.
3: Vallahi ben çok tedirgin oldum bu konuşmalar sonrasında. Yarın için.
1: Yani öyle bir açıklama
3: böyle bir şeydi. Maç heyecanı falan yaşarız diye düşünüyorduk ama hani pazar günü için bilmiyorum sonuç ne olur. Ya şöyle, yani bir kere o Amerika Birleşik Devletleri tarafının özellikle açıklamaları
1: evet,
3: konusundaki...
1: İran, çok özür diliyorum hocam. Çok çok özür diliyorum. Evet, İran reddetmiş yarın anlaşmayı.
2: Kesinleştirdik orayı.
3: Kesinleştirdik.
2: Uğur hocam buyurun.
3: O zaman konuşma toparlanmış oldu. Yani. Zaten
1: böyle bir medya ve törensel manevraya izin veremeyiz diyor İran.
2: Ha, yarın olmuyor yani.
1: Yarın değil diyor.
3: Yarın olmuyor.
0: Hocam belki olabilir. Yani Amerika İran savaşından...
1: Ya İran kısmının söylüyorum. Yani
0: bir dakikanın bile önemi var. İnanılmaz yani. Her dakika bir başlık değiştiriyoruz.
2: Hocam ama sürekli olarak kendisine bir rol çıkartıyor değil mi Trump?
3: Tabii tabii. Yani burada hani onun şahsına çok uygun bir aslında bakarsanız. İşte tam doğum günüme denk gelsin.
1: Evet.
3: Garip bir psikoloji yani çözümlemesinin ayrıca herhalde uzun seneler yapılacağı bir karakter olarak karşımıza geliyor Amerika'nın başkanı. Yani her an her şey olabilir. Yarın bu anlaşma

0: karşılaşmamanın olmaması, hocalarım da anlattı, olma olasılığından çok daha yüksek bir kompozisyonda. Ama bir şey kaldı arada, müsaade ederseniz, hani özellikle bu iş siyaset meselesini konuşurken hocalarım, bence bir şey atlıyoruz. İran toplumsal uzlaşmayı bence bu süre içerisinde sağladı. Evet, altyapısı çöktü, ekonomisi çöktü. Zaten bununla ilgili bir şeyleri yok. Hani söylemleri şu, bizim hala Amerika ile savaşacak savaş uçaklarımız ya da füzelerimiz var. Bunu devam ettirebiliriz diyorlar. Bu mücadeleyi vereceğiz diyor. Ama ben inanıyorum ki hani bu savaş öncesinde, Trump'ın ya da Amerika'nın saldırısı öncesinde İran içerisindeki o uzlaşma bu kadar değildi. Yani daha fazla eylemlerin olduğu, sokak eylemlerin olduğu, ama şimdi muhalefetiyle, o an şu an iktidarda olan yönetimiyle, taraftarlarıyla meydanlarda olan bir kitle görüyoruz. Bence hani İran'ın buradaki en büyük kazanımı bu noktada bir birlikteliği sağlaması, uzlaşmayı sağlaması oldu. Ama tabii hani ne kadar sürdürülebilir? Elbette ki az önce hocamın söylediği gibi bu ekonomik verilerle çok da fazla süremez. Ama bence hani bu noktada İran'ın özellikle pozisyonunu koruması, arka tarafta Rusya ve Çin'in desteğiyle bu savaşı ne kadar uzatabilirse, Amerika Birleşik Devletleri'ne o kadar zeval vereceğini gören bir yapı, bunun için de destek atmaya devam edecektir. Bir de bence bu kompozisyonda Amerika Birleşik Devletleri'nin ummadığı ya da beklemediği, yani şu anki pozisyonunun temel kaynağı da geçmiş savaşlarda hani ben gidiyorum, siz de benimle gelmek zorundasınız dediğinde arkasından gelen özellikle Avrupa devletlerinin bugün orada olmaması. Bugün bu savaşla ilgili farklı bir kompozisyonda olması, çünkü ucu onlara da dokunan, özellikle enerjiyle ilgili sıkıntılar yaşayacakları için farklı bir boyuta getirdi. Doğal olarak bu sıkışmışlık içerisinde bir yönetim var, ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın zannediyorum hani kendine yazacağı, herkesin unuttuğunu düşünerek, işte İran'da barışı da ben sağladım, hem de bunu doğum günümde sağladım sözü galiba insan hayatından maalesef daha önemli onlar için. Bu da dünyanın acı gerçeği.
1: Can Türk hocam, bu İran-ABD savaşı, İsrail-ABD-İran savaşı, Avrupa ile Amerika arasında yaşanan krizi daha böyle ayyuka çıkardı, daha derinleştirdi mi siz?
2: Yani şöyle, Amerika ile önce şeyi söyleyeyim hemen. İran yalnız mutabakat saptı diyor. Altını da çizelim bunu, evet, da. İran diyor ki biz anlaşma yapmıyoruz. Bu bir mutabakat saptı diyor. Yani anlaşmanın ön anlaşması. Yani İran'ın sürekli dayattığı şey bu. Şimdi Avrupa Birliği meselesi veya Avrupa kıtası meselesi. Şimdi o biraz daha derin Mustafa Bey. Şimdi Avrupa'da, Avrupa medeniyeti bir bütün halinde kıta Avrupası ve Anglo-Sakson Avrupası'ndan meydana geliyor. Uzunca bir süre kıta Avrupası, işte 18. yüzyıl, 17. yüzyıl, 19. yüzyıl, hatta 15'e kadar gidelim. Yani o Rönesans reform, Avrupa kıtası, Avrupa medeniyetini Kara Avrupası kurdu. Doktrinini oluşturdu, ideolojilerini oluşturdu. Her türlü icat, her türlü bilimsel yenilik kıta Avrupası'nda. Ama neredeyse 100 yıldır, işte 19. yüzyıldan itibaren, yani Amerika kurulaldan beri Anglo-Sakson dünya artık teknolojinin, bilimin, felsefenin kıta Avrupası'ndan elinden aldı. Ve giderek Anglo-Sakson Avrupası kıta Avrupası'nı küçümsemeye başladı. İşte Avrupa'ya bakış açısı, Anglo-Sakson dünyanın mesela ilk küçümseme nerede ortaya çıktı? Brexit'le ortaya çıktı. İngiltere dedi ki ya ben sizi önemsemiyorum. Yani sizle bir arada dursam ne, durmasam ne dedi. Aslında bir aşağılama. Brexit'te herkes işte İngiltere Avrupa Birliği'nden nasıl ayrılıyor onu konuştuk, ama asıl temel Anglo-Sakson dünyanın ilk çatlağı oydu. O çok da önemsiz gibi geldi, ama bakın çatlağın ne kadar derinleştiğini gördük. Ve şimdi Avrupa medeniyeti içerisinde bir çatlak var. Anglo-Sakson diyor ki kıta Avrupası'na, siz artık bize yüksünüz. Bu medeniyete yüksünüz. Şimdi bakın 100 yıldır, neredeyse hatta 200 yıldır Avrupa medeniyeti, yani kıta Avrupası ne üretti? Hiçbir şey. Yani kıta Avrupası'nın bir refah ortamı var. İşte çıkarabildiği bir Avrupa Birliği kurumlara ve kurallara boğuldu. Bu İran meselesi Avrupa kıtası, yani kıta Avrupası'nın aslında Amerika'ya veya Anglo-Sakson dünyaya ben bir kazığı olarak değerlendiriyorum, tabiri yerindeyse. Ne demek bu? Şimdi hatırlayın, Trump gelir gelmez bir Grönland meselesi var, NATO meselesi var. Dolayısıyla bir baskı var kıta Avrupası'na. Bir de Ukrayna savaşında çözüm üretemiyor. kıta Avrupası. Bunun işte bir hani karşılığını verme olarak değerlendiriyor. Ama gene geldiler. Nasıl geldiler? Eğer bu anlaşma imzalanırsa mesela Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmaları olacak. Buna mesela Almanya, Fransa katılacaklarına
1: katılacaklardır. Açıklar. Bir ara gideceğim.
2: Tabii, tabii.
1: Kısa bir virgül koyalım. Reklamlardan sonra tekrar.

0: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy!

0: Baba. Ne? Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler. Beyler, beyler.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Haydi salataya salataya kırmızı biber. Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
4: Beyaz.
3: Kırmızı.
5: Beyaz.
3: Kırmızı.
6: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
7: En sahi aşk.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
9: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına... Günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit, hesap basit.
14: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
15: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
16: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven. Emlak katılım.

0: Milli takımımızın çok değerli sporcuları, yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz. Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar biz bitti demeden bitmez anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun, bayrak sizde, umut sizde, dua sizde, yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar.
1: Yirmi dört ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyor. Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avustralya maçı öncesinde amili futbol takımı için başarı dileklerini ilettiği video mesajı ekranlara getirmiştik. Programın sonunda Amerika'daki son durumu da yine konuşacağız misafirlerimizle beraber. Bizim de mesajlarımız olacak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan ve hukukçu avukat Sayın Uğur Çağlar'la beraber gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. En son ABD ve Avrupa arasında bu kriz biraz daha derinleşti mi, bu daha mı fazla ayyuka çıktı diye konuşuyorduk. Şimdi madem bu konuyu konuştuk, bir de NATO meselesi var. 7-8 Temmuz'da bekleniyor Donald Trump gelecek deniyor. Evet. Ama bir taraftan da tabii şu mesele de gündemde. Acaba Trump NATO zirvesi öncesinde bu İran meselesini tamamen bir rafa kaldırmak mı istiyor?
2: Yani o da olabilir. Bununla beraber yani esasen NATO'nun çok önemli de problemleri var. Yani bana göre belki de NATO tarihinin en kritik, en önemli toplantısı bu. Yani larından biri dahi değil. Çünkü NATO'da çok önemli bir yeniden düzenlemeye ihtiyaç var. Yeni bir konsepte ihtiyaç var. Şimdi NATO her şeyden önce artık anlamını, konseptini kaybetmiş durumda. Özellikle Trump'ın. Hatta şöyle bir planlama var. Pentagon 2028'e kadar bu planlamayı gerçekleştirecek. Mesela NATO'nun doğrudan emrine verdiği 150 tane F-15 savaş uçağının sayısını 100'e düşürmeyi. NATO'nun doğrudan emrine verdiği yaklaşık...
1: Daraltıyor değil mi orayı?
2: Nasıl?
1: Daraltıyor.
2: Tabii
1: de
2: daraltıyor. 28 tane mesela tanker uçağının sayısını 20'ye düşürmeyi. 30-32 civarında fırkateynin sayısını işte 25'lere düşürmeyi planlıyorlar 2028'e kadar. Dolayısıyla bunu da NATO'ya iletecekler yakın zamanda. Bu Wall Street Journal'da çıktı. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir planlama dahilinde yani NATO'da bir kriz var. Şimdi en büyük sorun şu: NATO, Amerika'sız bir NATO nasıl, özellikle Avrupa kendini nasıl savunacak? Bu Rusya'yı iştahlandırır. Hatta Ukrayna şeyinde, cephesinde bir hani probleme de yol açabilir. Belki Rusya son bir hamleyle Kiev'e girebilir. Dolayısıyla riskler çok büyük. Dolayısıyla Trump'ın bu zirveye katılması en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya olan desteğini de gösterir. Bir moral, motivasyon amacı sağlar. Tabii eğer katılmazsa muhtemelen de başkan yardımcısını gönderecektir. Yani Amerika kimsesiz
1: katılmazsa olmayacak. Diyorsunuz.
2: Katılmazsa o gelir. En azından önemini göstermek bakımından. Tabii bir kriz büyük. Belki de ciddi planlamalar yapılacak. Hatta şöyle de söyleyeyim ben. Bu NATO zirvesinde konuşulacak şeyleri de söyleyeyim. Mesela Türkiye-Yunanistan krizi. Mesela Yunanistan son zamanlarda biraz şeyi yükseltti. Tansiyonu yükseltiyor ki hiç beklenmedik bir şey. Çünkü turizm sezonu başlıyor.
1: Bir taraftan da Miçotakis diyaloğu açığız diyor.
2: İşte bunun NATO krizine dönüştürmeyi, NATO'da işte Türkiye'yi Ege üzerinden bir pazarlık alanına dönüştürmeyi istiyor. Mesela görüşmelerden birisi bu olacak. İlaveten ama ben yani Miçotakis'te Sayın Cumhurbaşkanı'nın el sıkışacağını düşünüyorum. Yani orada yumuşayacaktır çünkü yaz geldi. Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yaz geldi mi turizm sezonunda evet. İlişkiler yumuşar.
1: Komşu
2: olur. Şey oldu mu yani Eylül'den itibaren de artık gürlemeye başlarlar.
3: Şey oluyor değil mi hocam, adalar sorunu yazın trafik sorunu.
2: Tabii. Bir de iki tane daha şey var Türkiye'nin ortaya koyacağı. Şimdi Türkiye çok somut projelerle gidiyor. Mesela NATO'nun doğalgaz ve petrol boru hatlarınınla ilgili çok ciddi bir planlaması var. NATO üzerinden. İkincisi de Türkiye 5 tane karargah kuracak. Kendi topraklarında NATO karargahı kurulacak. Dolayısıyla biraz daha elini güçlendiriyor. Tabii dünkü Trump'ın işte Sayın Cumhurbaşkanı için yine övgü dolu çok güçlü birisi falan bu cümlelerinden yola çıkarak ben Trump'ın da katılacağını düşünüyorum. Katılması gerektiğini de düşünüyorum. Dolayısıyla çok kritik bir toplantı olacak NATO toplantısı.
1: Neden katılmak zorunda Merve Hocam?
4: Neden katılmak zorunda? Eğer Trump bu toplantıya katılmayacak olursa birincisi bölgeyle alakalı yaklaşımlarının çok netleşmediğini, ikincisi Avrupa'ya dair tutumunun da NATO ekseninde baktığımızda çok da umurunda olmadığını, belki amiyane bir tabir ama onu görmüş olacağız. Çünkü şu ana kadar biz NATO içerisindeki dönüşümden bahsediyoruz. Hocam da ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çıkar mı? Bence çıkmaz. Ama ilişki kapsamını değiştirmeye yönelik çok önemli adımlar atıyor. Avrupa'daki askerlerini azaltıyor, Avrupa'daki askeri varlığını azaltmaya yönelik hareket ediyor. Bunların her birini koşullara bağlayacak büyük ihtimalle yakın bir zamanda. Yani neden bahsediyoruz? İşte Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'ya yapmış olduğu destek gibi. Parasını öde, ondan sonra istediğini al. Yani kendisi için kazanma politikasını ortaya çıkartacak. Şimdi Trump'ın bence NATO zirvesine gelmemesinde bir diğer handikap da şu olur. NATO içerisindeki bu parçalanmanın Trump dönemindeki en somut hali olur büyük ihtimalle. Ama bir yandan da bu sadece Trump döneminde kalır diye düşünüyorum. Ben bu açıdan hocama katılıyorum. Geleceğini düşünüyorum. Gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer gelmeyeceği bir formül ortaya çıkarır ya da işte J.D. Vance'i gönderme gibi bir adım atarsa bunun krizi sadece işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı aktörlerle ilişkisi noktasında değil, devam eden çatışma alanlarında da kendisini gösterir.
1: Savaşın devam edip etmemesi mesela bu gelip gelmeme durumunu etkiler mi sizce?
4: Doğrudan etkileyecek. Şimdi zirveleri şöyle düşünmek gerekiyor. Antalya Diplomasi Forumu da dahil olarak bunu söylüyorum. Bu zirvelerin her biri arka kapı diplomasinin işlev kazandığı alanlar oluyor. Yani biz arka kapı diplomasi üzerinden çıkan aslında ateşkesleri ya da barış süreçlerini her daim konuşuruz. Evet. Bu açıdan NATO zirvesinde sadece işte İran meselesi değil, bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere pek çok cephede devam eden çatışma alanına odaklanacaklar. Bence Afrika dahil olmak üzere pek çok başlık burada açılacaktır. Çünkü İsrail'in sadece Orta Doğu coğrafyasında emelleri yok. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl Somaliland'i de tanıma şeklinde bir adım attı. Dolayısıyla Afrika'ya yönelik de çok böyle farklı yaklaşımları var. Çünkü sadece işte bunu etki alanı olarak düşünmeyelim. Bir yandan da İsrail ordusunun güçsüzlüğüne dair konuştuğumuz pek çok program oldu. Burada askeri nereden karşılıyor? Lejyoner mantığıyla Afrikalı ülkelerden karşıladığını da gördük. Bir başlıktan daha bahsedeyim. Amerika Birleşik Devletleri açısından Trump geçtiğimiz günlerde Nijerya üzerinde Hristiyanları öldürüyorlar demişti. Buraya da bir müdahaleden bahsetmişti. Şimdi bunun yanı hemen bir çatışma alanı daha ekleyeyim Trump'ın söylemlerinden. O da az önce de ilk oturumda da konuştuk. Küba, Latin Amerika ve Grönland meselesi. O kadar kadar çok başlık var ki bunların her birinin konuşulmaması demek aslında çatışma alanlarının önümüzdeki günlerde savaş alanına evrilmesi demek gibi bir başlıkla okunabilir. Ki bu benim sadece şu ana kadar söyleyebildiklerim, aklınıza tespit ettiklerim gelen. Yani. Ama onun haricinde yine belki şuna odaklanmak gerekecek. Evet, Rusya-Ukrayna savaşından konuşulacak ama bir yandan da Kafkasya'da değişen güç dengesinden de bahis geçecektir. Çünkü Ermenistan'daki seçimler sonrasında inanılmaz bir sürece girdiğini gördük. Ve buradaki güç dengesi değişti. Rusya'nın duruşu değişti. E tabi bir başlık daha ekleyeyim o zaman. Çin'e eklemeden olmayacak. Çünkü bugüne kadar NATO zirvelerinin her birinde Rusya, Çin her daim öteki olarak adlandırıldığı için bakalım bu NATO zirvesinin sonucunda ne çıkacak? Ben biraz da onu bekliyorum. Acaba sistemin değiştiğine dair söylemlerimi göreceğiz? Yoksa geçen yıl yapılan NATO zirvesine benzer şekilde aynı söylemler mi bizde eşlik edecek burada? Yani Trump'ın gelmesi bence biraz bunları da belirleyecek. Trump'sız bir NATO zirvesi daha sert söylemler ortaya çıkaracaktır. Ama Trump'la birlikte geçtiğimiz yıldaki gibi yani Biden döneminden farklı olarak daha yumuşak söylemler de ortaya çıkabilir.
1: Yumuşak söylemlerden kastınız Avrupa'nın Amerika'ya yönelik söylemleri mi, Amerika'nın Avrupa'ya yönelik?
4: Hayır, NATO'nun Rusya ve Çin'e karşı söylemleri. Bakalım dünya ne kadar değişmiş. Çünkü biz bu süreç içerisinde şunu gördük. Trump işte Monroe Doktrini'nin birinci yüzyıl versiyonundan bahsediyoruz ama bu

0: Bugüne kadar hep Avrupa ülkelerini Latin Amerika'ya müdahale etme konusunda sınırlıyordu. Şimdi Çin'i ve Rusya'yı da sınırladı. Çin'le Rusya da gelmesin buraya dedi. Ama bir yandan da Çin ve Rusya ile olan ilişkilerinde de son derece farklı adımlar atıyor. Yani Avrupalı aktörleri karşısına dizip bir öğretmen edasıyla onlarla konuşan Trump'la Xi Jinping'i ziyaret ettiğinde ya da Putin'le bir araya geldiğindeki o tavırları arasında
1: Çok
0: fark
1: büyük
0: olan
1: fark var.
0: bir Trump'tan bahsediyoruz. Biz hangi Trump'ı göreceğiz bence NATO zirvesinde? Yani bunu da söylemek gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Rutte özellikle Trump'a babacık demişti. NATO için son derece önemli olduğunu anlatma konusunda. Bu yıl acaba aynı kelimeyi duyacağız mı? Burada ufak bir şey belki eklemek gerekiyor. Eğer NATO'nun sistemi değişiyor diyoruz ya, burada Türkiye de son derece belirleyici bir aktör. Yani Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar, işbirlikleri gün geçtikçe artmaya başladı. Bu açıdan da işte NATO içerisindeki o dönüşümde bence bizim yerimizi de biraz daha böyle net olarak gördüğümüz, test ettiğimiz alanlardan biri olacak. Hocamın Yunanistan'ı hatırlatması son derece önemli. Çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi an itibariyle İsrail'le yeni güvenlik yaklaşımları üzerinden Türkiye'yi Avrupa'ya farklı şekilde lanse etmeye çalışıyor. Yani pek çok güvenlik alanında belki bizi görmek istemeyecekler bile ya da buna ilişkin adım atmaya çalışacaklar. Ya o kadar fazla denklem var ki hangi birinden bahsedersek bahsedelim günün sonunda bütün dünya liderlerinin odaklandığı ana görüşmelerden biri NATO zirvesi içerisinde gerçekleşecek.
1: Hazır Yunanistan'ı açmışken orada bir parantez açayım size. O konuya da bir açıklık getirelim. Mesela NATO zirvesinde bizim Macron'a bakışımız nasıl olur sizce?
0: Yani NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dedi. Afrika'da Türkiye bize zorluk çıkarıyor dedi.
1: Şimdi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle sürekli ittifak kurma içerisinde. Doğu Akdeniz'i bir taraftan ısıtmaya çalışıyor. Yani Türkiye'nin oradaki asıl hedef alması gereken yer Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Atina hükümeti mi yoksa direkt Paris mi?
0: Ben hepsinin olduğunu düşünüyorum. Neden böyle bir şey söylüyorum? Şimdi buradaki aktörlerin hiçbiri birbirinden bağımsız hareket etmiyorlar. Buradaki belirleyici olanın, evet belki Fransa'ya odaklanıyoruz ama ben yine İsrail olduğunu düşünüyorum. Neden Mustafa Bey? Netanyahu bugün İsrail'den kalkıp uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken takip ettiği rotada hala Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı uygulanmıyorsa o zaman o ülkelerin onunla olan ilişkilerine bakmak gerekiyor. Burada da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesiminin ilişkisi çok net ortada. Fransa konusunda baktığımızda Fransa geçtiğimiz günlerde Lübnan odağında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karar aldırmaya çalıştı. Ama günün sonunda o da hiçbir etki oluşturmadı İsrail üzerinde. Halbuki Filistin'i 2025 Eylül ayında Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde toplantısında tanımıştı. O zamandan bu yana hiçbir adım atmadığına göre demek ki orada da büyük bir soru işareti var. Yani görünen aktörlerin arka planında bir de gölge aktörler oluyor. Orada gölge aktörü de İsrail olarak görüyoruz bence.
1: Uğur Hocam sizce gelecek mi?
2: Vallahi sanki hani çoğunluğa katılmak gelmeyecek gibi hissediyorum derler ya. Öyle
0: Hocam
2: bir
0: öyle
2: şey var.
0: oluyor ama ya.
2: Ya çoğu zaman zaten hani son ana kadar geleceğini beyan eden açıklamalar var ama hani bu sefer biraz daha resmiyette sanki organizasyon içerisinde yer alıyormuş gibi bir görüntü var. Onun için bence hani ne olursa olsun çok enteresan bir bakış açısı var Trump anlamında. Trump Amerika'ya da değil yani kendine hizmet etmeyen, kendine menfaat sağlamayan hiçbir işin içinde yer almayı sevmiyor. Tamamen bir ticari mantık gibi. Eğer hani hocalarımın söyleminden bu işin çok farklı noktalara gideceği görülüyor. Buradaki NATO toplantısında bir şahsi anlamda menfaatini görmezse, yani kastım kendi şovu anlamında söylüyorum bunu.
0: Evet.
2: Bunu görmediği sürece bu toplantıya katılma ihtimali çok düşük kalıyor. Ya da hani katılacaksa buna ilişkin hazırlıkla bir noktada gelecektir. Özellikle zaten hani sadece NATO değil, dünyadaki bütün sistemler üzerinde artık bir değişim ve sorgulama mevcut. İşte Birleşmiş Milletler'inden NATO'suna kadar birçok şeyde artık dünya düzeni, kurmuş olduğu hukuk sistemi tamamen alt üst olmuş durumda. Onun için özellikle hani hem Türkiye'nin NATO ilişkileri hem de NATO'nun ileriye dönük projeksiyonu ve bu çerçevede yapısının nasıl devam edeceği anlamında bu toplantı çok kıymetli. Ama işte Trump burada NATO ile ilgili bir projeksiyon görüyor mu? NATO'yu burada nasıl bir konuma koyuyor. Bu sorunun açıkçası çok da net bir cevabı Yok. Onun için diyorum yani kendisine hizmet etmediğini düşündüğü bir sistem bu NATO'da olsa, Birleşmiş Milletler'de olsa ya başka bir şey de olsa burada yer almamakla ilgili bir tavır sergileyeceğini düşünüyorum. Gelirse de hani NATO ile ilgili bir projeksiyon üretmek yerine kendi şovunu nasıl yapacağını, buradan nasıl işte

0: hocalarımızın NATO içerisinde ortaya koyduğu sorunları düşündüğümüzde, yani Trump'ın oraya kavga etmeye geldiğini düşünürsünüz. Yani kavga için gelir. Çünkü başka bir şey için gelmez.
1: Ama Trump, NATO Trump'ı aşar. Yani biz şimdi şöyle bir şey kuruyoruz. Sanki Trump bütün Amerikan müesses nizamına hakim bir lidermiş gibi. İki yılı kaldı. İki yılı kalan bir liderin bir daha da anayasa gereği olamayacak. Yani NATO aşar, yani Amerikan müesses nizamı NATO'dan ayrılmaya izin vermez. Ha, Trump üzerinden NATO'yu cezalandırıyor, dövüyor.
0: Mesele ayrılmak değil zaten. Mesele yani. Hani evet, işte o müesses nizam dediğiniz onu oraya getirtebilir. Ama Trump muhtemelen kendi şovuna yani hazırlık için gelir. Yani orada evet bunun için bulunuyor, işte ne bileyim İran Savaşı'nda bile görüyoruz ki işte perde arkasında İsrail üzerinden bir süreç yürümesine rağmen gene bir taraftan da kendi şovunu yapmakla ilgili bir derdi olan birinden bahsediyoruz. Yani onun için hani evet işte gelir gelmez, ama hani gelişi ve gelmemesi konusunda tamamen kendi hizmeti, yani Amerika'ya hizmet etmek bile değil bu. Trump'a hizmet etmeyen bir şey içerisinde yer almayacağını düşünüyorum şahsi kanaat olarak.
2: Ben İran'la eğer ki barış sağlanırsa, yani bir anlaşma imza atılırsa geleceğini düşünüyorum. Şovunu yapmak için, çünkü kendi elinde çok büyük bir güç olacak. İşte bir savaşı daha ben bitirdim diye başlattığını hiç söylemeden. Ama eğer ki bir o zamana kadar bu iş çözülmezse ve gerilim tırmanırsa çeşitli sebeplerle gelmeyeceğini düşünüyorum.
0: Peki şeyi bekliyor musunuz mesela? Hani ben onu da bekliyorum. İran'la ilgili sorun devam ediyor. Askerler orada. Bir tarafta kargaşa her an hazır. Ama Trump çıkıp da şunu da söyleyebilir bize. Ben işte hani bunlar anlaşmayı imzalamadı ama hani ben zaten onların liderlerini de seviyorum. Bir sözlü olarak anlaştık. Ben savaşı orada bitirdim. De diyebilir yani.
3: Ama hani neyle görüşebilirim demişti zaten.
0: Bu, bunu söyleyerek de bu işin içerisinden çıkabilir kendince. Yani.
2: Ama neyle görüşürse ilk arayacağım kişi Can Türk hocam olur.
3: Hamaney'le görüşebileceği ortam nerede? Yani. Tabii bir de o var.
2: Hocam Müşteba Hamaney yaşıyor mu?
1: Ben hala...
2: Bir karar verin. Bak görüşmez dediniz. Ben görüşemez arkasın, başka,
1: Ben hala yaşamadığını düşünüyorum.
2: O zaman görüşemez zaten.
3: Yani. Çünkü hiçbir açıklama yok. Hiç ondan açıklama duymadık. Yani. Hani şeye bakıyorum, ortamdaki duruma bakıyorum, kanıtlar hocamı destekler.
2: Yani görüşürlerse benim ilk arayacağım.
0: Böyle bir kanıt varken hani niye bir hayali karakter üzerinden gittiyse?
1: Çünkü ikinci defa bir liderin, yani dini liderin de öldürülmüş olması İran'ı kaosa sokar.
0: Zaten ölmüşse bir daha ölmeyeceği için yani konuda diyorsunuz.
1: Mesela ne olur? Savaş biter, anlaşma imzalanır. İşte hastaydı, ameliyat falan olmuş yani bu. Yani doğrulanıyor, yani bağımsız kaynaklar en azından bu iddiayı söylüyor. İran bunu şey yapmıyor da.
0: Siz böyle diyorsunuz ama görüntülerde arka planda şey zannediyorum bir yani, yönetim merkezine doğru yürüyüş var.
3: Yapay zeka diyorsunuz.
1: Yani aynaya baktığımızda kendimiz miyiz? Aynanın bize gösterdiğini onu bile artık tasarlayamayacak durumdayız artık.
2: Hocam vallahi eğer bir görüşme olursa ben ilk sizi arayacağım. Yani Müşteba Hamaney, çünkü biz hocam çok iddialı konuşuyor o noktada. Müşteba Hamaney'in hayatını kaybettiğiyle alakalı. Bu arada eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin de 4 Temmuz'da yapılacağını duyurmuş. Şimdi evet. Editörüm Ayşegül Gedik uyardı. Tabii evet. 4 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz aynı zamanda bağımsızlık günü.
1: O yüzden yarın da anlaşmayı imzalamayacaklar.
2: Yarın da imzalamazlar diyorsunuz. Bakalım.
1: Semboller çok önemli çünkü İran gibi.
3: Tarihler. Rusya için de aynı hocam.
1: Tabii. Ya, bu Asyatik toplumlar öyle.
0: Neden adamların zafer gününde bir cenaze töreni düzenlersiniz? Çok makul mü? O bir İran'a bir şey kazandırır mı ki?
1: En azından bu mantıktan... iç politikaya yönelik hocam onlar.
3: Evet.
1: Şimdi İran için iç politikaya yönelik argümanlar yani dış politikadan daha önemli. Çünkü İran dünyaya kapalı bir ülke ya.
0: Evet.
1: Yani İran toplumunun ne istediğini, gerçi İran toplumu hani internet vesaire görebilir ama pek fazla etkisi yok. Şimdi şöyle bir şey var. İran'da rejime güvenen, inanan, hatta onun yoluna ölecek hakikaten ciddi bir yani milyonlar var. Dolayısıyla hani İran'da her şey, yani rejim herkese rağmen ayakta kalan bir yapı değil. 90 milyon nüfus. Yani bunun 45'i sevmezse 45 milyonu sever rejimi.
2: Ben şeytanın avukatlığını yapayım mı size? Şimdi 7-8 Temmuz NATO zirvesi. O zamana kadar anlaşma sağlanmazsa 4 Temmuz'da yapılacak cenaze töreninde de herhangi bir saldırı falan gerçekleşirse, ki daha öncesinde dünya bunu çok fazla gördü.
1: Yani.
2: 7'sinde 8'inde biz Trump'ı Washington'da Beyaz Saray'da görürüz. Ankara'da falan görmeyiz.
1: O zaman Vance gelir. Ama Amerika'nın NATO'ya verdiği önem azalmaz.
2: Az,

0: Azalmaz tabii yani. Ki canım. O değil zaten. Benim için şu anda hocam Ankara Haber Müdürü olarak en önemli şey Trump'ın Ankara'ya gelip gelmemesi durumu. Benim bütün iş ritmimi o belirliyor şu anda.
1: Evet. Hatta ben size bir ekleme yapayım. Haberlere bakıyordum şimdi. 4 Temmuz Tahran'da, 7 Temmuz'da Kum'da. Yani NATO zirvesi varken de cenaze töreni devam edecek.
0: Evet. Şimdi yavaş yavaş bu konuyu kapatacağım. Çünkü iç siyasette de hareketli bir süreç içerisindeyiz. İç siyasette de şöyle neler oluyor, neler bitiyor bir bakacağız. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı grup gerginliği, açıklamalar, o bu şu hafta içinde bayağı bir olaylar oldu. Onunla alakalı dilerseniz şöyle başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşması vardı grup toplantısında arkadaşlar. Sesler kısmında hemen ben size kolaylık olsun şöyle numarasını da söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu ses 1. Şöyle bir alalım. Kılıçdaroğlu ne söylemiş? Daha sonrasında yaşananlarla beraber değerlendireceğiz. Buyurun.
2: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
3: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
2: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Ne demek ya? Yedi düvele karşı mücadele etmiş. Bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir. Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.
3: Biraz onların derinlikli düşünmelerini istiyorum. Sosyal medyanın, trollerin ya da adını tanımlayamadığım bazı kişilerin dolduruşuna gelmesinler. Akıllarını kullansınlar.
2: Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
0: Şimdi öncesinde tabii bu konuşma öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bir kargaşa vardı arkadaşlar. O görüntüleri de getirelim ekranları. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerle Özgür Özel'i destekleyenler arasında grup toplantısı salonuna girmeye çalışanlar vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş o gün bir açıklama yaptı ve dedi ki ya ziyaretçileri de almayacağız. Çünkü güvenlik riski var dedi. İçeride Özgür Özel'i destekleyenler daha öncesinde grup salonuna gelmişlerdi, oturmuşlardı. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki ya bu kadar kargaşaya gerek yok. Ben grup toplantısını CHP Genel Merkezi'nde yapacağım. Sonrasında bir arınacağız açıklaması yaptı. Az önce ekranlara getirdiğimiz ve arka arkaya da iki tane arınma dalgası gerçekleşti CHP'de. Bunların ilki MYK toplantısında Can Türk Hocam 9 isim gitti. Sonraki MYK toplantısında da 2 isimle alakalı yine ihraç kararı geldi. Şimdi son 2 isim biraz kritik. Neden? Çünkü orada bir görevde belediye başkanı, bir de eski belediye başkanı var. Tanju Özcan CHP'de çok böyle popüler isimlerden bir tanesi. Tabii işin belediye başkanları kısmına geçilmiş olması da akıllara şöyle bir soru işareti getiriyor. Acaba sırada arınmada Ekrem İmamoğlu'nun ismi mi geçecek?
4: Şimdi şöyle diyor ki yani mealen Yunan'ı kovduk sizi mi kovmayacağız partiden diyor. Ya aslında onu söylüyor yani açıklamasında. Akıllı olsunlar diyor. Trolleri desteklemesinler veya troll üzerinden yani algı operasyonu yapmasınlar evet. diyor. Benim aldığım kulis bilgisi bu işte MYK'da ihraç edilenler veya işte görevden alınanlar, grup başkan vekilliklerini onların troll hesapları yönettiği ya da yönlendirdiğine dair Sayın Kılıçdaroğlu'nun eline bilgi gittiği yönünde.
0: Ki orada iki grup başkan vekili de vardı. Ali evet. Bahir Başar.
4: Yani onlar kontrol ediyorlarmış Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik troll hesapları. Şimdi bu şu demek bana göre. Yani burada bir arınma yok. Yani partinin genel merkezinde yapılan bütün operasyonlar tasfiye operasyonu. Sadece Tanju Özcan başta olmak üzere yerel yönetimlere yönelik bir arınma. Şimdi şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani yaşanan hadiseler yerel yönetimlerdeki rüşvet ve adam kayırma vesaire. Hı hı. Bir de 8. kurultaydaki işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yenilmesine sebep olan o kumpas. Yani butlan kararının çıkmasına neden oldu. Ama onu yapanlar da yerel yöneticiler. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere. Demek ki şöyle bir şey düşüneceğiz. Eğer yani arınmayla tasfiye ayırmak lazım. Eğer yerel yöneticileri görevden alma, partiden ihraç etme vesaire bunlar yapılırsa bu bir arınmadır. Doğru. Ama partinin genel merkezinde milletvekillerini disipline sevk etmeyse bu bir tasfiyedir. Özellikle de Özgür Özel'in gücünü zayıflatmadır. Şimdi çok enteresan iki gelişme oldu bugün itibariyle. Şimdi iki tane grup başkan vekilini görevden aldı. Yerine yenilerini atayacak. Pazartesi günü.
0: Bir grup başkanlığı evet. Seçimi var.
4: O şekilde kendi görevlendirmeleri var. İşte kendi adaylarını belirleyecek. Salı günü de grup toplantısında yani bu sefer geri adım atmayacağını açıkladı. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu artık Özgür Özel cephesini, şimdi çünkü ikiye ayrıldı. Özgür Özel dedi ki meclis benim, ben buranın genel başkanıyım, sen genel merkezin. Sana burası kalır. Dedi, şimdi orayı kırmaya çalışıyor. Bir de el altından, şimdi 111 milletvekilinin desteklendiğine dair iddialar var ya, yani Özgür Özel ve ekibini. Bir yandan da farklı kulislerle işte o 111 milletvekilini ikna etmeye çalışarak en azından yani 70'inin, 60'ının, 50'sinin neyse artık yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunun, sağlam bir grubunun olabilmesi halinde olabilecek şekilde tutmaya çalıştı. Yani bu artık yani ayrışma göründü. Yani bu saatten sonra artık deniz bitti Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çünkü pazartesi ve salı günkü hamlelerden sonra Özgür Özel ve ekibinin yapabileceği bir şey kalmıyor. Ve dikkat ettiyseniz yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı her adım sonuç üreten adım. Ve hukuki bir adım. Dolayısıyla Özgür Özel cephesinin elinde hiçbir şey yok. Yani bağırıyorlar, çağırıyorlar. Efendim işte sokak muhalefetini çok güçlü bir şekilde yapıyorlar. Meşruluk, liderlik kavramlarını Özgür Özel kullanıyor ama nihai noktada yani elinde somut bir şey yok. İşte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'i destekleyenlerin de umudunu kırar. Yine bir başka kulis bilgisi. Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlarıyla
0: görevlendirme yapacak.
4: Evet. Şimdi bu ne demek? Artık yavaş yavaş sahada
5: orada da kavga demek.
4: Evet. Belirleyici adımlar atmak demek. Tabii bunları yaptığı an bu üç büyük yer düşer. Ve nihai noktada Ekrem İmamoğlu meselesi zaten şu an hiç gündeme getirilmiyor ama nihai noktada o da olacak. Belki o son hamle olacak. Ama ben son hamleyi Özgür Özel'in ihraç edileceğini düşünüyorum. Yani artık bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikiye ayrılma başladı. Tasfiyeler başladı. Peki soru şu asıl. Yani büyük parçayı kim alacak? Asıl kavga bu.
0: Görünürde kim alır?
4: Ortada yani ona şimdiden bir şey söyleyemem. Tabii Özgür Özel ve hani Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyen, sevmeyen bir ekip ayrılır. İşte orada artık Özgür Özel'in ne kadar lider olduğunu göreceğiz. Eğer böyle bir şey olur da ayrışma olur ve Özgür Özel büyük parçayı koparabilirse ben daha sonra Özgür Özel ve ekibinin Ekrem İmamoğlu'yla da çatışabileceğini düşünüyorum.
0: Ben soruyu çok şey sordum, subjektif sordum. Çok özür dilerim. Biraz daha açayım ben soruyu. Buradaki büyük parça CHP'nin kurumsal kimliği midir? Yoksa milletvekilleri midir?
4: Taban.
0: Taban.
4: Taban.
0: Taban peki burada CHP'de altı okta mı kalır? Yoksa... İşte,
4: taban da şuna bakacak. Şimdi bakın herkes, yani siyaseti iki şekilde yapılır. Hani şey demişler ya, sosisin ve siyasetin nasıl yapıldığını bilseniz kimse yanaşmazdı diye. Şimdi siyaseti bir ideolojik veya ne bileyim dava şeklinde görüp yapanlar vardır. Bir de siyaseti somut beklentiler üzerine yapanlar vardır. İşte kimi makam ister, milletvekilliği ister. Yani bu bütün siyasi partilerde vardır. Bu siyasetin doğasıdır. Kötü bir şey de değil. Yani siyaset illa davalar, ideolojiler üzerinden yapılacak diye bir şey de yok. Şimdi burada insanlar ikbal beklentisi içinde kalırlar. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu derse ki bir sonraki seçimlerde seni milletvekili adayı olarak gösteririm. Veya işte seni il başkanı, işte belediye seçimlerinde gösteririm. Bir takım vaatlerde bulunursa insanlar şunu düşünür. Peki ben partide kaldığımda bu oy oranını alabilecek mi? İşte o noktada artık risk alacak artık insanlar. Mesela ne yaptı? Mansur Yavaş riskini aldı. Ben dedi, öbür taraftan yana tavrını gösterdi. Gerçi bugün
5: Bence bir tavır almadı.
4: İşte ona dair de onu söyleyecektim. Ona dair de bir takım açıklamalar var. Hani Mansur Yavaş hatta şey demiş, Sayın Kılıçdaroğlu'nu aramış, öyle söylüyorlar. Ben mecbur kaldım şeklinde bir açıklama da yapmış. Şimdi bakın, yani ortaya oynayanlar da var. Şimdi herkes Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel liderliklerinin savaşını izliyor. Bunun sonucunda bir şey çıkacak ortaya. Bir görüntü çıkacak. Bu görüntünün sonunda kimin kazanabileceği ihtimali varsa insanlar orada kalırlar. Şimdi Özgür Özel ve ekibi seçimlerde %30'un üzerinde veya %30 dolaylarında oy alabilecek bir ihtimali kestirirlerse veya iklim ona doğru giderse, burada biraz da işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne kadar budayacağı da önemli veya ne kadar sert davranacağı da önemli. Ama görülüyor ki çok, yani profesyonelce yapıyor ve çok dikkatli bir şekilde yapıyor. O noktada yani yeni bir parti kurulduğunda veya başka bir partiye geçildi, oy oranlarına bakılır. Bu oy oranları, yani insanlar bir tahmin yapacak artık, bir risk alacak. Buradan da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı çıkmaz. Yeni partinin de iktidarı çıkmaz. Ama iki tane parti çıkar mis gibi.
0: Peki. Uğur Hocam, şimdi çok uzun süredir tartışılan meseleleri şöyle bir hukukçu gözlüğüyle sizin yorumlamanızı isteyeceğim. Birincisi, bu grup toplantısının grup başkanı seçim noktası. Çok fazla tartışılıyor, konuşuluyor. Şimdi grup başkanı seçilirken diyorlar ki ya işte Özgür Özel oraya milletvekillerine ne toplantısı yapacağını söylemeden çağırdı. Hani bunun gündeminin çok daha öncesinden belli olması lazımdı. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler diyorlar ki ya bu seçimle alakalı sorun var. Bu grup başkanlığı düşer diyorlar. Nedir buradaki süreç? Peki.
5: Şimdi tabii İran Savaşı'ndan başladık, NATO ile devam ettik, iç siyasetle ve milli takımla gidiyoruz ama müsaade ederseniz
0: LGS
5: atladığımız vardı. Bir evet. Gündem maddesi var. Bugün liselere giriş sınavı vardı. Bugün o kapı önünde bekleyen velilerden birisi de bendim. Müsaadenizle ben hem bugün sınava giren çocuklarımıza Allah kolaylık versin diyorum. Geçmiş olsun diyorum.
0: Tabii.
5: Başta sevgili oğlum Mustafa Cemil olmak üzere. Çünkü gerçekten bir yıldır çok ciddi bir emek harcadılar. Allah yollarını açık eylesin. Tabii kıymetli olan şu, evlatlarımızın sağlığı sıhhati. Tabii. Sonuçlar açıklanacak. Artık nasiplerinde ne varsa olacak ama inşallah gönüllerine göre olur. Önemli olan onların sağlıkları, saatleri. Bu gündem maddesinde en azından böyle bir değinmiş olayım. Şimdi iş Nasrettin Hoca hikayesine döndü Mustafa Bey. Yani işte o grup toplantısı yapıldı, bu seçim yapıldı mı? Evet yapıldı, haklısınız. Toplantıya uyulmadı mı? Sürelere uyulmadı mı? Evet uyulmadı, haklısınız. Peki sonuç ne oldu? Sonuçta meclis bir karar aldı. O da haklıdır. Hani herkesin haklı olduğu bir noktaya geldi iş. Şimdi ben müsaade ederseniz şöyle bir başlangıç yapayım. Tabii. Hakikaten özellikle hani yargı bir karar vermişti. Bu karar sonrasında çok enteresandır. Ortada bir tedbir kararı varken her iki taraf için de söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu tarafı da, Sayın Özgür Özel tarafı da sanki bu mahkeme kararı kesinleşmiş gibi bir tavır içerisindeler.
4: Evet.
5: Sayın Kılıçdaroğlu buraya tedbir kararı çerçevesinde gelmiş bir genel başkan değil de bu mahkeme kararı Yargıtay tarafından onanmış, görevi kendisine iade edilmiş bir genel başkan tavrıyla hareket ediyor. Diğer tarafta bu mahkeme kararı kesinleşmiş, o kesinleşmeye göre o zaman hadi şu işlemleri yap, hadi bu tüzeye uy diye sürekli bir tavır ve hareket içerisindeler ve açıkçası yaptıkları tek şey ne biliyor musunuz? Hukuku yoruyorlar. Yani şimdi bir konu eğer re'sen mahkemelerin önüne gitmiyor ise sizin bununla ilgili mahkemelerin görüşünü öğrenmeniz için buna ilişkin bir dava açmanız lazım. Yani nedir? İşte sizin bir grup toplantınız var. Bu grup toplantısında alınan bir karar var. Bu karar doğrultusunda siz bir grup başkanını belirlediniz. Diyor ki grup, ben diyor bunu belirledim diyor. Meclis ne yapacak? Tamam, resmi yazı, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan gelmiş yazı ve adamlar oylama yaptıklarını söylüyorlar. Şimdi bunun aksini ispat etmek için varsa deliliniz, yapmanız gereken şey bunu mahkemeye taşımak. Yani meclisin bir

0: tasarrufu yok. Diğer taraftan işte hani kendilerince hukuk üreterek bu grup toplantılarında ya da işte parti meclisinde istifa etmeler. Buradan yola çıkarak ısrarla bir olağanüstü kongreye gitme çalışmaları. Ya bunun da bir anlamı olmadığını şu noktada aslında herkesin bilmesi gerekiyor. Yani yaptığınız her şey, deyin ki siz bunun sonunda çok haklısınız. Özgür Özel tarafı için söylüyorum. Evet, işte bizim görüşlerimiz yanlış. Burada aslında bir tedbir kararı yok. Siz olağanüstü kurultaya gidebilirsiniz. Ya arkadaş, bunun sonunda bu kurultay kararını yürütecek olan kişi şu an senin hani kabullenmediğin genel başkan.
1: Evet.
0: Kılıçdaroğlu. Şimdi böyle bir noktada sen istediğin kadar iste, bu adam bunu yapmayacak. Peki yapmaması hukuki mi? Ya ben derim ki hukuki, öbürü der ki hukuki değil. Ama asıl görüş nerenin görüşü? Mahkemenin görüşü. O zaman sen gidersin, çok laf ettiğin, sürekli işte saray yargısı dediğin şu oldu bu oldu. Asli hukuk mahkemesine gidersin, başvuru yaparsın, bunun kararını alırsın. Bakınız, benim görüşüm şudur. Eğer söylenenler doğru ise bu grup toplantısındaki grup başkanlığı seçimi yanlıştır, hukuki değildir. Anlatılanlardan işte toplantı gündemi, sürelere uygunluk yoktur, şudur budur. Bunun üzerinden giderseniz evet uygun değildir. Fakat bunun tespitini benim böyle söylemem veyahut da başka bir televizyon kanalında başka bir hukukçunun hayır hukukidir demesi değiştirecek bir şey değil. Sonuçta burada yapmaları gereken şey lazım. Tabii yapmaları gereken şey bu. Bir de yani sayın hocalarım da bunu değerlendirsin, bana çok enteresan geliyor. Çok ciddi bir telaşlı davranış var. Muhtemel hani bunun altında yatan da ya bir an önce bu olsun bitsin, işte partideki o kavga çıksın, meclisteki bu tartışma çıksın ve biz bir an önce sanki istifa sürecine gidelim diye bir şey yapıyorlar. Ve ben hani orada da hukukçu arkadaşlarımız muhakkak vardır. Aflarına sığınarak şu soruyu sormak istiyorum. Ya arkadaş, sizin yapmanız gereken şey, Sayın Özgür Özel tarafı için söylüyorum, ya bir an önce gidip Yargıtay'a ön alım dilekçesi vermektir ya. Hani siz başlattınız bir de bunu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eline bunu siz verdiniz. Apar topar o gün perşembe günü toplandınız, temiz ettiniz kararı. O süre, karar kesinleşmediği sürece bu tedbir devam edecek. Sayın Kılıçdaroğlu da bu tedbir lafını kullanmaya hani yeri geldiğinde devam edecek. Hı hı. Bu ayrı bir tartışma konusu. Bunu siz başlattınız. Madem öyle, bitirin.
1: Onu da yapıyorlar.
0: Ya, yargı sürecine gidin ve orayı deyin ki ya kardeşim, ey Yargıtay, ben sana dilekçe veriyorum. Burada bak işte biz bir karşı karşıya geldik. Aramızda kavga, dövüş oluşmaya başladı. Bu artık yani ülkenin bu kadar gündemi varken, bu kadar önemli sorunu varken ülkenin birinci maddesi oldu. Gel şunu bir an önce çöz diye git, bir ön alım dilekçesi ver. Bu senin kanuni hakkın. Evet. Önemli bir konu vardır. Mağduriyetin vardır. Dersin ki ya evet benim bir sıram var ama bu dosyamı daha önce gör dersin. Fakat bunu yapmak yerine, bu işi kesinleştirmek ve bu yola gitmek yerine bu Araf'taki durumda, Araf'taki durumda yapılamayacağını bildikleri halde, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu hukuken yapamayacağını, olağanüstü kurultaya gidemeyeceğini bildiği halde, ya hani niye siz parti meclisinden istifa ediyorsunuz? Öbür tarafta zaten aynı tüzüğe göre siz çoğunluğu sağlayarak delegelerden zaten gidebiliyordunuz. Bu maddeyi aşarak hani zaten yönetim yok ortada. Adamlar iade edilmiş ve tedbiren devam ettikleri bir ortamda ne olacak? Parti meclisini sen kaybettin. Hı hı. Parti meclisinden artık karar çıkartamayacaksın. Ne yapacak? Hukuken yorumlayacak, diyecek ki ben Merkez Yürütme Kurulu üzerinden artık bu işleri devam ettireceğim. Bundan sonra parti meclisinin alması gereken kararların hepsini ben eminim ki Sayın Kılıçdaroğlu MYK'sında alacak ve buradan gidecek. Hukuki midir? Çok tartışılır.
1: Çünkü ama parti meclisinin zaman, içinden çıkıyor diyorlar, bakın, MYK.
0: Hiç önemli değil. Şimdi orada da ayrı bir tartışma. Ben şimdi diyorum ki tüzükle ilgili tartışma yapıyoruz. Diyorlar işte tüzük eskiye dönmüştür. Şahsen ben bir hukukçu olarak tedbir kararından bunu anlamıyorum. Tedbir kararında yöneticilerin iadesiyle ilgili bir süreç vardır. Burada yapılan düzenlemelerin daha karar kesinleşmeden ortadan kalktığına ilişkin bir şey yok. Yani hani diyorlar ya karşı taraf gibi. Karşı tarafın görüşe burada katılıyorum. Bunu söyleyebilirim. Yani niye? Şu an bu tüzük geçerlidir bana göre. Benim şahsi kanaatim. Ama Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki hayır, bu tüzük geçerli değildir. Ben diyor 2018 tüzüğüne göre karar alıyorum diyor. E tamam, aldı kararı. Hı hı. Şimdi hukuksuz mu? Ya sen hukuksuz dersin. Ben hukukla ilgilidir. Evet, doğru karar almıştır derim. Ama bir şey ifade etmiyor. Bunun için yapmanız gereken şey o kadar laf ettiğiniz yargıya gitmek. Bunu yapmak yerine bakın,

0: yapacaklarını söylediler. O disiplin süreciyle ilgili başvuracaklarını söylediler. Bilmiyorum başvurdular mı? Bunu yapmak yerine dönüp dolaşıp yeni bir hamle yaparak ortamı daha gererek bunu yapıyorlar. Şimdi disipline sevk MYK'nın yetkisinde mi? Tartışırsınız. Ben derim ki ivedi bir konudur ve ivedilikle ilgili MYK konusunda ya da üst yönetim konusunda bir açıklama ve değerlendirme yok. Onun için burada bunu kullanabilirsiniz. Yani diğer kısım diyor ki bunu Büyükşehir Belediye Başkanları için söylemişler. Hayır, bunu kullanabilirsiniz diyor. Ama diğer tarafta MYK'yı eğer siz yeni tüzüklerseniz parti meclisi içerisinden seçmeniz gerekiyor. Parti meclisi içinde olmayan MYK üyeleri var.
1: Evet.
0: Bu da 2018'deki tüzüğe göre yapılmış işler oluyor. Aslına bakarsanız bence hani burada artık gerçekten hem bizi hem de hukuku yordular. Her iki taraf için de söylüyorum. Yapmaları gereken şey madem öyle bu kadar laf ettikleri ve söyledikleri hukuka sığınmak ve en azından hani bu kadar kargaşa ortamında kalmamak, anladınız mı? Ya yani diyor ki ben şunu yapmak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki hayır yapamazsın, ben tedbir uyguluyorum. Şunu yapıyorum, hayır olmaz, ben bu maddeyi uyguladım, seni disipline sevk ediyor. Şimdi disipline sevke kime engel olabilir? Diyin ki hukuksuz bir karar. Nasıl engel olacaksınız? Bunun engel olmanın tek yolu o kadar laf ettiniz böyle bağlantı olur mu der dediğiniz yerde siyasi partiler kanunu, oradan gönderme dernekler kanunu, medeni kanun, asli hukuk mahkemesi.
1: Hocam bu
0: aynı yol yani.
1: Yüksek Disiplin Kurulu'nda sevklerle beraber şimdi açıklamalar da geliyor. Mesela Tanju Özcan istifa etti CHP'den. Evet. Ya bu tabii şöyle bir algı da yaratılmaya çalışıyor. Yani siz beni atamazsınız işte, ben istifa ederim giderim şeklinde bir dik duruş gibi de gösterilmeye çalışılıyor. Ama galiba bu istifaların altında başka bir şey de var.
0: Teknik anlamda disiplin soruşturması özellikle kesin ihracın sonuçları var.
1: Hı hı.
0: Partide görev alamamak, bundan sonra hiç görev alamamak gibi. Onun için böyle bir şey gündeme geldiğinde birçok siyasi partide aslında biz bunu yaşadık. Bu disiplin süreci işlemeden önce istifa tercih edilir. Sebebi şu: eğer istifa etmezseniz kesin ihraç edilmiş olacaksınız partiden ve hukuki sonuçları tekrar dönememekle ilgili olacak. Ama istifa ederseniz artık o partinin üyesi olmadığınız için o disiplin soruşturması ortadan kalkacak. Doğal olarak yeni gelen yönetim bu dosyayla ilgili, geçmişle ilgili yeni bir süreç başlatmayacağı için burada hani bundan kurtulmuş oluyorsunuz. Yani bu bir taktiksel. Burada hani bir tarafını şov olarak değerlendirebilirsiniz ama diğer tarafı ya ben bir şekilde CHP'de kalmak istiyorum ama şu an ihraç edilirsem sıkıntı yaşarım şeklinde bir değerlendirme de olabilir Tanju Özkan'la ilgili kısımda.
1: Bir nokta daha var. Siz de aslına bakarsanız az önce ufak bir değindiniz. Ben biraz daha açalım istiyorum. Bu tedbir kararı ile alakalı. Şimdi dışarıda benim CHP'li olan arkadaşlarımın sürekli olarak sorduğu soru şu. Ya kurultay kararını alamıyor. Çünkü diyor ki ben tedbirle geldim. Tedbir kalksın, kurultay kararını alırım. Peki kurultay kararını tedbirden dolayı alamayan yönetim işte bu ihraç kararlarını nasıl alabiliyor diye bir soru da yöneltiliyor.
0: Hadi espriyle başlayayım, onlar da haklı diyerek ortalığı iyice karıştıran. Bir kere burada haklı
1: değiller. Sen de paşasın, ben de paşayım.
0: Evet. Burada yani benim şu, bu da mesela benim hani hukuki değerlendirmem olarak geçecek. Hı-hı. Çünkü bakın hukuk yaşayan bir organizma. Aklınıza gelmeyen sorunlar. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasi partide genel başkanla grup başkanı arasında böyle bir sorun yaşanacak. Bu sorunda acaba buna ilişkin mevzuatı nasıl düzenleyeyim diye hiçbir hukukçunun aklına gelmemiştir. Gelmediği için de hiçbir hukukçuya kızamayız.
1: Aynen.
0: Yani böyle bir şey hiç kimsenin beklediği bir şey değildir. Ama toplumun önüne gelir, böyle bir sorun yaşandığında artık bundan sonra görev meclise düşer. Bu çerçevede hareket kabiliyetini oluşturursunuz. Ben soruyu bir daha alabilir miyim? Kendi kafamda dağıttım sorunuzu.
1: Şu, kısaca alayım hocam. Bu tedbir kararı varken kurultay, tamam. Kurultaya gidemeyen yönetim
0: benim
1: bunları nasıl
0: ihraç ediyor? Birincisi evet, olağanüstü kurultaya gidemez.
1: Hı hı.
0: Ama tedbir kararı dolayısıyla geldiği için yönetimde bu bir idari işlemdir. Daha doğrusu tabii, gelen kişi bu partiyi idare etmek üzere gelmiştir. Disipline aykırı hareketlerde sevk konusunda bir sorun yoktur. Bence onlar da bunu tartışmak yerine daha çok işte MYK yetkili mi? Biliyorsunuz yani bu sürecin tamamında hiçbir zaman esasa ilişkin bir değerlendirme yapmadılar. Hep evet, usulü bir tartışma. Yani işte bu dosyaya Asli Hukuk Mahkemesi mi bakmalıydı yoksa Yüksek Seçim Kurulu mu bakmalıydı? Hep bunları tartıştık. Esasa giren kimse yok. Yani esas da kardeşim işte Sayın Kılıçdaroğlu sürekli pavyon pazarlığı deyip duruyor.
1: Evet.
0: Yani böyle bir şey var mıydı yok muydu mesela, bunun değerlendirmesi yapılmadı. Şimdi disiplin sorununda da

0: Öyle. Sen yetkilisin, ben değilim. Sen yetkilisin, ben değilim. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir kişi ya bu adam ne yapmış diye soruyor mu?
1: Yok.
0: Hani bunun suçu neydi? Bu adam neden gitti? Peki. Ya bunun böyle bir suçu yoktu diyebiliyor mu? Bence hani asıl temel meselemiz hep esastan uzaklaşarak usulle bir kazanım elde etmeye çalışıyorlar. Ama her iki tarafta hukuku yoruyor, net söyleyeyim.
1: Şimdi çok az bir zamanım kaldı. O zamanı da milli takıma mesajlarınızı alacağım. Merve Hocam, saatler 7'yi gösterdiğinde vallahi formalarımızı giyeceğiz. Televizyonun karşısına geçeceğiz. A milli takım Avustralya karşısında olacak.
2: Evet, sistem değişiyor, aktörler değişiyor, her şey değişiyor ama Ay Yıldız'ın hikayesi değişmiyor diyebilirim. 2022'de bıraktığımız heyecan bence devam ediyor. Biz o dönemlerde çok küçüktük ama şimdi de bu heyecanı bizim çocuklarımız küçük olarak bence hissediyorlar. Bu nedenle de başarılar diliyorum. Umarım ki hepimiz için böyle mutlu edici, çok güzel bir hikayeyle bu süreç biter.
3: Evet, 24 yıl önce dünya üçüncüsüydük. Yani yarı final oynadık. İnşallah bu sefer final oynarız.
1: İnşallah. Uğur Hocam.
0: Evet, ben de başarılar diliyorum. Ama böyle şeydir, bizim milli takımımız hani biz bitti demeden bitmez deyip o son dakikalara bırakır ya, o heyecanı yaşarız. Umuyorum ki hani ilk yarılarda galibiyetleri garantilediğimiz, güzel futbolumuzla başarı elde ettiğimiz bir maç olur. Böyle bir başlangıç yaparız. Yolları açık olsun. Vurdukları gol olsun diyorum ben de.
1: Çok teşekkür ederiz. Hukukçu avukat Sayın Uğur Çağlar bizlerle. Saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Için. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sunalıcan. Saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener. Saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Doğrusu Neyi editörümüz Ayşegül Gedik'le birlikte hazırladık. Yönetmen koltuğunda Atilla Yılmaz ve Halil İbrahim Akgül oturdu. Teknik yönetmenlerimiz Neşet Turgay ve Hüseyin Doğan'dı. Grafikte Emir Kılıçkaya ledlerimizi hazırladı ve aynı zamanda infolarımızı hazırladı. Prodüksiyonda Erdinç Karademir ve Gülfem Tetik sizin için görüntüleri ekranlara getirdi. Karşıda İsmail Şahin ve Rabia Nur Demirci başlıklarımızı attı. Sesimizi Mücahit Şahin sizlere ulaştırdı. Kamerada ise stüdyoda bizlerle beraber Kerem Aydoğdu, Engin Eşki ve Nusret Saçan ter döktü. Evet, saatler 7'yi gösterdiğinde Amili futbol takımımız Avustralya karşısında olacak. 2002 Dünya Kupası'nı radyolardan takip etmiştik. Şimdi televizyonları başında olacağız. Belki de bir sonraki Dünya Kupası'nda direkt stat'tan da takip edebiliriz. Bizim çocuklara şimdiden başarılar dileyelim ve biz bitti demeden bitmeyecek bu da.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar

vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geç.

0: yapamıyor.
1: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
2: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
3: Abi hocam affetmez.
1: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
4: Hakan abi.
5: Ardan, senin ne işin var burada?
4: Abi benim rüyamdayız.
5: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
6: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
7: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
8: Vay vay vay. Çocuklar.
6: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
8: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
9: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV Bugo indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek...

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10 bin TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kupası'nda Avustralya ile ilk karşılaşmasına çıkacak olan milli takıma destek mesajı yayımladı. Detayına bakalım.
1: 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar biz bitti demeden bitmez anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde. Yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar.
0: Milliler yarın sahaya çıkıyor. 24 yıllık hasret bitiyor efendim. Türkiye yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. A milli takımımız Amerika kıtasındaki dev turnuvadaki ilk sınavında yarın sabah 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milliler son hazırlıklarını tamamladı. Artık gözler maç saatine çevrildi.
2: ...2002 yılındaki o tarihi üçüncülükten tam 24 yıl sonra... ...Türk milli takımı yeniden futbolun en büyük arenasında... ...Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazır. A milli futbol takımımız 24 yıl aradan sonra katıldığı... ...Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. D grubundaki ilk sınavımız için A milli futbol takımımız Kanada'nın Manchester şehrinde bulunan BC Palace Stadyumunda pazar sabah saat 07'de Avustralya karşısına çıkacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Ay yıldızlı ekip maç öncesindeki son hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Montella yönetimindeki antrenmanda Avustralya karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Kenan Yıldız da takımla çalıştı. Karşılaşma öncesinde konuşan Montella, Türk halkını gururlandırmak istediklerini söyledi.
3: 24 yıldır beklenen bir maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Yaptığımız işten gurur duymak ve Türk halkını gururlandırmak istiyoruz.
2: Montella Avustralya'nın fiziki gücüne dikkat çekti. İlk maçın grup kaderi açısından belirleyici olabileceğini söyledi.
3: 4 takım da gruptan çıkacağını ümit ediyor. İyi bir iş yapacağımıza inanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk maç önemlidir. Çok önemli puanlar alabilirsiniz daha sonraki maçlarda ama ilk maç belirleyici olacak. Takımımıza gelecekte çok iyi bir konum kazandıracağını düşünüyorum.
2: Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da hiçbir bahaneye sığınmadan sahaya çıkacaklarını söyledi.
4: Sonuçta her ülke bu sıcakta oynayacak. Adapte olması gerekiyor. Biz en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maçı kazanacağız.
2: 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden Türkiye, o tarihten sonra düzenlenen turnuvalara katılamamıştı. Ay Yıldızlılar gruptaki diğer maçlarında 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da da ABD ile karşı karşıya gelecek. Ve şimdi 85 milyonun yüreği aynı heyecan için atacak.
0: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından A Milli Futbol Takımı için düzenlenen marş yarışmasının kazananı belli oldu. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Bizim Çocuklar adlı eser, A Milli Takımın Dünya Kupası yolculuğunda milli takımın yanında olacak.
5: Eğitim Bakanlığı tarafından milli takım için düzenlenen marş yarışmasını Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri kazandı. Bizim Çocuklar adlı eser A Milli Takıma Dünya Kupası yolculuğunda eşlik edecek.

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarışmanın detaylarını 24'te Melik Yiğitel'in özel röportajında açıklamıştı.
1: Milli takımımızın maçlarını seyrederken kullanılabilecek bir marşı okullarımızda yazabilir miyiz, yapabilir miyiz? Bir yarışma başlattık. Futbol Federasyonu Başkanımıza da...
2: Bu çok önemli ve ilk kez duyuyorlar.
1: Tabii.
2: Sıcağı sıcağına bizim Türk Milli Takımı'na marşı, sizin Güzel Sanatlar Lisesi...
1: Biz yazacağız.
2: Yazacaksınız.
0: Gençlerin milli ruhu ve takım sevgisini yansıtan eser, yarışma dinleyicilerinden tam not aldı. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin imzasını taşıyan Bizim Çocuklar, milli takımın Dünya Kupası hedefi doğrultusundaki yolculuğuna eşlik edecek.
3: Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan el değmemiş doğasıyla büyüleyen Altınpınar Limni Gölü ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. İzleyelim.

0: Masmavi göl, yemyeşil doğa. Bu göl kendine hayran bıraktırıyor. Burası Gümüşhane Torul'da bulunan Altınpınar Limni Gölü. Bölge şehirden uzak, el değmemiş güzelliğiyle ziyaretçileri mestediyor. Çevre şehirlerden bölgeye kamp yapmaya gelen vatandaşlar da keyifli anlar yaşadı.
1: Manzara tahmin ettiğimden daha güzel. Bu kadar doğal, bu kadar dokunulmamış bir yer beklemiyordum. İlk defa geliyorum. Gerçekten şaşırdım bu kadar güzel olmasına.
0: Kamp etkinliği Gümüşhane Dağcılık Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak her sene düzenleniyor. İl merkezi ve ilçelerden gelen 42 sporcu çam ormanlarının arasında huzur dolu anlar yaşadı. Gölün etrafında bol bol yürüyüş yaptılar, stres attılar. Sporcular doğayla iç içe vakit geçirdi.
2: Burada yaşamıyorum ben. Normalde İstanbul'da yaşadığım için hani kamp tam olarak kamp standartlarına uygun ve genel olarak da böyle sessiz, sakin, kafa dinleyebileceğimiz bir yer genel olarak.
3: Bu güzel görüntülerle bültenimizin sonuna geldik efendim. Bizim ardımızdan An ve Zaman programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: haklarını geri alma konusunda birçok yolları var. Onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlem genellikle tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Bir de bu şirketin Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarında görsünler. Bu güveni sağladı. Yaptıktan sonra işlem yapsınlar.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Şarkı benim gibi.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, sınavda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda dünya tarihinin en büyük seyyahlarından birini konuşacağız. Yaklaşık 50 yıl boyunca 3 kıtayı dolaşan, gördüklerini ve duyduklarını benzersiz eserlerle gelecek kuşaklara aktaran Evliya Çelebi'nin izini süreceğiz. Dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden biri kabul edilen seyahatnamenin nasıl yazıldığını, yüzyıllar boyunca nasıl korunduğunu, nasıl kaybolduğunu ve yeniden nasıl keşfedildiğini konuşacağız. Neden yalnızca bir gezi kitabı değil, aynı zamanda tarih, kültür, folklor ve dil açısından eşsiz bir hazine olduğunu ele alacağız. Evliya Çelebi'nin Bilinmeyen Yönleri, seyahatnamenin sıra dışı serüvenini bu akşam sizlerle masaya yatıracağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam dünyanın en büyük seyyahı Evliya Çelebi'yi ve dünya kültür tarihinin önemli eseri olan Seyahatname'yi konuşuyoruz. Evliya Çelebi kimdi? Nasıl bir kültürden geldi? Gerçekten anlatıldığı kadar bu kadar yer gezdi mi? Yoksa hiç gitmediği yerleri de mi yazdı? Hangi görevlerde görev aldı, hangi görevleri üstlendi? Bu akşam tabii ki bunların bilinmeyen yönlerini, hayatına, seyahatlerine ve bilinmeyenlerine ışık tutacağız. Çok kıymetli bir hocamla beraber Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Uğur Demir Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şeref verdiniz bu önemli bir konuda.

0: İşte tarih konuşurken çoğu tarihçinin pek çok konuda, çok farklı konularda referans aldığı, kitaplarından, daha doğrusu seyahatnamesinden faydalandığı, ipuçlarından faydalandığı çok önemli bir ismi bugün detaylarıyla konuşacağız. Bilinmeyenleri belki sizden öğreneceğiz. Özellikle önemli olan şey Evliya Çelebi'nin kendisi, hayatı, eserlerini nasıl kaleme aldığı ve seyahatnamenin serüveni bize oldukça ışık tutacak bir program. Uzunca konuşacağız. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum hocam. Çoğu zaman Evliya Çelebi dediğimizde bir seyyah aklımıza geliyor. Ama onun hayatına baktığımızda aslında Osmanlı dünyasında adım adım dolaşan, görünenleri ve görünmeyenleri birçok yönüyle kayıt altına alan bir şahsiyetle karşılaşıyoruz. Sadece seyyah değil. Dolayısıyla bugün hem Evliya Çelebi'nin hayatını hem de o dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden biri olan Seyahatname'yi de uzun uzadıya sizden dinlemek istiyoruz. Ama öncesinde hikayesiyle başlayalım. Evliya Çelebi kimdi, nerede doğdu, hangi kültürden geldi, ailesi nasıldı? Buyurun isterseniz bu konudan şekillendirelim.
1: Sizin de bahsettiğiniz üzere Evliya Çelebi dünya tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Önemi sadece bir seyyah olmasından kaynaklanmıyor. Mesela Evliya Çelebi kimdir? Bugün konuşacağımız, yaklaşık 2 saat konuşacağımız kişi kimdir, hangi başlıklar altında sığar diye şöyle bir hızlıca düşündüğümüzde şu başlıkları rahatlıkla söylemek mümkün. Mesela Evliya Çelebi en önemli dilcilerden bir tanesidir. Evliya Çelebi en önemli tarihçi, Osmanlı tarihçilerinden bir tanesidir. En önemli elçilik raporunu, en ayrıntılı elçilik raporunu yazan bir elçilik heyeti mensubudur. En önemli siyasetname yazarlarından bir tanesidir. En önemli halk edebiyatı yazarıdır. En önemli eşkıya tarihçisidir. En önemli biyografi tarihi yazıcısıdır. En önemli askeri tarih yazıcılarından bir tanesidir. En önemli muhabirlerimizden bir tanesidir. En önemli ajanlarımızdan bir tanesidir. Osmanlı dediğimiz o geniş coğrafyanın günlük hayatıyla ilgili bilgi veren belki de en önemli isimdir. En önemli İstanbul tarihçisidir. En önemli gurmedir. En önemli halk tıbbı kitabının yazarıdır. En büyük nedimlerden bir tanesidir. En önemli rüya tabircisidir. En büyük sırdaştır. En büyük yoldaştır. En mahir espri yapan, şaka yapma konusunda en mahir insanlardan bir tanesidir. Vesaire vesaire başlıkları altına sıralayabiliriz. Ama bunlardan en önemlisi, 10 ciltlik seyahatnamesinde de ifade ettiği üzere Evliya Çelebi'yi tarif eden en önemli kelime, tarif herhalde seyyah-ı alem bir riya. Yani yalansız dünya seyyahı demektir. Hatta o kadar ki bu tanımlamayı o kadar benimsemiş ki seyahatnamesinde bununla defaatle atıf yapmasının yanında parmağındaki yüzüğünde dahi seyyah-ı alem evliya yazdığını kendisi zikreder. Ne biliyoruz, neler bilmiyoruz. Buradan devam edeyim müsaadenizle. Evliya Çelebi, Türk tarihinde hakkında en fazla bilgi sahibi olduğumuz kişilerin zannediyorum en başında gelir. Şöyle ki, YÖK'ün tezler veri tabanına müracaat ettiğinizde, Evliya Çelebi yazdığınızda yaklaşık 400 tane yüksek lisans doktora tezinin yapıldığını görürsünüz ki, bu Türk tarihinde hiçbir ismin yarışamayacağı bir rekordur. Makale veri tabanlarına Evliya Çelebi yazdığınızda sizi binlerce makalenin karşıladığını görürsünüz. Bu şu demek, biz Türk tarihinde, hatta belki de dünya tarihinde hayat hakkında en fazla bilgi sahibi olduğumuz kişilerin başında gelenlerden bir tanesi Evliya Çelebi seyahatnamesidir. Bu manada 10 ciltlik seyahatnamesi, 4000 sayfalık seyahatnamesi de aslında bizatihi Evliya Çelebi'nin kim olduğunu bize anlatır. Buna mukabil Evliya Çelebi, dünya tarihinin en fazla bilinen kişilerinden bir tanesi olmasına rağmen hala hayat hakkında o kadar çok sır perdesi var ki burada saymakla bitirmek mümkün değil. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? İşte bugün bunu konuşacağız. Nasıl olduğunu konuşacağız. Evet, bildiklerimizden başlayacak olursak, Evliya Çelebi.

0: İstanbul doğumlu birisi. Ama ataları Ahmet Yesevi'ye kadar uzanıyor. Hmm. Kendi soy ağacını seyahatnamesinde defaatle veriyor. Ve hepsinde de Ahmet Yesevi'den başlayarak işte 17. yüzyılda Derviş Mehmet Zilli diye eserinde tarif ettiği babasına kadar getiriyor. Babası için seyahatnamesinde belki de ailesiyle ilgili en fazla bilgi verdiği kişi babası. Evliya Çelebi'ye inanacak olursak sarayın kuyumcu başılarından bir tanesi. Saraya çok yakın bir isim. Önemli devlet adamlarıyla çok yakınlık kurmuş bir isim. Ve İstanbul'un önde gelen entelektüel çevresiyle de dini zümreleriyle de irtibat halinde olan bir isim. Evleri Unkapanı'nda. Evliya Çelebi annesiyle ilgili babasının hilafına seyahatnamesinde çok az bilgi veriyor. Verdiği bilgilerden bir tanesi şu. Annesinin Abaza kökenli olduğunu biliyoruz. Bir esir olarak getirildiğini, 1. Ahmet döneminde saraya getirildiğini, 1. Ahmet'in Derviş Mehmet Zilli ile Evliya Çelebi'nin annesini evlendirdiğini biliyoruz. Evlendiklerinde Evliya Çelebi'nin babasının yaşının çok ileri olduğunu biz seyahatnameden anlıyoruz. Hmm. Hatta yaşı ileri olduğu için bu evlilikten bir çocuk dünyaya gelmeyeceği tahmin edildiğinden bu evliliğe şahit olan kişilerin bu evliliğin bir çocukla taşlanması için dua ettiğini Evliya Çelebi uzun uzun anlatır ve bu duanın bir semeresi, meyvesi olarak da kendisinin dünyaya geldiğinden bahseder. Yine ailesiyle ilgili olarak iki kardeşinin ismini biz biliyoruz. Mahmut adında bir erkek kardeşi, İnal adında bir kız kardeşi olduğunu biz biliyoruz. Babasının birkaç defa evlendiğini seyahatnameden anlıyoruz. Ve kuvvetle muhtemel Evliya Çelebi bir üvey annenin yanında büyümüş olabilir.
1: Evliya Çelebi doğduktan sonra birkaç kere evlenmiş.
0: Evet. Evliya Çelebi doğmadan önce bir evlilik yaptığını anlıyoruz. Evliya Çelebi'nin annesiyle evlendiğini, sonra da bir başka evlilik yaptığını biz seyahatnameden anlıyoruz. Onun haricinde Evliya Çelebi babası haricindeki aile fertleriyle ilgili fazla bilgi vermez. Ben mesela annesiyle ilgili çok bilgi beklerdim. Annesiyle ilgili çok az malumat veriyor. İşte Abaza kökenli olduğu, esir olduğu ve nasıl evlendiğini anlatıyor. Melek Ahmet Paşa ile akrabalığından bahsediyor. Onun haricinde bir de bir annesinin zevkinden, ilgisinden bahsediyor. O da para meraklısı. Yani şöyle para meraklısı, para koleksiyoneri.
1: Para meraklısı deyince hocam. Evet,
0: para koleksiyonu yapmaya meraklı bir isim. Bu zevkini Evliya Çelebi'de de tecelli ettiğini görüyoruz. Evliya Çelebi gittiği her yerin parasını toplayarak koleksiyon yapan bir isim. Bu zevkini de annesinden tevarüz ettiğini söylemek mümkün.
1: Babası ne iş yapıyor hocam?
0: Babası,
1: yani şöyle saray eşrafına yakın bir iş mi yapıyor? Çünkü çok içli dışlı gibi Evliya Çelebi sarayla sanki. Yanlış mı anlıyorum?
0: Evliya Çelebi'ye inanacak olursak babası Derviş Mehmet sarayın kuyumcu başısı. Hatta sarayın yaptırdığı bazı önemli hizmetlerde kuyumcu başı olması hasebiyle önemli görevler almış birisi. Mesela Sultanahmet Camii'nin farklı yerlerinde eserlerinin olduğunu söyler. İşte Kabe'nin farklı yerlerinde babasının bizzat isminin yazılı olduğu eserlerin olduğunu söyler. İşte imparatorluğun farklı yerlerinde gezerken babasının isminin yazılı olduğu bazı eserlerden bahseder. Sarayın kuyumcu başısı olarak bahseder. Fakat benim yaptığım araştırmalarda sarayın kuyumcu başısı olan Mehmet, Derviş Mehmet, Evliya Çelebi'nin babası olan Derviş Mehmet olarak çıkmıyor. Ama tamamladığım bir araştırma değil. Bu daha uzun soluklu bir süreç gerektiriyor. Bunun sonunda bakalım bizi bilgiler nereye götürecek. Onun haricinde Unkapanı'nda bir kuyumcu dükkanları var. Bu kuyumcu dükkanının müşterisi çok geniş bir kitle olduğu anlaşılıyor. Hem piyasaya hem de saraya özel siparişler yaptığını biz biliyoruz. Burada Müslüman ve gayrimüslim ustaların çalıştığını, hatta Evliya Çelebi'nin buradaki gayrimüslim ustalardan bazı işte Roma tarihini okuduğunu, Yunanca öğrendiğini, İtalyanca bazı bilgileri buradan edindiğini İbranice'ye merak saldığını biz seyahatnamesinden biz biliyoruz. Onun haricinde Evliya Çelebi'nin babası Derviş Mehmet İstanbul'un önemli derviş zümrelerine de yakın birisi. Evlerinde haftanın belli günlerinde sohbet meclisleri tertip ediliyor. İstanbul'un önde gelen entelektüelleri diyelim, münevverleri diyelim. Bu evde toplanıyor. Bu işte birçok konu hakkında görüşülüyor bu evde. Ve Evliya Çelebi böyle bir sohbet ortamına doğmuş bir isim. Onun haricinde Evliya Çelebi'nin babası Osmanlı İmparatorluğu'nda Aksakallılar dediğimiz grubun mensubu birisi. Nedir bu Aksakallılar? Söylemek ne kadar teşbihte hata olmasın. Osmanlı'nın derin devleti dediğimiz yapılanmalardan bir tanesi bu. Kimdir bu? Gün görmüş, devlet içerisinde farklı görevler almış. İşte bu görevleri vesilesiyle iyi ve kötü günlere şahit olmuş. Önemli hizmetlere imza atmış kişilerin bir araya getirildiği bir yapılanmadan bahsediyor. Ve bu ismi de Evliya Çelebi bizzat kendisi veriyor. Aksakallılar diye. Özellikle 4. Murat devrinde ciddi bir devlet meselesi müzakere edileceği zaman, ciddi bir devlet kararı alınacağı zaman bu aksakallıların toplandığını ve bunların istişaresi sonucunda kararların alındığını Evliya Çelebi bize anlatıyor. Onlardan bir tanesi de Evliya Çelebi'nin babası. Neden? Çünkü Evliya Çelebi'nin anlatımına göre babası Derviş Mehmet daha Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren saray işlerinde görev almış, imparatorluğun farklı yerlerinde bulunmuş, önemli hizmetlere imza atmış bir isim ve hatta Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte Zigetvar Seferi'ne de katılmış bir isimden bahsediyoruz. Bu Aksakallılar Meclisi'nin önemli isimlerinden bir tanesi. Bu Aksakallılar Meclisi'ne de Evliya Çelebi babası vasıtasıyla, babasının bağlantıları vasıtasıyla birkaç defa katılmıştır. Ve bu meclislerin nasıl olduğuna dair de bize içeriden bilgi vermiştir ki Osmanlı tarihinde Aksakallıların kim olduğunu, nasıl teşkilatlandırdıklarını, hangi işlere müdahil olduklarını, nasıl nüfuzları bulunduğunu, saray üzerindeki etkilerinin ne olduğunu vesaire biz sadece Evliya Çelebi seyahatnamesinden biliyoruz. Bu aksakallıların yapılanması daha sonra Evliya Çelebi'nin hayatında da çok büyük etki edecektir. Evliya Çelebi'nin yanında hizmet gördüğü birçok devlet adamı, birçok vali bu aksakallıların bir şekilde irtibatlı olduğu isimler olduğu için de Evliya Çelebi bunların yanında görev alma konusunda bir sıkıntı yaşamamıştır.
1: Hocam babası Derviş Mehmet.
0: Evet.
1: Nüfuzlu bir aile. Babasına o bulunduğu görevden dolayı ya da yakın olduğu cemaatten dolayı derviş lakabı takılmış. Peki Evliya Çelebi'nin neden lakabı Evliya? Yani ismi gerçekten bu ismin gerçekten kendisine ait olup olmadığına dair tartışmalar da var. Evet. Gerçekten kendisinin adı mı? Neden Evliya denmiş? Evliya Çelebi denmiş? Bu konuda bir bilgimiz var.
0: Oraya geçmeden önce bir görsellerin içerisinde Evliya Secere diye bir fotoğraf vardı. Bunu görebilirsek Evliya'nın soyunun nereden geldiğini.
1: Tabii ki hemen rejimiz.
0: Evliya Secere diye şimdi. Şayet mümkünse. O görsel gelene kadar. Evet. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde kendi soy ağacıyla ilgili verdiği bilgilerin şema hali bu. İşte Hazreti Peygamber'den başlatıyor. Ahmet Yesevi'ye kadar getiriyor. Hı. Ahmet Yesevi'den kendisine kadar. Burada iki kol gibi görülüyor. Fakat iki farklı rivayet olduğu için ben bunları ayırdım. Aslında tek bir şekilde devam ediyor. İşte babası Derviş Mehmet Silli, onun babası Kara Ahmet, Demircizade Şehit Kara Mustafa, Durhan Bey, Yakut, Yavuz Er, Ece Yakup vesaire diye yukarıya doğru devam ediyor.
1: Ayırmış. Neden ikiye ayırmış hocam? Onu
0: hayır, ikiye ayrıldı şöyle. Seyahatname'de iki farklı şekilde rivayet ederek aktardığı için bazı yerlerde atlamalar var. Ben bunu göstermek için ikiye ayrılmış gibi gösterdim burada. Biz bu soy ağacını takip edebiliyoruz. Bunların özellikle Derviş Mehmet, Kara Ahmet ve Demircizade Şehit Kara Mustafa'nın Yavuz Er'den itibaren mezarlarının İstanbul'da olduğunu, biliyoruz. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Meyitzade Türbesi'nin yanında bir

0: bir aile kabristanı var. Bu aile kabristanında Evliya Çelebi zaman zaman ziyaret ediyor. Babasının mezar taşını falan da yaptırdığını anlatıyor. İşte annesinin, babasının, işte dedesinin, büyük dedesinin, erkek ve kız kardeşlerinin o aile kabristanında yattığını söylüyor ki bu da şu demek, Evliya Çelebi vefat etmeden önce şayet üvey kardeşleri yoksa öz kardeşlerini, annesini, babasının tamamını vefat ettiğini söyleyebiliriz.
1: Hocam, Ahmet Yesevi'den Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Peygamber'e kadar kendi söylemiyle Evliya Çelebi'nin...
0: Evet, bu secere doğru mu, böyle mi gider? Hayır.
1: Hocam, Evliya Çelebi'ye inanıyor muyuz? İnanmalı mıyız? Güvenmeli? Yani bu soy ağacı bizim için güvenilir bir kaynak mı? Çünkü kendisi söylüyor ya bunu.
0: Evliya Çelebi'ye inanmak zorundayız. Çünkü başka çoğu yerde başka seçeneğimiz yok. Nasıl inanırız? İyi rehberler ve iyi çalışmalar nezaretinde Evliya Çelebi'ye inanmalıyız. Zaten konuşmalarımızın ilerleyen safhasında nerede ne kadar güvenmeliyiz, nerede temkinli olmalıyızı anlatmaya çalışacağım. Sorunuza gelecek olursak, Evliya ünvanı, Evliya bir ünvan değil. Evliya bizzat Evliya Çelebi'nin ismi. Hmm. Bu konu çok tartışılmış. Evet. Yani yaklaşık olarak 1970'lerden itibaren çok tartışılan bir konuydu. Özellikle 1970'lerde batılı bir tarihçi Evliya'nın bir isim olmadığını, Evliya'nın işte bir lakap olduğunu, gerçek isminin başka bir şey olması gerektiğini iddia etti. Ondan sonra bu iddia bugüne kadar devam ede geldi. Bugün de bazı akademisyenlerin Evliya adında bir ismin olmadığını, Osmanlı'da Evliya isminin bulunmadığını iddia ettiklerini görürüz. Fakat bu doğru değil. Evliya, Evliya Çelebi'nin ismidir. Hocası Evliya Mehmet Efendi'den hareketle bu isim verilmiştir. Hocasının ismini taşır Evliya Çelebi. Görsellerimizin içerisinde Evliya isim diye 3 görsel var. Hı. Şayet imkan varsa onu da göstermek suretiyle bu suale devam etmek isterim. O belgelerden de bunlar göstereceklerim. Osmanlı arşivindeki belgeler, o belgelerde mesela onlardan bir tanesi. Bunu ilk gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Çünkü ben yaklaşık olarak 13 senedir Evliya Çelebi'yi arşivde arıyorum. Evet. Osmanlı arşivinde bugüne kadar Evliya Çelebi ile ilgili bir belge tespit edilmiş değil. Bunu bulduğumda çok heyecanlanmıştım. Çünkü bu Evliya Çelebi ile ilgili o olabilir ihtimallerinin en güçlülerinden bir tanesiydi. O işaretli kısım Evliya Efendi, Defterdar, Diyarbakır diye yazıyor. Diyarbakır Defterdarı Evliya Efendi. Gördüğünüz gibi bu Evliya Çelebi olabilirdi ama değil. Sonra çünkü ben test ettim. Bunun Evliya Çelebi olması mümkün değil. Çünkü Evliya Çelebi'nin Diyarbakır defterliği de var. Mesela burada da Salyane'yi Evliya Bey yazıyor. Buradan şunu anlıyoruz. Bir defa Osmanlı'da Evliya ismi kullanılan bir isim. Böyle bir isim yok diye iddia edenlerin iddiası mesnetsiz iddiadır. Hem kitabi kaynaklarımızda hem böyle arşiv kaynaklarımızda Evliya ismini bulmak mümkündür. Bu belgeleri özellikle getirdim. Bunların her ikisi de Evliya Çelebi olabilirdi. Şayet derinlemesine bir tetkik yapılmamış olsaydı bunu Evliya Çelebi ile ilgili belge buldum diyerek piyasaya sürüp sansasyonel bir ortam oluşturma imkanı vardı. Ama bunların ikisi de Evliya Çelebi değil. Daha nice Evliya, Evliya Mehmet Efendi, Evliya Çelebi adında belgeler var. Ve bunların bir kısmı Evliya Çelebi olabilir. Aynı dönemdeler, aynı işi yapıyorlar. Fakat bunların hiçbiri bizim aradığımız Evliya Çelebi değil. Ama görüyoruz
1: ama
0: ki
1: isim olarak var olduğunu
0: Evliya ismi, Evliya Mehmet Efendi ismi, Evliya Çelebi ismi, Evliya Bey, Evliya Efendi şeklinde Osmanlı arşivinde de mevzul miktarda buna dair belge bulmamız mümkün. Bunlardan bir tanesi bir gün inşallah birisi bulacaktır. Bizim aradığımız Evliya Çelebi olacaktır. O yüzden bilinmeyen bir isim aramıyoruz. Mesela burada bunu da çok bulduğumda çok heyecanlanmıştım. Evliya Çelebi'ye ait olması gerekir diye düşündüm ama arkasını ve sonunu takip edildiğinde o olmadı anlaşıyor. İşaretli kısımda Evliya Mehmet Çelebi yazıyor. Yani gördüğünüz gibi Evliya ismi Osmanlı tarihinde kullanılan bir isim. Belgelerde de yazılı kitabi kaynaklarda da var. Evliya Çelebi'nin ismi Evliya Çelebi. Lakabı, müstaharı, kendini gizlemek için kullandığı bir şey değil. Hı hı. Mesela isminin Evliya olduğuna dair biz 1975'ten itibaren daha kesin bilgilere sahibiz. Nereden sahibiz? Mesela 1665 yılında Viyana'ya gidiyor. Viyana'da Kara Mehmet Paşa elçi olarak gittiğinde onun mahiyetinde görev alıyor. Elçilik heyetinin masraf kayıtları içerisinde Evliya Efendi adında birisi var. Mesela onu da şöyle gösterebiliriz. Görsellerimizin içerisinde ben de bulabilirsem.
1: Sıradayız hocam, rejimi hemen versin. Bir sonraki sıradayız hemen.
0: İki numarayı açabiliriz. Evet. İki, üç ve dördü sırayla açarsak.
1: Tamam.
0: Evet. Bu daha sonra da üzerinde duracağız. Hı hı. Evliya Çelebi'yi bulabileceğimiz tek görsel. Evliya yani. Çelebi bunlardan bir tanesi.
1: Öyle mi? Ama çok zor.
0: Aslında zor değil. Çünkü aşağıda yukarıdaki numaraları kişilerin kimler olduğunu, hangi görevleri olduğunu anlatan açıklamalar var. Bu 1665 yılında Kara Mehmet Paşa'nın Viyana'ya elçi olarak girişini temsil eden döneminde yapılmış bir gravür. Hı hı. Ve bunlardan bir tanesi Evliya Çelebi. Yani hatta 4 numarayı açabilirsek orada biraz daha hangisi olabilirle ilgili en kuvvetli ihtimali.
1: Bilmece gibi hocam gerçekten.
0: Özür dilerim. 3 numarayı açabilirsek üç özür dilerim. 3 numara.
1: Merak ettim.
0: Evet. 46 numaradaki bu 4 kişiden bir tanesi Evliya Çelebi. Ama bu görselin de şöyle bir sıkıntısı var. Yüzü tasvir edilmemiş. Evet. Ama en azından kıyafetleriyle ilgili, işte boyuyla ilgili vesaire bize bir bilgi verebilecek elimizdeki tek kayıt. İşte bu stüdyoda da Evliya Çelebi ile ilgili birçok şey görüyoruz, çizimler görüyoruz. Bunların hiçbiri tarihi gerçekliği olan çizimler değil. Bunların hepsi yeni çizimler. Tek elimizdeki kayıt bu. Bunun işte bu elçilik heyetinin masraf kayıtlarını gösteren bir belge var. 4 numaralı belge. Bu belgenin içerisinde gelirse.
1: Bu arada hocam o belgeyi verirken arkadaşlar Evliya Çelebi'yi hep at üstünde görüyoruz. Tasvirlerde, gravürlerde. Enteresan.
0: Başka türlüsü zaten mümkün değildi.
1: Bir seyyah için.
0: Evet. Alttan 2, 4, 6.sı yani alttan yukarıya çıktığımızda 6.sı Evliya Efendi diye bir isim görüyoruz. Evliya, alttan 2, 4, 6.
1: Alttan 6, evet. Evliya Efendi.
0: Evliya Efendi. Bu bizim Evliya Çelebi. Bu Evliya Çelebi'nin isminin Evliya Çelebi olduğuna dair seyahatname dışındaki ilk kaynaktır. 1975 yılında tespit edilmiştir. Ve bu tespitten sonra Evliya'nın ismi Evliya mıydı değil miydi tartışmaları büyük oranda hükmünü kaybetmiştir. Ondan sonra duvar yazıları bulundu Evliya Çelebi'ye ait. 6 tanesi bugüne kadar intikal etmiş. Ama Evliya Çelebi'nin 30'a aşkın yerde duvara yazı yazdığını biliyoruz. Mesela onlardan işte 5 numarayı görebilirsek. 5, 6, 7, 8 sırayla. Evet. Melek Ahmet Paşa Hazretleri'nin müezzini Evliya-i Gülşen'i ruhu için Allah rızası için Fatiha sene 1071. Gezdiği birçok yere bunu da konuşacağız programın ilerleyen kısımlarında.
1: Bunu mu yazıyor?
0: Evet, Evliya Çelebi'nin günümüze ulaşmış böyle duvar yazıları var. Bu Evliya Çelebi'nin kaleminden çıkan belki de tek kayıtlar bunlar. İşte bu da Melek Ahmet Paşalı Seyyah Alem. Burada da kendini öyle. Yani bu yazdığı yer işte camilerin ana kapısına, tekkelere, anıt niteliğindeki ağaçlara, İşte önemli ziyaret.

0: ziyaret yerlerine Evliya Çelebi.
1: Ben buradaydım demek.
0: Evet, demek evet. için. Bu da 1082 tarihinde işte Melek Ahmet Paşalı Seyyah Alem Evliya Ruhu için Allah rızası için Fatiha yazan bir kayıt. Bu kayıtlar da tespit edildikten sonra Evliya Çelebi'nin isminden artık işte burada da kendisi için evet Allah rızası için evet şurada hemen solda Evliya yazıyor. Evet. Kedebi Müezzin Evliya diye sene 1074 tarihli bir şey, bir kayıt bu. Bu şekilde 6 tane duvar yazısı var. Bunu zaten programın ilerleyen safhalarında konuşacağız evet, herhalde vaktimiz evet. müsait olursa. Duvar yazıları tespit edildikten sonra 2005 yılında önemli bir belge daha tespit edildi. Eğer imkanımız varsa o da...
1: Hocam çok muzip bir hareket değil mi bu duvara buradaydım demek? Yani siz mizah anlayışı da var dediniz ama bana çok muzip bir hareket geldi. Gittiği yerde ben buradaydım diye kayıt bırakmak. Bilmiyorum, çok enteresan bir hareket.
0: Evliya Çelebi çalışmak iki şeyi gerektiriyor. Bir, yani iki şeyin birleşimini gerektiriyor. Muzip bir zekaya sahip olmayı gerektiriyor. Değil mi? Öyle gözüküyor. Aksi takdirde İki şeyinizi kaybedersiniz. Bir, akıl. İki, ruh sağlığınızı kaybedersiniz. Çünkü o kadar muzip tavırlar sergiler ki, yani işte duvara böyle yazan evet, birisi, evet. işte bir yerde bilgi verirken başka bilgiyi, farklı bilgileri kendisine göre birleştiren birisi. O yüzden çok dikkatli kullanılması gereken bir kaynak, çok dikkat edilmesi gereken bir isim Evliya Çelebi. Bunu defaatle vurgulamak gerekir. Israrla üzerinde durmak gerekir. Mesela en önemli kayıtlardan bir tanesi ismiyle ilgili Azize Katerina Manastırı diye bir dosya var. Onun içerisinde ki görselleri açabilirsek mümkünse. Evet. Mesela bu 2005 yılında yayınlanan bir belge. Azize Katerina Manastırı'nı ziyaret etmek için Evliya Çelebi'ye bir resmi izin verilmiş. Biz bunlara Evliya Çelebi seyahatnamesinde de gördüğümüz üzere papinta kağıt diyoruz. Evliya Çelebi işte bu tür papinta kağıtlar aldığını seyahatnamesinde birkaç yerde yazıyor. Onlardan bir tanesi de bu Tur-i Sina'daki Azize Katerina Manastırı'nı ziyaret etmek için kendisine verilen resmi izin. Buradaki ismi de Evliya Çelebi. Hı hı. Bunun metnini de Evliya Çelebi. Mesela bunun metni çok güzel. Bir kısmını en azından okumak icap eder. Evliya Çelebi'yi en güzel tarif eden metinlerden bir tanesi bu. Evet. Burada şöyle diyor. Türkçe tercümesinde. Hepiniz bilesiniz ki tarafımızdan tanzim olunan bu mektubun hamili Evliya Çelebi namuslu ve insan dostu bir insandır. Onun arzusu ve emeli seyyah-ı alem olmaktır. Gezdiği yerleri, şehirleri, kavimleri anlatmaktır. Kalbinde kötülük yoktur. Hiç kimseye haksızlık etmek, hiç kimseyi incitmek istemez. Biz onun namına tanıklık etmek isteriz ki kendisi muniz ve iyi bir insandır. Bu sebepten hepinizden niyaz ederiz ki onu iyi bir adam olarak misafir ediniz. O dindar Hristiyanlardan lütuflar ve iyilikler hak etmiştir. Her nerede bulunursa bulunsun veya seyahat esnasında ister karada ister denizde olsun, ister şehirlerde ister köylerde olsun, bizce ve pek çoklarınca insan dostluğu, barışsever bir kişi olarak tanınan kendisi hiçbir tahkikat ve soruşturmaya maruz kalmamalıdır diye devam eden ve seyahatname dışında Evliya Çelebi'yi bu kadar tatlı anlatan bir izin kağıdı. Burada da Evliya Çelebi'nin ismi Evliya Çelebi olarak zikredilmiştir. Bu sebeple sorunuza dönecek olursak Evliya bir ünvan, Evliya bir lakap, Evliya bir yakıştırma, Evliya bir müstahar değil. Hem seyahatnamesinde defaatle ve tek olarak belirttiği üzere hem Viyana'daki elçilik heyetindeki resmi kayıtta hem bu manastırları ziyaret için kendisine verilen papinta kağıtlarda hem duvar yazılarında ifade edildiği gibi bu Evliya Çelebi'nin bizzat ismidir ve hocasından kaynaklı olarak verilmiş bir isimdir efendim.
1: Bunu da netleştirmiş olduk evet. sizin belgelerinizde.
0: Uzun uzun anlatmak istedim çünkü çok tartışması işte yarım asır

0: yıllardır devam eden bir konu. Hem belgelerle hem de kendi eserinden ayrıntılı anlatmak isterim.
1: Noktayı da koymuş olduk, evet.
0: Evliya Çelebi'de nokta konmak mümkün değildir.
1: İsmiyle.
0: Biz virgül koyduk.
1: Evet, doğru.
0: Yarın başka birisi başka bir şeyi bulur. O zaman onu müzakere ederiz. Ama şimdilik geldiğimiz yer itibariyle konumumuz budur.
1: Kıymetli hocam, tabii 17. yüzyılda o insanların imkanları çok kısıtlı. Fakat biri çıkıyor, gençliğinden itibaren yollara düşüyor ve ölene kadar ömrünü yollarda geçiriyor açıkçası. Evet. Şimdi baktığımız zaman tabii evliyanın uzun yolculuk serüveni bir anda başlamıyor. Belirli bir başlangıç noktası var. Neden gezme arzusunda ve ilk olarak örneğin nereye gidiyor ve kaç yaşında, ne zaman? Nereden başlıyor bu yolculuğuna?
0: Şöyle, kitabında anlattıklarından başlayayım. Yani seyahatname'de anlattıklarından başlayalım. Gezme arzusu Evliya Çelebi'nin fıtratında olan bir arzu. Birincisi bunu teslim etmek lazım. Çünkü zorlamayla bu arzuyu bir insana kazandırmak mümkün değil. İkincisi, babası da gezmeyi seven ve gezen bir isim. Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde imparatorluğun farklı yerlerinde babasının izlerini bulmak için gittiğini söyler. Hmm. Seyahatnamenin birçok bölümünde babasının seyahatlerinden de bahseder. İkinci olarak bu bir baba mirasıdır diyebiliriz. Üçüncü olarak pek dile getirilmese de benim özel kanaatimi söylüyorum. Babasının çok evlenmesinden kaynaklı olarak bir durum kaçış varmış gibi geliyor. Hmm. Çünkü farklı annelerden doğan kardeşler var. Bunlar zaman zaman anlaşamıyor. Farklı eşler var. Bu kaçış sadece imparatorluğun farklı yerlerine değil. Daha çocukluğundan itibaren mesela medrese eğitimi alıyor ve bu medrese eğitiminin önemli bir kısmını yatılı olarak tamamlıyor.
1: Kendi tercihiyle mi acaba?
0: Bunu bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz, evet.
0: Ama mesela 7 yıl gittiği bir medrese var. Orada yatılı olarak kaldığını biz biliyoruz. İşte Enderun'a verilmesinin, Enderun'da kalmasının, her fırsat buldukça çok uzaklara gitmesinin bir özel durumu olduğunu ben düşünüyorum. Bu benim seyahatnameden okuyarak ulaştığım şahsi bir kanaat. Kesinlik arz etmez ama bence seyahatlerinde, seyahat etmesinde bu etkenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bu durumun Evliya Çelebi'nin hiç evlenmemesinin de en önemli sebeplerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hmm. Çünkü belki ileride soru gelirse ele alırız. İşte evlendi mi, evlenmedi mi konusunu. İşte bir insan evlenmemiş olabilir ama evlenmeye de karşı durduğunu görüyoruz. Hı hı. Bunun da ailesinin özel durumundan kaynaklı
1: travmatik bir süreç
0: olabilir. Olabilir. Bunu ne zaman kesinleştirebiliriz? Bir yazı bulabilirsek veyahut da en iyi ihtimallerden bir tanesi, işte babasının vefatı münasebetiyle mirasının taksim edildiğini biz biliyoruz. Hı hı. Bu taksimin bazı problemlerle karşılaştığını, aile içerisinde bazı gerginliklere sebep olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir resmi yazışma bulur isek, kaç eşi olduğunu, kaç kardeş olduğunu, miras taksiminde ne tür problemler olduğunu bulabilirsek, bu söylediklerimizi teyit etme imkanımız var. Ama şimdilik hissi kablel vuku dediğimiz seyahatnameden benim gördüklerim. Şunun için de bunu söylemek istiyorum. Babasından çok çok çok vurgulu bahsetmesine, babasının tecrübelerine çok defaatle atıf yapmasına, işte her seyahatnamesinden dönüşte özellikle babasıyla kavuşmasını uzun uzun anlatmasına rağmen annesi neredeyse hiç yok.
1: Evet.
0: Aile ortamı hiç yok. Kendisinin bir aile kurduğu hiç vaki değil. Bunun tersini anlattıkları var. Bu şahsi durumunu da dikkate almak gerektiği kanaatindeyim.
1: Kıymetli hocam, 3 opsiyondan bahsettiniz. Üçüncüsü daha güçlü olduğu kanaatinizi söylediniz kendinizce. Bir de dördüncü var. Benim duyduğum,
0: evet.
1: Gördüğü bir rüya üzerine mi acaba? Fakat bunu kısa bir ara verelim isterseniz. Bu sorunun cevabını da daha detaylı sorarak aradan sonra sizden almış olayım müsaadenizle. Değerli tarih severler, kısa bir ara, ayrılmayın. Birazdan tekrar an ve zamanda burada olacağız.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla devlet eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden, nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 Portre'de veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Doktor Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Devam ediyoruz An ve Zaman'a değerli tarih severler. Profesör Doktor Uğur Demir hocamla beraber Evliya Çelebi'nin ve en önemli eseri Seyahatnamesi'nin bilinmeyenlerini konuşuyoruz. Çok da önemli bir noktada kaldık ama öncesinde hatırlatmak istiyorum. Dünya Seyyahı etiketine yazıyorsunuz. Ben merak ettiklerinizi hocama soracağım birazdan. Aynı zamanda yine hocamın kitabından da bahsetmek istiyorum. Rüyadan Matbaaya Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin tarihi eseri Sayın Uğur Demir hocamın. Burada da bugün konuştuğumuz konuları, elbette her şeyi konuşmamız mümkün değil, detaylarını, satır aralarını merak ederseniz hocamın kitabından da öğrenebilirsiniz diyorum. Kıymetli katkılarınız için teşekkür ediyoruz hocam tekrardan. Kaldığımız yerden devam edelim kıymetli hocam.
1: Evet.
0: Evliya Çelebi'nin yola çıkış hikayesini, ona ilham veren şeyleri ya da iten şeyleri, onu seyyahlığa iten durumu, belki ilk gittiği yerleri konuşmaya başlamıştık. Siz birkaç anekdot aktardınız. Ben de programı ara verirken dedim ki bir de bir rüya gördüğü rivayet edilir. Ne kadar yazıyor, yazmıyor bilmiyorum. Onu sizden öğreneceğiz. Bir rüya üzerine de yola çıktığı söylenir hocam. Bu doğru mudur yoksa rivayet midir? Hangi ihtimal daha kuvvetlidir? Buyurunuz.
1: Birçok programda Evliya Çelebi'yi konuşurken en fazla muhatap olduğumuz sorulardan bir tanesi budur. Evliya Çelebi'nin rüyası gerçek midir değil midir? Evet. Şimdi rüyanın gerçek olup olmadığını test etmemiz mümkün değil. Yani görmüş olabilir, görmemiş olabilir. Burada rüyayla ne iş yapmak istediğini anlamak zorundayız. Bunun üzerinde düşünmek zorundayız. Yani kimse görmemiştir diyemez, görmüştür de diyemez. Bunun bir ölçüsü, bir kesin hükmü yok. Ama Evliya Çelebi neden rüyayla bunu anlatmak istiyor? Aslında Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde rüya konusu çokça işlenen bir konudur. Osmanlı dönemi tabiriyle söyleyecek olursak, Evliya Çelebi'nin bizzat kendisi çok iyi bir muabbirdir. Muabbir şu demek, rüya yorumcusu demek. Mahiyetine katıldığı birçok paşanın rüyalarını Evliya Çelebi defaatle yorumlamıştır. Mesela Melek Ahmet Paşa'nın birçok rüyasını anlatır. Bu rüyaları hep Evliya Çelebi'ye anlatıp yorumlattığını anlatır. Başka paşaların rüyalarını anlatır.

0: anlatır vesaire. O yüzden Evliya Çelebi için rüya sadece kendine has bir anlatım unsuru değildir. Hayatın olağan akışında vuku bulan ve günlük hayatta tesir ettiğine inanılan ve Evliya Çelebi'nin de yorumlarına çok değer verilen bir olgudan bahsediyoruz rüyayla. İkincisi şu, Evliya Çelebi bunu Ahi Çelebi Camii'nde bir inzivaya çekilmişken gördüğünü söyler. Fakat hep biz buna rüya deriz. Bu rüya ile yakaza arasında, yani rüya ile gerçeklik arasındaki bir alemde aslında olan bir durumdur. Biz bunu rüya diyerek biraz geçiştiriyoruz. Seyahatname'de bu bir sayfa olarak anlatılır. Ve anlattığından Evliya Çelebi'nin bunu bir işte rüya aleminde işte rüya deyip geçiştirmediğini, bilakis işte inzivaya çekilmişken, işte ibadet halindeyken, özel dualar edip özel ibadetler ettikten sonra özel bir ruh haleti içerisindeyken rüya ile gerçek alem arasında karışık olarak gördüğü bir anlatım. Ve orada hepimizin de bildiği işte rüyanın uzun anlatımını burada vaktimiz çok yok. Hazreti Peygamber'in karşısına getirildiğinde şefaat ya Resulallah diyecekken seyahat ya Resulallah diyerek bunun da Peygamber Efendimiz tarafından amin karşılığı verilerek ömrü boyunca seyahat etmesinin bir sebep olarak anlatır. Tatlı bir gerekçedir. Mesela ben hep şunu söylüyorum. Kurgu konusunda sıkıntısı olanlar Evliya Çelebi'yi okusunlar. Her türlü durumla ilgili Evliya Çelebi'de çokça farklı kurgu unsurları vardır. Bunlardan bir tanesi de rüya da bunlardan bir tanesi olabilir. Olmayabilir ama anlatmak istediğine çok güzel yakışan bir unsurdur diye söylemek gerekir rüyayı.
1: Hocam ilk seyahatini nereye yapıyor?
0: Evliya Çelebi ilk seyahatini İstanbul'a yapıyor. İstanbul'u adım adım gezmiş birisidir. Bu yaklaşık 15 yıl süren bir gezi.
1: 15 yıl İstanbul'u
0: evet.
1: mu geziyor?
0: Ve burayı da gezmesini bizzat babası telkin etmiştir, tavsiye etmiştir. İlk gezeceksen işte İstanbul'u gez demiştir. Adım adım gezmiştir. Her bir unsurunu görüp kaydetmiştir. Bugüne kadar yazılmış en ayrıntılı İstanbul rehberi Evliya Çelebi seyahatnamesidir. Tam bir cilttir. Bir cildin tamamı İstanbul'u anlatır. Hem de her şeyiyle. Dilencisinden bozacısına, sokak köpeğinden işte saray törenlerine, padişahın günlük gezilerinden meyhane meclislerinin muhabbetlerine varana kadar bir şehrin aradığımız bütün unsurlarını biz seyahatnamenin birinci cildinde bulabiliriz. Bu manada seyahatnamenin iki cildi özeldir. Sadece birer şehre tahsis edilmiştir. Bunlardan birincisi, birinci cilt İstanbul için tahsis edilmiştir. Sonuncusu da Mısır için tahsis edilmiştir. Bu ikisi çok ayrıntılı şehir anlatımlarıdır. Bugüne kadar da Evliya Çelebi'nin bu birinci cildinde anlattığı İstanbul'un üzerine o tatlılıkta, o zenginlikte, o tarihi derinlikte bir ikinci İstanbul rehberi diyeyim ben. Tarihi demek yeterli olmaz. Tam olarak Evliya Çelebi'nin yaptığını karşılamaz. Bir metin daha kaleme alınmış değildir efendim.
1: Hocam askeri tarihçiler, istihbarat tarihi, işte günlük hayat, programın açılışında da söylediğiniz mutfakla ilgili gastronomi tarihi, tıp, astronomi, bunlarla ilgili çalışan niş tarihçilerin hepsi Evliya Çelebi'den mutlaka, yani her alanda bir referans alıyorlar. Her şeyi buluyorlar. Gezdiği yerlerden de o kadar geniş çerçevede her şeyi yazıyor ki çok ciddi, çok zengin bir kaynak. Ve her yeri geziyor galiba. Ne kadar yer geziyor? Özellikle Mısır'a çok gittiğini görüyoruz. Mesela neden Mısır'a bu kadar gidiyor? Özel ilgisi mi var? Gezdiği yerleri biraz isterseniz konuşalım.
0: Evliya Çelebi bugünkü sınırlar içerisinde yaklaşık olarak 40 ülkeyi gezmiş bir isimden bahsediyoruz. İşte Viyana'dan Hazar Denizi'ne kadar, Karadeniz steplerinden işte Kuzey Afrika'nın tenha kabilelerinin olduğu yere kadar gezmiş bir isimden bahsediyoruz. Mısır birçok defa gittiği bir yer değil. seyahatler içerisinde son defa gidip kuvvetle muhtemel orada vefat ettiği bir yer. O yüzden oraya ayrıntılı bir cilt bırakmıştır. 10. cilt Mısır ve aslında Kuzey Afrika, Nil'in kaynağı, işte Habeş gibi bölgelere ayrılmıştır. O yüzden Mısır'a birçok defa gittiğini söylememiz mümkün değil. Ama Evliya Çelebi imparatorluğun farklı yerlerinde birçok defa, 6-7 defa gittiği yerler var. Mesela Erzurum'a birkaç defa gitmiştir, Bursa'ya defaatle gitmiştir, işte Selanik'e birkaç defa gitmiştir, Belgrad'a birkaç defa gitmiştir vesaire. Bu manada çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ben bir tarihçi olarak, bir bilim adamı olarak Evliya Çelebi'nin şu özelliğine şükrediyorum. İlgi alanı çok geniş bir insan. İnsan gezebilir, insan görebilir, gördüğünü kaydedebilir, seyahatname de yazabilir. Biz birçok seyahatname biliyoruz. Bunların bazıları dünya çapında meşhur seyahatnameler. İşte Marco Polo seyahatnamesini biliyoruz. Bu taraftan İbn Batuta seyahatnamesini, İbn Fadlan seyahatnamesini biliyoruz. Ama bunların hiçbiri, dünyadaki hiçbir seyahatname ilgi alanlarının genişliği itibariyle Evliya Çelebi ile mukayese edebilecek bir isimler değiller. İkincisi, insanın ilgi alanı geniş olabilir. Ama bu genişliği anlatabilecek edebi derinliği olmayabilir. Evliya Çelebi de bu genişliği anlatabilecek edebi zenginlik ve genişlik de çok fazla. Edebi genişliği fazla olabilir ama tasvir etmek için bakış açısı yeterli olmayabilir. Evliya Çelebi'nin metinlerini okuduğunuz zaman gözünüzü yumun ve bir anlattığı yeri hayal edin. Ben her gittiğim yerde yüksek bir yere çıkar ve seyahatnamede Evliya Çelebi'nin o yeri nasıl anlattığını hayal ederim. Sonra gözümü açarım, nasıl uyuyor diye bakarım. Büyük oranda şehrin fiziki yapısını size anlatmış olur. Bunu nasıl yapar? İki sebeple yapabilir. Evliya Çelebi resme meraklı bir isim. Resim için özel dersler almış bir isim. Yani tasvir etmeyi ve tasvir ederken de etraflı tasvir etmeyi bilen birisi. Aldığı eğitim ve özellikli sebebiyle de o tasvirini zevkli bir şekilde anlatabilecek edebi derinliği olan bir isim. Ve şahsi ilgisinin genişliği de buna eklendiğinde dünyada hiçbir şekilde rakibi olmayan bir seyahatnameden bahsediyoruz. O yüzden Evliya Çelebi'nin gittiği bir yer olsun da onun anlattıkları yazılmadan o yer anlatılabilsin. Mümkün değildir. Mesela İslam Ansiklopedisi'nin şehir maddeleri var. Lütfen gidip bakılsın. Evliya Çelebi oraya gittiyse muhakkak en geniş bilgiler Evliya Çelebi'nin anlattıklarıdır. Ve anlattıklarının büyük bir kısmı da alternatifi olmayan bilgilerdir. İşte şehrin evlerinin damından tutun, işte günlük sokaktaki kıyafetlere, konuşmalarına, yeme içme adabına, hamamından çeşme muhabbetine varana kadar o kadar geniş anlatabilecek bir ilgisinden bahsediyoruz. Şunu da eklemek lazım. Bu kadar farklı özellikleri bir arada bulunduran ve bu yerlere birçok defa gitmiş bir kişinin seyahatnamesini baştan sona okuduğunuzda sizi tekrar problemi hiç karşılamaz. Evliya Çelebi de mesela Bursa'yı okuduğunuzda diyelim ki 5 defa gitti, 7 defa gitti. 7 defa gitmenin verdiği tekrar hiç yoktur. O yüzden Evliya Çelebi seyahatnamesi çok iyi çalışılmış bir metindir. Şunu biliyoruz, Evliya Çelebi giderken gezdiği yerleri her gördüğünde bizzat notlar alıyordu. Daha sonra bunları kitaba dönüştürdü. Kitaba dönüştürürken bu notları üzerinde çok iyi çalışmış bir isimden bahsediyoruz. Bu kadar farklı unsuru bir arada bulunduran bir ismin böyle bir dünya mirasını kaleme alması ve onun bugüne intikal etmesi en azından benim için şükrü en önemli vesilelerden bir tanesidir.
1: Kıymetli hocam, çok fazla izleyenimiz var ve çok sorumuz var. Benim sorularımın yanında seyirci soruları da var. Ara ara onlara da müsaadenizle yer vermek istiyorum. Öncelikle selamlarımı iletmek istiyorum. Ayşe Eski, Ramazan Eski ve ailesi bizleri izliyorlarmış. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz
0: biz
1: kendilerine.
0: Biz de selamlarımızı iletiyoruz.
1: Nafiye Yardımcı bizleri izliyormuş. Selamlarımızı iletiyoruz kendilerine bu saatte bizlere eşlik ettikleri için. Ve tarih gönüllüleri her zamanki gibi İrfan Yazıcı, Arzu Şebnem Sever ve ekibi bizleri izliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ve İrfan Bey'in bir sorusu var. Rakip dediniz ya hocam az önce.
0: Evet.
1: İşte Marco Polo ve diğer seyyahlar. Ama mesela İrfan Bey'in enteresan bir sorusu var. Hocam demiş, Evliya Çelebi ile Katip Çelebi, ikisi de aynı dönemde çağdaş seyyahlar.
0: Evet.
1: Acaba birbirleri hakkında bir şeyler söylüyorlar mı? Ne söylüyorlar?
0: Birbirleri hakkında hiçbir irtibatlarına dair bir şey yok. Ne Katip Çelebi'de ne Evliya Çelebi'de. Bunların ikisi de Çelebi ama birbirinden haberdar olduklarına dair bir atıf hiç yok. Şunu söylemek lazım. Doğru, Katip Çelebi de Evliya Çelebi kadar değilse bile imparatorluğun önemli bir kısmını görevleri icabı gezmiş bir isimdir. Fakat Evliya Çelebi gibi zengin bir bakış açısına sahip değildir. İkisinin yazdıklarına bakarsanız Katip Çelebi'nin kuru bir bürokrat gibi yazdığını görürsünüz. Hmm. Bir ansiklopedi maddesi. Çünkü Katip Çelebi ansiklopedisttir. Hmm. Evliya Çelebi'nin böyle bir zorunluluğu ve takıntısı yoktur. İyi ki de olmamış. O yüzden çok daha geniş yazar. Çok daha geniş yazar. Mesela Menazül Avalim vardır. O da aynı dönemin seyahatname metinlerinden bir tanesidir. Menazülül Evalim'i yazan bir kadıdır ve yazdığı metin kurudur. Okuduğunuz zaman hiç zevk alamazsınız. Evliya Çelebi bilgi, kurgu ve zevk üçlüsünü çok güzel başarabilmiş bir isimdir. O yüzden ne Katip Çelebi'yle ne de Menazülül Evalim'le ne Marco Polo'yla ne İbni Battuta'yla ne İbni Fadlan'la mukayese edilebilecek bir isim değildir. Yaklaşık olarak bir saattir, bir buçuk saattir konuşuyoruz. Nasıl bir eser üzerinden konuştuğumuzu da gösterirsem,
1: evet,
0: bu daha iyi anlaşılır. Şimdi elimde Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin birinci cildinin tıpkı basımı var. Türk Tarih Kurumu tarafından bu yapıldı. Seyyid Ali Kahraman üstadımız bunu yayına hazırladı. Kendisi Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin en önemli metin uzmanıdır. Burada da hürmetlerimi iletmek isterim kendisine. Gösterelim nasıl bir metin.
1: Yönetmenimizden, evet, rica edelim hocamızın.
0: Şayet mümkünse.
1: Evet.
0: Bu birinci cildi. Birinci cildi işte fiziki olarak şöyle gösterecek olursak. Böyle bakın. Sürekli kenar notları var. Ana metin.
1: Orijinal metin değil
0: mi? Orijinal. Bu Evliya Çelebi'nin kendi nezaretinde, gözetiminde hazırladığı nüshası bu. Müellif nüshası diyoruz biz buna. Bunlar Topkapı Sarayı'ndadır tam takım olarak. Bu şekilde hazırlanmış 10 kitaptan bahsediyoruz. Sayısal olarak bir rakam vereyim. Yani daha iyi anlaşılsın diye. Büyüklüğünü anlatmak adına. Neye tekabül eder? Bu gösterdiğim şekilde 4152 sayfadır orijinali. Hiçbir seyahatname ne Marco Polo ne İbni Fadlan ne İbni Batu'da sayfa olarak bile Evliya Çelebi seyahatnamesiyle boy ölçüşemez.
1: Hocam, bu seyahatnamede tuttuğu notlar var. O notlar ayrı mı yoksa seyahatname içinde?
0: O notlar
1: içinde...
0: bu seyahatnamenin kaynağı.
1: Tamam.
0: Ama bugüne kadar tespit edilmiş değil. Nereden biliyoruz? Seyahatnamede kendisinin her gezdiği yerle ilgili notlar aldığını, daha sonra bu notları da bu kitaba kaynaklık ettiğini söylüyor. Bu 4152 sayfalık seyahatnamenin kelime olarak zenginliği de şu kadar. 3.025.856 kelimedir.
1: İnanılmaz.
0: Türk Edebiyatı'nın en önemli eseridir Evliya Çelebi Seyahatnamesi aynı zamanda. Bu 3.025.856 kelimenin de müstakil kelime sayısı 170.147'dir. 170.000 müstakil kelime var. Yani tekrar etmeyen. Mesela kıyas için söyleyelim. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk'ünde 8.000. Şemsettin Sami'nin Kamusu Türkisi'nde 29.000. Reda Os'un Türkçe, Osmanlıca, İngilizce sözlüğünde 47.000 kelime var. Evliya Çelebi'de ise 170.000 müstakil kelime var. Toplam kelime sayısını bir daha söylemek istiyorum. 3.025.856 kelime ve seyahatname bu boyda, bu orijinal boyundadır. Yani büyük boy, sık aralıklarla yazılmış, küçük harflerle yazılmış 10 kitap, 5 ciltlik bir dünya mirasından bahsediyoruz. Yani bir kişi bunun orijinalini kaldırmaya çalışsa seyahatnamenin bizzat kendisini bile kaldıramaz.
1: Evet.
0: İçindekileri zaten kıyas bile edilecek şekilde değil. 51 yıl seyahat ettiğini söylüyor. Başka bir yerde 40 yıl.

0: binlerce sayfalık bir bilgi birikimi var ve bunun kitaba dönüştüğü de merak konusu. Birdenbire kitap çıkarmıyor. Yani parça parça kitap çıkarmıyor. Birdenbire mi çıkarıyor? Nasıl kitaba dönüşmüş bunlar? Mısır'da birdenbire mi notlarını kitaba aktarıyor? Yoksa o notlardan başkası mı kitaba aktarıyor? Nasıl
1: şöyle, olur? Bugünkü bilgilerimiz itibariyle şu kanaatteyiz. Notları çok fazlaydı ve oldukça karışıktı. Evliya Çelebi bunları bir kitaba dönüştürmek istedi. Yanına bir katip aldı. Katibe notlarını yazıya döktürdü. Bu kitap haline gelmesinin birinci aşamasıydı. Birinci aşama yaklaşık olarak 1683'ün sonlarında tamamlandı. Ama Evliya Çelebi daha sonra 10 kitap olarak hazırladı bu seyahatname üzerinde. Bizzat katibiyle birlikte çalışmaya devam etti. Nereden biliyoruz? Metnin içerisinde satır aralarına, metnin kenarlarında mütemadiyen eklemeler, çıkarmalar, düzeltmeler, yeni bilgiler, işte yanlış olan bilgilerin düzeltilmesi, kurgunun yeniden yapılması ile ilgili metin içi talimatların sürekli devam ettiğini görüyoruz. Yani 1683'te tamamlanmış olsa bile bu eser üzerinden Evliya Çelebi'nin benim kanaatince en az 5 sene daha çalıştığını söylemek mümkün. Çünkü Evliya Çelebi en kötü ihtimalle 1687'nin son aylarında, bana göre de 1688'in ortalarında vefat ettiği için bu eserin en son halini göremeden vefat ediyor. Zaten kendisi de seyahatnamenin birçok yerinde bunu bir müsvedde olarak adlandırıyor. İşte bir derviş hırkası olarak tarif ve tasvir ediyor. Onun kafasındaki kurgunun son hali bu değil. Çünkü notlarından bu anlaşılıyor. İşte bazen kenarlarda şu diyor ki, 3 sayfa ileriye alınsın, bu bilgi genişletilsin, bu daha sonra ilave edilecek, bu burada çıkartılsın, bu burada olmadı şeklinde talimatların metin üzerinde sürekli olduğunu görüyoruz. Ve bu talimatlar, bu eklemeler, bu çıkarmalar 5. kitaptan sonra gittikçe azalıyor. Demek ki ilk kitaplar üzerinde yoğun bir çalışma serüveni devam etmiş. Fakat ömrü vefa etmediği için Evliya Çelebi bu eserin son halini göremeden bu dünyayı terk etmiş. Bence bu da çok büyük nimet. Şayet kitabın son halini biz görmüş olsaydık, Evliya Çelebi'nin birçok metin üzerindeki tasarruflarını, metinle ilgili düşüncelerini göremeyecektik. Eserin bu şekilde müsvedde olarak kalması, tamam son halini göremediğimiz için üzülüyoruz ama Evliya Çelebi'nin son halinde çıkaracağı birçok bilgiyi bir daha göremeyeceğimiz için, nasıl bugüne notları henüz tespit edilmediyse ve o göremediğimiz gibi ve bunun içinde çok büyük üzüntü duyduğumuz gibi, bu da tamamlansaydı bu da hükmünü tamamlayacaktı ve bu da bu şekilde ortadan kaldırılacaktı. Son çünkü halini evet. görmek ister ve biz buradaki birçok bilgiden mahrum olacaktık. İyi ki de %70'lik bir oranda biz bunu müsvedde olarak görüyoruz. Ve Evliya'nın vefat edene kadar zihinsel meleklerini diri tuttuğunu, diri olduğunu, metin üzerinde çalıştığını, dünyaya çok büyük bir miras bıraktığının farkında olduğu için metin üzerinde ince işçilik yapmaya devam ettiğini biz söyleyebiliriz.
0: Çok önemli bilgiler. Kıymetli hocam, seyahatnamenin son hali ve akıbetiyle ilgili birkaç soru daha soracağım ama ondan önce evet. yine merak edilen bir soru daha var. Buraya geri dönmek istiyorum. Bazı araştırmacılar onun devlet adına bilgi topladığına dair söylemleri var. Bilmiyorum siz bunu destekliyor musunuz ama Evliya Çelebi bir ajan mıydı ya da casusluk yaptı mı seyyah adı altında?
1: Tabii ajanlık ve casusluk teknik bir tanımlama. Fakat şunu söylemek mümkün. Yani casuslu ajandı ben diyemem. Fakat en önemli bilgi kaynaklarından bir tanesiydi. Bunu birçok örneği var. Benim en çarpıcı bulduğum örneklerden bir tanesini arz edeyim. O da şu. 1665 yılında Kara Mehmet Paşa Viyana'ya elçi olarak görevlendirildiğinde İlk başta o elçilik heyetinde yer almadığı halde Evliya Çelebi o elçilik heyetine dahil edilmiştir. Evliya Çelebi'nin o elçilik heyetine dahil edilmesinin en önemli sebebi, Osmanlı devlet adamlarının Viyana'yı kuşatmak için belirli planlar ve tasavvurlar içerisinde bulunuyor.

0: bulunmasıydı. Ve Evliya Çelebi gibi gözlem yeteneği çok üst. Kişisel ve coğrafi mekanlarla ilgili gözlem yeteneğini kullanabilecekleri bir ismi hemen o elçilik heyetine dahil ettiler. Viyana ile ilgili Evliya Çelebi'nin yazdıkları bugün Viyana'nın da en önemli tarihi kaynaklarından bir tanesidir. Viyana'yı öyle anlatır ki Osmanlı'nın 1683'te Viyana'yı muhasara etmesini Evliya Çelebi seyahatnamesiyle kıyas ederek okursanız neredeyse Evliya Çelebi'nin talimatları üzerinde şehrin muhasara edildiğini görürsünüz. Şehrin surlarının neresinin zayıf olduğunu, nerede topların olduğunu, neresinin tamir edildiğini. Yani tam manasıyla bir istihbarat toplamak için gönderilmiştir. Bunu zaten kendisi seyahatnamesinde şöyle anlatır. Der ki 1665 yılındaki bu elçilik görevinden İstanbul'a döndüğümde 4. Mehmet beni özellikle yanına çağırdı ve yaklaşık bir hafta Viyana ile ilgili beni sorguya çekti. Bu sadece bununla mı ilgili? Hayır. Mesela İran'a gidecek, İran'la ilgili istihbarat toplayacak, Kırım'a gidecek, orayla ilgili istihbarat bilgi toplayacak. Mısır'a gidecek, orayla ilgili bilgiler toplayacak, Anadolu. Nereye gittiyse Evliya Çelebi bilgi toplamıştır. Ama bu bilgiyi sadece saray için toplamamıştır. Farklı devlet adamları yine de bu bilgileri naklettiğini biz seyahatnamesinden biliyoruz. Çünkü bu becerisi var ve bu becerisinden herkes istifade etmek istiyor. O yüzden herkes Evliya Çelebi'yi meclisinde bulundurmak istiyor. Bazen de bulundurmaktan içtinab ediyor. Evet. Çünkü hem kulağı delik, insani ilişkileri çok iyi, çok çabuk insanlarla diyaloğa geçebiliyor. Ve çabuk bilgi alıp bunu bir değere dönüştürebilen bir isimden bahsediyoruz. Ben şu umudu hep taşıyorum. Evliya Çelebi'nin bir gün bu sözlü olarak aktardığını anlattığımız istihbarata dair, bilgilerine dair resmi yazışmalarının da raporlarının da arşivden çıkacağı kanaatindeyim. Bu bende hissi kablel vuku. İnşallah biz görürüz ve bu anlattıklarımızın da teyit edildiğini görmenin mutluluğunu yaşarız.
1: Hocam hiç gitmediği yerleri yazdığı bilgisine ulaşıyor muyuz? Gitmediği yerleri yazmış mıdır? Yoksa yazdığı her şey bizzat gidip gözlemlediği yerler midir seyahatnamede?
0: Seyahatnamede Evliya Çelebi bu hususa zannediyorum kendisiyle ilgili en çok tartışılacak konulardan bir tanesinin olduğunu düşündüğü için şöyle der mesela. Bir yere gitmediyse burası hakir tarafından görülmemiştir. Hakir buraya gitmemiştir. Hakir orayı temaşa edememiştir. Hakir işte şöyle yani gitmediğini özellikle belirtir ve gidip görmediği yerleri anlatma konusunda çekimser kalır. Şayet anlatacaksa da güvenilir bir kişinin bilgilerine dayanıyorsa rivayet olarak onu nakleder. Mesela Çin'e, Hindistan'a gitmediğini söyler 10. ciltte ve cümlesini şöyle tamamlar. Ben buralara gitmedim, anlatmam olmaz der. Mesela şöyle denir. Evliya Çelebi mesela Fransa'ya gittiğini söyler. İspanya'ya gittiğini söyler. İsveç'e gittiğini söyler. Mesela en fazla tartışma konulardan bir tanesi. Buralara gitmemiştir Evliya Çelebi. Şöyle anlatır. 1665'te elçilik heyetiyle Avusturya'ya gittiğinde Avusturya kralı ona bir gezi izni vermiştir. Yaklaşık 3 sene Viyana'da kalındığı için bu süre zarfında Evliya Çelebi zikrettiğimiz ülkeleri gezdiğini anlatır. Araştırmacılar der ki Evliya Çelebi'nin buraları gezmesi mümkün değildi. Gezseydi zaten yazardı. Ben de şu kanaatteyim. Yine biraz önce istihbaratla ilgili belgelerde ifade ettiğim üzere bir gün birisi Evliya Çelebi'nin İspanya, Fransa, İsveç seyahatleriyle ilgili kayıtları bulacak ve yayınlayacak. O günü ben meraklı beklediğim günlerden bir tanesi de odur. Çünkü gitmeseydi zaten onu böyle gittim ama yazmadım, yazamadım şeklinde anlatmazdı. Yani şöyle gittim ama burada anlatmıyorum diyor. Ama başka yerde anlatmadığını söylemek mümkün değil. Bir gün birisi bu seyahatleri de bulacak ve biz Evliya Çelebi'nin başka seyahatlerine de sahip olacağız kanaatindeyim.
1: Evet. Hocam işaret ettiniz. Vefatından sonra eserinin akıbeti de en az hayatı kadar çetrefilli galiba.
0: Evet.
1: Çünkü seyahatname

0: Seyahatname'nin, yani Evliya Çelebi'nin vefatından sonra Seyahatname'nin bir kayboluş hikayesi de var zannediyorum. Ne oluyor Seyahatname'ye vefatından sonra hocam?
1: Kuvvetle muhtemel Evliya Çelebi 1688'in başlarında Kahire'de vefat etti. Hı hı. Bunu yani İstanbul'a geldi diyenler var. Bununla ilgili tek bir kayıt var Seyahatname. Bu da tam açık değil. İşte hamamlarla ilgili bilgi verirken, işte ben işte Mısır'dayken İstanbul'da yeni hamamlar yapılmış, ben onu temaşa etmedim diye verir. Bu duyarak mı nakletti, işte geldi de gördü. Ama benim kanaatim Mısır'da 1688'lerin başında vefat ettiği ile ilgili. Vefat ettikten sonra 1720'lere kadar, yani 1680'dan 1720'lere kadar Seyahatname büyük ihtimal Mısır'da kalıyor. Bununla ilgili elimizdeki tek kayıtta, görselleri eğer gösterebilecek şu şeyleri söyleyeyim ben. 13 ve 14. görselleri eğer gösterebilirsek, Seyahatname'nin kapaklarında mühürler var. İşte o mühürlerde İbrahim Bilbisi 1132 diye yazıyor. Bu da Evliya Çelebi'nin, evet, birinci cildinin kayıtlarından bu. İşte soldaki kayıtlarda El Emir İbrahim diye yazıyor. Sağ en üst köşede 1132 İbrahim Bilbisi yazıyor. Bu Evliya Çelebi'nin Kahire'de tanıdığı Ömer Bilbisi adlı, işte Mısır'ın önde gelen isimlerinden birisinin oğlu. Demek ki Evliya Çelebi 1680'larda vefat ettiğinde, 88'in başında vefat ettiğinde Seyahatnamesi aile dostu olan Ömer Bilbisi'nin oğlunun eline geçmiş. Ne zamana kadar? İşte buradaki tarihte gördüğümüz üzere en iyi ihtimalle 1132 tarihine kadar İbrahim Bilbisi'nin elinde Mısır'da Kahire'de kaldı. Ama orada evet, İbrahim Bilbisi diye sağ tarafta yazıyor. El Emir İbrahim diye yazıyor şeyde, sağdaki, soldaki kayıtta. Bunlar Evliya Çelebi vefat ettiğinde Seyahatnamelerin Mısır'da kaldığına ve 1720'lere kadar da orada kaldığına dair elimizdeki tek ve en önemli kayıt. Ama 1742 yılına gelindiğinde, 1742'nin Ocağı veya Şubat'ında İstanbul'a geldi. Niye geldi? Bu da çok ilginç bir durum. Niye geldi? Kimin eliyle geldi? Bilmiyoruz. Bununla ilgili elimizde tek bir kayıt var. O da 18 numaralı kayıt. 18 numaralı görseli gösterebilirsek onu da anlatmak isterim. Evet. Bu Evliya Çelebi Seyahatnamesi İstanbul'a geldiğinde seyahatnameyi kopya eden müstensihlerden birinin kaleme aldığı ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin tarihiyle ilgili ilk ve en önemli kayıtlardan bir tanesi. Burada Evliya Çelebi kimdir? Seyahatname nedir? Önemi nedir? Ve Mısır'dan İstanbul'a nasıl gelmiştir ile ilgili bilgi var. Burada anlatıldığına göre eser Mısır'da kalmıştır. 1742 yılında ise dönemin Darüssaada ağası Hacı Beşir Ağa'ya hediye edilmek suretiyle gelmiştir. Bu da çok ilginç. Yani bu kayıt eğer elimizde olmasaydı, evet, biz kocaman bir yarım asırın neredeyse bilinmezliklerini bugün anlatacaktık ve bir sürü faraziye dile getirecektik. Ama en azından elimizde böyle bir kayıt var. Geldiği dönemin kaydı. İyi ki de bu kaydı
0: İstanbul'a
1: yazmış.
0: İstanbul'a geldiği.
1: Evet, İstanbul'a geldiği, Hacı Beşir Ağa'ya hediye edildiği, Hacı Beşir Ağa'nın işte bunu kopya ettirdiği, çok ilgi gören bir eser olduğunu. Niye Hacı Beşir Ağa'ya hediye ediliyor? Kuvvetle muhtemel Hacı Beşir Ağa daha önce Mısır'a sürülmüştü. Mısır'a sürüldüğünde bu eserin gördü, önemini idrak etti, elde etmek istedi. Mısır paşalarından bir tanesi İbrahim Bilbisi'den bu eseri bir şekilde aldı ve dönemin en nüfuzlu isimlerinden Hacı Beşir Ağa'ya hediye etti. O dönemde bir iş yaptırmak, irtibat kurmak için müracaat edilen en önemli yollardan bir tanesi de nadir kitapları hediye etmektir. Hacı Beşir Ağa'nın Seyahatname'ye ilgisi duyduğu herhalde bilindiği için en güzel hediyelerden bir tanesi bu olur diyerek İstanbul'a gönderilmiştir. İyi ki de gönderilmiştir.

0: İstanbul'a 1742'nin başında geldiğinde seyahatname hala 10 kitaptır, 5 cilttir. Hiçbir cildi kayıp değildir. Hacı Beşirağa seyahatnameye sahip olur olmaz birkaç takım kopya ettirmiştir. İyi ki de ettirmiştir.
1: İyi ki, evet.
0: Çünkü kopya ettirdikten sonra 9 ve 10. kitaplar kaybolmuştur.
1: Orijinalleri.
0: Orijinalleri. Bugüne kadar da tespit edilmiş değildir. Ben yok olduklarını düşünmüyorum. Bir yerlerde farklı isimlerde kayıtlı olduğunu düşünüyorum. Bir gün inşallah onlar da bulunur diye temenni ediyorum. Hacı Beşirağa bunları kopya ettiriyor. Ama Hacı Beşirağa'da da kalmıyor bir şekilde. Biz onun izini Hacı Beşirağa'dan sonra Darussaadet olan Moralı Beşirağa'da buluyoruz. Moralı Beşirağa Evliya Çelebi'nin elinden çıkmış, gözetiminde yazılmış olan seyahatnameye tam takımına sahip oldu. Özel mülkü olarak sahip oldu.
1: Bir dakika hocam, orijinaline değil.
0: Orijinaline.
1: Orijinaline.
0: Orijinaline sahip oldu.
1: Ama son iki cildi kaybolmuştu.
0: O sahip olduğunda kaybolmamıştı. Aha. Daha sonra 1750'lerde tamam. Kaybolacak son iki kitabı. Her bir kitap bir cilt halinde toplanıyor.
1: Tamam.
0: Beş cilt, 10 kitap. Moralı Beşirağa orijinal 10 kitaplık 5 ciltte sahip oldu. Zaten bu kitabı yazmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi de Moralı Beşirağa öldüğünde onun mal varlığı kayıt altına alınıyor. O kayıtlar içerisinde Evliya Çelebi seyahatnamesi ben gördüğüm için bu kitabın yazım süreci başladı. Fakat Moralı Beşirağa vefat edince o kitap saraya intikal ediyor. Çünkü o kitap, yani Evliya Çelebi seyahatnamesi 18. yüzyılda bilinen, aranılan, merak edilen, okunmak istenilen ve herkesin sahip olmak istediği bir hazine. Moralı Beşirağa vefat ettiğinde 3000'den fazla yazmasını olduğu gibi Evliya Çelebi seyahatnamesi de saraya intikal etti ve orada sarayda kaldı.
1: Tam takım halinde,
0: evet, 10 cilt olarak geldi ama saraya intikal ettikten sonra son iki kitabı bir şekilde kayboldu. İşte başına başka şeyler geldi. Tamir edilirken kenarları kesildi. Kenarları kesildiği için Evliya Çelebi'ye ait olan notların bir kısmı gitti.
1: Çünkü ama mesela Hacı Beşirağa yok olmadan bunlar kopyalarını almıştı. Biz
0: Moralı Beşirağa.
1: Özür dilerim.
0: Hatta bir takım değil. En az 3 takım kopyasını hazırlatıyor. Güzel. Hem de nasıl? Orijinalinin aynısı.
1: En azından elimizde o var.
0: Evet. Evet, güzel. Notlar kenardaysa kopyasında da kenarda. Hı hı. İşte notlar satır arasındaysa öyle. Başlıklarına varana kadar. İçindekiler kısmı, fihrist dediğimiz içindekiler kısmına, işte muhtevasına varana kadar. Şekli olarak da, muhteva olarak da orijinalini muhafaza etmek gibi bir kaygı güttüklerini görüyoruz. Bu da seyahatname tarihin için çok önemlidir. Yani seyahatname ile ilgili çözemediğimiz birçok şeyin problemi biz kopyalarından çözebiliyoruz. Mesela kesik kısımlarında ilgili şunları söyleyeyim. Görsellerde vardı. Mesela 25 numaralı görselleri eğer açabilirsek saraya gelen en feci şeylerden bir tanesi. Ben ona Evliya Çelebi katili diyorum. Mesela bu Topkapı Sarayı'ndaki Evliya Çelebi seyahatnamesinin orijinal kitaplarından, nüshalarından bir tanesi. Dikkat edilirse sağ ve solunda yazılar var ve kesilmiş. Çünkü Evliya Çelebi biraz önce de arz ettiğim üzere seyahatname üzerinde 1683'ten sonra da çalışmaya devam etti. Ve notlarının önemli bir kısmını kenarlara ekledi. Bu kitap 1750'lerde tamir edilmek için bir ustaya verildiğinde, beceriksiz bir ustaya, katil bir ustaya, usta metnin inceliklerine ve önemine hiç dikkat etmeden teraziye koydu, ölçülerini otomatik olarak aldı ve fazlalıklarını kesti. Ve keserken böyle Evliya Çelebi'ye ait olan notlar da gitti.
1: Ustaya kızgınız.
0: Çok kızgınım.
1: Evet.
0: Yani Ruzu Mahşer'de onunla görüşüp hesap sormak istediğim kişilerden bir tanesi. Bu birkaç tane görsel. Eğer devam edebilirsek yani ne kadar büyük kayıplar içerisinde olduğumuzu görürüz. Burada da görüyorsunuz sol tarafta özellikle mesela.
1: Evet.
0: Ne kadar metin gitti? Tamamını kestiremiyoruz şunun için. Şimdi biliyoruz tamam bu kesilmeden önce Hacı Beşirağa kopyalattığı için kenardaki notların önemli bir kısmına sahibiz ama kopyalanırken şuna dikkat edilmiş. Evliya Çelebi'nin metinle ilgili müdahaleler. Yani işte bu paragraf 3 sayfa önceye alınsın, burası silinsin gibi talimatları kopyalarda yok.
1: Oo, evet.
0: Evliya Çelebi'nin ne kadar talimatı gitti? Çünkü biz şunu tartışıyoruz. Bu yazı Evliya'nın elinden mi çıktı yoksa başka birinin elinden mi çıktı? Şu anki kanaatimiz bu metnin büyük oranda bir katibin kaleminden çıktığı ile ilgili. Ve diyoruz ki Evliya'nın elinden çıkan kısımlar kenardaki notlar olmalıydı. Ve onlar da bugün kesildiği için biz ne kadar gitti, ne kadar var bilemiyoruz. Mesela o kesilenlerden bir tanesi işte Galata Kulesi'nden uçup Doğancılar'a giden ve sadece Evliya Çelebi'de anlatılan Lagari ile ilgili bilgi o kısımda kesilmiş, tıraşlanmış. O tıraş edenin ruhu muazzeb olur diye temenni ediyorum yani. İşte görüyoruz sol tarafta kesikler var, sağ tarafta kesikler var. Bazı kesikler bazı ciltlerde çok daha fazla ve bunlar bir daha telafi edemeyeceğimiz kayıplar.
1: Evet hocam. Hocam tabii çoğaltılıyor ve Osmanlı içerisinde de önemseniyor Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Ama bir taraftan da Avrupa'da da tanınması söz konusu. Avrupa'ya nasıl ulaşıyor Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi ünü? Kim tarafından, hangi bağlantılar tarafından hocam?
0: Avrupa'ya ve dünyaya tanıtan kişi Hammer. Büyük Osmanlı tarihçisi Hammer.
1: Osmanlı tarihçisi Hammer. Evet. O zaman çok sonra bu.
0: 1800'lerin başında Hammer İstanbul'a geliyor. Ve bu vesileyle bir Osmanlı tarihi yazmak istiyor. Osmanlı tarihini yazarken de kütüphanelerdeki ve özel koleksiyonlardaki nadide tarih eserlerini topluyor. Bu vesileyle şöyle bir bilgi duyuyor. Evliya Çelebi seyahatnamesi diye bir metin var. Eşi benzeri yok ve bunu Teknüsa Saray'da. Ve Hammer o eseri elde etmek için diplomatik yollara mı müracaat ediyor? Saraydan adam bulup parasını vermek suretiyle eseri çaldırmaya mı çalışıyor? Başka nüshaları var mı diye arattırıyorum ama 1804'lere kadar bu esere ulaşamıyor. Daha sonra 1804'te bir şekilde dördüncü kitabı elde ediyor. Yani dördüncü kitabı elde ettiğinde çok büyük bir heyecan yaşıyor. Diyor ki bunun öncesi de olması lazım. Ve önceki ciltleri bulmaya çalışıyor. Buluyor. Çok yüklü bir para teklif ediliyor. Vermesi isteniyor. O parayı veremiyor. Daha sonra o parayı başka bir şekilde temin edecek. Ve o kadar uğraşması sonucunda Evliya Çelebi'nin ilk dört kitabını elde edecek. Hemen 1814'te bu dört kitabı tanıtan bir makale kalem alacak. Ve Doğu yazmalar içerisinde beni en çok heyecanlandıran eser diyerek onu tanıtacak. O makalesinden sonra Avrupa'da Evliya Çelebi seyahatnamesinin namı alıp yürüyecek. Hammer çalışmalarına devam edecek.
1: Hemen İngilizce'ye çeviriyor değil mi onu?
0: Birinci cildinden seçmelerden oluşan bir İngilizce kitap yayınlayacak. Bu vesileyle uğraşırken göz sağlığını kaybedecek. Bu sebeple bir müddet çalışmalardan uzak kalacak. Çünkü biraz önce de gösterdiğim gibi Evliya Çelebi'nin metniyle uğraşmak çok zor. Bazı yerlerde hareket değil, hiçbir noktalama işareti yok. O kelimenin ne olduğunu çıkartmak için çok büyük uğraş vermeniz gerekir. Biz bugün latinize edilmiş metinleri, hatta sadeleştirilmiş metinler okuduğumuz için zannediyoruz ki çok kolay metinler. İşte okunur, anlaşılır, özetlenebilir. Hayır, Evliya Çelebi'nin bazı yerleri aceliyle yazıldığı için, son şekli verilemediği için hiçbir nokta yoktur. B midir, T midir, işte R midir, J midir, hiçbirini çıkartamazsınız. O yüzden Evliya Çelebi seyahatnamesini okuyup yayınlayanları bu vesileyle Yüce Eldağlı'yı, Seyyid Ali Kahraman'ı, Yüce Eldağlı'yı rahmetle, Seyyid Ali Kahraman'ı da hürmetle yad etmek lazım. Onların neşrinden sonra Evliya Çelebi seyahatnamesinin araştırmaları ve okunma seyri değiştirmiştir. Bu vesilede haklarını teslim etmek gerekir. Hammer bir cilt seçmeler yayınlıyor. Sonra devam ediyor. İki, üç, dördüncü geldiğinde ömrü vefa etmeyecek. Ama onun 1814'teki makalesi, ardından İngilizce seçmelerden oluşan kitapları Avrupa'da büyük bir ilgiye sebep olacak ve Avrupa'da bunun nüshaları aranmaya çalışılacak ama bulamayacaklar. İşte Viyana'da bir nüsha var, Hammer'in elde ettiği. Londra'da bir nüsha var. O da Hammer'in dostunun satın almak suretiyle elde edip Hammer'in daha sonra İngiltere'ye sattığı eksik nüshalar böylelikle Avrupa'da da bilinir olacak. Ama aynı zamanda İstanbul'da da ilgi artacak. Evet. Hammer'in o makalesinden sonra İstanbul'da da 1843 yılında ilk Müntabaat-ı Evliya Çelebi dediğimiz Evliya Çelebi'nin birinci cildinden bazı bölümlerin seçilip işte 120 sayfalık bir seçme metin yayınlanacak. Belki de Osmanlı tarihinde en fazla tiraj elde eden kitaplardan birisi olacak. 4 defa basılacak bu. Yaklaşık olarak Mısır ve İstanbul'daki baskıları hesap edersek 7000 takım basılmıştır. Ve 7000 adet Müntabaat-ı Evliya Çelebi yok satmıştır.
1: Kaçak baskılar yapılmış mı hocam?
0: Kaçak baskıları şöyle yapılıyor. İlk baskısı 1843'teki ilk baskısı 1200 adet olarak basılıyor. Devlet destekli esnaf işbirliğiyle basılıyor. Basılır basılmaz yok satıyor. İkinci baskı yapılıyor. O da 1200 adet basılıyor. Fakat birilerinin aklını esiyor. Diyor ki bu kitabın içerisi incelensin. İncelendiğinde şöyle bir rapor sunuluyor. Bunun içerisinde muzır bilgiler var. Halkın ahlakını ve aklını karıştıracak bilgiler var. Satışı yasaklansın diye. Burada satış İstanbul'da yasaklanıyor. 1200 adet ikinci takım basılmış olmasına rağmen
1: hangi
0: yakılmak
1: dönem bu?
0: Üzere 1840'lar.
1: İkinci Abdülhamit döneminde
0: hayır.
1: Yasaklanıyor. Onda,
0: O daha sonra olacak. Burada yasaklanıyor ama büyük bir teveccüh var esere. Esnafın önünü almak mümkün değil. Esnaf gidiyor Kahire'de kaçak baskı yapıyor.
1: Kahire'de?
0: Evet. 3 baskı da orada yapıyor. Onlar da yok satıyor. Sonra devletlerimizin aklına geliyor. Yahu biz böyle bastık. Burada devletin de hissesi var. Çünkü işte 7 kuruşa basılacak. Onun 3 kuruşu devlete verilecek. Devlet de zarar etti. Kitap da basılmış. Bir yol bulunuyor. Göz yumulmak suretiyle satılsın diye. Satılıyor. Bu ilginin üzerine İktam Gazetesi'nde işte bildiğimiz 6 cildin tam metin olarak yayınlanma süreci 2. Abdülhamit döneminde başlayacak. Ama o da akim kalacak, yarım kalacak. Tamamlanamamış bir proje olarak tarihimize, Evliya Çelebi Seyahatnamesi tarihinde yer alacak. İktam Gazetesi niye Evliya Çelebi Seyahatnamesini basıyor?
1: Neden?
0: Özel bir gazete. Hı hı. Ama bir dönem mali kriz yaşayacak. Ahmet Cevdet sahibi mali kriz yaşayacak. Mali kriz yaşamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de İktam Gazetesi'nin rakibi Sabah Gazetesi büyük bir atılım içerisine giriyor. Reklam alıyor. İşte kültür eserleri yayınlayarak bunları abone usulüyle satışa çıkartıyor ve tirajını arttırıyor. Bunun üzerine İktam diyor ki halkın ilgisini çekecek bir eser bulmamız lazım. Nedir? Ve işte daha önceki seçmelerin çok büyük ilgiye mazhar olduğu da bilindiği için deniyor ki Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ni biz basalım deniyor. 1896 yılında işte basım süreci başlıyor. Çok büyük bir hizmet. Onu da söylemek lazım. Müntabatla da ilgili onu söylemek lazım. Çünkü birçok akademisyen şöyle söylüyor. Çok kötüydü, işte kötü bir baskıydı Evliya Çelebi'ye, hakaretti falan. Hayır. Müntabaat-ı Evliya Çelebi, o hakkı da teslim ederek ben devam edeyim. Müntabaat-ı Evliya Çelebi, Evliya Çelebi'ye ilgiyi arttırmıştır. Birincisi bu.
1: Evet.
0: İkincisi, sarayda çok az nüshası bulunan, kişilerin tam takım olarak neredeyse hiç sahip olmadığı, çok az kişinin görebildiği seyahatnameyi halka ulaştırmıştır. Halkın bu esere ilgisini uyandırmıştır. İkincisi sadece halk değil, Osmanlı münevverinin büyük bir kısmı da Evliya Çelebi'nin varlığından müntabaat vasilesiyle haberdar olmuştur. Muarızları da taraftarları da müntabaatın yayınlanmasına bu manada çok şey borçludur. Daha sonra İktam Gazetesi'nin Evliya Çelebi Seyahatnamesini basmasını sağlayan şey de müntabaatın bu kadar ilgiye mazhar olmasıdır. İşte İktam Gazetesi bunu basmak için harekete geçiyor. İşte 6 cildini basabiliyor. 6 cilt yayınlandıktan sonra yine birilerinin aklına bir şeyler geliyor. Eser inceleme alınıyor. İşte dönemin komisyonlarından oraya, öbür taraftan öbür şubeye, öbür komisyona gönderilirken eserin zararlı olduğu, devrin padişahının hukukuna halel getirdiği, halkın ahlakını bozabileceği yönünde bir rapor verildikten sonra binlerce seyahatname basılmış olmasına rağmen İktam Gazetesi'nin deposuna kilitleniyor ve yakılacağı günü bekliyor.
1: Yakılıyor mu?
0: Hayır, yakılmıyor. Sonra Ahmet Cevdet bir şekilde yolunu bulacak. Eseri yakmaktan
1: ama okunması yasaklanıyor.
0: Şöyle, satamadı, yayınlayamadı, dağıtamadı. Hatta o binlerce seyahatname Ahmet Cevdet'i iflasa sürükledi. Çünkü satamadığı gibi, baskı ücretlerini karşılayamadığı gibi binlerce eseri depolarda senelerce bekletmek zorunda. Son verdiği dilekçelerinde bu eserlerden kurtulmak istediğini görüyoruz. Yani bırakın yayınlamayı, bırakın ondan para kazanmayı. Çünkü ekstra bir de depo parası veriyor, bekçi parası veriyor. Evet. Onları muhafaza etmesi gerekiyor, koruması gerekiyor. Sayısı belli. Onlardan işte kayıp olursa, işte yok olan olursa onların bir de hesabını verecek. Ahmet Cevdet ondan kurtulmak için uğraşıyor. Daha sonra 2. Abdülhamit devri değişince kitaplar da piyasaya veriyor. Fakat yayınlanma süreci tamamlanamıyor. 6 cilt yayınlanmış olarak İktam Gazetesi'nde bitiyor. Osmanlı döneminde 6 cildi yayınlanabiliyor. Hı hı. Bu bütün eksikliklerine rağmen, çünkü sansür komisyonu buna müdahale ediyor, metinler çıkartıyor vesaire. O da Evliya Çelebi Seyahatnamesi tarihinde çok büyük hizmet görmüştür. Biz Evliya Çelebi Seyahatnamesini ancak 90'larda yayınlayabildik. Şükürler olsun ki ülkemizde yayınlandı. Ülkemizdeki uzmanların oluşturduğu bir komisyon eliyle yayınlandı. Bu da tarihimizin en büyük eseriyle ilgili en büyük ayıplarımızdan bir tanesinin telafisi için bir şükran vesilesi.
1: Sonra hakkını verdik. Birkaç yıl önce Evliya Çelebi yılı ilan ettik tabii Türkiye'de. Türkiye'de birçok sempozyumlar oldu. Sizin de çokça katıldığınız. Evet. Onu anlayabilmek ve yaygınlaştırabilmek için birçok konular oldu. Hocam, kafada soru işareti kalmasın diye soruyorum. Tekrar ediyorsam kusura bakmayınız. Çünkü üzerinden bayağı şey konuştuk. Son bir dakikamız. O yüzden çok kısa bir cevap rica edeceğim. Orijinali bulundu mu yoksa hiç yok mu? O arada kaynadı gibi şu soru.
0: Orijinali elimizde, Topkapı Sarayı'nda.
1: Tamam, nerede diyecektim. Evet, Topkapı Sarayı'nda.
0: 8 kitabın orijinali bugün Topkapı Sarayı'nda.
1: Son 2 cilt yok.
0: Son 2 cilt kayıp. Hala kayıp. Ve bu elimdeki de orijinalinin tıpkı basımı. Evet. Bir daha bu vesileyle göstermiş olalım. Bu orijinali, yani Evliya Çelebi'nin nezaretinde yazılmış olan ve müellif nüshası dediğimiz nüsha bugün elimizde. Diğer nüshaları da tespit edildi. Bilmediğimiz, tespit edilemeyen, görmediğimiz, haberdar olmadığımız şimdiye kadar bir nüshası da yok.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ederim. Nefis bir program oldu. Evliya Çelebi ancak bu kadar güzel nakış nakış anlatılır sizin tarafınızdan elbette. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel program için. Seyircilerimizin de çok büyük ilgisiyle karşılaştık. Tekrardan şeref verdiğiniz için memnuniyetlerimizi de iletmek istiyorum. Sağ olun hocam.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
1: Değerli tarihseverler, bir dünya seyyahını konuştuk. Evliya Çelebi'yi ve seyahatnamesini bilinmeyenleriyle ve merak ettiklerinizi cevaplamak üzere buradaydık. Kıymetli hocam Profesör Doktor Uğur Demir hocam cevapladı. Çok teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizleri de yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda buluşacağız. İyi geceler diliyorum.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil, 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, IS radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor, savaşın geleceğini bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

Dijital bağımlılık, sosyal yaşamın önündeki en büyük engeldir. Hayat ekranlarda değil, tam karşınızdadır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

0: İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarihsiz kederler içinde.
1: İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli. 1914 yılının 13 Nisan'ında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümündeki öğrenimini yarıda bıraktı. Ankara'ya giderek PTT Umum Müdürlüğü'nde çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'na memur oldu. Oradan ayrıldıktan sonra Yaprak dergisini çıkardı. Yaprak, 1 Ocak 1949'dan 15 Haziran 1950'ye kadar 28 sayı çıktı. Son Yaprak adlı özel bir sayı, ölümü üzerine arkadaşları tarafından çıkarıldı. 14 Kasım 1950'de beyin kanamasından

0: öldü. Şiirlerinin mekanı İstanbul'a, Rumeli Sarı Mezarlığı'na defnedildi. Kişiliğini belli eden ilk şiirlerini arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le birlikte Varlık Dergisi'nde yayınlamaya başladı. Büyük ilgi gördü. Sağlığında kendinden çok bahsettiren bir şair oldu. Şiiri şairanelikten, alışılmış benzetmelerden uzak, daha kısa, daha basit bir formdaydı. Düz yazıda eleştiri ve hikayeleri de vardı. Ama yine de hafızalardaki yerini gözlerini kapatıp dinlediği İstanbul'a, beni mahvetti dediği bahar havalarına borçluydu.
1: Niye beni bir sarıma oturmuşum? Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım, senin yüzünden bu halim.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz var. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ten bu yana partide yaşanan krizleri ve bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kendini nasıl anlattığını da, bu krizleri nasıl yorumladığını da web sayfasında koyduğu tarihçi üzerinden mukayese edeceğiz. Kiminle? Çok kıymetli hocamız Ahmet Demirel'le. Bu arada daha önce bu kitaplar üzerine yayın yapmıştık ama konumuz Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımadan, bilmeden, okumadan Türkiye tarihini de okumak mümkün olmadığı için tekrar tanıtıyorum bu eserleri. Birinci Meclis'te Muhalefet, ikinci grup iletişim yayınlarından. Bu konusundaki tek çalışma. Bu ilk tek çalışma ve hala üstüne daha ileri gitmiş bir çalışma yok. Yine tek partinin iktidarı, Türkiye'de seçimler ve siyaset 1923-1946. Bir de tek parti vardı galiba.
1: Tek partinin yükselişi
0: onu
1: var.
0: Onu yanımda getirmemişim. O da iletişim yayınlarından.
1: Hepsi genel olarak evet. İletişimden çıkıyor kitaplar.
0: Ama en çok galiba şuraları ve bir sonrakini okusak sonraki tarihi okumamız kolaylaşır gibi gözüküyor.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Okur olarak söylüyorum hocam. Onun dışında tabii haddimiz değil biz değerlendirmede bulunmak.
1: Estağfurullah.
0: Şöyle başlayayım. Şimdi Atatürk döneminde iki kez başka partiler görüyoruz. Daha doğrusu başka partiler de var ama onlar çok çabuk silinip gidiyorlar tarih. Silindiler, gittiler. Ama bildiğimiz iki tecrübe var. Serbest fırka tecrübesi ve ondan evvel Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası tecrübesi. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir kriz gibi mi değerlendirmek lazım, nasıl bilmiyorum ama yine de kendisiyle ilgili gerçekle yüzleşiyor galiba, değil mi? Serbest fırkada nasıl değerlendirirsiniz böyle geçmişten başlarsak, ilk günden başlarsak?
1: Şimdi önce kuruluşun 9 Eylül 1923 olduğunu
0: hatırlayalım.
1: 9 Eylül'de aslında fiilen kuruldu tarih değil bu tarih. Hatta dilekçeyi de daha sonra verecektir İçişleri Bakanlığı'na ama 9 Eylül'ün İzmir'in kurtuluşu gibi sembolik bir anlamı var. Özellikle seçilmiş bir gün o tarih. Onun dışında gene partinin

0: Sivas Kongresi'ni ilk kongresi olarak kabul etmesi, 1927'de yaptığı gerçekteki ilk kongresini ise ikinci kongre kabul etmesi, aynı zamanda milli mücadele dönemine de bir sahip çıkma. Yani milli mücadeleyi biz yaptık, milli mücadelenin arkasından işte Eylül'de partiyi kurduk, Ekim ayında da Cumhuriyeti ilan ettik 1923'te.
1: Yani aslında bir tarih yazımı da söz konusu değil mi?
0: Evet, yani sonradan da bu önemli tarihleri partinin içerisindeki önemli tarihler olarak lanse ederek parti aslında kendisini böyle devletin kurucusu, ki doğrudur bu. Devleti kuran parti, aynı zamanda işte Cumhuriyet'in kurulması ve buna ek olarak tabii Sivas Kongresi'ni de birinci kongre kabul ederek bütün milli mücadeleyi yapan parti gibi gösterme gibi bir tarafı var. Ama Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulacaktır parti malum 1923'te. Ama o kadroların, yani birinci meclisteki birinci grubun, o gösterdiğiniz kitaptaki birinci grubun devamı olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı'yla da bu bağlantıyı kurmak doğru tabii ki. Şimdi bir kere şeyi söylemek lazım. Bu sizin sorduğunuz soruya hemen geleceğim. Atatürk ilk genel başkan ve genel başkanlık döneminde herhangi bir meydan okuma ya da yerine başka birisinin küçücük de olsa bir başkan olma ihtimali hiç olmadı. Yani ölümüne kadar, 10 Kasım 1938'e kadar tartışmasız genel başkandır. Bu da işte 15 seneyi biraz geçen bir süre boyunca herhangi bir şekilde bir meydan okumayla ya da bir alternatifin ortaya çıkarak kendisini böyle ne bileyim zorlayacak bir duruma getirilen bir girişim olmadı parti içinde. Dolayısıyla kurucu ve karizmatik lideriydi parti. Şimdi sizin verdiğiniz iki parti örneğinin geldiğimiz zaman bunları parti içi mücadeleden çok konjonktür içerisinde ortaya çıkan gelişmeler olarak algılamak gerekir. Yani birincisi Terakki Perver 1924'ün sonbaharında kuruluyor. Haziran ayında da 1925'inde, Haziran ayında 6 ay sonra kapatılacak bu parti.
1: İlerici Cumhuriyet Partisi.
0: Evet, adı yani Terakki Perver dediğiniz gibi ilerici anlamına geliyor. Cumhuriyetli Cumhuriyet, hatta daha da ilginç bir nokta. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak andığımız parti ilk kuruluşu Halk Fırkası'dır. İlk adı. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurulunca Cumhuriyet kelimesine muhalefet partisine kaptırmamak için kendi adına ekliyor. Cumhuriyet Halk Fırkası oluyor. 1935'te de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşecek. Yani dolayısıyla bu Cumhuriyet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan siz ben söyler söylemez ilerici parti dediniz. İlericilik oradan geliyor. Partinin isminde var zaten. İlerici Cumhuriyet Partisi. Ama adında Cumhuriyet kelimesinin olması iktidar partisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşmesine neden olmuştur. Şimdi bu parti daha önceki programlarda çok konuştuk. Esas itibariyle Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez gibi Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen komutanları, onun dışında mesela Rauf Orbay gibi dönemin ilk başbakanı, seçimle gelen ilk başbakanı gibi ilk meclis döneminin 1922'de gibi ilk Kurtuluş Savaşı'nın A kadrosu içerisinde yer alan insanlar. Bu kişiler 1923 seçiminden sonra kendilerinin ikinci plana itildiğini düşünüyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın kendi etrafında yeni bir kadro oluşturduğunu düşünüyorlar ve kendilerinin devre dışı bırakıldıkları şeklinde bir düşünceye kapılıyorlar. Ve bunu parti için mücadeleyle herhangi bir şekilde başarıya ulaşma şansları da olmadığı için Atatürk'e karşı partiden kopmayı ve karşısına yeni bir parti kurmayı tercih ediyorlar. Bu parti gene bildiğiniz gibi Said İsyanı çıkarttıktan sonra Takdir-i Sükun Kanunu diye bir kanun çıkacak 4 Mart 1925'te. Bu kanun hükümete istediği örgütü ve aynı zamanda istediği medya kuruluşunu herhangi bir hukuk kararı olmadan kapatma yetkisi verecek. Ve bu kanuna dayanarak da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılacak 1925'in Haziran ayında. Yani bunu parti içi bir mücadeleden çok parti içinde kendine dışlandığını düşünen insanların partiden ayrılmaları, yeni bir parti denemeleri ve o partinin iktidar tarafından bir süre sonra kapatılması gibi ama bir olay düşünmek lazım.
1: Nüanse bir fikir ayrılığı da söz konusu herhalde değil mi aralarında? Yani
0: aralarındaki fikir ayrılığı
1: ele alma biçiminde.
0: Belki, yani belkiden ziyade şunu söylemek lazım.

0: lazım. Yani Terakki Bey, şimdi Atatürk'ün reform yöntemi biliyorsunuz böyle tepeden inme, ani bir biçimde ve hızla yapmak şeklindedir. Yani devrimci yapısı da oradan geliyor. Mesela İttihat Terakki bile öyle değildi. Yani İttihat Terakki döneminde mesela bir saatleşir, saatin Alaturka saat bir tarafta, Alafranga saat bir taraftadır. Yani fakat şeyde Alaturka saat birdenbire yok olur. Yerine sadece Alafranga saat konulur oraya. Yani eskiyi tamamen silip yerine başka bir şey getirmek şeklinde.
1: Evet, onu belki...
0: Ve bunu hızlı yaptığı için Terakki Bayver Cumhuriyet Fırkası mensupları da diyorlar ki, yani bu kadar hızlı yapılması toplumda yankı bulması, yerleşmesi açısından sorun yaratabilir. Dolayısıyla bunların biraz daha tedrici, yavaş yavaş ve halka benimseterek yapılması gerekir şeklinde.
1: Yani bu yoksa insanlar, devrimlerle sorunları
0: tabii yok. Tabii ki bu insanların cumhuriyette de bir sorunu yok. Yani onun dışında devrimlerle de bir sorunu yok. Ama yöntem açısından karşı çıkıyorlar çok hızlı yapıldığına dair. Bir de bazı işlerin zamansız yapıldığı şeklinde düşünceleri var. Mesela cumhuriyetin ilan edilişinde bu kişiler İstanbul'dalar. Yani Terakki Bayver Cumhuriyet Fırkası'nı kuracak olan kişilerin hiçbiri Ankara'da değil. Ve haberleri yok. Yani Cumhuriyet'ten haberleri var tabii. Bir gün Cumhuriyet ilan edilecek ama ne gün konusunu bilmiyorlar. Yani bizim tamamen her şeyin dışına itildiğimiz şeklinde bir durum oluştu demeye başlıyorlar ve bunun sonucunda partiden kopacaklar. Yani alternatif, çünkü Atatürk'e karşı muhalefet yapmaları lazım parti içinde ve bunun başarıya ulaşma şansı çok düşük. Ama yani isimler önemli gerçi. Kazım Karabekir, yani bugün mesela Türkiye'de hala karşılık bulan isimler bunlar. Ali Fuat Cebesoy, ya Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir ya da Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi komutanlığı yapmış, sonra Moskova'ya büyükelçi olmuş. İşte Rauf Orbay Atatürk'le birlikte Samsun'a ilk çıkanlardan ve arkadan başbakan olacak. Yani önemli isimler.
1: Bugünden bakınca belki bu işte radikal tak tak tak yapma ve tedrici arasındaki tartışmayı anlayamayabilir bilhassa genç kuşak, ama biz de farkında değildik açıkçası. Bir gün ben yazarken değişiklikleri bir A4 kağıdını sadece, yani isimleri yapılan değişikliklerin kaplayınca, mesela paradan sıfır atılması, işte Avrupa'da euroya geçiş, onun bile insan hayatında normal, yani çok basit gibi gözüken bir şeyin bile neye yol açtığını düşününce bütün o değişim gerçekten çok süratli ve çok yıkıcı büyük
0: yani
1: ölçüde.
0: Yani bir tane içinde çok şey değişebiliyor. Yani dolayısıyla bunların...
1: Yani insanın ona yapması...
0: Yani alışma süreci falan gibi. Mesela yazıya geçişte yapıldı. Bir süre bir şey yapıldı deneme ama o döneme de kısa bir süreydi.
1: Sonuçta böyle bir görüş ayrılığı var.
0: Görüş ayrılığının temelinde bunlar var. Ve ama... bir başka noktada tabii Terakki Bayver Cumhuriyet Fırkası içerisindeki bir takım insanların özellikle halifelik konusunda Mustafa Kemal Paşa'yı dengeleyecek bir kurum olduğu şeklinde düşünce de var, ama şöyle tabii ki yani siyasi bir lider olarak değil. Yani dini bir lider olarak halifelik kalırsa bir, hem İslam dünyasında...
1: Siyasi bir güç olarak düşünüyorlar aynı zamanda bunu.
0: Siyasi güç olarak şöyle, yani siyasi yetkisi olmasın ama... Dünya çapında tabii İslam dünyası üzerinde bir önemli bir egemenlik açısından, yani önemli bir kurum olarak İslam dünyasındaki birliktelik açısından faydası olabilir, ama öteki taraftan yani bir dini lider olarak, prestijli bir dini lider olarak böyle tek başına Mustafa Kemal Paşa'nın böyle şey yapması, bütün yetkileri tek başına alması, yani bu kontrol denge mekanizmalarının ortadan kalkması falan karşısında bir denge belki olabilir diye bir düşüncesi var bazılarının.
1: Sonra bazılarının ama irtica sebebiyle, irtica suçlamasıyla kapalı.
0: Yani orada da ama şeydir, yani ilginç bir şekilde, yani mesela kapatıldığı dönemde anayasada devletin dini İslam'dır yazıyor. 1923'te gelmiş o cumhuriyet ilan edilirken, 28'de kaldırılacağına göre Terakki Bayver Cumhuriyet Fırkası faaliyetteyken devletin dini İslam'dır diye bir madde var. Buna karşı Terakki Bayver Cumhuriyet Fırkası'nın programında devlet partimiz bütün dinlere hürmetkardır, saygılıdır diye bir madde var. Yani dini siyasete alet etmek olarak yorumlanan madde, partinin dinler arasında eşit mesafede olduğunu programına koymuş olması. Yani bunun ne kadar dini siyasete alet etmek olduğu biraz bugünden bakınca bu şüpheli
1: biraz
0: olabilir.
1: Laik motivasyonu alet etmek gibi oluyor galiba.

0: onlarca
1: şey.
0: Yıl göreceğiz galiba. Hatta şeyde de görüyoruz onu. Birinci meclisteki muhalefetin suçlanmasında da
1: evet.
0: etkili bir dil.
1: Ve etkili bir dil ama oradakinde mesela bu tür bir şey yok ikinci grubun programında.
0: Hayır öyle yok ama işte
1: ama sonra senelerce tabii.
0: Mürteci diye.
1: Senelerce öyle yaftalandı tabii ki.
0: Evet ve diğerleri de. Evet. Üstelik yani bir taraftan da bakınca Cumhuriyeti kuran kadro bunlar. Bir yan söylüyorsunuz
1: tabii
0: işte tabii, görüş ayrılıkları da yok.
1: Birlikte kuran yani mesela bu ikinci grup dediğimizde.
0: Silah olarak kullanılan bir şey herhalde.
1: Herhalde çünkü orada mesela ikinci grubun liderlerinden birisi Hüseyin Avni Ulaş'tır. Hüseyin Avni Ulaş mecliste Atatürk meclis başkanı iken meclis birinci başkan vekilidir. Yani Atatürk'ün yardımcısı aynı zamanda meclisi yönetiminde. Yani dolayısıyla bu iş insana böyle başka bir dünyadan gelmiş ya da uzaydan gelmiş falan insanlar değil. Yani beraber milli mücadele yaptıkları kadrolar.
0: Evet,
1: yani İsmet İnönü mesela 73'te bir sözü var. 70'te pardon. Birinci meclisin 50. yıl dönümü meselesi vesilesiyle yaptığı bir konuşma orada şey der. Yani birinci meclisteki milletvekillerinin ruh halini anlamak bugünden bakınca biraz zordur der. Ama o baktığımız zaman onlara tamamı şeydi. Yani iyi niyetli insanlardı ve hepsi yani bu ülke için çalışmış insanlardı işte yani A'sından Z'sine kadar hepsini işte rahmetli anlıyorum falan
0: yani
1: dedi.
0: O etiketleri
1: şey yapar. Evet o etiketleri de yıkar yani yıkar. Ölümüne söyle. Yaklaşmış evet. İsmet İnönü.
0: Peki serbest fırka o Atatürk'ün yani orada partinin kurulmasında değil ama çünkü Atatürk'ün himayesinde isteğiyle ve denetiminde kuruluyor. Fakat parti olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi neyle karşılaşıyor?
1: Evet şimdi o da ilginç bir şey. Şimdi bir kere konjonktürel olarak işte kaldığımız yerde belki bağlantıyı çok hızlı bir iki cümle kuralım. Yani şimdi Takdir-i Sükun'la Terakkiperver kapatıldı. Ardından İzmir suikastı davaları yüzünde ne kadar muhalif varsa cezalandırıldı.
0: Terakkiperver'cilerden de bazı isimler
1: ve esas olarak da iddiaçı olup Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmamış olanlar.
0: Rauf Orbay.
1: Evet Rauf Orbay yurt dışında o arada ceza alıyor. Bir de iddiaçı olup henüz Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmamış olan bazı kişiler var. Onlar ilerisi için potansiyel tehlike olarak gözüktükleri için.
0: Orada şeyi de bize izah eder misiniz hocam? Yani bunu daha önce de konuşmuştuk ama bugünlerde de iddiaçı şeyi var Türkiye'de. Kimi ve neyi neye karşılık söyleniyor çok anlamış değilim ama iddiaçılar sanki iddiaçılarla Kemalistler ayrı yerlerden gelmişler gibi bir kanaat oluşuyor. Oradaki nedir hikaye iddiaçılık?
1: Yok, şöyle bir hikaye yani iddia terakki esas olarak 1908'den şey İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesine yol açan ve arkasından da işte Baba Ali baskınından sonra 1913'te bütün yönetimi eline alan 1918'e kadar da ülkeyi yöneten parti. Şimdi teorik olarak bu parti diyor ki Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra ben kendimi kapattım diyor. Parti kapatılıyor. Bununla birlikte iddiaçı düşünce yani esas soruları bu devlet nasıl kurtulur? Yani demokrasi, eşitlik falan gibi sloganlar arada kullanılır ama esas sert bu devleti nasıl kurtarırız? Yani Osmanlı batıyor. Bu devleti nasıl kurtarırız idi. Şimdi bu Cumhuriyet dönemine geçince bu iddiaçı kadroların ezici çoğunluğu Kemalist oldular. Yani ya, Atatürk'ün kadrosuları da katıldı.
0: Ya da şöyle sorayım Kemalist olanların içinde eski yani iddiaçı değiller mi zaten evvelinde de?
1: Tabii ki yani
0: bütün
1: diyorum.
0: Kemalistler daha önce de iddiaçılar.
1: Tabii ki yani bu iddiaçı kadroların %90'ından fazlası diyorum Kemalistlere katıldı. Yani Kemalist oldular zaten ama bu kadro Kemalistlerin de neredeyse %100'ü. Yani Kemalist olup yeni devşirilmiş aradaki çok küçük fark var. 1918-1920 işte 20. Şimdi Atatürk diyelim ki Manisa'da başka insanlar bulmuyor ki 1908'den o zamana kadar Manisa'da Kemalist pardon iddiaçı kim varsa bunlar Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kuran adamlar. Arkasından da bu cemiyet CHP'ye dönüşünce CHP'li oluyor.
0: Atatürk'te
1: Atatürk de tabii kendisi de söylüyor bir zamanda herkes gibi ben de iddiaçıydım diyor. Ama Atatürk'ün farkı hiç yönetim kademelerinde yer almadı iddiaç terakkide. Dolayısıyla böyle yeni dönem yeni lider arayışı. Girildiğinde sicili en parlak olanlardan birisi.
0: Evet. Şeyden belki içinde. De orada öne çıksaydı. Ben, yaşım tabii, müsait tabii. Miydi bilmiyorum
1: müsait
0: ama.
1: Müsait aslında.
0: Çıksaydı tabii. Belki tabii. Sonra önü kapanacaktı.
1: Yani eğer tabii ki yani iddia terakki içerisinde lider kadrosu için.

0: içerisinde olsaydı sonraki dönemde muhtemelen onun da önü kapanırdı. Yani esas olarak 1918'den sonra bir lider arayışı var.
1: Yani hiç yıpranmamış olarak geldi.
0: Yıpranmamış olarak isim olarak geliyor. Mesela saraya da Anadolu'ya çıkması için bir kişi aranırken yani Karadeniz

0: kadındadır üstelik yani İngilizlerden de pasaport tarzı bir şey alıyorlar. Şey hatta o kadro tam yazılmıştır o şeyde seyahat belgesinde iki tane de at var. O, yani tek tek sayıyorlar yani şu isimler bir tane otomobil iki tane de at diyor. İstanbul'da at götürüyorlar. Ya o bile işlenmiş ya,
1: Atatürk,
0: şey.
1: İki at ve bir otomobil.
0: İşte bir sürü de insan var. O 20 yakını Frau Forbay'ı dahil 20 civarında 18 o civarında insan var. Hepsinin teker teker isimleri yazılmıştır. Yani dolayısıyla niye konuşuyorlar?
1: aslında bütün Kemalistler eskiden iddiaçıydı.
0: Tamam. Şimdi o gemidekilerin de içerisinde iddiaçlar var. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kadroların neredeyse tamamı iddiaçlardan devşirme başka insan yok. Çünkü o insanlar her ildeki insanlar önce Anadolu Yorum ile müdafaa hukukçusu oluyor. Arkasından da yan fırkası oluyor. Buna karşılık az sayıda da olsa iddiaçı olup Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğini kabul etmeyip belki İttihat Terakki'nde yeniden bir şeyler yapılabilir diye düşünen insanlar var. İzmir suikastinde bertaraf edilenler onlar. Yani Atatürk'ün liderliğini kabul etmenin hatta ilginç bir şey daha söyleyeyim. O yargılamayı yapan mesela Ali Çetinkaya, Kılıç Ali gibi isimler, işte Kelali olarak bilinen Ali Çetinkaya.
1: Onlar da
0: mahkeme iddiaçı. Başkanı o da iddiaçı. Eski arkadaşlarını yargılıyorlar ve idama mahkum ediyorlar. Yani dolayısıyla oradaki mesele Mustafa Kemal Paşa'yı liderliğini kabul eden iddiaçlar, etmeyen iddiaçlar. Ve 1926 onlar şey olacak.
1: Serbest fırkaya gelirsek.
0: Şimdi dolayısıyla bunlar da bertaraf edildikten sonra artık ülkede tamamen sessizlik bir ortamı var. Bu sessizlik ortamı içerisinde bir de 1929'da dünya ekonomik buhranı patlak veriyor. Aradan geçmiş 27'den sayarsak 3 sene Mustafa Kemal Paşa diyor ki bu şeyi hükümeti denetleyecek bir şey lazım. Parti lazım. Birileri bu hükümeti denetlesin. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi yani bütçesinden ismine, liderinin kim olacağından, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hangi isimler istifa edip bu partiye katılacak kavarana kadar Mustafa Kemal Paşa belirliyor.
1: Kız ve kardeşi bir, var partide.
0: Tabii Makbule Atalan'ın da bu partiye
1: üye yapacak.
0: Nuri Cunker gibi en yakın arkadaşlarından.
1: Partinin genel başkanı Fethi Okyar.
0: Evet Fethi Okyar diyor. 1911'den beri arkadaşı. Fethi Okyar, partinin genel başkanı. Yani dolayısıyla bu parti biraz danışıklı dövüş, büyümesi öngörülmeyen bir parti ve de dışarıdan hükümete denetleyecek bir parti. Yani yanlışınız şu falan ne gösterecek olan bir parti.
1: Bir de dışarıya karşı,
0: dışarıya karşı
1: ülke dışına karşı da
0: demokrasi gösterecek yani demokratik bir ortam içerisinde yaşanıyor. Atatürk'ün öyle de bir sözü vardır aslında şey diyor 1930'da serbest fırka kurulurken yani görülen manzara aşağı yukarı bir diktatör manzarası. Ben böyle bir şey istemiyordum aslında. Yani hiç olmazsa böyle bir parti kanalıyla bunu bertaraf edebiliriz gibi bir şey de var.
1: Çünkü onları söylüyordu zaten yazılıyordu yabancı basında.
0: Tabii doğru haklısınız. Yani sonuçta bu parti beklenmedik bir ilgi görüyor. Yani ve Silifke o zaman Mersin ve Silifke olmak üzere İçel ve Silifke ve Mersin olmak üzere iki ayrı il var. Biri Silifke biri de Samsun olmak üzere bir Akdeniz'de bir Karadeniz'de iki büyük şehirde belediye başkanlığını kazanıyor. Bir aylık parti ya da iki aylık parti. Yani dolayısıyla bazı ilçeleri de kazanıyorlar. Öngörülmedik bir şey büyüme. Mustafa Kemal buna karşılık
1: var. İzmir'deki çatışma.
0: İzmir'deki çatışma. Kucağında
1: ölmüş evet, çocuğuyla yeter ki bizi bundan kurtar diyen baba. Aslında bunlar gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi için çok ürkütücü veriler
0: tabii,
1: herhalde.
0: Yani bu veriler gelince Mustafa Kemal Paşa da şey diyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideriyim. Bunu hatırlatırım. Ve iki partiye karşı o eşit mesafeden vazgeçiyor. Kendi partisinin tarafını.
1: Ali Fethi Okyar'a verdiği güvenceye rağmen.
0: Evet ve böyle bir durumda da Fethi Okyar Atatürk'e karşı bir mücadele, siyasi mücadele içine girmek istemiyor. Ve partisini kapatıyor. Yani parti, yani benim sık sık söylediğim bir şey vardır. Ya parti o kadar büyüyor ki partinin lider kadrosu bile korkuyor bundan. Yani çünkü karşılarında Cumhurbaşkanı ile rekabete girecek bir parti. Yani belki de önü açılsa iktidar için bir genel seçimde mücadele edebilecek bir parti haline bile gelebilirdi. Büyüyor.

0: Sonuçta kapatmada buluyorlar çareyi. Ama bunu da gene bir liderlik mücadelesinden ziyade işte Atatürk'ün bir denemesi. Direkt berber bir deneme değildi. Ama serbest fırka bir denemeydi. Ve bu denemenin öngörülen sonucu vermemesi daha farklı.
1: Orada Atatürk'ün dönem İsmet Paşa ile alterne etmesi var Fethi Okyar'ı. Fethi Okyar daha ılımlı tanınıyor. Muhalif kesimler tarafından da, yani herhangi bir konuda muhalefet olunca Fethi Okyar onları yatıştırabiliyor falan. Ama burada sanki şu görülüyor izlenimim, bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz. Yeni partiye olan ümit ve teveccühten çok tek partiye olan tepki.
0: Tek partiye tepki, yani daha doğrusu yani yeni bir mecra bu.
1: Yeter ki bizi,
0: yeter ki bu, yani bu düzen değilsin.
1: Şimdi
0: biraz konuşunca biraz evet, ileride yine konuşacağız. Ecevit 1970'lerde bu düzen değişmelidir diyecek. Ya yani 1930 ve o sloganlar da gelecek hem iktidar hem partinin başına. 1930'daki serbest fırkaya karşı halk desteği aslında o şekilde yorumlanabilir. Yeter ki bu düzen değilsin.
1: Sloganı yeter ki CHP içerisinde olmasın.
0: Yeter ki yani başka bir alternatif olsun.
1: Yani çünkü öbürü de tepesinden tırnağına kadar Cumhuriyet Halk Partililer tarafından bizzat Atatürk'ün himayesinde, denetiminde isimleri tespit ettiği, zihinleri, her şeyi aynı bir parti.
0: Evet, ve de az önce söylediğimiz gibi bu Ali Fethi Okyar'da hem
1: Siyam ikizi gibi
0: 11 Ağustos'ta başbakan olmuş 1923'te. Arkadan 1924'te Halk Partisi'nden istifalar başlayınca istifaları durdurmak için İnönü'nün yerine gene başbakan olmuş. Yani Halk Partisi'nden başbakanlık da yapan bir kişi.
1: Yani kendisi de talip değil yani.
0: Tabii.
1: Genel çok, başkan çok falan. Paris'te büyükelçilik.
0: Gibi gidiyor zaten tekrar, evet, Paris'e gidiyor. Evet. Biraz da küsüyor.
1: Evet.
0: İnönü döneminde tekrar gelecek.
1: Ama tabii başına başka şeyler gelebilirmiş. Gelmemiş. Onlara şükretmiştir diye tahmin ediyorum. Peki şimdi Atatürk'ün tek parti döneminde bir tek lider var. İşte bu iki partiden söz ettiniz. Biri güdümlü, biri güdümsüz. Akıbetleri de belli. Dolayısıyla bir sıkıntı yok.
0: Sıkıntı yok ama yani bir parantez olarak bir, yani önemli bir gösterge olarak bir şeyi belki bahsetmek, buyurun, lazım. Bunu daha önce konuştuk aslında. 1924 anayasası sırasında komisyondan gelen anayasa teklifi Mustafa Kemal Paşa, yani Cumhurbaşkanı.
1: İkinci meclis.
0: İkinci mecliste 1924 anayasası taslağında Mustafa Kemal Paşa'ya komisyondan, yani hükümetin teklifinden, anayasa teklifinde Cumhurbaşkanı'na verilmiş çok geniş yetkiler var. Yani mesela meclisin süresi 4 yıl, Cumhurbaşkanı 7 yıl olsun deniyor. Cumhurbaşkanı'nın mutlak veto yetkisi, yani süper veto yetkisi veriliyor. Yani meclis diyelim ki bir karar aldı, o kararı Cumhurbaşkanı veto etti. Bu sefer meclisin kararını diretebilmesi için 3/2 çoğunluk istiyor tasarım. Yani bu süper veto gibi bir şey. Ya da meclisi fesih yetkisi, işte başkumandanlığı üzerinde bulundurması gibi başka birkaç madde daha var. Böyle Mustafa Kemal Paşa'ya gerçekten olağanüstü yetkiler veren bir anayasa tasarısı. Ve o milletvekillerinin, yani meclise seçilen 287 kişidir. Toplam sayı 285'i halk fırkalı. İki tane bağımsız var sadece. Yani meclisin %100'ü halk partisinden olmasına rağmen o halk fırkasının meclisi bu anayasadaki bu maddeleri kabul etmiyor. Yani bu çok ilginç bir şey. Yani şey değil, yani bir genel başkanlık.
1: Her birini, çünkü her biri ismi Atatürk belirlemiş. Başka hiçbir karışanı
0: tabii
1: yok.
0: Tabii yok. Yani bütün adayları Mustafa Kemal Paşa belirlemiş. Onun dışında bu kişiler siyasi hayatlarını Cumhurbaşkanı'na borçlu. Yani bir sonraki seçimde aday göstermezlerse hiçbiri seçilemeyecek. Yani buna rağmen böyle bir muhalefetin belirmiş olması beni çok şaşırtan bir şeydir ama bunu geçen programda söyledim. Bu konuda şimdiye kadar yazılmış bir şeye rastlamadım. Yani bu kişileri belirlemek ve bunların hangi sahiplerde böyle davrandıklarını ortaya koymak ve arkasından bu kişilerin akıbetlerine bakmak lazım. Yani sonra acaba tekrar seçildiler mi, seçilmediler mi? Ya çok güzel bir makale olabilir. Buradan hep aklıma geliyor. Sonra bunlar çıkınca bilimi unutuyorum. Yani siyaset bilimi öğrencilerin

0: imkan varsa burada İnşallah. Güzel bir şey yapabilirler. Yapmazlarsa sonra ben gene unutmazsam yaparım.
1: Evet. Sonra Atatürk'ün ölümü bir krize sebep oluyor, gözüküyor. Çünkü bugün belki çoğumuz otomatik olarak Atatürk vefat etti, yerine de İsmet Paşa geçti zannedebilir. Halbuki İsmet Paşa,
0: çok büyük bir mücadele var orada.
1: Atatürk vefat etmeden bir yıl evvel Atatürk'ün isteğiyle genel başkanlıktan ayrılıyor. Başka neyden ayrılıyor?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci başkanlığından
1: ayrılıyor.
0: Yani dolayısıyla parti içerisinde bir rolü yok.
1: Düz Malatya milletvekili, oluyor. Hatta kendisiyle görüşülmesi bile gazetelerde falan her yerde adı siliniyor. Rejime tehdit diye tanımlanıyor.
0: Hatta
1: biraz bundan söz eder misiniz? Çünkü tamam. Yani o vefat ve parti tüzüğü de kolay kolay yeni birisini seçmeye mani. Ama oraya gelmeden önce İsmet Paşa ile o son bir yılda İsmet Paşa'nın başına gelenler. Çünkü o kadar başına şey geldikten sonra tekrar Cumhurbaşkanı olabilmesi de gene İsmet Paşa'nın yeteneğinden herhalde.
0: Evet, şimdi şöyle özetleyelim orayı da. 1937 yılının Eylül ayında Mustafa Kemal Paşa ile İsmet İnönü'nün arası açılacak. Şimdi bu açılmadan nedenleri üzerinde ben İsmet İnönü'nün günlüklerini Yapı Kredi yayınlarından seneler önce 2000'deydi galiba. Yani bir çeyrek asır olmuş. Yayınlamıştım. Böyle bir sürü cep defteri. Yüzün üzerinde cep defteri. O defterleri işte o zaman Erdal Uno ve Metin Toker hayattaydılar. Özden Toker. Onlar bana verdiler. Ve oradan bir İsmet İnönü'nün defterleri diye bir şey yaptık. Kitaplaştırdık. Ben de küçük küçük notlar yazmıştım içine. Şimdi orada uzun uzun anlatır. Bir hatta son bölüm. Atatürk'le aram neden açıldı diye. Şimdi orada, yani şimdi çok fazla detaylarına girmeyeyim. Temel konu
1: ama bu İsmet değil Paşa'nın çünkü. Hatırası bu. Belki
0: İsmet Paşa'nın kendi ağzından anlatımı. Yani ben de Atatürk'le aram niye açıldı diye kendisi yazmış. Şimdi yazdığı bölümde esas söyledi. Bunu Metin Toker de aynı zamanda Hürriyet gazetesinde şey olarak, yazı dizisi olarak yayınlamıştı seneler önce. Bu bölümü. Şimdi esas olarak burada Çankaya sofrasından hükümetin işlerine çok fazla müdahale edilmeye başlanması ve İsmet İnönü'nün, başbakan İsmet İnönü'nün habere olmadan Cumhurbaşkanı ve Çankaya'daki sofra tarafından bazı bakanların değiştirilmesi. Gece. Yani başbakan diyor ki benim haberim yok, birdenbire başbakanım değişiyor. Bir gece operasyonuyla gecenin işte birinde ikisinde de bana işte haber yolladılar işte falanca.
1: Bakanı aldık
0: onun yerine şunu koyduk. Ya bu tür meseleler sıklaşmaya başladı diyor. Başta fazla şey yoktu diyor. Bunu tabii söylerken şunu söylemek lazım. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı tabii ki yani yürütmenin başındaki kişi. Buna rağmen anayasaya göre fazla yani yetkili bir cumhurbaşkanı değil. Değildir ama tüzeye göre çok yetkilidir parti genel başkanı olarak. 1931'den sonra Mustafa Kemal Paşa Çankaya'ya çekilir. Ve orada kendini böyle Türk tarih tezi, Türk işte dil tezi, yani güneşli teorisi falan gibi kültürel meselelere verir. Yani gündelik işlerinde yönetimini İsmet İnönü'ye bırakır. Ama mesela devletçiliğe geçilecek 1931'de iktisat vekaletine Celal Bayar'ı koyar. Celal Bayar da parti içerisinde tırnak içinde en liberal kişi. Yani devletçi politikalar uygulanacak ama iktisat vekili, iktisat bakanı yani ekonomi bakanı Celal Bayar. Yani böyle denetim mekanizmalarını da kullanıyor Atatürk. Buna rağmen gündelik işleri tamamını İnönü'ye bırakıyor. Dediğim gibi İnönü diyor ki başlangıçta fazla müdahale etmezdi, sonra müdahaleler giderek sıklaşmaya başladı. Hastalığı ilerleyince de çok arttı. Ya bakanların falan alınmaya başladı. Esas mesele budur diyor. Başka bir takım şeylerse ama yani esas mesele olarak bunu anlatıyor.
1: Ama demek ki onun itirazı hoş karşılanmıyor ki, hani gece yarısı kapısı çalınmasına itirazı.
0: Yok, itiraz eder.
1: Sonra artık, adı siliniyor artık siyasetten.
0: Yani şeyde bir tanesinde günlüklerinde yazmış. Gece yarısı işte kan uykumdan uyandırılırdım işte bana tebliğ edildi falan diye böyle biraz sitemkar bir notu da vardı o şeyde defterlerde.
1: Sonuçta sitemleri kabul edilmediği gibi üstü tamamen siliniyor.
0: Ya ondan sonra Atatürk'te araların bir tartışma çıkıyor ve insanların önünde önce geçici olarak sonra da kalıcı olarak görevden ayrılacak, onun yerine Celal Bayar gelecek. Dolayısıyla Atatürk'ün son 14 ayında hayattayken son 14 ayında Başbakan Celal Bayar'dı.
1: Peki rejime tehdit yani o derece nasıl telakki ediliyor? Çünkü İsmet Paşa'nın etrafında da insanlar yok ki, herhangi birisi çekiniyor zaten gidip
0: şimdi
1: görüşmeye.
0: İsmet Paşa'nın birdenbire şimdi partiye şeyine göre, uygulamasına göre başbakan partinin ikinci başkanıdır. Dolayısıyla başbakanlıktan düşünce ikinci başkanlıkta gitti. İnönü işte düz bir Malatya milletvekili, diğer milletvekilleri gibi haline geldi ve böyle bir ortam içerisinde şeyden de silindiği için, siyasetten de silindiği için çevresindeki insanlar da çekilir gibi oluyorlar.
1: Tehdit diye tanımlanan kişiye nasıl hissedin?
0: Hatta
1: hissenen?
0: Yani mesela bir maça giderler Refik Saydam'la birlikte, büyük bir tezahürat alırlar ve oradan kaçarlar.
1: Tezahürat oldu diye.
0: Ya kendileri de tezahürat yapılıyor ve korkuyorlar ya, başımız
1: tezahürat oldu diye.
0: Refik Saydam'la Kazım Özap'la birlikte.
1: Çünkü
0: Kazım Özap'la ikisi kaçıyorlar oradan.
1: O alkışlar onlara hedef göstermiş.
0: Evet. Alkışlar
1: oldu.
0: Hedef gösteriyor ve Atatürk aleyhine de bazı sloganlar atılıyor.
1: Daha da beter
0: hemen kaçıyorlar. Yani dolayısıyla biraz yalnızlığa itilmiş durumdalar. Buna karşılık parti içerisinde saygınlığı hala var. Yani insanlar kamuoyu önünde %100 böyle görüşme şeyinde değiller ama yani ismi silinmiş ama böyle desteği var parti içinde.
1: Birileri
0: aslında
1: var en
0: var.
1: Azından.
0: Epeyce insan var ama kamuoyu önünde şey yapmak istemiyorlar. Aleni birebir gözükmek istemiyorlar. Şimdi buna karşılık Çankaya ekibinden mesela İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'dır. Yani çok etkili bir isimdir.
1: Ve nefret ediyor.
0: Ve yani İnönü'den hakikaten yani yüzünü bile görmek istemez. Ve İnönü'yü bir şekilde bertaraf etmek istiyor. Mesela seçimleri yenilemek istiyor. Çünkü
1: yani şeyde mi bu?
0: Atatürk'ün hastalığı döneminde.
1: Hastalığı
0: 1937'de.
1: Döneminde.
0: Yani seçimleri yenilemek istiyor, erken seçimle ve İnönü'yü aday göstermeyerek. Yani
1: milletvekili de olmasın.
0: Milletvekili düşecek, cumhurbaşkanı olma hakkını kaybedecek. Çünkü anayasaya göre cumhurbaşkanı olmak için milletvekili olmak gerekiyor.
1: Peki daha Atatürk yani 37'de ölmeden böyle bir bunlar şey başlıyor mu? Kaynamaya başlıyor mu?
0: Başlamış tabii.
1: Yerine kim gelecek?
0: Çünkü Atatürk'ün hastalığı iyice ilerliyor. Bu kişiler Atatürk ya vefat ederse biz ne yapacağız? Yani kimi seçeceğiz diyorlar. Öyle bir durum.
1: O zaman tam orada duralım.
0: Duralım.
1: Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24'te.

0: Evet, şimdi Atatürk'ün ölümü öncesi 37'de İsmet Paşa ile aralarındaki Çankaya'nın sıkıntısı, İsmet Paşa'nın silinmesi ve hatta kendisine dönük partiden suikast girişimi ve bu suikast girişimi gerçekten ciddi bir suikast girişimi.
1: Evet.
0: Mani olan da
1: Refik Saydam.
0: Refik Saydam ve bir daha
1: sonra da başbakan olacak.
0: Onun sadık arkadaşı olacak.
1: Buyurun. Şimdi orada tam kaldığımız yerden devam edecek olursak, şimdi İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın planlarından bir tanesi seçimleri yenilemek, İsmet İnönü'yü parlamento dışında bırakmak, anayasa
0: çünkü
1: göre
0: Malatya milletvekili.
1: Milletvekili düştüğü için Cumhurbaşkanı'na aday olamayacak böyle formülde. Bunu yapamıyorlar yani, erken seçim için karar almak vesaire falan. Pek bu işe girişmiyorlar. Arkasından Tevfik Düştü Aras'ın, o da çok güçlü bir dışişleri bakanıdır. İsmet İnönü'yü Washington'a büyükelçi olarak göndermek.
0: Deniz aşırı
1: ve de memuriyetle milletvekili bağdaşmadığı için yine milletvekili düşecek.
0: Hem de çok uzakta olacak.
1: İsmet İnönü defterlerine dünyayı senin başına yıkarım dedim diye bir not var. Yani şey yapıyor. Kabul etmiyor bunu da.
0: Öyle bir cevap veriyor.
1: Evet, dünyayı başına yıkarım diye bir cevap vermiş.
0: Yıkacak işte, bir süre sonra görecekler.
1: Evet, gerçekten yani onun arkasından bir suikast planı. Yani İnönü trenle bir İstanbul ziyareti yapacak. Bu İstanbul yolculuğu yapacak ve yolculuk sırasında İstanbul'da bir suikast düzenlenecek kendisine. Bunu tren garında Refik Saydam haber alıp döndürüyor İsmet İnönü'yü. Ve İstanbul'da yapılacak olan böyle bir
0: hatta doğrudan girişimde İsmet Paşa'ya söylemiyor galiba. Sadece trene binmemesini söylüyor.
1: Evet, sonra öğrenecek ama.
0: Hatta yine binmeye teşebbüs ediyor.
1: Evet tabii.
0: Refik Saydam
1: sonra vazgeçiyor, bindirmekten vazgeçiyor. Ve sonuç olarak İsmet İnönü ile çok yakın zaten ilişkileri iyidir. Bu daha da yakın bir ilişkiye dönecek ve Refik Saydam çok partili sistem ve geçiş süreci içerisinde İsmet İnönü Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı döneminde Refik Saydam 1942'de ölene kadar da Cumhurbaşkanlığı'nın başbakanı olarak atadığı kişi olacak, başbakanlık yapacak. Şimdi bu dar sonuç vermeyince Mustafa Kemal Paşa'nın vefatından sonra İsmet İnönü'nün aslında Cumhurbaşkanı olması çok kolay oluyor. Peki, yani beklenenin çok daha kolay bir şekilde oluyor.
0: Ama orada şunu sorayım ben, çünkü bu çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre Mustafa Kemal Atatürk ebedi başkan.
1: Ebedi şef diye olarak nitelendiriliyor.
0: Evet. Ayrıca kurultaya çağırma yetkisi de sadece onda. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı öldüğünde artık yerine konacak adamın, yani böyle bir güçlük var. Yani 11 Kasım'da, 10 Kasım'dan bir gün sonra önlerinde bir tüzük var Cumhuriyet Halk Partililerin.
1: Ama tüzükte var. Eğer parti başkanlığından ayrılma, yani ebedi şef parti başkanlığından ayrılma ancak kendi isteğiyle olur. Hastalık nedeniyle artık bu işi hiç yapamaz hale gelirse olur. Bir de ölüm halinde olur. Şimdi burada dolayısıyla ölüm halinde olduğu için bu olağanüstü kurultaya gitmek zorunda kalıyor parti.
0: Ama kurultaya gitmekte yine sıkıntı çekmiyor mu? Çünkü kurultaya da tüzüğe göre genel başkan karar veriyor.
1: Ama genel başkan fiil olarak ölmüş durumda. Yani mecburen gidecek. Olağanüstü bir kurultaya gitmek zorunda. Ama zaten
0: yani Atatürk'ün ölümsüzlüğüne kilitlenmiş tüzük sanki bakınca.
1: Ama var yani, ölüm halinde boşalır diye bir şey var ama şimdi kurultaya gitmeden önceki sıkıntı şu, yani kurultaya gitmeden önce olan zaten meclis seçimi yapacak. Yani kurultay yapmıyor o seçimi. Yani partinin Cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan kişi meclis.
0: Ama aynı zamanda genel başkan Cumhurbaşkanı değil mi?
1: Önce Cumhurbaşkanı olacak, ondan sonra parti başkanı olacak. Yani orada parti devleti yutmuyor, devlet partiyi yutuyor. Yani mesela il başkanları vali oluyor. İl Cumhurbaşkanı olanlar vali olmuyor. Tersi oluyor. Ya da İçişleri Bakanı genel sekreter oluyor. Orada hatta iki tane, yani 1935'te Recep Peker genel sekreterdir. Şükrü Kaya da İçişleri Bakanı'dır. Olan İçişleri Bakanı'nın şeyini Recep Peker gibi çok kuvvetli bir ismi bertaraf edip Şükrü Kaya alıyor genel sekreterliği. Yani dolayısıyla Cumhurbaşkanı olması lazım. Ondan sonra da genel başkan olacak. Yani önce Cumhurbaşkanı seçimi olacak zaten. Arkadan da kurultaya gidip olağanüstü bir kurultay yapılacak. O kurultayda da rahatlıkla Cumhurbaşkanı olacak.
0: Şimdi bakınca hani 38'in 8'i de sonsuz işaretine dönüşüyor, tamam, Türkiye'de. Tamam. Hani ebedi lider falan bu tip şeyler söyleyebilir insanlar, sloganlar, ama ebedi genel başkan.
1: Tabii çok ebedi bir şey. Yani hiçbir şekilde başkanlığı hiçbir şekilde sona ermez.
0: Evet.
1: Bir başkan
0: kıyamete kadar
1: sona ermesi için de şartlar, ya istifa edecek, kendisi ben artık bu işi yapmayacağım diyecek, ya da vefat edecek. Burada vefat durumu gerçekleşiyor.
0: Vefatı şerh olarak düşmüşler mi? Sanki tüzükte vefatı da yok diye hatırlıyorum.
1: Genel başkanlık şu durumlarda hilal olur diyor. Boşalır. Hmm. Boşalır. Boşalması gibi bir şey var. Yani İsmet İnönü döneminde de milli şef olduğu zaman aynı madde olacak. Hmm. Yani genel başkanlık ancak bu şekilde boşalır.
0: O da ebedi şef oluyor.
1: O da milli şef oluyor.
0: Ebedi şef olmuyor.
1: Ebedi şef Mustafa Kemal Atatürk'tür, milli şef de İsmet İnönü'dür diye tüzeye girecek. Hı-hı. Ve orada da yani boşalmayı ancak kendisi istifa ederse, işini yapamayacak kadar hasta olursa ya da vefat ederse diye o maddeler var orada. Şimdi dolayısıyla şimdi seçimin, mecliste yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde iş çok kolay. Çünkü seçime yapılacak olan parlamento 1935'te seçilmiş. Küze göre 1935'te adayları Gen Başkur adıyla bir tanımlanan Genel Başkanlık Kurulu'nun ilk geceleri. Gen Başkur. Genel Başkanlık Kurulu tek kelimeye bulmuş Gen Başkur diye. Onlar belirliyor. Gen Başkur da Genel Başkan, ikinci Başkan ve Genel sekreterden oluşuyor. Yani 1935'te bu seçimi yapan adayları belirleyenler Atatürk, İsmet İnönü ve Recep Peker. Recep Peker ile Atatürk'ün arası iyi o tarih itibariyle. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa vefat etmiş durumda, o parlamentoda seçilen insanlar siyasi hayatlarını İsmet İnönü'ye borçlular. Dolayısıyla hiç pürüz çıkmadan, yani parlamentoda oy birliğiyle ama parti grubunda yapılan oylamada bir oy Celal Bayar'a çıkıyor. Senelerce o oy Celal Bayar kendine verdi, oy verdi diye yorumlandı ama sonra Yusuf Hikmet Bayır oyu ben verdim diye açıklamış durumda. Yani o oyu da veren Yusuf Hikmet Bayır, yani tek parti döneminin üniversitelerdeki inkılap tarihi dersleri veren profesörlerden biri parti.
0: Bu şey suikast girişiminde de Celal Bayar'ın tersine olumlu bir şeyi var galiba, değil mi? İsmet Paşa'nın suikaste kurban olmaması için.
1: İnönü'nün kurbanı olmaması için. Evet, evet, evet.
0: Çünkü onu sonra Yassıada'da galiba ima ediyor.
1: Yani Bayar'ın mesela, Bayar'ı falan da oynuyorlar. Yani başbakan sensin, gel seni başbakan, cumhurbaşkanı yapalım diye. Yani o hani suikast, işte elçi yapma, seçimi yenilmemem ve planları sırasında Bayar'ın da mesela bir alternatif olarak düşünülüyor. Feyzi Çakmak düşünülüyor. Genelkurmay başkanlığından ayrıl, ara seçimle seni milletvekili yapalım, ondan sonra da şey ol. O da ben siyasi askerim diyor. Yani siyasetle uğraşma niyetim yok. Yani Bayar'ın mesela, Bayar da hayır ben böyle bir yola girmem İsmet İnönü karşısında demiştir. Yani dolayısıyla kendi seçtiği adaylardan oluşan bir parlamento kolaylıkla şeyi seçecek. Sonra da tüzük değişecek. Tüzükte genel başkan, işte ebedi şefimiz Mustafa Kemal Atatürk diyor. Milli şef değişmez genel başkan olarak, milli şef İsmet İnönü'nün onda da var. Değişmez genel başkanlık var. Ancak değişmesi şu şekilde olur. Onlar da işte vefat, ağır hastalık yapamaz hale gelmesi ve görevden istifa etmesi.
0: Bir yandan da o dönemde herhalde siyasette neler olabileceğini de görüyoruz. Çünkü bir önceki devirde tabiri caizse artık yani çöp olmuş insanlar birden yeniden dönüşüme uğruyor İsmet Paşa'yla. Hem bir tadilat var, restorasyon, tadilat ne derseniz.
1: Hem de tasfiye var.
0: Hem de tasfiye var, hem de üstü ebediyen çizilmiş olanlardan da
1: geri gelenler var.
0: Var.
1: Yani bu da 39 seçiminde oluyor. Yani burada Atatürk döneminde Atatürk'le görüş ayrılığı düşmüş ya da düşmemiş ama siyaset sahnesinden silinmiş insanlar, tasfiye edilmiş insanlar 39 seçiminde aday gösterilecekler, milletvekili yapılacaklar.
0: Bunların içinde en çarpıcı isimler.
1: Şimdi en çarpıcı isim Rauf Orbay mesela. Rauf Orbay'dır ya da onun dışında Hüseyin Cahit Yalçın'dır. Eski iddiatçı. Barutçudur. Faik Ahmet Barutçu Trabzon'da hep iddiatçı geçmişten gelen. Fethi Okyar tekrar siyasete dönecek. Onun dışında Hüseyin Avni Ulaş ilk meclisin ikinci grubunun lideri olan Hüseyin Avni Ulaş.
0: Avukat.
1: Noterlik görevi veriliyor. Yani bir devlet görevi veriliyor. Abdülkadir Kemal Üç, Orhan Kemal'in babası, o da Atatürk'e muhalefet yapanlardan birisi, Suriye'ye kaçmıştı. Onu da Bergama'da ağır ceza hakimi yapıyorlar. Yani ona da bir devlet görevi veriliyor. Tabii ki en önemli isim dediğiniz zaman Kazım Karabekir. Tekrar parlamentoya milletvekili olarak girecek. Yani o Ali Fuat Cebesoy ve Refet Beyle ile Atatürk kendi sağlığında anlaşmıştı. Onları bağımsız olarak meclise sokmuştu. Ama bu isimler de İsmet İnönü ile birlikte tekrar siyaset sahnesine gelecek isimler.
0: Bu umulabilecek bir şey değil, değil mi? Gidişata göre zamanında.
1: İşte
0: yani Kazım Karabekir falan kendisi bile herhalde bir daha bir yere gelebileceğini hayal etmemiştir.
1: Yani bir daha geri geleceğini düşünmüyorum. Çünkü ayrıca polis takibi altında bu insanlar. Yani var
0: 24 saat.
1: O kayıtlar var. İzmir suikastinden sonra özellikle hepsinin fişleri var. Ve arşivinde var bunlar. Yani benim elimde de bazılarının kopyaları var. Hatta yayınladım bir kısmını da. Yani dolayısıyla yani bu takip altında olacak. Yani tekrar siyasete dönenler falan pek ihtimal verdikleri şeyler olduğunu zannetmiyorum. Kazım Karabekir daha sonra da meclis başkanı olacak. Yani önemli bir göreve daha gelecek.
0: Hiç olmayacak
1: arkasında.
0: Bir iş.
1: Buna karşılık kendisinin siyasi hayatına son vermek isteyen kişilerin de üzerinde çiziyor. Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştahat. Hatta Şükrü Kaya ile ilgili şöyle bir şey yakaladım ben. Yani çok ilginç geldi bana. Bu Tek Parti'nin iktidarı kitabında yazdım onu. Şimdi önce 39 seçiminde aday göstermiyor. Ve orada aday olmadığı için seçilemiyor. 1942 seçiminde 43 seçiminde 1943 seçiminde bu sefer Şükrü Kaya'yı aday gösteriyor. İstanbul'dan aday gösteriyor ve 43 seçiminde bazı illerde seçilecek kişi sayısından daha fazla aday göstermiştir. Yani sayılar uyduruyorum şimdi, mesela 20 kişi seçilecekse 30 tane aday gösteriyor ve diyor ki bu 30 kişi içerisinden hep partimizin adayıdır, dilediğiniz 20 kişiyi seçin diye ikinci seçmenlere duyuruluyor. Fakat açık oy gizli sayım olduğu için ve sayımı kimin yaptığı önemli olduğu için o aday gösterildi. Şükrü Kaya'nın aday gösterildi. İstanbul'dan aday gösterildi. 42 seçiminde seçilemiyor. Seçilemediği açıklanıyor daha doğrusu.
0: Yani hem
1: kaç
0: aday
1: oy aldığını bilmiyoruz. Yani kaç oy aldığını bilmiyoruz ama sayımı yanıp adaya diyor ki sandıkları saydık ve Şükrü Kaya kazanamadı. Şunlar kazandı.
0: Bilemiyoruz
1: diyor.
0: Tabii.
1: Ve İnönü'nün sonra yaptığı açıklamada şöyle der. Parti Şükrü Kaya'yı siyasetten silmişti. Bu sefer de halk sildi. Yani iki kere rövanşını alıyor.
0: Evet.
1: İki kere arka arkaya rövanşını almış.
0: Peki şimdi ben demin bunu okumayı unutmuştum. Şimdi müsaadenizle okumak istiyorum. Çünkü çok partili siyasi hayata geçiş kararı İnönü'nün. Oraya geliyoruz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın akıbetine dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin web sayfasındaki tarihçesi ne diyor diye kendi nasıl ifade etmiş. O cümleyi söyleyeyim. Şimdi tam yerine geldi. Demin unutmuştum ama. Diyor ki bu iki deneme Türkiye'de çok partili rejimin yerleşmesi için toplumsal altyapının henüz yetersiz olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Yani tek izahı bu partilerin olmamasına dair.
1: 1970'lerde şey olan, çok moda olan, benim de öğrenci olduğum yıllarda bize de okutulan modernleşme kuramının, yani siyasi gelişme kuramının Amerikan ekolünden üretilen ve siyasetle siyaset biliminin iç içe geçirildiği kuramın tipik bir örneği olan bir cümle. Yani bir toplum önce modernleşecek, ondan sonra demokrasi olabilir. Aksi halde demokrasi olamaz falan şeklinde tezi olan bir yaklaşımın
0: zaten kapatılmasını ürünü falan da anlatmıyor. Tabii, denemesi tabii diyor.
1: Yani onun dışında yani bir deneme diyor. Deneme değil yani, bir deneme evet, birisinin yaptığı iş olur. Yani serbest fırka bir denemedir tabii.
0: Ama diğeri
1: ama şey, öteki hiçbir şekilde evet, deneme değil. Şimdi, ikinci grupta mesela, ikinci grubun mücadelesinde de var. Yani orada dünyada da bir sürü örnekleri vardı o yıllarda. Çok partili seçim, tek parti, tek dereceli seçim istiyorlar mesela. Yani tabii, hepsine karşı
0: peki,
1: oluyor.
0: Peki şimdi
1: yani yerinde bir cümle değil o. Yani
0: maalesef. Olmuş, evet. Ama tabii yine de siyasi parti kendini nasıl anlatıyor?
1: Tabii önemli, önemli.
0: İletmek istedim. Şimdi İnönü çok partili siyaset hayata geçerken aklında bir sürü böyle özgür parti, yarış ortamı mı vardı diye soruyorum. Çünkü

0: çünkü yoksa bu çok partililikten muradı aslında 1950 model ya da 46 model bir serbest fırka mıydı? Çünkü bakınca mesela Demokrat Parti iktidara oynamadığını beyan etmek durumunda gözüküyor. Ve 1946 seçimleri de zaten açık oy gizli tasdı.
1: Şimdi benim...
0: Yani nasıl bir çok partili siyasi hayat sizin şimdi, değerlendirmenize
1: anladım.
0: Göre?
1: Ya şimdi benim değerlendirmem, bazı katılmayanlar da oluyor, tartışıyoruz da, ama benim net olarak yaptığım değerlendirme şu. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada esen bir işte demokrasi vesaire rüzgarları söz konusu, ama Türkiye böyle başka batıdan, yani Amerika tabii ki yeni dünya lideri, sen sistemini değiştir diye bir baskı hiçbir zaman olmadı. Yani çok partili sisteme geç diye. Bunun en büyük kanıtı, yoksa ben sana destek vermem olmadı, en büyük kanıtı Salazar Portekiz'iyle, tek partisiyle 1976'ya kadar Franco şeyle de rejimiyle, İspanya'yla da 1975'e kadar gayet iyi
0: anlaştı.
1: İyi gitmesi, anlaşması bunun da temel göstergesi. Şimdi bizim için İnönü'nün kafasında şöyle bir şey var. Yani bir Sovyet tehdidi var kafasında. Yani 1925'teki o dostluk anlaşmasının 1945'te Sovyetler Birliği tarafından uzatılmayacağı ve Kafkaslardan işte ne kadar resmi notayla yapılmayan ama biliyoruz ki bu fiilen söylenmiş Dışişleri Bakanlarına ya da müsteşarlara, bunlar bir sürü hatıralarda var. Nihat Erim'in günlüklerinde de var ayrıca. Toprak talebi, yani savaş, Birinci Dünya Savaşı sonrasında zor durumdayken verdiğimiz işte Kars Ardahan'ı tekrar istiyoruz. Ve de Boğazlar'daki o sistemi değiştirelim, tekrar Montlu'daki sistemi gibi talepleri var aslında. Ve bu talepler karşısında Kafkaslar'la Sovyetler'le tek başına karşı karşıya kalmak istemiyor tek başına. Şimdi Batı bloğunun içine girecek, Batı dünyasıyla zaten hedef olarak öyle bir şey çizilmiş. Ve bunu Batı'nın desteğini alabilmek için de rejimini az çok Batı'ya benzetmek istiyor. Ama burada gerçek anlamda böyle bir çoğulculuğa geçelim, gerçek demokratik bir yarış olsun ve bu demokratik yarış sonucunda başka bir parti kazansın, iktidara gelsin, biz de muhalefet olalım şeklinde bir düşünce başta yok. Zaman içerisinde bununla
0: yani bu şey olacak gibi mi, işte yani, 45 model bir serbest
1: evet,
0: fırka mı?
1: Benim işte tamam, yani bana işte tartışmalarda sık sık söylediğim şey aslında bu, tam siz daha iyi ifade ettiniz. Serbest fırkayı yeniden diriltmek bu. Yani serbest fırka tarzı bir yeni parti kurmak. Serbest fırka Atatürk'ün güvendiği arkadaşlarına kurdurduğu bir partiydi. En başında da Fethi Okyar gibi en eski arkadaşlarının birini koyuyordu. Şimdi Celal Bayar, işte Fuat Köprülü, Refik Koraltan, Emin Sazak gibi isimlere baktığımız zaman Demokrat Parti'nin kuruluşunda yer alan ya da Adnan Menderes, hatta ona da baktığımız zaman bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde senelerce politika yapmış insanlar. Mesela Menderes'i Atatürk keşfetmiştir. 1931 seçimlerinde o da milletvekili olarak meclise sokmuştur. İşte Bayar birinci meclisten beri var. Emin Sazak birinci meclisten var. Fuat Köprülü ikinci meclisten beri var. 23'ten beri. Dolayısıyla bunlar iyi bildiği güvenilir CHP'liler ve bu arkadaşlarını, diyor ki siz bir muhalefet partisi olun. Yani serbest fırka ne yaptıysa ona benzer bir iş yapıyor. Ve bunları zorluyor partiden çıkmaları için. Yani dörtlü takdir verildiği zaman onlara diyor ki, yani bu muhalefeti parti içinde yapacağınız, ayrılın partiden, gidin başka bir parti kurun diyorlar. Dolayısıyla
0: onlar halbuki partinin içinde mi yapmak
1: istiyorlar? Yani partiyi demokratikleştirelim falan diye bir takım talepleri var. Yani daha demokratik bir parti haline gelelim, ülkeyi demokratikleştirelim gibi talepler var. Onlar da madem böyle talepleriniz var, buyurun bunları parti içi, bunun yeri değil, gidin başka bir parti kurun, beraber yarışalım falan diye bunları zorla kurdurtuyor adeta partiyi. Şimdi böyle olunca...
0: Fethi Okyar'a da zorla... Neredeyse.
1: O da öyleydi. Yani zorla değil mi? Yani zorla, yani
0: hayır, tedirgin oluyor. İlk andan itibaren tedirgin oluyor.
1: Öyledir,
0: hatta ödü kopuyor.
1: Tabii ödü kopuyor. Tedirgin ama güvence istiyor.
0: Defalarca.
1: Tabii güvence
0: i̇şte
1: istiyor.
0: İşte Cumhuriyet Gazetesi'nde
1: yazılıyor. Ama buradaki, buradan partiden ihraç yoluyla, çıkartma yoluyla ve sonra da istifalar olacak tabii. Yoluyla bir parti. Ve hiçbir şekilde bu partinin miktarı gelebileceğini düşünmüyorlar. Çünkü seçim sistemi, çoğunluk sistemi. Çoğunluk sistemi de birinci çıkan partiye çok büyük avantaj sağlıyor.
0: Bütün meclisler.
1: Yani nasıl olsa diyorlar, biz %50

0: düşünürsen ya, diğer partiden daha çok oy alırız. Ve çok oy aldığımız zaman en az 3'te 2'sini parlamentoda zaten alırız diyor. Yani nitekim Demokrat Parti mesela %53 oy alacak 1950 seçiminde, parlamentonun %85'ini alacak. Öyle bir sistem
1: çünkü. Evet, ama ilk seçim 46'da.
0: Şimdi 46 seçiminde ise orada ama şey de fazla var. Yani gizli şey, açık oy gizli sayım hala devam ediyor. Yani dolayısıyla bir takım seçim hilelerin yapıldığı da biliniyor.
1: Yani şey de, daha doğrusu söylediğinizi teyit eden bir şey. Hani serbest fırkanın yeni modeli gibi. Zaten açık oy gizli tasnifle de gerçekten risksiz bir seçim.
0: Evet, risksiz seçim. Bir de orada yani böyle bir sistem olduğu için de gene o Nihat Erim'in günlüklerinde var bu sefer. İstanbul'da hileyle bu
1: onu
0: işi yaptıklarını
1: unuttuk
0: söylüyorlar.
1: Hocam, onu yapmaya karar vermiştik Nihat Erim'in günlüklerini.
0: Evet, evet.
1: İnşallah.
0: Ya orada bir o günlüklerde yani söylüyor, hileyi nasıl yaptığını da anlatıyorlar. Ya şöyle şöyle hile yapıldı diyor. Yani Kazım Kara, yani 4 tane Demokrat Parti'nin ismini sildik diyor. Onun yerine Kazım Karabekir, Hüseyin Cahit Yalçın, Abdullah Supi Tanrıöver, diğer ismi unuttum. Onların adlarını yazdık, kazanmış gibi gösterdik diyor. Halbuki bütün seçimleri 1946 seçiminde İstanbul'da Demokrat Parti kazanmıştı diyorlar.
1: Peki şunu sorabilir miyim o zaman? Şimdi serbest fırkayla mukayese ettiniz. Bir taraftan da Türkiye'deki fotoğraf da sanki tekrarlanıyor. Çünkü dediğin yani bütün bu isimler aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış muteber isimlerdi diyorsunuz. Demokrat Parti'yi kuranlar. Ve Demokrat Parti'ye de tıpkı zamanında serbest fırkada olduğu gibi bir yeter ki CHP olmasın desteği var. Sonra o yeter söz milletine dönüşecek herhalde.
0: Evet,
1: ama ondan şey, önce aslında yeter söz milletin falan gibi bir şey değil. Yani yeter ki bu gitsin. Bu parti gitsin.
0: Evet, daha önce serbest fırkadaki olduğu gibi yani biraz yani bir yeni alternatif kanal açılınca yani siyasette kendine şey yapamayan, ifade edemeyen kesimler hızlı bir şekilde bu partiye yöneldiler. Ve 46-50 arasında da parti içerisinden, yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bazı kişiler, ki bunun başında Recep Peker var. Ya gittiğimiz yol değil, 1950'deki bir sonraki seçimde yani 46-50 arasında.
1: O istemiyor.
0: Bunu istemiyor hiçbir şekilde. Ya kapatalım, önünü keselim, bu sürece son verelim der. İsmet Ünlü'nün sonuna kadar diretir. Yani bu yola girdik ama, ve bunun sonuna kadar götüreceğiz.
1: Evet, fakat İsmet Paşa daha iyimser herhalde.
0: Kazanacağını umuyor.
1: Bu adamlar bu işi yürütemezler diye düşünüyor. Umuyor. Halbuki kesinlikle. Recep Peker tehlikeyi görüyor gözüküyor.
0: Evet, yani Recep Peker gidişata göre biz bu seçimi, önümüzdeki bir sonraki seçimi kaybedebiliriz. Düşüncesiz içerisinde İsmet Ünlü ise daha rahat. Yani bir nasıl olsa sistem, çoğunluk sistemi liste usulü, çoğunluk sistemi ve bu sistem bize büyük bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyor.
1: Ve bir daha iktidar
0: olamayacak. Onun için önünü açıyor sürekli. Mesela Nihat Erimleri öne sürecek. 35'ler hareketini öne sürecek. Ve mesela Recep Bekir o görevden almasını sağlayacak.
1: Ne zaman anlıyor İsmet Paşa bir daha iktidar olamayacaklarını?
0: Vallahi yani açık konuşmak gerekirse yani seçim yapılana kadar aslında seçimi kazanabileceklerine dair inanç var.
1: 50'de.
0: 50 seçimi.
1: Peki 50'den 60'a kadar?
0: 50-60 arasındaki dönemde, bir de hele 54'te hem oylar hem de milletvekili sayısı artınca, yani 54 seçiminde Demokrat Parti'nin oyları %57'ye çıkıyor. Parlamentonun %93'ünü alıyor. Yani bir tek parti.
1: O zaman şey İsmet Paşa.
0: İsmet Paşa artık bu yani desteği gördüğü zaman anlıyor. Fakat 57 seçimleri öncesinde o yapmış olduğu Hürriyet Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile yapmış olduğu ittifak arayışı ve o seçimde 3 partinin toplamının Demokrat Parti'den daha fazla olması sırasında, yani o ittifak olsaydı belki iktidara geliriz şeklinde düşünceleri var. Yani siyaset normal yoluyla gitseydi belki 61 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi kazanabilirdi gibi gözüküyor. Yani Demokrat Parti çünkü bayağı ciddi bir düşüş olacak 57'den 47'ye düşecek.
1: Belki. Askeri darbe olmasaydı.
0: Bilemiyoruz. Yani ayrıca şeyi söyleyeyim. Ben siyaset biliminde bu tür değerlendirme yapmadan hiç hoşlanmam. Yani olmayacak bir şeyi tahmin ediyoruz. Çünkü yani olan bir şeyi göz ardı ediyoruz. Yani ama böyle bir ihtimal belki olabilir.
1: Evet, bir de tabii
0: 60 gibi başka bir şey girdi araya çünkü.
1: Evet. Darbede neticede sadece darbeci

0: Gülerin yaptığı bir darbe değil, siyasi sınıfında desteklediği bir darbe.
1: Siyaset sınıfında aydınların, yani evet, üniversitenin bir kesiminin basının da desteklediği.
0: Dolayısıyla 27 yıllık iktidarı 1950'de son buluyor İsmet Paşa'nın ve bir daha Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamıyor.
1: Tek başına iktidara gelemiyor. Koalisyon ortağı olacak ama evet, tek başına iktidara
0: Peki,
1: gelemeyecek.
0: Peki konumuz değil ama çok kısacık sormak istiyorum. Demokrat Parti iktidar olduğu andan itibaren Menderes, İsmet Paşa'nın neredeyse bir hafta 10 gün sonra başlayan bir söylemi var. Yani çok küçük bir söylem analizi. Çünkü bu da tekrarlanacak hep Türkiye'de. Şey gibi. Yani bazı şeyler hep tekrarlanmış gözüküyor. Terakkiperver'in de Serbest Fırka'nın da irtica ile ilişkilendirilip kapatılması gibi bir de diktatör şeyi var. Tavsifi var ve İsmet Paşa da bunu kullanıyor. Hemen kullanmaya başlıyor. Böyle bir propaganda
1: yani Demokrat Parti'nin otoriterleşeceği ve diktatörleşeceği
0: ilk daha yani 1950'de hemen başında. Daha evet bir hafta 10 gün sonra neredeyse bu propagandanın daima devam ettiğini söyleyebilir miyiz?
1: Ya bu Türkiye'de genel olarak çok olan bir şey. Yani
0: bir de tek parti yönetiminden çıkmış milli şef olmuş bir isim. Bunu gelir gelmez muhatabına 10-15 gün sonra kullanabiliyor.
1: Şimdi
0: bu
1: şöyle,
0: böyle bir tehlikeden bahsediyor.
1: Şimdi yani esas olarak
0: bunu değerlendirebilir misiniz?
1: Cumhuriyeti kuran parti, biz kurduk Cumhuriyeti. Senelerce
0: siz kimsiniz mi?
1: Yönettik. Yani hiçbir şekilde muhalefette nedir yani olabileceğimiz bile tahmin etmedik. Birdenbire kendini muhalefette bulan bir parti. Yani alışması da zor. Şimdi bizde de en kestirme yoldan yapılan işlerden birisi ya iktidarı ya da muhalefeti böyle vatana ihanette suçlamak. Tabii bu 1920'lerden beri var.
0: Yani ama burada onun yasası var zaten.
1: Bu zaten çok
0: İçeriği
1: var.
0: Sürekli değişiyor ama.
1: Tabii. Yani şimdi burada bir başka yolda işte otoriter bir hükümet şeklinde. Halbuki öte yandan baktığımız zaman Demokrat Parti'nin iktidara geldikten sonraki 54'e kadar olan dönem bizim Türk akademik çevrelerde Türkiye'nin umutlu yılları. Yani demokratikleşme açısından umutlu olduğu yıllar şeklinde tanımlar. Yani orada bir sert bir otoriterlik tanımlamasının yapılması için çok erken.
0: Yani o
1: çok
0: iktidar erken. Kaybı mı yaptırtıyor bunu?
1: Tabii ki. Yani bir şey söylemeleri lazım. Yani burada da söylenecek şeylerin başına. Bir de
0: nereden aklına geliyor İsmet Paşa'nın diktatörlük tehlikesi falan? İş yapacak bir şey mi bu mesela? O dönemin Türkiye'sinde.
1: O dönem Türkiye'sinde iş yapmaz çünkü daha iktidar yeni değişmiş ama sonra iş yapacak. Yani 57 seçimlerinden sonra
0: iş yapacak. Sonra darbe olacak.
1: 57 seçimlerinden sonra darbeye giden süreçte bu çok iş yapıyor. Ama 50 seçimin hemen arkasından yapılmasının iş yapacağını pek söylemek mümkün değil. Zaten yapmadığı da ortada. 54 seçiminde dediğim gibi meclisin tamamını alan bir demokrat parti var.
0: Haklısınız, o kadar iş yapıyor ki biz geriye dönüp tarihi düşündüğümüzde de o Menderes'in son dönemini bu şekilde tavsif ediyor siyaset bilimi kitaplarında. Ama öncesi mesela Demokrat Parti öncesiyle ilgili öyle ifadeler kullanılmıyor. Onlar işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesindeki gibi zorunlu zamanlar yani başka türlü.
1: Sonradan ama bayağı bunların yani içeriden de söyleyende. Mesela 46-50 arasında bir yayın patlaması vardı Türkiye'de. 1946-50 arasında inanılmaz sayıda dergi, gazete ve hepsi şeydir.
0: Kitap
1: tek parti dönemini eleştiriyor. Çok sert eleştiriyorlar. Yani Hüseyin Avni Ulaş'ın mesela Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. Kuruldu kendisi kurucularından birisi. Bir ay sonra istifa edecek gerçi ama. Oranın açılış konuşmasında şey falan diyor. Bu milletin kürsüsünden yani millet meclisini kastediyor. 20 yıldır hürriyet ifade eden tek bir kelime söylenmedi diyor. Hürriyete istinad etmeyen cumhuriyet ifalkardır diyor. Yani cumhuriyetsiz bir, yani demokrasi olmayan bir cumhuriyetin hiçbir anlamı yoktur diyor. Yani 1945 bu. Yani çok eski bir tarih. Yani
0: ama işte bir de İkinci Savaş'ın bitişini verdiği bir

0: şey, ortamın da şeyi var. Dediğim var. Gibi serbestleşme evet. de var. Yani 46-50 lirası arasındaki basındaki o patlamayla bağlantısı var.
1: Sonra 1960 darbesi ve Türkiye 1961 anayasası eşliğinde hızla fabrika yerlerine
0: döndü.
1: Geri döndü ve bu CHP'ye ne kazandırdı?
0: Şimdi geri döndü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 61 seçimlerine fazla bir şey kazandırmadı. Çünkü 1957'de aldığı oydan bayağı ciddi oranda düşük miktarda bir oy almış oluyor.
1: Hatta korkulu
0: birinci parti çıkıyor gerçi. Evet. Birinci parti
1: ama korkulu ortama rağmen o anayasadaydı pardon. Buyurun evet.
0: Birinci parti çıkacak ama oyları 1957'ye göre düşmüş ve yani darbeyi yapan insanların da hoşlarına giden bir sonuç değil. Daha yüksek bekliyor Cumhuriyet Halk Parti'den. Neden? Esas hoşlarına gitmeyen Demokrat Parti 1957'de %47,5'ta bırakılmıştı. 1961 seçiminde aradan yani neler olmuş neler yani idamlar vesaire dahil parti kapatılmış. Bu partinin yerine kurulan iki parti var. Adalet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi. İkisinin toplamı %48,5. Yani ve ikisi de şeyi ima ediyorlar. Biz Demokrat Parti'nin devamıyız diye ima ediyorlar.
1: Yani daha insanların korkması gerekir değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii de bir puan da oy artmış üstüne.
1: Sinmiş olması gerekir. O sinmiş olmaya nispetle bile.
0: Tabii ona rağmen daha yükseliyor oylar bir puan olsa da. Şimdi Demokrat Cumhuriyet Halk Partisi ne kazandırdı açısından baktığımız zaman fazla bir şey kazandırmıyor aslında hemen yani darbe sonrasındaki durum. Şimdi İnönü'nün işte koalisyonları var biliyoruz. Arka arka koalisyonlarda bulunacak ve 65 seçiminde Suat Tayyip Ürgüp'lerin Adalet Partisi'nden bağımsız seçilen Kayseri Senatörü Başbakanlığı altında bir seçim hükümetiyle gidilecek. Şimdi seçime gidilirken ondan önce küçük bir parantezde geçmişe döneyim. Yani İnönü sırasında yani 1938'den 1960 darbesine göre genel başkanlık konusunda bir şeyle rakiple karşılaşmadı. Aynı Atatürk de oldu gibi onu da söylemek lazım.
1: Milli şef olarak.
0: Bir Kasım Gülek nin 50 seçiminin hemen arkasından 1959'a kadar İnönü'nü istememesine rağmen genel sekreterlik görevinde olması da bir istisna olarak saymak lazım.
1: Not etmek lazım
0: bunu. Neyse şimdi onu bir kenara koyacak olursak 1965 seçimleri öncesinde önemli bir gelişme var. Türkiye İşçi Partisi diye bir parti çıkıyor. Yani bu yıllarda Türkiye'de işte kentleşme ya daha doğrusu sanayileşme kırdan kente böyle bir düzensiz göç ve ona bağlı olarak bir çarpık kentleşme, gecekondu mahallelerin ortaya çıkması falan ve bunun karşılığında bir takım sol sloganların karşılık bulmaya başlaması ve aydınların desteğiyle Türkiye İşçi Partisi diye bir partinin kurulması.
1: Yani artık ideolojik partiler mi gözüküyor?
0: Evet, yani Türkiye'de ilk defa ben yani parlamenter sosyalizmi savunuyorum diyen bir parti ortaya çıktı. Ya Türkiye Komünist Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de eski ama bu parti illegal bir parti. Yani ilk defa yasal bir parti. Yasal bir parti ve sosyalist olduğunu ilan ediyordu ve parlamenter yoldan sosyalizmi inşa edeceklerini söylüyor. Şimdi bu partinin oy alabileceği kimler var? Başka partilere bakıyoruz. Yeni Türkiye Partisi, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi.
1: Onlardan bir şey alamaz.
0: Onlardan hiçbirinden bir şey alamaz. Bir alternatif kalıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi dolayısıyla parti içerisinde Yeni Türkiye Partisi'ne oy kaptırma korkusu bir yana, öteki taraftan da yani bu 61 Anayasası'nın getirdiği yani bir taraftan başka sorunlu çok tarafı vardır. 61 taraf anayasasının ama temel hak ve özgürlükler ya da işte ideoloji, düşünce özgürlüğü falan alanında getirdiği iyi yönleri de var. Yani bir tarafından da öyle. Yani bir madalyanın iki yüzü gibidir. Yani dolayısıyla ben 61 Anayasası'nı savunan biri değilim. Yanlış anlaşılmasın. Bazı konularda çok problemli tarafları vardır ama temel hak ve özgürlükler ve yargı bağımsızlığı konusunda iyidir. Şimdi o ortamın getirmiş olduğu ideolojik serbestiyetin sonucunda parti içerisinde fikirler gelişecek ve İsmet İnönü bu konumlandırmada yeni bir yelpazede, siyasi yelpazede partiyi ortanın sonunda konumlandırıyor ve baş destekçisi de genel sekreter Bülent Ecevit. Bununla birlikte yani burada partinin geçmişine yönelik ciddi bir öz eleştiri ya

0: eleştiri yoktur. Yani bir yandan parti kendisini solda tanımlar ama o
1: evvelden
0: eski
1: neredeydim diye ayarları, neredeydim diye anlatmıyor neticede.
0: Eski ayarları duruyor yerinde. Yani altı ok yerinde duruyor. Devletçi, milliyetçi, işte layık, halkçı falan bunların hepsi duruyor yerinde, cumhuriyetçi. Bunların hepsi yerinde duruyor. Belki ortanın solu derken bunlara bir yeni ok filan söylenmiyor da bu yedinci ok diye mi? Sosyal adaletçilik ilkesinin tanımlanması var. Ya yani programı bunlar da giriyor. Ya yani adalet, eşitlik falan gibi sözel böyle bir takım ifadeler
1: İşçi Partisi giriyor. Yüzünden.
0: Evet. Yani İşçi Partisi'ne oy kaybetme potansiyelinin şeyi var. İdeolojik olarak da kendisini orada konumlandıracaklar ama ortanın hemen solu şey değil. Sosyalizm
1: açık
0: değil.
1: Daha fazla sol değil.
0: Daha fazla ileri gitmiyor. Ortadan hemen solu. Şimdi bu çizgi de işe yaramıyor. Yani 1965 seçimlerinde oy daha da düşecek. 61'e göre.
1: Türkiye İşçi Partisi de şeye girecek.
0: Türkiye İşçi Partisi de 15 milletvekili çıkacak.
1: Mecliste girecek.
0: Ama esas olarak orada tabii seçim sisteminin milli bakiye sistemi olmasının büyük payı var. Nitekim 1969 seçiminde İşçi Partisi aynı oyu alıyor. Milletvekili sayısı düşecek. İkiye düşecek. Yalanmıyorsam. Şimdi 69'da da bir yenilgi alacak parti. Yani ortanın solu politikaları Adalet Partisi karşısında ya da merkez sağ karşısında fazla işe yaramıyor. Yankı bulamıyor. Şimdi bu yankı bulması için 70'leri ve Ecevit'i beklemek lazım. Yani İsmet İnönü döneminin bu son aşamalarında gene bir liderlik çekişmesi falan yok parti içerisinde. Mutlak bir şekilde lider. Ortada solu zaten İsmet İnönü'nün desteğiyle varılmış bir yol. Bununla birlikte bu politikalar partiye fazla bir getirisi olmayacak.
1: Nasıl gidecek İsmet Paşa partiden?
0: Şimdi buradaki kırılma noktası 12 Mart. Muhtırası. 1971'de 12 Mart muhtırası gelince şimdi bakan verme meselesi, yani yeni hükümet kurulacak. Nihat Erim Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çıkan bir kişi, partiden istifa ettiriliyor ve bağımsız statüsü içerisinde İsmet İnönü'nden de onay alıyor. Bağımsız statüsünde bir hükümet kuracak. Parti içerisinde hükümete, Nihat Erim hükümetine, yani askeri ara rejim dönemi içerisinde kurulan bu ara rejim hükümetine bakan verecek miyiz, veremeyecek miyiz konusunda tartışma çıkıyor. İsmet İnönü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubu, yani hem meclis hem de Cumhuriyet Senatosu'ndaki ortak grup, Cumhuriyet Senatosu'nda var o şeydi, ikinci bir meclis olarak, bu grup onay veriyor. Diyorlar İsmet İnönü ve parti grubu bakan verelim diyor. Buna karşılık parti meclisi ve MYK, Merkez Yönetim Kurulu organları buna karşılar. Ecevit yanlıları hem partinin üst kademelerinin yönetiminde hakim, partinin grubuna ise İsmet İnönü hakim. Sonuçta bu bakan verme vermeme meselesinde parti grubu ve MYK bakan vermeyelim diyor. Buna karşılık parti grubu verelim diyor İsmet İnönü yanları. Bunun üzerine İsmet İnönü genel sekreterlikten ayrılacak. Onun yerine Şeref Balçık geliyor genel sekreterliği. O da İnönü, Ecevit taraftarı. Arkasından parti meclisi için bir güven oyu çağrısı yapılıyor kurultayda. Ve kurultay delegeleri İsmet İnönü yanlısı olmayan ve Ecevit yanlısı olan parti meclisine ciddi bir oy farkıyla güven oyu veriyor. Bu güven oyu nedeniyle İsmet İnönü genel başkanlığı bırakıyor. Yani Ecevit yanlıları partideki yönetime hakim olunca tamamen ve örgütten de destek alınca kurultayda İsmet İnönü genel başkanlıktan istifa edecek. Hemen arkasından genel seçim yapılıyor ve o genel seçimde Bülent Ecevit dekaday zaten seçilecek.
1: 88 yaşında değil mi İsmet Paşa?
0: İsmet İnönü evet, yaşı çok ilerlemiş. 1888'den hesaplarsak.
1: Yani 88. Yani
0: bayağı ciddi bir yaşı var.
1: 2 sene sonra da 90.
0: Yani tabii ki 81'den hesaplarsak bayağı ciddi bir, yani son yaş, bayağı yaşı ilerlemiş durumda. Bülent Ecevit'in genel başkan olması üzerine bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyor 72'de. Arkasından Cumhuriyet Senatosu'na başvuruyor. Cumhuriyet Senatosu'nda eski cumhurbaşkanlarının senatör olarak görev yapma hakkı olduğu için bu hakkını kullanmak istediğini belirtiyor. Cumhuriyet Senatosu Başkanı kabul ediyor bunu. Bu kabul gelince bu sefer milletvekilinden de istifa ediyor ve bir yıl kadar yani öyle de
1: yani kadar olan dönemde. Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi ile
0: bütün bağını kopartıyor.
1: Organik hiçbir bağı kalmıyor.
0: Onu kopartıyor, aynı zamanda şeyi de kopartıyor. Milletvekilliği de bağını kopartıp senatör oluyor.

0: ideoloji almak için değil aslında.
1: Yani, yani bir... partiden o kadar üyeliklerin şeyinin irtibatı neden kesiliyor?
0: Küsmüyor partiye sonuç olarak. Yani kendi dediğini değil. Yani genç bir ekip geliyor ve parti meclisinde kendi adaylarının karşısında farklı bir... Yani parti meclisine güven oyu verilmemesini, parti meclisinin düşürülmesini istiyor. Kendine bağlı bir parti meclisi kuracak çünkü. Şey, delegeler onu desteklemiyor. Ecevit'i destekliyor. Yani örgüt içerisindeki şeyi de kopunca, gücü de... ortadan kalkınca yol olarak böyle bir yolu tercih
1: şeye benziyor ama yani tabii gelişi öyle değil ama mesela Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki kavgada diyelim ki Kılıçdaroğlu geliyor ve şey bulamıyor mu yani partiden? Onun gibi bir şey.
0: Biraz öyle oldu sanki. Yani evet orada yani 1972 Mart dönemi içerisinde partinin desteğini alan bir partinin tabanının desteğini kaybeden bir lider pozisyonuna düşmüş durumda. Evet. Yani o açıdan baktığımız zaman yani hem anketlere hem de mitinglere falan kalabalıklara baktığımız zaman da sanki bugün de öyle gibi. Yani Kılıçdaroğlu...
1: Bir taraftan da tabii o parti yaparken delegesinde de İsmet Paşa çok etkili. Yani sonra kendisine yani o karşı çıkan delegeler aslında öyle. Bizzat İsmet Paşa'nın denetimindeki
0: delegeler. Tabii delegeler. Yani
1: belki
0: delege
1: biraz Kılıçdaroğlu'ndan farkı o. Evet, çünkü yani... şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki delege kompozisyonu genel başkan çok yetkili olduğu için Kılıçdaroğlu döneminin şeyi değil. Başka bir delege
0: şeyi oldu. Yani buradaki delegeler ama esas itibariyle esas yani 1971-72-73'ten bahsettim. Delegeler esas olarak İsmet İnönü'nün zaten seçimleri yani şeyinde oluşumunda etkili oldu. Yani onun başkanlığı döneminde oluşmuş olan kurullar. Yani hem yaşlılığından dolayı hem de 12 Mart'a karşı tepki. Yani çünkü Ecevit şeyi istiyor sürekli. 12 Mart esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın soluna politikalarına karşı bir darbedir diye bunu işliyor sürekli. Hı hı. Yani bunu da şey yaparak İsmet İnönü yani önce...
1: O da tasfiye edilmiş gibi oluyor ama...
0: Kendi kendini tasfiye
1: yani ediyor. Yani yaş olarak da...
0: Çok ileride artık.
1: 88 yani yaşında tasfiye olmasa ne olacak? Şimdi tabii tasfiye ki... olmasa demek devam edecek ölene kadar. Ya gücü var, enerjisi var.
0: Enerjisi belki var ama yani artık şeyi kaybetmiş durumda. Yani taban destek yok.
1: Biz bir daha İnönü ismini Erdal İnönü'ye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten duymayacağız
0: bu, herhalde. Yani ayrılmasından sonra bir yıl sonra vefat edecek ve vefat ederken de böyle sanki şeyine böyle bir partiler üstü bir eski devlet başkanı. Yani Cumhuriyet'i kuran ekibin içerisinde yer alan bir kişi pozisyonunda ve işte Türkiye'yi çok partili sisteme geçiren bir bağımsız lider halinde şey yapmış olacak. Yani partililik bağı kopmuş olacak. Yani dolayısıyla seçim sonrasında Ecevit'le birlikte şeyi başlayacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa partinin özgeçmişi üzerine eleştirilecek. Mesela bu düzen değiştirmelidir kitabı.
1: Ecevit'in düzen
0: ortanın solu kitabı. Bu düzen değişmelidir kitapları önemli kitaplar.
1: Nasıl bakıyor orada Ecevit?
0: Yani orada ne geçmişte yani bir takım hatalar yapılmış olabileceği ama şimdi dünyanın
1: yani hangi çeşit hatalar?
0: Yani böyle bir halktan kopuk bir devlet partisi olması yani esas itibariyle tek parti dönemindeki o yani tepeden inmeci bir yönetim tarzı yani.
1: Yani taşra ile mesela ilişkisizliğini mi eleştiriyor?
0: Halkla bütün evet halkla bütünleşmemiş olması bunlar konuşmalarında da çok yapar. Ya bu kadarcık bir şey bile ya halktan kopuk olması yani devlet partisi olması devleti kuran ve devlet halkın partisi yerine devletin partisi olmayı tercih etmiş. Şeklindeki eleştiriler yani çok ufak ufak dokundurmalar bunlar aslında. Bu kadarcık eleştiri bile parti içerisinde Kemal Sıtır grubunun o milletvekilleri ve senatörlerin büyük bir çoğunluğunu alarak partiden istifa etmelerine ve Cumhuriyetçi Parti adına bir parti kurmalarına neden oluyor. Bu partide sonra ortanın solu politikaları ilk ortaya atıldığında Turan Feyzoğlu'nun başlattığı ve sonra Güven Partisi'ne dönüşen partiyle birleşecekler ve Cumhuriyetçi Güven Partisi diye bir parti ortaya çıkacak.
1: Hocam,
0: yani dolayısıyla dışarıda iki tane parti kurulacak.
1: Şimdi de önemli bir yerine geldik. Çünkü o azıcık eleştirel yaklaşım da aslında Ecevit'i bir daha getirilmeyecek, bir daha görmedikleri bir başarıyı getirecek ama biz yayınımızın maalesef sonuna geldik.

0: acaba emri vaki olur mu, haftaya devam edebilir miyiz? Bugün biter zannediyordum ama bitmedi.
1: Yani ilk ölçüde bitti sayılır aslında ama ya bugününü falan da konuşacak olursak.
0: Biraz belki, ekleriz çünkü sonra belki biraz değişiklik var. O zaman haftaya devam edelim diyorum.
1: Peki, peki. Ben,
0: çünkü bir de 80 darbesi gelecek. Bir takım değişiklikler olacak.
1: SHP var tabii orada, bir de SHP var.
0: O zaman haftaya da görüşürüz.
1: Peki.
0: Peki. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi tarihindeki krizleri konuştuk Ahmet Demirel'le. Aslında bir programda bitiririz zannetmiştik ama bitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizler de bitmiyor açıkçası. Belki o sebeple haftaya görüşmek üzere.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Düşünce tarihinin temel isimlerinden Platon ve onun Türkçedeki bilinen adıyla devlet eseri. Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu ise adından başlayarak yeni bir okuma teklif ediyor ve Politeia şerhiyle okura selam veriyor. 2400 yıllık metne neden nasıl bakılabileceğinin ipuçlarını 24 Portre'de veriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu ne başlıyor? Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bu akşam hangi konuları konuşacağız? Hemen yönetmenim arkama verecek. Şöyle bir bakalım, ABD ve İran anlaşabilecek mi? Haftalardır, aylardır konuşulan konu, acaba iki ülke savaşa ne zaman tamam diyecek ve ne zaman barış anlaşması için taraflar masaya oturacak? Bugün

0: Pakistan'da Şahbaz Şerif bir açıklama yaptı. Anlaşma çok yakın dedi. 24 saat içerisinde o anlaşmanın gerçekleşebileceğini söyledi. Peki İran cephesinden ve ABD cephesinden yapılan açıklamalar neler? Geçtiğimiz gün İran cephesinden bazı maddeler sızdırılmıştı anlaşmaya ilişkin. Trump ise o maddelerin gerçek dışı olduğunu söylemişti. Değerlendireceğiz konuklarımızla beraber. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arınma dalgasına da bakacağız. Hafta başında özellikle grup toplantısı gerçekleşti. Daha doğrusu bir değil, iki grup toplantısı gerçekleşti. Birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi, birisi de CHP Genel Merkezi'ndeydi. Meclis önünde bir kargaşa yaşandı ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bununla ilgili şöyle bir ifadesi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine izin vermeyiz dedi Cumhurbaşkanı. Peki CHP'de önümüzdeki günlerde neler bekleniyor? İlk MYK'da 9 ismin ihracı istenmişti. Son MYK toplantısında da biri eski belediye başkanı, iki ismin daha yine ihracı istendi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi bundan sonraki süreçte neler yapacak? Ve Milliler Dünya Kupası'nda artık yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde Dünya Kupası'nda ilk maçımıza Avustralya karşısında çıkacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da milli futbol takımına yönelik mesajları var. Onu da önümüzdeki dakikalarda ekranlarınıza getireceğiz. Gördüğünüz gibi bir sürü konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımla takdim ederek başlayayım. Hukukçu avukat Sayın Uğur Çağlar bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz
1: yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Diplomasi sıcak, bugün size bayağı bir iş düşecek. Diğer taraftan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türk Çener. Saygılar hocam, kırmadınız, Kütahya'dan kalktınız, geldiniz.
1: Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, saygılar sunuyorum.
0: Şimdi ilk konu başlığımız diplomasiyle başlayalım. Tabii barış görüşmeleri bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor. Pakistan cephesinden bir açıklama vardı. Şahbaz Şerif bir açıklama yaptı. 24 saat içerisinde barış olabilir dedi. Can Türk hocam, barış yakın mı yoksa dünya yine oyalanıyor mu?
1: Yani şöyle, ya ortada yapılmış bir anlaşma yok, bir imza yok ama dün Trump bir sürpriz yaptı. Dedi ki çok yakınız, hemen hemen az kaldı. İşte yarın, yani birkaç gün içerisinde Avrupa'da imzalanacak dedi. Ama dün itibarıyla İran resmi ajansları, resmi kaynakları dediler ki bu bir ön mutabakattır. Yani biz dediler evet anlaşma yapacağız ama öncelikli olarak işte Hürmüz Boğazı, Lübnan'a yapılan saldırıların durdurulması ve savaşın, altını çizerek söylüyorum, tüm cephelerde ateşkes sağlanması. Yani tüm cephelerden kastı da şu, geçtiğimiz günlerde İran tarafı, ben geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk, şunu söylüyor. Evet siz bir ateşkes ilan ettiniz ama hemen görüşmeler bitmeden abluka yaptınız ve İran içerisinde operasyon yapıyorsunuz. Yani İran'da da sabotajlar devam ediyor. Bu yüzden İran altını çizerek söylüyor. Diyor ki tüm cephelerde durdurulması şartıyla bir ön mutabakat yaptık. Tabii gün içerisinde, bugün gün içerisinde haberler biraz daha geldi. İşte Pakistan tarafı da sizin de belirttiğiniz gibi açılışta anlaşmanın yapılacağını söyledi. Trump tarafı söyledi. İran tarafı da hala %85 diyor. Yani tabii bu %85'ten kasıt bütün hükümlerde anlaşıldı mı? Efendim nihai bir barış anlaşmasına girilecek bir yol açıldı mı? Bunları bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz.
0: Bu
1: ama
0: anlaşma maddelerine hiç bakabildiniz mi?
1: Baktım, baktım.
0: Ben şimdi şöyle bir göz gezdirdim. Evet. Editörüm Ayşegül Gedik sağ olsun not olarak gönderdi. Evet. Bu anlaşma maddelerinin çoğu aslına bakarsanız böyle İran lehine gibi görülmüyor mu?
1: Yani nereden baktığınıza bağlı. Şimdi şöyle bir şey var. İran'ın elinde iki önemli koz var. Birincisi Hürmüz. İkincisi de hiç kuşkusuz uranyum zenginleştirilmesi. Bunun karşılığında İşte Amerika'nın vereceği tavizler var. Şimdi anlaşmalarda al-ver yapılır. Evet. Dolayısıyla yaklaşık işte 100-120 milyar dolarlık bir şeyden bahsediliyor. İran'ın varlıklarının dondurulduğu, işte Güney Kore'de var, Katar'da var, Birleşik Arap Emirlikleri'nde vesaire. Bunun bir 24 milyar dolarlık kısmı acil açılacak. İşte bununla ilgili işte 12 milyar dolar diyen var, 6 milyar dolar dendiği de var. Dolayısıyla İşte Amerika'nın vereceği o.
2: Karşılığında, çok özür dileyerek bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben sizin engin bilgilerinize ve Merve hocamın yine keza Uğur hocamın da burada görüşlerini almak isterim. Mesela ben maddeleri tek tek okuyayım.
1: Tabii ki.
2: Bu maddeler kime yarar, kime yaramaz.
1: Tabii ki.
2: Şimdi birinci madde, aman arkadaşlarım da koydular arkaya. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın kalıcı olarak sona ermesi. Mesela bu Amerika'nın bugüne kadar artık hedeflerine ulaştığı anlamına mı geliyor?
1: Yani.
2: Ulaşmadı.
1: Tabii ki ulaşmadı. Bu savaş bitmedi ki zaten.
2: Aynen.
1: Mustafa Bey, hep söylüyoruz yani bu savaş optimum noktasına ulaşmadı. Şimdi Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı kalıcı olarak sona erdirdiği zaman bu İran'a yarar.
2: İran'a yarıyor.
1: İran'a verilen bir koz olarak değerlendirebiliriz.
3: Lübnan isteği hep İran tarafından dile getirilen.
1: Evet.
3: Aslında bu anlaşmanın içinde olmaması lazım diye de ısrarla gündeme getirilen ve İsrail'in de burada hani şımarıkça saldırının devam ettiği bir şeydi değil mi hocam?
1: Evet. Tabii ki.
2: Merve hocam, sizin bir görüşünüz var mı?
4: Yani
2: bu şeyle alakalı, mesela Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın kalıcı olarak sona ermesi. Bu Amerika'nın hanesinde mi bir artı, İran'ın hanesinde mi bir artı?
4: Bence kimsenin hanesinde artı olmaz. İsrail saldırılarını durduracak konumda değil diye düşünüyorum. Ya ben biraz karamsar noktadan bakıyorum
1: Lübnan,
4: ama.
1: Lübnan hattında tabii hocama katılıyorum.
4: Lübnan hattında Lübnan saldırıları durdurma.
1: İsrail'i durduracağını da üstü örtülü taahhüt ediyor demek ki.
4: Şimdi, yani öyle bir şey maddede, demek doğru.
2: İkinci maddede diyor ki ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhütü ve İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygı. Direkt İran. Bunu hiç tartışmıyorum.
1: Ama Amerika İran'ın hangi iç işlerine karışıyor ki? Şimdi buradan anlaşılacak şey muhtemelen istihbarat operasyonlarıdır. Hı hı. Peki istihbarat operasyonlarını CIA durdurdu, İsrail durduracak mı Mossad? Bakın bu anlaşmada bir taraf eksik.
4: Evet, İsrail
1: eksik.
4: Baştan
1: İsrail yapmayacak
4: hatalı.
1: Mı?
4: Baştan hatalı.
1: Yani burada tamamen şöyle bir faraziyet var. Yani şunu düşünüyor Amerika. İsrail'in ipleri elimde veya İran veya böyle bir taahhütte bulundu. Ben onları durdururum. İşte ne kadar elinde. Yani bu aslında bir anlamda Mustafa Bey, hani olası bir ateşkes bozulursa yarın bir gün İsrail'in bunu onaylamamasının sebebi de hani aslında İran'a havuç ve sopa, yani sopayı gösteriyor. Ben İsrail'i durdururum, İsrail taraf değil, ama sen de bu benim yani anlaşmaya sadık kalırsan, yani bu bağlamda.
4: Şimdi şunu söyleyeceğim hemen Mustafa Bey.
2: Buyurun hocam.
4: Niye İran Amerika'dan kendi iç işlerine karışmamayla alakalı garanti istiyor? Yani hocam
1: bir devlet kendi egemenlik hakkını niye tartışmaya açıyor?
4: Aynen, ve bu an itibariyle artık açılmış bir konu.
1: Bakın,
4: bunu
1: burada
4: herkes tartışacak.
1: Mustafa Bey, demek ki Amerikancı İranlılar da olabilir içeride.
4: Evet.
2: O konuyu da konuşacağız çünkü içeride de bununla alakalı.
3: Olayı tartışmadık ki, başlangıçta zaten egemenliğe yani saygısızlık kavramında adamların liderini öldürdü.
1: Evet.
3: Yani sistemini değiştirmek için dışarıdan kişilerle bir anlaşmaya vardı.
1: Evet.
3: Onları işte şeye getireceklerdi, İran'a getireceklerdi. Temelde bir ayaklanma hedeflediler. Aslına bakarsanız hani işin sonunda egemenliğe saygı kavramı İran'ın en çok isteyeceği şeydir. Bugüne kadar savaşın öncesinde ve savaş sırasında yapmak istedikleri şey buydu. Yani oradaki hükümet sistemini ya da yöneticileri devirmek, yönetim sistemine doğrudan dahil olmak. Çünkü ortada bildiğim kadarıyla üst düzey yönetici kalmadı.
4: Evet.
3: Bir süre sonra ilk operasyon başladığında bir savaş gibi başlamadı. Ne zaman İran bir karşılık vermeye başladı? Aslında bunu bir savaş moduna o zaman girdiğini görüyoruz. Yani bu İran için egemenliğe saygı kavramı zannediyorum. Burada en çok konuşulması gereken konuların başında gelir.
4: Hocam ama işte bu anlaşma maddesine girdiği an hani siz hukukçu kimliğinize daha net yorumlarsınız. Belki öncesi de defakto yani söylemsel kalıyordu ama an itibariyle hukuki bağlamıyla İran da kabul etmiş olacak. Hani benim egemenliğimi zaten tanımıyorlardı. Şimdi tanımaya ihtiyacı var noktasına geliyor.
2: Ama zaten
3: saygı işte yani şöyle
4: ama
3: ambargolarla diğer işlemlerle
4: masa
3: sürekli
4: çok farklı oldu.
3: Ambargolar başta olmak üzere diğer işlemlerle zaten buna hiçbir zaman saygı duymadıklarını bütün dünya görüyor ve biliyordu.
4: Şimdi İran'da
3: çok enteresan yalnız şu iki maddede bile Amerika Birleşik Devletleri açısından hani böyle bir anlaşmanın altına imza atılması, aslına bakarsanız hani hocalarım daha iyi değerlendirecektir. Dışarıda sözlü olarak işte sokakta konuşulan aslında Amerika bu savaşı kaybetti ifadesinin resmi evraka dökülmesi gibi anlıyorum ben. Yani hele Lübnan meselesi Çok enteresan bir başlangıç.
4: Kesinlikle.
2: Bakın 3 ve 4. madde sizin bu söylediğinizi destekliyor. Mesela deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılması. Yani diyor ki Amerika'ya çek kardeşim şu savaş gemilerini. Bu ablukadan bir çık. Amerika'nın İran çevresindeki güçlerini çekme taahhüdü.

0: Ablukası ortak bir şey biliyorsunuz. İki taraflı uygulanan bir yaptırım şu an için. Hem Amerika Birleşik Devletleri izin vermiyor, hem İran tarafı izin vermiyor. Ama dediğiniz gibi diğer maddeler tamamen İran lehine maddeler. Yani Amerika, çok enteresan böyle bir anlaşma
1: iki
0: çıkarmak.
1: İki önemli şey var. Başka üçüncü
0: merak
1: yok.
0: Konusu.
1: Bu yüzden Amerika'nın eli bir tık daha güçlü. Yani şöyle söyleyeyim, güçler dengesine baktığınızda yani 51-49.
2: Hangi maddeler Amerika'nın elini güçlendiriyor?
1: Mesela Hürmüz ablukası Amerika'nın elini güçlendiren bir madde. İkincisi nükleer meselesi, İran, yani İran'a yoğun bir baskı ve bütün dünyanın baskı oluşturmasını sağlayan bir madde. Üçüncüsü mesela elinde şeyi tutuyor. İran'ın dondurulmuş işte 300 mal. Milyar dolar, 120 milyar her neyse tam net bir şey yok. Mal varlıkları var. Bunların dondurulması söz konusu. Bu da elinde bir güç. Yani şey yapıyor. Dolayısıyla mesela Körfez hattı. Şimdi Hürmüz'ün statüsünü de mesela İran diyor ki, yani biz bunu Umman'la, ilk defa dün bugün söyledi İran. Umman'la beraber belirleriz biz bunu dedi. Şimdi Umman tarafı evet İran'a ilk müzakerelerde, görüşmelerde şey yaptı ama yani Umman ortada bir devlet görüntüsünde. Dolayısıyla yani bunu bile Amerika isterse yani İran'ı ciddi anlamda şeye çevirebilir. Yani bir çerçeve içerisine alabilir. Mesela Amerika'nın yine şeylerinden birisi, gücünden birisi.
2: Anlaşmadaki maddelerin uygulanabilirliği konusunda ben de Merve Hoca gibi düşünüyorum. Mesela yani çok sanki ölü doğmuş bir
1: zaten
2: metin
1: esasen
2: gibi.
1: Mustafa Bey bakın ortada anlaşma da yok. Şimdi yok. Böyle anlaşma olmaz.
2: Yani mesela şu iki madde, 3 ve 4. madde savaşın başından beri tartışıyoruz. Yani ABD diyor ki kardeşim deniz ablukasını kaldır, Hürmüz'de kaldır. Oradaki o gemiler rahatça bir hareket etsin. İran da diyor ki çevremdeki şu savaş gemilerini çek, ben de Hürmüz'ü açayım diyor. Ama iki ülkede bunu yapmadılar şimdiye kadar.
1: Ama buradaki en büyük zarar kime yazıyor? İran'a yazıyor. İran'ın ciddi anlamda yani petrol gelir şeyi var, problemi.
3: Bir de artık depolama sorunu da var.
1: Depolama sorunu var. Kuyuları kapattı. Bakın İran'ın hasarını daha biz bilmiyoruz. Şimdi herkes İran buradan dik işte güçlü çıktı zannediyor. Hayır, İran buradan güçlü çıkmadı. Yani İran dediği gibi 20-30 yıl geriye gitti. Çok net söyleyeyim ben size. Çünkü bütün endüstriyel tesisleri, maden işleme tesislerinin hepsi bir vuruldu. İkincisi demir yollarını da vurmuşlar. Bazı demir yolları hatlarını da vurmuşlar. Ama çok fazla yani devam etmediler vurmaya. İsterse onu da kesebilir Amerika. Onun dışında Hürmüz ablukası hakikaten hani evet ufak tefek delinmeler olur ama etkili.
2: Merve Hocam. Sizce bu anlaşma uygulanır mı?
3: Ben çok uygulanabileceğini düşünmüyorum. Eğer uygulanırsa o zaman şu soruyu soracağız sanırım hepimiz. Madem uygulanacaktı bu savaşta neden vardı? 100 küsür gündür biz neden sürekli bu döngüleri görüyoruz? Evet. Bence burada sadece
1: bir de karşımıza üstüne 60 gün ekleyeceğiz. Çok
3: aynen,
1: özür diliyorum hocam.
3: Aynen hocam. Evet.
0: Sokakta yani sorsaydınız Epstein derdik hocam hemen.
3: Evet yani hocam. Yani ama buradaki temel durum şu. Evet savaşlar bir şekilde biter. Ama kalıcı bir barış gelir mi? Gelmiyor. Burada da gelmeyecek zaten. Bunların hiçbiri kalıcı barış maddesi değil. Böyle bir sıkıntı var. Ya hocamın dediği konuya katılıyorum. İran içinde bulunduğu durumu biz sadece bize gelen bilgiler açısından biliyoruz. Ya bu da endişe verici. Çünkü geçtiğimiz günlerde de hemen şunu ekleyeyim. İsrail-Amerika saldırıları olduğunda yine altyapıları hedef alındı. Yani ülkede insanların sadece enerji kaynağıyla alakalı değil, su kaynaklarıyla alakalı da sıkıntıları başladı demek ki. Ve bunun hayata nasıl sirayet edeceğini düşünmek gerekiyor.
2: Şimdi bu ilk kez barış konuştuğumuz değil. Biz bundan önce de barış konuştuk. Çünkü Trump sürekli olarak
3: 39 kez.
2: Ya 39 kez.
3: Şimdi 40 ama ben umutluyum.
2: Evet evet. Şimdi arkadaşlarım da bununla alakalı bir info hazırladılar. Yönetmenim bir getirelim o infoyu. İnfo 1. Şöyle bir getirelim. Trump ne zaman ne demiş? Evet. Şimdi 23 Mart'ta neredeyse tüm konularda uzlaşı sağlandı diye bir açıklama yaptı Donald Trump. Daha sonrasında daha öncesi de var bakın. 28 Şubat'ta karşılıklı saldırılar başladı. 10 Mart'ta İran'a diplomatik çözüm sağlanabilir şeklinde ilk pozitif mesaj gelmişti. 23 Mart'ta neredeyse tüm konularda uzlaşı sağlandı şeklinde bir açıklama geldi. Takvimler 7 Nisan'ı gösterdiğinde ateşkes ve anlaşma yakın diye bir açıklama yaptı Trump. 15 Nisan'da anlaşma çok yakın dedi ki, zaten daha öncesinde de yine bazı Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda bu konuyu söylemişti. 7-9 Haziran'da anlaşmaya yine çok yakınız diye bir mesaj veriyor. 11 Haziran'da anlaşma onaylanma aşamasında diye bir açıklama yaptı ki bu arada İran cephesinden de sürekli olarak açıklamalar geliyor ama İran cephesinden gelen açıklamaları hep yalanlamıştı Trump ve takvimler 12 Haziran'ı gösterdiğinde bu

0: Bugün İran'la savaşı bitirdik şeklinde bir açıklama yaptı Trump. Ama tabii sahadaki durum çok da öyle savaşın bittiğini falan göstermiyor. Şimdi bütün bu açıklamalarda niyeyse bir şekilde dünya piyasasını tabii ki etkiledi. Petrolün varil fiyatı bir düştü, bir yükseldi. Altının seyri ortada. Dolar, avro paritesinde yine sıkıntılar var. Bir taraftan da tabii uluslararası piyasalar bu şekilde manipüle ediliyor. Bu da, bu açıklamalar da böyle bir manipülasyon sonucu olabilir mi Uğur Hocam?
1: Vallahi ben hani grafiği gördükçe şey yapıyorum. Keşke açıklama yapmasaymış noktasına geldiğimiz bir yerdeyiz. Yani temelde önemli olan sözden daha ziyade zannediyorum kimin söylediğiyle alakalı bir durum.
0: Evet.
1: Burada özellikle Donald Trump'ın hani artık yaptığı hiçbir açıklamaya bir güven kalmadığı için bu noktada gene piyasalara yönelik bir hareket gibi görünüyor. Neden? Çünkü bir tarafta bunun ekonomisi var. Özellikle Amerikan ekonomisi hani çok alanım olmasa bile onlar da ciddi sarsıntılarla karşı karşıyalar. Bir nevi bu noktada herhalde biraz tüccar kafasıyla bu hareketlerden ülkeye bir şeyler kazandırmaya çalıştığını da düşünüyorum. Ama diğer taraftan bence asıl mesele hani düştüğü bir darboğaz var. Aslında olmak istemediği bir yerde Donald Trump ama bir türlü çıkamıyor. Yani çıkışı ya da bu anlaşmayı imzalaması bence çok fazla onun elinde olan bir durum değilmiş gibi geliyor. Yani konjonktürel olarak daha dışa bağımlı bir yapısı var olayın. O yüzden zannediyorum ki hani herkes ha, tamam diyecek. Hele bu kadar kapsamlı maddelerin bir anda imzalanması çok da doğal bir görüntü değil açıkçası.
0: Biliyorsunuz. Cantürk Hocam, şimdi İran'ın neden anlaşmaya çalıştığını aslına bakarsanız az önce siz de Merve Hocam da çok güzel bir şekilde özetledi. Çünkü diyorsunuz ki ya işte petrol konusunda sıkıntı yaşıyor, Hürmüz problem, depolayacak yer kalmadı, içeride problemler var. Tamam, İran'ın biz anlaşmaya niye yakın olduğunu anlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri niye yakın?
2: Çünkü şöyle bir durum var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin maliyeti çok yükseldi. Bir, ikincisi savaş kabiliyeti ciddi derecede tehlikeye girdi. Şimdi mesela 90'lı yıllarda olsaydı Amerika hakikaten İran'a kara operasyonu bile yapabilirdi. Şimdi savaşın teknolojisi arttıkça, geliştikçe hani biz İHA'lar, SİHA'lar, efendim işte füzeler, şunlar bunlar Amerika gibi bir ülkenin maliyeti yükseliyor. Şimdi büyük devletlerin en önemli problemi aynı savaşın maliyetini yani devam ettirebilme yeteneğidir. Çünkü büyük devletsinizdir, süper güçsünüzdür. Süper güçten düştüğünüz vakit bir daha süper güç olamazsınız. Oysa İran süper güç değil. İran kendini savunuyor. Bir de tabii saldırgan bir ülkesiniz. Yani Amerika olarak söylüyorum. Bir başkasının topraklarına saldırıyorsunuz. Saldırgan her zaman hani bilinçaltında saldırganlığın verdiği şeyi taşır. Suçluluk psikolojisini taşır. Oysa savunan kendi vatanını savunuyordur. Dolayısıyla daha emindir. Tabii bir de İran yokluklar içerisinde kalan bir ülke. Bu saatten sonra hani dibini görür en fazla. Ama Amerika bir kere süper güç yeteneğini kaybetti mi veya karizması bir kere yerle bir edildi mi bir daha mesela Çin karşısında o karizmayı toparlayamaz. Ve üstelik Amerika'yı artık herkes yenebileceğini fark eder. Yani büyük güç olmanın, süper güç olmanın da böyle bir handikapı var. Şimdi bu handikap kaldırılabilir bir maliyet değil. Şeyi söylemiyorum bile yani 39 trilyon dolara çıkan borç. Efendim Amerika'da işte İran savaşına harcanan paranın veya işte Rusya Ukrayna savaşına harcanan paranın iç politikada işte mesela yolların tamiri mesela 100 yıldır demir yolları onarılmıyor Amerika'da. Evet. Limanlar hakeza. Karayollarında da ciddi sorunlar var. Özellikle havalimanlarının geliştirilmesi lazım. Bir kıta devletinin mesela Ukrayna'ya harcadığı parayı 300 milyar doların üstünde bizzat. İsrail'e verdiği destek de çok açıkta. Dolayısıyla Amerika da limitinde ve biraz daha akıllı davranıyor. Bu limiti fazla zorlamak istemiyor. Dolayısıyla biraz da tabii İran savaşını bitirip artık önüne bakacak. Sıra Küba falan var. Yani
1: hocam orada İran meselesini çözmüş olur mu? Yani önüne bakacak dediğiniz şeyde
2: zaten sorun bu.
1: Yani orada yani, çünkü diğer örnekte Venezuela'da zannediyorum hani kontrol altına aldı. Oranın petrol hakimiyeti onların eline geçti ama hani diğer tarafta hala hazırda İran'da sanki böyle bir kontrol mekanizması ya da kontrol yeri almış değil. Eğer şöyle, oradan çıkarsa sanki hani burada duramayacağı, ben buraya neden geldim der gibi bir çıkış
2: o boyut var.
1: Var.
2: Bir de tabii şöyle bir şey

0: var. Amerika
1: yani İran meselesini çözdüm ben oraya gideyim dedin de kimse herhalde inanmaz buna. Çünkü
0: şimdi yeni bir çözüm... düzen içerisinde yani neo mahancı diyoruz ya. Yani yeniden Mahan'ı hatırladı ve başta deniz yolları olmak üzere karayolları, kritik noktaları ele geçirme çabası içerisinde. Çünkü Çin'i çevrelemesi lazım. Rusya'yı dengelemesi lazım. Süper güç iddiasını sürdürmesi lazım. Şimdi tabii İran başarısı ne kadar satabilir? Bu da ayrı bir senaryo. Yani bu noktada. Şimdi kendine yönelik bir söylem geliştirirse artık bu da bu şekilde kurtarmış olacak. Çünkü Vietnam handikapı hala aşılmış değil. Yani İran denizden de olsa, mesela denizden ve havadan bu saldırıları sürdürülebilirliği imkansız. Maliyeti yüksek.
2: Tabii.
0: Amerika'nın bu maliyeti karşılayacak pozisyonu yok. Karadan girmesi lazım. Hürmüz'e bile operasyon düzenleyemiyor. Çünkü adamlar asimetrik savaşıyor. Ve üstelik Hürmüz Boğazı'na girdiği zaman coğrafyanın da avantajlarını kullanacak. Ağır bir maliyet çıkaracak karşısına. Bunu kaldırması mümkün değil. İç politikada sarsıntı geçirecek. Bir de Rusya, Çin istiyor ki aynı nasıl Rusya Ukrayna'da saplandı, Amerika'da saplansın. Çünkü büyük güçlerin de böyle şeyleri vardır. Yani saplanma riskleri de yüksektir. Şimdi bundan da vazgeçemiyor. Yani bunu da yapamadı. Kara operasyonu da yapamadı. Hı hı. Büyük bir çıkmaz içerisinde. Yani İran konusu Amerika için bir çıkmaz oldu ama en azından nereden dönersem kârdır derdinde. Çünkü İran büyük bir tehdit değil veya bir doktrin, zaten bu bir doktrin savaşı da değil. Yani mesela Vietnam Savaşı bir doktrin savaşıydı. Kore Savaşı bir doktrin savaşıydı. Kendince haklılığı vardı. Ama bu öyle olmayınca, pragmatik bir savaş olunca kendi çıkarları, İsrail'in çıkarları, Avrupa'da da dağılan bir karizma var. Onlarla da sorun var. Dünyada da azalan bir Amerikan şeyi var. Yani erozyona uğramış bir Amerika algısı var ciddi anlamda. Peki nasıl çıkacak bu işin içinden? Artık hani şöyle bir şey düşünürsünüz. Zararın neresinden dönersem kârdır. Ya mümkün olduğunca kâra çevirmeye çalışıyor bence.
2: Merve Hocam, bu özellikle barış istendiği zaman iki ülke içerisinde de mesela savaşla alakalı çeşitli söylemlerin de yine yükseldiğini görüyoruz. Hem Amerika cephesinde hem de İran cephesinde. İlk turda konuştuk ya, acaba iki ülke içerisinde de böyle savaşın destekçilerinin sayısı düşündüğünden daha mı fazla? ABD cephesinde İsrail'in olduğunu biliyoruz. İran'da da içerideki muhalefet mi biraz körüklüyor bunu?
3: Yani İran'da da zaten Hamaney sonrasındaki süreci sanırım hepimiz biraz sorgulamaya başladık. Yani bir anda devrim muhafızları, bir anda böyle daha seçilmiş bir bürokratik yapı pezeşkiyan, belki yanındaki diğer isimleri düşünmek gerekecek. Dolayısıyla burada İran'ın da kendi içinde tam anlamıyla bir net tablo çizdiğini söylemenin ben zor olduğunu düşünüyorum. Fakat bir yandan da şunu söyleyeyim, bu savaşta kimse yenilmesin istiyorlar, bu savaşı kimse de kazanmasın istiyorlar. Şu ana kadar böyle gitti. Amerika Birleşik Devletleri açısından hocam da belirtti, aslında ne yapıyorlar? Maksimum baskıyla risk üretiyorlar. Günün sonunda istikrar satıyorlar sisteme. Ama olmayan bir şey. İstikrar yok, barış yok. Ama ne yapıyor işte? Buradan kazanmaya çalışıyor. Bir yandan da şimdi iki tane önemli seçim dönemi var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçim. Bir tanesi de İsrail'de gerçekleşecek bir seçim. Dolayısıyla içeride Amerika Birleşik Devletleri'nde şunu söyleyebilirim. Bence Trump barışa muhtaç durumda. Ne olursa olsun o barışı isteyen bir isim. Ama İsrail'de Netanyahu da zafere muhtaç konumda bir insan. Dolayısıyla buradan bir barışın çıkacağını söylemek çok zor. Trump mı, Netanyahu mu ya da hangisinin lobisi daha güçlü? Günün sonunda biz şu ana kadar hep İsrail'i gördük. Trump hep Amerika'ya öncelikliyordu ama aslında biz 28 Şubat 2026'dan ya da işte ne diyelim geçtiğimiz yıl Haziran 2025'ten bu yana İsrail'in önceliklendiğini gördük sistemde. Amerika'da her 4 kişiden biri bunu söylüyor neredeyse. Gençler arasında inanılmaz bir hem Trump karşıtlığı hem de İsrail karşıtlığı var. Aslında bu hani Siyonizm karşıtlığı olarak belki yorumlamamız gereken bir arka plan oluşturuyor. Şimdi bu açıdan da hala savaşı maalesef ki ne diyelim piyasa içerisinde fiyatlandırıyorlar ve buna ilişkin adım atıyorlar ve bunun değişebileceğini düşünmek çok zor. Çünkü burada en önemli belki sistem içerisindeki, hep söylüyorum bunu, işte enerji şirketleri, ve silah şirketleri para kazanıyor. Bir yandan da sigortacılık şirketleri de para kazanıyor buradaki süreçten. Çünkü onlar da son derece etkilendiler. Hürmüz'ün kapalı açık olması, diğer taraf

0: taraflardaki süreci de değiştirdi. Şimdi hal böyle olunca gerek Amerika gerek İran için o zaman bizim çizeceğimiz tablonun bence çok da farklı olduğunu okuyamayız. Ama burada tek bir fark var. O da İsrail ve Siyonist lobi. Siyonist lobinin nasıl ilerleyeceğine bakmak gerekecek. Ama onların da hani bu 14 maddeyi yorumlamaya çalışıyoruz ya. Aslında 14 maddeye ilişkin onların da farklı bir 14 maddesi ya da gündemi olduğunu unutmamak gerekiyor. Hani ben umuyorum ki bir barış çıkar. Az önce yani hazırlanan o grafik inanılmaz da önemliydi bence. Çünkü sadece Trump'ın söylemleriyle bile kar ve zarar eden belki milyonlarca insan var. Ama şunu söylemek gerekiyor. Bu savaştan hani dedim ya az önce kimse yenilmedi, kimse kazanmadı profil çıkıyor ama bu savaşta 8 milyar insan kaybetti. Hepimiz yani doğrudan etkilendik ve bir yandan da siviller hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Bu ateşkes süreci devam ederken Lübnan'da süreç durdu mu? Lübnan'da ya da Gazze'de saldırılarını durdurdu mu İsrail? Şu ana kadar ben hiç öyle bir açıklama duymadım. Dolayısıyla ben yine savaşın devam ettiğini düşünüyorum ve büyük ihtimalle de devam edecek. Yani az önce hocam da belirtti. İsrail bu masada yoksa bu masadan çıkacak ateşkes süreci sadece sınırlı bir ateşkes. O da İran'la Amerika arasında. Zaten Obama döneminde biz benzer bir tabloyu gördük. Obama döneminde de yine nükleer gündem üzerinden bir uzlaşı sağlanmaya çalışılıyordu. Hemen şunu da ekleyeyim. Bence burada okunması gereken bir başlık daha var bu ateşkes süreciyle alakalı Küba. Çünkü Trump'ın son dönemde Küba ile de ilgili açıklamaları çok fazla dikkat çekiyor. Hani hiçbir çatışma alanı diğerinden bağımsız olmuyor zaten bu süreç içerisinde. Venezuela'dan sonra Latin Amerika coğrafyası da Küba odaklı gittiği için şu an Trump'ın burada belki hani yarın öbür gün seçim öncesinde kalkıp da Küba'da da Venezuela tarzı bir girişimde bulunur mu sorusunu ben soruyorum. Eğer öyle bir şey yaparsa, bu hiç istemediğimiz bir şey, ne olacak? İran'da da farklı şekilde elini güçlendirecek, arka plan oluşturur.
1: Şimdi bir gelişme var. Fars Haber Ajansı açıklamış. Yarın Trump'ın doğum günüymüş.
0: Evet, kafes dövüşü de var
1: Evet.
0: hocam.
1: Bu diyor İran Fars Haber Ajansı, yarın Trump'ın doğum günü olduğu göz önüne alındığında İranlı yetkililer anlaşmanın yarın imzalanmasına izin vermeyecekmiş. Trump'a bir hediye vermek istemiyoruz diyorlar.
0: Ama o da kafes dövüşünde açıklayacak diyorduk ya biz de anlaşmayı.
1: Yani Fars Haber Ajansı söylüyor.
2: Ya İran bir gün daha beklese zaten Trump Amerika'daki arasındaki saat farkıyla beraber aynı güne denk geliyor. İran Trump'ın doğum gününü açıklamamış olur. ABD İran şeyde Trump'ın doğum gününü açıklamış olur. Burada da eğrisi doğrusu yine birbirini bulur. Merve Hocam bir de kısaca şunu değerlendirmesini istiyorum. 12. madde arkadaşlar, eğer ki varsa elimizde onu da getirebiliriz ekranlara. Anlaşmada 12. madde şöyle bir ifade var. Anlaşmanın uygulanmasını izlemek için bir mekanizma kurulması ifadesi var burada. Burada kurulacak olan mekanizma uluslararası bir konsey mi olur? Yoksa şöyle bölge ülkelerinden oluşan bir topluluk mu olur?
0: Zaten ateşkes sürecine dahil olan 5 ülke vardı. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır. Bence onlardan oluşan bir yapıyla birlikte
2: ABD
0: devam
2: olmaz
0: etmek
2: tabii ki
0: ister.
2: Burada
0: tabii ki.
2: Değil mi? Yani o yani, hürmüzle alakalı Amerika devreye zaten girmek istiyor. Hocam Trump her şeyin içine girmek istiyor. Trump yani der ki ben hem savaşın bir tarafıyım hem de barışın bir tarafıyım da yine dalmaya
0: tabii,
2: çalışıyor
0: tabii.
2: Orada.
0: Ya işte hani az önce mesela kafes dövüşü örneğini vermemin temel nedeni de oydu. Yani inanılmaz bir kafa. Amerikan başkanı kalkıp da kafes dövüşü yapacak. Yani hani Beyaz Saray'ın geldiği nokta bunu gösteriyor. Trajikomik.
3: Benim gündemim çok farklı. Şeyi merak ettim. Trump İran'da barışı da ben sağladım gibi bir açıklama yaptı mı şu ana kadar?
2: Yapar.
0: Yakındır hocam.
3: Ama gelmedi daha değil mi?
2: Yani yok. Oraya, zaten Trump o seviyeye ulaşıyor. Söylüyor ya hocam. Şu kadar savaşta barışı ben sağladım. Tabii. Hiç başlattığı savaşlardan bahsetmiyor ama. 12-13 tane savaşı ben bitirdim.
1: Onların adını da saymadı çoğunun. Ne olduğunu biz de
0: olanı da sayamadı. Mesela evet. Azerbaycan ve Arnavutluk yanlış hatırlamıyorsam yalnız söyledi ülkelerin tabii isimlerini de. Hani böyle bir Trump'tan bahsediyoruz. Günün sonunda İran'la sanki hiç savaşmamış gibi de çıkabilir hocam.
2: Şimdi doğru. Yarın doğum günü ya, insan yine bir korkuyor. Her an her şeyi yapabilir. Yani hocam.
3: Vallahi ben çok tedirgin oldum bu konuşmalar sonrasında. Yarın için.
1: Yani öyle bir açıklama
3: böyle bir şeydi. Maç heyecanı falan yaşarız diye düşünüyorduk ama hani pazar günü için bilmiyorum sonuç ne olur. Ya şöyle, yani bir kere o Amerika Birleşik Devletleri tarafının özellikle açıklamaları
1: evet,
3: konusundaki...
1: İran, çok özür diliyorum hocam. Çok özür diliyorum. Evet, İran reddetmiş yarın anlaşmayı.
2: Kesinleştirdik orayı.
3: Kesinleştirdik.
2: Uğur Hocam buyurun.
3: O zaman konuşma programı oldu. Yani zaten
1: böyle bir medya ve törensel manevraya izin veremeyiz diyor İran.
2: Ha, yarın olmuyor yani.
1: Yarın değil diyor.
3: Yarın olmuyor.
0: Hocam belki olabilir. Yani Amerika İran savaşından... Ya
1: İran kısmının söylüyorum. Yani
0: bir dakikanın bile önemi var. İnanılmaz yani. Her dakika bir başlık değiştiriyoruz.
2: Hocam ama sürekli olarak kendisine bir rol çıkartıyor değil mi Trump?
3: Tabii tabii. Yani burada... Hani onun şahsına çok uygun bir aslında bakarsanız işte tam doğum günüme denk gelsin.
1: Evet.
3: Garip bir psikoloji yani çözümlemesinin ayrıca herhalde uzun seneler yapılacağı bir karakter olarak karşımıza geliyor Amerika'nın başkanı. Yani her an her şey olabilir. Yarın bu anlaşmanın olmaması, hocalarım da anlattı, olma olasılığından çok daha yüksek bir kompozisyonda. Ama bir şey kaldı arada, müsaade ederseniz, hani özellikle bu iş siyaset meselesini konuşurken hocalarım, bence bir şey atlıyoruz. İran toplumsal uzlaşmayı bence bu süre içerisinde sağladı. Evet, altyapısı çöktü, ekonomisi çöktü. Zaten bununla ilgili bir şeyleri yok. Hani söylemleri şu, bizim hala Amerika ile savaşacak savaş uçaklarımız ya da füzelerimiz var. Bunu devam ettirebiliriz diyorlar. Bu mücadeleyi vereceğiz diyor. Ama ben inanıyorum ki hani bu savaş öncesinde, Trump'ın ya da Amerika'nın saldırısı öncesinde İran içerisindeki o uzlaşma bu kadar değildi. Yani daha fazla eylemlerin olduğu, sokak eylemlerin olduğu, ama şimdi muhalefetiyle, şu an iktidarda olan yönetimiyle, taraftarlarıyla meydanlarda olan bir kitle görüyoruz. Bence hani İran'ın buradaki en büyük kazanımı bu noktada bir birlikteliği sağlaması, uzlaşmayı sağlaması oldu. Ama tabii hani ne kadar sürdürülebilir? Elbette ki az önce hocamın söylediği gibi bu ekonomik verilerle çok da fazla süremez. Ama bence hani bu noktada İran'ın özellikle pozisyonunu koruması, arka tarafta Rusya ve Çin'in desteğiyle bu savaşı ne kadar uzatabilirse, Amerika Birleşik Devletleri'ne o kadar zeval vereceğini gören bir yapı, bunun içinde destek atmaya devam edecektir. Bir de bence bu kompozisyonda Amerika Birleşik Devletleri'nin ummadığı ya da beklemediği, yani şu anki pozisyonunun temel kaynağı da geçmiş savaşlarda hani ben gidiyorum, siz de benimle gelmek zorundasınız dediğinde arkasından gelen özellikle Avrupa devletlerinin bugün orada olmaması. Bugün bu savaşla ilgili farklı bir kompozisyonda olması, çünkü ucu onlara da dokunan, özellikle enerjiyle ilgili sıkıntılar yaşayacakları için farklı bir boyuta getirdi. Doğal olarak bu sıkışmışlık içerisinde bir yönetim var, ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın zannediyorum hani kendine yazacağı, herkesin unuttuğunu düşünerek işte İran'da barışı da ben sağladım, hem de bunu doğum günümde sağladım sözü galiba insan hayatından maalesef daha önemli onlar için. Bu da dünyanın acı gerçeği.
2: Can Türk Hocam, bu İran-ABD savaşı, İsrail-ABD-İran savaşı, Avrupa ile Amerika arasında yaşanan krizi daha böyle ayyuka çıkardı, daha derinleştirdi mi size?
1: Yani şöyle, Amerika ile önce şeyi söyleyeyim hemen. İran yalnız mutabakat zaptı diyor. Altında çizelim bunu, evet, da. İran diyor ki biz anlaşma yapmıyoruz. Bu bir mutabakat zaptı diyor. Yani anlaşmanın ön anlaşması. Yani İran'ın sürekli dayattığı şey bu. Şimdi Avrupa Birliği meselesi veya Avrupa kıtası meselesi. Şimdi o biraz daha derin Mustafa Bey. Şimdi Avrupa'da, Avrupa medeniyeti bir bütün halinde kıta Avrupası ve Anglo-Sakson Avrupası'ndan meydana geliyor. Uzunca bir süre kıta Avrupası, işte 18. yüzyıl, 17. yüzyıl, 19. yüzyıl, hatta 15'e kadar gidelim. Yani o Rönesans reform, Avrupa kıtası, Avrupa medeniyetini Kara Avrupası kurdu. Doktrinini oluşturdu, ideolojilerini oluşturdu. Her türlü icat, her türlü bilimsel yenilik kıta Avrupası'nda. Ama neredeyse 100 yıldır, işte 19. yüzyıldan itibaren, yani Amerika kurulaldan beri Anglo-Sakson dünya artık teknolojinin, bilimin, felsefenin kıta Avrupası'ndan elinden aldı. Ve giderek Anglo-Sakson Avrupası kıta Avrupası'nı küçümsemeye başladı. İşte Avrupa'ya bakış açısı, Anglo-Sakson dünyanın mesela ilk küçümseme nerede ortaya çıktı? Brexit'le ortaya çıktı. İngiltere dedi ki ya ben sizi önemsemiyorum. Yani sizle bir arada dursam ne, durmasam ne dedi. Aslında bir aşağılama. Brexit'te herkes işte İngiltere Avrupa Birliği'nden nasıl ayrılıyor onu konuştuk, ama asıl temel Anglo-Sakson dünyanın ilk çatlağı oydu. O çok da önemsiz gibi geldi ama bakın çatlan ne kadar derinleştiğini gördük. Ve şimdi Avrupa medeniyeti içerisinde bir çatlak var. Anglo-Sakson diyor ki kıta Avrupa'sına, siz artık